0: Bir de kontenjan dışı, yani 2003 kontenjanın dışından bir oyuncuyu buraya nasıl sokacaksınız? Şimdi hoca Semedo'nun kalmasını istiyor. Hoca Fred'in kalmasını istiyor. Hoca Osterwolde'nin kalmasını istiyor. Talişka'nın kalmasını istiyor. Hocam, o zaman ben de diyorum ki Fenerbahçe'ye 15+2 falan lazım yabancı kuralı. Çünkü sokamıyoruz herhangi bir matematiğin içine bu yabancı sayısını. Hani artı 4'ten Fayet gider, Mimovic gider, Diouf gider.
1: Bak, lafını ne olur unutma. Demin saydık ama belki de yeni gelen, bizi izleyen insanlar vardır. Aslında bu isimlerden daha ziyade şöyle takımı istersen sahaya oturtarak gidersek daha mantıklı da gideriz. İnsanlar da daha ikna olur.
0: Tabii hocam.
1: Şimdi Ederson'u koydun. Sağ beke Semedo'yu koydun. Şikrinyar, Ake, Osterwolde. 5. Gendouzi, Kante 7. Greenwood, Asensio, Vedat Muriç. Kaç etti? 10 etti abi.
0: 10 etti.
1: Şimdi sen bu 10'un dışında kalanları söylesen bana. Talisca dışında.
0: Talisca dışında kaldı.
1: Fred dışında
0: kaldı, evet.
1: Şimdi bu iki oyuncuyu eğer sen gerçekten istiyorsan o zaman bu 10 kişiden 2 tanesini çıkar abi. Kimi çıkaracaksın?
0: Şimdi Talisca ile Fred gözüküyor.
1: Ben de diyorum ki bu, inan bana, sadece bir teknik adam olarak, bir İsmail Kartal olarak değil, bir teknik adam olarak isimden bağımsız olarak, sadece bir teknik adamın da değil, bu oturup bütün bu teknik sportif direktörle, başkanla beraber karar verilmesi gereken bir konu. Çok ciddi bir matematik problemi
0: çok
1: gibi.
0: Zor bir matematik. Ya hocam, ben şunu görüyorum, günün sonunda Fenerbahçe kadrosunu tamamladığında mutlaka çok güçlü bir kadro çıkacak ortaya. Ama planlamada bence mutlaka eksik noktaları olan olacak. Bir planlama olacak.
1: Hani yani 4-4'lük bir planlanmış kadro değil. Gibi çıkmayacak.
0: Yani çok kolay değil. Tabii. Yani diyeceğiz ki biz günün sonunda, evet çok güçlü bir kadro var önümüzde. Ama bak şu pozisyon eksik kaldı sanki diyeceğiz gibime geliyor günün sonunda. Çünkü öyle bir planlama, çok zor bir planlama gerçekten.
1: Bir de mesela bu saydığımız 10 kişi var ya, eğer bu 10 kişiye gelecek olan bir transfer teklifi olursa, ki Eylül'e doğru daha çok o biraz daha şey yapacak, o zaman belirlenecek. Bu 10 kişiden birisini o zaman gittiği zaman belki Fred'i sokacaksın oraya. Belki o zaman Talisca'yı sokacaksın.
0: Hocam, bir sıkıntıyı daha sana söyleyeyim mi? Az önce 10 oyuncu saydın ya sen. Mesela 11'e diyelim ki Leao oldu Fenerbahçe'de. Hı hı. Ya bu kadar yerli oyuncuların yok sayıldığı bir Fenerbahçe kadrosunun şampiyonluk yarışının içinde sorun yaşamaması mümkün mü? Yani şimdi bizim ligimizin bazı gerçekleri var. Galatasaray 4 sezon şampiyon olurken yerli oyuncuların çok büyük katkısı vardı. Yani yerli oyuncuların takım içindeki etkileri çok büyüktü.
1: Kesin katılıyorum.
0: Kerem Aktürkoğlu ilk sezonda vardı. İşte Barış Alper Yılmaz vardı. Abdülkerim Bardakçı en başından beri var. Yunus Akgün, işte Berkan Kutlu vardı o dönem Galatasaray'da. Bu sezonda aynı şekilde Uğurcan Çakır girdi falan. Şimdi bizim ligimizin gerçeklerinde yerli oyuncuların tesislerde takım içinde etkili olması önemli. Fenerbahçe'nin yerli futbolcuları var. Çok yaşa.
1: Çok yaşa.
0: İlk 11 özelinde kimsenin yazmadığı yerli oyuncular bunlar. Yani Fenerbahçe'nin sadece yabancı oyuncuların sırtında
1: sana destek vereyim.
0: Olabilmesi...
1: Hemen isimleri bir hatırlatalım istersen. İrfan Can Kahveci, Mert Müller, Oğuz Aydın, İsmail, Yiğit Efe, Mert Hakan Yandaş, Tarık Kaleci, Mert, Kerem, Levent.
0: Kötü oyuncular değil bu arada.
1: Kötü oyuncular değil ama hiçbir zaman için oradan formayı askıdan alabilecek oyuncular değil. Yani yabancı da oynar, yabancı oyuncularla burada rekabete girip onlardan formaya alacak bir form grafiği çizemiyorlar. Buradaki problemlerden biri o. Hep mesela rotasyon. 70. dakikada oyuncu değişikliği. 65'lerde.
0: Evet, gerekli öyle. Sakatlık ceza evet, varsa oynayabilecek evet, oyuncularmış gibi.
1: Yani
0: diyor.
1: Tamamlayıcı oyuncular. Yani net oyuncular değil.
2: Mevkinin ilk oyuncusu oynayamayacak durumdaysa oynadığı takdirde bu oyuncuların taraftarının da çok da güvenemeyeceği oyuncular olduğunu söylemek lazım.
0: Saydıklarımızın içinde İsmail Yüksek dışında, hatta Levent de taraftarın sevdiği bir profil bu arada, ki kadroya alınmamış Sturm Graz maçıyla alakalı. Bir de arada konuşmuştuk. Bence o da önemli. Şimdi Fenerbahçe oyuncu göndermek istiyor. Bunu biz biliyoruz, konuşuyoruz değil mi? Ama Avrupa kulüpleri de bunu biliyor.
1: Tabii.
0: Ya da Körfez kulüpleri de bunu biliyor. Yani şu anda Fenerbahçe gönderme konusunda neden büyük sıkıntı yaşıyor? Çünkü kulüpler diyor ki ya Fenerbahçe zaten bu oyuncuları göndermek zorunda. Biz bekleyelim. İstediğimiz rakama gelecek bu iş.
1: Belki de bunların içerisinde anlaşmış olanlar var ama Eylül'ü bekliyorlar mesela.
0: Ben biliyorum, Amrabat mesela Betis'le anlaştı. İşte Diego Carlos'un anlaştığı
1: muhakkak kulüp anlaştığı olduğu söyleniyor. Varmış, tabii.
0: Ama oyuncular diyor ki ben gitmem diyor. Benim istediğim rakamlara beni gönderirsin ancak diyor. Yani
1: Fenerbahçe'nin en kötü şartlar da Burak

0: Ama benim gittiğim yerde eli almam
1: zayıf,
0: lazım.
1: Eli zayıf hocam Fenerbahçe'nin şu anda. Bu da bir sıkıntı. Ha bir şekilde Fenerbahçe yönetim bence oyuncuları gönderir. Yani mali anlamda sıkıntı yaşasa da gönderir. Ama halen 10+4 konusu bence Fenerbahçe'nin en ciddi sorunu. Yani 23 yabancıdan ziyade 10+4 nasıl çözülecek?
0: İşte bence 23'ten de daha ziyade de
1: 10+4.
0: 10+10+ evet. Ya 10 kişilik oyuncu.
1: Ya en basiti Fred'in mesela ilk başta gönderilmesi gibi duruyor ama hoca ısrarla Fred'in kalmasını istiyor.
0: Evet.
1: Şimdi Atletico Mineiro kulübünün yetkilileri İstanbul'a geldi, görüştüler ki onlar da bonservis vermek istemiyorlarmış Fred'e. Yani kulübün en kolay çıkacağı oyuncu şu an Fred. Şimdi Talisca'yı da kolay gönderemezsin. Ciddi bir maaşı var çünkü.
2: Öyle ama ya da Fred, böyle sanat mesela, turu aldı.
1: Evet, Fred, şimdi evet Talisca'yı göndermek şu an zaten riskli. Vedat da hazır değil. Yani yeni sakatlıktan çıktı.
0: Bir de bir tane göndermek istedi. Gönderilen oyuncuların içerisinde planlamada Osterwold'e de çok konuşuluyor mesela. Osterwold'un yanında sana oynayan Archie Brown 23 yaş kategorisine de giriyor.
1: Şunu soracağım, çok pardon Ömer. Hocam da bilir belki. Hocam Archie Brown'da bir problem mi var?
2: Hoca tercih etmiyor.
1: Hoca yani şimdi ben bunu anlamıyorum. Şimdi Archie Brown çok tatmin etmedi belki hiçbirimizi performans anlamında. Ama Osterwolde'nin iyi sol bektir ya. Osterwolde'den iyi futbolcu demiyorum. Ondan iyi sol bektir ama. Yani bu kadar çok yok sayılması, hiç süre verilmemesi falan. Ben bilmiyorum, bana garip geliyor. Tabii idman performansını bilemiyorum. Yani belki
0: ya Onur, şimdi hocaları biz burada takımları konuşurken, oyuncuların profillerini konuşurken, hoca profillerine baktığın zaman da herkesin meftun olduğu bir takım oyuncular oluyor.
1: Vardır eskiden ya, kalma alışkanlıklar.
0: Eskiden kalma
1: var.
0: Alışkanlıkları, eskiye dönme, eskideki o başarılı olmuş oyuncuları,
1: tanıdığı bildiği oyuncularla
0: ya, oynamak. Ama o zamanki işte o sistem, o zamanki sistemden bu zamana gene zaman geçmiş. Oradaki bir 3 sene geçmiş. O 3 sene içerisinde oyuncularda bir sürü dalgalanmalar olmuş. Başka bir yere gitmişler, kiralık oynamışlar, gelmişler, problemler yaşamışlar.
1: Aynı oyuncular değil artık yani.
0: Tabii
1: onlar
0: aynı
1: yani.
0: Oyuncular değil.
1: Üzerinden.
0: Evet evet. 3 sene geçmiş yani. Bu yüzden bunlara iyi düşünmek, iyi karar vermek lazım. Şimdi Archie Brown dediğin gibi yani Osterwold'de sol tarafta bir de saatli bomba, bırak hani takıma katkısı, oyunu falan. Evet. Oyunu devamlı elektriklendiren bir oyuncu. Yani bu bir teknik adam için, bir takım için çok büyük bir zafiyet. Bir de Osterwolde'nin aslında elde tutulmasının, Archie Brown eğer böyle bir karar verilmesi arasında bir mukayese yapılsa, Osterwolde'yi seçmekteki gaye Ake oynamazsa, bir şey olursa Osterwolde orada
1: tamam,
0: oynar.
1: Ona bir itirazım,
0: ona bir itirazımız yok.
1: Sol bek oynaması bana.
2: Ona da benim şöyle itirazım olur. Yani Skriniar'ın yanında geçen yıl ne kadar doyurucu bir performans
0: ama
2: oldu Osterwolde'nin
0: işte, tamamlayıcı de. Eğer Ake olmazsa.
2: Hocam katılıyorum ama şimdi Ake şimdi müthiş bir oyuncu. Yani bence ikinci maçta da bunu gördüm. Ama maalesef sakatlığa yatkın bir oyuncu. Şimdi evet, sezonun en kritik noktasında yani gerek işte yani inşallah Şampiyonlar Ligi olur, Şampiyonlar Ligi'nde gerek derbi maçlarının olduğu yerde ya da sezonun sıkıştığı noktada Ake olmazsa Fenerbahçe Osterwolde ile geçen yıl bu tecrübeyi yaşamışken devam etmeli mi tekrardan?
1: Şu çözüm olabilir belki yabancı matematiğinde.
2: Bu da bence sıkıntı.
1: Osterwolde'nin gönderilip satılıp ki talipleri olduğunu biliyoruz. Bir tane U23 kontenjanından stoper alıp Fenerbahçe oraya. Yetişkin kontenjanını işte istiyorsa Leao'dan yanına kullanır. Bir 9 numara
0: İşte o zaman da Archie Brown elinde 23 yaş olarak duruyor ya.
1: Duruyor.
0: İşte o zaman onunla devam edersin hiç olmazsa. Evet. Bir tane 23'ü orada kapatabilirsin. Aynen. Belki.
1: Osterwolde'nin yeni bir tane stoper.
2: Fenerbahçe'nin matematiği basit. Yani şu anda Osterwolde, Semedo, Talisca, Fred, Leao'nun gelmediği denklemde bu 4 oyuncunun 3'ünden muhtemelen çıkacak Fenerbahçe. Evet. Yani diğer isimler dokunulmaz görünüyor.
1: Transferi şu an yapılacak.
0: 9 numara transferi var.
2: Gelirse şöyle söyleyeyim. Bu arada Leao'nun geldiği senaryoda muhtemelen bu oyuncuların hepsinden çıkılacak. Bir de başka bir oyuncudan çıkılacak.
1: Bir de şu deniyor. Ben ona katılmıyorum.
2: U23 olmazsa.
1: İşte Leao 9 numarayı da oynayabiliyor. Yani
0: yok,
1: nerede
0: yok,
1: oynamış
0: yok.
1: 9 numarayı Leao?
0: Ama Onur, bu bizim zaten hastalığımız Türkiye'de
1: ya,
0: bu var. Biliyor musun?
1: Sürekli
0: gelen
1: bir yama
0: oyuncuya,
1: yapmaya çalışıyoruz.
0: Gelen oyuncuya mevki yaratıyoruz. Biliyor musun? Kendi kendimize mevki yaratıyoruz.
2: Fuleli kanat sanki hep santrafor oynarmış ya, gibi düşünülüyor. Bu çok yanlış bir şey yani.
1: Maç içinde oraları girmeyi, oraları oynamayı sever. Yani o merkezleşmeyi sever.
0: Santrafor oynayacağı anlamı çıkmaz ki.
1: Oralara koşuları yapmayı sever ama sen direkt koyduğun zaman, örnek veriyorum, Fenerbahçe iç sahada Çorum Spor'la oynuyor. Çorum Spor kapandı 11 kişiyle. Koy bakalım oraya Leao'yu. Hani ve o profilde bir oyuncu olmaz ki. Sol tamam, kenar oyuncusu. Ya bir de çok sık konuşuyoruz ama hani İsmail Hoca'nın kendini izah etme noktasında halen problemleri olduğunu düşünüyorum. Var. Bir kere ben şunu söyleyeyim. Kamuoyunda bir algı var hoca ile alakalı. Küçümseniyor bu arada hoca. Çok ben bunu beğenmiyorum, bu algıyı. Hocanın futbol bilgisini çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben bir kere onu söyleyeyim. taktik bilgisinin, futbol bilgisinin son derece yüksek olduğunu düşünüyorum. Hocanın eksiği ne biliyor musunuz? Sunum. Yani gastronomide vardır bu. Lezzetten daha önemli olan sunumdur. Tabağı öyle bir sunarsın ki önündeki şey çok lezzetli olmasa bile keyif alırsın onu yerken. Şimdi hocanın...
2: Ya bu çok basit bir şekilde omletle çırpılmış yumurta aynı görünmüyor. Aslında aynı şey yani evet. Baktığımızda.
1: Ya burada hocanın kendini anlatma şekli, hocanın ambalajında, sunumunda net bir problem var. Yani hoca kendini izah edemiyor bunu bir noktada. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü biz de çok net bir şekilde, çünkü işin özünden ziyade işin ambalaj kısmına biz bakarız her zaman. Yani ne anlattığından ziyade nasıl anlattığında önemlidir. Şimdi hocanın iletişim kısmında kendini anlatma noktasında halen problemleri var. Yani bazı noktalarda bir kriz yoksa bile kriz sanki çağıran ifadede var.
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, yani %70 hazır değil dedi hoca Asensio ile ilgili.
1: Asensio noktasına gelin evet.
2: Yani %70'i kullanmasa mesela gayet çevrilebilir bir nokta.
1: Mesela oradaki iletişimde şöyle bir sıkıntı var. Hoca diyor ki...
2: Bir hafta sonra 11'e koyuyorsun şimdi, çünkü.
1: Hoca diyor ki bir şey anlatmaya çalışıyor, sıkıntı orada. Diyor ki ben dedim ki Asensio'ya hazır değilsin. O dedi ki bana hocam hazırım. Ben dedim ki %70'sin, Asensio'nun yanıtı. Haklısın hocam. Yani hoca demek istiyor ki bakın Asensio bana saygı duyuyor. Ya hocam bunu deme.
3: Onur,
1: zaten bak, saygı duymak zorundasın. Sen onun hocasısın zaten. Yani hocam İsmail Hoca şöyle bir
2: ispat şeyi gibi çalışması.
1: Kendini
2: gibi
1: anlatmaya, ispat etmeye çalışıyor.
2: Olimpiyakos soruyla da ilgili aynı
1: Olimpiyakos
2: şeyi yaptı.
1: Olimpiyakos konusu. Ya buna gerek yok. Fenerbahçe taraftarı seni seviyor mu? Seviyor. Oynattığın oyunu beğeniyor mu? Beğeniyor. Ama sen bunları anlattıkça bir özgüven kaybın varmış gibi gözüküyor dışarıdan. Doğru. Yani
0: ne var biliyor musun? Bak yani İsmail Hoca'yı biz istiyoruz ki yani çok felsefi laflar etsin Fenerbahçe'nin.
1: Ona da
0: bütün...
1: gerek yok hocam ya.
0: Ama bir tek
1: yapmak zorunda değil.
0: Bir tek eksiği ki bunu şu anda bütün camia da kulüp de biliyor ve bunu tölere törpülemeye çalışıyorlar ve bunun için de yanına muhakkak bir iki tane bu konuyla ilgili destek verecekler. Bu özellikle maçtan sonraki basın toplantılarında. Ama biz İsmail Kartal'la hiçbir zaman için yani ya İsmail Kartal bu. Biz bundan açıklamayı beklerken Fenerbahçe'nin bütünse yani gönül veren taraftarı İsmail Kartal'dan duyacağı laflar bu şekilde olacak. Başka bir şey olmaz. Ama şunu da söyle, yanlış. İsmail Kartal'ın bir tek söylememiz gereken, bana göre, benim görüşümü, ya şu dili biraz daha diplomatik kullan abi.
1: Evet, önemli olan birisi,
0: bir, yani mesela senin orada kimse sana sormuyor. Ben %70 mi sana demiyor ki Asensio yüzde kaç hazır hocam. Bunu değil. Adam zaten sen
2: bunu İsmail Kartal
0: kendi
2: bu ama
0: cephe açıyor kendini farkında olmadan.
2: Dünya bu değil hocam şu an.
1: Hocam
2: değil.
1: Şöyle bir şey ama
2: mesela sosyal medyanın olmadığı bir dönemde çalışsa İsmail Hoca bu kadar problem olmaz. Ama anında büyüyebiliyor.
1: Bak Asensio konusunda iletişim kadar uygulama da bence problemli.
2: Doğru.
1: Ya şimdi Asensio'yu sen oynatmıyorsun hazır değil diye.
2: Bir hafta sonra
1: sağdaki oyunculara bakıyorsun, hiçbiri hazır değil ki, normal sezon başlangıcı zaten. Hı hı. Sonra ilk 11'de oynatıyorsun, ilk çıkardığın oyuncu Asensio oluyor. Yani
2: nasıl
1: şimdi,
2: oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Bakın hazır değil evet, demiştim ben, görün Asensio'yu.
1: Şimdi burada bir kere başlangıçta şöyle bir yanlış var. Şimdi Asensio İsmail Hoca imzayı attığında Fenerbahçe'nin en büyük yıldızıydı değil mi?
2: Öyleydi.
1: Bizim gözümüzde, taraftarın gözünde, camianın gözünde değil mi? En büyük yıldız Asensio Fenerbahçe'de.
2: Hala onlardan biri.
1: Şimdi Greenwood geldi, belki önüne geçmiştir. Ayrı bir şey ama imzayı attığında öyleydi. Şimdi teknik adamın doğal olarak iletişim kısmında eğer güçlü, kuvvetliyse bir kere o oyuncuyla iletişim kurması gerekiyor en başta. Çünkü Asensio'nun biliyoruz ki soyunma odasında da bazı meziyetleri, ağırlığı var, özelliği var tesislerde. Ya bir kere sen 1-0 yenik başlıyorsun ya. Yani o oyuncuya senin daha fazla eğilmen, o oyuncuyla alakalı daha fazla özen göstermen gerekirken sanki bir kriz yok bence bu arada ama kriz varmış gibi bir lanse ediliyor kamuoyuna.
0: Cephe açıyorsun kendine. Cephe açıyorsun ki.
1: Cephe açıyorsun
0: İsmail Kartal'ın aslında bu konuda SEKFE idaresi, o geçen 23-24 yılındaki Tadiç'le Cekolu Fenerbahçe yönetmesindeki bir deneyimi, iyi bir deneyimi de var aslında. Yani bu tür oyuncularla nasıl kadro kurulur ve bu oyuncuları...
1: Onlar biraz yardımcıydı hocam ama yani.
0: Ama yardımcıydı ama...
2: Sağ içi teknik direktördü ikisi.
0: Teknik direktördü ama sahanın içiyle dışında da lider vasıfları vardı iki oyuncunun da. Ve İsmail Kartal'la beraber o yani kol kola girmişlerdi. Onu hissettik mesela. Şimdi burada İsmail Kartal'ın şu yüzde lafı ister istemez Asensio'nun yüzünün asılmasına neden oldu bir kere.
2: Zor değil. Üç cümle. Hazır değil. Asensio en değerli oyuncularımızdan bir tanesi, en kısa sürede hazır olması için elimizden geleni yapacağız.
0: Ömer basın toplantı. Ömer basın toplantı.
1: Kimse

0: Çok edebiyat parçalı hocam değil mi? Yani. Özlü sözler söyledi mi? Çok basit bir dildi yani senin söylediğin.
1: Basın toplantılarında teknik adamlar futbolcularını onunla ilgili performanslarını konuşurken negatif taraflarını çok öne çıkartmamaları lazım. Çünkü yani futbolcu negatif taraflarını çok basın önünde konuşan teknik adamlardan irite oluyorlar.
2: Doğru.
1: Bu hepimiz deneyimlerimizde öyle.
2: Çok yakın zamanda bir Rafa Silva Sergen Yalçın krizi gördük. Dedim. Sergen Hoca ne dedi maç önü röportajında? Hazır olmasını bekliyoruz dedi. Bu hazırlıkla ilgili ki o döneme kadar
1: mesaj yani değil ki pardon, ona oynaması, topu atıyor zaten.
2: İyi oynamasını bekliyoruz dedi. Zaten o hoca açıklamayı yaptığında Rafa Silva Beşiktaş'ın en fazla gol atan ismiydi. Ondan sonra zaten
0: bu işte koptu. O kadar önemli ki iletişim konusu artık. Diyorum ya yani hocanın kendini izah etmemesi ya da yanlış izah etmesi aslında kendisine bakış açısını da yanlış bir noktaya getiriyor. Yani diyorum hocanın futbol bilgisinin çok üst seviye olduğunu eminim ben ki öyle olmasa 99 puanlı sezonda o futbolu oynatabilir mi teknik direktör? Ama hoca işte bu kendini izah etme noktasında ayakları yere sağlam basmayan ifadeler kullandığı zaman insanların yorumları da bakış açıları da farklı oluyor. Yani
1: ben açıkçası ya bu konuyla ilgili yani bir yeniden bir sportif direktör tarafında yani belki de Oğuz Hoca'nın belki de böyle bir açıklamayla biraz daha toparlayıcı, biraz daha hem camiayı bilgilendirici.
0: Mesela Fenerbahçe'de öyle bir profil gözükmüyor mesela, şu an Galatasaray'daki gibi.
1: Yok şeydeki gibi Beşiktaş'taki gibi.
0: Hayır Galatasaray'daki gibi yok diyorum. Yani açıklayacak profil yok diyorum.
1: Tamam yani ama mesela bir Önder Özen profilindeki gibi bir açıklama o hem konulara sahip yani evet. Kim gözüküyor Fenerbahçe'de?
0: Oğuz Çetin gözüküyor. Ya da Cihan Bey.
1: Oğuz Çetin veya Cihan Bey'in bu konularla ilgili hem transfer hem camia hem takım. Yani Cihan Bey'den daha ziyade ben açıkçası Oğuz Çetin'in bir tamamlayıcı ve bilgilendirici sahiplenici bir bilgilendirme yapmasını bekliyorum açıkçası.
0: Şu nokta doğru mu hocam? Öyle bir iddia var. Oğuz Çetin hala resmi imza atmadı. Görev tanımı hala belli değil.
1: Öyle bir şeyler de var evet.
0: Öyle bir şey iddia ediyor da.
2: İddia var evet. Öyle bir iddia var.
0: Böyle bir durum var bir de yani. Aynen. O çok enteresan.
2: Levent'le ilgili bir mesaj geldi. Hemen onu netliğe kavuşturayım. Net ama hani mesaj geldiği için Levent de mi yabancı kadrosundan sayılacak diye soran izleyicilerimiz var. Almanya U19, U20'de oynadı ama A seviyede oynamadığı için bir sıkıntı yok Levent'le ilgili.
0: Sturmgraz maçının en azından ilk verilen kadrosunda yer almadığını söyleyelim Levent Marcan'ın. Evet. Bana çok doğru gelmiyor. Yani Fenerbahçe gibi topa sahip olmak isteyen, Fenerbahçe gibi 3. bölgede oynamak isteyen bir takım tam bu oyuna uygun bir sol beki nasıl dışarıda bırakır? Hani Osterwolde'yi tercih ediyor hoca orada. Levent Mercan'ı kullanmıyor. Yani hocanın bir kere...
2: Burada Kante'ye de yer verilmedi. Onu da soran izleyiciler
0: evet,
2: var.
0: Evet, o da hazır olmadığı için İlman'da yeni geldi. Evet. Bir kere İsmail Hoca'nın artık 2023-24 sezonundan kurtulması gerekiyor. O sezon bitti. Yani o sezonun başka bir Fenerbahçe vardı. O sezon başka bir İrfan Can Kahveci vardı. Başka bir Fred vardı. Başka bir Osterwolde vardı. O sezon bitti artık. Yani artık hocanın o sezona dair şeyleri hafızasından silmesini bekleyemem ama uygulamadan silmesini beklememiz gerekiyor. Yani hocam artık o Fred bu Fred değil. Artık İrfan Can Kahveci o İrfan Can Kahveci değil. Osterwolde ile alakalı planlarını gözden geçirmen gerekiyor İsmail hocam.
1: Ama yani İsmail Kartal'ın da o İsmail Kartal olmadığını herkesin de bir ikna olması gerekiyor. O da var ya yani İsmail Kartal bunun bir öz eleştirisi de yapmak
2: bir cümleyle yapabilirdim bunu biliyor musun? Olympiakos turu sorulduğunda arkadaşlar o gün için o kararları verdim. Ama ben bugün farklı bir İsmail Kartal'ım. Belki bugün olsa o kararları vermezdim ama geride kaldı önümüze bakacağız deseydin.
1: Ya bu senin söylediğin
2: manşetleri yeni İsmail Kartal diye atardı.
1: Ya zaten
0: sorulmadı soru bu arada.
1: Tabii. Zaten senin bu konuşmuş olduğun şey biz ne diyoruz? Bir diplomatik bir dille insanları çok böyle kırıcı oluyor. Hele onlarla beraber yola çıkacağım bir futbolcu grubuyla negatif taraflarını değil tam tersini pozitif taraflarıyla konuşarak ve herkesi ikna edici bir dil kullanman lazım. Buradaki sıkıntı o. Kendisine de dediğin gibi bir öz eleştiri yaparak o zamanlar böyleydi böyle kararlar verdim. Şimdiki vereceğim kararlar Fenerbahçe'nin futbol takımının daha iyi olması şeklinde. Bu kadroyla beraber devam edeceğiz. Oynayacak olan arkadaşlarımız hepsi gibi bu tür cümlelerle bu herkesi ikna etmen gerekirdi.
2: Peki geçelim Beşiktaş'a ama Fenerbahçe'deki bu yabancı konusunu daha tabii çok uzun
0: bayağı konuşmaya
2: devam edeceğiz. Evet, orası
1: çok
2: net.
1: Sıkıntılı bir yorum aslında.
2: Beşiktaş özür diliyorum. Danimarka'da tur aldı değerli izleyenler. Midtjylland deplasmanında Onur. Gelen tur var. maçtan önce, turdan önce yazılanlarla iki maç

0: sonunda ortaya çıkan senaryo bambaşka bir hikaye yarattı açıkçası. Hem Beşiktaş'ın iki maçta gol yememesi, hem çok iyi reaksiyon vermesi, evet, hem de iki maçın 11'inde geçen yıldan 8 oyuncuyla devam etmesi, tabii ki her şeyi Vincenzo Italiano yazıyor. Tabii ki İtalyano'nun hakkını dün verdik, bugün vereceğiz, bundan sonra da vereceğiz, o belli. Beşiktaş gerçekten geleceğe umut bakan bir teknik adamla yola devam ediyor. Umutla baktıran diyelim daha doğrusu, ama transfer noktasına gelecek olursak da savunmayla ilgili Pereira, Çabo, orta sahada girişimler var. Vlahovic konusunu az sonra konuşacağız. Ağustos'un o kritik noktalarına geleceğiz Vlahovic'le ilgili. Ama Beşiktaş dün şunu anlattı bence turu geçerken. Evet, ben bir teknik adam takımıyım. Geçtiğimiz yıla göre oyun anlamında önemli bir gelişme var ama benim transfere de ihtiyacım var.
1: Evet, analizin doğru yapılması gerekiyor, haklısın, ama şunu söyleyelim önce, herhalde bundan daha iyi bir senaryo olamazdı Beşiktaş adına. Kesin, yani kesin. Sezonun bitimini düşünelim, işte Mayıs sonunda desek ki Beşiktaş yeni sezonun başında Midtjylland'la eşleşecek, iki maçı da kazanacak, gol yemeden kazanacak, turu geçecek ve bunu bu sezondan 8 oyuncuyla yapacak desek herhalde gülerdi insanlar bize. İmkanı yok derdi.
0: Çok yani, inandırıcı olmaz.
1: Evet, dolayısıyla burada bir kere senaryoların en iyisi gerçekleşti. Tur geçildi, iyi oyun oynandı, oyuncu performansı yükseliyor. Teknik adamın oyuna ve oyunculara katkısı beklenenden daha hızlı bence. Yani bu kadar hızlı bir sürede bu oyunu oynayabilmek, oyuncuların bunu kavrayabilmesi çok kolay bir iş
0: biraz
1: değil.
0: Biraz şey gibi, İtalyano vardı da sanki kadro yeni gelmiş.
1: Evet
0: gibi.
1: Yani enteresan, çünkü hani bu şey değil. Yani sırf oyuncu performansı yükselmesi değil. Net şekilde saha içinde Beşiktaş'ın yeni sezonda oynamak istediği oyuna dair doneleri görüyoruz. Yani bek kullanımı, işte iç koridor koşuları, topsuz koşular, ön alan baskısı, mücadele, enerji. Yani bunlara baktığımız zaman çalışılmış şeylerin sahaya yansıdığını, hızlı şekilde oyunculara reaksiyon verdiğini görüyoruz. Ama senin söylediğin kısım çok önemli. Hani bizde hep skor üzerinden her şeyi böyle yorumlayıp her şeyi toz pembe göstermeye çalışıyoruz. Hayır, değil. En büyük kötülük olur bu Beşiktaş'a. Hani biz şu an dersek ki Beşiktaş iki maçta mükemmeldi, eksikleri yok, şahane. Hayır, bu değil. Bir kere bugün Ahmet Akçen Hoca'nın da hakkını verelim bu arada.
2: Evet, evet.
1: Çok doğru bir yorumda bulunmuş. Yani 4 devrenin 3'ünde rakip 10 kişiydi. Evet. Şimdi bu maçları bunu görmezden gelerek yorumlamak en büyük kötülüktür Beşiktaş'a. Şimdi iki maç 11'e 11 oynansa farklı bir şey çıkar mıydı? Çıkardı. Ama bu Beşiktaş'ın mücadelesini, ortaya koyduğu enerjiyi, oyuncu performanslarını yok sayamayız tabii ki, o ayrı bir mevzu. Ama bundan sonrası düşünülürken mutlaka bu Midtjylland'ın iki maçta da 10 kişi kaldığı gerçeğini bu noktaya bir yere koymak gerekiyor. Eksikleri onun üzerinden de okumak gerekiyor. Bu takımın net eksikleri var, değil mi? 9 numara pozisyonunda mesela çok iyi iki maç çıkardı bence. Özellikle deplasman maçındaki enerjisi, mücadelesi çok üst seviyeydi.
0: Erliği attırması.
1: Evet. Ama bir noktada Beşiktaş santraforundan beklentiler daha farklı noktaya ulaşacak. Yani şu anda bu enerjisiyle, bu mücadelesiyle tam puan alabiliyor. Ama bir noktaya gelecek Beşiktaş gol isteyecek taraftar 9 numarasından. Net gol katkısı isteyecek.
0: Tabela görmek isteyecek.
1: Şimdi onu görmek istediği zaman o noktada ne kadar yeterli olur? O bir soru işareti. Bu takımın net bir ceza sahası içinde bitirici ihtiyacı var. Bunu bir yere koyduk. Bu bir. İki, merkezde Olaytan'ın enerjisi müthiş. Yani orada Çerni'nin de dönem dönem açıklarını kapatıyor. Dönem dönem Orkun'un açıklarını kapatıyor. Dönem dönem İlhan'ın açıklarını kapattı. Ama oraya da Beşiktaş'ın net iki tane oyuncuya ihtiyacı var. Ki Önder Özen de bunu söyledi. Yani biri 11 olabilir, biri alternatif olabilir. Çünkü oynayan üçlüyü çıkardığınız zaman birisini, giren kim? O soru işareti. Hacı Ahmet Avuç oynadı ya. Yani yeni sezonda olmayacak bir oyuncu.
0: Tabii birkaç gün önce basın toplantısında Önder Özen'in gidecek dediği isim.
1: Şimdi sadece 11 üzerinde değil, yedek oyuncu üzerinde de oraya bir ihtiyaç var. Ve çok daha önemlisi stoper. Şimdi Beşiktaş iki maçı gol yemeden bitirdi ama pozisyon vermeden bitirmedi. Bu iki maçta iki gol yiyebilir miydi?
0: Yiyebilirdi. Çok
1: dolayısıyla,
0: daha fazlası da olabilirdi.
1: Beşiktaş'ın savunması çok iyi demek yanlış. Beşiktaş'ın çok iyi bir kalecisi var demek doğru. Burada. Yani bu çok net bir nokta. Ama savunmanın merkezinde mutlaka orada bir lider özellikli savunmayı organize edecek. Çünkü İtalyan oyunlarında savunmanın sık sık öne çıktığını görüyoruz. Şimdi böyle oyunlarda bir lider oyuncuya ihtiyaç vardır. O oyuncular ne zaman çıkacak, nerede duracak, nereye gidecek, bunları ayarlanması açısından söylüyorum bunu. Lider bir stopere ihtiyacı var. Artı dediğim gibi kanat pozisyonunda da zaten Salah'ın ismi gündemde. Yine sağ kenara Beşiktaş'ın bir tane oyuncuya ihtiyacı var çok net bir şekilde.
0: Salah demişken bu arada, şimdi az sonraki eksiklere gelelim. Çünkü sanıyorum bir 4-5 tane takviyeye daha Beşiktaş ihtiyaç duyuyor.
1: Sayalım yani, 9 numara 1. Sağ kanat 2. 2 tane merkez 4 yaptı. Stoper. 1 tane stoper 5 minimum transfer ihtiyacı var Beşiktaş'ın.
0: 5 sol bek de muhtemelen olmayacak transfer ama hani...
1: Uttara konusu
0: konuşuyor. Uttara biraz soru işareti.
1: Uttara'yı konuşuruz. Evet.
0: Şimdi bu noktada 5 transfere ihtiyaç var ama Salah konusunda bir konuşalım, sonrasında diğer noktalara geçeceğiz. Vlahovic'i de konuşalım. Remy Abbas cephesinin bugün ben yayına gelirken düşen haberler şu şekildeydi. Ya biz zaten forma payını da indirmeye gittik. %25'e kadar indik ama bizim kulüple aramızda olan fark 4 milyon euroluk bir maaş farkı dediği yönünde haberler düştü. Salah noktasıyla ilgili. Ya artık hani Salah cephesi ne istiyor? Beşiktaş hangi noktada duruyor? Aşağı yukarı bunları biliyoruz. Bunlar biraz güncelleniyor ama aşağı yukarı aynı noktadalar ama biraz da hocam artık bu iş uzadı gibi ya.
2: Uzadı gibi zaten bence şimdi
0: taraftarın da o ilk heyecanı tadı çok Salah'ta gelirse kaçtı. Yani şimdi yani, başka bir şey olur. O gelir o tat hemen hızlı bir şekilde gelir ama şu an için biraz
2: ya o masadan kalktı cümlesiyle Beşiktaş'a gönül verenler herkes biraz böyle aslında masadan kalktı yani transfer olmayacak şeklinde bir algı da oluşmadı da değil ama bence son işte menajerinin yapmış olduğu bu açıklamaya Beşiktaş kulübünün de muhakkak ki bir bildirimi veyahut da bir cevabı olacaktır diye düşünüyorum. Yani masadan kalktık, nasıl kalktık mesela? Son rakamları söyledik ama mesela o son rakamlar neydi? Hangi boyuttaydı? Onlarla yol alabilir, yaklaşılabilir miydi mesela?
0: Şuna şaşırdım hocam. Günlerdir konuşulan en net konu şu değil mi? Beşiktaş Salah'la maaş konusunda anlaştı. Bugün onu söylemiyor Remy Abbas. 4 milyon euroluk maaşta bir fark var.
2: Maaşı söylüyor. Yani menajer parasındaki sıkıntıdan bahsetmiyor.
0: Evet.
2: Genelde maaştaki sıkıntıdan bahsediyor. Ama işte ben de onun için söylüyorum. Yani bunu netliğe kavuşturmak için Beşiktaş cephesini muhakkak bir açıklamayla insanları bilgilendirmesi gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Yani Salah konusu belki Beşiktaş masadan kalktı diye bitti gibi gözüküyor ama hala devam eden işte menajer ve de kulüp tarafından karşılıklı neden bittiğiyle ilgili bir takım altının doldurulması gerekiyor. Bence net bir bilgi verilmesi gerekiyor. Ha, onun dışında demin Onur gayet güzel altını çizdi. Özellikle son maçtaki Beşiktaş'ın enerjisi konuşuyoruz. İtalyano'nun hakikaten elinin değdiğini konuşuyoruz ama ben şu tarafından bakmak istiyorum. Evet, 10 kişiye karşı 2 maçta oynamak Beşiktaş için elini kolaylaştıran bir oyundu ama bireysel olarak baktığında ben Beşiktaş'taki oyuncunun enerjisinin yüksekliğini, o temastaki oyunu çirkinleştirmeye yakın bir fiziksel darbelere çok sinmedi. Çok onlara karşı böyle bir yenilgi almadı. Beni o taraf çok mesela
1: sana
2: mutlu
1: destek etti. Vermek amaçlı bir şey söyleyeyim mi?
2: Tabii ki.
1: Galatasaray, Beşiktaş geçen sezon Galatasaray'a karşı 2 maçta maçların 4/3'ünü bir kişi fazla oynamasına rağmen gol atamadı, pozisyona giremedi.
2: Doğru.
1: Ama bu kez Beşiktaş aynı senaryoda çok daha iyi bir oyun oynadı, golleri attı.
2: Ben şeyini çok sevdim mesela, enerjisini çok sevdim.
1: Evet.
2: Ve dediğin gibi belki oyunun, akan oyunda rakibin bir kişi eksik kalmamasının, eksik hissedilmemesinin sebeplerinden biri de fizik kalitenin rakibinin çok yüksek olması. Ve buna karşı da eksik kalmasından dolayı olayı biraz daha sertliğe dönüştürüp biraz da çirkin bir temasları seviyeye getirmeye çalışan rakibinin tuzağına Beşiktaş düşmedi mesela. Ve bireysel performanslarda da hem fizik kalite olarak da hem de bireysel performansı yüksekliği Emirhan'la mesela Calan'ın yani onlar bile iyi oynadı. Mesela biz Beşiktaş'ın defans merkezindeki problemin olduğunu söyleyip oraya en az bir tane iki tane stoper gerekir derken o oyuncular mesela burada bu turu geçmekteki belirleyen oyuncular oldu mesela. Kaleci Nübel'i konuşmak lazım. Hakikaten çok üst klas bir seviye. Çok yani top ayağına geldiği zaman oyundaki yumuşaklığı
1: güven veriyor, değil mi hocam?
2: Müthiş güven veriyor.
1: Ya ben izlerken diyorum ki gol olmaz pozisyon diyorum. Ya bu savunmayı düşün, savunma da bunu düşünüyordur yani.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Yani uzun yıllar savunma oyuncusu oynayan bir kişi olarak yani arkanda bu güveni hissetmek evet. O kadar güzel bir şey ki yani ya şut atarsın, döner çıkarsın. Yani hiç bakmazsın arkana. Gözün arkada değildir. Veyahut da zaten kalecinin iyi kaleci olduğunu veya iyi oynadığını demek olabilecek bir golü, net bir şekilde gidecek olan golü çıkardığı zaman zaten iyi kaleci.
1: Tabii ki.
2: Yoksa eline gelmiş, yer tutmuş, iyi yer tutmuş veyahut da işte refleksinden daha ziyade olabilecek, geriye düşebilecek veyahut da kesinlik gol olabilecek bir şey çıkardığı zaman yani kalecinin esas performansı
0: hocam,
2: ortaya duruşu, çıkıyor.
0: Duruşu, savunmasına verdiği güven, sahayı kaplaması, oyun bilgisi, pozisyon bilgisi, oyunun içinde olması, evet, farkındalığı, biraz o libero gibi zaten. Evet. Şimdi Neuer'in hani Halef sanki... Selef gibi transfer edildiği için.
1: Neuer bir sene
0: yani
1: sonra futbolu bırakacağını söyledi. Yani Neuer'in bir takım kalecisi olacak.
0: Transfer edildi.
2: Ben de yani açıkçası hani bir de daha çok böyle arkadaşlarıyla iyi bir iletişim kurmuş havasını da hissettim ben mesela. Yani o Beşiktaş'ta oynamanın getirmiş olduğu o duyguyu içselleştirmiş. Ben seyrederken o duyguyu yakaladım mesela. Bu performans bence Nübel'le ortası, defansın merkezine, ortasındakine oyuncularla iyi bir uyum sağladığını
0: maç
2: düşünüyorum.
0: Maç sonu bir röportajını gördüm hocam. Hatırla, Beşiktaş'ta hep böyle Alman denildiğinde yakın dönemde Fabian Ernst böyle.
2: Evet.
0: Hani işin odaklı çıkar, işini yapar. Ama hani maç sonunda Ernst'le öyle bir röportaj yaparsın ki, hep röportajları da öyleydi. Biraz nostalji de yapalım. Tamam ha, ne var ki yani, işimizi yaptık gibi falan bir şey de söylemez yani, evet, çok fazla. Çok normal karşılar. Nübel'de de bunu gördüm. Dün maç sonunda bir röportaj yapılmış Mixon'da. Diyorlar ki işte hani önemli bir galibi falan. Evet, güzel oldu diyor. Hani böyle kısa. Rakibimiz kim oldu diyor. Hradek Kralov oldu diyorlar. İyi tamam, ona bakacağız diyor. Şey gibi tamam.
2: Hayatın normal bir düzeni gibi.
0: Yani zaten evet, olması gereken bu şeklinde. Bence Beşiktaş'a da böyle bir isim lazımdı diye düşünüyorum. Yani
1: Beşiktaş'a da çok yakıştı. Sinyalleri çok olumlu. Yani hep şunu söylüyoruz. Bu ligin Beşiktaş'a ihtiyacı var. Yani Beşiktaş'ın olmadığı ligin tadı tuzu olmuyor. Yarışmacı Beşiktaş'a ihtiyacımız
2: yarışmacı,
1: var.
2: Yarışmacı tabii.
1: Ülke futbolu olarak. Hani şu an sinyaller son derece olumlu. Yani o yarışmacı, herkesin istediği, arzuladığı Beşiktaş hani geri dönmüş gibi duruyor şu anda. Ama dediğim gibi bundan sonrası adına o takviyelerin de aynı şekilde sürmesi gerekiyor. Hani mesela geçmiş yıllarda olsa benim endişem olurdu ama ya Önder Özen'in varlığı hani bana o güveni veriyor. Taraftara da veriyordur mutlaka. Hani insanlar şunu diyor büyük ihtimalle. Ya Önder Özen var orada. Büyük ihtimalle o doğru transferler gelir yine diye düşünüyordur. Ama burada önemli olan nokta şu. Yönetim de Önder Özen ekibi, Gökhan Keskin, oradaki scout ekibi, hocanın istekleri doğrultusunda transferleri yapmalı. Yani başka amaçlara yönelik transferler gelirse orada bu yapıya zarar verir. Yani çok doğru adımlar atılıyor. Yani bu doğru adımların sonucunun gelmesi gerekiyor. Bunun için de saydığımız pozisyonlara doğru oyuncular gelirse, doğru oyuncudan kastım bu arada şu, hocanın ve oradaki ekibin, futbol aklının istediği oyuncular gelirse, yani Beşiktaş çok iyi bir şekilde doğru adımlarla geliyor. Çok net görüntü yani.
2: Skorların da tabii yardım etmesi de gerekiyor.
1: Tabii
2: biraz
1: ki o da önemli. O da
2: yani o özgüveni yukarı çıkmak
1: için. Ama dedim ya hocam, yani İtalyano'nun kenardaki duruşu da çok pozitif
2: çok,
1: ya.
2: Çok
1: yani taraftar çok benimsedi
2: çok
1: bir anda.
2: Çok ateşli. Yani oradaki enerjisini takıma geçirmiş, evet, belli. Yani takımla enerjisi uyuşu, uyum sağlamış. Onu sahada hissediyorsun mesela. Sahanın içerisindeki oyuncu bireysel performanslarına baktığın zaman hakikaten o hocanın kenardaki o enerjisini, vücut dilini,
1: evet, evet,
2: orada çok rahatlıkla görüyorsun. O büyük bir avantaj aslında.
0: İlk maç sonunda oynayan oynamayan, dün yine oynayan oynamayan bütün oyuncuların dilinde mutlaka röportajın bir noktasında, bir cümlesinde herhangi bir tarafında Vincenzo Italiano var.
2: Var. Var. Yani kesin katılıyorum. Orada Önder Hoca ile beraber oradaki sevgili kardeşimiz Gökhan'ın olsun, orada destekleri, ama İtalyan'ın kenardaki, ya zaten oynarken futbolcu kenara baktığı zaman yani aynen o formasındaki teri kenardaki teknik adamın üzerinde de hissettiğini gördüğü zaman zaten futbolcunun sahadaki performansı bir kat daha artıyor. Ama burada şunu da altını çizmek lazım. Evet, 10 kişiye karşı 2 maç oynadın ama bazı şeyleri tabii gözden kaçırmamak lazım. Ama bunun dışında bir oyun kimliği yavaş yavaş inşa etmeye çalışan bir İtalyano var. Bu bir sevindirici. Yani o zaman da ne diyoruz? Bir teknik adamın eli değmiş bu takıma.
0: Şu çok önemli hocam. Yani hem oyun olarak, şimdi geçen yıldan devam eden 8 oyuncunun böyle bir performans vermesi, ki geçen yıl işte Solskjaer'le başladı, olmadı.
1: Evet.
0: Sergen Yalçın'a devam etti, olmadı. Yani demek ki burada İtalyano farklı bir şey ortaya koydu. Bu çok önemli. İkincisi, transferlerde uzun uzun anlattım ama o kadar anlatmayayım. Pereira da olsa, işte Chabo da olsa, başka bir isim de olsa, gelen her isimde ya İtalyano'nun eski öğrencisi, Lukumi'yi de sayabiliriz burada.
1: Doğru.
0: Ya da savunmada başka bir plana ait, yani işte

0: Dil ortaklığı var, başka ortaklıklar var.
1: Bir plan var yani.
0: Bir plan var. Bunu hep görüyorsun Beşiktaş'ta. Beşiktaş için en değerlisi bu. Hatta plan demişken dün Yankyo Erlik'i attırdı. Erlik İtalyano'nun eski oyuncusu. Yani ben Yankyo onun da Erlik'i attırmasının da ya tamam şimdi bunu planlamak kolay değil.
1: Onun üzerine
0: oyna demiştir. Ama mutlaka oyna demiştir yani defolarını bilen bir isim yani. Ben bunun bile dünkü maçın plan dahilinde olduğunu düşünüyorum. Olması kolay değildi ama o da oldu. Ya İtalyano herkese bir şekilde dokunmayı başarmış bir teknik adam profilinde şu anda.
2: Hocam en önemlisi ben sana söyleyeyim. Bir kere fizik kalite olarak dokunmuş. Enerji olarak dokunmuş. Ve birlikte yeni bir oyun inşa ediyoruz'un herkese kenardan bir kere bunu vermiş. Bir de oyuncularla sanki arasındaki iletişimi o kurmuş, o bağı kurmuş yani. Oyuncu, teknik adam arasındaki bağı kurmuş. Bugün bu bağı kurmak kolay değil kısa zamanda. Ve bu yüzden de ben mesela vücut dilini sahaya yansıması, futbolcunun o dili, o elektriği almasının enerjisinin yükselmesindeki en büyük pay olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ben İtalyano'yla, Önder Hoca'yla, arkalı planda Gökhan Hoca hepsi yani çok doğru işler yaptığını ve yapacaklarını da sinyallerini bir tur geçirerek ya verdilerini düşünüyorum. Yani
0: herkes dokunmuş dedim ama bir oyuncuyu ben muaf bırakabilirim bu noktadan.
1: Çerni
0: yani omuzlar böyle düşük gibi, sanki mutlu değil, halinden mutlu değil gibi.
1: Yani şu olabilir mi? Hani Salah transferi. Yani yerine bir oyuncu alınacak olması ki önüne bir oyuncu alınacak
0: herkes
1: olması.
0: Herkes aynı tepkiyi vermiyor. Kabul ediyorum ama ben şöyle bir tepki beklerdim. Bu kadar işlerin pozitif gittiği bir takımda. Hani öyle bir top oynarsın ki dersin ki tamam Salah gelecek. Yani gelirse Salah'ındır pozisyon.
2: Peki onun ama profilinden kaynaklanabilir mi?
0: Mesajını verebilirdin.
2: Yani onun bir profilinden kaynaklanıyor
1: Ruhum
2: olabilir
1: mi?
2: Yani çünkü ya mesela iyi oynadığı zaman da bakıldığında ya böyle bir model yani şeyde.
1: Enerji
2: öyle,
1: düşmüş enerjisi, bence ama. Şunu tekrar görüyoruz artık futbolda teknik adam dokunuşu inanılmaz önemli.
2: Tabii.
1: Artık yani işin bence %60-70.
2: Eskiden yüzdelere vurulurdu ya genelde oyuncu üzerinden daha çok yüzdeler ağır gelirdi.
1: Yani %60-70'lik kısmı teknik adamdan geçiyor.
0: 28 yaşında milli takım bıraktı Çerni. Yani bilmiyorum biraz bence kötü bir dönemden de geçiyor olabilir. Bizi bilmediğimiz yani sağ dışına
1: söylüyorum.
0: Olabilir
1: ama şu çok net yani dediğim gibi. Teknik adam dokunuşlarının %60-70 daha fazla noktalara geldiği bir günümüz futbolunda İtalyano'nun doğru isim olduğu şu ana kadar en azından çok net bir şekilde ortada. Umarım bu görüntü devam eder ama Çerni konusunda ben de o rahatsızlığı hissettim ki Rachissa oyuna girdi mesela hemen golü attı. Yani Çerni ile alakalı bence bundan sonraki turda hocanın bakışı farklı olabilir. Farklı oyuncular kullanabilir. Futbolda bunlar var yani Çerni önüne bir oyuncu gelecek diye böyle bir şekilde işleri bırakıp kendini salması profesyonelliğe bir kere doğrudur, aykırı bir nokta. Evet. Orada bir problem varmış gibi duruyor. Sanki hani iyi giden Beşiktaş'ta kötü giden tek konu sanki Çerni'nin performansı gibi.
2: Seni desteklemek için bir pozisyondan.
0: Bir cümle alayım hocam tamamlayacağız.
1: İki olmasın hocam.
2: Peki.
0: O zaman bir buçuk olur ama sana.
2: İyi akşamlar.
0: Peki. Onur Özkan, Cem Pamiroğlu. Çok teşekkürler bu keyifli sohbet için diyelim. Transfer raporunu tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.

0: değerli izleyenler. Ana Haber'e hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca öne çıkan gelişmelerle karşınızda olacağız. Bugüne Beşiktaş'la başlayalım. Düne gidelim. Siyah Beyazlılar Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında 1-0'ın rövanşında Midtjylland'ı 2 golle geçmeyi başardı ve bir üst tura yükseldi.
1: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Midtjylland, Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner.

0: Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Michiran. İlhan Rıdvan geldi desteğe. Pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta Cho. Francolino attı Cho'da mı? Francolino. Francolino ayağının dışına direk. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
1: Nefis bir vuruş.
0: Faul beklentimiz var evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Eldiçe sarı kart. Sanıyorum. Evet. Evet. Bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
1: Sarısı
0: İkinci
1: var zaten.
0: Sarı. İkinci sarı kart. Mitren.
1: Değiştiremeden. Bak değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. MF ile Mourinho mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Midtjylland'de de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henaç oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Rashica. Rashica ceza sahası. Rashica gol! Milot Rashica! Milot Rashica girer girmez attı golü. Suriyeliler içinde. Milot Rashica. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez ağrında Milot Rashica. Şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan daha hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti sıyıldı. İlhan yerde gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Midtjylland 0, Beşiktaş 2.
2: Şimdi maç sonuna gidelim ve Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun açıklamalarını izleyelim.
3: Siamo davvero contenti di quello che abbiamo.
4: Öncelikle gerçekten çok mutluyum çünkü çok bir performans ortaya koyduk. Bugün sonucu alabilmeyi başardık. Çok zor bir rakibe karşı oynadık bu turda. Ama iki maçta da iyi bir performans gösterdik. Yüksek seviyede bir performans gösterdik ve bunun sonunda ödüllendirildik. Tekrar ediyorum, gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Özellikle bu rakibimizle geçen sene Avrupa Ligi'nde de çok iyi işler yapmış bir takımdı. Bu sezonda sezonu bizden önce açan bir takım, aynı zamanda hazırlık dönemi daha uzun olan bir takım, daha hazır bir takıma karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hiç kolay değildi bu turu geçmek. Rakibimizin oyuna sert başlayacağını, güçlü başlayacağını biliyorduk. Ama ilk yarıda da gol yemedik. Bunu iyi bir şekilde başardığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda bazı yerlerde de şanssızdık. Daha şanslı olabilirdik ilk yarıda. Sonra soyunma odasına gittiğimizde bazı çözümler aramaya başladık. Nedir bunlar? Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Daha çok şans yaratmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Ki bunları da yaptık. Aynı zamanda ilerideki ofansif oyuncularımı da değiştirdim. Ve ikinci yarıda gerçekten çok yüksek seviyede oynadığımızı, iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Acı çektik. Çünkü bu bir gerçek. Her zaman siz oyunu domine edemezsiniz. O yüzden gerçekten tekrardan çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkarttılar bugün. Bunu da size daha önce söylemiştim. Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bazen acı çekmeniz gerekiyor. Her zaman oyunu domine edemezsiniz. Ama bugün hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bundan sonraki maçımız için yarın

0: Aslında çalışmaya başlayacağım. Eminim ki zor bir maç olacak. Çünkü daha demin dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. Aynı zamanda rakibimiz de bundan önceki iki maçını kazandı. O yüzden iyi bir rakip olduğunu da gösteriyor bu. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. O yüzden buna hazırlanmamız gerekiyor. Ama bu turdaki gibi aynı karakteri gösterirsek, aynı kaliteyi gösterirsek, aynı şekilde akıllı oynarsak bence yine iyi işler yapabiliriz. Aynı zamanda bu maçtan dolayı bugün çok iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden çalışmaya başlayacağız. Pasar el turno era l'obiettivo e
1: ci siamo riusciti. Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz da mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu ve takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum dedi.
2: İlk yarı biraz durgunduk ama ikinci yarı daha iyi pozisyonlar bulduk. Çok iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarıma gurur duyuyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İkinci yarı biraz daha kendimi bulduğumu düşünüyorum. Ama ilk yarı açısından istediğim Rıdvan sahada değildi. Her gün gelişmeye devam edeceğiz. Ya çok çalışıyoruz. Gerekli olan her şeyi zaten bizler aktarıyor. Hoca da çok istekli. Arkadaşlarım da çok istekli. Çok güzel bir hava var. Bu havayı bozmadan aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Ya tabii ki de gol yememek çok önemli. Her zaman zaten maç çıkmadan önce gol yememek için birbirimize ilk hazarda bulunuyoruz. Güzel bir galibiyet. Güzel bir tur. Ya tabii ki kolay olmayacak orası da. Biz dersimize iyi çalışıp orada da elimizden gelen mücadeleyi verip yenmek için oynayacağız.
1: Fenerbahçe Sturm Graz maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sakatlığı sebebiyle Gornik maçlarında yer almayan Vedat Muriç de listeye eklendi. Fenerbahçe Avrupa listesini güncelledi. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Sturm Graz maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatmak üzere olan Kosovalı golcü Vedat Muriç listeye eklendi. Levent Mercan kadrodan çıkarılırken Dünya Kupası'nın ardından tatilden dönen N'Golo Kante listede yer almadı. Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçları için kadrosu şu şekilde. Kaleciler Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin. Defans Milan Skriniar, Nathan Ake, Jadon Osterwolde, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Archie Brown, Yiğit Efe Demir. Orta saha Matteo Guendouzi, Fred, İsmail Yüksek, Bartu Elmas, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Marco Asensio. Forvet Talişka, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Sidiki Şerif, Vedat Muriç. Fenerbahçe Sturm Graz eşleşmesinde ilk maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Kadıköy'de oynayacak. Sarı lacivertlilerin salı gecesine kadar 2 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor.
3: Fenerbahçe'nin Sturm Graz'la oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.
4: Fenerbahçe Sturm Graz maçının hakemi belli oldu. Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de Avusturya temsilcisini ağırlayacağı karşılaşmada İngiliz Chris Kavanagh düdük çalacak. Çarşamba günü saat 21'de başlayacak mücadelenin rövanşı ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. 2017 yılından bu yana Premier Lig'de görev alan Chris Kavanagh 2019'dan beri FIFA kokartı taşıyor. 40 yaşındaki İngiliz hakem ülkesinde çok sayıda önemli lig ve kupa karşılaşmasında görev yaptı. Oyunun kontrolünü elinde tutmayı tercih eden Kavanagh, sertleşen mücadelelerde kartlarına başvurmaktan çekinmeyen bir yönetim anlayışıyla tanınıyor. Deneyimli hakem daha önce Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki iki karşılaşmasında sahaya çıktı. Kavanagh, 2022 yılında Sarı Lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Praha deplasmanda 3-2 kaybettiği müsabakayı yönetmişti. İngiliz hakem 2024-25 sezonunda ise Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Twente deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çaldı. Kavanagh bu mücadelede Sarı Lacivertli futbolculara 6 sarı kart gösterdi.
3: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği Rafael Leao ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.
4: Rafael Leao, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki yerini koruyor. İtalyan ekibi 2026 Dünya Kupası'nın ardından Milan'ın antrenmanlarına katılan Portekizli yıldız için bonservis talebini netleştirdi. Corriere dello Sport'un haberine

0: göre Milan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 60 milyon euro talep ediyor ve bu rakamın altına inmeyi düşünmüyor. Haberde Fenerbahçe'nin 40 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif yaptığı, Galatasaray'ın da transfer için devreye girebileceği iddia edildi. Şu ana kadar gelen tekliflerin Milan'ı tatmin etmediği ve olası bir anlaşmanın Ağustos ayının sonlarına doğru gerçekleşebileceği aktarıldı. 2028 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Rafael Leao, İtalyan ekibinde forma giydiği 293 karşılaşmada 80 gol ve 55 asist üretti. Milan'la 2 kupa kaldıran Leao, 49 maçta 6 gol ürettiği Portekiz milli takımıyla da bir kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
1: Galatasaray, Alman yıldız Jamal Musiala'nın transfer edileceği yönündeki iddiaları yalanladı. Galatasaray, Musiala iddialarını yalanladı. Sarı Kırmızılılar, Alman oyuncunun transfer edileceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ayrıca transfer çalışmalarının kulübün menfaatleri doğrultusunda büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütüldüğü belirtildi. Galatasaray'ın Avusturya kampı tamamlandı değerli izleyenler. 35 futbolcuyla yapılan kampta teknik direktör Okan Buruk 27 farklı oyuncudan faydalandı ve gençlere verdiği süreyle de dikkat çekti.
0: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Avusturya kampını tamamladı. Sarı Kırmızılılar 23-31 Temmuz tarihleri arasında Windischgarten'de gerçekleştirdiği kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparak yeni sezona hazırlandı. İstanbul'da Ümraniyespor'u 5-1 yendikten sonra Avusturya'da 2 hazırlık maçına çıkan Galatasaray, İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0, Venezia'ya da 3-0 mağlup oldu. Müzik 27 farklı oyuncuyu oynatan teknik direktör Okan Buruk, hazırlık maçlarında 9 genç oyuncuya süre vermesiyle de dikkat çekti. Arda Ünyay, Renato Nega, Can Armando Güner, Ada Yüzgeç, Yusuf Sivaslıoğlu, Dahan Karhaman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Berat Duş kampta forma şansı bulan isimler arasında yer aldı. Yeni transfer Ugo Çukwu ilk 11'de başladığı Monza maçında 62 dakika oynarken Venezia karşılaşmasında ise son 30 dakika görev aldı. Kamp başlangıcında 33 futbolcusu bulunan Galatasaray'da Leroy Sané ve İsmail Jakobs'un daha sonra takıma katılmasıyla birlikte bu sayı 35'e yükseldi. Avusturya kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Sarı Kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını tesislerde sürdürecek. Okan Buruk'un ekibi 2 Ağustos'ta Ren, 8 Ağustos'ta ise Villarreal'le hazırlık maçında karşılaşacak.
1: Trabzonspor hazırlık maçında Katar ekibi Elsa'da 1-0 mağlup oldu.
2: Karşılaşmanın hakemi işaretini verdi ve mücadele başladı. Başarılar Trabzonspor. Yeşil Burnadaları adına Dünya Kupası'nda en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Şimdi Aral Şimşir. Başarılı bir duvar pası Aral Şimşir. Orta geldi. Arka direğe doğru. Savunma girdi araya. Köşe vuruşu kazanıyor. Trabzonspor. Otavio son anda kafayla topu uzaklaştırdı. Düzeltelim. Sorry'ydi futbolcu. Sorry. Şimdi duvar pasında başarı var. Otavio. Otavio yerde kaldı. Bir kez daha izleyeceğiz. Otavio, Vivo'nun müdahalesi, karar, penaltı. Maçın hakemi uyarılarını yaptı. Roberto Firmino ve Andre Onana karşı karşıya. İşaret geldi. Firmino topu ve Andre Onana'yı farklı köşelere gönderdi. El Sadı 1-0 öne geçiriyor Roberto Firmino. Roberto Firmino penaltıda hata yapmadı. Topu ağlara gönderip takımını 1-0 öne geçirdi. Farklı açılardan. Köşe vuruşunda yine iki oyuncu vardı. Cabral bu kez uzaklaştı. Aral Şimşir orta kale sahasına doğru. Top ağlara gitti ancak

0: Topağlara gitmeden önce Vivo'nun faul yaptığını işaret ediyor maçın hakemi Nişancic. Paul. İtirazlar var Savic'ten. Bir kez daha izleyeceğiz arka direkte. Onu Açu Topağlara gönderdi ancak Vivo'nun müdahalesinde karar faul. İşaret geldi. Sidney Cabral. Sidney Cabral vurdu. Kaleci dönen top Onuachu. Topu dışarı gönderdi. Paul Onuachu. Cabral'la frikikte tehlike yarattı Trabzonspor. Vivo. Çizgi üstünde iyi pas. Ernest Muçi. Muçi. Muçi kendi gitti. Onuachu kendisini gösterdi. Muçi'nin topuna müdahale var. Atak devam edecek. Noah Saviolo. Cabral bindirdi. Saviolo top hala kendisinde. Orta geldi. Kafa vuruşu. Kaleci başarılı. Eldosari. Paul Onuachu. Belki de maçın başından beri ilk kez istediği toplardan birini aldı. Kafa vuruşunda kaleci Eldosari başarılı. Wagner Pina atladı topun üzerinden. Aral Şimşir savunma arkasına pas. Wagner Pina o topa hareketlendi. Pina orta bir şut Onuachu dışarıda. Bir net gol pozisyonu daha Trabzonspor adına. Onuachu istediği vuruşu gerçekleştiremiyor. Onuachu kale sahasının hemen önünden sol ayağıyla topu ağlara göndermek istedi. Şut dışarıda. Ve 90 dakikayı bitiren son düdüğünü çalıyor Nişancic Paul. Hazırlık maçında Trabzonspor El Sa'da 1-0 mağlup oluyor. Avusturya kampındaki ikinci...
1: Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana Avusturya kampında basın mensuplarına sorularını yanıtladı.
2: Preparando bien y la verdad que muy contento de estar aquí.
3: Kampımız gayet iyi gidiyor. Gayet iyi çalışıyoruz. Çok sık antrenmanlar da yapıyoruz aynı zamanda. Takımımız birlik olmuş bir durumda. Birlik olmuş bir grubumuz var. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Trabzonspor taraftarlarının hepsini, belki istisnasız hepsini bana gösterdiği bunca sevgi için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü eğer bir şey başarabilirsek onların sevgisi, onların desteği olmadan bu mümkün değildi. Benim adıma güzel bir sezondu. Takımımız adına da gerçekten çok iyi bir sezon geçmişti. Kupayla tamamlamıştık. Ama aslında şöyle ifade edebilirim, buraya geri dönüş kararım çok basit oldu. Neden basit olduğunu şöyle ifade edeyim. Ertuğrul Başkanımızla birlikte saha içerisinde kupayı kazandığımız anda, onun da sahaya bizimle beraber gelmesinden sonra başkanımız benim yanıma gelip dedi ki Andre, bir yıl daha kalmanı istiyorum. Zaten ondan sonrasında şartları konuştuk. İki tarafın da çok mutlu olacağı şartlar üzerinde uzlaşıp çok da uzun sürmeden zaten hemen anlaşmayı tamamladık. Ben de buraya gelmeyi çok istemiştim zaten. Çünkü başkanımız dediğim gibi sözünde duran birisi benden bu talebini, bana bu talebini iletmişti, bana bunu söylemişti. Ben de zaten dediğim gibi mutlu olduğum yere tekrar gelmeyi çok kolay bir kararla aldım. Şunu ifade etmem gerekir aynı zamanda. Bu sezon geçen sezona göre çok daha zor olacak. Çünkü daha fazla çalışmamız gerekecek. Rakipler bize daha fazla odaklanacaklar. Daha iyi işler çıkarmamız gereken bir sezon olacak. Aynı zamanda zorlukları da aşmamız gereken bir sezon olacak. Çünkü çok kolay olmayabilir. Zorluklar yaşayabiliriz. Zorlandığımız durumlar olabilir. Ama bu zorlandığımız anlarda da belki de tek bundan çıkış yolu pozitif olmak olacak. Her zaman pozitif olmalıyız. Hem bütün takım arkadaşlarım, taraftarlarımız, herkes pozitif olmak durumunda. Çünkü bu takım bunu başardı. Daha iyisini de yapacak. Ama tabii ki geçen sene göre daha zor olacak. Ama bu zorluklar için de hazırız elbette. İşler bazen iyi gidebilir, bazen kötü gidebilir. Ama o anlarda sorumluluğu almak gerekir. Ben de bu yüzden transfer edildiğimi düşünüyorum Trabzonspor'a. Bu takıma bu yüzden katıldığımı düşünüyorum. Ve bu anlarda da elinden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışıyorum. Futbolda hiç kimse yeri doldurulamaz değil. Bunun adı Uğurcan olsun, bunun adı Onana olsun, bunun adı benden sonra gelecek kaleci olsun. Kim olursa olsun herhangi bir oyuncu ya da herhangi bir pozisyonda hiç kimsenin yeri doldurulamaz değil. Ama bunu söylerken şunu da ifade etmem gerekir. Uğurcan gerçekten çok beğendiğim, saygı duyduğum, Türk Milli Takımı'nın kalesini koruyan ve bu takımlar çok önemli işler başarmış, çok büyük bir kaleci. Aynı zamanda tabii ki kendini değerlendirecek olursam ben de kariyerimin önemli bir aşamasında çok büyük başarılar göstermiş, kariyeri devam eden önemli başarılar göstermiş biri olsam da ne ben, ne Uğurcan, ne de bir başkası kim olursa olsun asla yere doldurulamaz değil. Ben de bu takımdan ayrıldığımda benim de mutlaka yerinde olacaktır. Ki çok harika santrafor oyuncularına karşı oynadığım dönemler oldu. Çok iyi santraforlara karşı oynadım. Oynamaya da devam ediyorum. Türkiye Ligi'nde de sizin de bahsettiğiniz gibi çok iyi santraforlar da var. Çok iyi hücum oyuncuları var. Her takımın kendi anlamında beni pozitif anlamda çok şaşırdı.

0: şaşırtan oyuncuları, pozitif anlamda çok şaşırtan yarışmacı bir ruhu da var aynı zamanda. Bu lig kolay bir lig değil. Çok değerli, çok önemli oyuncular oynuyor. Ön tarafta çok değerli oyuncuların olduğu takımlar var. Dolayısıyla bu seviye beni de şaşırtan, olumlu anlamda şaşırtan bir seviye. Türkiye Ligi'ni değerlendirecek olursak eğer. Ben tadını çıkarmaya çalışıyorum. En iyimi yapmaya çalışıyorum. Bu oyunculara karşı oynadım. Oynamaya devam edeceğim. Burada olduğum her sene daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama burada benim tabii ki sadece oyuncular anlamında değil, bütün çalışanlar, teknik ekip, buradaki herkes, etrafımızdaki herkes çok yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da takım aslında birlik oluşturmada önemli şeylerden bir tanesi. Ligde yarışmacı olabilirsiniz belki ama bu birlikteliği sağlayamazsanız gerçekten bu çok zor bir hal olabilir. Hocayı aslında ben şöyle tarif ediyorum. Taktiksel anlamda bir çılgın. Bunu olumlu anlamda söylüyorum çünkü taktiksel anlamda bize geçen sene yaptıklarıyla beraber bir kupa kazandırdı. Onun taktiksel anlamda yaptıklarıyla birlikte çok önemli başarılar kazandık. Futbol anlamda da çok net fikirleri olan birisi hocamız. Bu net fikirlerini de asla anlatmaktan, geri adım atmaktan korkmayan biri. Çünkü hocamız bütün yaptığı çalışmalarda risk almaktan korkmuyor, oynamaktan korkmuyor. Gerekli olan bütün şeyleri yerine getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla kendisiyle çalışmanın da tadını çıkarıyorum ben. Yolda arabamla beraber giderken genelde taksi şoförleri tarafından arabamın önüne kırılarak hep durduruluyorum. Bunu garip bulduğumu, yani negatif anlamda bir şey olarak söylemiyorum bunu. Pozitif anlamda söylüyorum belki ama arabamın önüne durdurulup her zaman arabadan inip bir fotoğraf çekilelim, gel bir sarılalım derler insanlar. İlk başta bunu çok garipsemiştim. Asla tabii ki bunun kötü bir şey olmadığını biliyordum ama çok garipsemiştim. Şu anda diyorum ki kendime, Andre, bu insanlar sana sevgisini bu şekilde gösteriyorlar ve her zaman yanında olmaya çalışıyorlar. Bazen iletişim konusunda sıkıntılar yaşadığımız anlar oluyor. Örneğin onların İngilizce bilmediği, benim de Türkçe bilmediğim durumlarda belki iletişimde biraz sıkıntılar yaşıyoruz. O anlarda tercümanlarımız ya da Türkçe bilen, İngilizce bilen arkadaşlarımız yanımızda olduğuna yardımcı oluyorlar bize ama bazen bu sıkıntılar yaşıyoruz ama sevgilerini zaten hep kalpten hissediyorum.
1: Yunus Emre Onana! Neler oluyor neler? Andre Onana 120 dakikada kalesine gol görmedi. Penaltıda da yemeğe niyeti yok. 3 penaltı, 3'ünü de kurtardı. Andre Onana.
2: Trabzonspor Başakşehir'den Özbek golcü Eldor Şomurodov'u transfer listesine dahil etti.
3: Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Pina çevirdi. İkinci gol geliyor. Onuachu.
3: Son olarak 18 yaşındaki santrfor Rene Mitongo'yu kadrosuna katan Bordo Mavillerin Başakşehir forması giyen Eldor Şomurodov'la ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki golcü için ilk temaslar kurulsa da Trabzonspor'un henüz kulübüne ya da oyuncu cephesine resmi bir teklif yapmadığı belirtildi. Transferin önündeki en büyük engellerin ise Şomurodov'un yüksek maliyeti ve Karadeniz ekibinin yabancı kontenjanı olarak gösteriliyor. Bordo Mavili yönetim şartların oluşması halinde 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özbek golcü için yeniden harekete geçmeyi planlıyor. Geçen sezon Başakşehir formasıyla 44 müsabakada görev alan Şomurodov 23 gol ve 6 asist üretirken Paolo Nacho ile birlikte Süper Lig'de gol krallığını paylaşmıştı.
2: Şimdi Borsa İstanbul'da spor endeksine ve 4 büyük kulübün günü nasıl kapattığına bakacağız değerli izleyenler. Biz spor endeksinde bugün %1,83 oranında bir yükselişle kapandığını günün görüyoruz. Hemen kulüplere bakalım. Beşiktaş'ta %8,52'lik bir yükselme malum. Avrupa Ligi'ndeki başarılı sonuçların ardından yaşanan bir durum. Fenerbahçe'de %1,02'lik bir yükseliş mevcut bugün itibarıyla. Galatasaray'da da bir yükselme var %1,03 oranında. Bir de Trabzonspor'a bakalım. Burada bugün herhangi bir değişiklik görmüyoruz değerli izleyenler. Biz spor endeksinde bugünün kapanışını sizlerle bu şekilde paylaşmış olalım ve devam edelim. Yine Avrupa maçlarıyla devam edeceğiz. Başakşehir Konferans Ligi 2. eleme turunda birbirinin rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenildi ve Avrupa defterini kapattı. Temsilcimiz Başakşehir UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Finlandiya temsilcisi Inter Turku'ya konuk oldu. Veritas Stadyumunda oynanan karşılaşmayı 2-0 kaybeden Turuncu Lacivertliler Avrupa Kupalarına veda etti. İstanbul'da oynanan ilk mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Rövanşı kazanan Inter Turku adını bir sıraya yazdırdı.

0: Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in maç sonu açıklamalarıyla devam ediyoruz.
1: Ya daha önce söylediğim gibi maçın başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu. Bizim adımıza çok çok kötü geçen bir 90 dakika. Maçın hiçbir anında o hissi yakalayamadık, o oyunu yakalayamadık ne yazık ki. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Geçen sene bu kadar emek verip bu şekilde eğlenmek hepimizin canını yakıyor. Başta ben olmak üzere oyuncularıma da aynısını söyledim. O kadar emek verdik. Bunun acısını ne yazık ki yaşayacağız. Birkaç günümüzü alacak. Ama yeniden ayağa kalkmamız lazım. Bu maçtan bayağı bir ders çıkarmamız lazım. Eğer doğru ders çıkartırsak sezon bizim acımıza iyi gider. Bu sezonun ilk günü oyuncularıma bu sezonun çok daha zor olacağını söyledim. Onlar da en geç bugün bunu anlamıştır diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdiye kadar oynanan karşılaşmaların ardından şöyle temsilcilerimizin Avrupa'daki yolculuklarına bir göz atalım değerli izleyenler. Galatasaray bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi'ne lig etabından başlayacak bu sezonda ve ilk maçlarını 8-10 Eylül tarihlerinde oynayacak sarı kırmızılılar. Hemen yan tarafında Fenerbahçe'yi görüyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi sarı lacivertliler. Rakibi Sturm Graz olacak. 5-11 Ağustos tarihinde oynanacak iki karşılaşma. Sonra bu turu geçmesi halinde playoff turunda Union Saint-Gilloise Bodø/Glimt ya da Sparta Prag Lyon maçlarının galibi Fenerbahçe'nin rakibi olacak. 3 Ağustos'ta kura çekimi olduğunu hatırlatalım. 3 Ağustos'ta rakibi belli olacak. Bir diğer temsilcimiz de Trabzonspor, Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi belli oluyor Bordo Mavililerinde. Ve Beşiktaş Midtjylland'ı geçmeyi başardı. Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna adını yazdırdı. Kraloğlu'la karşı karşıya gelecek siyah beyazlılar 6-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak bu karşılaşmalarda. Tüm temsilcilerimize şimdiden başarılar dileyelim ve devam edelim. Biraz dış basının gündemine bakacağız şimdi. Serie A takımlarından Napoli'de Romelu Lukaku bu yaz takımdan ayrılabilir. Napoli'de Romelu Lukaku belirsizliği devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'yi getiren Napoli, Belçikalı golcüyü ilk 11 oyuncusu olarak düşünmüyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Allegri, Romelu Lukaku'dan memnun olsa da Rasmus Højlund'u birinci forvet olarak tercih ediyor. Belçikalı golcü ise Højlund'un ardından ikinci forvet olmak istemiyor. Ayrıca 33 yaşındaki futbolcunun gelecek hafta Allegri ile bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. Haberde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in son sezon onlardaki yüksek transfer harcamaları nedeniyle mali dengeyi sağlamak istediği ve Lukaku'dan maaşında indirime gitmesini talep edeceği belirtildi. Ancak tecrübeli yıldızın böyle bir talebi kabul etmeyeceğini daha önce bildirdiği ifade edildi. Lukaku'nun Napoli'deki kariyerinin sona yaklaştığına dikkat çekilirken, İtalyan ekibi ve oyuncunun menajerinin her iki taraf için de uygun bir çözüm bulmaya çalıştığı aktarıldı. Napoli'nin Lukaku'nun ayrılığı için 10-12 milyon euroluk bonservis talep ettiği vurgulandı.
2: UEFA ve 55 üye federasyonu FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer turnuvaların hisselerini özel yatırımcılara devretme planı masadan kalkmadığı sürece FIFA organizasyonlarına katılmayacağını açıkladı.
3: UEFA ile FIFA arasındaki Dünya Kupası geriliminde boykot kararı çıktı. UEFA ve 55 üye federasyonu FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle reddettiğini açıkladı. UEFA ve üye federasyonları teklif tamamen geri çekilmediği ve FIFA'nın turnuvalarını özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvence verilmediği sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacağını duyurdu. Yapılan ortak açıklamada Dünya Kupası satılık değildir. Dünya Kupası futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Nesiller boyunca oyuncular, milli takımlar ve taraftarlar tarafından inşa edilmiştir. Bu sadece derin bir liderlik başarısızlığı değil, FIFA'nın dünya futbolunun koruyucusu olarak görevinden vazgeçmesidir. UEFA ve ulusal federasyonları bu teklifler yürürlükte kaldığı sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacaktır. Bugünkü görüşmelerin

0: sonucunda bu teklifler gündemde kaldığı sürece hiçbir UEFA milli takımı herhangi bir FIFA organizasyonuna katılmayacaktır. Bunun değişmesi için teklifin bütünüyle geri çekilmesi ve FIFA'nın yönetimini ya da organizasyonlarını bir daha hiçbir zaman özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvenceler verilmesi gerekmektedir. Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır. Avrupa'nın söz hakkı olduğu sürece Dünya Kupası hiçbir zaman satılık olmayacaktır ifadesine yer verildi. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun planı Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarının ticari haklarını yatırımcıların da yer alacağı yeni bir yapı altında toplamayı öngörüyordu.
1: UEFA'nın ardından FIFA'ya bir tepki de CONCACAF'tan geldi.
2: FIFA'nın Dünya Kupası için hazırladığı yeni proje futbol dünyasında infiale sebep oldu. UEFA'nın tüm paydaşlarıyla birlikte reddettiği Dünya Kupası'nı ticarileştirme projesine bir tepki de CONCACAF'tan geldi. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurma ve bu şirketin hisselerini özel yatırımcılara satma planına karşı çıktı. 41 üye federasyon adına yapılan açıklamada teklifin ayrıntılarını değerlendirmek üzere temsilcilerin bir araya geldiği bildirildi. CONCACAF tarihin en yüksek gelirli Dünya Kupası'nın ardından FIFA'nın neden özel sermayeye ihtiyaç duyduğunun açıklanması gerektiğini savundu. Konfederasyon ayrıca üye federasyonlara değerlendirme yapmaları için tanınan sürenin yetersiz olduğunu da vurguladı. Yayımlanan bildiride tarih oyunun koruyucuları değerleri gözden kaçırdığında neler olduğunu gösterdi. Futbolun geleceği ve en büyük varlığı futbol ailesinin elinde kalmalıdır ifadelerine yer verildi.
1: FIFA'dan da kendisine yönelik eleştirilere yanıt geldi değerli izleyenler. Kurum kontrolün devredilmeyeceğini ve her federasyona 20 milyon dolar kaynak sağlanacağını açıkladı.
3: FIFA Dünya Kupası'nın ticari haklarının dış yatırımcılarında yer alacağı yeni bir yapıya devredileceği iddialarına yanıt verdi. FIFA Forward Enterprise adıyla hayata geçirilmesi planlanan projenin medyada yanlış aktarıldığını savunan Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu, futbolun kontrolünün yatırımcılara bırakılmayacağını vurguladı. Açıklamada kimse futbolu satmıyor, bu FIFA'nın asla kabul edeceği bir şey değil ifadeleri kullanıldı. Projenin FIFA'nın yönetim yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadan ve kontrol devredilmeden dış yatırım yoluyla finanse edileceği belirtildi. FIFA programa katılımın tüm üye federasyonlar için gönüllü olacağını da duyurdu. Planın hayata geçirilmesi halinde programa destek verip vermediğine bakılmaksızın her üye federasyona 2027 ile 2030 yılları arasında 20 milyon dolar kaynak sağlanacağı açıklandı. FIFA üye federasyonlarla yürütülmesi planlanan istişare sürecinin medyada yer alan haberler nedeniyle sekteye uğradığını da savundu.
1: Milan ve İtalyan futbolunun efsane ismi Franco Baresi hayata gözlerini yumdu.
3: İtalyanların efsane futbolcusu Franco Baresi 66 yaşında vefat etti. Çizme futbolunun sembol isimlerinden biri olan Baresi'nin ölümü, ülke futbolunu ve özellikle Milan camiasını yasa boğdu. 2025 yılında akciğerinde bir nodül tespit edilen Baresi'nin son dönemde sağlık durumunun kötüleştiği biliniyordu. Acı haberin ardından Milan kulübü de efsane kaptanına duygusal bir mesajla veda etti. Kırmızı siyahlılar yayımladıkları mesajda, Milan'ın tarihi Franco Baresi'nin vefatıyla gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek kişiliği ve karakteri tıpkı efsanevi 6 numaralı forması gibi sonsuza dek kulübün temel bir parçası olarak yaşayacak ifadelerine yer verdi. 20 yıllık profesyonel kariyerinde yalnızca kırmızı siyahlı formayı giyen Baresi, 15 sene boyunca da kaptanlık pazubendini koluna takmıştı. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kaptanlarından birisi olarak anılan büyük efsane, kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası, 6 kez de İtalya Ligi'ni kazandı. Libero mevkisinin en ikonik oyuncularından biri olan Baresi, 1990 yılında Ballon d'Or oylamasında ikinci sırada yer aldı. Büyük efsanenin forma numarası olan 6, 1999 yılında emekliye ayrıldı ve o günden sonra Milan'da hiçbir

0: Bir futbolcu bu numarayı sırtında taşımadı. Sadece kazandığı kupalarla değil, sadakati, liderliği ve oyun anlayışıyla da futbol tarihine iz bırakan Franco Baresi, İtalya futbolunun unutulmaz sembollerinden biri olarak hatırlanmaya devam edecek.
1: Dünya futbolunda kariyeri boyunca yalnızca bir takımda forma giymiş ve o takımda efsaneleşmiş çok az oyuncu var değerli izleyenler. Elbette Baresi onlardan biriydi. Diğerlerini de sizler için şöyle bir hatırlatmak istedik. Dünya futbolunda efsane olmuş, sadece bir takımda forma giymiş, o takımın kaptanlığını, liderliğini yapmış isimler. Zaten ilk akla gelen oyunculardan da bahsediyoruz. Barcelona'da elbette Carles Puyol kaptan denince ilk akla gelen isimlerden. 1999-2014 yılları arasında Katalan ekibinin formasını giydi ve toplam 20 kupa kazandı Carles Puyol. Hemen yanında Milan efsanesi Maldini'yi görüyoruz değerli izleyenler. 1985-2009 yılları arasında İtalyan ekibinin formasını giydi ve 27 kupa kazanmayı başardı Paolo Maldini. Ve bir United efsanesi Paul Scholes'u görüyoruz. 1992-2013 yılları arasında uzun kariyerinde 25 kupa kazanma başarısı gösterdiği Paul Scholes United efsanelerinden biri. Ve bir Roma efsanesi, yine bir futbol efsanesi aslında, Francesco Totti'yi görüyoruz. Bu listede 1993-2017 yılları arasında Roma forması giydi ve kariyerinde de 5 kupa kazanma başarısı gösterdi ve hayata veda eden Franco Baresi yine bu listede elbette önemli bir yer sahibi. 1977-1997 yılları arasında Milan kariyerinde 21 kupa kazanma başarısı gösterdi Baresi. Bunlar dünya futbolunun efsaneleri değerli izleyenler, Avrupa futbolunun efsaneleri. Peki Türkiye'de de kimler var? Hemen sizler için paylaşayım ben hızlıca. Bülent Korkmaz, Cüneyt Tanman, Turgay Şeren Galatasaray'dan isimler. Müjdat Yetkiner, Zeki Rıza Sporel, Fikret Kırcan Fenerbahçe'den ve Cemil Usta, Rıza Çalınbay, Necip Uysal da Beşiktaş'tan söyleyebileceğimiz tek bir takımda forma giyip o takımda kaptanlık yapan önemli isimler diyelim. Ve devam edelim, şimdi akışımıza geri döneceğiz değerli izleyenler. La Liga ekiplerinden Real Madrid genç golcü Carlos Espi'yi transfer ettiğini duyurdu.
2: Real Madrid genç golcü Carlos Espi'yi kadrosuna kattı. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren İspanyol devi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Eflatun beyazlılar Levante forması giyen 21 yaşındaki santrfor Carlos Espi'yi 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etti. Real Madrid'le 5 yıllık sözleşme imzalayan genç golcü, geçen sezon Levante formasıyla 27 maçta 13 gol kaydetti. Levante'de geçirdiği 3 sezonda 66 maçta 20 gol atan Carlos Espi, geçen sezon La Liga'da yılın en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. İspanya'nın U19 ve U20 milli takımlarında da forma giyen genç forvet, Real Madrid'in geleceğe yönelik en önemli yatırımlarından biri olarak görülüyor. Espi, Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki 5. oyuncusu oldu. Eflatun beyazlar daha önce Marc Cucurella, Denzel Dumfries, İbrahim Konate ve Bernardo Silva'yı renklerine bağlamıştı.
1: İtalya'nın köklü ekiplerinden Brescia iflas ettiğini ve faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
3: Ekonomik problemler köklü bir futbol takımının daha sonunu getirdi. 90'lar İtalya'sının ikonik ekiplerinden Brescia iflas ettiğini ve faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı. Mavi beyazlılar mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçtiğimiz yıl tüm profesyonelliklerden çıkarılmıştı. Toplam borcunun 20 milyon euroyu aştığı tahmin edilen kulüp için Brescia Mahkemesi yeniden yapılandırılamayacağına hükmederek yargısal tasfiye kararı verdi. Böylece 114 yıllık kulüp resmen kapatıldı. Kırlangıçlar lakabıyla tanınan Brescia, hem yetiştirdiği futbolcular hem de formasını giyen dünya yıldızlarıyla İtalya futbolu

0: kolunda iz bıraktı. Andrea Pirlo, Roberto Baggio, Pep Guardiola ve George Hagi Brescia formasını giyen en önemli isimler arasında yer aldı. Mircea Lucescu da 1991-96 yılları arasında İtalyan ekibinin teknik direktörlüğünü üstlendi. 13 farklı sezonda Serie A'da mücadele eden Brescia son olarak 2019-20 sezonunda İtalya'nın en üst liginde boy gösterdi. Euroleague'de bu yazın en dikkat çekici transferlerinden biri yapıldı değerli izleyenler. Sylvain Francisco Asvel'deki belirsizliğin ardından Panathinaikos'a imza attı.
1: Euroleague'in yıldız oyun kurucularından Sylvain Francisco'nun yeni adresi Panathinaikos oldu. Yaz döneminde Jalgiris'ten Asvel'e transfer olan Fransız basketbolcunun geleceği, Fransız ekibinin yaşadığı mali sorunlar nedeniyle belirsizliğini koruyordu. Bu gelişmenin ardından devreye giren Panathinaikos, 29 yaşındaki oyun kurucuyu 450 bin euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Fransız yıldızın Yunan ekibinden yıllık yaklaşık 3,5 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Jalgiris formasıyla Euroleague'de 42 maça çıkan Francisco, 16,5 sayı, 2,9 rebound ve 6,5 asist ortalamaları yakaladı. Başarılı performansıyla sezonun en iyi beşine seçilen Fransız guard, transferinin ardından Panathinaikos'un resmi kanalına konuştu. Yeşil beyazlı formayı giyeceği için büyük heyecan duyduğunu söyleyen Francisco, Panathinaikos'u Avrupa'nın en büyük kulübü olarak gördüğünü ifade etti. Transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini belirten yıldız basketbolcu, milli takımdan arkadaşları Matias Lesor, Gershon Yabusele ve Mustafa Fol'un kararında önemli rol oynadığını söyledi. Panathinaikos taraftarının oluşturduğu atmosferden övgüyle bahseden Francisco, bu kez OAKA'da rakip değil, ev sahibi olarak mücadele edeceği için sabırsızlandığını dile getirdi.
0: Ana haberi noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.

0: transferde az gol sezonu başladı.
1: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece az gol bilir.
1: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
0: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında az spor ekranında.
1: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
0: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü az spordan ayırmayın.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
3: Galibiyeti sadece bir mağlubiyeti. Ali Eren Demirezel'in 16 galibiyetten 12'si nakalt. %70.59'luk bir nakalt oranı. Buz adam lakaplı Ali Eren Demirezel. Michael Sprott'u yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu. 5. round'da nakaltla yenmişti onu. Ardından Polonyalı, bir başka Polonyalı Sergey Verbeyko'yu 8. round'da nakavt ederek ilk kez unvanını, Avrupa şampiyonluğu unvanını bir Polonyalı'ya karşı korumuştu. Şimdi başka bir Polonyalı. O daha önce Polonyalıları yendi ama Adam Kownacki ilk kez bir Türk boksörle karşılaşıyor. Ve neler yaşayacak hep beraber göreceğiz. Siyah şeritli beyaz şortla izliyoruz Ali Eren Demirezen'i. Bir süper ağır sket mücadelesi. Kombi yumrukları var Kownacki'nin. İki sol cep ardından da vücuda bir sağ geldi Kownacki'den. Şimdi Ali Eren üzerine gidiyor rakibinin. Gardın arasından bir sol, direkt dışarıdan bir sağ kroşe. Karaciğeri koruman gerekiyor ama gardı da alman gerekiyor. Kolları indirmemen gerekiyor Ali Eren. Gardın arasından çok direk aldın. Çok erken bir şekilde yine karaciğeri bir sol Kownacki. Arka arkaya

Ciğeri çalışıyor ve ardından da direkler geliyor. Kombine yumruklar geliyor. Ali Eren Demirezin için pek parlak bir başlangıç olmadı ama henüz çok erken. Karşılıklı sollar çıktı. Şimdi sol cep, sol kroşe kulak arkası Ali Eren'den. Nefes kesen bir maç olacak şimdiden. Yumruklar o kadar çok ki, çok net yumruklar var. Çoğunluğu şimdilik Adam Kovnaski'de bu isabetli yumrukların ama kuşkusuz iyi bir hazırlığı var. Ali Eren Demirezen'in antrenörü Bülent Başer, Ali Eren'in çok güzel bir eski kondisyon antrenörü de Mutlu Akın, onun da açıklaması vardı maç öncesinde. Şu anda kondisyonu çok iyi durumda dedi Ali Eren'in Mutlu Akın. 10 roundu rahatlıkla çıkarabilir. Hatta 12 roundluk bir maç olsa 12 roundu da rahatlıkla çıkarabilir. Bu yüzden kondisyon açısından en ufak bir sorun yaşamayacağız diyor. Ve buradan da sanki puana gitmeye bir amacı da olduklarını tahmin ediyorum ben. Yormak isteyebilir rakibini. Adam Kovnaski'nin tabii form durumunu, kondisyon durumunu tam olarak bilemiyoruz ama Ali Eren rakibini yormak isteyebilir. Eskileri var yine Ali Eren'in. Çok fazla karaciğeri yok diyor. Çok karaciğeri yok diyor Kovnaski. Alt tarafa sağ kroşe şimdi. Kovnaski'den yine son 30 saniyeye girmek üzereyiz. Üzerine gidiyor rakibinin Ali Eren. Aparkat sol kroşe, sol kontra Kovnaski'den. Yine sağ sol kombinasyonu, aradan bir sol direk çıkardı Ali Eren. Ama şimdi bir sağ sol Kovnaski. Dikkat etmesi gerek, iki sol geldi Ali Eren'in. Sağ kroşe kulak arkası Ali Eren'den. Şimdi solu boşa gitti Kovnaski'nin. Sol kroşe Ali Eren. Ve bitiyor ilk round. İlk round bitiyor. Kombini yumrukları var Ali Eren Demirezen'in. Buruk dinli. Seyircini çok fazla duyamıyoruz artık. Çok fazla duyamıyoruz onları. Sağ kroşe çok net. Moralleri bozuldu. Bakın sol sağ kombinasyonu yine. Sol kroşe Ali Eren'den. Çok iyi iş çıkarıyor Ali Eren Demirezen. Dördüncü roundun başında. Adam Kovnaski'nin ben yorulduğunu hissediyorum. Yorulduğunu hissediyorum 3. roundun sonlarından beri. Ya neden bir knockout olmasın? Ben knockout istiyorum çünkü oradaki hakemlere çok güvenemiyorum. Hani dengeli giden maçlarda avantaj her zaman ev sahibinin olur. Bu yüzden knockout olsun, temiz olsun, bizim olsun. Knockout sinyali de verdi sanki Ali Eren Demirezen az önceki net yumruklarıyla. Şu kesin ki çok özgüvenli, çok özgüvenli Ali Eren Demirezen. Maça başladığı halinden en ufak bir eser yok. Karşılıklı cepler geldi az önce. Adam Kovnaski çok yavaşladı, çok ağırlaştı Adam Kovnaski. Daha bu roundda sayarsak 6 round var, hadi 5.5 diyelim. Yani ibre tamamen Ali Eren'e dönmüş durumda. Aman bir ters bir yumruk, aman bir knockdown durumu olmasın. Tek korkum o. Çünkü bu siklette, süper ağır siklette yani tek bir yumrukta bir anda yani şalteri indirmek zorunda kalabilirsiniz. Şu anki dengeyle giden mücadele güzel. Biraz daha ağırlık Ali Eren'de olması gerekiyor sadece. Bir kez yere yıkması yeterli olur bu maçı alması için. Elleri de hızlı Kovnaski'nin, yakına geldiğine bakın. Hemen bir sol çıkarabiliyor. Evet, biraz agresifleşmeye başladı Kovnaski. Şimdi sağ kroşe Ali Eren'den son 20 saniyeye girerken, şimdi yakına gelmişken aparkat dedi onu hocası, o boşluğu bulamadı. Sol direkt sağ kroşe, sol sağ kombinasyon Ali Eren'den, sağ kulak arkasına. Son 10 saniyenin içindeyiz, hadi iyi bir şeyler çıksın bu rahattan. Hakemlerin aklında kalacak, sağ kroşedeydi ama boşa gitti. Ve bu rahatta tamamlanıyor, 4. rahatta tamamlanıyor. İşte bakın, yakına girdiği anda sol aparkat, ardından da sağ direkt.

nasıl da sarsıyor Adam Kovnaski'yi. Burada çok net bir sağ kroşesi var Kovnaski'nin. Orada tabii Ali Eren Demirez'in aparkatı boşa gidince bir anda da yüzü açığa çıktı. Burada sol kroşe, sol direkt sağ kroşe. Kovnaski şu an çok tehlikeli bir rakip çünkü son iki maçını kaybetti. Aynı rakiple karşılaşmıştı. Yani yeniden bir çıkış arıyor. Tam bir yaralı aslan ama onun yaralarını biraz daha ağırlaştıracak bugün. Umuyoruz ki Ali Eren Demirezen çok net yumruklarla yine başladı bu raunda. Buz adam sol cepler sağ kroşe, sol kroşe çok etkili. Şimdi sağ cep aradan çıkardı yine Ali Eren. Sol direkt geldi Ali Eren'den. Vücuda bir sağ Kovnaski. Şimdi üçlü kombinasyon Kovnaski'den. Şöyle bir sastı Ali Eren'i ama fazla değil. Sol direkt Ali Eren'den. Sağ boşa gidiyor. Sağ boşa gidiyor. Sağ kroşe Ali Eren. Dışarıdan bir sağ cross. Son anda kaçıyor. Ama kontradan da kurtuldu. Orada kontra yemedi. Öyle bir açıyla yumruk atınca genellikle kontra fırsatı verirsiniz rakiplere. Gardınız düşer çünkü. Ama ondan da çok iyi kaçtı Ali Eren. Şimdi iplerde 2 tane, 3 tane sol geldi Ali Eren'den. 4 tane oldu bu. Çok net solları var Ali Eren'in. Sol kroşe, ardından da sağ kroşe Ali Eren'den. Kovnaski'ye bir moral desteği geliyor kenardan. Çünkü kenar da farkında Kovnaski'nin zor durumda olduğundan. Kenar dediğime bakmayın, taraftarlardan bahsediyorum. Sol kroşe, sol sağ kombinasyonu, sol aparkat. Ben bir yandan Amerikalı spikeri de dinliyorum sevgili seyirciler. O da yani benimle tamamen aynı fikirde. Ama o biraz daha tabii Amerika'da, o Amerikalı olması sebebiyle Kovnaski taraflı anlatıyor. Ve Kovnaski neler yapması gerektiğini söylüyor. Şunu söyleyeyim, daha fazla yumruk atması gerekiyor diyor Kovnaski. Çünkü her karşılıklı yumruk alışverişlerinde üstünlüğü kuran Ali Eren Demirezen diyor. Sağ kroşe geldi Ali Eren'den. Son saniyeler. Vücuda bir sol denemesi Kovnaski. Etkili değil ve bu rauntta tamamlanıyor. Evet, 7. rauntta başladık. Amerikalı spiker de hadi bebeğim biraz çalış diyerek başladı 7. rauntta. Söyleyeyim yani Kovnaski taraflı anlattığını ifade etmiştim. Biz de Ali Eren için hadi adamım aynen böyle devam et diyoruz. Onlar hadi bebeğim desinler, biz hadi adamım böyle devam et diyoruz. Çünkü şu ana kadar müthiş mücadele ettin Ali Eren. Aynen devam Ali Eren. Kontraları yine boşa gitti Adam Kovnaski'nin. Ali Eren takip etmeye devam ediyor. Ring hakimiyeti onda ama aman dikkat. Sağ kroşesi çok net Kovnaski'nin. Sağ kroşesi çok net. İki sol cep ardından da sağ kroşe Ali Eren'den. Bir tane sol çıkardı. Bir tane sağ çıkardı gardın arasından. Tam Kovnaski uzaklaşmak isterken aradan çok iyi bir sağ çıkardı Ali Eren. Yüklenmeye devam ediyor Ali Eren. En ufak bir korkusu yok. Balıkesirli boksörün. Net bir sağ kroşe geldi orada yine. Sol kroşe Ali Eren. Sol kroşe Ali Eren. Sol direkt geldi. Sağ kroşe. Kovnaski gardın arasına girmeye çalışıyor ama tek hedefi var orada, vücuda inmek. Gardın arasında çok bir şey bulamadı. İki tane sol cep geldi Ali Eren'den. Sol direkt yine. Ya bakın ayrılırken bile sağ elini tersine bir yumruk çıkarıyor mutlaka Ali Eren. Mutlaka çıkarıyor. Hiç boş dönmüyor. Hiç boş dönmüyor. Son dakikaya giriyoruz 7. rauntta. Bu maçı kazanması çok önemli. Bu maçı kazanması çok önemli.

yükleniyor şimdi Kovnaski. Nasıl yükleniyor şimdi? Ne yapıyorsa hep son saniyelerde yapıyor. Bunlar hep hakemleri etkilemek için. Jaron Bulsenis de maçı izleyenler arasında yenilgisiz bir isim. Yarı orta siklette Aliyev'in yumruklarıyla başladığı 8. round. %70'ini geride bıraktık maçın. Ali Eren'in knockout oranının da tam olarak %70 olduğunu söyleyelim. Bir knockout gelir mi bu roundda? Rakamların uğruna inanır mısınız bilmiyorum ama şimdi %70'lerin roundına geldik. Vücuda bir sol geldi Kovnaski'den. Ali Eren yükleniyor. Sağ kroşe çok etkisiz Kovnaski'den. Sağ aparkat sol kroşe Ali Eren. Yine ikili kombinasyonda aradığını buldu Ali Eren Demirezen. Yani şu kesin ki yani ikisi de gerçekten savaşıyorlar. Bunu söylemek gerekiyor. Neredeyse hiç sarıldıklarını görmedik. Geride kalan 7 round aşkın sürede hiç sarıldıklarını görmedik. Bu anlamda çok iyi bir savaş var. Kovnaski saldırıyor. Kovnaski'nin yumrukları isabetliler de var ama olsun, enerji harcıyor. Enerji harcıyor. Bakın Amerikan spikerin söylediği şeyi ben de aktarayım size. İlk iki roundu Kovnaski'nin aldığını düşünüyor ama ardından 5 roundu Ali Eren'in kazandığını belirtiyor Amerikalı spiker de. Kovnaski'nin şu anki mücadelesinin de yani eğer bu rounddan itibaren 8, 9 ve 10. roundları alırsam bir şansım olabilir diye düşünüyor. Yorumu geldi Amerikalı spikerden de Kovnaski. Evet, Ali Eren Demirezen net üstün. En az 5 roundda 3, 4, 5, 6 ve 7. roundlarda net üstün. Bunu söyleyelim. Biz sadece üstünlüğünü sürdürmesini istiyoruz çünkü ne olur ne olmaz deplasmanda hakemlerden nasıl bir karar çıkar bilinmez. Tabii güvenilir bir ortamdır Premier Boxing Champions organizasyonları, güvenilirdir ama ya eğer dengeli bir maç varsa bir tık ev sahibinin de avantajı vardır. Bunu da biliyoruz tabii ki, sizler de yıllardır boks takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Hiç bu fırsatı vermeyelim Kovnaski'ye. En ufak bir umudu kalmasın. Hatta 10. round'a kalacaksa 10. round'da tek umudu Ali Eren'i knockout etmek olsun ki risk alsın. Ali Eren de belki de bir kontrolle 10. round'da net bitirsin maçı. Net yumruklar Ali Eren'den. Yine son saniyelerde Kovnaski'nin hücumu ve bitiyor. Vücuda yumrukları şimdi Ali Eren'in. Sağ kroşe, sol kroşe. Çok güzel çeşitlendirdi bu kez. İşte bakın yukarıya ve aşağıya nasıl çeşitlendiriyor. Aradan sağ direkte çıkardı. İplerde şimdi Kovnaski. Kontralara dikkat. Onun dışında bir sorun olmayacak. Aparkat sol kroşe. O yumrukları bilerek alıyor Ali Eren ki orada aparkata hazırlandı. Aynı anda sol direkler geldi şimdi. Sağ aparkat Ali Eren'den. Yine sağ aparkat sol kroşe, bu kez gardta kaldı. Sol gözünün altında bir kesik var. Adam Kovnaski'nin sağ kroşe o bölgeye doğru. İşte bakın vücuda ve yukarıya çalışmaya devam ediyor Ali Eren Demirezen. Sağ sol geldi. Yine köşede Kovnaski. Ali Eren boşluk arıyor, boşluk arıyor, düşüne düşüne saldırıyor. Amacı aparkat yakına girip ya da bulduğu gibi böyle bir sağ kroşe. Çok iyisin yalnız Ali Eren, çok iyisin, çok iyisin. Gerçekten çok iyisin, psikoloji çok iyi, mental üstünlüğü çok iyi, yumrukları çok iyi. Ali Eren Demirezen, adeta izliyorsun şu anda Kovnaski'yi. Hem mental olarak hem de boks olarak. Kovnaski o kadar çaresiz görünüyor ki gözlerinden okumak mümkün. Kenardaki seyircilerin de gözlerinden okumak mümkün. Şöyle bir bakın, moraller bozuk, yüzler asık. Arka taraftaki seyircilere bakın, bazıları ringe bakmıyor bile. O derece moralleri bozuk görünüyor.

0: Haydi aynen böyle devam. Son 50 saniyeye giriyoruz 9. round'da. Sol kroşesi omzunda kaldı. Sol kroşe bu kez Ali Eren'den geldi. Sol direk, sağ direk. Çok iyi işler yine. Yumrukları da artık boşa gitmeye başladık. Olmaz ki, sol aparkat, sağ kroşe. Bakın, bakın. Uzak tarafta, uzak tarafta Ali'nin alkışlayanlar da var. Ayağa kalkıyorlar. Herkes farkında, bazı taraftarlar Ali'nin tarafına da dönmüş durumda. Maç bittiğinde, maç bittiğinde eğer bir aksilik olmazsa, bu mücadelesi devam ederse ki olmayacak, bir aksilik olmazsa, Ali Eren'in adı anons edildiğinde bu seyirciler Ali Eren'e nasıl bir tepki gösterecekler, hakkını verecekler mi, ben şimdiden bunu merak etmeye başladım. Tüylerimiz diken diken, son 3 dakika. Sadece temkinli bir rant istiyorum senden Ali Eren. Yumruklar çalışmaya devam etsin ama daha temkinli çalış. Çünkü adam kovmaz ki her şeyiyle saldıracak bu rauntta. Harikasın sağ kroşe. Bunlar zaferin, zaferi pekiştiren yumruklar. Zaferi pekiştiren yumruklar, sol kroşe Ali Eren. Kontralara dikkat, kontralara dikkat. Kötü bir yumruk alma yeter. Kötü bir yumruk alma, yere düşmene sebep olacak bir yumruk alma yeter. Alıyoruz bu maçı Ali Eren. Tüm Türkiye yanında. Sağ direk geldi Ali Eren'den. Kovnaski yükleniyor. Ali Eren çok soğukkanlı. Üçüncü rauntta nasılsa 10. rauntta aynı, son 2 dakikada aynı Ali Eren. Sağ direk geldi. Sol sağ kombinasyonları eskiler Kovnaski'den. Sol kroşe Ali Eren Demirezen. Sol direk aynı anda ikisinden de geldi. Sol kaşındaki açılmayı görüyorsunuz. Kovnaski'nin sol gözünün altında da vardı, sol kaşında da var. Yarısındayız artık, son roundunda. Aynen böyle devam, aynen böyle devam. Sol sağ kroşe, sol sağ kroşe tadını çıkarıyor artık. Tadını çıkarıyor. Kenardan onayı aldı. Alıyor muyuz hocam dedi. Alıyoruz dediler. Ve şimdi bu özgüvenle rakibinin de bir şey yapamadığını farkında, bu özgüvenle mücadele ediyor. Tadını çıkarıyor. Aman dikkat ama, aman dikkat. Aman dikkat. Eskiler güzel. Eskiler güzel. Önemli değil. Kaçtı yumruktan. Önemli değil. Biraz konsantrasyon kaybı pahalıya mal olabilir ama bunlar o kadar önemli değil. Hemen karşılığını vereceksin çünkü. Hemen karşılığını vereceksin. Sol kroşe, sağ geldi. Biraz bakın, bir iki yumruk attı, seyirciler nasıl ayaklandı. Sol sağ şimdi, sol sağ, son 30 saniye. Ali Eren bir sol sağ daha, bir sol sağ daha. Evet, elini tersini kullanma diyor. Uyardı burada Ali Eren'i hakem. Son 20 saniye, son 20 saniye, nefesimizi tuttuk. Nefesimizi tuttuk. Sol sağ kombinasyon geldi yine Ali Eren'den. Gerçekten nefes almakta zorlanıyorum. Sol kroşe, eskivler Ali Eren. Ali Eren, bitecek bu iş, olacak bu iş. Bu maç senin Ali Eren, bu maç senin Ali Eren. Çık o ipler Ali Eren, kutla Ali Eren. Bunu hak ettin Ali Eren. O zaferi getiren yumruk derlemeleri arka arkaya ekrana geliyor. Gerçekten mükemmel dövüştü. İlk roundda kötüydü, kabul ediyorum. İkinci roundda biraz daha toparlandı ama o roundda Kovnaski indi. Ardından 8 roundun en az 7'sinde Ali Eren Demirezen'in net bir üstünlüğü vardı. O kadar net ki hem de. Sadece resmileşmesini bekliyoruz. Resmileşmesini bekliyoruz. İşte Türk bayrağımız, Ay Yıldızlı bayrağımız Ali Eren Demirezen'in köşesinde 1766 yumruk. Ağır siklet tarihinin en çok yumruk atılan ikinci maçına burada A-Spor ekranlarında tanıklık ettik hep beraber. Evet, buz adam Ali Eren Demirezen kazanıyor. Sana helal olsun. Sana helal olsun. Muhteşem bir zafer. Tarihe geçen maçta tarihe geçen bir zafer. Sana helal olsun Ali Eren Demirezen. 18. maçında 17. galibiyet. Dani Garcia, Jose Benavides Junior mücadelesi. Maç gerçekten çok önemli bir maç. Evet, gecenin son maçı, A-Spor ekranlarında gecenin ana mücadelesi. Dani Garcia, Jose Benavides Junior'a karşı süper yarı orta siklet mücadelesi. Her ikisi de hazır. Beyaz şortlu, mavi şortlu izliyoruz. Jose Benavides Junior'ı, siyah beyaz şortlu, sarı şortta da Dani Garcia. 12 roundluk bir maç bu. Vücuda yumrukları geldi Dani Garcia'nın ilk saniyelerde. İkisi de ortodoks duruşlu bir isim. Düz gard, düz gardlı boksörler. Bir sağ denemesi Garcia'dan çekildi Benavides. Sol cep, Garcia. Vücuda bir sağ, Garcia'dan sol kroşe, Benavides karşılık vermeye çalıştı. Boy avantajı var Benavides'in. Şimdi alt tarafa yine bir sağ bir sol çıkardı Garcia. Sol direkt Benavides'den. İkinci solu kısa kaldı. Vücuda bir sağ. Garcia. Sağ kroşe. Benavides sol direkt kaçıyor. Dani Garcia.
1: Watch your head. Watch your head.
0: Çok isabetsiz yumruklar var. Şu ana kadar Dani Garcia'nın yumrukları daha isabetliydi. İşte vücuda ve sağ kroşe gardta kaldı. Bir şeyim yok diyor Benavides. Elinden gelenin en iyisi bu mu dercesine bir hareketle yaptı. Şimdi yüklendi ama onun da sağ kroşesi boşa gitti. Son bir dakikaya girmek üzereyiz ilk roundda. Sol kroşeden kaçtı Dani Garcia. Sol direkt şimdi Benavides Junior'dan. Yakına geldi Benavides. Hemen uzaklaşıyor Dani Garcia. Seri yumruklar Benavides'den, sağ kontra Garcia'dan. Son 20 saniye. Vücuda yumruklar Garcia. Sağ kroşesi kısa kaldı. Garcia'nın, Benavides Junior'ın da solu kısa kaldı. Ve ilk round tamamlandı. İlk round tamamlandı. Dengeli geçen bir round diyebiliriz ama Dani Garcia'nın daha fazla yumruğu ve daha isabetli yumrukları vardı, bunu söylemek gerekiyor. Bu yüzden ilk roundu Dani Garcia'ya verirsek öyle zannediyorum ki hata yapmış olmayız. İlk 22 profesyonel maçını kazanmış birisiyim ekrana gelen Dani Garcia, ki bu 22 galibiyetin 14'ü knockout. Daha sonra bu 22 maçı kazandıktan sonra efsanevi bir isim olan, efsanevi Meksikalı olan

Erik Morales'te karşılaştı ki Erik Morales'te 4 farklı siklette şampiyon olmuş, dünya şampiyonu olmuş bir isim. Garcia Morales'i hakem kararıyla ve oy birliğiyle de yenmeyi başarmıştı. Daha sonra az önce ifade ettiğim gibi Amir Khan'ı da mağlup etti. İkinci round başladı. Sol cepler, sağ kroşe, sol kroşe Garcia. Güzel eskiler, iplerden de kurtulmayı başarıyor. Puerto Rico orijinli dövüşçü. Sağ direk, yine güzel eskiler gösterdi Garcia. Şimdi sağ sol Benavidez Junior. Çok fazla harcıyor enerjisi Benavidez Junior. O kadar fazla boşa giden yumruğu var ki bunların hepsi harcanan enerji demek. Vücuda bir sol Benavidez'den. Garcia'nın sağ boşa gitti. Şimdi hemen yakına geldi ama oradan bir şey çıkaramadı Benavidez Junior. Çok temkinler. Vücuda bir sol, bir sağ kroşe gardında kalıyor. Son 1 dakika 10 saniye ikinci rauntta. Ringin ortasında Benavidez Junior. Etrafında dönmek zorunda kalıyor Dani Garcia. Sol geldi, kontra çıkardı orada Brooklynli boksör. Şimdi sol sağ kombinasyonuyla o yumrukları atıp hemen oradan uzaklaştı Garcia. Aradan bir sağ daha çıkarıyor. Vücuda çalışıyor. Ardından gardı bozduktan sonra yukarıya çıkmaya çalışıyor Garcia. Ama genellikle bu darbeler biraz yoklayıcının, hani yoklayıcı darbelerin bir seviye üzeri diyebiliriz. Sertlik açısından, ama bunlar etkili. Vücuda sağlı sollu. Bir kontra çıkardı Benavidez Junior. Ve evet, zil sesi geldi. Biraz sinirler gerildi son anda sallanan ilk yumruk sebebiyle. Mücadele 3. roundda devam ediyor. Sevgili seyirciler, hala ringin ortasında Benavidez Junior. Dani Garcia etrafında dönüyor onun. Sağ sol kombinasyonu Dani Garcia'dan. Çok sık yaptı bunları bugün. Sol geldi Benavidez Junior'dan, bir de sağ kroşe geldi. Şimdi yükleniyor Dani Garcia, zor durumda. Toparlandı ama bir sol daha çıkarıyor. Bir sol daha çıkarıyor Benavidez Junior. Dani Garcia'nın yüzünde de gülümseme var. Ama çok darbe aldı orada ilk kez bugün. Böyle bir darbe aldı Dani Garcia. Başından beri ilk kez taraflardan biri

Yeri karşısında bir üstünlük elde etti. Net üstünlük elde etti. Az önce Benavidez'in hatağında yaşananlar bu şekilde yorumlanabilir. Onun dışında Dani Garcia'nın zaman zaman puan alıcı darbeleri vardı kuşkusuz. Net isabetleri burada olduğu gibi. Yani 1-2 sağ sol ya da tek yumruklarda genellikle vücuda bunlarla puanları topladı 2-2 round'da Dani Garcia. Ve bu round'da da aynı şeye devam ediyor. Sadece Benavidez Junior çok etkiliydi. Az önceki aksiyon sırasında ama onu da sanki silecek gibi Dani Garcia. Çünkü round'un geneline baktığımızda yine daha net darbeler, daha isabetli yumruklar Dani Garcia'dan geldiği gibi görünüyor. Son 35 saniyeye giriyoruz 3. round'da. Maçın çeyreğini geride bırakacağız. Sağ sol netiş, nefis yumruklar bu kez. Nefis yumruklar Dani Garcia'dan. İlk kez yukarıya üst tarafa bu kadar fazla çalıştı. Şimdi yine vücuda sağlı sol yumruklar çıkardı Dani Garcia. Kaçtı yumruklardan, kaçtı yumruklardan. Son saniyeler ve 3. round tamamlanıyor. Jose Benavidez Junior'ın abisi de burada. Evet, 8. round başladı. Sol kroşe Garcia'dan. Sol kroşe bu kez Benavidez Junior çok iyi bir sol çıkardı. Vücuda bir sol tam karaciğere doğru. İşte bu anlar çok tehlikeli. Aynı anda yumruklarını savurduklarında çok tehlikeli darbeler çıkabilir tabii ki. Ama çok hızlılar. Eskileri çok iyi. Kartta kaldı. Son 75 saniye 8. round'da vücuda çalışıyor Dani Garcia. Aynı şekilde Benavidez Junior'da karşılık veriyor. Yine vücuda bir sağ, bir de diğer tarafa. Aynı şekilde Benavidez Junior. Sağ direkt denemesi etrafında dönüyor rakibinin Dani Garcia. Sol direkt Benavidez Junior. Üzerine gidiyor rakibinin. Son 15 saniyeye giriyoruz. Vücuda karaciğere doğru yine bir sol. Yine aynı bölgeye bir sol daha. Sağ direkt aradan. Garden arasından ve bu round'da tamamladık. Maçın 3'te 2'si geride kaldı.

0: 10. round'a da başladık. Sarı short Garcia, mavi short Benavidez Junior. Çok dikkatliler gerçekten. Özellikle Benavidez Junior. Orada kombi yumruklar geldi Dani Garcia'dan. Benavidez Junior'ı biraz sinirlendirdi bu. Sol direk. Benavidez Junior'dan. Eskivlerle yaklaşmaya çalışıyor Dani Garcia. Yine vücuda alt tarafa indi sağ kroşesiyle. Alt tarafa sol, bir şeyim yok diyor Benavidez Junior, dilini çıkarıyor. Kombin yumruklar. Dani Garcia. Yine alt tarafa sol direkler. Maçın başından beri bu stratejisi hiç değişmedi. Alt tarafa çalışıp rakipten bir boşluk bulduğunda yukarıya kombineye gitmek. Benavidez Junior karşılık verdiği anlarda da işte o zaman ne oluyorsa oluyor. Ama o da çok nadiren saldırıyor. Üst üste direkleri var Dani Garcia'nın. Toplam 4-5 kere oldu. Aynı anda birbirlerine yumruk savurdukları ve o anlar gerçekten bir anda seviyeyi yukarıya çıkardı. Tam bir taktik savaşı var. Yani hem boks anlamında hem de mental anlamda zaman zaman birbirleriyle de oynuyorlar. Son 25 saniyenin içinde, son 20 saniyeye girdik hatta 10. round'da. Sol sağ kombinasyonu Dani Garcia. Etkiliydi bu. Yine bakın kombinesi olsa gard arasından sağlı sol yumruklar geliyor Dani Garcia'dan. 10. round'un son saniyelerinde iyi şeyler ortaya koydu. Garcia bu da Benavidez Junior'ı sinirlendirdi. Dani Garcia gülümsemeye devam ediyor. Talimat yağdırıyor adeta boksörlere. Konsantrasyonunu bozma diyor Dani Garcia'ya. Tabii kenarda aynı zamanda antrenör olarak babanız olduğunda bir şey de diyemiyorsunuz kuşkusuz. Sol direkler yine vücuda. Sol sağ kombinasyonu çok iyi eskivler Dani Garcia'dan. Çok iyi eskivler. Çok iyi kaçtı gerçekten o seri yumruklardan. İşte görüyorsunuz. Gerçekten harika eskivler. Ayakları çok hareketli. Dans ediyor adeta Dani Garcia. Etrafında dönüyor Benavidez Junior'ın. Yüzündeki gülümsemeyi de bırakmıyor. Çok iyi kaçıyor. Gerçekten çok iyi kaçıyor. İyice dalga geçmeye başladı sanki Benavidez Junior'la. Şimdi üzerine gitti. Sağ direk. Dani Garcia'dan Benavidez'in sağ direği kısa kaldı. Geriye çekilmişti çünkü. Dani Garcia direkleri devam ediyor Garcia'nın. Evet, vücuda ve üst tarafa sağlı sollu geldi yine Garcia. Yine hareket etmeye başladı Dani Garcia. Benavidez Junior gel diyor, dövüşelim diyor. Bu tuzağa düşmüyor tabii ki Dani Garcia. Taktiğini bozmuyor. Genellikle zaten böyle aynı anda saldırdıklarında birbirlerine yumruklar attıklarında orada üstünlüğü kuran, hatta bugün maçta Benavidez Junior'ın tek üstünlük kurduğu anlar hep o anlar oldu. Bu yüzden bu yumruk alışverişini isteyen taraf Benavidez Junior. Dani Garcia uzak dövüşmekten, işte bu direklerden ara ara kombin yumruklarından memnun. Onun dışında çünkü yaklaştırmıyor Benavidez Junior'ı yanında. Çok hareketli, çok çok çok iyi eskileri var. Bu kaçıncı defa aynı ifadeyi kullanıyorum ama o kadar iyi kaçıyor ki yumruklardan, o kadar hareketli ki, yani istese herhalde Benavidez Junior hiç dokunamayabilir ona, yani eğer arada bir yakına girip bu direklerini çıkarmasa, bir kombineye kalkışmasa belki hiç dokunamayacak Benavidez Junior. O kadar hareketli, o kadar müthiş eskileri var Dani Garcia'nın. Kendi taktiği maçından başından beri aynı, işte hep vücuda direkler. Ardından fırsat bulursa birkaç kombinasyon. Evet, son anda şöyle birbirlerini de yokladılar. Ve 11. round'da böylelikle geride kaldı. Son bir round kaldı. Son 3 dakika kaldı maçın kazananını öğrenmemiz için. Dani Garcia'nın ben daha üstün olduğunu düşünüyorum şu ana kadar. Yani daha fazla puan toplayan taraftı.
1: El último round, yo no metas, me pendejes.
2: Como nunca,
1: yo no voy a quererles, ¿ok?
2: El último roundcito viejo.
1: A mi tiempo sigo pensando que ese cuerpo, ¿ok? Yeah. Con todo, Junior, con todo. Todo, con todo, con todo.
2: Bring it in, bring it in, bring it in. Dave. Okay. Respect the belt, gentlemen. Respect the belt at the end.
0: Evet, son round, son 3 dakikanın içindeyiz. Dani Garcia mı, Jose Benavidez Junior mı, süper yarı orta siklette ilk maçları, hangisi için iyi bir başlangıç olacak hep beraber göreceğiz. Sol direkler Benavidez Junior'dan. Bir sol direk daha geldi. Sağ kroşesi kısa kalıyor. Şimdi Garcia yüklendi. Geri çekildi Benavidez Junior. Bu roundda önceki roundlara oranla daha agresif görünüyor Benavidez Junior. Vücuda bir sol direk Dani Garcia. Bir sol sağ kombinasyonu Dani Garcia. Sol karaciğere Dani Garcia. Etrafında dönüyor Garcia. Son 1 dakika 25 saniye dans ediyor Garcia. Seri yumruklar geldi ama biraz rakibin sinirini bozma amaçlı atılan yumruklar bunlar. Sağ kontra çıkardı Garcia. Sağ kontra çıkardı. Bir yandan da konuşmaya, birbirine laf atmaya devam ediyorlar. Sol kroşeyi aradan çok net.

Konuşmayın, çalışın diyor Steve Willis. Bir yandan sohbet ediyorlar çünkü ringin ortasında. Birbirlerini sinirlendirmeye çalışıyorlar. Sağlı sollu yumruklar yine Danny Garcia. Benavidez üzerine çekmeye çalışıyor Garcia'yı. Ama Garcia hemen o kombine yumruklarını, seri yumruklarını atıp etrafında dönüyor rakibinin. Gerçekten çok iyi mücadele ediyor. Son saniyeler. Şimdiden galibiyeti kutluyor Danny Garcia. Benavidez Junior ne yapıyorsun dedi seri yumruklarla. İşte bunun cevabını verdi Garcia. Sol kroşe geldi Garcia'dan. Benavidez Junior yükleniyor. Seri yumruklar yine hakem girdi araya. Dans ediyor Danny Garcia. Brooklynli taraftarlar hallerinden çok memnunlar. Evet. Ginger Brinks High. Velasco Roldan scores about 114-114 beraberlik geldi ilk hakemden. Glenn Feldman who scores about 116-112. 116-112. Anthony Paolillo scoring the action 117-111. Of the winner Danny. Evet, Danny Garcia. Swift lakaplı Danny Garcia maçı kazanıyor. 37. galibiyetini alıyor 40. maçında. İşte Ali Eren Demirezen'in de dövüşünden enstantaneler ekrana geliyor. Bir kez daha hatırlatıyorum, 1766 yumruk girişimiyle arsiklet tarihinin en çok yumruk girişiminin olduğu tarihi, en çok ikinci yumruk girişiminin olduğu tarihi bir maçta tarihi bir zafer elde etti. Brooklyn'de Barclays Center'da Ali Eren Demirezen. Böylelikle A-Spor ekranlarındaki yayınımızın sonuna geldik sevgili seyirciler. Bize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle diyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi, tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Mehmet Özcan ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca gündemdeki haberleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Koray.
0: İkiniz de aynı renk kombin tercihiniz birebir tutturmuşsunuz. Tebrik ediyorum. Habersiz.
2: Arada biraz
3: plansız oldu.
0: İbrahim Yavuz zaten maşallah makine gibi ya.
2: Hakikaten. Yani her futbolcu öyle olmuyor ama İbrahim? Bıraktıktan sonra
4: ben bıraktıktan sonra bu fitness işine biraz merak sardım. Ondan da çok keyif aldım. Böyle hayatımın bir parçası oldu ya. Yani
0: ne kadar zamandır yapıyorsun?
4: İşte 12 yıl oldu ya. Yani.
0: Haftada kaç gündür bu işin ideali?
4: 3 günün altına düşmüyorum yani.
0: Normal
4: iyi antrenman yapıyorum. Vardır. Şöyle yani bu iş böyle tek başına antrenmanla olacak, işte tek başına beslenmeyle olacak hadise değil. Yani o ciddi

0: anlamda disiplini gerektiren ve o bahsettiğim antrenman ve sonrasının beslenme, dinlenme hepsini içinde halledebileceğim bir durum. Yani birinden fedakarlık yapıp ya ben aslında iyi antrenman yapıyorum, çok yesem de bu iş olur. Mesela genelde bizim etrafımızda evet. Öyle derler. Ya ben sporu aslında çok rahat yemek yiyebilmek için yapıyorum. Yanlış, yapma hiç yani. Eğer derdin oysa yapma. Eğer spor yapıyorsan yemene içmene bence ekstra dikkat etmen gerekiyor. Yani.
1: Yüzde kaç beslenme, yüzde kaç spor?
0: Beslenmenin yani antrenmandan bir tık daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani kendi deneyimim, tam anlamıyla o şeyi bilmem yüzdeyi ama kendi deneyimlerim beslenme benim için biraz daha fazla. Çünkü onu görüyorum. Çünkü antrenmanı iyi yaptığımı düşünüyorum ama beslenmeye dikkat ettiğim etmediğim dönemlerdeki süreci net bir şekilde görebiliyorum farkı yani.
1: Evet, yani ben çok uzun süre yapmadım. Düzenli yaptığım bir dönem işte askerden döndüm. O sırada iş bakıyordum. Dedim boş evde oturacağım ama psikolojik olarak da yıpranmayayım, spora hemen başlayayım diye.
0: Ben de öyle başlamıştım.
1: 7 yani. Aylık dönemim var aralıksız ama şeyi hatırlıyorum yani net. Şimdi koşu bandında veya kardiyo yapıyorsun. Orada kalori hesabı yapıyor ya, 200 evet. kalori, 300 kalori mesela, örnek veriyorum 15-20 dakika tempolu yürüyorsun. 200 kalori düştü diyelim. Sonra bir yere gidiyordum mesela bir kafeye. Bir tatlı yesem mi diyorum. Sonra diyorsun ki düzenli yapmanın avantajı var. Ya bütün yürüdüğün, koştuğun boşa gidecek. O bir tabak tatlıyla mesela vazgeçiyorsun. Tabii, ama tabii. Dikkat etmezsen çalıştığın boşa gidiyor gibi kesinlikle, bir şey oluyor aslında.
0: Kesinlikle.
1: Böylece fitness tüyoları İbrahim Yavuz'a sorabilirsin.
0: Şey, Serdar Aktolga var. O da bizim iyi izleyicimiz. Ya bu işin hani şöyle futboldaki karşılığını Fatih Terim diyeyim yani. O kadar kendi branşında başarılı olan bir insan. Sağ olsun ondan çok şey öğrendim bu fitness'la ilgili durumda. Bayağı da bize şey öğretti. Yani ondan öğrendiğim aslında temel şu. Çok iyi antrenman yapacaksın, çok iyi besleneceksin. Yani birinden sakın vazgeçmeye çalışma. Belirleyici olan o olacak. Çok da keyifli tabii. İnsan gerçekten onu benimsediğinde şey olmuyor. Yani ya zaten bunu şöyle yapamıyorsun Koray. Ya işte çok üşeniyorum ama bu antrenmanı da yapmak zorundayım düşüncesinde olduğunda yapamıyorsun. Yani hani bir şekilde keyif alarak oraya gitmek zorundasın. Eğer onu sürdürülebilir hale getiriyorsan birkaç sene sonra zaten hayatının bir parçası oluyor yani.
1: Ya düzenli yapanların söylediği, bilmiyorum sen bu konuda daha net konuşabilirsin. Bir yerden sonra mesela artık bir ihtiyaç olarak hissediyor herkes.
0: Tabii yani hayatının, kesinlikle. Yani,
1: ya ben mesela abartarak söylüyorum, bir duş almak, diş fırçalamak neyse spor rutini de belki
0: yayın,
1: o hale geliyor.
0: Yayın planları gelirken işte saatlerle ilgili bir şey gelirken önce ben spora göre planlama yapıyorum. Yani yayın saatine göre. Şimdi öğlen 3'teyse yayın işte kalkıyorum kahvaltı yapıyorum, antrenman saati işte buraya ulaşmamla alakalı süre neyse ona evet. göre planlıyorum ya da başka bir şey yapacaksam yani.
1: Mehmet var mı senin böyle düzenli spor yapma?
2: Bırakalı çok oldu ya. Ama ben adım sayısına dikkat ediyorum. 9.000 adım, onu bu yıl bir 10.000'e çıkartmak istiyorum. Ama ben adıma bakıyorum hep.
1: Çok iyi.
2: Yürüyüş artık koşu olmuyor tabii. Futbolda bir 5 senedir oynamıyorum. Fena da oynamazdım hani. Ama tabii ki hani profesyonel oynamadık. Şeyi soruyorum aslında futbolcunun döneminde. Fitness böyle yapan çok olur muydu?
0: Ya şöyle aslında
2: yabancılar mı yapardı ya da hatırlar mısın?
0: Hatırlamaz mıyım mesela? Thomas bu anlamda, Bülent Korkmaz bu anlamda çok hatta bizim o an ne kadar eksik olduğumuzu da bize öğretmişlerdi. Yani ben Adana Spor'dan geldim Galatasaray'a. Sonuçta baktığında Süper Lig takımından geliyorum. Temas ettiğim oyuncuların hepsi de Süper Lig'de oynamış oyuncular, teknik direktörler. Geldiğimde şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Ya tesislere ben 10 dakika kala geliyorum. Antrenmandan 10 dakika kala geliyorum. Bir bakıyorum yani onlar neredeyse bir antrenman bitirmişler fitness'ta. Yani hazırlanıyorlar sağ antrenmanına. Biz daha yeni görüyoruz. Ben orada tabii Thomas'la da Sırpça'da bildiğim için daha yakındım, ona zaman geçiriyordum. Ondan çok şey öğrenmiştim o anlamda ve şunu söylüyordu. Aslında oyuncunun kendini bilmesi çok önemli. Diyordu ki eğer ben fiziksel anlamda hazır olmazsam, yeterli olamazsam bırak Galatasaray'ı en alt seviyede oynayamam. Çünkü benim için belirleyici olan önce fizik, atletizmdi. Sonra beceriydi. Ve o anlamda asla taviz vermiyordu. Beslenmesinden, dinlenmesinden, antrenmanından. Yani rol model alma açısından çok önemli bir örnek. Hoş ben almadım. Hani aldım mı diye terkibi baktım da almadım. Ben şöyle fitness hep bizi şöyle anlattılar. Fitness yaparsan ağırlaşırsın. Yavaşlar. Aslında
1: var yani, mı öyle bir şey?
0: Ya bilgisi olur mu öyle şey?
2: Abdülkerim'i belki görmüşsün sosyal medyada.
0: Hatta yani Nihat Kahveci bu anlamda bir örnek vermişti Abdülkerim için. Ya bak bu kadar antrenman yaparsan ağırlaşırsın. Tam tersi yani. Yani bu aslında bizim bu anlamda ne kadar eğitimsiz olduğumuzu bize anlatıyor. Yani hatta şöyle bir yorum yapmıştım ben. Yani yarın öbür gün Nihat Kahveci sonuçta bu ülkeyi en üst seviyede temsil etmiş futbolculuğunda ve antrenörlük tarafına geçtiğinde yine en iyi yerde bizi temsil edecek. Yani çok

0: genç oyuncuları ya da deneyimli oyuncuları teslim edecekler. O antren edecek. Bu düşüncede birine sakın bir takım vermeyin. Çünkü fitness'ın futbolla alakalı olan kısmıyla onu yapanın ağırlaşacağını söyleyen birinin ciddi anlamda bilgiyle ilgili eksikliği vardır. Çünkü istesen ağırlaşamazsın. Böyle bir spor yapıyorsun. Yani fitness'tan sonra antrenman yaptığın için, yani onu antrenmanla, futbol antrenmanıyla harmanladığın için öyle bir şey yok. İstesen de ağırlaşamazsın ya. Tam tersi. Yani seni hızlandırır, senin sakatlanma riskini ortadan kaldırır. Bunu şöyle söylüyorum. Bu tabii planlı olur. Öyle kafana göre ben iyi hissediyorum. Tabii. Fitness'a giriyorum ya da antrenmandan sonra fitness'a giriyorum. Böyle değil. Yani bunu bu işin uzmanıyla planlı bir şekilde yaptığında fitness'ın futbola katkısının bir hayli fazla olduğunu düşünüyorum ki bunu deneyimlemiş biri olarak söylüyorum.
1: Futbolcular için peki, şimdi sen az önce söyledin de tekrar sorayım daha net altı çizilsin diye. Önce fitness, sonra antrenman mı? Antrenman bitiminden
0: şöyle,
1: sonra.
0: Şöyle yani, yorgunken herhalde bir kere asla, yani yorulmuş kasın üzerine ağırlık yapılmaz. Bu kere yanlış. Bizim de geçmişte yaptığımız en yanlış antrenmanlardan biriydi. Teknik direktörler şöyle yapardı. Çok yorulduğun antrenmandan sonra alırdı mesela bir iki oyuncuyu teknik direktör. İşte topu önüne atardı, sprintle şut attırırdı. Aslında yorgun adelenin üzerine asla yapmaman gereken, evet, bir şey. Sonra diyordun ki bu oyuncu kendine bakmıyor, sakatlanıyor. Sorun sende, yanlış antrenman yapıyorsun yani. O yüzden dinlenmiş kasa, zaten artık onu da bölüyorlar Koray. Yani o antrenman planlamasını yaparken ağırlık planlamasıyla alakalı işte dinamik, kuvvet, bir sürü şey işin içine, doğru, giriyor. Ve bu işin artık eskisi gibi değil. Bir iki yardımcıları yok teknik direktörlerin.
2: Yeleklerden çok kontrol,
0: evet, çok
2: oluyor,
0: fazla destek alıyorlar. Ama ya benim tavsiyem, yani böyle genç oyuncularla futbola başlayan arkadaşlarımızla konuştum. Yani asla fitness hayatından çıkarmaman lazım. Kuvvet, hele hele değişen oyunda, bu işin temeli diye düşünüyorum ben.
1: Sadece şey de değil bu arada ya. Fitness da değil. Pilates, yoga gibi şeylerden
0: tabii,
1: de faydalananlar
0: şey
1: var.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
2: Yoga kim yaptı biliyor musun? Oyuncuyu söyleyeyim. Ryan Dong. Hatta şöyle yaptı. Tudor kadro dışı bırakmıştı. Oynatmıyordu. Sinirliydi, böyle sinirli bir atmak için. Onun faydası nasıl gördüğünü de söyleyeyim. Belki hatırlarsınız. Fenerbahçe bir golü vardı ayaklarıyla böyle. Çok dar alanda bayağı bir pergel gibi açıp topu. Hatta maç 2-2 bitmişti Jason'un golünü yani. Direkt olarak hani böyle sağ içindeki esnekliğini de yoga, pilates, bunu yapan, evet, oyuncular var.
1: Pilates'te de kas dengesizliklerini gideriyormuş. Kasık ve diz sakatlığı riskini azaltıyormuş.
0: Kesinlikle ya. %100 faydası var yani. Hani maalesef bizde...
2: Şey duydun peki İbrahim, senin döneminin içinde kapsıyor. Diş sağlığı. Diş sağlığında futbolcu etkiledi.
0: Kas sakatlığını direkt etkilediğini, ben çok kas sakatlığı yaşıyordum mesela. O yüzden beni o dönem dişçiye göndermişlerdi. Acaba çürükle alakalı bir durum var mı diye. Yani o da etkenlerden biri. Ama tek
1: o
0: başına o değil. Tabii tabii, o
1: Tugay
0: da.
1: Kerimoğlu mu söylemişti onu da?
0: Ben Ersun Hoca'dan biliyordum mesela. O dönem o şeyle ilgili, bir oyuncusunun sakatlığı ile ilgili o dönem açıklama yapmıştı.
2: Mustafa Özkan vardı.
1: Tam detaylı hatırlamıyorum. Tugay Kerimoğlu da İngiltere'ye gittiğinde sanki öyle bir diş kontrolüne yollamışlardı.
2: En son diye şey diyorlar şimdi. Kravaiska dişleri yaptırmış diyorlar. Zaten bir tabanca gibi oyuncu yani. Herhalde bir Robocop olacak.
1: Onu neyse gördüm. Bunlar faydalı bilgiler ya, ilgilenenler vardır illaki. Son sayfa etiketine bu arada mesajlarınızı bekliyoruz, X üzerinden yazabilirsiniz. Onun dışında yine Instagram'dan dileyenler Koray Baloğlu hesabına mesaj atabilirler, sorularınızı da yanıtlamaya çalışacağız. İlk olarak tabii ki transfer gündemiyle başlıyoruz. Bir yandan temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş yola devam etti, Başakşehir elendi, onları da konuşacağız ama Leao yarışı İtalyan basınının da gündeminde. Bir tarafta Fenerbahçe, diğer tarafta Galatasaray. İtalyan basınının son iddiasını ekrana getiriyoruz.
3: Rafael Leao, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki yerini koruyor. İtalyan ekibi 2026 Dünya Kupası'nın ardından Milan'ın antrenmanlarına katılan Portekizli Yıldız için bonservis talebini netleştirdi. Corriere dello Sport'un haberine göre Milan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 60 milyon euro talep ediyor ve bu rakamın altına inmeyi düşünmüyor. Haberde Fenerbahçe'nin 40 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif yaptığı, Galatasaray'ın da transfer için devreye girebileceği iddia edildi. Şu ana kadar gelen tekliflerin Milan'ı tatmin etmediği ve olası bir anlaşmanın Ağustos ayının sonlarına doğru gerçekleşebileceği aktarıldı. 2028 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Rafael Leao, İtalyan ekibinde forma giydiği 293 karşılaşmada 80 gol ve 55 asist üretti. Milan'la

0: İki kupa kaldıran Leao, 49 maçta 6 gol ürettiği Portekiz milli takımıyla da bir kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
1: Evet, Leao konusunu konuşacağız şimdi. Tabii ki bir tarafta Fenerbahçe, diğer tarafta Galatasaray'ın ismi geçiyor. Haberde detayları da verdik. Bu noktaya dair mesela sorular da var. Hemen onlardan da bir tanesini aktarayım. En büyük Okancı rumuzuyla bir izleyicimiz yazmış. Galatasaray Leao'yu transfer ederse yabancı hakkı doluyor. Kimleri göndermeyi düşünüyorlar demiş. Onu konuşuruz. Ama Leao transferi planlamanın neresinde?
2: Galatasaray tarafının yalanladığı dönemlerde de Galatasaray'ın gündemine gireceğini biliyordum. Çünkü George Gardner'in hep bir Leao planı vardı. Burada tabii şöyle, Galatasaray'ın sağ açığı Sané, sol açığı Barış Alper, artı sağ açıkta çok net Yunus Akgün'den de performans alabilirsiniz. Zaten halihazırda Galatasaray'ın bir kenar forvet rolü sol açık diyebiliriz. Artı 4 kontenjanı için arayışı vardı. Ben bu yüzden Noel Ank'ı da her zaman bir Ağustos sonu için durumu takip etmemiz gerek diyordum. Ama Leao, şimdi şöyle, Sané Suudi Arabistan'a satılsaydı, afak konuşuyorum, Barış Alper'i sağ çektiğinizde hemen sol taraf için bir opsiyon olacaktı. Ama şimdi Barış Alper'in tıpkı geçen sezon başında Suudi Arabistan'ın aldığı tekliflerin benzerini bu sefer Avrupa'dan o tekliflerin geleceğini bekliyoruz. Ki Barış'ın Suudi Arabistan'a satılmadıktan sonra biliyorsun o dönemleri biraz sıkıntılı geçmişti. Sonrasında Başkan Dursun Özbek inisiyatif alıp, onu da açıklayayım yani, Uğurcan, Yunus, Abdülkerim 90 milyon TL oynadı geçen sezon. Yunus ve Uğurcan'ın ücretleri 110-120 milyon TL'ydi. Barış Alper Suudi Arabistan'a gitmedi, motivasyon düşmesi de 200 milyon TL'lik bir garanti ücret. Artı 50'şer milyon TL'de bonuslarla 300 milyon TL yakın para kazandı. Yani bu zaten biraz geçici bir kontrat. Yani bir yerli oyuncuya bu kadar Galatasaray para bağlamıyor. Yani aslında biraz Barış Alper'i zinde tutmak, ki performansında özellikle Şampiyon Ligi maçları, lig maçları, bütün sezon oynayan tek hücum oyuncusunu maç kaçırmadan. Ve benim anladığım şu ki, bu sefer Galatasaray tarafı eğer Barış bir kulüple anlaşırsa, teklif de geçen sezon gibi 30 milyon euronun üstünde bir 30-35'lerde bir teklif gelirse, bence Galatasaray önünü açacak. Leao'yu bu yüzden daha yüksek sesle konuşacağız. Artı şunu da söyleyelim, 10 numara için Can Uzun, yine Strasbourg'da artı 4 kontenjan uyuyor, Enkiso gibi isimler de gündeme gelebilir. Yani Galatasaray Barış Alper'i satarsa, ki şu an Milan'la anlaşamamasının sebebi Galatasaray'ın kiralık artı opsiyon. Ama Barış Alper'i satarsa belki de direkt bonservisle de alabilir. Leao'nun Galatasaray'a pozitif baktığını biliyorum. Ücretini de söyleyeyim, 12 milyon euro. Milan'da 8 milyon euro net kazanan bir oyuncu. Zaten Türkiye'ye gelecekse onu doğal olarak 1,5-2 katına çıkartmak ister. Galatasaray Sané'ye verdiği bu parayı Leao'yu da verebilir. Zaten bütçede Icardi'nin 10 milyon eurosundan çıkmış oldu artık Galatasaray. Ben hani yıldız bağımlısı bir futbol sever değilim ama Leao bence Galatasaray'ın denklemine gol asist garantisiyle uyuyor. Yani Galatasaray sonuçta, evet, Osimhen sağlıklı olduğunda zaten muhakkak 25-30 gol bandında olacak. Onu Sané'nin iniş çıkış diyoruz. Bence gelecek 10 numara da Sané'yi işin içine kattığında. Çünkü baktığımızda şimdi Leslie Ugochukwu, Torreira, Lemina çok skorer oyuncular değil.
1: Doğru.
2: Lemina az ve öz atıyor. Torreira 3. şampiyonluk sezonunda 8 numarada çok işler yaptı ama ben artık enerjisinin çok 8 numaraya uyduğunu düşünmüyorum. Ben Okan Hoca'nın 6'da Torreira, Leslie Ugochukwu'yu, Lemina'yı da hatta stoperde kullanmasını bekliyorum. Ben negatif yaklaşmıyorum. Leao bence bu ligin çok üzerinde bir oyuncu. Ama tabii Galatasaray kadar Fenerbahçe'nin de ilgisi var, ki zaten Fenerbahçe Milan'la görüşürken Galatasaray'ın da masada olduğunu biliyor. Ama tabii Galatasaray burada strateji izliyor. Zadı da bu yapılmıştı, hani işin içinde yokuz diye. Bu transferlerde bu tip çalımlar olabiliyor. İki kulüp de aynı şartları sunarsa zaten Leao'nun tercihi Galatasaray olacak. Burada da şundan dolayı, yani Noel Ank'ta da aynısı yaşandı. Beşiktaş Noel Ank'ı istedi. Noel Ank, ben Şampiyon Ligi'nde oynamak istiyorum dedi. Galatasaray'ı bekleyeceğim dedi. Galatasaray'da Atletico Madrid maçı 1-1 biter bitmez Noel Ank'ı seni alıyoruz denildi. Hatta 2-2,5 milyon euro kiralama bedeli de verilmişti Napoli'ye. Benzer avantaj Leao'da da var. Sonuçta Fenerbahçe'nin önünde iki tane. Önce Sturm Graz, onu geçerse bir playoff var. Galatasaray'ın burada o 4 maçın tarihine kadar tabii Fenerbahçe

0: Bonserviste yabancı sınırı şu an 17 diye biliyorum.
1: Evet.
0: Artı 10 dışındakini. Bonservisini almaya direkt çalışırsa bilemem, hani iki kulüp aynı şartlarda, hani Milan'la anlaşırsa oyuncunun tercihi bence Galatasaray olacaktır.
1: Sence hangi takımın daha çok ihtiyacı var Leao'ya?
2: Ya şöyle, yani şimdi Galatasaray tarafını düşündüğünde, yani işte Barış Alper'in gittiği bir opsiyonda ne katar diye düşünüyoruz. İki oyuncunun oyunculuk kalitesini, deneyimini, uluslararası deneyimini yan yana getirdiğimizde Leao bu anlamda Barış'ın önünde olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir oyuncuyu gönderip yerine başka bir oyuncuyu getirdiğinizde, hoş şeyi unutmayalım tabii. Biz bunların yeteneklerine talip oluyoruz. Hedeflerini buraya geldikten sonra görüyoruz hedeflerin ne olduğunu. O yüzden bazı oyuncularda büyük hayal kırıklığı da yaşıyoruz. Bir de Galatasaray için şöyle bir avantaj da var. Aynı zamanda Osimhen'in olmadığı organizasyonlarda net santrafor konusunda o problemi de ortadan kaldırır diye düşünüyorum. Yani hem kanat organizasyonlarında hem de Osimhen'in olmadığı, çünkü Galatasaray'ın net bir şekilde Osimhen olmadığında ne yaparız düşüncesi de bir hayli taraftarı rahatsız ediyor diye düşünüyorum ki evet. Normal, çünkü geçtiğimiz sezon bunun örneğini, sıkıntılarını yaşadı Galatasaray. Ya Fenerbahçe tarafı ile ilgili şunu söyleyebilirim. Yani oyuncu tarafından düşünüyorum. Hangi takımı tercih ederim? Evet, Şampiyonlar Ligi ciddi avantajdır ama bir de yani daha fazla tekrarı olan oyuncularla bir arada oynamak bir oyuncu için avantajdır. Yani diğer tarafta bir bilinmeze gidiyor. Yeni bir teknik direktör, çok fazla başarısız olmuş, çok fazla karar değiştirmiş oyuncuda bir takım var. Burada hemen hemen aynı oyuncularla 4 senedir tekrar yapan, aynı teknik direktörle tekrar yapan Şampiyonlar Ligi'nde olacak.
0: Bir ek daha yapalım mı? Osimhen. Yani, ben bir kenar forvet olsam Osimhen'le oynamayı çok isterim.
2: Onunla beraber oynama. Tabii ki, yani bunların hepsini bir araya getirdiğinde aynı fikirdeyim. Yani hangisine daha fazla yarar? Galatasaray'a sanki daha fazla işine yarar. Çünkü Fenerbahçe'de ciddi anlamda bir belirsizlik var. Yani hangi tarafta işi daha kolay olur? Bence Galatasaray'da işi daha kolay olur. Çünkü Fenerbahçe'deki o hele hele oynanan iki maçtaki o oyunun tamamındaki belirsizlik bir oyuncu için zordur. Çünkü oradaki oyun şeye çağırıyor seni. Gel benim bütün problemimi ortadan kaldır. Ama bu tarafta bir oyun var. Sen bu oyunu daha bu oyuncularla beraber daha güçlü hale getirebilirsin düşüncesi var.
1: Şimdi iki tane farklı görüş var. İkisini de okuyacağım. Cevaplamanızı tabii isteyeceğim. Ozan Kahraman diyor ki Barış Alper'in son kez para ettiği transfer sezonu olduğunu düşünüyorum. Leao'dan bağımsız Barış'ın satılmasını doğru buluyorum demiş şimdi. Ozan Bey'in görüşü bu. Bir başka izleyicimizin mesajı şu şekilde, ismi yok, rumuzu da doğru düzgün yok, Galatasaraylı ama. Ne vereceği belli olan Barış'ın bonservisinin üzerine 15-20 milyon euro maaş olarak da 6 milyon euro ekleyerek ne vereceği belirsiz Leao'yu almak ne kadar mantıklı demiş.
0: Şimdi
1: iki farklı görüş. Bir izleyici diyor ki bence Barış'ın para edebileceği son sezon, Leao alınsa da alınmasa da satılmalı. Diğer tarafta da diyor ki Barış'ın ne vereceği ortada. Leao'yla üstüne hem daha fazla para harcayacağız, bir de Barış'ı yollayıp Leao'yu getireceğiz. Bence bu bir soru işareti.
0: İzleyiciye bir örnek vereyim. Galatasaray 2022-23 sezonunda 4 senelik şampiyonluğun ilk sezonu. Kerem'in neredeyse asist kralı olduğu, Icardi ile müthiş uyum içinde olduğu sezon. O sezon bittiğinde Galatasaray Kerem'i 12 milyon euroya Benfica'ya satabilir miydi? Taraftar ayağa kalkardı. Ama ne oldu? Kerem sezonun ikinci yarısı yedek kalmaya başladı. Hoca Barış Alper Ziyech'e döndü. Kerem'i siz son gün 12 milyon euroya Benfica'ya sattınız. Yine başarılı bir transfer operasyonu olmadı. Kerem için 15-20 milyon euro bulması gerekti Galatasaray'ın ama günümüz futbolunda bence en yıpranan bölge kenar forvet. Orada biraz bek takibi yapacaksınız. 10 numarayla iyi ilişkiniz olacak. Forveti tamamlayacaksınız, santraforu. Barış Alper'le ben hemfikirim. Yani biraz İbrahim'in döneminin futbolcuları olacak. Tuncay Şanlı diyebilirim. Bazen fizik güçlü oynayan oyuncu böyle bir anda düşüşe de geçebilir. Barış'ın evet. Yani ben Barış'ta şu noktadayım. Ben Barış'ı zaten olabildiğince eleştirmiyorum. Nedeni 4 sezondur maç kaçırmıyor bu oyuncu. Artı milli takımı da maç oynuyor sürekli. Yani bir yerde yıpranma kaçınılmaz ki bu tip dünya kupalarının ardından Hasan Şaş'ı hatırlıyorum 2002 sonrasında. Yani futbolda bazı şeyler değişmiyor. Bu fiziksel bir yere kadar taşırsınız. Geçen sene Galatasaray'ı Barış taşıdı. Geçen sezon izin vermediniz. Bence bu sefer oyuncu gitmek isterse önünü açmalısınız. Barış bunu hak ediyor bu arada. Ya bir Avrupa deneyimi yaşamak isteyebilir. Ben Galatasaray'ın zaten en büyük yanlışının bu 4 senelik süreçte Sacha Boey dışında oyuncu satmaması olduğunu düşünüyorum. Yani gelen teklifler bence değerlendirilmeli. Şimdi benzeri belki konudan sapmıyorum, birazdan konuşuruz. Sanchez için de hata yapıyor Galatasaray. Yani senin 30 yaşlı stoperine 30 milyon euroluk o söz edilen teklifler geliyorsa değerlendirmeniz gerek. Bir zahmet bulacaksınız 1/3 rakamına.
2: Orada aslında bütün olay, yani ona hazırlıklı değiliz. Bütün problem o. Yoksa hani değerini bul,

0: Yani doygunluk, bıkmışlık diyebiliriz bunu, o takımı dönüştürür mü? Galatasaray da olamayacaktı, onu da söyleyeyim. Yani şimdi gerçekleşmiş bir senaryo üzerine belki ahkam keseceğim ama Osimhen gelmeseydi 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray bence olamazdı. Yani tamamen o Icardi'deki çok net keskin düşüşün başladığı, Mertens'in son sezonun olduğu takımı Osimhen yaptı şampiyon. Ki zaten kariyer rekoru da kırdı. 30 küsürü gol. İşte maç kaçırmadı. Müthişti. Bu dönüşümleri Galatasaray'ın bu sezon yapması gerekti.
1: Evet.
0: Ben biraz da o noktada hani Barış Alper'i satın, 30 milyon euroyu kasaya koyun değil. O parayı da transferde kullanın. Yani 30'dan kastım da şu, bir keçi öğren gücü payı da veriyorsun Koray. Evet. Onu da düşündüğüm zaman Galatasaray muhakkak yani kasasında minimum bir 30 milyon euroyu görüp artık o anlaşma 35 mi olur, 36 mı, 37 mi? Sonuçta Barış'ın da iyi bir ücret var, onu da hatırlatayım. Yani muhtemelen Galatasaray'da kazandığı paranın da ağzına da Avrupa'da devam etmek isteyebilir. Çünkü söylüyorum, geride kalan sezon 300 milyon TL'ye yakın ücret kazandı bir yerli oyuncu için. Kerem Aktürkoğlu, Orkun dışında başka o rakamları Uğurcan da kazanmıyor, yani onu da belirtmek gerek. Performans olarak karşılığını verdi. Ama işin artık finansal kısmında bazı adımları atması gerek Galatasaray'ın. Yani 75'e aldığın Osimhen'i 80'e sat demiyorum ama ben çok netim. Osimhen dışında bizim ülkede şu an 30 milyon 35 milyon euro teklif her oyuncu için değerlendirilir. Osimhen'in zaten 75 verdim.
2: Başka türlü de çıkamazsın. Yani başka türlü de işin içinden çıkamazsın. Hani bahsettiğimiz sürdürülebilir ekonomi.
0: Çıkamadın, bir aydır sessizsin yani, o yüzden.
2: Anca bu şekilde halledebilirsin.
1: Sence peki bu Barış Alper'i satıp Leao'yu alma meselesi. Bir de şimdi şeyini de vurgulayayım. Barış Alper Yılmaz hepimizin bildiği gibi milli takım oyuncusu. Yani burada her gün yabancı sayısı hesap kitabı yapıyoruz.
2: Tabii o anlamda da çok değerli bir oyuncu.
1: O anlamda çok ciddi bir elini rahatlatıyor. Örnek veriyorum şimdi. Gündeminde falan olduğu için değil Galatasaray'ın. Şimdi Barış'ı 30'a satıp üstüne 20 milyon euro harcayıp Kenan Yıldız'ı getirirsin. O ayrı bir bambaşka konu olur ama şimdi bir yandan izleyicinin dediğine öyle bir ek yapabilirim. Sen çok değerli bir Türk kontenjanından çıkacaksın. Yabancı ekleyeceksin oraya. O denklemde onu da düşünmek gerekecek.
2: Ya biraz da tabii Galatasaray'ın yani oyuncu odaklı gitmesinin de aslında o dönem işine yaradığını ama uzun vadede bugün ayağına dolandığını da görebiliyoruz. Yani bir şey üretememek, sürekli gel benim problemimi çöz düşüncesi. Normalde baktığın zaman bugün Galatasaray'ın rakiplerine göre çok ciddi avantajı var değil mi? Yani Fenerbahçe ya da Beşiktaş aslında Galatasaray'ın o 4 senede yakaladığı oyuncu istikrarını şu an yakalamaya çalışıyor. Sen ne kadar aslında o anlamda avantajlısın ama çok fazla oyuncu odaklı gittiğinde 1-2 oyuncunun o yeni organizasyona katkı sağlayamaması aynı takımı tanınmaz hale getiriyor. O yüzden diyorsun Leao gel benim problemimi çöz. Yani Barış Alper'le ilgili 3 aşağı 5 yukarı ondan vazgeçmeyi yine düşünebiliyorlar. Şöyle düşünebiliyorlar. Evet, Barış Alper, ben de aynı fikirdeyim. Değişen oyunun en kıymetli oyuncularından biri. Ama bitiricilik konusunda, oynadığı bölge konusunda bir hayli problemli oyuncu. Halledemedi o final pası ile ilgili ya da koşması gereken yerlerle ilgili, ki geçtiğimiz sezon hatırlıyorum Okan Buruk söyledi. Bu sene öğrendi dedi. Nerede orta yapacak, nerede şut atacak diye. Aslında ya bu bizim bu anlamda altyapıdan, temelden oyuncu ne kadar eksik geldi ya da gelişimle ilgili ne kadar eksik kaldığını bize gösteriyor. Şimdi bu seviyede bir oyuncu, bu yaşa gelmiş bir oyuncu hala daha nerede orta yapacak, nerede şut atacak konuşuyorsak burada ciddi bir problem var.
1: Tabii.
2: Şimdi bir de geçtiğimiz sezonki hadiseyi unutmayalım. Oyuncuya da böyle bir söz verilmiş değil mi? Bunun menajeri de, yani tanıyorum menajerini de, arkadaşım, o dönem hatırlıyorum konuşulanları da. Değil mi? Bu söz verildi.
0: Geçen sezon zaten Barış haklıyken antrenmana çıkmayarak, ekran karartarak
2: süreci idare edemediler.
0: Yoksa oyuncuya yani. Onun öncesi söz verilmişti.
2: Şimdi yine söz verilmiş. Senin bence söylediğin orada çok önemli. Yerli oyuncuya bu kadar para ödüyorsan devamı ile ilgili bir planın olması lazım. Yani sadece o seneyi kurtarmak için 300 milyon falan bir oyuncuya veriyorsan orada ciddi bir problem var.
0: Uğurcan'a da vereceksin.
2: Onun devamı şudur. 300'ü sana bu sene veriyorum ama ben önümüzdeki sene, yani bu seneyle ilgili o parayı senden kazanacağım zaten, olur o planlama. Ama yine aynı noktaya giriyoruz. Yok hazırlığın. İşte yakında Leao diye bir oyuncu var. Oralarda yapmış, bende de yapar diyorsun. Bilmiyorsun ama, ki benim geçen gün bir yorumum oldu. Hatta abim bile kızdı bana. Ya Galatasaray 13. bitirir mi dedi. Benim orada anlatmak istediğim başka bir şey ama hani finalde insanlar 13. ile odaklı. Ben şu yorumu yapmıştım geçen gün. Dedim ki bak, bu kadar oyuncu odaklı gidersen, çünkü bugüne kadar Icardi geldi problemini çözdü. Osimhen geldi problemini çözdü. Mertens çözdü, Torreira çözdü. Ama hep böyle aslında çok ciddi avantajı içinde barındırmana rağmen oyun olarak bir türlü rakiplerinin o arayı açamadın. Hep onların çok fazla hata yapması çok belirleyici oldu. Şimdi Yeni getirdiğin oyuncular

0: Leslie'de büyük bir soru işareti var. Bir kere temelde çok ağır bir oyuncu. Gelişimiyle alakalı bende büyük bir soru işareti var. Şimdi Leao diyorsun. Bir oyuncu 10 numara pozisyonuna kattın. Eğer bahsettiğin 3 oyuncudan diğer oyuncularla ilgili sağlıklı geri bildirim alamazsan Şampiyonlar Ligi ile beraber tanınmaz hale gelirsin. Başkan şey ifadesi kullanmıştı ya en son. 13.lükten aldık bu takımı. Eğer o bahsettiğin oyuncular tutmazsa tekrar 13. bırakırsın.
1: Ben ek yapayım mı İbrahim?
2: Bir de mesela şöyle söyleyeyim. İbrahim'in dediğine ek ben yaparak sana pası atayım. Bana 2 tane oyuncu çıkar Galatasaray'dan desen. Şurada eminim herkes çoğunluk hemfikir olur. Takım gücünün yani %35 falan aşağı ineceğini düşünüyorum. Davinson'u çıkar. Osimhen'i çıkar.
1: Sen
2: Galatasaray'ın yani ya 4 sene üst üste şampiyon olan bir takım 2 futbolcunun çıkışıyla birlikte bu kadar mesela geri gidecek izlenimi vermemeli. En azından yanılıyorsam bile.
0: Hatta şöyle bir bu var. Geçmişle ilgili Fatih Hoca ile örnek gösteriliyor ya, aslında şahane 2 örnek. Yani 2 tane yerli teknik direktör 4 sene üst üste şampiyon olmuş, benzer hadise. O dönemki oyuncu bugünün teknik direktörü Okan Buruk. Fatih Hoca ile ilgili o da aslında baktığın zaman Hacı o dönem için çok önemli bir oyuncuydu. Popescu öyle, Taffarel öyle. Değil mi? Yani geldikleri kulübe oyunculuk kariyerlerine baktığında. Ama orada şöyle bir durum vardı. Orada üçlü savunmadan dörtlü savunmaya geçiş vardı. Aslında teknik anlamda Fatih Hoca'nın analizi şahaneydi ki o dönem çok zordu. Yani sistemde değişime gitmek, ki hatırla sezon başı Galatasaray bir hayli sancılı geçirmişti o dönemi. Fatih Hoca'nın ilk dönemini. Ama o dörtlü sistemde işte merkezde diğer bölgelerde o sistem oturduktan sonra evet Hacı ile o oyun başka bir seviyeye gidiyordu. Ama Hacı çok fazla soyunma odasında konuştuğunda Fatih Hoca'yı arkadaşları rahatsız ettiğinde Ümit Davalan'ın anlattığı olayı unutmayalım. Sus diyor Hacı'ya, bir kere devam ediyor. İkinciye Fatih Hoca sus diyor. Hacı devam ediyor. İkinci yarı sahaya çıkarken kadroyu yazdığında Hacı yok. Yani mesajı veriyor. Eyvallah, senle biz şahane oyunlar oynarız ama sensiz de oynarız. Sen şimdi burada Galatasaray'da Osimhen'e yapabilir misin o durumu yani? Değil mi? Yani içeride Galatasaray'ın bir oyuncu, yani Osimhen bu anlamda ya da Sanchez bu anlamda çok önemli örnek. İki tane oyuncunun durduğu an senin organizasyonun çöküyor. Geçtiğimiz sezon çöktü işte. Yani aradaki farkın bu olduğunu düşünüyorum. 4 sene bir teknik direktör hemen hemen aynı oyuncularla tekrar yaptığında ya bizim gerçekten bambaşka şeyler konuşmamız lazım.
1: Evet, Fatih Hoca'yla 4 sezonla şöyle bir değil. UEFA'ya alan takımın tek yeni transferi Capone'du. Hep yani ya, bu kadar değiştirmez takımı. Şimdi
0: olmaz, değişime bu kadar gitmezsin. Ve hep gelişen oyuncular. Mesela yerli oyuncuları hatırlayalım yani, değil mi? Sürekli gelişen oyuncular. Şimdi bu Galatasaray'ın aslında bugün içinde bulunduğu durumu anlatıyor. Bak başkan aslında orada diyor ki ya yanlış bir şey ama doğru olarak anlatmaya çalışıyor. Bizim bu sadece Galatasaray için değil, temel bütün takımların problemi. Başkan diyor ki biz hep Eylül'de getirdik diyor. Ya bu iyi bir şey değil ki, bu yanlış bir şey. Bunu iyi bir şey olarak anlatıyorsun. Niye şampiyon oldum diyorsun. Ya bugün bu yaşadığın sancı o gün anlattığın hadise ya. Evet. Eylül'de getirmenin sancılarını ya doğru bir şey gibi anlatıyor. Yapmadı Eylül'de getirdiğin oyuncular, tutmadı ne olacak? Neyle anlatacaksın?
2: Zaman da kalmıyor.
0: Olmaz. Toplamak öyle planlama için. Olmaz. Planlama yanlış. Yani planlama yanlış. Sen onu başka bir yerden anlatabilirsin. Hatta farklı bir yerden söylese başkan, dese ki ya arkadaşlar transferle ilgili niye bu kadar talepte bulunuyorsunuz? Yani normalde aslında kendine de öz eleştiri yapabilir. Herkesin anlaması açısından. Galatasaray'da bu tutan oyuncuları anlatıyorsun. Tutmayan oyuncuları da bir oturup konuşsak burada. Sayısını unuttuk yani. Ya bu çok sağlıklı bir hadise değildir. Sürekli transfer. Sürekli yabancılar gelsin problemini çözsün. Akademinden oyuncuyu katamıyorsun organizasyona.
1: Ama sistem şöyle oldu. Galatasaray'ın sağlıklı yürümediği, Fatih Hoca'yı Galatasaray'ın yaşayan efsanesi bir numarası ama Fatih Hoca dönemi de şöyle bir sıkıntı vardı İbrahim. Hep sistem seni Fatih Terim'e itiyordu. Yani yeni bir teknik adam çıkartamıyordun. Hep Fatih Hoca, işte Mancini de olmuyordu atıyorum. Tudor da olmuyor, Dulcescu da olmuyordu. Bir şekilde Fatih Hoca şimdi. Buradaki problemi söyleyeyim. Yine transfer ve ben şu örneği verebilirim. Beşiktaş'ın yaptığını yapmalı Galatasaray. Beşiktaş hatırlayalım, son şampiyonluk sezonuna favori girmedi ama son hafta aldığı 4 oyuncu. Sağ bekine Rozier, ön liberosuna Joseph, sağ öne Gezal, Abubakar sezonun karyası oldu. Bence Galatasaray'ın şu anki riski bu. Yani Eylül ayında alması gereken 10 numarası, Barış Alper'i satıyorsa alması gereken sol açığı, keza yedek santrofor hep nokta atışı olmalı. Yani birinde bile bir böyle performans olarak yeni bir Osimhen çıkmalı. Osimhen mevki istemiyorum ama yani gelen 10 numara çok ekstra katkı yapar.
0: Şöyle
1: yani
0: bir durum
1: çok
0: var ya.
1: Risk alıyor Galatasaray.
0: Şimdi biraz önce hani Osimhen şampiyon yaptı dedin ya. Bak eğer o sisteminde biraz sallantıya git, o aynı oyuncu da tanınmaz hale gelir. Bak

0: başına Osimhen yaptı üzerinden anlatıyoruz. İster istemez ön plana çıkan oyuncu olduğu için. Mertens'in yokluğunda bir senede ciddi bir sorun yaşamaya başladın, değil mi? Bak, bir oyuncunun oradan gitmesi. Şimdi Torreira da aynı sorunu yaşarsan, çünkü başka bir oyuncuyla başka bir oyun modeline geçtin sen. Galatasaray hiç uzun statik bir oyuncuyla savunma önünde bir oyun oynamadı. Geçen programda burada anlattım ya görüntülü. Evet. O Leslie'nin savunmanın içine girmesi, Nelson Kazım Can'la o adam alan paylaşımı konusunda öne gelmesi, tabii arayı açması demek. Şimdi bu çok zor bir şeydir. Yani şimdi bunu Galatasaray daha yeni deneyimliyor. Oyuncuyu şeye ikna etmesi lazım. Ben istemiyorum stoperlerin arasına giren bir orta saha oyuncusu. Ben oyunu iki yönlü oynayan orta saha oyuncularıyla bugüne kadar oynadım. Şimdi bunu da ilk defa deneyimleyecek Galatasaray. Tabii. Yani bunların hepsini bir araya getirdiğinde o senin en güçlü dediğin, şampiyon yaptığın oyuncuyu tanıyamazsın. Bak, o duruma getirirsin oyuncuyu.
1: Doğru. Şimdi Leao transferi özelinde tabii konuyu açtı. Orçun Yıldırım son sayfa etiketine yazmış X'ten. Koray Bey, benim anlamadığım nokta şu. Mehmet, bu soruyu sen cevapla lütfen. Fenerbahçe ve Galatasaray neden her sene belli kişiler peşinde yarışıyor? Biri fiyat veriyor, diğeri de yükseltip veriyor. Menajer oyunu mu bunlar, fiyat yükseltmek için demiş.
2: Ben muhabirliğe başladığımda yine hatırlıyorum, yani Beşiktaş almamıştı, Lines'i Galatasaray almış. Yani bu klasik Türkiye'de menajerlerin, oyuncunun
1: bir de Lines, yani üst düzey bir profilden de bahsediyoruz.
2: İlk onu hatırlıyorum. Hatta Lines'le sonra biraz konudan sapacağım ama röportajda sormuşum. Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığın gol Galatasaray transferinde bir faktör oldu mu diye. Sonuçta Türkiye'deki futbol sever tanımıştı Lines'i o maçla. Şimdi de ama öncesine git, Zaha İki takım TT'de karşı karşıya geldi. Fred'de, Szymanski'de transfer çalımları da oldu baktığımızda. En son Skriniar'da bu çok net yaşandı. Galatasaray o devre arası Skriniar'da son anda Fenerbahçe tercih etmişti.
1: Yakın dönem zaten Skriniar, Szymanski.
2: Çok var.
1: Ziyech diye özür diliyorum. Zaha
2: TT. Abdülkerim.
1: Hadi Abdülkerim zaten
2: Uğurcan,
1: daha dar bir havuz.
2: Uğurcan Fenerbahçe'ye ilgilendi.
1: Ayırıyorum. Hadi Türk oyuncu bulmak çünkü kolay değil.
2: Yabancı da oluyor ya Koray. Yabancı bulunuz.
1: Yabancılarda çok denk geliyor ama.
2: Yabancı
1: bunda
2: da
1: bunda şey var. Lea özelinde bilmiyorum. Bu benim yorumum yani. Bilgi olarak demiyorum. Üst seviye oyuncuların hepsi zaten Türkiye'ye gelmeyi kabul etmiyor. Genelde Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istiyorlar. Öncelikli tercihleri orası. Türkiye'ye gelmeyi bir kariyer düşüşü olarak görüyor. Çoğu futbolcu Avrupa'da böyle. Bu bir gerçek. Formda olanlar için söylüyorum. Leao tipinde, işte örnek veriyorum, Muhammed Salah tipinde, Osimhen gibi oyuncular Türkiye'ye gelmeye, tamam Türkiye pazarı da olur mesajını menajeriyle konuşup karar verdikten sonra, Türkiye'de de oynarım dedikten sonra, o menajer zaten Türkiye'deki bütün takımlara haber veriyor. Gerek menajer, tabii, gerek de menajerin aracıları. Şimdi hazır Leao gibi bir oyuncu Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakıyorsa diyor, kulüplerde değerlendirmek için sürekli bu tarz isimlerde karşı karşıya
2: şimdi
1: kalıyorlar.
2: Cevap şu: sen Leao Milan'da 8 milyon euro kazanıyor diyoruz. 2020-21 sezonu ya da 21-22 Milan'ı şampiyon yaptığı sezon. Şunu söyleyebilirim, Milan'ı şampiyon yaptığı sezonun ardından ücretini %100 arttırıp Avrupa'da başka takım olabilir mi? Ama geçen sezon biraz böyle Milan'ın ayrılma noktasına geldi kıvamı olarak. Tabii ki Türk takımlarının radarına girecek. Bu çok normal. Koray, bu arada Leao geçen sezon da konuşuyordu Galatasaray'a. Onu da hatırlatayım yani. Hep Gardino, İtalya bağlantısı diyelim. Galatasaray'ın bir şekilde Leao'yu gündemine sokmuştu. Ben her şeyden bağımsız iyi oyuncu olmuş ama tabii şu öz eleştiri de yapalım artık. İş sadece ihale, biraz Galatasaray'a yıkılıyor diyeceğim. Bence her takım çok para harcamaya başladı.
3: Tabii.
2: Her takım oyuncularına, yani şunu söyleyeyim tabii ki, hani kapı açıklamaları vesaire, Galatasaray Rafa Silva'yı alamadı, onu söyleyeyim. Galatasaray o dönem Icardi'ye 10 milyon euro veriyordu. Rafa Silva ile görüşme yapıldı. Mertens sonrasında hazırlık bence doğru isimdi. Icardi'den daha pahalı bir oyuncu alamayız dediler. Ha, o inisiyatifi Osimhen için aldın. Osimhen zaten çok ekstra performans verdi. Ne yazık ki Avrupa'nın Suudi Arabistan'ı olduk bir kere. Bu gerçekle de yüzleşmemiz gerek. Artık oyuncular özellikle Avrupa'da biraz son sezonunu iyi geçirmesin. Yine Türkiye'den 2 katı 3 katı, bir de tabii vergi olayında kulüpler üstlendiği için. Burası biraz işin gelir kısmı. Yani Galatasaray'ın bu noktada işte tamam. Ben mesela Leslie Ugochukwu'ya seninle hemfikirim. Enzonzi geliyor aklıma. Galatasaray'da böyle daha hareketli oyuncular. Lemina'da o yüzden taraftar geri gelmesi. Ya da ben hala Badou Ndiaye'yi güzel hatırlarım.

0: Beşiktaşlar muhakkak Jason Fernandes hareketli oyuncu severiz ama aç oyuncu olması beni cezbediyor. Yani Galatasaray'da öyle bir risk, yani aç oyuncu yakalayacaksın. Şimdi mesela demin bahsettiğim Beşiktaş'ın o Karayası dedim. Rozier kadro dışıydı. Gezal'ın ücretini Leicester City ödedi. Josef'i Galatasaray istemedi. Aboubakar Sivas'a gidiyordu. Yani hep böyle bir ispat çabasındaydı oyuncular. Yani burada evet Leao'yu çok övdüm ama bir risk de bu. Çok aç bir oyuncu değil.
1: Kabul ediyorum ama çok özür dilerim. Tabii, ama buyur. Planlama böyle olmaz. Yani zaman zaman böyle acil kararlar bir şekilde sizi hedefe götürebilir ama bu doğru planlama değil. Ben de bence problem şurada. Son zamanlarda bizi şeye ikna etmeye çalışıyorlar. Böyle de olur. Böyle de yapabiliriz. Ya bu tamamen tembellik, hazırlıksız. Yani bunu işte Sergen Yalçın'ın İtalyano ile ilgili söylediği %30'unu ben hallettim ona ya... Öyle olur mu? Öyle planlama olur mu? Neyi hallediyorsunuz yüzlerini? Hallettim dediğin en çok parayı verdiğin oyuncuyu oynatmıyor teknik direktör. O takımın en problemli oyuncusu. Bak bizim bu yerli teknik direktörler özellikle. Yani şimdi biz şey her zaman yapıyorduk Mehmet. Yani pahalı oyuncular hep getiriyorduk, kabul ediyorum. Sayı daha azdı ama hep geliyordu işte Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye. Ama bir karşılığı oluyordu. Anelka'yı aldığında bir karşılığı oluyordu. Alex'i aldığında bir karşılığı oluyordu. Bu kadar fazla yanılmıyordun oyuncudan. Ya o zaman da yanılıyordun bir iki oyuncuda. Bak en güçlü, en fazla tekrar yapanın, ben söyleyeyim iki tane oyuncu Galatasaraylı taraftarlar muhtemelen ya gerçekten geldi mi bize böyle bir oyuncu diyecekler. Bu normal bir hadise değil. Bu bir yerde tükenir. Ve senin özellikle akademiden yukarı oyuncu götürme konusunda tamamen o işi ortadan kaldırdın. Ne gerek var Arda'yla diyoruz, ne gerek var Luj'la diyoruz. Alırız zaten, paramız var getiririz ama ya bu bir yerde tükenecek. Ama buna en çok çanak tutanlar da bizim maalesef yerli teknik direktörlerimiz olmaya başladı. El ele tamamen şeye de dönmeye başladık. Geçmişte iyi futbolcuysan herkesten iyi biliyorsun. Yanlış, öyle bir şey yok. Antrenörlük de futbolculuk bambaşka. Ben antrenörlük yaptım çok kısa bir dönem. Ya düdüğü öttüremiyorsun yani, o duruma geliyorsun. Bak futbolcusun, hayatın sahanın içinde gelmiş. Hoca bana düdüğü verdi, antrenmanı yönet. Öttüremedim düdüğü. Görüyorum ama ayarlayamıyorum şeyi. Yani hani zamanlamayı ayarlayamıyorum. O ara bir pozisyon kaçıyor falan. Ya orası çok ciddi tekrara muhtaç bir durum.
2: Tabii.
1: Yani o tarafları kaçırıyoruz. Eğitim tarafını kaçırıyoruz. Çok fazla yanılıyoruz. Bak bir yerden sonra bunun bize bir faydası olmayacak. Tükeneceğiz yani. Mecburuz çünkü. Başka türlü çıkamayız bu işin içinden.
2: Sınırsız bir ekonomik kaynağımız olmadığı aşikar zaten.
1: Yok, kulüplerin
2: mali tablosu da öyle. Bir yere kadar ilerleyecek dediğin gibi. Mesela Soner Bey demiş ki neden Galatasaray hep gidip Avrupa'nın büyük kulüplerinden pahalı futbolcuları istiyor? Neden daha çok diğer kulüplerden potansiyelli oyunculara yönelmiyor ki? Sasha Boya örneğinde olduğu gibi demiş. Bizim kulübümüzde sportif direktör, scout ekibi falan yok mu demiş.
0: Hepsinde hata var. Bazen böyle
2: Niyaga'yı aldı en son gerçi.
0: Yani Galatasaray'da son dönemlerde en son aklımda bir Cenk Ergün kaldı. İbrahim Atiboğlu kaldı. Böyle dönem dönem tek suçlu gibi. Hepsinde problem var. Baktığımızda burada Başkan Dursun Özbek de eleştirilmeli. Okan Hoca da eleştirilmeli. Scout ekibi de, karar verici yöneticiler de, sorumlular da. Burada toplu artı taraftar da öz eleştirisini yapmalı. Bir transfer obezliği de oldu. Bunu kabul etmemiz gerek. Transfer. Ama buradaki problem Galatasaray bence geçen sezonki en basit örnek şampiyonun geldi Antalya Spor maçı bile Galatasaray kadrosunun değişmesi, yenilenmesi, gençleşmesi. Ben şunu da söyleyeyim İbrahim. Benim nazarımda şu anki transferde geç kalınmasından ziyade tekrar söylüyorum. Transferde geç kalınmak o evet yani şu riski alıyor bir kere. Singo'yu da geçen sezon sonuna doğru getirdin. İlk 11 oynattığın ilk maç Frankfurt maçı oldu. 5 yedin. Evet. Çünkü dörtlü de oynayamayacağını gördün stoper ama daha önce transfer etseydin muhtemelen bir lig maçında bu oyuncunun dörtlü savunmadaki performansı soru işaret derdin. Ben Galatasaray'daki problemin söyleyeyim tekrardan. Icardi ile çok geç yol ayrımı. Lemina ile devam edilmemeliydi. Sırf kadroyu artık değiştirmem bir yeni yüz. Kaan Ayhan, Günay, İlkay bence Galatasaray'ın kadro planlamasında geleceği olmayan isimler.
2: Son sayfaya devam ediyoruz. Mehmet Özcan ve İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Sorularınızı yazıyorsunuz. Onları da canlı yayında aktarıyoruz ve cevaplamaya çalışıyoruz. Sinan Turut sorusunu iletiyorum. Selamlar diyelim, iyi geceler. Beşiktaş kanatlara ve orta sahaya yerinde transfer yaparsa o bu takımın birinci santrforu olabilir. Çalışkan, güçlü, dinamik, ekmeğini taştan çıkaran futbolcu. Abilerim bana katılır mı bilemem demiş. Beşiktaş kanatlara ve orta sahaya yerinde transferler yaparsa birinci santrfor olabilir diyor.
0: Orta saha merkezi ister, kanat şöyle, yani Serdi'de ben hep

0: inanıyordum ama bu sezona çok iyi başlamadığını düşünüyorum. Trossard çok fark yaratacak muhakkak. Salih iyi transfer. Oh! Yani ligimizdeki Galatasaray son 4 şampiyon ama öncesine gidelim, yine Aboubakar performansı, Trabzonspor'da Cornelius da bence şampiyonluk sezonu sistemi işletmişti. Bir forvet daha ister Beşiktaş.
1: Hayır, şimdi mesela o yorumu yaparken kanadın, orta sahanın güçlenmesi orada bitiricilikle alakalı bir durum ya. Onun sorunu da bitiricilik ya, oranın güçlenmesinin onun işine yaramaz ki. O atletizmiyle ön planda olan oyuncu. Yani bahsettiği kanat ya da orta sahanın güçlenmesi onun işine yaramaz ki. Orada bitiricilikle ilgili bir sorunu var Beşiktaş'ın. O yüzden bir seviye daha bitiricilik anlamında iyi oyuncuya ihtiyacı var ama rotasyon için bence çok değerli bir oyuncu.
2: Neyi eksik mesela? Bitiricilik mi bir tek?
1: Bitiricilikle ilgili sorunu var oyuncunun. Yani hani ince işlediğimiz santraforlarda ince işlediğimiz hadiseyle ilgili sorunu olduğunu düşünüyorum. Yoksa oyunun bütününde, takım savunmasında, gücünde, enerjisinde, taktik disipline sadık kalmada çok önemli bir oyuncu. Hani teknik direktörlerin rol model dedikleri, hani antrenmanda oynasa da oynamasa da aynı çalışan, o disipline sadık kalan oyuncular hep teknik direktörler için önemlidir yani.
0: 20 gol yazar mısın İbrahim sezon başlarken?
1: Atar. Yani atar Türkiye'de. Oh. Kupası, Avrupası yapabilir.
0: Lig için 34 hafta mesela, örnek söylüyorum şimdi. Ben lig biraz için, onu söylüyorum.
1: Ben lig için riskli. Ben hani bütünüyle ilgili totalde ortamıyorum.
0: Ben şöyle düşünüyorum kadrolarda Koray. 34'ü 2 ile çarparım, 68. Ve bana şampiyonluk için bir 70-75 arası gol gerek. Santraforumdan da artı 20 isterim, anlatabildim
1: ama
0: mi?
1: Şöyle bir durum var. Ya doğru aslında, istatistik olarak anlattığın doğru ama yetmiyor bazen. Yani orada aslında evet gol artı ama oyunun bütünü. Sen niye yetmedi Fenerbahçe? El Nesri attı, penaltısız attı o bahsettiğin golü Fenerbahçe'de. Ama yetmiyor. Oyunun bütününde, yani bence daha az atan ama oyunun bütününe katkı sağlayan bir oyuncu performansı daha çok işini görür. Ya bunun temel sorunu o bitiricilik. Zaten bitiricilikle ilgili problemi ortadan kaldırırsa şu an ligin en önemli santraforlarından biri diyebilirsin. Ama iyi bir opsiyon için iyi bir alternatif yani.
2: 13 maç Süper Lig'de geçen sezon 6 golü var, 1 asisti. Kupada 3 maçta 2 gol 1 asisti var. Yani neredeyse ligde yarısında gol atmış. 2 maçta 1 gol atmış. Sadece beni düşündüren şey zorluk seviyesi yüksek tamam, maçlarda mesela Galatasaray derbisinde hiç yoktu sahada.
0: Bir tane çaprazdan şutu
2: çok
0: vardı.
2: Çok şeyde kayboldu gitti stoperlerin arasında ama Beşiktaş'ın oyunuyla ilgili miydi tamamen? Yoksa
1: oyunun kendi özellikleriyle ilgili de sorun vardı. Evet, oyunu da eksikti Beşiktaş'ın ama onun genel oyunculuk özellikleriyle ilgili de sorun o. Yani o senin bahsettiğin sert ya da güçlü maçlarda çok ön plana çıkabilecek oyuncu değil zaten.
0: Abraham tam tersi mesela, büyük maçlarda gol atmıştı.
1: Ama orada da tabii başka bir durum yani. Oyun da ona yardım edemedi. Bu bahsettiğin oyuncuların hepsine oyun da yardım etmek zorunda. Yani tek başına oyuncu problemi çözme durumu her takım için geçerli olmuyor. Şimdi Osimhen hep herkesin önünde. O çok başka bir örnek ama insanlar öyle zannediyor yani. Benzer bir performans çok güçlüyse Osimhen orada yaptı, sen de burada yap. Çok zor o iş yani.
2: Mehmet Peker, sağda Trossard, solda bir transfer takviyesi olursa Beşiktaş şampiyonluğa oynar demiş ama tam tersi. Yani solda Trossard, sağ bir transfer olursa diyecekti herhalde.
0: O isim de Salah'tı. Konuşulan. Sağ açık. Soluyla golleri atacak. Salah forvette de santraforda da bir opsiyon olabilirdi baktığımızda. Beşiktaş iyi gidiyor. Midelanta eşleşmesi, iki maçı da kazanarak geçmesi ve hani oyuncu kazanması, oyuncularda ısrar etmesi İtalyan. Tabii şu da ilginç. Beşiktaş'a transfer olduğunda hocanın İtalya'daki karnesini incelediğimiz o kart vizisini, her maç farklı kadro çıkartıyor diyorduk. Midenat evet. Maçları aynı kadro çıkmadı mı? Ben mi yanılıyorum? Belki bir değişiklik mi olmuş sürede?
2: Hoca şey dedi ama şu an haftada bir maç yapıyoruz dedi. İlerleyen süreçte dedi haftada 3 yani 3 maça denk gelecek. 8 günde 3 maç olacak. O zaman mecbur dedi, zaten değiştireceğiz dedi.
1: Beşiktaş'ın bence de şey yani bu 4 oyuncu hadisesi, bir merkeze bir oyuncu, stoper pozisyonuna net bir oyuncuya ihtiyacı var. Orta sahaya mecbur Beşiktaş bir oyuncu katmak
2: zorunda. Kimin yanına stoper mesela? Hiç. Orada kimi ön plana çıkarıyorsun?
1: Agbado hariç herkesi oraya koyarım yani. Agbado'yla bir oyun falan inşa edemezsin yani. Hani Beşiktaş mesela, Sergen Hoca diyor ya işte biz %30'unu bir önceki sene yaptık. Hoca %30'unu yaptın dediğin en çok para verdiğin oyuncu bu organizasyonun en arızalı oyuncusu ve yok şu an. Yokken Beşiktaş şu an iyi durumda yani.
0: Bu arada milli maçta da çok hata yaptı. Yani oyuncu stil o.
1: Evet, canlı izledim iki defa. Bir Başakşehir maçı, bir Antalya maçı. İnanılmaz yani.
2: Bana %100 güven vermedi geldiğinden beri.
1: çok dağınık Oray, yani çok dağılıyor ya bu kadar, yani dağınık bir stoper nasıl yani, ben neye ikna etti o?
0: Ben kime benzettiğini söyleyeyim mi? Luyendama'ya benzettim. Luyendama da çok dağılıyordu ama o dönemki futbolda Luyendama fizikliğiyle o koşu temposu iyiydi. Bir şekilde hep bertaraf ediyordu hatalarını. Ama arada sakar stoperdi.
1: Ya bu hepsi hepsi var. Sakarlık, dağınıklık ne ararsan var yani.
2: Yani Mourinho, Nübel bu arada. Nübel'den bahsetmek
1: çok
2: lazım
1: iyi,
2: biraz.
1: Çok iyi.
2: Ben şeydeydim, başka bir yerdeydim. Yani toplu bir yerde izledim maçı böyle. Beşiktaşlıların içinde baktım herkes şeyde ortak fikir. Yani
1: İkna oldular
2: o,
1: değil
2: Nübel.
1: Mi?
2: Yani çok, diyeceksiniz ki çok ekstra bir kurtarışımı var. Maçın önüne mi geçti? Hayır. Ama herkes, izleyen herkes şu görüşteydi. Ya kaleci bayağı güven veriyor. Kalecimiz iyi hakikaten. İzlenimi verdi iki maçta.
1: Bir de tabii şey de önemli. O kadar kötü bir kaleci planlamasının devamında hani ne yapsan aslında onlar kadar kötü olma şansın yok. Durumu bazen kaleci için avantaj ama o özellikle ilk maçta o karşı karşıya olan pozisyon,
0: dünkü maçta o çok önemli. O çok önemli. Evet.
1: Yani başlangıç, bir de özellikle kendi sahanda başlangıç çok önemlidir. Oradaki performans çok belirleyici oluyor taraftar için. Ya işte yine aynı şeye geliyoruz. Bir sportif direktör, işte futbol aklı dediğin, teknik bilgisi olan bir insanın teknik direktörle yaptığı planlamada, mesela Beşiktaş'ın iki tane kaleciye ihtiyacı vardı. Hani normalde planlamada bizde ne yaparlardı? Aman birinci kaleciyi alalım, ikinciye bakarız. Değil, planlama öyle yapılmaz. İki tane kaleciye ihtiyacın varsa bugün onu ortadan kaldırman lazım ki sonra devam ederken orada o sorunu yaşayacaksın. İşte Van Bronckhorst zamanı Beşiktaş'ın yine yaşadığı temel sorunlardan biriydi. Santrafor'un immobile devamı Ekimoğlu. Yok, mümkün değil ya. Yani onu sürdürme şansın yok. O gün onu belki de futbol aklı diye oraya getirdiğin işte Önder Özen donanımında biri ortadan kaldırabilirdi. Anlatabilirdi teknik direktöre. Çünkü Van Bronckhorst dediğin ya da bu tarz teknik direktör şeyi bilmezler. Yani bizim altyapıdan yetişen oyuncuya işler kötü gittiğinde nasıl acımasız davrandığımızı onlar bilmezler yani. Onlar hatta derler ya altyapıdan birini oynatırsak taraftar bizi daha çok sever. Burada işler iyi gitmezse o canını okur taraftar senin. Orada Ajax maçından sonra neler yaptılar Ekimoğlu oynadı diye Van Bronckhorst'ta. Yani şimdi Beşiktaş'ta o anlamda teknik olarak, planlama olarak işler bence şahane gidiyor. Hele hele teknik direktör açıklamaları, dokunuşları, yani son zamanlarda bu kadar kötü gitmesine rağmen, aslında rakiplerine göre bir hayli dezavantajlı olmasına rağmen bir tane sportif direktör, bir tane sağlıklı teknik direktör davranışı bir anda çok fazla eksik olmasına rağmen hemen hemen herkes herhalde ikna etti. Ya bu takım şampiyonluk yolunda, yani Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da önünde bitirmezse değil mi? Kimse şaşırmaz yani.
2: Evet.
1: Ve çok kısa sürede bunu yakaladılar.
2: Uygar Taşkın Agbadu meselesiyle ilgili o da yazmış. İyi yayınlar diliyor. Agbadu iki maçtır yedek, Jalo formda. Sizce Agbadu'nun performansı mı yetersiz? Durumu ne olacak? Satılma durumu var mı? Değeri düşmeden demiş. Satar mısınız mesela?
0: Ya şöyle, Singo için de aynı şey geçerli.
2: İmkan olsa.
0: Çok kar etmeyi hayal etmeyeceksin. Teklif geliyorsa değerlendireceksin. Beşiktaş risk aldı. Ara transferde Sergen Yalçın'da bayağı paralarda harcadı baktığımızda. Zaten problem Sergen Hoca döneminde de o harcamalar devam etti. Sonuç gelmedi. Bir de tabii şu da ilginç. Sergen Hoca sadece ligde bir Eyüpspor maçını kaçırdı. O maç Solskjaer Hoca'ydı. Son dakika Beşiktaş maçı çevirmişti. Tedesco daha geç geldi. Sergen Hoca çok erken teslim oldu Beşiktaş'ta. Erken teslim olunca ara transferde işte o bir şekilde bahanelerin cevabı oldu aslında transferler.
1: Düşünce yanlıştı Mehmet. Orada düşünce temelde yanlış. 3 transfer dönemi der mi bir teknik direktör ya? Nerede onun, yani o kim onu ölçüyor? Nerede duyduk? Dünyada bir tane var mı bunun örneği ya? Bir çıksın teknik direktör, 3 transfer dönemi sonra burada olacağız. Var mı garantisi? Tamam eyvallah, ben de idareci olarak derim ki 3 transfer dönemi veriyorum sözleşme. Alıyor mu bunun tamamındaki sorumluluğu? 3 transfer dönemi sonra çünkü bir para harcayacağız ya biz. Harcadık 200 milyon euro. Var mı bunun seninle karşılığı? Çünkü ben onu çok iyi biliyorum. 3 transfer dönemi sonra olursa ben size söylemiştim. Olmazsa zaten hazır bir kalabalık var, ikna olacak. Ya hakemler diyeceksin ya başka bir şey söyleyeceksin. Öyle olmaz. Eldeki bana bir takım verildi. Ben bir teknik direktörüm. Bir yere gittim, kontrat imzaladım. Bana bir kadro verildi. Önce o kadro üzerinden bir planlama yapacağım. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? İşte vaat edilen oyuncular. Ama önce bunun üzerine ben oyunu inşa ederim. Evet, vaat edilenler de bir planlamanın bir parçasıdır ama eldeki neyse onun üzerine önce inşa ederim. Şimdi Italiano onu yapıyor. Senin geçen sene olmaz dediğin takımla şu an Evet eksik kaldı, tamam kabul ediyorum rakip, ama oyunun bütününe baktığın zaman bu kadar kısa

0: sürede hemen hemen aynı oyuncularla nasıl bu kadar farklı oyun ortaya çıkıyor?
1: Calo bir örnek.
0: Yani şimdi senin görmediğin şeyi çok kısa sürede başka bir yerden birileri gelip görüyor, geliştiriyor. Ben Beşiktaş antrenmanlarını izliyorum şimdi mesela. Sürekli şey görüyorum. Teknik anlamda teknik direktörün anlattığı şeyleri görüyorum. Savunmada görüyorum, hücumda görüyorum. Sonra maçı izleyince daha iyi anlıyorum. Evet, burada teknik direktör dokunuşu var. Onlar da çok iyi biliyorlar. O transferlerden sonra bu oyun yukarı çıkacak. Ama kimse şikayet etmiyor ya.
2: O dediğin konu aslında çok geçmişe dönmek istemiyorum da hazır bir eski profesyonel futbolcu yanımızdayken ben sormak istiyorum. Baştan mesela ben şimdi profesyonel futbolcu olmadığım için yanlış düşünüyor olabilirim. Mesela ben alınırdım. Neye alınırdım söylüyorum. Transfer dönemi bitmiş zaten. Sergen Hoca geldi bu açıklamayı transfer dönemi bittikten sonra bir basın toplantısında dedi ki işte bizden önceki scout ekibinin yaptıkları ortada dedi böyle bir. Ondan sonra da senin dediğin işte 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani her transfer dönemi zaten 3 tane adam alsan 9 kişi yapar. Elindeki mevcut kadronun tamamını göndereceğini sen aslında söylemiş oluyorsun. Şimdi ben mesela o takımın parçası olan bir futbolcu olsam yani ne yıldızı ne dipteki evet. performanslar ortadan biri olsam desem şöyle düşünün. Ya bu hoca bizi eninde sonunda zaten gönderecek. Alınırım, bozulurum. Beğenmediğim futbolcularla ertesi gün surat surata gelmek durumunda kalırsın diye ben bunu hiç profesyonel olmadığım halde böyle düşünüyorum ama bu şahane. Takımda böyle düşünülür mü mesela? Ben çok alıngan düşünüyorum.
0: Yok şahane tespit yani. Hepimizin başına gelmiştir oyunculukta böyle bir durum yani. Bir teknik direktör evet planlamayı yapar, eksiklerini oturur, yönetimle yapar ama ya basına söyler mi sağ bek lazım, sol bek lazım? O sağ bekle de maça çıkacaksın ya. Gökhan neydi soyadı Beşiktaş'ın sağ beki?
1: Gökhan Sazdağ.
0: Gökhan Sazdağ. Fenerbahçe maçı hatırlıyor muyuz performansını?
1: Merak ettim.
0: Sen şimdi bu kadar sağ bek alacağım, sağ bek alacağım yetersiz dersen ne bekliyorsun ya? Eli ayağına dolaştın. Nerede olduğunun farkında değil. Sence Gökhan o kadar kötü futbolcu olabilir mi o performans sergiden?
2: Kendisi getirdi.
0: Ama darmadağın edersin ya. Bir iş yapıyoruz. Şimdi burada biz oturmadan önce bize deseler ki ya bunların bu işi yapma şansı yok. Ya bakma işte birini getireceğiz de bunlar burada durur. Nasıl yapacaksın işini ya? Hiçbir farkı yok. Şimdi aynı şeyi Serdar Adalı yaptı o Adana Demirspor Svensson gelmeden önce. Dedi ki sağ bek alacağız dedi. O çocuk da orada. Şimdi taraftarın da önüne atıyorsun. Mesela taraftarın da iyi kötü oyuna karşı bir düşüncesi var ama kulübün başkanı bir mevkiye hedef gösterdiğinde o oyuncu yapacağı en ufak hatadan sonra ister istemez o tepkiyle karşılaşıyor. Çünkü diyor ki başkan da zaten bunun değişeceğini söyledi. Yani bizim en temel vazgeçmemiz gereken dillerden biri. Çok duyuyoruz bunu ama hemen hemen herkes yapıyor. Bu sadece Sergen Hoca'ya özel bir durum değil. Yani şöyle lig başlıyor. 5. 6. haftadan sonra işleri biraz kötü giden devre arasını işaret ediyor. Bir dur da oynanmamış 10 küsur maç var. Sen yap yine başkanınla planlamanı anlatma. Ha, onunla niye anlatıyorlar? Taraftara mesaj veriyor. Konunun benimle bir alakası yok. Bunlarla alakası var. Şimdi bu zaten bizim Türkiye'de bence başarısız bir teknik direktör yok. Dinle otur. Oturduğum insanlar da var. Ben hiç daha başarısız bir teknik direktör görmedim. Bir arkadaşımı eleştirdim bir gün. Süper Lig'de teknik direktörlük yapıyor. Aradı beni. Dedi ki ya ben şöyle bir yorum yaptım. Biraz da bir sert dolmuş olabilir. Türkiye'nin dedim şu an en büyük sorunu yerli teknik direktör sorunu dedim. O ara bir Portekizli hoca gelmişti Bodrum'a Mourinho'nun yardımcısı. Bir evet. de işte Husti'yi çalıştıran
1: Yakirovic
0: geldi. Dedim ki ya güzel. Nasıl olur dedim. Ya Bodrum'la Kayseri'de iki teknik direktör değişiyor ve iki yabancıyla bir anda bu kadar kısa sürede bu oyun. Demek ki biz bir şey eksik yapıyoruz. Olamaz ya bu insanlar da hani ya bu kadar kısa sürede çok anormal bir şey yapamaz. Demek ki bunlar çok küçük dokunuşla yani bir önceki o kadar fazla hata yapmış ki bunun çok bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Küçük dokunuşta bütün oyunu düzeltebiliyor. Kızdı bana biraz ya dedi tamam da işte ama dedi sen dedi orada biliyor musun orada ya kabul ediyorum da abi. Bizde kimse eleştiriyi kabul etmek istemiyor. Kimse kendiyle ilgili bir eksikliği kabul etmek istemiyor, görmek istemiyor. Bu hep bizim için geçerli değil mi? Yani sonuçta bu işi yorumlayan insanlar olarak da ben de mesela yayın bittikten sonra bazı kendi videolarımı izliyorum. Anlattığımı zannediyorum bazı şeyi. Sonra bir diyorum lan anlatamamışım diyorum. Aslında bitirdiğimde sözü doğru ifade ettiğimi zannediyorum. Ama videoyu izlediğimde acele ettiğimi düşünüyorum. Bazen öyledir yani kafanda bir şeyi yorumlarsın, söylediğini zannedersin, acele edersin. Aslında yarım yamalak konuşmuşsun. Sonra finalde evet orada eksik kalmışım. Sonra diyorum ki evet ben bir daha bir şeyi yorumlarken acele etmeyeceğim diyorum. Çünkü acele ettiğimde eksik anlatıyorum. Şimdi ben kendi eksikliğimi burada görmek zorundayım değil mi? Ya da senin için de geçerli teknik direktör olarak. Ama sen diyorsun ki abi bana bakma benim dışındaki bütün eksikleri gör. Ya öyle olunca onun kimseye bir faydası yok ki yani.
2: sürekli transfer yaparak her şeyin çözüleceğini artık insanlara

0: tamamen kanalize etmiş oluyoruz. Bir soru var. İhsan Tek. İyi akşamlar. Beşiktaş'ın orta sahada Holsen de iyi iş çıkartabilirdi. Bence illa büyük paralar harcamanıza gerek yok. Samsun Spor'daki Holsen'i iyi diyor.
1: Çok iyi oyuncu.
2: Çok iyi oyuncuydu.
1: Ben mesela çok merak ediyorum. Samsun'un ondan sonraki oyunlarını mesela çok merak ediyorum.
2: Ben mesela Gaziantep'teki Kozlowski'yi de çok beğeniyorum. Ben o da mesela dikkatçi çok çekemedi. Dört büyüklerin kulübesi için olur mesela düşündüğümde ve sesli.
0: MLS'e gitti Holsen'de.
2: Evet, transfer yaptı. Yani. Samsun'un forveti çok iyi. Muadil Maci.
1: Evet. Ya ben biraz mesela o tarz oyuncular gelmesin ya Galatasaray. Onlar orada kalsınlar bari biraz daha hani o denge olsun yani. Hani biraz kaliteli oyuncular o tarafta da kalabilirler yani.
0: Bir soru vardı, onu bulacaktım şimdi, hemen size söyleyeceğim. Yusuf Bey, Fenerbahçe'ye hangisi gelecek? Girassi, Sörloth, Leao, Rashford demiş. Bilgi verir misiniz diye, ama şu an için somut en çok konuşulan isim Leao. Sörloth konusu çok böyle eskisi kadar hareketli görmüyorum zaten haberlerde de. Sörloth da benim şeyimi bozdu ya. Dünya Kupası'nda Haaland'a pas vermediği bir pozisyon var ya.
2: Orada hoca yazar onu. Sörloth'un yedek kalması gerekti yani. Haaland maçı başlayıp ya bir Sörloth bitirdi.
0: Bir
2: vermedi.
0: Pozisyonla
2: evet.
0: Şey yapmıyorum tabii ki insanlar üzerindeki. Ama orada bir böyle Sörloth imajı kafamda zedelendi. Bomboştu çünkü.
2: Doğru.
0: O yüzden.
2: Atletico'nun çift forveti gibi değildi Norveç'in düzeni. Sörloth'un oynaması gerekti. O sol açıkları gayet iyi oynadı zaten.
0: Olaytan'ı nasıl buluyorsunuz? O bahsettiğiniz...
2: Ben son maç çok beğendim.
1: Yani rotasyonun bir parçası iyiydi. Olabilir ama yani senin o problemin ortadan kaldırma konusunda biraz eksik kalır yani.
2: İç saha oyununa uygun değil. Deplasman oyunlarındaki enerjisiyle o top kapması, presi.
1: Mesela orada da planlama yanlış. Serkan Reşber onu şöyle anlattı. Dedi ki biz alternatif olarak aldık onu. Ya bir takım alternatif diye transfer yapar mı? O işin sportif direktörü bunu öyle anlatır mı yani? Mesela Galatasaray'da yapıyor ya onu. Asla yedek santrafor üzerine bir şey konuşmazsın. Galatasaray santrafor arıyor. Osimhen'e yedek arıyor. O dil çok doğru dil değil yani. İdareci dili değil ya da direktör dili değil. Dışarıda taraftar der onu. O biliyor zaten Osimhen orada, ama sen teknik bir yorum yaparken yedek santrafor arıyorum, yedek bek arıyorum dememen gerekiyor yani. Ben Galatasaray'ım, santrafor arıyorum oraya. Şimdi Olaytan'ı biz aslında yedek diye aldık. Bak, seni yedek diye aldın, yine başka bir teknik direktör oynatıyor. Bak, senin yedek dediğin oyuncuyu yarışa giriyor, onunla bir takımı eliyor. Sana kalsa sen oynatmayacakmışsın. Bak, sen söyledin yani. Sportif direktör olarak sen söyledin yani.
0: Bir de şey, son dönemde bu ya, eskiden bu kadar yoktu. Senin oynadığın dönemde var mıydı bilmiyorum. Gerçi sosyal medyada bu kadar güçlü değildi muhtemelen. Her sezon hemen hemen her camiada bir tane futbolcu böyle günah keçisi ilan ediliyor. Kötü giden işlerde hep sürekli yerden yere vuruluyor mesela. O giderse takım bir anda düzelecekmiş havası estiriliyor. İşte Beşiktaş'ta yakın tarihte bu isim Necip Uysal'dı. Bir şey olduğunda sürekli Necip'i herkes saydırıyordu.
1: Sabri aklıma geliyor.
0: Necip Galatasaray'da Sabri'ydi daha önce. İşte Necip gitti. Beşiktaş sanki üst üste şampiyonluklar yaşayacak gibi düşünülüyor, ama Olaytan'la ilgili de bu sezon başında sanırım o kaçırdığı golden sonra biraz tepkiler olmuş, ama oyuncu dünkü maçta mesela asisti
1: ben
0: yapan isim.
1: İyi oynadı.
0: Yani iyi, elinden geleni yapıyor da.
1: Ya ben şöyle diyorum. Hani mesela Orkun'la bir planlama yaparsın. Hedefe götürecek kalitede oyuncular. Şimdi onunla beraber bir planlama yaparken diğeri biraz geride kalır. Çok acımasız davranırlar. O ilk maçtaki davranış o oyuncuyu da çok zor durumda bırakır yani. Senin artık o rotasyonun içerisinde, evet o da değerli bir oyuncu. Ama ya Beşiktaş'ın bir tane daha orta sahaya bu oyunu daha yukarı çıkartabilecek bir. Çünkü ya hem lig hem Avrupa hem kupa kolay değildir. Yani oyuncularla yapamazsın o tekrarı zaten.
0: Fatih Bey sormuş, Mehmet. Leao'yu sormuş. Çok konuştuk onu aslında bayağı.
2: Galatasaray masada Barış Alper'in satılması durumunda direkt zorunlu satın alma diyebiliriz ona.
0: Reinders'i soruyor bir de.
2: Reinders ise Gabriel Sara. Yani biraz birbirine bağlı. Sonuçta Galatasaray'ın kontenjanı 9 yabancısı var. Yani zaten Leao'yu aldığın anda 10 yabancıyla doluyor. Evet, 10 numara pozisyonu için ama Can Uzun, ama Engiso gibi U23'e uygun, kontenjan uygun oyuncular olabilir. Reinders için tekrarlıyorum. Sara'nın satılması gerek, çünkü bir finansman çıkartman gerek. Reinders'i sonuçta maliyet açısından hani Galatasaray'a Türkiye için 9 milyon euro bir yıllık ücret beklentisi var. O karşılanır ama City muhtemelen, hele ki İtalya'dan ve Premier Lig'den taliplerin olduğunu düşünürsek, 40-50 milyon euro bandında pazarlıklara girişecektir. De tekrar söylüyorum, siz

0: Sarayı 25-30 milyon euroya satarsınız, eliniz daha güçlü oturursunuz Reinders pazarlığında. Benzerini evet. Barış Alper, Leao için de söyleyebiliriz. Hem Leao hem Reinders için zaten 9 artı 2 olmuyor. Yani oradan bir oyuncu çıkartmanız gerek.
1: Avcılardan Cengiz Bey iyi geceler diliyor. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak gözlemim Leao alınana kadar öncelikle gitmesi gerekenleri gönderseler de en azından önlerini görürler. Kadro zaten şişkin. Leao'yu örnek veriyorum 40 veya 50 milyonu aldığın zaman elindeki oyuncunun gitmesi de zorlaşır. Gönderemezsin demiş.
2: Ben artık Fenerbahçe'de şey diye düşünüyorum ya, herhalde o gideceklerle ilgili ciddi planlama hazır. Yoksa yani bu kadar elde yabancı varken hala o planlamayı gelsin bir oyuncu daha yaparsam bu sonrasıyla ilgili ciddi problem olur, ama herhalde diyorum yani gelmesi için çalışılan oyuncularla ilgili planlama nasıl yapılıyorsa gidecek oyuncularla ilgili herhalde o işler de aynı hızla devam ediyor diye
0: ben
2: düşünüyorum.
0: Ben çok iyimsersin yani. Çok yabancı var.
1: Ya bir anda olacak gibi durmuyor zaten.
2: Hani sanki böyle adım adım şu an Leao ile ilgili bir planlama varken diğer tarafta da işte gidecek oyuncularla ilgili tabii temaslar yapılıyor. Öyle yorumluyorum. Yoksa hani bu kadar fazla yabancının olduğu yerde hala bir tane daha oyuncu katalım düşüncesi. Bir de en tehlikeli şey ki ben teknik direktör olsam Fenerbahçe'de asla kabul etmem ya. Kampa gitmem ya. Ya bu kadar oyuncuyla antrenman olur mu yani? Hemen söylerim başkana yani. Benim mesela yine kabul etmediğim durumdur. Abi siz öğreteceksiniz bu oyunu yani. Teknik direktör öğretir. Bilmez ki kulübün başkanı. 36 kişi bilmez ki, o der ki ne güzel işte zenginlik. Acun Ilıcalı dedi ya. Mesela yapsın bakalım şeyde Hull City'de. Mourinho bir stoper istedi dedi. Biz iki aldık, zenginlik olsun. Yap bakalım Hull City'de. Bir istesin iki al da bakalım zenginlik oluyor mu? Orada olmuyor yani. Burada oluyor. Zenginlik zannediyorsun. O yüzden mesela İsmail Kartal diyecek orada. Başkanım gidilmez. Şey demiş bildiğim kadarıyla İtalyano. Bu kadar kalabalıkla ben antrenman yapamam demiş yani. Kimleri göndereceksin hemen belirle. Hayır. Zaten getirmişsin artık. Evet zarar edeceksin ama kusura bakmayın. Birileri yapmış bunu. Siz de buna talip olmuşsunuz. Ben de teknik direktör olarak...
0: Götürmedi bunu... İtalyano doğru.
1: Evet.
2: Yapamazsın ya. Ben yaşadım.
1: Çalışamazsın ki.
2: Bak. Az kişiyle başıma geldi Bolu Spor'da. TFF 1. Lig'de Bolu Spor. Ya 15 kişiyiz ya. Ve şöyle takıma deniyor ki düşmeyin. Düşmeyin yeter, bizim bir hedefimiz yok. Yani o sene de Sergen Yalçınlar'ın Eskişehir'de olduğu sene. Final oynadık. Ya giren belli çıkan belli. En ufak bir şey yok. Aynı takımla bir sene sonra o ligin en iyi oyuncuları toplandı. Olduk 35 kişi falan. Küme düşüyorduk. Bak tarihin en fazla para harcadığı, bak aynı dönem ya, çok kısa sürede. Yani bizde böyle her yere iki tane adam olsun ya, yok böyle bir şey futbolda. Çünkü antrenman yapılıyor. Antrenmanı ne kadar sağlıklı yaparsan o da oyuna, sahaya yansıyor.
0: Kayseri Spor transfer yasağı olduğu dönem hatırla,
2: başarılı
0: bayağı
2: oldu aslında.
0: İyilerdi 2-3 sene.
2: Çünkü zenginlik aslında senin eksiklik diye gördüğün, benzer durum Samsun Spor için de geçerli. Senin o eksik diye gördüğün şey aslında o takımın zenginliği.
1: Tabii. Yönetmen gereken çok fazla şey oluyor. Bir Süper Lig'de görev yapmış, böyle iyi takımlarda da deneyimli bir isim, adını vermeyeyim de şey demişti bir gün, böyle bir yerde oturuyorduk. Dedi ki ya, dedi, yönetilmesi gereken konulardan birisi işte o zenginlik diyoruz yani. Şimdi ben teknik direktörüm dedi, 11 kişi yazıyorum tahtaya dedi. Bir kere dedi yedektekilerin hepsi dedi bana dedi kızıyor dedi. Hepsi evet. Bana küsüyor, sinirleniyor, oynatmıyorum diye dedi. Oyuncu değişikliği de o zaman şu anki gibi 5 değildi gerçi. 3'tü. 3 kişi de çıkarıyorum dedi. O çıkardıklarım da bana küsüyor dedi. Yani elinde kalıyor senin dedi, 11'den 3 çıkar. 8 kişi dedi, o haftayı mutlu tamamlıyor. Ama 8 kişiyle iyi. Diğerlerinin hepsi dedi bana bozuk atıyor dedi.
2: Şey de söylerdi. Şimdi, Mesut Hoca da söylerdi. Mesut Bakkal da hani şey bittikten sonra, o maç oynandıktan sonra ben daha çok oynamayan oyuncularla zaman geçirirdim derdi. Yani onları rehabilite etme. Çünkü bizde çok fazla duygularla yaşadığımız için ben hiç hatırlamıyorum oynamadığım bir maçtan sonra. Ya gerçekten hak etmeden oynamıyorum, hatırlamıyorum yani. Benim gibi herkes öyleydi. Herkes oynamayı istiyor. Herkes oynamayı hak ettiğini düşünüyor oyuncuda. Hele hele bizim gibi çok fazla duygularla bu işi yaşayan insanlar olarak. O yüzden teknik direktörlerin gerçekten işi çok zor. Şimdi biraz daha yabancıların olduğu yerde onlar gene daha o konuda profesyoneller. Yani neden oynamadığını bile aslında o analizi kendi yapabilen yabancı oyuncular var yani.
1: Bir de şeyle, bu ne kadar ilginizi çeker bilmiyorum da, bu gönderme işlerinde mesela futbolcular, menajerleri çok ciddi şekilde kulüp politikalarını takip ediyorlar. Ne demek istiyorum mesela? Örnek veriyorum. Sen bugün X bir takım Muhammed Salah aldın, yıllık 15 milyon euro, 20 milyon euro verdikten sonra senin bütün transfer politikan

0: Emin ol değişecek. Niye? Çünkü mesela Mehmet Özcan'a gideceksin, diyecek ki ya bunlar Salah'a 15-20 verdi. Ben 3 alacaktım tabii ama bana 5 ver. Kulüp fazla isteyecek. Bu kulüpte para var diye. Bir o boyut oluyor alacaklarında. İkincisi göndereceklerinde de. Şimdi mesela Fenerbahçe'nin fazla yabancısı olduğunu o yabancı futbolcuların hepsi ve menajerleri biliyor. Sen bugün 40-50 milyon euroluk bir transfere yer açmak istediğinde adam diyor ki zaten bana diyor mecbur yer açmak için diyor ben burada ayak direteceğim. Artık kozlar benim elimde diyerek diretiyorlar.
1: İşte onları buraya getirirken iki defa hatta üç defa yani bir kişiye daha soralım. Ya getiriyoruz ama bak bir sonraki senenin planlaması. Çünkü bizde hep şöyle bir durum var ya hani şimdi mesela Fenerbahçe'de var. Seneye seçim var bu sene yaptık. Ya yaptık olmuyor. Olamadığından bir sonraki seçimde birine enkaz bırakıyorsun yani. Yapmamak lazım onu. Çünkü dediğin gibi şimdi Beşiktaş yaptı ya geçen sene. İşte kime ne isterse o parayı vereceğiz. O ne harcarsa vereceğiz. İmmobile'den indirim istiyoruz. İndirir mi adam? Niye indirsin ya? Senin paran var ona veriyorsan bana da vereceğim diyor adam yani.
0: Ya çok net gitti zaten. Daha önce de söyledim ismini mesela. Svensson'dan bekler misin? Dünyanın en böyle düz işine sadık adamı gözüküyor değil mi? Ayrılacağız dediğinde profesyonelce ayrılır gibi. Svensson bile temsilcisine şey diyor. Ya benden önce buradan giden herkese paralarını tamamen verdiler. Ben de almadan gitmeyeceğim. Ona göre konuşun diyor. Bana da versinler diyor. Çünkü diyor takım arkadaşlarımın hepsi diyor tamamını alıp gitti diyor.
2: Omar vardı Galatasaray'da gözünden hatırla yaralandı. Evet. O dönem Galatasaray'ın oyuncunun sen de muhtemelen o sözleşmelerde biliyorsun. Evet. Yani olur yani tek taraf feshedebilirdi Galatasaray. Etmedi oyuncuyu tedavi ettirdi ki döndü futbola Galatasaray'da ama bu sefer göz toparlanacak diye vücutta başka yerlerde sakatlık çıktı. Hatta Sacha Boey öyle şans buldu. Yani Galatasaray sezonu Léo Dubois ve Omar'la başlıyordu. Sonra Omar tekrar ayrılış sürecini hatırlıyorum. Galatasaray'ın bayağı başını ağrıttı.
0: Bir izleyicimiz yazmış. Beşiktaş'a en az 6 transfer daha bekliyorum. Salah hariç demiş.
1: En az 6. En fazla kaç?
0: 6. 6 ne demek?
1: En az 6 ne demek? Yok takımın yarısından fazlası diyor. Tabii, nasıl 6
0: kaleciyi
1: ya?
0: De eklersen 7 kişi etti zaten.
2: Zaten bir sayalım. 2 tane kaleci aldın. Sol bek aldın.
1: Salih'i aldın.
0: Evet.
2: Salih'i aldın. Trossard'ı aldın.
1: İlhan'ı aldın.
2: 6
0: tane. Bak şöyle yapalım. Bu siz normalde bunu yapmayacağınızı biliyorum ama ben biraz daha izleyenlere de geçsin diye söylüyorum. Ben isim söyleyeceğim. Tamam deyin veya transfer deyin öyle yapalım. Kaç tane olduğunu anlayalım. Nübel.
2: Tamam.
0: Tamam. Murillo.
2: Tamam.
1: Tamam.
0: Calo.
2: Tamam. Tamam.
0: Emirhan.
1: Transfer.
2: Transfer.
0: Rıdvan. Ama buraya şeye geldi. Evet, Otara da geldi.
1: Tamam deriz.
2: Mecburen
0: yani
2: tamam.
0: Yani bir tane kaleci artı savunma bir tane transfer çıktı. Salih.
2: Tamam.
1: Tamam.
0: Orkun.
2: Tamam.
1: Tamam.
0: Olaytan.
1: Hadi tamam. Geniş şeyde tamam diyorsun yani.
2: Ama hadi onun yerine ilk 11'e transfer.
1: İlk 11 transfer edeceğiz.
0: Bir transfer de oradan çıktı. 2 etti. Sağ taraf Çerni.
1: Transfer.
0: Tamam. Solda İlhan oynadı ama ben Trossard diyeceğim onu. Trossard tamam, zaten orada. Geleceği için. Evet. İleride de Yang Yuo.
1: Transfer.
0: Transfer. Yani o 1. Olaytan 2, Çerni 3, Emirhan 4 saydık şu an.
1: Zaten ben de buraya 4 tane Beşiktaş'la ilgili yani orada stoper, orta saha, kanat, forvet yani.
0: O kadar.
1: Yeter.
0: Yani bu sağlıklı bir şey değil bu arada yaptığımız onu biliyorum ama ideal 11 için kafadaki zihinler açısından.
1: Daha anlaşılabilir olsun diye.
0: Yani. Daha anlaşılır olsun diye dediğin gibi. Bu şekilde yani 4 tane şu anda ilk 11 seviyesinde oyuncu belli başlı yerlere saydık. Stoper, orta saha, sağ kanat, santrfor.
1: Bir de şeyi de unutmasınlar mesela. Yani her gelen yeni bir oyuncu yani aslında yeni bir teknik direktör için risk yani. Bir şey oturtmaya çalışıyor. Biri geliyor baştan o oyuncuyu oynatmak istediği model, oyuncu tekrarı, arkadaşlarıyla uyum. Öyle kolay olmuyor. Yani mesela birini aldık, yarın geldi orada başladı. Öyle olmuyor o iş yani.
0: Evet.
1: Tekrara muhtaç bir durum o iş.
0: Suat Bey demiş ki yabancı sınırını da biliyor menajerler nasılsa para gelecek diye ellerini ovuşturmaya başlamışlardır bile demiş. Ezel Altun, Koray Bey lütfen Mehmet Bey'e sorar mısınız Galatasaray tüzüğünde, ironi bu mesaj, Haziran Temmuz ayında transfer yapılmaz diye bir madde mi var tüzükte, saygılar selamlar demiş.
2: Sane bir tek aklıma gelen ya 11 ya 12 Haziran'da, Haziran ortası bile değildi, bir istisna oldu.
1: O ara zaten gidip şeyde oynamadı mı sen?
2: Kulüpler Dünya Kupası'nda oynadı o ara.
1: Kupası'nda oynadı ya.
0: Selman Luma, millet Salah hariç 6 transfer bekliyor. Hali hazırda 4-5 tane de transferi tamamlamışken biz Galatasaraylılar ne diyelim Koray Bey? Aklımızı yitirmeye ramak kaldı demiş.
2: Galatasaray ama en az 3 transfer yapacak. Hatta ben 4 bekliyorum.
1: Ya sen bak

0: baktığın zaman Galatasaray'ın o kadar da telaşlanacak bir hadise yok Galatasaray'da.
1: Sadece mesela nokta
0: senin bu bahsettiğin, bak Beşiktaş senin bahsettiğin tekrarı şu an oluşturuyor. Fenerbahçe onunla uğraşıyor. Sen aslında Galatasaray'da gözünü kapattığında bak hala 7 tane 8 tane net oyuncu sayıyorsun ya ve aynı teknik direktörle. Ya bu acayip bir zenginlik. Evet, planlama konusunda hata yaptılar. Bugüne kadar o işi halletmeleri gerekiyor ama eğer Galatasaraylılar bu hazırlık maçında net bir oyunla karşılaşmış olsalardı bence bu kadar karamsar davranmazlardı. Derlerdi ki ya evet oraya bir 10 numara pozisyonuna gelecek ama Saray'la da bir oyun izledik biz orta saha. İşte Leslie'de de bir orta saha oyunu izledik. İşte ön tarafa başka biri gelecek. Osimhen'in alternatifi olarak ama işte atıyorum adayla da adaydı değil mi?
1: Aday yüzü geç.
0: Adayla da bir şey gördük, gelecek adına ümitlendik ama hiçbir şey göremedi. Hatta tam tersi, ya biz Abdülkerim'le de mi acaba sorun yaşayacağız? Galatasaraylılar bir anda orayı da düşündüler. Bence tek kazan şey oldu Galatasaray'a. Cankat bu hazırlık döneminde. Aa,
1: çok iyiydi. Güney
2: ne olacak? Gidecek mi
1: kiralık? Bence ikinci kaleci olması gerek. Zaten Cankat'ı Şampiyon Ligi listesine, altyapı kontenjanı yazabilirsiniz. Güney orada. Güney yazılmasa şaşırmam.
0: Ben mesela hiç yazmam Güney yani. Hiç yazmam. Orada Cankat, ki Cankat adım adım da geliyor. Yine o hani bizim ülkenin kurtuluşu şey ya, çaresizlik ya, plansızlık. Mesela Cankat da planla bu duruma gelmedi. Evet. Hatta şey anlattı işte geçtiğimiz sezon Eyüpspor'un teknik direktörü
1: Özcan Hoca
0: anlattı değil mi? Dedi ki normalde aslında planımızda o yoktu dedi. Kaleciyi gönderdik, onu oynattık dedi. Bak
1: o kaleci de iyi kaleciydi. Tabii. Sezon başı Beşiktaş maçı çok iyiydi. Brezilyalı evet. Bir kaleciydi.
0: Brezilyalı kaleciydi. Planda yoktu.
1: İyiydi, yani iyi kaleci.
0: Planda yoktu, bir anda o organizasyon.
1: Yani birinci kaleciye gitmedi Eyüpspor. Para, doğru.
0: Gitmedi yani. Şimdi
1: ve küme tuttu.
0: Şahane bir kaleci. Ki ben onu 19'dan da
2: Felipe
0: hatırlıyorum.
2: Felipe miydi yani?
1: Felipe, bravo. Beşiktaş
0: maçı müthiş oynamıştı.
2: Ben o ayağı da iyiydi.
0: Ayakları da hatta ayakları
2: ben
0: da çok
2: iyi. Ben de öyle hatırlıyorum. Bir ben kimim yapalım o zaman. Mehmet Özcan ve ben İbrahim Yavuz'la birlikte.
0: Savaş abilerim değil mi? Orada çok başarılıydı.
2: Olabilir.
0: Yani. Savaş abinin etkisizliğinden olabilir yani. Ben yoksa çok iyi değilim. Yani.
2: Playoff aşamasını geçtin. Şampiyonlar Ligi'ndesin bugün.
0: Öyle mi?
2: Tabii. Mehmet Özcan burada başarılı. Mehmet'i tarumar eden bir isim var ama.
1: Özcan Hoca.
2: Özcan Pulat.
1: O inanılmaz. Pukki bilmişti hemen sahne
2: Hoca içinde. Pukki'nin hikayesini siz bu arada hazırlarken çok kısa söyleyeyim. Şimdi editörler yukarıda hazırlıyor. Yunus Emre mi vardı o gün? Kim vardı hatırlamıyorum. Kimi soralım şey yapalım diye. Ben dedim ki Pukki'yi sor. Ya dedi Pukki kim dedi. Ondan sonra dedi nasıl şey yapsınlar falan. Dedim ki oğlum Pukki dedim ya. Sen, o bir ara bizim aramızda böyle spor servisinde bir şey olmuştu. Fantasy futbol oynuyorlar ya hani Premier Lig'de biliyorsun.
1: Ben Schalke Galatasaray eşleşmesini hatırlıyorum. Ama
2: evet,
1: çok
2: evet.
1: Sonra.
2: Oradan bir Pukki şeyi vardı zaten böyle esprisi muhabbeti. Pukki'yi sor dedik. O bilirler mi bilmezler mi? Hoca şak dedi Pukki diye anında söyledi. Sonra Yunus Emre'ye dedim ki aç izle programın tekrarını gör. Pukki kimmiş? Bugün bakalım hangi isimler var. İlk ben kimimizi yapıyoruz. Ertuğ Güveniş hazırladı bugün de editörümüz. Basyun kenti yakınlarında yer alan eski bir köyde dünyaya geldim. Çocukken antrenmanlara katılabilmek için 3 saat yol giderdim ve çoğu zaman okulu asmam gerekirdi. Port Said Stadyumu faciasının ardından düzenlenen hazırlık maçında kaydettiğim 2 gol sayesinde Avrupa macerama merhaba dedim. Büyük meydan okumamın ilk baharında ne kadar tökezlesem de kendime tanıdığım ikinci baharda tüm futbol severlerin gözünün pasını sildim. Küçük yaşlarda idolüm olan Ronaldo Nazario benim hakkımda muazzam bir kaliteye sahip inanılmaz bir oyuncu, adeta Messi'ye benziyor demişti. Ben kimim?
1: Çok zor ya şıklar.
2: Hiçbir ipucu yok. Var
1: hakikaten
2: da yok aslında
1: yani yok.
2: Futboluna dair.
1: Port Said Stadyumu neresi bir kere onu?
2: Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen olunca daha da zorlaştırıyorlar Mehmet.
1: Zor.
0: Tamam da bizi niye öyle?
1: Ben şeyim, coğrafyadan kaldık.
2: Evet abi, coğrafyasına.
1: Basın kenti yakınlarında. Ya bu böyle Afrika.
2: Söylemem.
1: Afrika bence.
2: Afrika diyorsun.
1: Afrika. Küçük yaşlarda Ronaldo 96-2000. Küçük yaşlar olsun. Bu oyuncu aslında bence şu an aktif futbolcu olsun. Ya 89-90 doğumlu olsun. Ronaldo idol oluyorsan.
2: Evet. Hala futbol hayatı bitmedi bunu.
1: Bitmedi değil mi?
2: Evet.
1: Ya şey gibi işte ya, nasıl diyeyim? James Rodriguez.
2: Basyun kenti neresi olabilir? Oradan biraz.
1: Biraz bana böyle Faslı bir oyuncu. Faslı Dünya Kupası çok popülerdi. Saibari.
2: Yok değil.
1: Brahim Diaz.
2: Değil. Fas değil.
1: Fas değil mi?
2: Ama yaklaştın coğrafya olarak.

0: Cezayir diyelim. Ama Ronaldo'nun ilgisini nasıl çekecek? Ha, Ronaldo şeyi de başkanlık yaptı. Valladolid. Hmm. Belki o yolu Valladolid'e düşmüştür.
1: Ha, Ronaldo bir sürü futbolcuyla ilgili yorum yapmıştır.
0: Yapmış
1: ya.
0: Mıdır? Hmm. Hani o Valladolid düşünmeyelim.
1: Şey olarak düşünme, direkt beraber çalıştılar gibi algılama.
0: Anladım, anladım.
1: Değil ama Valladolid'de. Demek ki Ronaldo'nun yorum yapabileceği, yani şimdi
0: ya İtalya'dır ya İspanya'dır. İki yerde Ronaldo zaten Avrupa'da.
2: Messi'ye benzeyen kim olabilir?
0: Brahim Diaz dedim hani ben o yüzden.
1: Değil değil, Brahim Diaz değil.
0: Mahrez.
1: Mahrez de değil.
0: Ya ben
1: ya işte, ipucu vereceğim ama verdiğim gibi de çıkacak.
0: Fas, Cezayir, o taraflar gibi geliyor bana. Türkiye'si var mı?
1: Yok.
0: Onu soralım işte. Türkiye'si yok.
1: Yok.
0: Türkiye'si yok. Şimdilik yok. Kim konuşuluyor?
1: Türkiye'si Leo. Var mı? Türkiye'si var da tatile falan geliyor.
0: Leo.
1: Değil.
2: Salah mı?
1: Salah.
0: Ha, tamam tamam, Türkiye.
1: İbrahim Yavuz bildi.
2: Tatile geliyor dedi.
0: O hiçbir şey soracağım ya. Salah.
1: Muhammed Salah. Zaten Salah olduğunu anlamayalım diye hiçbir şey verilmemiş. Evet. Belki coğrafya bilgisi iyi olanlar bilmiştir. Bu arada son sayfa etiketine bakmadım. Kimler yazmış diye bir yandan. Bilenler var. Osman Bey bilmiş.
0: Premier Lig'de
1: Caner Bey bilmiş. Kadir hiç. Nizam bilmiş.
2: Bazen Onur Bey bilmiş. Ben şimdi hani bittikten sonra bakıyorum. Hiç
1: Özlem Hanım bilmiş.
2: Kimse bilememiş.
1: Suat Bey bilmiş. Ezel Altun bilmiş. Burak Bey, Semih Bey.
0: Bir biz bilmemiş.
1: 1992 yılında Bastion kenti yakınlarında yer alan Nagrik köyünde dünyaya gelmiş.
2: Yani oraları
0: o jenerasyon.
1: Nagrik köyünün adı. Bu köy Sapmeh'e bağlı antik Sais şehrinin sınırında yer alan eski bir köymüş. Hmm. Salah dünyaya geldiği bu yeri asla unutmayarak okul ve küçük bir stadyum inşa etmiş. Port Said Stadyumu faciası 1 Şubat 2012 tarihinde Mısır'ın Port Said Stadyumu isyanı sırasında El Masri ve El Ehli takımlar arasında oynanan maç sonrasında yaşanmış. 74 kişi hayatını kaybetmiş. Büyük bir şiddet olayı. Bu olayın ardından Basel ve Mısır U23 milli takımı hazırlık maçı düzenlemiş ve Salah 2 gol atmış. Basel daha sonra o 2 golden sonra Salah'ı transfer ediyor. Premier Lig macerasında başarıyı yakalamasa da ilkinde Chelsea ile daha sonra ikinci Premier Lig döneminde tarih yazıyor Muhammed Salah. Salah Chelsea'den
2: Roma mıydı?
1: İstediği Roma'ya. Yo,
0: Chelsea'den Fiorentina.
1: Fiorentina'ya doğru.
0: Salah'la birlikte Lukaku ve De Bruyne de yapamadı.
1: Chelsea'den Fiorentina'ya giderken çok net hatırlıyorum. Türkiye'de bayağı ismi şey yapılıyordu.
0: Ben editördüm 2013 yazında Galatasaray iki oyuncuyla, yani finansal açıdan Buruma ve Salah'tı. Tercih Buruma oldu. Çünkü Buruma böyle yeni Ronaldo, yeni Quaresma yakıştırması böyle çabuktu. Ki çapraz koparmasına iyi kötü yine bir kariyer yaptı ama Salah'la kıyaslayamayız.
1: Beşiktaş konusu bıraktığımız yerde rafa kaldırılmıştı. Bir teklif yapıldı. Herhangi bir gelen cevap yok. Trabzonspor'la ismi bugün sosyal medyada çok geçiyor. Ertuğrul Doğan da dedi ki başkan daha kaç kez yalanlayacağım bilmiyorum. Gündemimizde yok dedi. Son bilgiler bunlar. Onun dışında aktarabileceğim şu an için bir şey yok. Diğer ben kimimizi yapalım. Sıradaki isim kim? Bakalım. Arjantin'in ilk Dünya Kupası zaferini yaşadığı yıl Banco Milli Parkı ile ün kazanmış Abidjan şehrinde dünyaya geldim. Kariyerime ilk sağ bek bölgesinde başlasam da akıl hocam olarak kabul ettiğim dayımın sözünü dinleyerek kalecilerin korkulu rüyası oldum. Ne kadar Milan'da Maldini neyse Marsilya'da ben de o olmak istiyorum desem de bu gerçekleşmedi. Yarım asır sonra elde edilen şampiyonluk paha biçilemezdi. 2006 ve 2012'de düzenlenen turnuvada ülkemi iki kez finale kadar taşısam da makus sondan asla kaçamadık.
0: Bir kişi geldi aklıma.
1: Ben
0: Drogba.
1: Kimim? Didier Drogba.
2: Doğru.
1: Doğru cevap.
0: Burada biraz...
2: Marsilya...
0: Hayır mi? Söylüyorum Abidjan. Fil dişi olduğunu biliyorum onun. Hmm. Çünkü Drogba Galatasaray'a geldiğinde bakmıştım hani fil dişindeki şehirlere. Hmm. Bir de Marsilya oynadı. Evet. Final oynadı Marsilya'da. Chelsea'de şampiyon oldu.
1: 1978 yılında dünyaya geliyor Drogba.
0: Bir de
1: Drogba.
0: Oradan Arjantin.
1: Abidjan şehrinde. 21 yaşında profesyonel oluyor. İlk sezonunda Chelsea'nin 50 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazanmasının da pay sahibi. 2006 ve 2012'de 2 Afrika Uluslar Kupası'nın finaline taşıyor takımını. Ancak her iki finali de penaltılarla kaybediyorlar. Çok büyük golcüydü.

0: çok öyle logo biraz o sen o hafıza ister.
1: Konsol oyunu var mı? Yok,
0: hiç. Konsol oyun ister bence. Burak Saraslan çok iyiydi.
1: Logolarda.
0: Evet, o oyun limo biraz ilgiliydi.
1: Hadi ilk logo gelsin o zaman bakalım. Hangi kulüp? Hep birlikte görelim.
2: Ankara Demir mi?
1: Ankara Demir diyor İbrahim Yavuz.
0: Adana Demir.
1: Demem biliyor.
0: Aa, ben Adana Demir dedim.
1: Tebrik ediyoruz. Zaten o ortadaki aşağı yukarı birbirine benziyor.
2: Adana Demir olacak, ya Ankara Demir olacak.
1: Sıradaki logoya geçelim.
0: Evet. Renkler çok güzel.
1: Buna dair fikriniz var mı?
2: Bu Batman Petrol müydü?
1: Değil.
2: Değil. Neydi? Yine oralarda.
0: Yine yerli mi?
1: Türk Türk hepsi.
2: Türk Türk.
0: Bende bu yok.
1: Bugün yabancı yok.
2: Bu alt ligde ya. Değil mi? Alt ligde mi?
1: Alt ligde.
2: Hatırlıyorum. Alt ligde hatırlıyorum ya.
0: Niğde.
1: İç Anadolu bölgesinde bir şehrimiz Niğde değil.
0: Aksaray.
1: Değil.
2: İç Anadolu'da kimdi ya?
0: Şey, Kütahya'nın renkleri değil
2: yok. Yok yok değil.
0: İç Anadolu.
1: Zorlamayacağım fazla sizi. Aklınıza gelmiyorsa. Var mı tahmin?
0: Buksaş. Konya.
1: Değil Konya.
0: Hani Konya'da böyle.
1: Buksaş. Ha, Konya'da değil.
2: Buksaş mı?
1: Değil. Böyle. Karaman.
2: Ha, Karaman.
1: Karaman Futbol
0: Karaman.
1: Kulübü.
0: Konya Karaman yakın aslında ya.
1: Son logoya gelelim. Bunu daha kolay bilirsiniz herhalde.
2: Fethiye.
1: Fethiye Spor, İbrahim Yavuz.
0: Ben bunu Eren ben derdim ya, var ya. Kalpte var ya Eren benim logosu, hatırla o.
1: Fethiye Spor.
0: Şeyin formasıydı.
1: Fethiye'ye de selamlar. Buradan izleyen herkese. Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Tanı beni.
0: Tam Eren ben forması.
2: Solşer.
1: Solşer. İbrahim Yavuz'dan geliyor cevap. Doğru. Bir sonraki isim sizce kim?
0: Chelsea'de hocalık yapan değil mi bu ya?
2: Dezer değil mi? Dezer
0: Graham
2: değil.
0: Potter.
1: Doğru. Mehmet Doğru. Özcan.
0: Bu Östersund hocalık yaptı asıl. Hmm.
1: Graham Potter. Son isim. Bakalım bunu tanıyabilecek misiniz?
0: Arteta. Yok.
1: Değil.
0: Şey, Alonso.
1: Değil. Arteta. Zor buradan çıkarmak ama.
0: Arteta ile Alonso. Tam böyle Alonso refleksi.
2: Stil değil mi? Aynen.
0: Premier Lig. Premier Lig'tir bu da. Zaten tribünden belli, evet, arkada. Kim olabilir?
1: Çok düşünelim. Türkiye'deki takımlarla da adı anıldı durdu da hiç gelmedi buraya.
0: Tuhel.
1: Değil.
0: Tuhel'lisi.
1: Ama hemşerisi.
2: Alman.
0: Klopp.
1: Yok canım, Klopp.
2: Klopp.
1: Değil.
0: Alman dedin ama.
1: Şöyle bakıyorum. Salzburg'u var. Paderborn, Leverkusen, PSV.
0: PSV'si var, Alman.
1: Evet.
0: PSV'de çok Hollandalı hoca bildiğim için.
1: Benfica'sı var.
0: Anladım hocayı ya. Galatasaray'ın gündemine geldi. Torrent dönemi öncesi Benfica'yı şampiyon yaptı. Schmidt.
1: Doğru.
2: Bravo.
1: Roger Schmidt. Ama zordu bu. Anlamak zor, kolay zor değildi. Şey, Solskjaer falan onlar bence iyiydi.
2: Çok
1: kolaydı.
2: Kolay, evet yani.
1: Golü koklayanlara geçiyoruz. Hazırsanız. Bu bölüm rahat. Mehmet Özcan var ya, herkesi tabiri caizse böyle biraz şey olacak. Herkesi zehirledim, bütün yorumcuları. Dik dedikleri şey dakika, bu dakikada koydularsa özete gol. Herkes artık görüyorum. Buradan yürümeye çalışıyor. Ya ortaya ya, attım
0: tamam,
1: bir teori.
0: Tamam,
1: yok, herkesi
0: tamam,
1: düşürdü.
0: Tamam, normal bakıyorum bak gerçekten. Gelişine bence kaçıracak. Yoksa atması gerek hani pozisyon. Ben öyle yorumlayayım.
1: Savunma
0: biraz fazla rahat
1: top
0: geliyor topa.
1: 2'ye 1 yakalanıyor.
0: Böyle çok
1: güzel
0: konsantre
1: pas
0: vurmuyor gibi.
1: Bu kaçırılmaz ya. Normalde. Ben bu arada
0: çok
1: cevapları bilmiyorum. Bana
0: güzel atak.
1: Şey yapmayın yani. Bana, beni dinleyip yanılmayın.
2: Kaçırdı.
0: Bir fazla adım attı gibi geldi bana.
2: Evet
0: ya.
2: Bana da adım
1: kaçırmış.
2: Yani
0: evet. Bak bu sefer şey
2: C'ye bakarsa çok daha rahat değil mi? Şey yapabilirmiş yani.
1: Bu kaçar evet mı ya normalde?
0: Biraz kötü daha biraz argo yani tabiri biraz
2: santrafor vuruşu olmamış.
0: Gevşek
2: yani
0: hareket etmiş.
2: Bak şurada
1: maçta 0-0
2: kaleciye yani bakmamış bile ya. Yani kaleci yaptı mı, duracak mı?
1: Enteresan. Kaçıyor işte arada.
0: Güzel forma, vites.
1: Devam edelim. Bir sonraki pozisyonu rica ediyoruz. Burada gol mü değil mi sizce?
0: Of, çok güzel.
2: Çok güzel.

0: FIFA'da müthiş.
1: Hadi bunlar da kaçırdı diyeyim.
0: Ben gol diyorum.
2: Önü çok kalabalık orada.
0: Uzak köşeye ya da bakayım. Bir daha bakalım. Uzak köşeye.
2: Gol mü değil mi, ne diyorsunuz?
1: Gol. Değil.
2: Değil. İbrahim gol diyor, Mehmet değil diyor. Bakalım cevaba. 4 kişi var önünde. Çok iyi yere vuruyor, gol.
1: Çok güzel gol.
2: Bak Sane.
1: Aa Sane.
3: Sane'yi bilsem belki.
2: Evet.
3: Vuranı Sane.
2: Anlamadık kim olduğunu evet. Vurana kadar.
1: Çok güzel gol.
2: Kaldı mı? Bir tane daha var sanırım. Son pozisyona bakıyoruz. Burada da golü koklamanızı isteyeceğiz. Gol mü değil mi?
1: Bence kaçtı.
3: Kaçtı.
2: Kaçtı diyorsun.
3: Kaçtı diyorum ben de.
2: İkiniz de kaçtı diyorsun.
3: Topuyla vuruyor değil mi?
2: Ayolukla vuruyor gibi.
3: Bilmiyor muyum?
2: Ben tam net çözemiyorum buradan şu an. İkiniz de kaçtı mı diyorsunuz?
3: Kaçtı diyorum ben.
2: Tamam bakalım cevabı o zaman. Gol olmuş mu olmamış mı? Ceza sahası için çevrilen top ağlarla buluşuyor. Gol atmış.
3: Kötü olmuş.
2: Savunma zaten dokunuyor orada değil evet. Mi?
1: Tam Jardel golü. Jardel golü var evet abi.
2: Kaleci dokunuyor.
3: Bu çok enteresan değil mi? Mesela genelde bütün böyle sayısal olarak santrafor hep daha az, savunmacılar hep daha kalabalık ama bir türlü paylaşamıyorlar. Yani. Ama birebir kaldıklarında hiç öyle sorun ortada olmuyor. Yani mesela burada 2-2 kalsalar bu paylaşımla ilgili bir sorun. 4-2 olunca bir şey oluyor herhalde. Ya Kore'yi alır, Mehmet alır.
2: O alır.
3: Böyle bir durum oluyor. Aslında sayısı olarak fazla avantaj gibi gözükse de genelde böyle goller oluyor yani.
2: Evet, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür ederiz.
2: Güzel, keyifli bir sohbet oldu. İzleyenlerimiz de umarım aynı keyfi almıştır. Son sayfayı noktalıyoruz. Herkese güzel, keyifli, sağlıklı hafta sonları diliyoruz. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Alspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
2: Sürpriz bir isim
3: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Alspor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
2: Özel bir yetenek.
3: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
2: Ciddi anlamda verimli olabilir.
1: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
3: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de Aspor'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

1988 Olimpiyatları, Türk askerinin Kore Savaşı'nda canını ortaya koyduğu ve 700'ün üzerinde Mehmetçiğimizi şehit verdiğimiz topraklarda, Güney Kore'nin Seul kentinde yapıldı. Türkiye bu dost ülkede düzenlenen olimpiyatlara oldukça geniş bir kafileyle katılmıştı. Daha önceki olimpiyatlara 30-40 kişilik kafilelerle katılan Türkiye Olimpiyat Komitesi, Güney Kore'ye tam 83 kişilik bir sporcu ordusuyla gidiyordu. Elbette bu geniş kafilenin içerisinde birbirinden değerli sporcularımız vardı ama bir tanesi gerek sportif başarıları gerekse hayat hikayesiyle diğerlerinden ayrılıyordu. Bu sporcumuzun adı Naim Süleymanoğlu'ydu. 1986 yılında Avustralya'daki Dünya Şampiyonası sırasında olaylı bir şekilde Türk Büyükelçiliğine sığınarak iltica eden Naim, artık ana vatanı Türkiye adına müsabakalara katılmak istiyordu.

Bunun için daha önce bağlı bulunduğu Bulgaristan Halter Federasyonu'ndan izin alınması gerekiyordu. Uzun uğraşlar ve pazarlıklar sonucu Türkiye'nin Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödemesi şartıyla bu sorun da ortadan kalktı ve Naim resmen bir Türk sporcusu oldu. Naim 1988 yılının Nisan ayında iltica nedeniyle verilen cezasını doldurduktan sonra katıldığı ilk uluslararası yarışmasında İngiltere'nin Cardiff kentinde dünya rekoru kırarak 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonu olmuştu. Milli haltercimiz koparmada 150, silkbede 180 kilo kaldırarak toplamda 330 kilo ile yarıştığı tüm müsabakaları altın madalyayla taçlandırmıştı. Seul Olimpiyatları'nda ise Süleymanoğlu yarıştığı 60 kilo kategorisinde koparma, silkme ve toplamda 3'er rekor olmak üzere bir müsabakada 9 dünya 6 olimpiyat rekorunu kırıp ceper kilo unvanını aldı. Vücut ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırarak tüm dünyanın dikkatini çeken Süleymanoğlu'nun yarışmalardan sonra düzenlenen basın toplantısı hınca hınç doluydu. O günün medya temsilcisi olan ve sonradan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı yapan Togay Bayat'tı. Naim'in yaşanan süreci şöyle anlatıyordu. Dünyanın önde gelen televizyon kuruluşları ve dünyaca ünlü bir Amerikan şirketinden Naim'le görüşme talepleri gelmeye başladı. Televizyonlarla görüştük. Amerikan şirketinin davetine Time dergisinde Naim röportajını yayınlatırsanız kabul ederiz diye şart koyduk. Onlar da kabul ettiler. Bunu Naim'in ailesiyle görüşebilmesini sağlayabilmek için istemiştim. Çünkü yıllardır ailesiyle görüşemiyor, bunun ezikliği ve üzüntüsünü yaşıyordu. Sonuçta Time dergisi muhabirleriyle görüştük ve röportajın yayınlanacağına dair söz verdiler. Daha sonra medya merkezinde basın toplantısı düzenlemek istedim. Birçok kişi benimle iddiaya girdi. 20-25 kişiden fazla kimse gelmez dediler. Dünya Spor Yazarları Birliği AS Başkanı sıfatıyla bütün ajansların medya merkezlerindeki ofislerini gezdim. Kendilerinden basın toplantısına katılmalarını rica ettim. Sonuçta basın toplantısında salon tıktım tıktım doldu. 200'den fazla gazeteci, foto muhabiri gelmişti. Naim konuşmasında gözlerinden yaşlar akarak 4 yıldır annesini, babasını, kardeşlerini görmediğini, bundan büyük üzüntü duyduğunu, bu konuda kendisine yardımcı olunması gerektiğini söylüyordu. Naim'in konuşmasını dinleyen Türk yabancı salondaki herkesin gözünden yaş gelmeye başlamıştı. İnsanların merhamet hissini yükselten, aynı zamanda Bulgaristan'daki zulmü kınayan tepkiler hemen hemen dünyanın bütün yayın organlarında yer aldı. Everybody Wins, Herkes Kazandı başlığıyla Time dergisine kapak olan Naim'in hikayesi aslında tüm Türkiye için olimpiyatlarda elde edilmiş en büyük ödül haline gelmişti. Atıcılık, atletizm, boks, güreş, halter, judo, okçuluk, tekvando, yelken ve yüzme dallarında yarıştığımız Seul'de Süleymanoğlu'nun dışında kürsüye çıkan tek sporcumuz 82 kilo serbestte Necmi Gençalp oldu. Sporcumuz turnuva içinde sakatlandıktan sonra çıktığı final maçında Koreli rakibine 4-0 yenilerek olimpiyat ikincisi oldu. 1987-1988 Türkiye Futbol Ligi'nde oynadığı 38 maçın 27'sini kazanan Galatasaray, tarihinin efsane kadrolarından biriyle mücadele ederek en yakın rakibi Beşiktaş'a 12 puan fark atıyor ve şampiyonluk kupasını müzesine götürüyordu. Malatyaspor'un 3. sırada bitirdiği ligden düşen takımlarsa Denizlispor, Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Zonguldakspor olmuştu. Dönemin Federasyon Kupası'nda heyecan, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi geniş kitlelere hitap eden büyük takımların henüz ilk turlarda elenmesiyle azalmış, daha yöresel bir hal almıştı. Neticede Sakaryaspor ve Samsunspor arasında oynanan final maçında Sakarya ekibi Samsunspor'u 2-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek Federasyon Kupası'nın sahibi olmuştu. Yılın Başbakanlık Kupası için lig ikincisi Beşiktaş ve Federasyon Kupası ikincisi Samsunspor Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde attığı golle Samsunspor'u 3-2 yenen Beşiktaş,

Başbakanlık kupasına uzandı. Sezonun son ve en prestijli kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası ise lig şampiyonu Galatasaray ve kupa şampiyonu Sakaryaspor'u karşı karşıya getirdi. Başbakanlık kupası gibi bu kupada yine Ankara'da oynanıyordu. Zorlu mücadelenin sonunda Mirsat ve Tanju'nun golleriyle Sakarya ekibini 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, tarihindeki 6. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da müzesine götürmeyi başarıyordu. Türkiye deplasmanlı basketbol liginde normal sezonun birinciliğini 39 puanla Fenerbahçe elde etti. Efes Pilsen 38 puanla ikinci, Tofaş'sa ligi 3. bitirdi. Galatasaray 7. olarak playofflara kalma hakkı kazanırken Beşiktaş'sa ligi 11. sırada tamamlayarak 1. lige veda ediyordu. Playoff serisinde ise yarı finalde Galatasaray'ı eleyen Eczacıbaşı ile Fenerbahçe'yi playoff dışına iten Çukurova finale çıkmayı başaran takımlar oldu. 4 maçlık final serisi sonunda Eczacıbaşı kupayı kazanan ekip oldu. Aynı zamanda Eczacıbaşı son derece başarılı geçen sezonun son kupası olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da Fenerbahçe'yi 89-87 yenerek elde etti. Türk basketbol seyircisi 1988 yılında ligde ve kupada elde edilen galibiyetler ve şampiyonluklar dışında müthiş bir rekora da tanıklık ediyordu. İzmir Atatürk Spor Salonu'nda Hilal Spor ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli Erman Kunter tek başına tam 153 sayı kaydederek inanılması güç bir rekora imza atıyordu. Sarı-lacivertli takım hem maçı 175-101'lik skorla kazanıp tarihe geçecek hem de Erman Kunter kaydettiği sayılarla sadece ülkemizde değil tüm dünya basınında kendisine geniş bir yer bulacaktı. 80'li yıllarda karate ve tekvando gibi uzak doğu sporlarında Türk sporcuları oldukça başarılı bir döneme giriyordu. Nitekim 1988 yılındaki Avrupa Tekvando Şampiyonası Türk sporcuları için son derece başarılı bir turnuva olmuştu. Tüm kategorilerde kazanılan 13 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya Türkiye'ye takım sıralamasında Avrupa şampiyonluğunu kazandırıyordu. 1988 yılında uzak doğu sporlarında elde ettiğimiz başarıyı ne yazık ki ata sporumuz olan güreşte tekrarlayamamıştık. İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanmış, Norveç'teki Avrupa Grokoremen Güreş Şampiyonası'nda ise sadece bir 4.'lük elde edebilmiştik. Bir başka amatör spor olan okçulukta ise dönemin Yugoslavya'sındaki Balkan Okçuluk Şampiyonası'nda 7 Balkan rekoruyla Türk milli takımı yine son derece başarılı bir müsabaka çıkarmıştı.

0: 38. ve son hafta Serie A'da ve son haftanın ilk maçı Samardžić'ten pas Belanova'ya. Belanova, Samardžić, ayakçı falso, son anda Christensen. Sağdan pas Süleyman'a, Dodo karşısında Süleyman'a yerden oynadı, ceza sahası Rasmadori dışarıya. Şimdi sol kanatta topla buluştu Musa. Yunus Musa, Yunus Musa gidiyor, Yunus Musa, Yunus Musa kaleye doğru. Christensen ikinci pozisyon, uzaklaştırıyor Rugani. Şimdi Raspadori, Raspadori, Raspadori. Bir şut daha geldi, dışarıya gitti. Deron bu kez. Kaleyi yokladı Deron. Bireşanini rakip alana geçti. Bireşanini'den pas Piccoli'ye. Piccoli, Piccoli sıyrıldı. Piccoli açıdan, Piccoli vurdu ve gole attı Piccoli. Piccoli dar açıdan gole attı. Sportiello'yu mağlup etti. İlk kez sıyrıldı Izaki'nden ve gole attı. Piccoli dar açıdan golü buluyor. Sportiello üzgün. Fiorentina 1-0 önde. Musa, Musa'dan pas. Raspadori açı kapandı. Raspadori şut şansı. Ahanur vurdu, kaleci kurtardı. Christensen kurtarıyor. Ahanur'un şutu. Christensen çıkardı. Mandragora geldi şimdi. Mandragora! Sportiello ve korner. Harika vurdu Mandragora. İşte Mandragora harika vuruyor. Süleyman'a ceza sahasında karşı karşıya. Plasisi son anda Christensen. Christensen gole izin vermedi Süleyman'a. Beraberliğe çok yaklaştı Atalanta. Mandragora kafa vuruşu. Sportiello. Korner. Mandragora, Fabian Sportiello. Sakın'a da güzel pas. Zappa Costa gidiyor. Zappa Costa ceza sahasında. İçeriye çevirdi. Ters bir dokunuş. Toparlar da gol. Topu kendi kalesine gönderiyor. Komutso. 82. dakika biterken Komutso topu kendi ağlarına gönderdi. Zappa Costa sağ kanattan çok etkili geldi. Çok süratli geldi. Komutso topu kendi ağlarına gönderiyor. Serie A'da 38. haftanın açılış mücadelesiydi Fiorentina Atalanta maçı ve takımlar yenişemiyorlar. Fiorentina 1 Atalanta 1 maçın sonucu. Artemio Franchi de
1: Şampiyon Inter sezon finalini Bologna deplasmanında yapıyor. Yanında Barella var ama Di Marco kaleye kilitlendi gibi. Bonaccini'den düdük geliyor şimdi. Barella bıraktı. Di Marco! Ligin en değerli oyuncusu, MVP'si Di Marco final haftasında müthiş bir frikik gol atıyor. Di Marco! Bu sezon asist rekorunu kırmış İtalya Serie A tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu olmuştu Di Marco. Final haftasında müthiş bir golle imzayı bir kez daha atıyor. Şimdi Castro, Carlos Augusto takipte, Santi Castro çekti, devreye geldi. Sekan

Ligin en iyi duran top takımı Inter. Di Marco yaptı ortasını yine. De Bruyne kafa dışarıya gidiyor. Sezonun 20. kafa golü olabilirdi Inter için. Hollandalı görev yerine dönüyor şimdi. Lokomi pası da çok güzel Silvestri'ye. Aldı Silvestri. Yaptı ortasını. Froler kafa olmadı. Castro'nun hamlesi geldi. Froler dışarıya. Çok büyük şans. Froler. Froler. Orta. Bernardo eskiden Rob'a doğru bir pas oldu bu. Rob güzel çekti. Buldu açıyı. Rob'un şutu yaralarda. Martinez uzandı. Rob dışarı attı. Orta şansı. Orta Bernardo eski olmadı. Açıldı top. Pobega'nın şutu alana gidiyor. Seker topu alana gidiyor. Bologna 2-1 öne geçiyor. Vuramadı belki ama Milan altyapısından çıkan Pobega Inter'i avlıyor. Bakalım, tam hayal ettikleri sezon olmadı ama güzel bir final yapacaklar mı? Rov götürüyor Bologna'da. Destek Miranda, ona doğru pas. Miranda tekte, ters bir vuruş. Alana gidiyor, 3. gol. 3'ü atıyor Bologna. Miranda geldi. Zielinski kendi kalesine.

0: Bernardeski'nin önünde hareket alanı var. Götürüyor şimdi. Aldı soluna. Bernardeski vurdu Martinez. Dördüncü gol geliyordu Bologna için. Mkhitaryan. Mkhitaryan aradan bıraktı. Carlos Augusto gitti. Carlos Augusto kaleye doğru. Son müdahale Skorupski mi? Korneri işaret ediyor maçın hakemi. Sucic. Ona sağ kanada doğru. Diouf sokuluyor yine Inter'de. Diouf iki oyuncu karşısında. Diouf götürdü. Diouf vurdu, direkten döndü. Esposito tamamlıyor. Diouf iki oyuncuyu bağladı orada. Direkten dönen top Esposito. 3-2'ye geliyor skor. Andy Diouf'la geliyorlar. Diouf şimdi aldı, soluna vuracak. Diouf dışarıya. Müthiş geldi Inter. Yine sağ kanat, yine Diouf. İkinci yarının yıldızı.
1: Şeniski.
0: Aradan Diouf'a doğru, iyi top yine. Diouf süratli. Aldı Diouf, aldı ceza sahasına. Diouf! 3-3. Inter yine pes etmedi. Şampiyon Inter yine pes etmiyor. 3-1'den 3-3'e yakalıyor. Diouf kariyerinin ilk Serie A golünü sezonun son maçında atıyor. Inter 3-1'den dönüyor. Gözler artık maçın hakemi Bonaccina'da. Serie A'da keyifli bir son hafta maçıyla Renato Dallara'da 3-3 ile noktayı koyuyoruz. Bologna 3, Inter 3, maç sonucu bu şekilde.
2: Karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyorum. Marušić. Tek paslar. Hata geldi Lazio'dan çıkarken. İsak vurdu. Direği sıyırdı top. Daha ilk saniyelerde İsak Vural'la Pisa böyle çok yaklaştı burada. Bekletmeden çok da iyi kavis almış top ama Calabresi taşıdı topu kaptan. Yerden pası Calabresi'nin. Ebişer yükseltti, kafa gol. Kontra atakla Pisa golü buluyor.

0: geç gelmiş bir gol. Sezon özeti olarak ama gol goldür. Pisa'da sevinç. Moreo aldı. Stojkovic. Orta yaptı. Boş pozisyon. Angori harika kurtarış. Furlanetto. %100'lük gol pozisyonunu çıkarıyor Lazio kalecisi. Belayan. Belayan. İyi bir çalım geldi Belayan'dan. Ayak dışıyla pası. Delebaşiru iyi döndü. Delebaşiru. 1-1. Çok iyi döndü. Fisayo Delebaşiru. Reza Belayan'ın da hakkını vermek lazım. Harika bir çalım attı burada. Ebişer'in aklını aldı bu bacak arasıyla adeta faslı oyuncu. Düzeltti şimdi Pedro. Tek paslar. Nostin'le Pedro. Sol ayakla Pedro. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Sağ ayak, sol ayak. Ceza sahası içi dışı fark etmiyor. Lazio formasıyla son maçı çok güzel bir golle kapanış yapıyor belki de Pedro. Nostin. Pedro süratlendi hemen. Pellegrini. Pellegrini ceza sahasında. Pellegrini şemper. İkinci pozisyon olmuyor. Calabresi. Proskart. Hata katıldı Proskart. Nostin karşı karşıya. Nostin düzeltti. Kaleci şemper. Ayağıyla kurtardı. Tek paslarla baskıyı kırdı Pisaş. Ve o çıkıyor bir efsane. Son maçına çıkmıştı. Lazio formasıyla. Rijbore karşılıklı top kayıpları. Şans anı Maldini için. Maldini. Maldini Dia top istedi. Maldini çekti. Maldini şemper. Uzandı köşeye korner. Karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor Marie Caputi. Lazio bir sayı ilk yarıda bu tür gollerle 2-1 mağlup ediyor.
1: 38. maç haftasında son haftada Parma ve Sassuolo karşı karşıya geliyorlar. Eklüdük'le birlikte Serie A 38. maç haftası başlıyor. Sezonun son 90 dakikası başlıyor takımlar için. Keita sol kanada doğru gönderiyor Valeri. Valeri'nin ortası kafa savunmadan geldi. Şut şansı var. Nicolussi. Kalecinin bakışları arasında dışarıya gidiyor top. Hans Nicolussi. Sol kanattan hata taşıdı Parma. Parma sol kanattan geliyorlar. Valeri çeviremedi topu. Kolibali'nin teması var. Atak sürecek. Valeri ters tarafa doğru yolladı. Şut pozisyonu, top dışarıda. Bir şutla daha kaleyi yokluyor Parma. Keita iki rakibinden sıyrıldı. Keita sol kanatta. Topu aktardı Valeri. Valeri ceza sahasına bir ortada. Kaleci seken top. Mikolayevski büyük fırsat kaçıyor. Kaleci Turati'den seken topta kale boştu. Çerçeveyi bulamadı. Yine sol kanat, yine Parma etkili geliyor. Orta geldi, kafa vuruşu ilk olarak savunmadan seken topa vuruş dışarıya Valeri. Şu ana kadar sol kanattan topu getirip takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan Valeri arka direkte vuruş şansı elde etti. İşaret verildi. Nicolussi atladı topun üzerinden. Valeri'nin ortası. Kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında. Dışarıya gitti top. Turati hareketsiz kaldı. Valenti'nin kafa vuruşunda. Savunmadan öne çıktı. Lautaro Valenti. Mikolayevski de yetişmeye çalıştı o topa. Berardi, Berardi kaleyi düşündü. Kaleci başarılı, seken top dışarıya. Çok net bir şans yakalıyor Sassuolo.

0: Berardi falsolu bir şut. Ardından ikinci pozisyon, top dışarıya gidiyor. Macchione. Keita. Keita geçti rakibini. Keita. Keita'nın şutu, kaleci Turati. İstediği kadar hız enjekte edemedi vuruşa Lamine Keita. Polisi sağ kanada, dokunuş geldi. Gol şansı dışarıya. Çok önemli bir fırsat. Top dışarıya gidiyor. Matteo Pellegrino. Bu müdahalenin sonrasında golle burun buruna kaldı bir anda. Orta geliyor yerden. Tehlikeli pozisyon. Şut şansı Ordóñez. Savunma çıktı karşısına. Bir şut daha dışarıya gitti. Valeri. Oriente onu karşılayan isim oldu ve çerçeveyi bulamıyor. Valeri. 0-0'lık eşitlik var. Valeri ceza sahasına. Kafa vuruşu Macchione'den. Bir kez daha doldurulan top. Şut pozisyonu, kaleci. Müthiş kurtardı Turati. Harika bir refleks. Nicolussi'nin şutunu çıkartıyor Turati. Harika bir kaleci performansıydı. Pellegrino koydu vücudunu araya. Top hala onda. Tehlikeli bir yere de pas çıkarttı. Sağ kanat Alpist. Atak sürüyor ceza sahasında. Alpist yerde bir oyuncu. Alpist! Direğin yanından dışarıda. Sorensen de dokunamadı. Nicolussi yerde. Pontus Alpist. Sol ayakla yokladı kaleyi. Direği sıyırıp dışarıya gidiyor top. Sağ kanat Sorensen, Sorensen, Alpist. Alpist ortaladı, kapa vuruşu ağlara gitti. Pellegrino. Parma öne geçiyor. 1-0. 80. dakikada golü buluyor Parma golcüsüyle. Pellegrino atıyor, Parma öne geçiyor. 1-0. Kafa golleri var bu sezon. Pellegrino'nun ve burada da affetmedi şansı, eline geçirdiği şansı. Ve son düdük geliyor. Artı 6'da sonuçlanıyor karşılaşma. Parma kendi evinde Sassuolo'yu 1-0 mağlup ediyor değerli seyirciler ve sezonu böyle tamamlıyor Parma ekibi.
1: Zanotti düdüğü çaldı, karşılaşmaya Udinese başlıyor. Lorenzo. Tano ileri gönderdi. Elif bir anda önünde kaldı. Solda boşluk var. Oraya doğru. Alisson Santos. Alisson Santos sevdiği toplar. Kaleci son anda. Okoye. Çok kritik kurtarış. İkinci dakikada çok büyük tehlike yarattı Napoli Udinese kalesinde. Miller topun gerisindeki isim. Lennon Miller arka direğe gönderdi. Kafalardan sekti top. Uzaklaşmadı bir türlü. Ceza sahası dışından vuruşu Alex Meret. İkinci hamle savunma. Jesper Schallström. Vuruşun sahibi. İşte burada uzaklaşmayan top. Alex Meret köşeyi uzanıyor. Di Lorenzo. Yerden pası Elif Elmas. Opsiyonları var. Elif attı çalımını. Elif şut şansı. Elif vurdu. Farklı şekilde out. Hoylund iyi sakladı vücuduyla. Servisi iyi yaptı Politano. Politano soluna çekti. Politano ortasını yaptı. Savunma sektirdi. Hoylund vurdu. Çok kötü vuruş. Okoye için çok rahat bir top oldu bu. Rasmus Hoylund. Pozisyonun içindeki isim. Kevin De Bruyne. Derin top, harika top. Hoylund karşı karşıya. Hoylund, Hoylund, Hoylund. Kevin De Bruyne. Sakatlık sonrası oyuna girdi. Yine milimetrik bir asist Kevin De Bruyne'den. Hoylund tamamladı. 1-0 önde Napoli. Dakika 24'te öne geçiyor. Ev sahibi Napoli Udinese karşısında.

0: Rasmus Højlund gollerine devam ediyor. Juan Jesus. Højlund bıraktı, servis yaptı Højlund. Billy Gilmour kaptırmadı topu, Gilmour. Ama hakem oyunu durdurdu, evet. Öncesinde faul tespit ediyor hakem Zanotti. Rasmus Højlund burada yerde kalmıştı. Kabasele yere yapıştırmış adeta o bölgede. Zanotti'nin yakından göremediği ne olmuş olabilir? Buradan görmesi daha zor çünkü. Zanotti incelemeyi hemen tamamladı. Sakin olun, bir bekleyin diyor. Açıklayacak Zanotti.
1: Il calciatore numero 27 dell'Udinese commette una violenta. Pertanto decisione finale espulsione.
0: Kırmızı kart Kabasele'ye. Direkt olarak kırmızı kart yaptığı bu gereksiz hamle sonrası. Di Lorenzo. Politano. Politano. Kevin De Bruyne. De Bruyne son çizgi. İki hamlede Okoye topun sahibi. Omar Sole'de geri dönemedi. Zaten eksik Udinese savunması. De Bruyne yerden pası. Şut şansı Politano için. Politano çekti. Politano. Çok kötü şut. Gilmour solda, Gutierrez boşa çıkardı kendini. Ortası yerden, yan fileler. Rasmus Højlund offside bayrağı da havada ama bu da kaçmaz. Højlund tek başına kaldı iki oyuncu arasında. Højlund, Højlund çok şık çalım. Højlund dar açı. Højlund, Højlund çıkardı McTominay. Zoru başardı McTominay. Kalede üstten dışarı gönderdi Scott McTominay. Gutierrez orada. Eizibue'nin ayağı kaydı. Gutierrez Okoye için çok rahat top yine. Yani bu şansları bugün 90+3'te tamamlandı artık. Gözler hakemde. Ve maç bitiyor. Napoli 2025-2026 sezonunu 3 puanla tamamlıyor. 76 puanla tamamlıyor sezonu. Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumunda.
2: İlk düdük geliyor. San Siro'da Milan-Cagliari mücadelesi başlıyor. Jimenez hareketli, kafayla indirdi cezalını. Sane Mykers ve gol! Hücumunda golü buluyor Milan. Sane Mykers. Jimenez kafayla dokundu. Sane Mykers topu ağlara yolladı. İlk hücumda golü buldu Milan. Sane Mykers. Cezadan dönen bir başka isim. Atak sürüyor. Şimdi şut Gaetano, kaleci Menyan ve korner. Gaetano harika vurdu. Menyan mükemmel çıkardı bu topu. Harika bir kurtarış Menyan'dan. Orta geldi Mina, kafayı vurdu cezalını, gol. Cagliari beraberliği buluyor Borelli ile. Borelli topu ağlara yolladı. Mina kafayı vurdu. Borelli tamamladı. Bir birlik beraberlik var. San Siro'da karşılıklı goller. Ve ard arda ataklarla Borelli burada pozisyonu tamamladı. Esposito. Sale Mykers baskıyla aldı. Yerden pası Nkunku üzerine gidiyor Caprile'nin. Karşı karşıya atamıyor Nkunku. Rabio yaptı ortayı. Fofana kafa vuruşu. Üzerine gidiyor Caprile'nin. Caprile rahat kontrol etti topu. Yok. Topuk pası. Rabio aldı yine. Cezalını. Rabio. Rabio çevirdi. Atamıyor Jimenez. Ön direkte Jimenez dışarı vurdu topu.

iyi girdin şeysi alanına Rabiot. Böyle çevirdi Jimenez, vuramadı. İstediği gibi vuramıyor. Fofana bomboş arkada, atamadı ona. Esposito yaptı ortasını Borelli'ye doğru. Kafayı vurdu Gabbia. Şık hareketler. Gaetano çekti topu. Gaetano vurdu. Top dışarı gidiyor. Gaetano ön direğe doğru kesti. Şut. Son anda Menyan. İkinci hamle gol. Rodriguez topu ağlara yolluyor. Cagliari 2-1 önde Milan karşısında. San Siro'da şok. Menyan itiraz ediyor hakeme. Cagliari 1-0 yenik duruma düştüğü mücadelede 2-1 önde. Salemaykers yaptı ortaya. Kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Pulisic vurdu. Fülkrug tamamlayamadı. Düşündü şimdi Fofana, cezalarını sıyrılamadı. Salemaykers çevirdi. Yine kafayı vuruyor. Rabiot'un şutu, top dışarıda. Tekrar Salemaykers döndü sola. Leao. Leao cezalarına daldı. Leao yaptı ortayı. Rabiot atamıyor. Uygun durumda Rabiot. Kaleyi bulamadı. Palestra cezalarını attı çalımı. Palestra çevirdi. Şut. Son anda müdahale. Korner. Cagliari yine golle burun buruna. Cezalının da 3. gole çok yaklaşıyor. Salemaykers alamadı. Şimdi Mendy gidiyor. Mendy bomboş. Mendy karşı karşıya. Mendy vurdu. Kaleci. Menyan kurtarıyor. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı. Gaetano döndü sağ kanada. Esposito kaleye baktı. Esposito, top dışarıda. İşaret geldi. Luka Modric. Modric yaptı ortayı. Cezalını uzaklaştırıyor savunma. Ve son düdük geliyor Guida'dan. San Siro'da Milan kaybediyor. Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaybediyor. Büyük hayal kırıklığı Milan'da. Munera son kontrolleri yapıyor. La Liga'da son hafta heyecanı ilk düdük geldi. Bernabeu'da Real Madrid Bilbao maçı başladı. Ruzeta bekliyor. Navarro. Navarro cezalarına. Guruzeta vurdu, top dışarıda. Maçtaki ilk şut konuk takımdan Guruzeta. Kaleyi yok diyen isim. Şimdi savunma arkası, top hareketlenen Gonzalo. Cezalarını ve gol. Real Madrid 1-0 önde. Gol.

Sol kanatta Carreras. Yerden şimdi Mbappe hareketlendi. Mbappe ceza alanında. Mbappe topukla bıraktı. Carreras. Carreras yaptı ortayı Boyro. Dönen top Mansantono. O bıraktı. Şut. Kaleci Padilla. Thiago. Thiago havalandırdı. Bellingham ceza alanı. Bellingham ve gol. Muhteşem gol Bellingham'dan. Thiago'dan harika pas. Bellingham'dan kontrol ve mükemmel bir son vuruş. Muazzam bir gol atıyor Real Madrid. Tek kelimeyle mükemmel bir gol.

Şimdi Iñaki Williams hareketlendi. Iñaki Williams orta şans arıyor. Williams önü kapandı. Iñaki Williams şimdi yaptı ortayı. Guruzeta gol. Guruzeta'dan harika gol. Bilbao farkı 1'e indiriyor. Real Madrid 2, Bilbao 1. Gol Guruzeta. De Galarreta şimdi Gorosabel. Gorosabel cezalarına girdi. Yaptı ortayı. Kimse dokunamıyor. Navarro ile atak devam edecek. Navarro top dışarıda. İyi vurdu Navarro ama top dışarı gitti. Paredes. Şimdi Bellingham. Arreguizar arkadan çekti. Hakem avantajı oynatıyor. Valverde. Thiago. Carreras. Carreras döndü. Mbappe. Mbappe ve gol. Mbappe sonunda atıyor golünü. Real Madrid 3, Atletik Bilbao 1. Gol Mbappe. 25. golü Real Madrid'in süperstarının, son dönemde çok eleştirilen isminin. Bellingham. Bellingham'dan orta Mbappe gelişine. Şık bir vuruş düşündü ama iyi vuramadı. Bayrak tabada. Sekti top şimdi Mbappe'ye doğru. Mbappe ceza alanında. Mbappe vurdu. Top dışarıda. Carreras yerden çevirdi. Ceza alanında karambol. Mbappe, Padilla ikinci hamle. Thiago. Thiago döndü, çevirdi. Gonzalo'ya geçmiyor top. Arreguizar. Navarro. Navarro sakladı topu. Yerden pası Guruzeta. Guruzeta. Boyro. Boyro kaleye vurdu, top dışarıda. Manu Serrano oyuna giriyor. Carvajal alkışlarla veda ediyor Real Madrid formasına. Kolay değil, tam 13 sezon bu takımın formasını giymek. Tam 6 Şampiyonlar Ligi kazanmak. İki takım oyuncuları da veda ediyor Carvajal'e. Gerçekten güzel görüntüler. Mbappe hareketlendi. Mbappe. Mbappe ceza alanında. Mbappe. Mbappe sakladı. Bıraktı geriye. Ceza alanı. Brahim Diaz ve gol. Brahim Diaz 4-1 yapıyor skoru.

0: 2 dakika maçın sonuna eklenen süre. Iñaki Williams yaptı ortayı, kafa gol. Iseta topu ağlara yollayan isim. İlk golünü atıyor o da. Real Madrid'e karşı olduğu ilk golü unutamayacağı bir an Iseta'nın. Ve son düdük geliyor maçın hakemi Muneira'dan. Real Madrid sezona galibiyetle veda ediyor. Real Madrid 4, Bilbao 2 maçın sonucu.
1: İşaret geliyor. Barcelona Mestalla'da karşılaşmaya başlayan

İşte Carlos Corberan, Jose Gaya, Copete, Muhtar Diabkabi ve Renzo Saravia. Diğer eksikler. Şimdi Valencia ata, top dışarı gidiyor. Pepe Lu. Şimdi Vazquez, Diego Lopez kendini göstermişti. Vazquez içe doğru hareketlendi. Lopez'e bırakıyor Diego Lopez. Yaptı ortayı. Hugo Duro dışarıya. Ferran'ın pası. Guerra araya girmişti. Top yine Barcelona'da. Gavi sağda bir boşluk. Oraya doğru. Rashford. Şimdi onun ortası. Lewandowski geçti. Nunez karşıladı. Ferran Torres. Ferran Torres yerde. Oyun devam ediyor. Bernal de yerde kaldı. Balde'ye geldi. Bir ver kaç. İyi ver kaç. Balde çaprazda yanalar. O topu kazandı Gavi. Olmo. Yerden Gavi'ye. Gavi bir an dribling hakimiyetini kaybetti. Şimdi karşı atak. Valencia adına 4 oyuncuyla geliyorlar. Savunmada 2 kişi Barcelona'da. Sağda boşluk. Orada Javi Guerra var. Pas geldi. Javi Guerra hemen döndü. Şut dışarı gidiyor. Savunmaya da çarpıyor ve dışarı gidiyor. Diego Lopez'in vuruşu. 6 oyuncu ceza sahası içinde. Orta geldi. Ceza sahası dışından çok sert. Szczęsny. Rashford kullandı bir kez daha. Kafa vuruşu direkten döndü. Bu arada oyunu durduruyor hakem. Bir sakatlık var. Pepe Lu yerde kaldı. İşte pozisyon. Dimitrievski çıktı. Lewandowski kafayı vururken Dimitrievski takım arkadaşına vuruyor. Marcus Rashford. Nunez karşısında Rashford'ın. Gavi. Gavi'yi ortaya yaptı. Pepe Lu vurmuştu. Çok ilginç bir pozisyon ve top ağlarda. Ferran Torres kötü vurdu ama Lewandowski buldu o top ve Lewandowski ile golü buluyor Barcelona. Son maçı Barcelona formasıyla Robert Lewandowski Mestalla'da golü atıyor. Bu arada hata Xavi Espart'tan. Guerra, Javi Guerra! Beraberlik golü Javi Guerra ile geliyor. Genç oyuncudan burada bir hata ve gol Javi Guerra. Oyuna girdiğinden beri, ikinci yarının başında oyuna girdiğinden beri ciddi anlamda bocalıyor Xavi Espart. Burada da Valencia'nın golüne sebep oldu. Atak sürüyor. En uzak tarafta Lewandowski var. Pas Xavi Espart'a. Xavi Espart. Xavi Espart. Kaleyi denirdi, dışarı gitti. Ramazani. Ramazani kaleyi düşündü. Szczęsny iki hamlede. Vazquez. Ramazani. Vazquez solda, onu koşu yoluna doğru. İyi top geldi. Vazquez iyi çevirdi o da ama vuruş Christensen'den dönüyor. İkinci pozisyon. Şimdi Rioja. Valencia öne geçiyor. Rioja'yla. 61. dakikada 1-0 geriye düşmüşlerdi ama 10 dakika içinde 2-1'i yakaladı Valencia. Christensen içeriye doğru pası verdi ama araya giren ve topu kazanan Vazquez. Bir de çalım düşüncesi. Vazquez yerde. Ceza sahasının dışında mı? Hayır, şimdi beyaz noktayı gösteriyor. Penaltıyı gösteriyor. Maçın hakemi Vazquez. O da ikinci yarının en önemli isimlerinden biri oldu ve penaltıyı kazandırdı takımına. Free kick işareti dışarıda diyor. Sarı kart. Bernal'e çıktı. Ramazani free kick kullanıyor. Kaleye doğru dışarı gitti. Rashford. Ön direğe doğru sekti. Arkaya bir vuruş.

0: Onlar da sezona Barcelona'yı mağlup ederek nokta koyacak. Ve evet, şimdi maçı bitirdi Adrian Cordero. Valencia 3-1 kazanıyor.
1: Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ve Stuttgart Berlin'de karşı karşıya. Bayern atakta. Olise'den ortağı, Harry Kane pozisyonun içinde, top dışarıda. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Olise yaptı ortasını. Kafa vuruşu Harry Kane'den. 1-0. Olise'nin ortasında Kane'in kafası yeniden ekranda. Kompany'nin sevinci görüntüdeydi. Beraberlik arıyor Stuttgart. Fürich yaptı ortayı. Kafa, top dışarıda. Korner beklentisi var Stuttgartlı oyuncuların. Harry Kane sert vurdu, top direkten döndü. Atak devam ediyor. Luis Diaz. Diaz'dan pas, Harry Kane, harika kontrol, durum 2-0. Bir gol daha Harry Kane'den. Olise ayağının dışıyla yaptı ortayı. Savunmanın müdahalesi sonrasında karar penaltı. Elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı var. Harry Kane hat-trick yapıyor. Bayern Münih, Stuttgart'ı 3-0 mağlup ederek Almanya Kupası'nın sahibi oluyor. Portekiz Kupası finalinde Sporting ikincilik ekibi Torense ile karşı karşıya. Korner kullandı Torense, arka direkte golü atan Kevin Zohi. Konuk ekip 1-0 önde. Beraberlik arıyor Sporting. Şut pozisyonu, top direkten döndü. Gole çok yaklaştı Sporting. İkinci yarıdayız. 54. dakika. Luis Suarez 1-1. Suarez de maça denge getirdi Sporting. Karşılaşmada normal süre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümündeyiz. Torense atakta. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Karar penaltı. Maximiliano Araujo'ya kırmızı kart çıkıyor. Sporting 10 kişi. Tavares stopira geliyor. Stopira ve gol. Torense yeniden önde. İkincilik ekibi Torense Sporting karşısında 113. dakikada bir kez daha üstünlüğü yakalıyor. Beraberlik çabaları var Sporting'de. Kaleci de geldi. Kale boş. Gole gidiyor Torense. Vuruş, top dışarıda. Rui Silva kalesine dönüyor. Maçta son düdük geliyor. Torense tarih yazıyor. İkincilik ekibi Torense, Portekiz'in büyük kulüplerinden Sporting'i 2-1 mağlup ederek Portekiz Kupası'nın sahibi oluyor.
2: Hollanda'da gelecek sezon Konferans Ligi'ne gidecek ekibin belirlendiği playoff finalinde Ajax'la Utrecht karşı karşıya. Karvani'nin ortası, kafa vuruşu top çizgiden çıktı. Çok tehlikeli bir pozisyon Ajax kalesinde. İşte burada kaleci Paes'le Mokyo'nun müdahalesi var ve Horemans'a izin vermiyor Ajax savunması. Görüntüler ikinci yarıdan Ajax atakta.

0: Mokyo bir vuruş top direkten geri geliyor. Sonrasında kaleci Barkas topa sahip oluyor. İşte Mokyo'nun üzüntüsü. Ayağının içiyle vuruyor ancak top çizgiyi geçmiyor. Mücadelede 90 dakikalık bölümde gol sesi çıkmıyor ve uzatma bölümüne geçiliyor. Ajax serbest vuruş kullanacak. Götze içeri gönderdi. Boşta kalan top bir vuruş ve top ağlarda. 96. dakikada Ajax golü buluyor Klaassen'le. Playoff finalinde uzatma bölümünde Ajax öne geçiyor. İşte Klaassen sol ayağıyla skoru 1-0'a getiriyor. Ajax bir kez daha Klaassen'le geliyor. Klaassen havalandırdı topu. Götze'nin önüne doğru. Götze bir vuruş top direkten geri geliyor. Farkı 2'ye yükseltme şansını değerlendiremiyor Ajax. İşte kalecinin de bir müdahalesi var. Ve uzatmalarda ikinci devreye geçiliyor. Utrecht atakta. Havadan gönderilen top. Argüo indirdi. Ajax savunması müdahale etti. Boşta kalan top. Zekiel vurdu ve gol. Utrecht 106. dakikada Zekiel'la beraberliği buluyor. İşte taraftarların coşkusu. Ve golün tekrarı ekranda. Zekiel kaleciyi çaresiz bırakıyor. Ve şimdi Ajax galibiyet golü için atakta. Rosa'nın ortası, kafa vuruşu ve top direkten geri geliyor. Ajax direkleri dövdü bugün. İşte Carrizo'nun kafa vuruşu. Direği geçemiyor. Mücadelede eşitlik uzatmalarda da bozulmuyor ve penaltılara geçiliyor. Sebastian Haller ve kaleci. Martin Paes Utrecht'in ilk penaltısını kurtarıyor. Şimdi topun gerisinde Sufyan El Karouani. Karouani ve yine Paes. Paes Utrecht'in iki penaltısını kurtarıyor. Ve Ajax penaltılarda 4-3 kazanarak gelecek sezon Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazanıyor.
1: Spor Radyo.

0: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen başlayalım. Fenerbahçe ile başlayacağız bugüne. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'la oynayacağı maçlar için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sakatlığı sebebiyle Gornik maçlarında yer alamayan Vedat Muriç de listeye eklendi. Fenerbahçe Avrupa listesini güncelledi. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Sturm Graz maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatmak üzere olan Kosovalı golcü Vedat Muriç listeye eklendi. Levent Mercan kadrodan çıkarılırken Dünya Kupası'nın ardından tatilden dönen N'Golo Kante listede yer almadı. Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçları için kadrosu şu şekilde. Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin. Defans: Milan Skriniar, Nathan Ake, Jadon Osterwolde, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Archie Brown, Yiğit Efe Demir. Orta saha: Matteo Guendouzi, Fred, İsmail Yüksek, Bartu Elmas, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Marco Asensio. Forvet: Talişka, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Sidiki Şerif, Vedat Muriç. Fenerbahçe Sturm Graz eşleşmesinde ilk maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Kadıköy'de oynayacak. Sarı lacivertlilerin salı gecesine kadar 2 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor. Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle Gornik maçlarında forma giyemeyen Vedat Muriç sahalara dönmeye hazırlanıyor. Vedat Muriç'in sahalara dönüş planı netleşiyor. Topuk yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle Avusturya kamp kadrosuna alınmayan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsünün iyileşme sürecinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Sağ alt adalesindeki kısmi yırtığı büyük ölçüde atlatan 32 yaşındaki forvet, kulübün sağlık ekibi gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyetin Muriç'i tam anlamıyla hazır olmadan riske etmeyi düşünmediği belirtilirken, tecrübeli golcünün Sturm Graz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçlarında süre almasının beklendiği ifade ediliyor. Sarı lacivertliler Avusturya temsilcisiyle 5 Ağustos'ta Kadıköy'de, 11 Ağustos'ta ise deplasmanda karşılaşacak. Mallorca tarihinin en golcü futbolcusu olan Muriç, geride bıraktığımız sezonda 37 maçta 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'la oynayacağı ilk mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.
1: Fenerbahçe Sturm Graz maçının hakemi belli oldu. Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de Avusturya temsilcisini ağırlayacağı karşılaşmada İngiliz Chris Kavanagh düdük çalacak. Çarşamba günü saat 21'de başlayacak mücadelenin rövanşı ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. 2017 yılından bu yana Premier Lig'de görev alan Chris Kavanagh, 2019'dan beri FIFA kokartı taşıyor. 40 yaşındaki İngiliz hakem, ülkesinde çok sayıda önemli ligle kupa karşılaşmasında görev yaptı. Oyunun kontrolünü elinde tutmayı tercih eden Kavanagh, sertleşen mücadelelerde kartlarına başvurmaktan çekinmeyen bir yönetim anlayışıyla tanınıyor. Deneyimli hakem, daha önce Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki iki karşılaşmasında sahaya çıktı. Kavanagh, 2022 yılında Sarı Lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Praha deplasmanda 3-2 kaybettiği müsabakayı yönetmişti. İngiliz hakem 2024-25 sezonunda ise Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Twente deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çaldı. Kavanagh bu mücadelede Sarı Lacivertli futbolculara 6 sarı kart gösterdi.
0: Şimdi gelin Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz'ı biraz daha yakından tanıyalım.
2: Avusturya futbolunun köklü ekibi Sturm Graz son dönemde rekabetçi performansıyla öne çıkıyor. 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında üst üste iki kezlik şampiyonluğunu göğüsleyen siyah beyazlılar, geçtiğimiz yılsa normal sezonu lider bitirmesine karşın playoff'ta şampiyonluğu LASK Linz'e kaptırmıştı. Sadece 2 puanla zirveyi kaçıran Graz ekibi yeni sezona kadrosunu yenileyerek girdi. Kadroya 8 yeni isim katılırken 8 oyuncuyla da yollar ayrıldı. transfere şu ana dek 4 milyon 800 bin euro harcayan Avusturya kulübünün kadroya kattığı 8 oyuncunun yaş ortalaması 22. Takımı yeniden inşa etme operasyonunun başında 34 yaşındaki teknik direktör Fabio Ingolic var. Ocak ayında göreve gelen genç antrenör her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu bir kadro derinliğini yakalamak istediklerini vurguluyor. Üst üste 6. kez Avrupa kupalarına katılan Avrupa temsilcisinin elde ettiği gelir Ingolic'e bu anlamda yardımcı oluyor. Sturm Graz ikinci eleme turunda İskoçya temsilcisi Hearts karşısında 4-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atladı. Siyah beyazlılar bu iki karşılaşmada %34 ortalamayla topa sahip oldu. 4-4-2 formatını tercih eden ve oyunu geçişler üzerinden kurgulayan Avusturya temsilcisi hızlı hücumlarla etkili olabiliyor. Sturm Graz'ın en büyük kozlarından biri de iç saha performansı. 15 bin kişi kapasiteli Liebenauer Stadyumunda oynayan ekip coşkulu taraftarıyla rakipleri üzerinde ciddi baskı kurabiliyor. Fenerbahçe Sturm Graz eşleşmesinde ilk maç 5 Ağustos'ta Çobani Stadyumunda oynanacak. Rövanş ise 11 Ağustos tarihinde Avusturya'da.
3: A-Spor ekibi sokağa çıktı ve Fenerbahçe taraftarlarına yeni transferlerle ilgili görüşlerini sordu. Yanıtları birlikte izleyelim.

0: kadrosuna katmıştı. Bakalım taraftarlar transferler hakkında neler söyledi.
1: İki maçtır ne yalan söyleyeyim beğenmiyorum. Vedat Muriç daha sahaya çıkmadı. O tecrübesi yeter. Bunun bütün anlatıyorlar. Daha bir şey görmedik. Ake'ye gelince şu an Astarvold orayı kapatıyor. Alındı. Demek ki bir şeyler var ki alındı. Ama göreceğiz. Önümüzdeki maçlarda göreceğiz. Ama ben 50 senemi verdim. 56 yaşındayım. Yani Fenerbahçe bu değil. Daha hazır değil yani.
2: Transferlerin bu sene doğru yerlere olduğunu düşünüyorum. Geçen sene stoperden bayağı bir eksiğimiz vardı. Öbür taraftan santrofor olarak Vedat Muriç'in geçen sene bir santroforun olmaması, sadece Sidiki Şerif'in ikinci yarıda olması bizi zor durumda bıraktı. Vedat'ın yanında hakikaten kaliteli bir tane daha transfer santrofor olması gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama Ake tabii çok iyi bir transfer. Greenwood'da kariyeri olan ama çok bu sene çok ümitle beklediğimiz, çok şey beklediğimiz bir transfer. İnşallah Fenerbahçe'mize yararlı olur.
3: Transferlerden memnunuz açıkçası. Zaten kendilerini ispatlamış oyuncular. Her şeyden önce Aziz Başkan diyoruz. Başka söyleyeceğimiz bir şey yok yani.
0: Sizce transferlere ek bir transfer daha şart mı? Yani mesela yerli bir forvet olabilir mi? Farklı mevkilerde ek bir katkı sağlayacak oyuncu şart mı?
3: Evet. Açıkçası yıldız bir forvet bekliyoruz sadece ya. Hani diğer mevkiler zaten hep kendilerini ispatlamış oyuncular. Kante'dir, Genduzi'dir, Asensio'dur. Sadece beklentimiz yıldız bir tane forvet Aziz Başkan'da.
4: Bitirme konusunda hala problemimiz olduğunu düşünüyorum. Skriniar zaten geçen sene defansta takıma bayağı abilik yapıyordu. Şu an Ake de aynı şekilde. Ya iki hedef stoperimiz var diyebilirim. Kanatlarımız da güçleniyor. Bir transfer hamlesi daha gelecek gibi sol tarafa. Vedat daha izleyemedik ama şu an Talişka oynuyor ama bence hala bitirmede problemlerimiz var. Orta sahamız iyi zaten. Dışında ne denebilir? Beke falan da ihtiyacımız var aslında. Bir 2-3 transfere de aslında ihtiyaç var.

0: Aziz Başkanımıza da İsmail Hocamıza da güveniyoruz. İnşallah bu sene o sene, bundan sonra her sene diyoruz. Şampiyon olacağız bu sene. Transferler olsun olmasın, yönetimimiz doğru bildiğini yapıyor. Doğru da olacaktır, güzel de olacaktır. Biz inanıyoruz, güveniyoruz, destekliyoruz. Şampiyon olamasak da önemli değil. Yaşasın Fenerbahçe.
1: Yani en başta, en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Bu Şomoazlılar, Fenerbahçe düşmanları uzak dursun Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'yi bizimle bıraksınlar. Yok şimdi İsmail Kartal bilmem ne, işte ismini vermeyeyim, şu futbolcuyla kötüymüş de arası bilmem neymiş de, hep nifak yani. Bırakın, Fenerbahçe iyi yolda, daha da iyi olacak. Aziz Başkanımızla da beraber sağ olsun.

0: bence. Bir iki isim daha lazım. Ben tabii şey futbolunu severim böyle. Offensive birazcık saldırı futbolunu severim. Onun için 9 numara böyle şart.
1: Kadro planlamasında başkanımızın çok önemli 3 tane nokta transfer yaptığını düşünüyorum. Onun dışında bence hala kesinlikle bir tane forvet eksimiz var.
2: Gayet iyi transfer yaptık. Zaten stoper eksimiz vardı. Ake çok katkı sağlayacağını inanıyorum. İsmail Hoca gelmesi apayrı bir şey oldu zaten. Ofansif oyunuyla bize güzel yön vereceğini düşünüyorum. Vedat Muriç de iyi olacaktır ama bir santrafor eksimizin de olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Olası bir sakatlık durumunda zaten şu an kendisi sakatlandı. Grimut mükemmel bir transfer. Umarım Leao'yu da alırız. Onu da bize sol açıkta çok katkı sağlayacağını düşünüyorum şahsen. Şimdilik güzel ilerliyoruz. Umarım Süper Lig'de, Şampiyonlar Ligi'nde de güzel başarılar elde ederiz. Güzel olur inşallah.
3: Galatasaray'ın Avusturya kampı tamamlandı değerli izleyenler. 35 futbolcuyla yapılan kampta Okan Buruk 27 futbolcusundan faydalandı. Özellikle de genç oyunculara verdiği sürelerle dikkat çekti.
4: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Avusturya kampını tamamladı.

0: the map, baby. If you tell my story, tell it right, I'm dead, baby. I got plenty motion, plenty like Hulk Hogan. Flexing your mama. Sarı Kırmızılılar 23-31 Temmuz tarihleri arasında Windisch Garden'de gerçekleştirdiği kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparak yeni sezona hazırlandı. İstanbul'da Ümraniyespor'u 5-1 yendikten sonra Avusturya'da iki hazırlık maçına çıkan Galatasaray, İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0, Venezia'ya da 3-0 mağlup oldu. ...27 farklı oyuncuyu oynatan teknik direktör Okan Buruk, hazırlık maçlarında 9 genç oyuncuya süre vermesiyle de dikkat çekti. Arda Ünyay, Renato Nega, Can Armando Güner, Ada Yüzgeç, Yusuf Sivaslıoğlu, Dahan Karhaman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Berat Duş kampta forma şansı bulan isimler arasında yer aldı. Yeni transfer Ugo Çukwu, ilk 11'de başladığı Monza maçında 62 dakika oynarken Venezia karşılaşmasında ise son 30 dakika görev aldı. Kamp başlangıcında 33 futbolcusu bulunan Galatasaray'da Leroy Sané ve İsmail Jakobsen daha sonra takıma katılmasıyla birlikte bu sayı 35'e yükseldi. Avusturya kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Sarı Kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını tesislerde sürdürecek. Okan Buruk'un ekibi 2 Ağustos'ta Rennes, 8 Ağustos'ta ise Villarreal'le hazırlık maçında karşılaşacak.
1: Galatasaray, Alman yıldız Jamal Musiala'nın transfer edileceği iddialarını yalanladı. Sarı Kırmızılılar, Alman oyuncunun transfer edileceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ayrıca transfer çalışmalarının kulübün menfaatleri doğrultusunda büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütüldüğü belirtildi. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde adını 3. eleme turuna yazdırdı değerli izleyenler. Vincenzo Italiano dönemine 2 resmi maçta 2 galibiyetle başladı siyah beyazlılar ve bireysel performanslarda beğeni topladı.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederek adını 3. eleme turuna yazdırdı. İlk maçı da 1-0 kazanan siyah beyazlılar toplamda 3-0'lık skorla turu geçen taraf oldu. Danimarka temsilcisi Midtjylland ilk maçın ardından rövanşı da 10 kişi tamamladı. Ev sahibinde Martin Erlich 44. dakikada gördüğü ilk sarı kartın ardından 53. dakikada Yang-Yu Oh'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü yeni sezona gollerle başladı. İlk maçta galibiyet golünü kaydeden milli futbolcu revanşta da penaltıdan fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın kırılma anlarından birine ise Milot Rashica imza attı. 69. dakikada oyuna giren Kosovalı kanat oyuncusu sadece bir dakika sonra ceza sahası içinde kayarak yaptığı vuruşla perdeyi açtı ve turun kapısını araladı. Beşiktaş bu sonuçla Midtjylland teknik direktörü Mike Thulberg'e de bir ilki yaşattı. Eylül 2025'ten bu yana görevde bulunan Danimarkalı çalıştırıcı takımının başında ilk kez resmi bir maçı 2 farkla kaybetti. Siyah beyazlıların Vincenzo Italiano dönemine yaptığı pozitif başlangıç taraftara umut verdi. Beşiktaş 2 maçta da agresif, topu ve oyunu domine eden bir görüntü sergiledi. Siyah beyazlıların 3. eleme turundaki rakibi ise Çekya ekibi Hradec Králové oldu. Tromsø'yü ilk maçta 1-0 mağlup eden Hradec Králové rövanşta da 3-1 kazanarak eşleşmeden galip çıktı. Beşiktaş 3. eleme turunun ilk maçını 6 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş heyecanı ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da yaşanacak.
1: Şimdi de Beşiktaş'ın rakibi Hradec Králové'yi yakından tanıyalım.
2: Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi olan Hradec Králové, Çekya futbolunda son yıllarda istikrarlı performansıyla öne çıkıyor. 2000

0: 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını 9. bitiren siyah beyazlılar geride bıraktığımız sezonu 5. bitirerek Avrupa Ligi'nde eleme turlarında oynamaya hak kazandı. Yeni sezon öncesinde kadrosunu 2 yeni transferle güçlendiren Çekya temsilcisi 3 oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Transferde şu ana dek 2 milyon euro harcayan Krolove'nin kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalaması 25. 2024 yılının Şubat ayında göreve gelen 49 yaşındaki David Orais, Çek futbolunda savunma organizasyonu konusunda en başarılı teknik adamlardan biri olarak görülüyor. Dörtlü savunma düzenini maç içinde hibrit bir yapıyla beşliğe dönüştürebilen Orais, taktiksel esnekliği ve disiplinli oyunuyla rakiplerine alan bırakmamayı hedefliyor. Genellikle orta blokta savunma yapan Kralove, zaman zaman uyguladığı şok preslerle rakibin oyun kurulumunu bozmaya çalışıyor. Çek antrenör geçiş hücumlarının yanı sıra duran top organizasyonlarını da önemli bir hücum gücü olarak kullanıyor. Hradec Kralove ikinci eleme turunda Norveç ekibi Tromsø karşısında 1-0 ve 3-1'lik galibiyetlerle tur atladı. Bu iki karşılaşmada ortalama %37 topa sahip olan Çekya ekibi kompakt savunması ve etkili geçiş oyunuyla sonuca gitmeyi başardı. Oyun anlayışından taviz vermeyen Çek ekibi rakibine geniş alan tanımayarak savunma güvenliğini ön planda tuttu ve yakaladığı fırsatları iyi değerlendirerek Beşiktaş'ın rakibi olmayı başardı.
1: Beşiktaş'taki önemli gündem maddelerinden biri de ayrılacak isimler değerli izleyenler, ancak vedalaşılacak oyuncuların yıllık ücretlerinin yüksek olması süreci zorlaştırıyor.
0: Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılması beklenen isimlerde. Yeni sezon öncesi teknik heyetin düşünmediği oyuncularla vedalaşılması için çalışmalar devam ediyor. Ancak yüksek maaşlar ayrılık sürecinin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Siyah beyazlılarda Jan Onana 1,5, Udokai 1,7, Rashica 2,5 ve El Musrati 2,6 milyon euro garanti ücret alıyor. Alman ekibi Schalke'nin Felix Udokai ile mali konularda anlaşamadığı için transferi sonuçlandıramadığı belirtildi. Milot Rashica'ya ise Ahmet Spor'un teklif yaptığı, ancak Kosovalı futbolcunun bu öneriye sıcak bakmadığı kaydedildi. Deneyimli oyuncunun önceliğinin İstanbul'da kalmak ya da Almanya'ya dönmek olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi kadro planlamasında yer almayan oyuncularla ortak bir zemin bulup ayrılık sürecini kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.
1: Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2: Preparando bien y la verdad que muy contento de estar aquí.
3: Kampımız gayet iyi gidiyor, gayet iyi çalışıyoruz. Çok sık antrenmanlar da yapıyoruz aynı zamanda. Takımımız birlik olmuş bir durumda, birlik olmuş bir grubumuz var. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Trabzonspor taraftarlarının hepsini, belki de istisnasız hepsini bana gösterdiği bunca sevgi için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü eğer bir şey başarabilirsek onların sevgisi, onların desteği olmadan bu mümkün değildi. Benim adıma güzel bir sezondu. Takımımız adına da gerçekten çok iyi bir sezon geçmişti. Kupayla tamamlamıştık. Ama aslında şöyle ifade edebilirim, buraya geri dönüş kararım çok basit oldu. Neden basit olduğunu şöyle ifade edeyim. Ertuğrul Başkanımızla birlikte saha içerisinde kupayı kazandığımız anda, onun da sahaya bizimle beraber gelmesinden sonra başkanımız benim yanıma gelip dedi ki Andre, bir yıl daha kalmanı istiyorum. Zaten ondan sonrasında şartları konuştuk. İki tarafın da çok mutlu olacağı şartlar üzerinde uzlaşıp çok da uzun sürmeden zaten hemen anlaşmayı tamamladık. Ben de buraya gelmeyi çok istemiştim zaten. Çünkü başkanımız dediğim gibi sözünde duran birisi. Benden bu talebini, bana bu talebini iletmişti. Bana bunu söylemişti. Ben de zaten dediğim gibi mutlu olduğum yere tekrar gelmeyi çok kolay bir kararla aldım. Şunu ifade etmem gerekir aynı zamanda. Bu sezon geçen sezona göre çok daha zor olacak. Çünkü daha fazla çalışmamız gerekecek. Rakipler bize daha fazla odaklanacaklar. Daha iyi işler çıkarmamız gereken bir sezon olacak. Aynı zamanda zorlukları da aşmamız gereken bir sezon olacak. Çünkü çok kolay olmayabilir. Zorluklar yaşayabiliriz. Zorlandığımız durumlar olabilir. Ama bu zorlandığımız anlarda da belki de tek bundan çıkış yolu pozitif olmak olacak. Her zaman pozitif olmalıyız. Hem bütün takım arkadaşlarım, taraftarlarımız, herkes pozitif olmak durumunda. Çünkü bu takım bunu başardı. Daha iyisini de yapacak. Ama tabii ki geçen sene göre daha zor olacak. Ama bu zorluklar için de hazırız elbette. İşler bazen iyi gidebilir, bazen kötü gidebilir. Ama o anlarda sorumluluğu

0: olmak gerekir. Ben de bu yüzden transfer edildiğimi düşünüyorum Trabzonspor'a. Bu takıma bu yüzden katıldığımı düşünüyorum. Ve bu anlarda da elimden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışıyorum. Futbolda hiç kimse yeri doldurulamaz değil. Bunun adı Uğurcan olsun, bunun adı Onan olsun, bunun adı benden sonra gelecek kaleci olsun. Kim olursa olsun herhangi bir oyuncu ya da herhangi bir pozisyonda hiç kimsenin yeri doldurulamaz değil. Ama bunu söylerken şunu da ifade etmem gerekir. Uğurcan gerçekten çok beğendiğim, saygı duyduğum, Türk milli takımının kalesini koruyan ve bu takımda çok önemli işler başarmış, çok büyük bir kaleci. Aynı zamanda tabii ki kendini değerlendirecek olursam ben de kariyerimin önemli bir aşamasında çok büyük başarılar göstermiş, kariyeri devam eden önemli başarılar göstermiş biri olsam da ne ben, ne Uğurcan, ne de bir başkası kim olursa olsun asla yere doldurulamaz değil. Ben de bu takımdan ayrıldığımda benim de mutlaka yerinde olacaktır. Ki çok harika santrafor oyuncularına karşı oynadığım dönemler oldu. Çok iyi santraforlara karşı oynadım. Oynamaya devam ediyorum. Türkiye Ligi'nde de sizin de bahsettiğiniz gibi çok iyi santraforlar da var. Çok iyi hücum oyuncuları var. Her takımın kendi anlamında beni pozitif anlamda çok şaşırtan oyuncuları, pozitif anlamda çok şaşırtan yarışmacı bir ruhu da var aynı zamanda. Bu lig kolay bir lig değil. Çok değerli, çok önemli oyuncular oynuyor. Ön tarafta çok değerli oyuncuların olduğu takımlar var. Dolayısıyla bu seviye beni de şaşırtan, olumlu anlamda şaşırtan bir seviye. Türkiye Ligi'ni değerlendirecek olursak eğer. Ben tadını çıkarmaya çalışıyorum. En iyimi yapmaya çalışıyorum. Oyunculara karşı oynadım. Oynamaya devam edeceğim. Burada olduğum her sene daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama burada benim tabii ki sadece oyuncular anlamında değil, bütün çalışanlar, teknik ekip, buradaki herkes, etrafımızdaki herkes çok yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da takım aslında birlik oluşturmada önemli şeylerden bir tanesi. Ligde yarışmacı olabilirsiniz belki ama bu birlikteliği sağlayamazsanız gerçekten bu çok zor bir hal olabilir. Hocayı aslında ben şöyle tarif ediyorum. Taktiksel anlamda bir çılgın. Bunu olumlu anlamda söylüyorum çünkü taktiksel anlamda bize geçen sene yaptıklarıyla beraber bir kupa kazandırdı. Onu taktiksel anlamda yaptıklarıyla birlikte çok önemli başarılar kazandık. Futbol anlamda da çok net fikirleri olan birisi hocamız. Bu net fikirlerini de asla anlatmaktan, geri adım atmaktan korkmayan biri. Çünkü hocamız bütün yaptığı çalışmalarda risk almaktan korkmuyor, oynamaktan korkmuyor. Gerekli olan bütün şeyleri yerine getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla kendisiyle çalışmanın da tadını çıkarıyorum ben. Yolda arabamla beraber giderken genelde taksi şoförleri tarafından arabamın önüne kırılarak hep durduruluyorum. Bunu garip bulduğumu, yani negatif anlamda bir şey olarak söylemiyorum bunu. Pozitif anlamda söylüyorum belki ama arabamın önüne durdurulup her zaman arabadan inip bir fotoğraf çekilelim, gel bir sarılalım derler insanlar. İlk başta bunu çok garipsemiştim. Asla tabii ki bunun kötü bir şey olmadığını biliyordum ama çok garipsemiştim. Şu anda diyorum ki kendime, Andre, bu insanlar sana sevgisini bu şekilde gösteriyorlar ve her zaman yanında olmaya çalışıyorlar. Bazen iletişim konusunda sıkıntılar yaşadığımız anlar oluyor. Örneğin onların İngilizce bilmediği, benim de Türkçe bilmediğim durumlarda belki iletişimde biraz sıkıntılar yaşıyoruz. O anlarda tercümanlarımız ya da Türkçe bilen, İngilizce bilen arkadaşlarımız yanımızda olduğuna yardımcı oluyorlar bize ama bazen bu sıkıntılar yaşıyoruz ama sevgilerini zaten hep kalpten hissediyorum.
1: Yunus Emre Onana! Neler oluyor neler? Andre Onana 120 dakikada kalesine gol görmedi. Penaltıda da yemeğe niyeti yok. 3 penaltı, 3'ünü de kurtardı. Andre Onana.
2: Trabzonspor Başakşehir forması giyen Özbek golcü Eldor Şomurodov'u transfer listesine aldı.
3: Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Pina çevirdi. İkinci gol geliyor. Onuachu.
3: Son olarak 18 yaşındaki santrfor Rene Mitongo'yu kadrosuna katan Bordo Mavillerin Başakşehir forması giyen Eldor Şomurodov'la ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki golcü için ilk temaslar kurulsa da Trabzonspor'un henüz kulübüne ya da oyuncu cephesine resmi bir teklif yapmadığı belirtildi. Transferin önündeki en büyük engellerin ise Şomurodov'un yüksek maliyeti ve Karadeniz ekibinin yabancı kontenjanı olarak gösteriliyor. Bordo Mavili yönetim şartların oluşması halinde 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özbek golcü için yeniden harekete geçmeyi planlıyor. Geçen sezon Başakşehir formasıyla 44 müsabakada görev alan Şomurodov 23 gol ve 6 asist üretirken Paolo Nacho ile birlikte Süper Lig'de gol krallığını paylaşmıştı.
2: Başakşehir bir Avrupa sezonuna daha elemelerde veda etti değerli izleyenler. Konferans liginde çıktığı ilk turda Inter Turku'yu elenen turuncu lacivertlilerin son yıllarda Avrupa karnesi epey zayıf.
3: Avrupa'ya veda eden ilk temsilcimiz Başakşehir oldu. Turuncu lacivertler UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Finlandiya ekibi Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu. İlk maçın 1-1 bittiği eşleşmeden toplamda 3-1'lik skorla elenen temsilcimiz Avrupa defterini henüz sezonun başında kapattı. İki karşılaşmada da oyun üstünlüğünü kurmakta zorlanan Başakşehir sahadan hayal kırıklığıyla ayrıldı. Bir dönem üst klasman Avrupa liglerinde dahi yarışmacı performanslar ortaya koyabilen Başakşehir son 3 sezonda ise beklentileri karşılayamadı. İstanbul ekibi 2024-25 sezonunda Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmış ancak 6 maçta sadece 6 puan alarak ilk 24'ün dışında kalmıştı. Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleşen bu başarısızlığın ardından ertesi sezonda playoff'ta Rumen ekibi Craiova'ya elenen Başakşehir bu sonucun ardından 46 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmıştı. Turuncu lacivertliler geçtiğimiz sezon teknik direktörlük koltuğunu Çağdaş Atan'dan devralan Nuri Şahin'le bu sezona merhaba dedi. Ancak yenilikçi teknik adamla da beklenen performans sergilenemedi ve temsilcimiz henüz ilk turdan Avrupa kupalarına veda etti. Bu sezonla İstanbul ekibinin 3 yıldır Avrupa performansındaki düşüş tartışma konusu oldu. Başakşehir 2019-20 sezonunda Okan Buruk yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmişti. Temsilcimiz 2022-23 sezonunda ise Emre Belezoğlu ile UEFA Konferans Ligi'nde yine son 16 takım arasında yer almıştı. Bir dönem Türk futbolunun örnek gösterilen kulüplerinden biri olan Başakşehir, son yıllarda hem yerel hem de Avrupa sahnesinde beklenen ivmeyi yakalayamıyor. Turuncu lacivertliler 2026-27 sezonunda yoluna Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda devam edecek.
4: Fomu çevirdi, bomboş pozisyon ve top finallerde. Nuno da Costa.
2: Gazete manşetleriyle Sabah Spor'una devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız. Ve ilk olarak Fotomaç gazetesinin manşetine şöyle bir bakalım. Galatasaray'a yeni Osimhen haberini görüyoruz Fotomaç ana sayfada. Detaylarına şöyle biraz bakarsak, Cimbom, Michelant'ın mini Osimhen lakaplı oyuncusunun peşinde, golcüsünün peşinde demiş haber. 22 yaşındaki oyuncu sarı kırmızılı scoutlar tarafından tribünden canlı takip edildi. Geçen sezon 34 maçta 22 gol 3 asistlik performans sergileyen mini Osimhen lakaplı futbolcuya kulübü tarafından 30 milyon euro değer biçiliyor. Franculino Ju. Oyuncunun da ismi. Kartal'da Rota Sule, Mateta Fenerbahçe'ye, hedef şampiyonluk, Ramspark'ta TÜGVA şöleni gibi başlıklar dikkat çekiyor bugün Fotomaç gazetesinde diyelim ve Fanatik'le devam edelim. Şimdi ana sayfaya baktığımız zaman forvet, Fener'de forvet harekatı ve Enciso aslan alıyor gibi başlıklar dikkat çekiyor değerli izleyenler. Manşete geldiğimizde de Nicholas Jackson ismini görüyoruz. Kartal Avrupa Ligi yolunda dişli rakibi Midtjylland'ı eledi. Forvet transferinde harekete geçildi ve Beşiktaş'ın yeni hedefinin ise Jackson olduğu söylenmiş. Chelsea forması giyen oyuncu Beşiktaş'ın radarında, menajerler tarafından önerilen 25 yaşındaki forvet konusunda teknik direktör İtalyano'nun raporu doğrultusunda hareket edileceği söylenmiş. Şimdi Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sayfanın başında Murat Özbostan'ın bir analizi var. Asensio ile sorun yaşanmaz başlığıyla. İsmail Kartal ile Asensio arasında soğukluk olduğu gerçek ama yıldızları yönetmek de bir sanattır. Kimse sorun istemez. Böyle bir durumda topuk yaylasında takımla çalışmadığı bilgisi paylaşılmış. Oyuncunun bir dünya markası olduğu ve sağlıklı bir iletişimin şart olduğunu vurgulamış Murat Özbostan. Egoları yönetmesi gerektiğinden bahsediyor İsmail Kartal'ın ve başkanın da Aziz Yıldırım'ın da bir fedakarlık yaptığına vurgu yapılıyor analizin detayında. Hemen bu haberin altında Samet Yüksel imzasıyla bir özel haber, en iyi teklifler Türkiye'den başlığıyla. Rafael Leao transferinde bilinmeyen detaylar paylaşılmış. Sabah Spor'a konuşan La Gazzetta dello Sport'un Milan muhabiri Bianchi'nin En ciddi ilgiyi iki Türk ekibi gösterdi. Transfer 40 milyon euroya bitebilir. Genel izlenim bu teklif Fenerbahçe'den gelebilir şeklinde dikkat çeken bir haber değerli izleyenler. Hürriyet gazetesine de hemen bakalım. Koray Durkal imzalı bir haber görüyoruz. Sadece eleme maçı değil, memleket meselesi başlığıyla. Fenerbahçe'nin Sturm Graz, Beşiktaş'ın Kralove ile oynayacağı maçlar ülke puanı açısından da kritik öneme sahip. Başakşehir'in elenmesi sonrası Avrupa'da 4 takımımız kalırken hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın lig aşamasına kalması şart şeklinde bir değerlendirme görüyoruz değerli izleyenler. Ve hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın oynayacağı karşılaşmalarla ilgili bazı detaylı analizler yapıldığı, rakip analizleri yapıldığını görüyoruz. Ayrıntılarına elbette bakacağız. Aptalca bir kırmızı kart yine bu sayfada dikkat çekiyor. Beşiktaş'ın deplasmandaki Midtjylland zaferi Danimarka basınında da geniş yer buldu. Geçen sezon Midtjylland Avrupa Ligi'nde büyük beğeni toplamıştı ancak bu sezon aynı başarıyı tekrarlayamayacaklar. Midtjylland yine aptalca bir kırmızı gördü ve bu sonucu belirledi. Bu Tulberg için büyük bir sorun haline geliyor şeklinde Danimarka basınından öne çıkan başlıklar paylaşılmış. Bir de Fanatik 2'ye bakacağız şimdi. Son karar Enciso başlıklı bir haber. Galatasaray 10 numara transferinde beklenen adımı atıyor. Forvet arkasındaki boşluğu doldurmak için artık daha kararlı hamleler yapan sarı kırmızılılar Strasbourg'la masaya oturdu. Galatasaray'ın Enciso için 5 milyon euro kiralama, 15 milyon euro da zorunlu satın alma teklifinde bulunduğu öğrenildi denmiş. Ve sayfanın alt kısmında Murat Akbaş Galatasaray'ın Avusturya kampını değerlendirdi şeklinde bir başlık. Kampın yıldızı Osimhen ve Buruk şeklinde. Osimhen tüm kamp boyunca hiç kimseyi kırmadı. Tüm taraftarlarla fotoğraf çektirdi, imza da attı. İdmanlarda da en çok çalışan oyunculardan biri oldu. Okan Buruk iki hazırlık maçında da takım gol atamamasına rağmen yaptığı açıklamalarla olgunluğunu gösterdi. Transferle ilgili de tecrübeli konuşmalar yaptı şeklinde bir değerlendirme görüyoruz. Evet, dış basından haberlerle şimdi devam ediyoruz değerli izleyenler. İspanyol futbolunda Julian Alvarez gerilimi devam ediyor. Atletico Madrid yıldız futbolcunun transfer sürecinde etik kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Barcelona'yı federasyona şikayet etti.
5: İspanya'da Atletico ile Barcelona arasındaki Alvarez krizi büyüyor. Başkent ekibi Arjantinli yıldızın transfer sürecinde etik kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Barcelona'yı İspanya Futbol Federasyonu'na şikayet etti. Atletico Madrid, Katalan kulübünün oyuncuyla yürüttüğü temasların kulüpler arası etik kurallara aykırı olduğunu savunuyor. Barcelona'nın ise söz konusu başvuruya itiraz etmesi bekleniyor. 2030 yılına kadar Atletico Madrid'le sözleşmesi bulunan Julian Alvarez, Dünya Kupası sırasında Metropolitano'dan ayrılmak istediğini açıklayarak transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Barcelona'nın 26 yaşındaki golcü için yaklaşık 100 milyon euroluk resmi bir teklifi hazırlandığı ve yaz döneminde önceliği Alvarez'e verdiği iddia ediliyor. Atletico Madrid o dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Barcelona'ya göndermede bulunmuş, "Gördüğünüz her şeye inanmayın, özellikle de Barça ile ilgili ise" ifadelerini kullanmıştı. Arjantinli yıldız için devreye giren tek kulüp ise Barcelona olmadı. Real Madrid'de 150 milyon euroluk teklifinin Atletico tarafından reddedildiğini resmen açıkladı. 2024 yazında Manchester City'den Atletico Madrid'e transfer olan Julian Alvarez, İspanyol ekibinde çıktığı 106 maçta 49 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon 20 gollük performansıyla takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında önemli rol oynayan 26 yaşındaki forvet, Dünya Kupası'nda da final oynayan Arjantin'le tüm maçlarda görev aldı ve İsviçre'ye karşı çeyrek finalde fileleri havalandırdı.
2: İspanyol ekibi Real Madrid genç golcü Carlos Espi'yi transfer ettiğini duyurdu.
3: Real Madrid genç golcü Carlos Espi'yi kadrosuna kattı. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren İspanyol devi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Eflatun Beyazlılar Levante forması giyen 21 yaşındaki santrfor Carlos Espi'yi 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etti. Real Madrid'le 5 yıllık sözleşme imzalayan genç golcü, geçen sezon Levante formasıyla 27 maçta 13 gol kaydetti.

0: Levante'de geçirdiği 3 sezonda 66 maçta 20 gol atan Carlos Espi, geçen sezon La Liga'da yılın en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. İspanya'nın U19 ve U20 milli takımlarında da forma giyen genç forvet, Real Madrid'in geleceğe yönelik en önemli yatırımlarından biri olarak görülüyor. Espi, Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki 5. oyuncusu oldu. Eflatun Beyazlılar daha önce Mark Kukureya, Denzel Dumfries, İbrahim Konate ve Bernardo Silva'yı renklerine bağlamıştı.
1: Serie A ekiplerinden Napoli'de bu sezon ilk 11 oyuncusu olarak düşünülmeyen Romelu Lukaku'yla yollar ayrılabilir.
2: Napoli'de Romelu Lukaku belirsizliği devam ediyor. Teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'yi getiren Napoli, Belçikalı golcüyü ilk 11 oyuncusu olarak düşünmüyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Allegri, Romelu Lukaku'dan memnun olsa da Rasmus Højlund'u birinci forvet olarak tercih ediyor. Belçikalı golcü ise Højlund'un ardından ikinci forvet olmak istemiyor. Ayrıca 33 yaşındaki futbolcunun gelecek hafta Allegri ile bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. Haberde Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in son sezonlardaki yüksek transfer harcamaları nedeniyle mali dengeyi sağlamak istediği ve Lukaku'dan maaşında indirime gitmesini talep edeceği belirtildi. Ancak tecrübeli yıldızın böyle bir talebi kabul etmeyeceğini daha önce bildirdiği ifade edildi. Lukaku'nun Napoli'deki kariyerinin sona yaklaştığına dikkat çekilirken, İtalyan ekibi ve oyuncunun menajerinin her iki taraf için de uygun bir çözüm bulmaya çalıştığı aktarıldı. Napoli'nin Lukaku'nun ayrılığı için 10-12 milyon euroluk bonservis talep ettiği vurgulandı.
1: Milan ve İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Franco Baresi hayatını kaybetti.
3: İtalyanların efsane futbolcusu Franco Baresi 66 yaşında vefat etti. Çizme futbolunun sembol isimlerinden biri olan Baresi'nin ölümü, ülke futbolunu ve özellikle Milan camiasını yasa boğdu. 2025 yılında akciğerinde bir nodül tespit edilen Baresi'nin son dönemde sağlık durumunun kötüleştiği biliniyordu. Acı haberin ardından Milan kulübü de efsane kaptanına duygusal bir mesajla veda etti. Kırmızı siyahlılar yayımladıkları mesajda, Milan'ın tarihi Franco Baresi'nin vefatıyla gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek kişiliği ve karakteri tıpkı efsanevi 6 numaralı forması gibi sonsuza dek kulübün temel bir parçası olarak yaşayacak ifadelerine yer verdi. 20 yıllık profesyonel kariyerinde yalnızca kırmızı siyahlı formayı giyen Baresi, 15 sene boyunca da kaptanlık pazubendini koluna takmıştı. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kaptanlarından birisi olarak anılan büyük efsane, kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası, 6 kez de İtalya Ligi'ni kazandı. Libero mevkisinin en ikonik oyuncularından biri olan Baresi, 1990 yılında Ballon d'Or oylamasında ikinci sırada yer aldı. Büyük efsanenin forma numarası olan 6, 1999 yılında emekliye ayrıldı ve o günden sonra Milan'da hiçbir futbolcu bu numarayı sırtında taşımadı. Sadece kazandığı kupalarla değil, sadakati, liderliği ve oyun anlayışıyla da futbol tarihine iz bırakan Franco Baresi, İtalya futbolunun unutulmaz sembollerinden biri olarak hatırlanmaya devam edecek.
1: UEFA FIFA'yı boykot kararı aldı değerli izleyenler ve şöyle bir açıklama yapıldı. Dünya Kupası hisseleri satılırsa FIFA organizasyonlarına katılmayacağız.
4: UEFA ile FIFA arasındaki Dünya Kupası geriliminde boykot kararı çıktı. UEFA ve 55 üye federasyonu FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer FIFA organizasyonlarının mülkiyet haklarını özel yatırımcılara devretme teklifini oy birliğiyle reddettiğini açıkladı. UEFA ve üye federasyonları teklif tamamen geri çekilmediği ve FIFA'nın turnuvalarını özel mülkiyete açmayacağına dair bağlayıcı güvence verilmediği sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacağını duyurdu. Yapılan ortak açıklamada Dünya Kupası satılık değildir. Dünya Kupası futbolun en büyük sportif miraslarından biridir. Nesiller boyunca oyuncular, milli takımlar ve taraftarlar tarafından inşa edilmiştir. Bu sadece derin bir

0: liderlik başarısızlığı değil, FIFA'nın dünya futbolunun koruyucusu olarak görevinden vazgeçmesidir. UEFA ve ulusal federasyonları bu teklifler yürürlükte kaldığı sürece hiçbir FIFA organizasyonuna katılmayacaktır. Bugünkü görüşmelerin sonucunda bu teklifler gündemde kaldığı sürece hiçbir UEFA milli takımı herhangi bir FIFA organizasyonuna katılmayacaktır. Bunun değişmesi için teklifin bütünüyle geri çekilmesi ve FIFA'nın yönetimini ya da organizasyonları bir daha hiçbir zaman özel mülkiyeti açmayacağına dair bağlayıcı güvenceler verilmesi gerekmektedir. Bazı şeyler satılamayacak kadar önemlidir. FIFA Dünya Kupası futbola aittir. Her zaman da öyle kalacaktır. Avrupa'nın söz hakkı olduğu sürece Dünya Kupası hiçbir zaman satılık olmayacaktır ifadesine yer verildi. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun planı Dünya Kupası ve diğer FIFA turnuvalarının ticari haklarını yatırımcıların da yer alacağı yeni bir yapı altında toplamayı öngörüyordu.
1: UEFA'nın ardından CONCACAF'ta FIFA'ya sert bir tepki verdi.
2: FIFA'nın Dünya Kupası için hazırladığı yeni proje futbol dünyasında infiale sebep oldu. UEFA'nın tüm paydaşlarıyla birlikte reddettiği Dünya Kupası'nı ticarileştirme projesine bir tepki de CONCACAF'tan geldi. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası'nın ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurma ve bu şirketin hisselerini özel yatırımcılara satma planına karşı çıktı. 41 üye federasyon adına yapılan açıklamada teklif ayrıntılarını değerlendirmek üzere temsilcilerin bir araya geldiği bildirildi. CONCACAF tarihin en yüksek gelirli Dünya Kupası'nın ardından FIFA'nın neden özel sermayeye ihtiyaç duyduğunun açıklanması gerektiğini savundu. Konfederasyon ayrıca üye federasyonlara değerlendirme yapmaları için tanınan sürenin yetersiz olduğunu da vurguladı. Yayımlanan bildiride tarih oyunun koruyucuları değerleri gözden kaçırdığında neler olduğunu gösterdi. Futbolun geleceği ve en büyük varlığı futbol ailesinin elinde kalmalıdır ifadelerine yer verildi.
1: FIFA'dan da bu eleştirilere yanıt geldi değerli izleyenler. Kurum kontrolün devredilmeyeceğini ve her federasyona 20 milyon dolar kaynak sağlanacağını açıkladı.
3: FIFA Dünya Kupası'nın ticari haklarının dış yatırımcılarında yer alacağı yeni bir yapıya devredileceği iddialarına yanıt verdi. FIFA Forward Enterprise adıyla hayata geçirilmesi planlanan projenin medyada yanlış aktarıldığını savunan Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu, futbolun kontrolünün yatırımcılara bırakılmayacağını vurguladı. Açıklamada kimse futbolu satmıyor, bu FIFA'nın asla kabul edeceği bir şey değil ifadeleri kullanıldı. Projenin FIFA'nın yönetim yapısında herhangi bir değişiklik yapılmadan ve kontrol devredilmeden dış yatırım yoluyla finanse edileceği belirtildi. FIFA programa katılımın tüm üye federasyonlar için gönüllü olacağını da duyurdu. Planın hayata geçirilmesi halinde programa destek verip vermediğine bakılmaksızın her üye federasyona 2027 ile 2030 yılları arasında 20 milyon dolar kaynak sağlanacağı açıklandı. FIFA üye federasyonlarla yürütülmesi planlanan istişare sürecinin medyada yer alan haberler nedeniyle sekteye uğradığını da savundu.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro, FIFA Dünya Kupası'ndaki hisselerin özel yatırımcılara satılmasına yönelik planlarına karşı çıkarak istifa etti. Infantino'nun Dünya Kupası planına tepkiler sürüyor. FIFA Başkanı'nın kıdemli danışmanı Cordeiro, Dünya Kupası'nı yatırımcılara açma fikrini protesto ederek görevinden ayrıldı. Bu önerinin hazırlanmasında hiçbir rolünün olmadığının altını çizen Cordeiro, futbolun geleceğinin ipotek altına alındığını belirtti. ABD'li danışman, FIFA'nın asıl görevinin kar etmeyi değil, futbolun gelecek nesiller için korumak ve güçlendirmek olduğunu vurguladı. Bu haberle sabah sporunda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
4: Ve ilk üçlüsü için sezonun bekleyiş biraz uzadı. Ama başlıyoruz. Başarılar Beşiktaş. Vincenzo Italiano görüntüde Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü. Şimdi Salih verdi pasını. Mourinho, önünde bir boşluk var. Amir Mourinho 4 Beşiktaşlı girdi içeriye. Pas Şenli'ye doğru.

0: Çerni dokunamadı, korner. Hamburnley'den müdahale.
1: Orkun öndüreye doğru yangıyor. Çevirdi, vuruş dışarıya. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık gole.
0: Salih Özcan, Yang Yuo'nun sektirdiği topta, kale sahasında arkasına düştü biraz. Kaleye gitmedi o top.
1: Şimdi Christensen. Rıdvan'dan sıyrıldı. Christensen yerden çevirdi. Emirhan top boşta kaldı. Vuruş, son anda müdahale. Çok kritik müdahale Jalo. Kornere gidiyor top. Olafsson'dan uzun top. Jalo yükseldi. Şimdi Etim Jalo mücadelesi. Top kimde kalacak? Faul diyor. De Burgos. Jalo yerde.
0: Kırmızı kart. Kırmızı kart attı Etim Hoca. Attı Etim Hoca. 10 kişi mi Jülent? Çok iyi bir haber bizim için. Gözünün önünde De Burgos'un. Thulberg itiraz ediyor ama çok tecrübeli bir hakem olduğunu söyledik. El Clasico yönetmişliği var. O baskılardan çıkmışlığı var De Burgos'un. Hiç tereddüt etmedi.
2: Sıfır tereddüt. Sıfır tereddüt.
0: 10 kişi mi Çülent? Maçın 15. dakikası.
1: Jalo'dan derin top. Yangio nefis bıraktı. Olaytan at bunu, Olaytan. Dışarıya. Şimdi üzerine gidiyor rakibinin Václav Černý. Černý bıraktı. Orkun gelişine. Köşeden alıyor Olafsson.
0: Yoklamaya devam ediyoruz Midtjylland kalesini.
1: İlhan. İlhan'dan sağa Černý'ye iyi pas. Václav Černý soluna çekti. Döndü iyi yere. Orkun yine dener mi? Orkun ayak içi.
0: Orkun Kökçü. Kaptan harika bir golle açıyor sezonu. Baktı kaleye. Ölçüyü aldı kafasında. Ayak içi. Olafsson'un 2-0 birlik Olafsson'un uzanamayacağı yere koydu topu. Eliyle koyar gibi koydu.
3: Orkun bir önceki şutundan Olaytan'dan sonra Olaytan'a yani şut nasıl atılır onu gösterdi. Çok daha zor ve daha uzak bir pozisyonda ama şu vuruşla, şu golle, harika golle net bir şekilde imza attı.
0: İşte Černý'nin asisti. Orkun ayak içi. Göstere göstere uzak köşeye asıyor topu kaptan Orkun Kökçü ayın o şutta kalkışı.
3: Acayip, acayip.
0: Şimdi Rıdvan iyi pas. İlhan son çizgi. İlhan çevirdi güzel yere. Mourinho direkt. Orkun vurdu sekti. Olaytan, Olaytan, Olaytan. Boş kale dokunamadı Olaytan. Olacak şey değil. Mourinho'nun gelişine bu denemesi. Kaleci Olafsson ardından üst direk. Orkun çeviriyor. Olaytan bomboş. Bomboş. Sadece içeriye itmesi lazım.
1: Castillo orada. Jalo'nun müdahalesi var. Top Franculino'da kaldı bir kez daha. Franculino dikkatli olalım. Franculino
0: müthiş müdahale. Mourinho. Mourinho golü önlüyor belki de. Kademeye geldi. Ayağını soktu o topa. Mourinho.
1: İşaret geldi. Billing vuruşu yana alar.
0: Yana alar. Bir an nefesimizi tuttuk.
1: Orkun orta geliyor kale sahasına. Savunma vurdu kafayı. Černý kontrol. Černý vuruş. Olafsson. İlhan Orkun'a gördü. Şimdi Oh'ta kaldı top. Oh açı arıyor. Oh bıraktı Orkun'a. Oh tekrar orada. Oh döndü vurdu Olafsson. Olafsson yattı yere kurtardı. Orkun, Černý kaçtı. Orkun'dan iyi pas Černý. Nefis aldı önüne. Černý şimdi kontrol. Destek bekledi Černý. Döndü, vurdu. Direği sıyırdı. Az farklı dışarıya. Korner bekliyor Václav Černý. Karar out.
0: Savunma arkasına bir koşu var. Kartal dokunamadı. Willing karşı karşıya kaldı. Willing. Lübel. Lübel. Karşı karşıya net pozisyonu çıkarttı. Vermedi o golü Midtjylland'e. Alexander Nübel harika.

0: karşılaşma başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. Başarılar Beşiktaş. Ve Vincenzo Italiano. Geliyor. Mitchell'den Osorio. Osorio bıraktı ceza sahasına. Tehlike. Top direkten dışarı gidiyor sonrasında. Korner. Bir müdahale var. Köşe vuruşunu kullanacaklar. Etkili geldi yine Mitchell'an. İlhan Rıdvan geldi desteğe. Pas geçmedi. İlhan tekrar. İlhan topla gidiyor. İlhan yerde. Maçın hakemi devam dedi. Devam dedi hakem. İlhan yerde kaldı. Oyun sürüyor. Francolino. Francolino sağ kanatta çoğu. Francolino attı çözümü. Francolino. Francolino ayağının dışına direk. Direkten döndü bu top. Derin bir nefes alıyoruz. Francolino ayağının dışıyla denedi. Direğe takıldı.
1: Nefis bir vuruş.
0: Faul beklentimiz var, evet. Faul düdüğü geldi. Maçın hakemi elini cebine attı ve evet. Sarı kart. Erdiç'e sarı kart. Sanıyorum. Evet. Evet. Bekliyoruz. Evet. Evet. İkinci evet. Sarı.
1: Sarısı var zaten.
0: İkinci sarı. Tabii. İkinci sarı kart. Mitchell.
1: Değiştiremeden. Bak, değiştiremeden atıldı.
0: Tam hazırlık yapılırken ikinci sarıyı gördüden kırmızı kart. Şu an için her şey yolunda. Emepile vuruyor mücadelesi. Mourinho kazandı o topu. Şimdi Yango. Oh! Koşu geldi Orkun'dan. Orkun Kökçü. Orkun vurdu direkt. Orkun! Orkun Kökçü direğe takılıyoruz. Çok yaklaştık gole. İlk maçta da golü atmıştı Orkun. Bu kez direğe takıldı. Mitchell'de oyuncu değişikliği gerçekleşti. Castillo çıktı. Henacho oyuna girdi. Şimdi Olaytan'a doğru. Olaytan iyi pas. Raşiksa. Raşiksa ceza sahası. Raşiksa gol! Milos Raşiksa! Milos Raşiksa girer girmez attı golü. Son yerler içinde. Milos Raşiksa. 70. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Girer girmez anında Milos Raşiksa. Geldi şimdi Olaytan'a. Yükleniyoruz ikinci gol için. İlhan'a doğru top hızlı ama İlhan da hızlı. İlhan fakılı. İlhan çekti, sıyıldı. İlhan yerde, gözler hakemde ve maçın hakemi penaltı diyor. Penaltıyı kazanıyoruz. İlhan'dan süper çaba. Rakibinden sıyrılmak istediği yerde kaldı ve penaltı. İkinci gol şansı olacak şimdi Beşiktaş adına. İşaret geldi. Haydi Orkun. Beşiktaş penaltıyı gole çeviriyor Orkun. İlk maçta maçı kazandıran golü atmıştı. Şimdi de fark 2'ye çıkarıyor Orkun. İşte bu. Ve son düdük geliyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna yükseliyor. Karşılaşmanın sonucu Mitchell 0, Beşiktaş 2.

0: Gel Dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu.
0: Güzellikler Dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Reklam.
4: A Spor Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

0: gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tutku, inanç, güç, zafer. Spor Radyo. Spor'un radyosu.
3: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Aspor Radyo.

0: İzleyenler sabah sporunda ikinci saate başlıyoruz. Bu saate Galatasaray'la başlayacağız. Sarı Kırmızılıların Avusturya kampı tamamlandı. 35 futbolcuyla yapılmıştı kamp ve Okan Buruk 27 oyuncusundan faydalandı. Özellikle de genç oyunculara verdiği süreyle dikkat çekti.
1: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Avusturya kampını tamamladı. Sarı Kırmızılılar 23-31 Temmuz tarihleri arasında Windischgarten'de gerçekleştirdiği kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparak yeni sezona hazırlandı. İstanbul'da Ümraniyespor'u 5-1 yendikten sonra Avusturya'da iki hazırlık maçına çıkan Galatasaray, İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0, Venezia'ya da 3-0 mağlup oldu. Son 27 farklı oyuncuyu oynatan teknik direktör Okan Buruk, hazırlık maçlarında 9 genç oyuncuya süre vermesiyle de dikkat çekti. Arda Ünyay, Renato Nega, Can Armando Güner, Ada Yüzgeç, Yusuf Sivaslıoğlu, Dahan Karhaman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Berat Duş kampta forma şansı bulan isimler arasında yer aldı. Yeni transfer Ugo Çukwu ilk 11'de başladığı Monza maçında 62 dakika oynarken Venezia karşılaşmasında ise son 30 dakika görev aldı. Kamp başlangıcında 33 futbolcusu bulunan Galatasaray'da Leroy Sané ve İsmail Jakobs'un daha sonra takıma katılmasıyla birlikte bu sayı 35'e yükseldi. Avusturya kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Sarı Kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını tesislerde sürdürecek. Okan Buruk'un ekibi 2 Ağustos'ta Ren, 8 Ağustos'ta ise Villarreal'le hazırlık maçında karşılaşacak.
0: Galatasaray, Alman yıldız Jamal Musiala'nın transfer edileceğine dair haberleri yalanladı. Resmi sayfasından

0: yapılan bir yalanlama değerli izleyenler. Alman oyuncunun transfer edileceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu. Ayrıca transfer çalışmalarının kulübün menfaatleri doğrultusunda büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütüldüğü de belirtildi. Fenerbahçe Sturm Graz maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Gornik maçlarında sakatlığı sebebiyle yer alamayan Vedat Muriç de listeye eklendi.
1: Fenerbahçe Avrupa listesini güncelledi. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Sturm Graz maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatmak üzere olan Kosovalı golcü Vedat Muriç listeye eklendi. Levent Mercan kadrodan çıkarılırken Dünya Kupası'nın ardından tatilden dönen N'Golo Kante listede yer almadı. Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçları için kadrosu şu şekilde. Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin. Defans: Milan Skriniar, Nathan Ake, Jadon Osterwolde, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Archie Brown, Yiğit Efe Demir. Orta saha: Matteo Guendouzi, Fred, İsmail Yüksek, Bartu Elmas, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Marco Asensio. Forvet: Talişka, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Sidiki Şerif, Vedat Muriç. Fenerbahçe Sturm Graz eşleşmesinde ilk maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Kadıköy'de oynayacak. Sarı lacivertlilerin salı gecesine kadar 2 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor.
0: Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle Gornik Zabrze maçlarında forma giyemeyen Vedat Muriç sahalara dönmeye hazırlanıyor.
1: Vedat Muriç'in sahalara dönüş planı netleşiyor. Topuk yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle Avusturya kamp kadrosuna alınmayan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsünün iyileşme sürecinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Sağ alt adalesindeki kısmi yırtığı büyük ölçüde atlatan 32 yaşındaki forvet, kulübün sağlık ekibi gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyetin Muriç'i tam anlamıyla hazır olmadan riske etmeyi düşünmediği belirtilirken, tecrübeli golcünün Sturm Graz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçlarında süre almasının beklendiği ifade ediliyor. Sarı lacivertliler Avusturya temsilcisiyle 5 Ağustos'ta Kadıköy'de, 11 Ağustos'ta ise deplasmanda karşılaşacak. Mallorca tarihinin en golcü futbolcusu olan Muriç, geride bıraktığımız sezonda 37 maçta 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
0: Fenerbahçe'de bu sezon kale mevkisinde yoğun bir rekabet yaşanacak değerli izleyenler. Deneyimli kaleci Mert Günok'un şimdiye kadarki performansı da teknik ekibe güven verdi.
2: Fenerbahçe kalesinde rekabet kızışıyor. Sarı lacivertlerin Gornik Zabrze'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldiği turun mimarlarından biri de Mert Günok oldu. Beşiktaş'tan ayrılarak 10 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen 37 yaşındaki kaleci özellikle yaptığı 5 kritik kurtarışla öne çıktı. Mert Günok'un bu performansı yeni sezon öncesinde kaledeki rekabeti daha da arttırdı. Deneyimli eldiven sergilediği performansla teknik heyete güven verirken Brezilyalı mevkidaşı Ederson'la yaşanacak forma mücadelesi de şimdiden merak konusu oldu. Bu konuda son kararı ise teknik direktör İsmail Kartal verecek. Sarı lacivertli taraftarlar da sosyal medyada kalede Mert devam etsin paylaşımlarıyla deneyimli file bekçisine desteğini sürdürdü. Geçen sezonun ilk bölümünde Beşiktaş formasıyla 13 maça çıkan Mert Günok, devre arasında döndüğü Fenerbahçe'de 7'si ilk 11 olmak üzere 8 karşılaşmada görev aldı.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'da oynayacağı mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.
3: Fenerbahçe Sturm Graz maçının hakemi belli oldu. Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de Avusturya temsilcisini ağırlayacağı karşılaşmada İngiliz Chris Kavanagh düdük çalacak. Çarşamba günü saat 21'de başlayacak mücadelenin rövanşı ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. 2017 yılından bu yana Premier Lig'de görev alan Chris Kavanagh 2019'dan beri FIFA kokartı taşıyor. 40 yaşındaki İngiliz hakem ülkesinde çok sayıda önemli ligle kupa karşılaşmasında görev yaptı. Oyunun kontrolünü elinde tutmayı tercih eden Kavanagh, sertleşen mücadelelerde kartlarına başvurmaktan çekinmeyen bir yönetim anlayışıyla tanınıyor. Deneyimli hakem daha önce Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki iki karşılaşmasında sahaya çıktı. Kavanagh, 2022 yılında sarı lacivertlilerin UEFA

0: Konferans Ligi'nde Slavia Praha deplasmanda 3-2 kaybettiği müsabakayı yönetmişti. İngiliz hakem 2024-25 sezonunda ise Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Twente deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çaldı. Kevana bu mücadelede sarı lacivertli futbolculara 6 sarı kart gösterdi.
1: Şimdi birlikte bir gazete turu yapalım. Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine göz atacağız gazetelerden. Başlayalım hemen Fotomaç gazetesiyle. Sayfanın en başında Cu gündemi başlıklı bir haber görüyoruz. Galatasaray golcü transferinde yoğunlaştı diyor haber. Osimhen'in yanına İyi bir yıldız futbolcu getirmek isteyen sarı kırmızılılarda Midtjylland'ın 22 yaşındaki forveti Franculino Cu'nun adı öne çıktı denmiş. Osimhen'in tarzında bir oyuncu olduğuna vurgu yapıyor haber. Özellikle Okan Buruk'un oyuncuyu takip ettiğine dair detaylarda dikkat çekiyor. Cu için görüşmelerin hız kazanacağına vurgu yapılmış. Biraz daha alt kısma gelelim şimdi. Rafael Leao Galatasaray'dan gelen teklife sıcak bakıyor demiş haber. Şampiyonlar Ligi aşkına başlığıyla paylaşılıyor. Dünyaca ünlü sol kanat oyuncusu Rafael Leao Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olması nedeniyle sarı kırmızılı takıma gitmeye yakın duruyor. 27 yaşındaki Portekizli yıldız görüşmeleri takip ediyor denmiş. Bu arada Julio Enciso bildiğiniz gibi Galatasaray'ın gündeminde yer alan bir isimdi. Yine bir teklif yapıldığına dair haber dikkat çekiyor. Ipswich Town'un da İngiltere'den Enciso'yu izlediğine dair bir haber dikkat çekiyor. Bu sayfada Fotomaç gazetesinde Galatasaray'ın transfer gündemi bu oyuncularla özetlenmiş. Hemen Fanatik gazetesinin 3. sayfasına geçelim. Fenerbahçe sayfasına bakacağız. Leao olmazsa rota sar başlığını sayfanın en başında görüyoruz. Kanarya Rafael Leao transferinde sonuç alamaması ihtimaline karşı alternatifini belirledi. Fenerbahçe'nin Crystal Palace forması giyen İsmail'e sarı gündemini aldığı, Senegalli kanat oyuncusunu Manchester United'ın da takip ettiği belirtildi denmiş. Özellikle de oyuncunun Dünya Kupası'nda kalitesini gösterdiği söyleniyor. Senegal forması ile 2018, 22 ve 26 Dünya Kupalarında görev alan yıldız futbolcu turnuvalarda çıktığı 11 karşılaşmada 5 gol 2 asist üretmeyi başardı. Hemen bu haberin alt kısmında golcü transferine dair önemli bir haber. Ya Sörloth ya Girassi şeklinde. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda santrfor transferini kısa sürede tamamlamak istiyor. Sarı lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Serhu Girassi ve Alexander Sörloth bulunurken iki yıldız içinde kulüpleriyle pazarlıklar sürüyor denmiş. Bir de Asensio için zaman lazım başlığına bakacağız. Marco Asensio'nun Gornik rövanşındaki performansı Fenerbahçe'deki forma rekabetini yeniden gündeme taşıdı. İspanyol yıldızın İsmail Kartal'ın pres ağırlıklı sisteminde düzenli oynayabilmesi için fiziksel seviyesini ve savunma katkısını artırması gerektiğini vurguluyor haber. Geçen sezon hatırlayacaksınız 26 gole katkı sağlamış. Fenerbahçe'nin en önemli isimlerinden biri olmuştu Marco Asensio. Şimdi Sabah gazetesinin 17. sayfasıyla devam edelim. Mehmet Özcan imzalı mecburen Can Uzun başlıklı habere bakacağız. Yabancı limitinde sınırda olan sarı kırmızılılar milli oyuncu için vites yükseltti. Alman takımı Frankfurt 30 milyon euroluk teklifi geri çevirmişti. Aslan hem bonservisi hem de bonusları artırarak yeniden kapıyı çalacak. Can gelirse kontenjan rahatlayacak. Ayrıca Sara'da satılabilir şeklinde bir detay paylaşılmış. Bu haberin yine alt kısmına doğru boyu sınıra takıldı. Enciso için sıcak temas, Franculino raporu Buruk'ta gibi haberler dikkat çekiyor Galatasaray bölümünde. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz şimdi. Fenerbahçe'nin golcü arayışlarının devam ettiği söylenmiş ve Girassi harekatı başlığı atılmış. Gornik maçında forvet sorunu bir kez daha gözler önüne serilirken Fenerbahçe yönetimi girişimlerini hızlandırdı. Sarı lacivertli idareciler daha önce sonuç alamadığı Giresun

0: transferi için Borussia Dortmund'un kapısını bir kez daha çalacak. Bu arada Sturm Graz maçının kadrosu UEFA'ya bildirildi. Biz de sizinle paylaşmıştık. Vedat Muriç Gornik maçlarında sakatlığı sebebiyle kadroda yoktu ve UEFA'ya bildirilen kadroda bu kez Vedat Muriç de yer alıyor. Fenerbahçe'nin önemli gündem maddelerinden biri Kartal kimden vazgeçecek? Bildiğiniz gibi çok fazla yabancı oyuncusu var sarı lacivertlilerin ve pek çok oyuncusuyla yolları ayırması gerekecek. Bu doğrultuda belki de normal şartlarda ilk 11 planlamasında yer alan bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekecek. Tabii burada İsmail Kartal'ın raporu önemli bir önemli olacak Fenerbahçe'nin kararında. Takvim 18'e de bakalım hemen. 50 milyon eurodan aşağı olmaz. İtalyan basını Milan'ın Rafael Leao'yu 50 milyon eurodan daha az bir bedele satmayacağını Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ilettiğini öne sürdü diyor haber. Yine Enzisu hamlesi başlığını burada da görüyoruz Galatasaray bölümünde ve yeniden Can Uzun başlığı öne çıkıyor. Leao transferinin gerçekleşmesi halinde 10 numara bölgesine U23 ya da yerli bir isim alacak olan Galatasaray Can Uzun için Frankfurt'la bir kez daha görüşmelere başladı denmiş. Bu sayfada Aslan Davinson'u bırakmıyor başlığı da önemli. Ona da bakalım. Galatasaray'ın Como'nun 30 yaşındaki Kolombiyalı stoperi için yaptığı 27 milyon euro artı bonus içeren teklifi geri çevirdiği öğrenildi denmiş. Evet, gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönüyoruz. Beşiktaş'la devam edeceğiz. Siyah beyazlılar teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sezona iki resmi maçta iki galibiyetle başladı. Avrupa'ya da iyi başladı. Özellikle bireysel performanslarda beğeni topladı.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederek adını 3. eleme turuna yazdırdı. İlk maçı da 1-0 kazanan siyah beyazlılar toplamda 3-0'lık skorla turu geçen taraf oldu. Danimarka temsilcisi Midtjylland ilk maçın ardından rövanşı da 10 kişi tamamladı. Ev sahibinde Martin Erlik 44. dakikada gördüğü ilk sarı kartın ardından 53. dakikada Yangyu Oh'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü yeni sezona gollerle başladı. İlk maçta galibiyet golünü kaydeden milli futbolcu rövanşta da penaltıdan fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın kırılma anlarından birine ise Milot Rashica imza attı. 69. dakikada oyuna giren Kosovalı kanat oyuncusu sadece bir dakika sonra ceza sahası içinde kayarak yaptığı vuruşla perdeyi açtı ve turun kapısını araladı. Beşiktaş bu sonuçla Midtjylland teknik direktörü Mike Thulberg'e de bir ilki yaşattı. Eylül 2025'ten bu yana görevde bulunan Danimarkalı çalıştırıcı takımının başında ilk kez resmi bir maçı iki farkla kaybetti. Siyah beyazlıların Vincenzo Italiano dönemine yaptığı pozitif başlangıç taraftara umut verdi. Beşiktaş iki maçta da agresif, topu ve oyunu domine eden bir görüntü sergiledi. Siyah beyazlıların 3. eleme turundaki rakibi ise Çekya ekibi Hradec Králové oldu. Tromsø'yü ilk maçta 1-0 mağlup eden Hradec Králové rövanşta da 3-1 kazanarak eşleşmeden galip çıktı. Beşiktaş 3. eleme turunun ilk maçını 6 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş heyecanı ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da yaşanacak.
0: Beşiktaş'ta önemli gündem maddelerinden biri de ayrılacak oyuncular değerli izleyenler. Ancak vedalaşılacak isimlerin garanti ücretlerinin yüksek olması süreci zorlaştırıyor.
2: Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılması beklenen isimlerde. Yeni sezon öncesi teknik heyetin düşünmediği oyuncularla vedalaşılması için çalışmalar devam ediyor. Ancak yüksek maaşlar ayrılık sürecinin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Siyah beyazlılarda Jan Onana 1,5, Udokai 1,2.

0: 7, Raşitsa 2,5 ve El Musrati 2,6 milyon euro garanti ücret alıyor. Alman ekibi Schalke'nin Felix Sudoka ile mali konularda anlaşamadığı için transferi sonuçlandıramadığı belirtildi. Milot Raşitsa'ya ise Ahmet Spor'un teklif yaptığı ancak Kosovalı futbolcunun bu öneriye sıcak bakmadığı kaydedildi. Deneyimli oyuncunun önceliğinin İstanbul'da kalmak ya da Almanya'ya dönmek olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi kadro planlamasında yer almayan oyuncularla ortak bir zemin bulup ayrılık sürecini kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.
1: Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2: Preparando bien y la verdad que muy contento de estar aquí.
3: Kampımız gayet iyi gidiyor. Gayet iyi çalışıyoruz. Çok sık antrenmanlar da yapıyoruz aynı zamanda. Takımımız birlik olmuş bir durumda. Birlik olmuş bir grubumuz var. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Trabzonspor taraftarlarının hepsini, belki de istisnasız hepsini bana gösterdiği bunca sevgi için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü eğer bir şey başarabildiysek onların sevgisi, onların desteği olmadan bu mümkün değildi. Benim adıma güzel bir sezondu. Takımımız adına da gerçekten çok iyi bir sezon geçmişti. Kupayla tamamlamıştık. Ama aslında şöyle ifade edebilirim, buraya geri dönüş kararım çok basit oldu. Neden basit olduğunu şöyle ifade edeyim. Ertuğrul Başkanımızla birlikte saha içerisinde kupayı kazandığımız anda, onun da sahaya bizimle beraber gelmesinden sonra başkanımız benim yanıma gelip dedi ki Andre, bir yıl daha kalmanı istiyorum. Zaten ondan sonrasında şartları konuştuk. İki tarafın da çok mutlu olacağı şartlar üzerinde uzlaşıp çok da uzun sürmeden zaten hemen anlaşmayı tamamladık. Ben de buraya gelmeyi çok istemiştim zaten. Çünkü başkanımız dediğim gibi sözünde duran birisi benden bu talebini, bana bu talebini iletmişti, bana bunu söylemişti. Ben de zaten dediğim gibi mutlu olduğum yere tekrar gelmeyi çok kolay bir kararla aldım. Şunu ifade etmem gerekir aynı zamanda, bu sezon geçen sezona göre çok daha zor olacak. Çünkü daha fazla çalışmamız gerekecek. Rakipler bize daha fazla odaklanacaklar. Daha iyi işler çıkarmamız gereken bir sezon olacak. Aynı zamanda zorlukları da aşmamız gereken bir sezon olacak. Çünkü çok kolay olmayabilir. Zorluklar yaşayabiliriz. Zorlandığımız durumlar olabilir. Ama bu zorlandığımız anlarda da belki de tek bundan çıkış yolu pozitif olmak olacak. Her zaman pozitif olmalıyız. Hem bütün takım arkadaşlarım, taraftarlarımız, herkes pozitif olmak durumunda. Çünkü bu takım bunu başardı. Daha iyisini de yapacak. Ama tabii ki geçen sene göre daha zor olacak ama bu zorluklar için de hazırız elbette. İşler bazen iyi gidebilir, bazen kötü gidebilir ama o anlarda sorumluluğu almak gerekir. Ben de bu yüzden transfer edildiğimi düşünüyorum Trabzonspor'a, bu takıma bu yüzden katıldığımı düşünüyorum ve bu anlarda da elimden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışıyorum. Futbolda hiç kimse yeri doldurulamaz değil. Bunun adı Uğurcan olsun, bunun adı Onan olsun, bunun adı benden sonra gelecek kaleci olsun. Kim olursa olsun, herhangi bir oyuncu ya da herhangi bir pozisyonda hiç kimsenin yeri doldurulamaz değil. Ama bunu söylerken şunu da ifade etmem gerekir. Uğurcan gerçekten çok beğendiğim, saygı duyduğum, Türk Milli Takımı'nın kalesini koruyan ve bu takımda çok önemli işler başarmış, çok büyük bir kaleci. Aynı zamanda tabii ki kendini değerlendirecek olursam, ben de kariyerimin önemli bir aşamasında çok büyük başarılar göstermiş, kariyeri devam eden önemli başarılar göstermiş biri olsam da ne ben, ne Uğurcan, ne de bir başkası kim olursa olsun asla yere doldurulamaz değil. Ben de bu takımdan ayrıldığımda hem de mutlaka yerinde olacaktır. Ki çok harika santrafor oyuncularına karşı oynadığım dönemler oldu. Çok iyi santraforlara karşı oynadım. Oynamaya devam ediyorum. Türkiye Ligi'nde de sizin de bahsettiğiniz gibi çok iyi santraforlar da var. Çok iyi hücum oyuncuları var. Her takımın kendi anlamında beni pozitif anlamda çok şaşırtan oyuncuları, pozitif anlamda çok şaşırtan yarışmacı bir ruhu da var aynı zamanda. Bu lig kolay bir lig değil. Çok değerli, çok önemli oyuncular oynuyor. Ön tarafta çok değerli oyuncuların olduğu takımlar var. Dolayısıyla bu seviye beni de şaşırtan, olumlu anlamda şaşırtan bir seviye. Türkiye Ligi'ni değerlendirecek olursak eğer. Ben tadını çıkarmaya çalışıyorum. En iyimi yapmaya çalışıyorum. Oyunculara karşı oynadım. Oynamaya devam edeceğim. Burada olduğum her sene daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama burada benim tabii ki sadece oyuncular anlamında değil, bütün çalışanlar, teknik ekip, buradaki herkes, etrafımızdaki herkes çok yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da takım aslında birlik oluşturmada önemli şeylerden bir tanesi. Ligde yarışmacı olabilirsiniz belki ama bu birlikteliği sağlayamazsanız gerçekten bu çok zor bir hal olabilir. Hocayı aslında ben şöyle tarif ediyorum. Taktiksel anlamda bir çılgın. Bunu olumlu anlamda söylüyorum çünkü taktiksel anlamda bize geçen sene yaptıklarıyla beraber bir kupa kazandırdı. Onu taktiksel anlamda yaptıklarıyla birlikte çok önemli başarılar kazandık. Futbol anlamında konuda çok net fikirleri olan birisi hocamız. Bu net fikirlerini de asla anlatmaktan, geri adım atmaktan korkmayan biri. Çünkü hocamız bütün yaptığı çalışmalarda risk almaktan korkmuyor, oynamaktan korkmuyor. Gerekli olan bütün şeyleri yerine getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla kendisiyle çalışmanın da tadını çıkarıyorum ben. Yolda arabamla beraber giderken genelde taksi şoförleri tarafından arabamın önüne kırılarak

0: durduruluyorum. Bunu garip bulduğumu, yani negatif anlamda bir şey olarak söylemiyorum bunu. Pozitif anlamda söylüyorum belki ama arabamın önüne durdurulup her zaman arabadan inip bir fotoğraf çekilelim, gel bir sarılalım derler insanlar. İlk başta bunu çok garipsemiştim. Asla tabii ki bunun kötü bir şey olmadığını biliyordum ama çok garipsemiştim. Şu anda diyorum ki kendime, Andre, bu insanlar sana sevgisini bu şekilde gösteriyorlar ve her zaman yanında olmaya çalışıyorlar. Bazen iletişim konusunda sıkıntılar yaşadığımız anlar oluyor. Örneğin onların İngilizce bilmediği, benim de Türkçe bilmediğim durumlarda belki iletişimde biraz sıkıntılar yaşıyoruz. O anlarda tercümanlarımız ya da Türkçe bilen, İngilizce bilen arkadaşlarımız yanımızda olduğuna yardımcı oluyorlar bize, ama bazen bu sıkıntılar yaşıyoruz ama sevgilerini zaten hep kalpten hissediyorum.
1: Yunus Emre Onana! Neler oluyor neler? Andre Onana 120 dakikada kalesinde gol görmedi. Penaltıda da yemeğe niyeti yok. 3 penaltı, 3'ünü de kurtardı. Andre Onana.
2: Bir gazete turu daha yapalım şimdi. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine ek göz atacağız. Gazetelerden Fanatik'le hemen gelin başlayalım. Sayfanın en başında aptalca elendiler başlığıyla Danimarka basınını görüyoruz. Midtjylland'a ateş püskürmüş Danimarka basını. Beşiktaş'ın Midtjylland'ı 2 maçta da mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükselmesi Danimarka basınında geniş yankı buldu. Siyah beyazlıların toplamda 3-0 kazandığı eşleşmenin ardından rakip takımın performansı sert ifadelerle eleştirildi denmiş. Midtjylland bir kez daha aptalca bir kırmızı kart gördü. Thulberg için büyük bir sorun haline geldi. Orkun Kökçü Midtjylland karşısında iyi performans sergiliyor gibi değerlendirmeler yapılmış Danimarka basınında. Hemen şöyle biraz alt kısma doğru geldiğimiz zaman Forvet'te yeni gündem Jackson başlığını görüyoruz. Siyah beyazlı ekibin santrfor arayışında Chelsea forması giyen Nicola Jackson ismi öne çıktı. Senegalli golcünün menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği, yönetimin ise transfer konusunda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hazırlayacağı raporu beklediği ifade edildi deniyor. Onun dışında şöyle bakıyorum, Trossard erken dönüyor gibi bir başlık öne çıkıyor bu sayfada. Belçikalı Yıldız ailesiyle tatile çıkmıştı Dünya Kupası'nın ardından. Normal şartlarda izninin 6 Ağustos'ta sona ermesi bekleniyordu. Ancak 3 Ağustos'ta oyuncunun İstanbul'a döneceği ve takımla çalışmalara başlayacağı belirtilmiş. Fotomaç 5 Trabzonspor sayfasına bakalım. Trabzonspor'un yeni sürat motoru Saviolo Fotomaça konuştu demiş haber. Tek seçenek şampiyonluk. Süper Lig'de kaliteli rakipler ve güçlü kadrolar var ama bu durum onlardan korkacağımız veya boyun eğeceğimiz anlamına gelmez. Bu bir yarışma ve en iyi olan kazanır, iyi çalışır, sahada disiplinimizi korur ve kazanmak için gereken her şeyi yaparsak şampiyon oluruz diyor Saviolo. Osorio süreci başlığına bakalım. Fırtına 22 yaşındaki sağ kanat için bastırıyor. Trabzonspor Osorio'yu kadrosuna katmak için mesai harcıyor ve Midtjylland'ın elenmesi sonrası görüşmelerin hızlanması bekleniyor denmiş. Muhtemel rakipleri de paylaşılıyor. Trabzonspor'un bildiğiniz gibi 3 Ağustos'ta Avrupa Ligi'nde playoff turunda mücadele edeceği rakibi belli olacak. Bordo Mavililerin elbette biz de canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Sabah 17'ye hemen bakalım. Sayfanın biraz alt kısmına geldiğimizde Ugün Şahinoğlu imzasıyla yine yeniden Alexander Sørloth haberini görüyoruz. Beşiktaş Vlahovic'den dönüş alamadı, rotasını İspanya'ya kırdı. Norveçli santrfor için Başkan Serdal Adalı Atletico Madrid Başkanı ile görüşmeye hazırlanıyor. Schick ve Jackson da yönetimin listesindeki diğer adaylar demiş Ugün Şahinoğlu. Sørloth bildiğiniz gibi şu anda Fenerbahçe'nin de listesindeki isimlerden biri. Devrim Şahin, Beşiktaş'ın genç oyuncusu, Bodrumspor forması giyecek yeni sezonda. Ve bir de İtalyano'dan talimat, gidin dinlenin başlığını görüyoruz. Midtjylland maçı sonrası izin vermiş İtalyano ve bir sonraki maçın hazırlıkları da elbette başlayacak yeni haftayla birlikte. Milliyet 14'e hemen bakalım. az zamanda büyük iş. Cengiz Malgır imzalı Beşiktaş teknik direktörü Italiano takımın başına geçtiğinden bu yana resmen ekibine bir kimlik kazandırdı. Birçok futbolcuyla kısa süreli çalışabilmesine rağmen kazanma açlığını ve enerjisini takıma adapte etti. Takım iki ön eleme maçında da gol bile yemezken üstelik bunu neredeyse geçen sezonki kadrosuyla başardı şeklinde bir analiz yapılmış Italiano'yla ilgili. Bu arada Mithat Pala-Raşitsa takası mı olacak kutusu bu sayfada dikkat çekiyor. Rizespor'dan Mithat Pala'yı isteyen Beşiktaş'a karşı bir hamle geldi. Karadeniz ekibinin siyah beyazlılardan Milot Raşitsa'yı istediği ifade edildi denmiş. Siyah beyazlılar dışında Trabzonspor tarafından da istenen yıldız futbolcunun İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Dikkat çeken bir haber. Yine Trossard'ın 3 gün daha erken İstanbul'a döneceğine dair detayı bugün Milliyet gazetesinde de görmek mümkün. Şimdi takvim 18'e bir bakalım. Yine sayfanın en altına geldiğimiz zaman pay krizi çözülürse imza yakın başlığıyla Muhammed Salah haberi görüyoruz. Mısırlı Yıldız'ın menajeri Remy Abbas'ın forma satışından istediği payın %50 değil %25 olduğunu belirtti ve bu pay sorununun çözülmesi halinde imzaların atılacağı öğrenildi deniyor. Beşiktaş'ın hala Yıldız oyuncudan yanıt beklediği detayı da paylaşılmış. Stoper için Chabot bildiğiniz gibi Vincenzo Italiano'nun istediği bir isimdi. Stuttgart'ın 20 milyon euro istediği, Beşiktaş'ın ise maksimum 12 milyon euroya çıkabileceği belirtilmiş haberin detayında. Evet değerli izleyenler, dört büyük takımın da gündem maddelerine şöyle bir göz attıktan sonra gelin hemen bir bağlantı yapalım ve Haldun Domaç'la gündemdeki gelişmeleri değerlendirelim. Haldun Domaç günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Ezgi, çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Sana ve izleyicilerimize güzel bir gün dileyerek başlamak istiyorum. Tabii güzel bir hafta sonu olsun.
2: Çok teşekkürler. Biz de size güzel bir gün ve güzel bir hafta sonu diliyoruz tabii ki. Evet, transfer gündemi yoğun. Bir taraftan da Avrupa maçları başladı ve devam ediyor temsilcilerimiz için. İsterseniz ilk olarak transfere geçmeden hemen Fenerbahçe'nin gündeminden Sturmgras eşleşmesinin kadrosu UEFA'ya bildirildi. Elbette burada Vedat Muriç'in varlığı önemli. Zira oynanan iki Gornik maçında da bir santrfor eksikliğini net olarak hissetmiş bir Fenerbahçe vardı ve henüz bu bölgeye bir transfer yapılmadı. Dolayısıyla Vedat'ın varlığı, elbette kadronun buna göre nasıl güncellenebileceği, Asensio konusu çok konuşuldu hafta boyunca, ona da biraz tabii ki değiniriz. Neler söylersiniz?
3: Şimdi Fenerbahçe'nin oynadığı iki Gornik Zabze maçında da net görünen iki konu vardı. Ki hücum zenginliği açısından Fenerbahçe'nin çok da yeterli bir görüntü sergilemediğini gördük. Zaten atılan iki golde birincisi serbest vuruş, ikincisi de bir penaltı golüydü. Dolayısıyla yani o akan oyundaki zenginliği fazla göremedik. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la yapmak istediği o ön alana gitmek, ön alan baskısını yapmak, savunmasını biraz öne çıkarmak düşüncesi bu iki maçta da çok net bir şekilde yapılamadı. Onu özellikle söyleyebiliriz. Yapılamamasının sebebi nedir diye bakmak lazım öncelikle. Hocanın kafasında böyle bir planı var ama bunu yapabilmek için de elinde o oyuncu profili var mı diye baktığımızda işte bir santrofor eksikliği, ikincisi Asensio'nun henüz tam hazır bir görüntü vermemesi. Bundaki neden sakatlık dönüşü müdür yoksa mental olarak hazırlığının çok net olmaması mı? Çünkü o yaşanan süreç çok olumlu bir süreç değildi. İşte ben söyledim hazır değilsin dedim, o %100 hazırım dedi. Yani bunlar çünkü oyuncular üzerinde gerçekten de ciddi bir travma oluşturabiliyor zaman zaman. Ne kadar profesyonel olurlarsa olsunlar sonuçta bunlar bir insan. Yani onun içinde böyle bir sıkıntı olabilir. Bunun bir sıkıntı mı yoksa sakatlıktan dönüşte yaşanan bir süreç mi diye Önümüzdeki maç bize gösterecek. Yani bu niye anlattım Asensio ve Vedat Muriç'e? Çünkü siz diyorsunuz ki ben önde top tutmak istiyorum, savunmamı öne çıkarmak istiyorum, ikinci bölge, üçüncü bölge baskısı yapmak istiyorum. Bunu yapabilmeniz için bir kere önde top tutmanız lazım. Nitekim hoca da biliyorsun, İsmail Hoca da maçtan sonra önde hiç top tutamadık dedi. Şimdi önde top tutmak istiyorsanız bu Talişka'yla olmaz. Bir kere onu net bir şekilde söylemek lazım. Ki burada da bazı konuları farklı bir boyuta getiriyoruz. Mesela Talişka Santos

0: Okafor oynamak zorunda kalıyor. Yani o zorunluluk var. Sıdaki Şerif sakat. Sonra da Talisca üzerinden olumsuzluklar oluşturuluyor. Şimdi Talisca'nın oyun anlayışı belli. Talisca'nın genel kariyerine baktığınız zaman Talisca genel anlamda bitirici, yani hani tırnak içerisinde İngilizlerin söylediği gibi winner bir oyuncu. Yoksa size gelsin, oyun kursun, pas atsın, arkadaşlarına servis yapsın, böyle bir oyuncu değil. Bakın gol ve istatistiklerine, gollerinin istatistiklerinin 2 misli, 3 misli falan olduğunu göreceksiniz. Yani onu bir klasik bir oyun kurucu orta saha gibi düşünemezsiniz, santroforda düşünemezsiniz. Dolayısıyla onun oynayacağı pozisyon kırık santrofor diyeceğimiz, santrofor arkası gibi bir oyuncu. Tabii o konuda zaman içerisinde şu tartışmayı da yapacağız. İkisi bir arada mı oynamalı? Asensio, Talisca oynamamalı mı? Hani aslında bunların kararını bugünden İsmail Kartal'ın vermesi lazım. Ama o konuyu bir kenara bırakarak tekrar döndüğümde Vedat Muriç'in sağlıklı bir Vedat Muriç olarak dönüşü, ki listeye ismi yazıldı, Fenerbahçe'nin sorunlarının %20'sini çözebilecek duruma gelmesini sağlayacak. Neden? Çünkü Vedat hem önde stoperleri rahatsız edecek, hem topu saklayacak. Topu sakladığı için sizin öne çıkmanızı sağlayacak. Dönüşlerde baskılara gittiği için dönüşlerde siz açık yakalanmayacaksınız. Yani bunlar önemli. Ayrıca Asensio'nun olması da topun önde tutulması, oyunun organize edilmesi konusunda önemli bir görüntü oluşturacak. Tabii burada tartışılan konulardan biri, madem ki geldik oraya, işte Kerem konusu sol kenar için, diğer tarafta Mason Greenwood'un artık oynamalı oynamamalı noktasına geliyoruz. Dolayısıyla oralarda da kararların verilmesi lazım. Şimdi şöyle söyleyelim, futbolda hiç dün yok, hep bugün var Ezgi. Çok net bir şekilde gözlemliyoruz bunu. Kerem geçen sezonun en değerli üretken oyuncularından biri pozisyonundayken, Benfica'da yaptıklarına baktığımızda, dönüp Galatasaray'da yaptıklarına baktığımızda, bugün gerçekten de işte kaçırdığı gol sonrası, o etkisiz görüntüsü sonrası ciddi manada eleştiriliyor. Yani oyuncuları bu kadar kolayca silip atmak çok doğru değil. Onu özellikle söylemek istiyorum. Evet, yaptığı henüz istenen performansa değil, ama bir önemli nokta daha söyleyelim. Kerem'in bu noktaya gelmesindeki ana faktör milli takımda Montella'nın ona biçtiği roldür. Onu söylemem lazım. Yani onu milli takımda santrofor, 1.90 boylu oyuncuların arasına santrofor oynatarak bir anlamda hem futbol kamuoyunun gözünde hem de kendisinin özgüveni açısından sıkıntı oluşturdu. Onu da özellikle söyleyeceğim. Yani genel anlamda Fenerbahçe'nin şu ana kadar evet bir tur geçti, ama istenilen performansa ve oyuncuların yerleşimi açısından, oyuncuların motivasyonu açısından çok doğru yerde olduğunu söylemem çok mümkün değil. Keza orta alanda da benzer durumlar var. Onu da özellikle söyleyelim. Mesela Kante hala dönüş yapmadı. Tabii bütün bunların ötesinde böyle hani böyle sıra sıra arka arkaya söylüyorum, ama asıl önemli olan yabancı kontenjanını nasıl eksilteceksiniz? En önemli nokta bu. Bir yandan çünkü arayışlar, transfer arayışı devam ediyor. Diğer yandan da yabancı kontenjanı eksiltmek lazım. Talisca kalacak mı? Fred kalacak mı? Hadi bazı oyuncular gözden çıkarıldı, ama o oyuncuların gitmesi bile sorunu çözmüyor Ezgi.
1: Tabii bazı ilk 11 oyuncularının gönderilmesi gerekecek ki İsmail Kartal'ı ve yönetimi muhtemelen en zorlayacak konu da bu. Az önce siz de söylediniz, bir de hala yapılması planlanan en az bir takviye var ki onun da yabancı olması bekleniyor. Dolayısıyla biraz oradan devam edersek, şu anda ya Sörloth ya Girassi ismi sanki santrfor bölgesinde transfer edilecek gibi görünüyor. Diğer taraftan Rafael Leao ile ilgili girişimlerin hala sürdüğünü biliyoruz ki Galatasaray'ın da yine girişimleri var oyuncu için. Hatta en ciddi teklifin, en iyi teklifin şu anda Türkiye'den bu iki kulüpten geldiğine dair de şu anda haberler, bilgiler geliyor. Dolayısıyla bu isimleri de şöyle bir konuşalım.
0: Konuşalım. Şimdi Rafael Leao konusunda özellikle İtalyan basını da bizim kadar takip ediyor bu konuyu. Yani transfer konusunu. Onlar da hem transferi yazan gazeteciler hem gazeteler çok net bir şekilde Rafael Leao ile ilgili Fenerbahçe ve Galatasaray eşleşmesini yapıyorlar.

0: Tabii ki önemli bir oyuncu. Yani öyle bir oyuncuyu aldığınız zaman hızlı, potansiyeli, işte savunma sırtı yaptığı koşular, yani Dünya Kupası'nda oynadığı süreçte, yani girdiği süreçlerde ne kadar fark oluşturan bir oyuncu olduğunu gördük. Yani oyuncunun kalitesiyle ilgili söyleyeceğimiz fazla bir şey yok. Yani tabii ki kalite başka bir şey, karakter başka bir şey. Sahaya koyacağı karakter çok değerli ama kalitesi çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki aidiyeti aslında onun son durumunu belirleyecek. Yani onunla ilgili söyleyeceğimiz iki takımda takipte alınırsa iki takıma da katkısı olur mu? Çok net katkısı olur. Tabii ki o uyum, hani diyorlar ya, kimyalarının da tutması da gerekiyor. Bu da başka bir konu. Şimdi 50 milyon euro rakamı tabii iki takım için de çok yüksek. Onu da özellikle söyleyelim. Şimdi Fenerbahçe'ye tekrar döndüğümüzde, yani Fenerbahçe Galatasaray ekseninde devam eden transfer gündeminde ben 50 milyon euroların verilmesinin pek mümkün olacağını düşünmüyorum. Yani 50 milyon, ama burada bonuslar, sonraya ötelemeler vesaire gibi rakamlar olursa 50 milyon belki olabilir. Yani işte atıyorum 35 milyon euro verdiniz, 5 bonus verdiniz, 10 gelecek sene dediniz. Ya bu tür sözleşmeler gerçekleşiyor. Onun için beklememiz gerekiyor. Ama oyuncunun kalitesi, size kazandıracağı hız, iki takımımız da şu anda bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nde, diğeri Şampiyonlar Ligi yolunda, iki takıma da böyle büyük platformlarda kazanımlar elde ettirecek bir oyuncu olduğunu söylememiz lazım. Şimdi dönelim Fenerbahçe'nin meselesine. Yani ben bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Yani onu söyleyeyim. Şimdi Vedat Muriç'in gelişi tabii ki bir artı. Ama bu kulüp geçen sezon şampiyonluğu kaybetmesindeki en önemli faktörün bir santroforunun olmaması olduğunu net bir şekilde biliyor. Yani bu kulüpte, taraftarda, camiada hepsi biliyor. Şimdi hala bir santrofor için bu kadar beklenmiş olması, yani ikinci santrofordan bahsediyorum. Çünkü bakın, bir oyuncu sakatlandı, yine Talişka ile oynadınız. Geçen sezondan hiçbir farkınız kalmadı yani. Hala bunu yapmamış olmasını yönetimin bence tercih hatası olduğunu söyleyeceğim. Yani siz stoperden önce o transferi yapmanız lazımdı. O iki santrofor transferini. Tabii ki bu şöyle denilebiliyor bazen. Yöneticiler de konuşuyoruz bize. O kadar kolay değil diyorlar. Ama zaten zor işi başarmak için geliyorsunuz. Bir önceki yönetimden farklı işler yapmak için geldiğinize göre bunu başarmanız gerekiyor. Onu özellikle söylemem lazım. Tabii burada önemli nokta şu. Ben Aziz Yıldırım'ın çok deneyimli bir teknik başkan olduğunu, özür dilerim, biliyoruz ve ben de buna inanıyorum. Ama gelirken ki planlamalarda ciddi hatalar olduğunu da söylemem lazım. Yani elinizde 23 yabancı olacak noktaya geleceğinizi hesaplamanız lazımdı. Yani bunun çok daha önceden planlamasının yapılması lazımdı. Bunlarla nasıl vedalaşacağınızı erkenden planlamanız lazımdı. Bu noktada biraz geç kaldığını düşünüyorum. Bak, Ağustos ayı geldi. Yani her şeyi çözebileceğiniz bir ayınız var. O bir ayda bütün her şeyi çözmeniz lazım. Çünkü şöyle hesaplamayalım. Biz Eylül ayında alacağız, alabiliriz ama veremeyiz artık. Vereceğimiz ülke sayısı çok azalacak. Dolayısıyla böyle baktığımızda yani hem Fenerbahçe'nin, hem Beşiktaş'ın, hem Galatasaray'ın bu planlamalara dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bana o sorunun yanıtı şu: Alexander Sörloth, Sergio Girassi. Hani Sergio Girassi yılan hikayesine döndü. Oyuncu kabul ediyor, kulüp kabul etmiyor. Kulüp kabul ediyor, oyuncu rakamını yükseltmeye çalışıyor. Hani ben artık bu kadar böyle tırnak içerisinde halk arasında kullanılan cümleyle sakıza dönmüş bir işin artık bırakılıp başka bir yola gidilmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Ayrıca da kişisel kanaatimi söylerseniz, Türkiye'de Beşiktaş'ın da gündemine geldiği için söylüyorum. Türkiye'de bir yönetimde görev yapıyor olsam önce Alexander Sörloth'u çözmeye çalışırım ve rakamlarının da daha uygun bir şekilde olabileceğini düşünenlerdenim. Oyuncuyu ikna etme konusu sıkıntılı mıdır? O konuda bir temasımız olmadığı için bilmiyorum.
1: Peki, Galatasaray'ın transfer gündemine baktığımız zaman son olarak Jamal Musiala resmi kaynaklardan bu kez yalanlandı. Ve şimdi taraftarlar tabii ki heyecanla transfer bekliyor. Bir taraftan Başkan Dursun Özbey'in açıklamaları çok dikkat çekti. Her sene aynı eleştiriler yapılıyor ama sonuç itibariyle biz şampiyon olduk.

0: diyoruz şeklinde. Ama bir taraftan da işte lig çok yaklaştı, gelmeyen transferler, gündemde şu anda olduğu iddia edilen Rafael Leao gibi, işte Can Uzun'un yeniden listeye girdiği gibi haberler de var. Artık taraftarlar en azından bir ismin açıklanmasını bekliyor Galatasaray'da. Ne dersiniz, Leao konusunda sizce kime daha yakın oyuncu?
1: Şimdi Leao konusunda şöyle söyleyeyim, yani Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye yakın demeden önce Fenerbahçe'nin girişimlerinin daha güçlü olduğunu söylemem gerekiyor. Yani temsilcisiyle oyuncunun işte kulüp bazlı bir ön görüşmeyle daha önde, ama Galatasaray da aynı şekilde teklifi ilettiğini biliyoruz. Biraz daha görüşme trafiğinde önde olan tarafın Fenerbahçe'de olduğunu söyleyebiliriz, ama bu Fenerbahçe'nin transfer edeceği, Galatasaray'ın etmeyeceği anlamına gelmiyor. Onu söylemem lazım. Yani Rafael Leao'yu Galatasaray'da görme olasılığımız da en az Fenerbahçe'de görme olasılığımız kadar var. Musiala konusunda şunu söyleyeyim. Yani transferin çok parametresi var ve çok kişi ve kurumu var. Onu özellikle söylememiz lazım. Kişi ve kurum derken kulübü var, oyuncusu var. Yani şimdi şöyle bir gerçek var. Üçüncü kişiler var. Yani kulüp adına görüşen üçüncü kişiler var. Mesela kulüp resmi teklif dediğimiz olay şu: ilgi mektubu gönderiyorsunuz. Yani doğru, Galatasaray bir ilgi mektubu göndermedi. Ama acaba üçüncü kişiler ya işte bir öğrenelim bakalım nedir fiyatı, acaba böyle bir ihtimal olabilir mi? Bu gayet doğal bir girişimdir. Bu resmi olarak sizin gelip yani o oyuncuyla ilgili transfer görüşmesi yaptığınızı göstermez. Ama dışarıdan üçüncü kişilerle, işte temsilcilerle vesaireyle bunu görüşebilirsiniz. Bu da son derece doğal bir durum. Musiala'nın Galatasaray'la ilgili olayındaki açıklamanın nedeni, yani çıtayı çok yukarı koyup, yani Musiala'ya koyup, bak işte gördün mü yine transfer olmadı dememek için yönetim bunu, bu konuda bir ilgi olmadığını söylemeye çalışıyor. Şimdi şöyle konuşalım Ezgi. Musiala'yı Bayern Münih dedi ki veriyoruz. Galatasaray almayacak mı? Almaz mı? Yani bunu konuşalım. Yani kim almaz Musiala'yı, Musiala gibi bir oyuncuyu? Dolayısıyla orada tıkanıklık biraz yukarıya çıkıp sonra aşağı inmemek adına, ama Galatasaray'ın transfer konusunda artık bir hamle yapması gerektiğini söyleyelim. Yani geçmişte yaşanmıyor cümlesini burada da söyleyeceğim. Evet, Galatasaray üst üste 4 şampiyonluk kazandı. Bu gerçekten çok önemli bir başarı. 5. şampiyonluk için de devam ediyoruz, alacağız. Zaten geçmişte de böyle yapmıştık. Keşke geçmişte yapılan şeylerle gelecekte yaşanmıyor. Onun için de Galatasaray taraftarı haklı olarak artık Ağustos ayına geldiğimizde transfer istiyor. Leslie Ukuçuk bu transfer sürecinin kurtarılmasını sağlayacak bir isim değil. Yani az önce söylediğimiz gibi Rafael Leao, Musiala gibi isimlerden biri söz gelimi gelmiş olsaydı şu ana kadar, ki geçen sezon Leroy Sané'de böyle oldu, o zaman Galatasaray camiasının beklentileri karşılanmış olacaktı ve herkes daha sakin bir şekilde beklemeye geçecekti.
0: Evet.
1: Şu andaki genel durum bu Ezgi. Yani benim gördüğüm kadarıyla Galatasaray'ın mutlaka, tırnak içinde söylüyorum, gövdeli, yani heyecan uyandıracak bir oyuncu transferine ihtiyacı var ve bunu tabii ki eksik bölgeleri var, oralara koyabilir. Yani o heyecanı canlı tutması gerekiyor.
0: Peki. Haldun Domart, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Bir kez daha size güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese güzel bir hafta sonu olsun.
0: Çok teşekkürler. Evet, Haldun Domart'la gündemdeki gelişmeleri değerlendirdik. Şimdi bu saati tamamlayacağız değerli izleyenler. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Furkan Bozoğlu ile devam edeceğiz.
2: Müthiş bir gol Harry Kane'den.

Kane uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.

Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu. 5. gol.

ceza alanına Harry Kane.

Luis Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçluyum. Bu pozisyonda adeta aldı attı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.

0: Enis Niyaz bıraktı.
1: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Spor Radyo canlı yayın.
1: Konuşacağız. Furkan günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Ezgi, hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi gündemimizde tabii ki ağırlıklı olarak transferler var. Konuşacağız hepsini ama bir taraftan da malum Avrupa maçları var. Artık başladı temsilcilerimizin tabii sınavları ve hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe adlarını bir üst sıraya yazdırmayı başardılar. Şimdi Fenerbahçe'den başlayalım istersen. Sturmgraz'la karşı karşıya gelecek Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçında. Ve kadroda UEFA'ya bildirildi. Tabii ki burada taraftarları memnun eden kısım sakatlığı sebebiyle Gornik maçlarında yer alamayan Vedat Muriç'in de listeye eklenmiş olması. İstersen haberimizden şöyle listenin tamamına bir bakalım, kimler var kimler yok, üzerine değerlendirmeler yapacağız. Fenerbahçe Avrupa listesini güncelledi. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Sturmgraz maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatmak üzere olan Kosovalı golcü Vedat Muriç listeye eklendi. Levent Mercan kadrodan çıkarılırken Dünya Kupası'nın ardından tatilden dönen N'Golo Kante listede yer almadı. Fenerbahçe'nin Sturmgraz maçları için kadrosu şu şekilde. Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin. Defans: Milan Skriniar, Nathan Ake, Jadon Osterwolde, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Archie Brown, Yiğit Efe Demir. Orta saha: Matteo Guendouzi, Fred, İsmail Yüksek, Bartu Elmas, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Marco Asensio. Forvet: Talişka, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Sidiki Şerif, Vedat Muriç. Fenerbahçe Sturmgraz eşleşmesinde ilk maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Kadıköy'de oynayacak. Sarı lacivertlilerin salı gecesine kadar 2 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor. Evet, özellikle Vedat Muriç'in varlığı önemli Furkan.
2: Tabii
1: çünkü
2: ki
1: iki Gornik maçında da açıkçası akan oyunda hücum kısırlığını diyebiliriz hissetti Fenerbahçe.
2: Evet.
1: Özellikle bir 9 numaranın yokluğunu çok net hissetti ki geçen sene de aslında ikinci yarıdan itibaren en çok tartışılan konu buydu Fenerbahçe'de. Vedat'ın sakatlığı nedeniyle ve oraya bir transfer gelememesi nedeniyle, yetişmemesi nedeniyle iki Gornik maçında da her ne kadar istediğini sonuç olarak almış olsa da performans olarak çok hissetti. Dolayısıyla Vedat'ın dönüşü sence Fenerbahçe'nin oyununda neleri değiştirecek?
2: Öncelikle her ne olursa olsun bence 4-2-3-1 formatında oynuyorsanız bir santrforunuz

0: net bir santrforunuzun olması bence burada önemli. Çünkü orayı değerlendirdiğiniz nokta geçen sezonda Tedesco'nun yaptığı gibi Talisca, yani bir santrforu olmadığı için kullandığı isim Talisca'ydı. Bu noktada Şerif için hala beklentinin altında bir performans durumu oluştuğu için de Vedat Muniç'in gelişi bence bu süreçte gerçekten önemli yani. Şimdi Gornik maçında özellikle ikinci maçı düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin oyunu tatmin etmedi yani. Şimdi bu noktada yeni bir oyuncunuzun, yeni transferinizin bu maça yetişecek olması, talihsiz bir sakatlık yaşadı Vedat. Bu Sturmgras karşılaşmasına yetişmesi bence bu noktada gerçekten önemli. En azından net vuruşlar yapabilecek, ceza sahası içerisinde en azından size gol potansiyelini sağlayabilecek bir isimden bahsediyoruz Vedat'ı. Geçen sezon Mallorca ile bunu La Liga'da gerçekten çok iyi yapmıştı, başarmıştı. Aynı performansı Fenerbahçe ile de devam ettiği ne düşündüğümüzde Sturmgras mücadelesi gerçekten daha hücum attı anlamında daha kolay geçebilir yani Fenerbahçe adına. Şimdi burada evet Vedat'ın oynayacak olması bence önemli ama diğer taraftan da Şerif gibi bir isim var ve bunu bu ismi Fenerbahçe nasıl Fenerbahçe yararlanacak? Bu ismi nasıl kullanacak? Şimdi üzerine bir transfer yapıldı. Vedat Muniç geldi. Şimdi zaten gündemde hala Girassi ve Watkins isimleri gündeme geliyor, konuşuluyor, devam ediyor. Şimdi Şerif'e verilen parayı düşündüğümüzde gerçekten böyle bir oyuncuyu alıp yedekte bekletmek çok büyük bir problem. Yani bugün
1: çok büyük bir lüks.
0: Lüks tabii ki.
1: Maddi olarak.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi kulüplerimiz birçok konuda sıkıntı yaşıyor ekonomik olarak. İşte borç batağına girmiş durumdalar ve işte neden borç batağına giriyorlar? Bu sebeple çok yakında bir örnek var yani. Şimdi bu oyuncuyu ben kötü demiyorum veya potansiyeli yok demiyorum. Şerif oynatılırsa potansiyeli olabilecek bir isim ama yani böyle A plus bir oyuncu olacak gibi bir izlenim de vermiyor. Olsaydı o izlenimi az çok biz yakalardık gibi geliyor. Ama şans verilmesi gereken bir oyuncu. Şimdi Vedat geldi. Vedat yokken kullanılmadı Şerif. Yani bundan bahsediyorum şimdi. Bir takımın
1: İsmail Kartal o ışığı görseydi muhtemelen
0: kesinlikle yani bir takım mesela ikinci forvet, birinci forveti, ikinci, biz niye sıralıyoruz mesela böyle veya kalecileri birinci, ikinci, üçüncü kaleci diye niye sıralıyoruz? Yani birine bir şey olduğunda biri sakatlanır, biri kırmızı kart görür, üçüncü kaleciyi, üçüncü golcüyü devreye sokarsınız. Yani şimdi Fenerbahçe'de böyle bir durum yok. Şimdi Vedat yok, golcü zaten net bir star yıldız golcünüz yok. Bu noktada Şerif düşünülmüyor. Kim oynar orada? Talisca oynar galiba işte. Greenwood daha önce oynamış. Orası denenebilir mi? Yani bu konuşuluyorsa burada harcanan paranın çok büyük bir problem olduğunu söylememiz gerekiyor öncelikle. Vedat'ın dönüşü Fenerbahçe adına önemli. Kante'nin neden kadroda olmadığı ile ilgili birçok detay var. İşte burada Dünya Kupası'ndaki o serüvenden dolayı da Fransa'nın serüveni sebebiyle de geç katılması çok normal, çok doğal. Çünkü şu an için Fransız oyuncular sadece yani Kante Fenerbahçe'ye dönmedi değil, Mbappe de bildiğim kadarıyla Real Madrid'e dönmedi yani. Tatillerini en azından yapma şansları şu an için oluyor. Bu sebeple buradaki tabii ki resmi maçları Fenerbahçe'nin daha erken başladığından dolayı Kante'nin yetişmeme durumu da bu şekilde oluyor. Ama katıldığında yine önemli katkılar sunacaktır diye düşünüyorum. Sturmgras maçını konuşacak olursak da Gornik'ten daha zorlu tabii ki. Şimdi geçen sezon kıl payı İskoçya Ligi'nde 44 yıl sonra şampiyonluğu kaçırmış bir Hearts takımı vardı. Hepimiz bence Hearts'lı olduk yani o gün. Ama bir türlü o finali yapamadılar. Son anlarda da nefes kesmişti. O maçı izledim ben finalini. Son mücadeleyi. Hearts şampiyon olamadı ama en azından elinden geleni Avrupa'da yapmaya çalışıyordu. Fakat belki de o İskoçya şampiyonu olamadığı için de biraz böyle bir motivasyonu kaybetmişler gibiydi. Sturmgras'dan 2 maçta 6 gol yediler. Sturmgras evinde 4-0 kazandı. Deplasmanda 2 gol attı. Bu noktada daha tabii ki güçlü bir takımın olduğunu, Hearts gibi bir takımı elediğini unutmamak gerekiyor. Burada çok daha derli toplu oynaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. İsmail Kartal'ın geldikten sonraki o etkisini ben göremedim. Onu söyleyeyim yani. Şu an İsmail Kartal ya daha kaç maç oynadı denilebilir ama sonuçta 1.90 dakikada az çok bir şeyleri anlarsınız. Yani Tedesco takımı çalıştırdı bu zamana kadar. İsmail Kartal ne kattı? Neler verdi kısmını da düşün.

0: gerekir. Yani burada şimdi evet sadece oyuncular farklı gibi. Geçen seneki Tedesco oyunundan herhangi bir fark görmüyorum ben.
1: İsmail
0: Tedesco
1: Kartal'ın...
0: olsaydı da böyle 11 tercih yapardı bu 52 oyuncularla gibi geliyor bana.
1: İsmail Kartal'ın mental olarak biraz 2024'te kaldığına
0: niye
1: dair
0: mesela
1: eleştiriler görüyorum ben sosyal
0: yani
1: medyada yorumculardan.
0: Çok fazla geçmiş dönemine İsmail Hoca övüyor. Bak biz burada çok gerçekten hakkını verdik yani şimdi. Onu söylemem gerekiyor. İsmail
1: yani
0: Hoca
1: saha içinde
0: çok
1: oyuncularından beklentileri oluşturduğu kadrolar
0: evet
1: anlamında da biraz sanki orada takılıp kalmış gibi
0: evet
1: bir görüntüsü olduğu eleştirileri var.
0: Bir kere dediğine kesinlikle katılıyorum. Biraz o dönemi 99 puanlı sezonu İsmail Kartal'ın unutması lazım artık. Yani bu yeni bir sayfa, yeni bir yönetim, yeni bir Fenerbahçe, yeni futbolcular, farklı profilde oyuncular var. Yani bu sebeple İsmail Kartal'ın bir önceki dönemini bir unutması gerekiyor. Orada kendine haksızlık yapılmış gibi yok yani camia bence hakkını verdi ki koltuğu bir kez daha devraldı İsmail Kartal. Bir kez daha hakkı verildi. Yani kolay değildir Fenerbahçe'de teknik direktör olmak. Hele hele Türkseniz. Türk bir teknik adamsanız. Birçok ismini vermeyeceğim Türk antrenörün hayaliydi Fenerbahçe'de forma Fenerbahçe'de teknik direktörlük.
1: O dönem muhtemelen Mourinho ismi çıkmamış olsaydı İsmail Kartal çok yüksek ihtimalle göreve devam edecekti
0: kesinlikle
1: zaten.
0: Kesinlikle. Burada biraz daha seçim vaadi olduğu için de Mourinho o sebeple zaten Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Bu sebeple İsmail Hoca'nın son döneminden bir kopması gerekiyor. Yeni bir sayfa açtığını Fenerbahçe'de yeni bir sezonla beraber çalışacağını bir kez daha bence oyunuyla göstermesi gerekiyor. Sözleriyle de değil yani oyunuyla göstermesi gerekiyor. Biraz daha kompakt, biraz daha sadece işine odaklı bir İsmail Kartal olması bence daha önemli. Basın toplantılarında geçmiş dönemdeki futbolcular, geçmiş dönemdeki yapılanlarla ilgili çok da konuşmamak gerekiyor. O sezon bitti. Fenerbahçe orada da Avrupa'da da çok iyi işler yaptı. Çeyrek finale kaldı. Fakat şu an Fenerbahçe'nin çok kritik bir dönemde olduğunu görüyoruz. Sezon erken başladı. Şampiyonlar Ligi hayali 17 yıla çıkmış. 17 yıldır Şampiyonlar Ligi hasreti devam ediyor. 13 sezondur şampiyon olamayan bir takım. Kendisi geldiğinde de evet böyle bir durum vardı ama bu kez sana bir kez daha şans verildi ve bunu mutlaka çok daha iyi değerlendirmesi gerekiyor İsmail Hoca'nın.
1: İsmail Kartal demişken çok hızlıca istersen şu Asensio konusunu da konuşalım.
0: Tabii.
1: Çünkü hafta boyunca yine konuşulan konulardan biri oldu. Hatta bugün Murat Özbostan'ın da Sabah gazetesinde bu konuyla ilgili bir değerlendirmesi var. Geniş de bir analiz aslında. Malum İsmail Kartal oyuncunun tam olarak hazır olmadığını ama kendisinin %100 hazır olduğunu savunduğuna dair bir açıklama yaptı. Asensio'nun Gornik maçındaki performansı da eleştiri aldı ve aslında insanlar da İsmail Hoca'yı haklı buldu. Hı hı. Saha içindeki görüntüsüyle Asensio'nun ama şimdi bu durum ikili arasında bir problem mi var? Bir anlaşmazlık mı var? Asensio burada bir ego...
0: Egolu mu davranıyor?
1: Egolu mu davranıyor? Hani orada doğru kelimeyi tam bulamadım. tartışmaları yaşandı. Mesela Murat Özbostan bugün demiş ki egoları da yönetmesi lazım İsmail Kartal
0: doğru
1: gibi bir ismin. Asensio gibi yıldız bir profili nasıl idare edeceğini mutlaka
0: evet
1: bulacaktır gibi bir değerlendirme
0: şimdi büyük
1: yapmış
0: yıldızları, takımdaki büyük yıldızları bir kere şöyle yönetebilirsiniz. Biraz onların dediklerine tamam demeniz ve tamah göstermeniz gerekiyor yani. Bu böyledir. Şimdi ben Galatasaray'daki Icardi sürecinin nasıl geçtiğini az çok biliyorum. Osimhen sürecinin de şu an nasıl ilerlediğini biliyorum. Sané konusu da aynı şekilde. Sané biraz daha disiplinli bir isim ama mesela işte Osimhen'de biraz daha mesela bugün yorgunum acaba biraz dinlensem dediğinde teknik direktör şunu diyebilir. Hayır, takımla birlikte çalışacağız diyebilir. Ama Osimhen'e biraz daha mesela tamah gösterilebiliyor. Yani bu Fenerbahçe'de yeni bir teknik direktör olarak ben geldim. Şampiyon yapmak istiyorum takımı. Kesinlikle disiplinli olmak zorundayız. Herkes denilene uyacak. Burası bir şekilde komuta edilecek düşüncesiyle bence bazı şeyler yine olmayabilir. Yani biraz daha rahat relax olması gerekiyor yani futbolcuların da. Çünkü zaten tribünden baskı yiyorlar. Yani o baskıyı tribünden alıyorlar zaten her maç. Herhangi yenilen bir golde bile 10 dakikalığına bile olsa siz cevap verecek olsanız bile maç içerisinde o baskıyı Fenerbahçeli futbolcular hissediyor. Yani o sebeple bence Fenerbahçe'ye geldiklerinde bir dezavantaj hissedebiliyorlar yani. Sonrasında bunu hissedebiliyorlar. Çünkü uzun süredir devam eden bir şampiyon.

0: Sorumsuzluk var. Asensio için de yani İsmail Hoca geldi. Ben öncelikle geçen sezonun yıldızı. Ya Asensio, Talisca. Geçen sezon ben Asensio'yu bir gömlek daha üstte tutarım yani.
1: Yani 26 gole katkı vermiş, çok
0: evet,
1: ciddi.
0: Evet. Yani ben Asensio geçen sezon Fenerbahçe'nin yıldızıdır. Şimdi Fenerbahçe'nin geçen sezonki yıldızına ve gerçekten Avrupa'nın da önemli bir yıldızına biraz nasıl diyeyim, daha şartları rahatlatabilirsiniz yani. Şimdi İsmail Hoca belki bunu yapmadı. O sebeple de ona o yıldız figürünü baskıyla ve dışarıdan camia desteğiyle, tavsiyesiyle vermeye çalışacaktır bu süreçte.
1: Bu belki çünkü bu arada İsmail Kartal'ın kendi içinde de çözmesi gereken bir durum olabilir. Netice itibariyle hepimizin kendini geliştirmesi gereken
0: tabii
1: pek
0: ki
1: çok nokta var. Hatırlarsın İsmail Kartal'ın son düzlükte görev yaptığı 2024 sezonundaki son düzlükte Dzeko ve Tadic'le de biraz problem yaşamaya başladığına dair haberler çıkmıştı.
0: Doğru.
1: Belki biraz böyle tecrübeli yıldız figürleriyle iletişim konusunda İsmail Hoca'nın da kendini
0: olabilir
1: geliştirme
0: kesinlikle olabilir
1: konusunda bazı
0: yani
1: adımlar atması gerekiyor.
0: İşte burada
1: olabilir
0: şey olabilir yani, şampiyonsuzluğun etkisiyle bir antrenör takımda her şeyi, dediğim gibi yani disiplinli tutmamız gerekiyor her şeyi. Ne olursa olsun tüm delikleri kapatmamız lazım. Bu sezon şampiyon olacağız düşüncesi biraz daha strese sokabilir futbolcuları, ki yıldız futbolcular da aynı şekilde. Yani bir kere o yıldız futbolcu dediğimiz isim Asensio Şampiyonlar Ligi'ni almış. La Liga şampiyonlukları yaşamış. Kral Kupası kazanmış.
1: Tabii.
0: Ya bu isim zaten olmuş birisi ve Fenerbahçe için mücadele eden bir isim. O sebeple biraz daha sakin hareket etmek, onların dediğine kulak kabartmak bence bu noktada önemli. Asensio'ya yüz çevirmek gibi bir durum sakın olmasın. Çünkü Asensio Fenerbahçe'nin bence en önemli silahı şu an. Bak Greenwood geldi, ben hala Asensio derim. Greenwood daha verecek bir şeyler, daha belli değil. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Çok yönlü bir isim. Ben çok iş yapacağını düşünüyorum. Çok iyi bir transfer. Ama bence Asensio gibi bir tecrübeyi bir kere takımın ilk sırasına yazmanız gerekiyor. Bak Kante de demiyorum. Kante öyle bir isim değil. O mütevazı, çok
1: evet,
0: mütevazı bir isim yani. Ekstra mütevazı bir isim yani. O sebeple Asensio konusunu çok iyi yürütmesi gerekiyor. Tabii ki teknik direktör oyuncu hazır değildi, ben de oynatmadım da diyebilir. Bu dediğimiz tüm duygusal ilişkiler dışında, profesyonel ilişkiler dışında oyuncu hazır değildi, ben de oynatmadım.
1: Zaten öyle olduğunu da gördük bu arada. Yani herkes de İsmail Kartal'a hak verdi.
0: Ona da saygı
1: burada
0: duymak gerekiyor.
1: Tabii.
0: Sonuçta bu takımın bir teknik direktörü var. Nasıl bir karar alırsa ona da saygı duymak gerekiyor. Ama en kısa sürede oyuncudan verim almak için de suyunu sıkmak da İsmail Kartal'ın düşüyor. Yani Asensio gibi bir yetenekli, tecrübeli bir isminiz varsa, gole katkısı yüksek bir isimse, onu da en kısa sürede oyuna dahil etmek, kadroya dahil etmek de yine sizin işiniz. Bu Sturmgraz maçında bize bir şeyler gösterecektir diye düşünüyorum. O sebeple İsmail
1: herkesin
0: Hoca'nın
1: zaten bir ekstra bir şeyler yapması gerekiyor şu
0: aynen
1: biraz
0: yani
1: maçından.
0: Galatasaray'da örnek verecek olursak Okan Buruk yapan tam olarak teknik direktör anlamında şu an için Galatasaray ve Galatasaray'daki 4 sezon üst üste şampiyonluğun getirmiş olduğu en büyük faktörlerden bir tanesi yıldız yönetimi. Biz bunu hep konuştuk. Her sezon, her şampiyon olduğu sezon sonrası konuştuk yani.
1: Evet.
0: Bunu çok iyi yaptı. Bunu 20-30 kez yapan bir Okan Buruk var. Yapmaya çalışan da bir İsmail Kartal olmalı diyorum ben.
1: Peki şimdi gelelim transfere. Rafael Leao ile ilgili girişimlerin
0: evet
1: hala devam ettiğini biliyoruz. Hatta İtalya'dan gelen haberler, en ciddi teklifin şu an itibariyle Türk kulüplerinden geldiği yönünde. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın oyuncuya ilgisi bulunuyor. Leao transferinin Fenerbahçe açısından gerçekleşme ihtimalini nasıl görüyorsun Furkan? Bir de şu anda tabii ki en önemli konu bir santrfor ve o santrforun da tabii ki yıldız bir isim olması bekleniyor. Girassi ve Sörloth isimleri de şu anda gündemdeki oyuncular. Ne dersin?
0: Leao ile başlayalım. Şimdi Leao sürecini Fenerbahçe'de direkt yüz yüze olarak gerçekleştiren iki isim. Greenwood transferini gerçekleştiren Sayın Cihan Kamer ile Sayın Oğuz Çetin.
1: Oğuz Çetin, evet.
0: Galatasaray'da masada, Galatasaray'da Leao'yu isteyen taraf ve Galatasaray'ın da bu sürecini yürüten isim. Galatasaray'ın bir yöneticisi değil, bu süreci yürüten her yaz transfer döneminde olduğu gibi Gardi. Şimdi Galatasaray'ın bazı şartları, teklifleri var. Burada Leao ile ilgili konuya bakacak olursak, Galatasaray'da Leao'nun istediğini verebilecek konumda. Leao'yu Galatasaray şu an için

0: kesinlikle bir sol kanat için planlıyor. Burada oyuncunun Galatasaray'a gelmek istediğini söyleyebilirim. Bunun en büyük etkisi Fatih Terim sözlerine dayanıyor. Fatih Terim'in bugün Avrupa'da bir oyuncuyu almak isteseniz hangi ismi kadronuza katmak istersiniz diye yanlış hatırlamıyorsam bir soru yöneltiliyor. Leao bambaşka bir seviyede oyuncu, çok isterdim diye bir açıklaması var. O zamandan devam eden ve Leao'nun kulağına giden bir cümle ifade bu. Galatasaray takımına olan iletişimi de orada başlıyor. Sonrasında Galatasaray'ın tabii ki 4 sezon üst üste almış olduğu şampiyonluklar, Galatasaray'ın bu sezon direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması da Leao kanadının tabii ki bu arada çok büyük bir farkla Galatasaray kesin gitmek istiyor gibi bir durumda yok. Yani %52'ye 48 gibi bir durum var yani. Süper Lig'e gelmek istiyor. Süper Lig'de oynamak istiyor oyuncu.
1: Peki sence hangi takımın Leao'ya daha çok ihtiyacı var?
0: Şimdi burada ilginç bir şey söyleyeceğim. Bununla ilgili birkaç da araştırma yaptım ben. Çok ilginç ve benzer iki nokta var. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'ndan memnun olmayan bir teknik heyet var şu an. Camia var. Bir diğer tarafta Galatasaray'a geçiyorum. Benzerliklere geçiyorum. Barış Alper Yılmaz'a teklif var. Premier Lig'den, Everton'dan net bir teklif var.
1: Ne kadar?
0: 40 milyon euroluk bir teklif var. 35 milyon sterlinlik bir teklif var Everton'ın şu an için Barış Alper Yılmaz'a vermek istediği para. Galatasaray bu rakamı biraz daha yükseltmek istiyor açıkçası. Yani 40 milyon sterline evirmek istiyor şu anki noktada. Kerem Aktürkoğlu içinse Arap takımlarının ilgisi söz konusu. Şimdi bu denklemde iki Türk sol kanat, birisi Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de, diğer isim Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da. Bu iki ismin transfer olma ihtimaline karşı Leao'yu kadroya dahil etme planı hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de var. Bu doğrultuda da Galatasaray gelen parayla beraber iyi bir yüklü miktarda bir para gelecek. Leao'yu kiralık olarak kadrosuna katıp gelen o keş parayı, nakit parayı da Canuzuna kullanma planlaması içerisinde. Fenerbahçe ise Kerem Aktürkoğlu'ndan kazanacağı 30 milyon civarındaki bir bonservis geliriyle beraber sol tarafa Leao'yu düşünüp, tabii ki burada yine çıkarılacak yabancı isimler, gönderecek isimler kimler olur bilmiyorum ama gözüken şu, ben gitmeyeceğim, takımda kalacağım deyip de Fenerbahçe'nin kadro dışı bırakacağı isimler de olur. Bunların başında da Diego Carlos geliyor, onu da söyleyeyim. Bu noktada Fenerbahçe'nin de bu kazanacağı, Kerem Aktürkoğlu'ndan elde edeceği parayı yine Leao'yu kiralık alıp, Fenerbahçe'nin de planlaması aynı, o parayı forvet, santrfor takviyesi için kullanması. Çok benzer denklemler söz konusu hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da, hem Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın hem Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu'nun gitme ihtimali bulunuyor. Leao ile ilgili oradan Can Uzun'a Galatasaray için, Fenerbahçe'ye santrfor için uzanan bir denklem var yani şu an.
1: Zaten orada hep bir domino etkisi oluyor ya, bir evet, oyuncunun yeri bir yerde değiştiği
0: tabii,
1: anda
0: öyle.
1: Ondan sonra hepsi
0: aynen
1: ona göre şekillenmeye başlıyor.
0: Ya şöyle, şimdi biraz takımlar, Fenerbahçe'yi biliyorsun, Greenwood'u 39,5 milyon euroya kadrosuna kattı ama bu ödemeyi taksitlerle yapacak. Galatasaray'da ya buradaki en önemli amaç tabii ki finansal fair play'den kurtul, yani oranın oradaki probleme, sıkıntıya nasıl diyeyim, el vermemek, yani öyle bir şeyin yaşanmaması. Diğer taraftan harcama limitleri diye bir şey var. Bir başka şey ise tabii ki kulüplerin borçlu olması ve nakit parayı elde tutmak ve bir oyuncuyu görüp sonrasında en azından o nakit parayı kullanabilme planlaması var. Taksite çevirip bunu daha rahat ödeme planı var. Burada Milan'ın da şu anki hedefi, ben Leao'yu orada değiştirip farklı taze kan transfer yapmak istiyorum sol kanada. Leao'yu vereceksem eğer Fenerbahçe veya Galatasaray'a, şu an Juventus ve Como'nun da İtalya liginden ilgilendiğini söyleyelim, oraya net bir sol kanat takviyesi yapmak istediği için Milan'da, bu sebeple kesin olarak bonservisiyle bu transferin gerçekleşmesini istiyor. Getirin şu an 50 milyon euroydu bu arada. Artık şu an rakam dün itibarıyla güncellendi. İtalyan gazetelerinden 2-3 tanesi net rakam yazdı. 60 milyon euro istiyor Leao için. Verilir mi verilmez mi bu kısmını bilmiyorum açıkçası. Ben bu süre zarfında hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin bir sol kanat arayışında olduğunu düşündüğümde Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Trossard gibi tecrübeli, 18 milyon euroya Trossard gibi

0: bir ismi getirdiniz ve erkenden transfer ettiniz. Bu polemiklere izin vermediniz. Yani bugün Galatasaray acaba alsak mı Trozard'ı diyebilirdi. Fenerbahçe Kerem gidi işte bu söylediğimiz denklemde acaba Trozard'ı düşünür müyüz diye böyle bir planlama
1: yalnız
0: içerisinde olabilirler.
1: Fenerbahçe açısından ciddi bir handikap. Önemli bir yerli oyuncunuzu göndermek zorunda kalacaksınız evet. Muhtemelen. Bu yabancı kontenjanı bu
0: İsmail
1: kadar
0: Hocanın
1: sıkıştırırken Fenerbahçe'yi. Nedir İsmail Hoca'nın hakkındaki?
0: İrfan Can'ı kullanmak.
1: Solda.
0: Evet yani bu süre zarfında İrfan Can'ı da göndermeyi zaten düşünmüyor. Bu İrfan Can'ı da aynı şekilde bu denklem içerisinde kullanma planlaması içerisinde. Dediğin gibi tabii ki bir Türk oyuncunun, tecrübeli bir Türk oyuncunun ayrılması çok büyük problem olur yani.
1: Yani hali hazırda zaten yolların ayrılması gereken en az 10 oyuncu var.
0: Tabii.
1: Onlara yenileri eklenecek gibi görünüyor. Nasıl çıkacak işin içinden Fenerbahçe göreceğiz.
0: Evet.
1: Hemen Galatasaray'a geçelim istersen Furkan. Bir hafta boyunca gündemi çok ciddi şekilde meşgul etti Musiala konusu.
0: Evet.
1: Resmen mi yalanlandı yoksa kampta basın mensuplarına bir fısıltı mı geldi diye çok fazla konuşuldu. Ama artık resmi açıklamayla yalanlandı Musiala konusu. İddiaların gerçek dışı olduğu açıklandı ve şöyle bir detay da paylaşıldı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda biz transfer çalışmalarımızı büyük bir gizlilik içerisinde yürütüyoruz dendi. Nasıl yorumluyorsun bu konuyu? Taraftarlar bu kadar heyecanlanmışken işte transferde geç mi kalındı soruları sorulurken bir anda Musiala gündeme oturdu. Çok büyük bir heyecan yarattı ve yalanlandı.
0: Şimdi Galatasaray bu baskıyı hep yıldız transferleriyle kırmıştır ya. Yine bu yazda böyle bir şey yapacak. Ama bu hangi isimle olur bunu göreceğiz. Bize zaman gösterecek yani. Şimdi Musiala da biraz daha Galatasaray bu planlama doğrultusunda yani hem takıma katkı sunabilecek bir 10 numara oyuncusu hem de bir yıldız futbolcu getiriyoruz planlamasıyla Sané ile abi kardeş olan Musiala için bir teklif yaptı. Bu teklif bir ay önce yapıldı. Yapılan teklifteki formül şu, oyuncuyu kiralık olarak sadece bir yıllığına maaşını ödeyerek, gerekirse bir kiralama bedeli de ödeyerek oyuncu kadrosuna katma planlaması. Bayern Münih bunu direkt reddetti. Sonrasında yani günümüz şu anki bir haftalık sürece geldiğimizde ise herhangi bir yeni bir teklif veya farklı bir planlama olmadı. Çünkü Bayern Münih'in Musiala ile ilgili net bir planlaması var. Bu planlama ne? Musiala'nın üzerine kurulu bir oyun. Real Madrid'in de zaten oyuncuyu direkt bonservisiyle alma gibi bir planlaması var bu yaz transfer döneminde. Hala devam ediyor ama şu an sakatlık durumu vesairesi var. Real Madrid o düşünmez gibi. Ama bir kere siz Musiala'yı nasıl alabilirsiniz? Bu oyuncu kiralık bir şekilde alabilirsiniz. Galatasaray'da bunu denemiş. Bonservisiyle alma gibi bir ihtimal var mı? Piyasa değeri 100 milyon. Sizin 120-130 milyon euro vermeniz gerekiyor ki olursa bir de yani bu oyuncuyu almanız alabileceksiniz yani böyle bir ihtimal de yok. Bu noktada Galatasaray geçen ay bir teklif yapmıştı. Bu da reddedilmişti. Musiala ile ilgili transfer süreciyle ilgili tüm detay bu. Yani bu kadar. Bunun dışında ekstra hiçbir şey gerçekleşmedi. Şimdi tabii ki bu süre zarfında da birçok haber yapıldı, detaylandırıldı. İşte bu Musiala haberi üzerinden bir baskı kurulmaya çalışıldı bence. Sonrasında da böyle bir durumun gerçek olmayacağıyla ilgili hem yöneticilerden hem Sayın Dursun Özbek'ten açıklamalar geldi. Divan Kurulu'nda da konuştu Sayın Dursun Özbek ve böyle bir transferin olmadığını, böyle bir sürecin olmadığını isim vermeden paylaştı. Şimdi tabii ki bununla ilgili acaba yine de olur mu düşüncesi kafada oluşabilir ama şu an için böyle bir ihtimal yok. Yani ancak ve ancak Bayern Münih'ten gelecek olan bir teklif olursa bu gerçekleşebilir. Ben de oyuncunun menajeriyle ve avukatlığını yapan bir isimle Almanya'dan görüştüm. Yazıştım yani. Kendisine sordum böyle bir ihtimal var mı diye. Bu arada Musiala ile Can Uzun'un menajerlik şirketi aynı. Aynı isimler. Görüştüm ve direkt haber gerçek değil. Musiala Bayern Münih'te kalacak ifadesini benimle paylaştı. Bunu da bir 10 gün önce, 8-10 gün önce söyledi yani bana. Ardından zaten gerçek olmadığını ben de söyledim, ifade ettim. Fakat yine de acaba gelir mi

0: olur mu? Tabii ki taraftarı heyecanlandırıyor. Birçok sosyal medyada özellikle büyük bir yankı buldu. Sonuçta ya gelirse nasıl olur? Ya işte Osimhen Musiala ikilisi 3. bölgede harika işler yapar. İşte Sané sağda, solda Barış. Tabii ki hayal kurduruyor yani Musiala diye bir isim olunca. Bu noktada Galatasaray'ın şu an için herhangi bir tasarrufu söz konusu değil Musiala ile ilgili. Bu defter kapandı.
1: Peki, menajerlik şirketleri aynıysa hemen Can Uzun'dan devam edelim o zaman. Can Uzun'un yeniden gündeme geldiğine dair haberler görüyoruz. Bir süre unutulmuştu aslında Can Uzun konusu, sanki rafa kalkıyor gibi konuşmuştuk ama bugün Mehmet Özcan'ın ve diğer gazetelerde de birkaç haber var Can'la ilgili. 30 milyon euroluk teklif son olarak geri çevrilmişti Frankfurt tarafından ama hem bonservis hem de bonusları biraz daha artıracağı söyleniyor. Hı-hı. Galatasaray'ın ve kapıyı yeniden çalacak denmiş.
0: Frankfurt aynı şekilde Bayern Münih açısından baktığımızda Musiala üzerine bir planlama yapıyor dedik az önce. Frankfurt'ta tam anlamıyla uzun süreli, Can Uzun'lu bir şekilde bir planlama yapıyor şu an. Can Uzun'un üzerine kurulu bir takım planlaması içerisinde. Bu sebeple bu paraları kesinlikle kabul etmeyecek zaten. Galatasaray biraz el yükseltecek. Bir yerden sonra oyuncu tarafının isteğiyle beraber bu transferin gerçekleşme ihtimali, zemini oluşabilir. Ama geldiğimiz noktada hala bir ışık yok. Tünelin ucunda bir ışık yok yani Can Uzun'un geleceğiyle ilgili. Fakat şunu ifade edeyim. Net bir şekilde Sayın Dursun Özbek nasıl ki geçen sene Uğurcan Çakır transferinde son noktayı koydu. Sayın Dursun Özbek'in en çok istediği bu transfer döneminde ismi geçen birçok isim var. Konuşuldu. Gazetelerde gördük, sosyal medyada gördük. En çok istediği ve kendisinin yetkisiyle almak istediği oyuncu Can Uzun. Türk oyuncu, yerli bir oyuncu, böyle bir ismi en azından hak edecek ve Galatasaray'ın geleceği için kullanılabilecek bir isim olarak bakıldığında Can Uzun'u almak istiyor. Dursun Özbek bu konuda gerçekten çok çok istekli. Eğer gerçekleşirse çok önemli bir transfer gerçekleştirmiş olacak ama Frankfurt'tan bu oyuncuyu çekip almak gerçekten güç. Frankfurt cephesinin istediği net rakam 60 milyon euro. Hani sonradan kardan satış, satıştan pay istekleri de söz konusu Frankfurt'un ama ilk aşamada siz bunu bir ödeyin diyor. Sonrasında biz Can Uzun'u gönderebiliriz düşüncesi var.
1: Bu gerçekçi bir istek mi Furkan? Yani Can elbette milli takım için de çok değerli bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu ama yani 60 milyon euro
0: çok
1: da...
0: Çok yüksek. Çok yüksek para.
1: Çok yüksek bir ücret yani.
0: Ya bugün işte Real Madrid Dünya Kupası'nın en önemli oyuncularından bir tanesi Diomande'yi 100 milyon euroya aldı yanılmıyorsam. Şimdi uçup kaçan bir oyuncu yani. Şimdi Avrupa'nın top yıldızı diyoruz. Tabii ki Can Uzun da bizim için çok önemli bir yıldız.
1: Ha, nasıl 60
0: ama kanıtlamış
1: milyon
0: bir oyuncu mu tam olarak?
1: İşte onu söyleyeceğim. İşte nasıl 60 problem. Milyon euro olabilir? Can Uzun Galatasaray'a gelir. Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir performans sergiler. Evet. O zaman işte Real Madrid'e örneğin çok daha yüksek bir bedele belki katlayarak
0: aynen
1: gidebilir.
0: Öyle. Aynen öyle. Kesin o zaman kanıtlamış olur.
1: Evet.
0: İşte Diomande örneğini verdik biz burada.
1: O zaman minimum 70'ler 80'ler konuşulabilir belki.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ama şu anki süreçte tabii ki 60 milyon euro Frankfurt'un yani siz biz oyuncuyu hiç rahatsız etmeyin. Biz
1: çok,
0: oyuncuyla
1: çok
0: bir planlama
1: bu
0: içerisindeyiz. Evet. O sebeple hiç bizi rahatsız etmeyin. Vereceksiniz 60 milyon euro. Hani uç noktayı sanki söylüyorlar ki en üst çıtadan bir bedel istiyorlar ki onlar da hani kimse istemesin, oyuncumuzun da kafası karışmasın, biz devam edeceğiz zaten, bir sene sonra satarız düşüncesi var gibi yani. Ama burada şöyle bir şey var, işte biz şunu unutmamalıyız yani, bu oyuncu Nürnberg'deyken de büyük bir yıldız olacağını gösteriyordu bize, attığı gollerle yaptığı işlerle gerçekten çok çok iyiydi. Yanılmıyorsam bu Bundesliga 2'de gol kralı mı olmuştu sanki o sezon, gol krallığı sonrası Nürnberg'den Frankfurt'ta 8 milyon euroya gitti yani. Şimdi bu oyuncuyu o zaman almanız gerekiyordu. O zaman da 18-19 yaşındaydı yani. Şimdi
1: bunu
0: elden kaçırıyorsunuz.
1: Bunu daha önce de konuşmuştuk işte Furkan. O zaman alsaydı da bu sefer insanlar diyecekti ki genç oyuncuyla mı oynayacak Galatasaray?
0: Evet. Doğru. Yani bizde öyle bir şey de yok. Yani hele hele Galatasaray'da şu an öyle genç bir isme şans verme durumu çok zor. Çok zor. Yani pek de görmüyoruz yani. Çok zor imkanlar, imkansızlıklar oluştuğunda böyle bir şey gerçekleşiyor. Bu noktada ben Can Uzun konusunda da şöyle diyeyim. Galatasaray evet belki teklifini güncelleyerek bir teklif daha yapabilir. Bununla ilgili de Levent abi mesaj atmış şimdi bize, Levent Üzemen. Teşekkür ediyorum Levent abiyle. Selamlar gönderelim. Levent abi diyor ki Can Uzun'un şu an Avrupa piyasasındaki değeri 20 milyon euro. Galatasaray yönetimi ise en fazla bu oyuncuya 30 milyon euro veriyor demiş. Şu anki son durum bu demiş yani Can Uzun'la ilgili. Teşekkür ediyorum Levent abiye de.
1: Yani şimdi Avrupa piyasası 20 milyon euro olan bir oyuncu için 50-60'lara çıkmak.
0: Aynen öyle yani. Evet, Can Uzun çok kıymetli, yerli bir oyuncu, çok iyi işler yapar. Galatasaray'a büyük işler katabilecek bir isim ama bu kadar para, ya günün sonunda ben bu transferin biteceğine yine inanıyorum yani. Çünkü ya bir kere 10+4 var. Bu 10+4 değişmeyecek. İki kez açıklama geldi. Kulüpler Birliği bununla ilgili bir açıklama yaptı yani ilk aşamada. Sonrasında bir toplantı daha yapıldı. Değişmeyecek denildi. Federasyondan bir açıklama geldi. Şimdi 10+4 değişmediği sürece yerli oyuncular kıymetli. Bu sebeple Can Uzun için yani Galatasaray şunu düşünecek. Şimdi ben Bruno Fernandes'i zaten yıllık 20 milyon euro istiyor. 50 milyon euro Manchester United istiyor. Şimdi çok büyük paralar. Geçiyorum Brahim Diaz konusuna. Brahim Diaz şu anki piyasa değeri 35 milyon euro. Galatasaray verirse 40 milyon euro civarı parayı verebilirse yani Brahim Diaz'ı almak için böyle bir ödeme yapar. Ama tabii ki ilk aşamada hedef şu, kiralayalım sonrasında ödeme yapalım. Yani hem Leao için de bu geçerli, Brahim Diaz için de geçerli. Sadece Can Uzun için net bir bonservis bedeli ödeniyor. Ama bunu da Frankfurt kabul etmiyor. Bu sebeple günün sonunda transferin sonlarına doğru belki de bir şekilde Can Uzun ikna edilecek. Bir şekilde yani çok önemli, kritik bir transfer projesi bu yani. Galatasaray bunu örnek veriyorum. 40 milyon bile en yüksek seviye olarak görüyorum. 40 milyon bile verilebilir. Ama 40'ın üstü artık aşırıya kaçar gibi geliyor. Bu kadar da para harcanması doğru olmaz gibi geliyor bana. İşte bunun sebebi de yabancı kuralı.
1: Furkan, bir taraftan da zaman geçiyor. Yani ligin evet. Başlamasına şurada 2 hafta kaldı. Hadi Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına daha var. Evet, ama netice itibariyle sizin transfer yapacağınız tek bir bölge yok. Belli ki birkaç transfer yapılacak. Son anda gitme ihtimali olan oyuncuların da yerlerini doldurması gerekebilir Galatasaray'ın. Dolayısıyla hala örneğin Icardi gitmiş olmasına rağmen ve bunun belki de yolların ayrılacağının uzun süredir biliniyor olmasına rağmen bir santrfor takviyesi yapılmadı.
0: Evet, onun için de çalışmalar var. İzlenen futbolcular var. Emre Kaplan'ın bir haberiydi bu. Francolino'cu, Beşiktaş mücadelesinde de izledik oyuncu. Gerçekten kaliteli bir ayak. Diz sakatlığı yaşamış ama bunu yüksetmezse benim daha önce de izlediğim ve çok beğendiğim bir oyuncu. Kesinlikle Galatasaray'a çok büyük katkı sunabilecek bir isim. Sadece yedekte bekleyemeyecek kadar hırslı bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Osimhen santrforda sonuçta 11'de. Ama Cu gerçekten önemli bir isim. Francolino Cu doğru bir isim ama yedek kulübesinde bekletmek için onu ikna etmek gerekiyor. Ama burada yaşı devreye girdiğinde de bir şekilde bekleyecek. Yani Galatasaray'dasın. Yedekte oturacaksın. Ligde değerlendirilebilir. Geçen sezon 22 maça çıkmış Süper Lig'de Osimhen. Yani 12 Süper Lig maçında oynamamış. Yani bu
1: Osimhen'e de çok benzeyen bir profil olmasına vurgu yapılıyor mesela haberlerde. Yani Okan Buruk'un oyun sistemini de değiştirmeyecek bir oyuncu.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü Osimhen ve Icardi birbirinden çok farklı iki profildi. Evet, evet. Ve ikisinin oynadığı senaryoda aslında Galatasaray'ın oyunu da değişiyordu.
0: Aynen öyle.
1: Burada eğer Cu hamlesi yapılırsa belli ki sistemi de oyunu öyle. Da değiştirmeyecek
0: Doğru.
1: bir isim.
0: Burada da Midtjylland'ın istediği para devreye giriyor. Oyuncu için istenen para 25 milyon euro.
1: Ne güzel istiyorlar böyle yani, herkesi.
0: Şimdi Aral'ı gönderdikleri paraya bak. Aral 16 milyon euroya Trabzonspor'a gitti. Sonrasında bazı detaylar da var. 16 milyon euro. Böyle kazanıyorlar yani işte Midtjylland'dır, AZ Alkmaar'dır, PSV Eindhoven, Saibari, Bayern Münih'e gitti. 100 milyon euro verdiler galiba değil mi yani? 80-100 milyon euro. Yani çok büyük paralar bu takımlarda böyle kazanıyor. Evet, Avrupa'ya gidemiyorlar. Çok yıldız transferi de yapmıyorlar ama bir şekilde 3. sınıf futbolcuları bulup değerlendirip parlatıp işte Dünya Kupası'nda vesaire parlatıp bu paralara satabiliyorlar yani. Evet, biz Guinea-Bissau Dünya Kupası'nda değildi. Guinea-Bissau'da izlemedik Cu'yu. Evet, ama Danimarka Ligi'nde iyi işler yaptı. İşte Avrupa'da iyi işler yaptı. Geçen sene de Benfica çıkışlı, Benfica altyapısından bir isim. İstenen para da 20-25 milyon euro. Bir kez de şunu düşünüyorlar yani bu takımlar. Ya bu bizden oyuncu isteyen takımlar Avrupa'nın önemli takımları, büyük kulüpleri.

0: büyük kazanan takımları. O sebeple onlar da yüksekten açıyorlar yani pazarlığı. Bu sebeple bu paralar konuşuluyor yani. O sebeple yani bu transferin yine olma ihtimalini, ben doğru isme gittiğini düşünüyorum Galatasaray'ın bu arada. Yani gerçekten iyi bir, kaliteli bir oyuncu. Kesinlikle alınması gereken bir oyuncu derim yani. Benim kendi futbol gözlemim olarak söylüyorum. Bence çok doğru isme gidiyor. Ama burada şimdi Başakşehir Umut Bozok'u aldı. Bertuğ'u gönderir mi? İşte Fenerbahçe mi alır? Galatasaray için şu an gündeme gelen başka golcü, ön plana çıkan bir isim yok. O sebeple yine Beşiktaş maçında da izlendi Franco Lino'cu. Bence bu isme yönelmesi ve bu ismi transfer etmesi Galatasaray'ın çok büyük yararına olur diye düşünüyorum. Yine ileri uç için de kullanılabilecek ve 10 numara bölgesi için Okan Buruk'un beğendiği Enciso vardı. Büyük ihtimalle o da Premier Lig'den Ipswich Town'a gidiyor. Bu sezon Premier Lig'e yükseldi. Ipswich Town ve Enciso'yu kadrosuna katmak üzere 18-20 milyon euro civarında bir bedelle Strasbourg'dan. Şu an dediğin gibi zaman geçiyor. Biraz yani bu kısmın çok iyi düşünülmesi gerekiyor. Ben bu durumdan Okan Buruk'un mutlu olduğunu düşünmüyorum. Sayın Dursun Özbek'te biz yaptığımız transferlere baktığımızda Eylül ayında bu transferleri gerçekleştirdik diyor ama ucu ucuna yetişen transferlerdi. Bakın bir Osimhen transferinde teminat mektuplarını konuşuyorduk biz, işte ne zaman Napoli tamam diyecek, işte birçok detay istendi. Yöneticiler Napoli'ye kaç kez gittiler hatırlamıyorum. Uçak gitti, boş döndü geldi. O sebeple o Eylül ayına kaldı. Şimdi öyle bir durum da yok. Yani Can Uzun için var. Bu transferde de yüksek istenen bir bedel var. Bu sebeple Galatasaray bunu bir alışkanlık haline getirmemeli. Artık 4 sezon üst üste şampiyon olmuş. Yine Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takım. Artık daha planlı bir şekilde düşünüp bu transferleri erkenden bitirip, ya mesela Leao diyoruz, Trossard için Galatasaray devreye girebilirdi. Bence yani Galatasaray transfer geç kalmışlığını konuşuyoruz burada. Sol kanada Trossard düşünebilir, daha az maliyetli.
1: Evet.
0: Tamam, 4 yaş fark var Leao ile arasında ama bence yine teknik olarak ön planda her noktada kullanabileceği Okan Hoca'nın bir isimdi mesela. O sebeple biraz transfer hareketsizliği, bu ya plansızlık da demek istemiyorum. Bir plan var belli ki ama yanlış plan gibi geliyor bana. Ya plansızlık değil ama yanlış bir plan gibi geliyor bana.
1: Bakalım aslında bir oyuncunun gelmesi şey, örneğin yarın Can Uzun açıklandığında Galatasaray'da bu tartışmaların tamamı bitecek, bunu da biliyoruz.
0: Öyle de bir durum
1: yani
0: var tabii ki. Tabii.
1: Şimdi Beşiktaş'la istersen devam edelim. Siyah beyazlılar Vincenzo Italiano yönetiminde sezona oldukça iyi başladı. 2 resmi maçta 2 galibiyet. Midtjylland gibi zor ve güçlü bir rakip karşısında, ki biliyoruz ki teknik heyetinde oyuncuların da normal şartlarda ilk turda karşılaşmak istemediği bir rakipti Midtjylland. Ama hiç öyle olmadı. Oyunu da beğeni topladı. Bireysel performanslar da beğeni topladı Beşiktaş'ta ve en önemlisi Vincenzo Italiano şu anda camiaya ve taraftara ciddi bir umut verdi. Dolayısıyla Beşiktaş'ta şu anda başlangıç son derece pozitif görünüyor. Bu kadroya eklenecek oyuncular da var tabii, onu da söylemek lazım. Neredeyse geçen sezonun kadrosuyla elde edilen bir başarıdan bahsediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Öncelikle Vincenzo Italiano'yu tebrik ediyorum. Gerçekten bir teknik direktör dokunuşu görüyoruz biz Beşiktaş'ta.
1: Evet.
0: Ve hiç şunu söylemiyor. Bana ya bu arada
1: enkaz devre aldık.
0: Ya biz Fenerbahçe'ye Galatasaray'daki eksiklikler, Fenerbahçe'nin fazlası var. Galatasaray'ın çok az eksiği var. Yani bir şu an bir 10 numarası yok yani şey olarak baktığımızda, mevki olarak baktığımızda. Ya Beşiktaş için bakıyoruz, en çok eksiği olan bölge olarak da düşündüğümüzde bence
1: hala Beşiktaş yani. Hala stoperi eksik.
0: Aynen,
1: hala
0: öyle.
1: Orta sahası eksik.
0: Şimdi
1: hala
0: noktada,
1: sağ kanadı eksik, santrforu
0: evet,
1: eksik.
0: Evet evet, şimdi bu noktada hiçbir basın toplantısında maç önü veya maç sonu Vincenzo Italiano'dan şunu duymadık yani. Ya bizim
1: çok eksiğimiz var.
0: Transferlerimiz hala gerçekleşmedi. Hala biz transfer yapamadık. O sebeple örnek veriyorum, işte Midland maçında istediğimiz skora ulaşamadık. Şu golleri atamadık. Şu sebeple santraforumuz olsaydı biz gol atardık demedi mesela. Tamamen oyuna odaklı, eldeki oyuncuları parçalayıp direkt sahaya atabilen bir isimden bahsediyoruz. Yani Beşiktaş, yani nasıl diyeyim, bence inanılmaz nokta atışı bir teknik direktör takviyesi yaptı. Bir Akdeniz ülkesi insanı, bir kere onu biz hissediyoruz yani. onu görüyoruz yani. İşte el kol hareketlerinden, işte sağdaki o sağ kenarına duramayışından, oyuna olan odağından bunu gerçekten hissediyoruz. Bu sebeple ben bu kadar, yani şöyle söyleyeyim, eski Beşiktaş olsaydı, 4-5 yıl önceki Beşiktaş olsaydı veya işte geçen sezonki Beşiktaş, ondan önceki yıl, yani son 5 yıldaki Beşiktaş olsaydı, yani kesinlikle elenmişti şu an. Onu söyleyeyim yani. Midtjylland'de elenmişti yani. Ama Vincenzo Italiano eldeki oyuncuları çok iyi harmanlayıp kampta çok iyi değerlendirip, ki mesela kampta istediği seviyede olmayan Otaro'yu oynatmadı mesela yedekte. Direkt Rıdvan oynattı, evet. Yani. Düşünemiyorum Sergen Yalçın Beşiktaş'ında Rıdvan mesela sol kanat, sol bekte oynasa eleştiri alırdı. İstenilen oyunu oyuncu da sergileyemeyebilirdi. Acaba Italiano ne anlattı mesela? Bence bu detaylar gerçekten önemli. Beşiktaş'ın ihtiyacı olanların karşılığını Italiano'nun verdiğini görüyoruz. Hiç Salah konusuna takılmadı mesela. Hiç açıklama yapmadı. Kulüpten gelen bazı haberler vardı. Hatta benim oyunumu etkileyebilir diye. Çünkü bir lüks Salah. Yani o bölgeye bir ihtiyaç yok ki. Çünkü Çerni'yi kullanıyorsunuz sağda. Salah
1: Çerni geldiğinde... biraz performansıyla tartışıldı.
0: Geçen sezonun sonunda, evet, tartışıldı. Bu sene Çerni için şu an iyi. Yani standartta gidiyor. Üzerine daha...
1: Yine de bir takviye, yani Salah olmasa da o bölgeye bir takviye yapılacağı.
0: Yani forma
1: söyleniyor.
0: Rekabeti için olabilir. Doğru. Forma rekabeti için olabilir. Onun dışında Salah ile ilgili bile bir açıklaması yok. Oyuna odaklı bir İtalyano gördük. İkinci yarısını da maçın çok iyi oynadı. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra Midtjylland artık kendi belki kafasındaki B planını, C planını devreye soktu ve öyle goller geldi. Yani Rashica'nın, Orkun'un yaptığı işlerle beraber, gollerle beraber daha kolay bir rakiple karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Kralove, bu takım, Çek takımı, biz de ismini ilk kez duyduk. Ben de Avrupa'ya o kadar futbolunu takip ederim ama çok da duyduğum bir takım değil yani. İlk kez duyduğumuz takımlardan bir tanesi. Bu sebeple tabii
1: İnşallah
0: ki dikkatli.
1: İnşallah bir konsantrasyon problemi yaratmaz,
0: evet,
1: bu durum.
0: Temkinli olmamız gerekiyor ama bunu Italiano'dan direkt görüyoruz. Yani Midtjylland maçı bitti. Danimarka'da dedi ki her maç bizim için çok zor. Sıradaki rakip maçımız da çok zor olacak dedi yani. Bunu hemen maç sonrası ifade etmesi çok önemli yani. Bence
1: bunu ifade etmesi de lazım çünkü Furkan, Beşiktaş'ın biraz ayakları yere sağlam basarak ilerlemesi, evet, lazım. Evet. Yani her maça gerçekten bir final havasında hala tam oturmuş bir kadro ve takım olmadığının bilincinde çıkması aslında belki de Beşiktaş'a başarıyı getirdi. Çünkü dikkat edersen Midtjylland maçı öncesinde de 1-0'lık avantajı hiç kimse ciddi bir avantaj olarak görmedi.
0: Evet.
1: Hem Önder Özen yaptığı açıklamalarda hem Italiano yaptığı açıklamalarda çok küçük bir avantaj bu. Hatta avantaj bile diyemeyiz, evet, ifadelerini, evet, kullandı. Bu bakış açısı sanki bu sezon başarıyı Beşiktaş'a getirebilir.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani işte şu an iki maç izledik. İlhan Fakılı'yı kullanıyor solda. Oyuncuya ilk maçta çok istenilen seviyede miydi? Değildi. Ama ikinci maçta da direkt şans verdi. Yüreklendirdi oyuncuyu. Attı sahaya. Kötü değil. Gelişmekte olan bir oyuncu. Genç olduğunun farkında. Oynatıyor yani. Hani ya oynatmayayım, farklı bir planlama içerisinde olsak, yani değiştirsek
1: oyuncuyu
0: oradaki
1: ben
0: oyuncuyu
1: istemedim falan gibi.
0: Aynen
1: bir şey
0: öyle.
1: Demedi.
0: O düşüncede değil. Oynatıyor oyuncuyu. Beğeniyor. Lig 2'de gerçekten iyi işler yapmış. Clermont'ta gerçekten iyi işler yapmış bir oyuncu. Bu şansı vererek oyuncuyu belki de yükseltecek. Daha iyi bir kariyere sahip olmasını sağlayacak. Ama sol kanadın oyuncusu Trossard mesela hala yok. Ona rağmen
1: o da erken gelecekmiş bu arada, onu da söyleyelim. Normalde 6 Ağustos'ta bitiyor izni ama 3 Ağustos'ta takıma katılacağı söyleniyor şu anda.
0: Onu ben kaçırmış olabilirim. Yani sonraki Kralove maçında oynama ihtimali var mı? Onu bilmiyorum.
1: Yani
0: kadrolar
1: liste,
0: da bugün mü açıklanacak sanki?
1: Liste belli olmadı.
0: Evet, belli olmadı.
1: Bu arada ilk listede olmasa bile biliyorsun maçtan önce bir değişiklik yapma hakkı var ya, belki orada yine dahil edilebilir.
0: Öyle. Doğru. Bu bile bence önemli ama şey var İtalyano'da, yani evet yeni bir transfer gelmiş olabilir ama oyuncu işte Utara'da bunu görüyoruz. Utara'yı kullanmıyor ya, şu an yeni transferi var. Hala istediğim seviyede değil diyor. O sebeple Rıdvan'ı değerlendiriyor mesela. Bu bence önemli bir nokta. Trossard için de onu düşünebilir yani. 2 antrenman, 3 antrenmana çıksın sonrasında düşüneyim. Hemen oyuncuyu alayım sahaya atayım. Zaten taraftar bekliyor. Düşüncesi yok yani, belli. kafasında bir şey var yani, bir seviye var. O seviyeye ulaşınca oyuncuları sahaya atıyor gibi bir durum var yani. Trossard'da da böyle bir şey olabilir. Ama daha yumuşak yani, Midtjylland'e karşı biraz daha yumuşak.

0: yumuşak bir takımla karşılaşacak. Yine ben Beşiktaş'ın bu turda favori olduğunu, turu geçeceğini düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde olmak Beşiktaş için çok çok önemli, yani gerçekten önemli. Burada iyi işler yapması çok kritik. Nokta atışı takviyeler de olursa yine bu şekilde, şu an için iyi gidiyor transferde Beşiktaş, Önder Özen ve Gökhan Keskin'in önderliğinde. Bu sebeple işte bir stoper takviyesi, işte Vlahovic konusu var, hala netle kavuşmamış.
1: Sörloth gündemde.
0: Sörloth konuşuluyor, Fenerbahçe için de konuşuluyor Sörloth. Bir şey değil mi? Beşiktaş için Icardi'de konuşuluyor. Böyle bir durum şu an için bir yoklanıyor yani.
1: Beşiktaş yöneticisi olsan Icardi'yi alır mısın?
0: Örnek veriyorum.
1: Ya da teknik heyetten biri olsun, İtalyan olsun.
0: Ben de derim ki eldeki adaylar kimler? Şimdi diyeceksin ki Sörloth, Vlahovic değil mi? İsterim bu arada. Maliyeti ne derim? Maliyet Vlahovic'in gerçekten en yüksek. Sörloth'ta biraz daha düşük. Icardi'de maliyet çok daha az. Yani 8 milyon yıllık verseniz Icardi bugün tamam der.
1: Verir misin?
0: Galiba. O sebeple bir düşünürüm ben.
1: Bunu bir tartışalım. Sosyal medyada da izleyicilerimize de soralım. Bunu bir tartışalım, sonra daha detaylı konuşuruz. Tabii. Furkan teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağlık. Çok sağ olayız.
1: Sabah sporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Sağ kanattan çok tehlikeli geliyorlar.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Ayçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Ayçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
5: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Reklam. A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: 1922 yılı Türk güreşi içine bir

0: geçer. İlk başkanı olarak Ali Seyfi Beyti göreve gelir ve atletizm branşında da olimpiyat oyunlarına yönelik hazırlıklar böylece başlar. Görüldüğü gibi 1922 yılı olimpiyat oyunlarına hazırlık için çalışmaların yoğunlaştığı bir dönüm noktası olmuştur. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın sürmesi ve İstanbul'un İtilaf Devletleri'nin işgali altında olması nedeniyle örgütlenmede zorluklar yaşanmıştır. Asip Bey'in başkanlığında, Selim Sırrı Bey'in genel sekreterliğinde, Şehzade Abdurrahim Efendi'nin Fahri Başkanlığında 25 Haziran 1922'de Cihan Müsabakalarına Hazırlanma Cemiyeti kurulmuşsa da Kurtuluş Savaşı'nın yoğun gündeminde bir etkinlik gösterilememiştir. Bu cemiyet kuruluşundan 3 ay sonra Selim Sırrı Bey tarafından dağıtılarak 28 Ağustos 1922 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti adıyla yeni bir oluşuma gidilmiştir. Cemiyet, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile de işbirliği içinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Aspor Radyo.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler hakemde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
1: Futbol. İşte futbol, iddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside! Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi. Bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid. Neyo? Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi. Courtois.
3: Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Şezli. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi yalnız Arda.
3: Camavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
1: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
3: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde Xabi Alonso, ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
1: Vinicius Junior. Topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
3: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
1: Vinicius, şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius şov yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol. Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
3: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu düşündüm. Reji Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Valde, Rashford, Camavinga. Camavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
3: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti şimdi de penaltı gibi duruyor.
1: Çağıracaklar mahkemeye ve evet izleyecek. Fotoğrafı izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogrado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Şezni kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Şezni inanılmaz çıkarttı. Şezni'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Şezni nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
3: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
1: Kaybetti pasını verirken Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı, bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans Pedri. Sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı yandan Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
3: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
1: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu. La Liga'da dev bir maç, Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayena savunma arkasına kaçtı. Alex Bayena gidiyor. Bayena karşı karşıya. Alex Bayena topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayena için. İzleniyor şu anda pozisyon.
0: Gol geldi.
1: Ve Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayena ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayena golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor. Pedri'yi de özlediler ama Rafinha'yı.
3: Basta Pedri'den geldi. Ya bu hikayede adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
1: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Bayena hareketlendi. Bir hata Bayena. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo yerde kaldı ve

0: Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamin Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal, iyi top geldi kafa ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Balde. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu. Lamin Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez. İçeride Baena da var. Julian. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevince devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu, Almada karşı karşıya kalabilir. Almada, Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Corner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
2: Neyse Hansi Flick gülüyor.
0: Ve son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
3: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo

0: Ferenc son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor. Olmo. Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico González pası, şimdi Bayena çevirdi içeri, gol pozisyonu. Antoine Griezmann, gerçi offside bayrağı havada ama
1: bitiremiyor mu?
0: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. Of. İyi de kontrol, Giuliano!
1: Gol olması lazım.
0: Giuliano Simeone 1-0.
1: Muhteşem bir gol.
0: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet, hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yap. Şimdi Rashford. Rashford pası Olmo. Rashford tekrar. Gol pozisyonu. Rashford 1-1. Marcus Rashford, hemen cevap geldi Barcelona'dan, 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Golleri ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia savunma arkasına, Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kart da geldi.
1: İşte tehlike.
0: İzleyecek.
1: Ya da evet.
0: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
1: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
0: Evet.
1: Onu izletmişler.
0: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo. Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstesni bir gülüş ama yine gidiyor. Ya bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben.
1: Evet,
0: yani sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
1: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
0: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
1: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
0: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi, Ferran vurdu. Müthiş çıkardı. Juan Musso. Lamine Yamal. Gavi. Gavi. Pedri'ye. Pedri. Daha da sola. Cancelo. Cancelo yine attı çalımı. Cancelo. Oo, bir çalım da. Cancelo şov. Gol Lewandowski. Şans golü Lewandowski için ama
1: acayip bir gol.
0: Cancelo yaptı orada her şeyi. Cancelo acayip şeyler yaptı. Golü Lewandowski attı. 2-1. Bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakikada

Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

La Liga'nın 35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor. Büyük sevinç var Camp Nou'da. Marcus Rashford. Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. El Clasico'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vinicius. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouaméni tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor Tchouaméni'nin bu şutu. Juan Garcia, Eric Garcia, Ferran Torres, Rashford'a doğru pası, Marcus Rashford önünü aldı, büyük tehlike yine, Marcus Rashford son anda müdahale, Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford, Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia, top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez, Fermin ceza sahası içi, Fermin'in plasesi, Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin, Cancelo, Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına, pas ona doğru, Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol! Ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada, Vini girdi araya, Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top.
2: pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı, pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frankie De Jong. Rüdiger arkasında, De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmıyorum. Yani
2: kızmıyorum.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmıyorum.
2: Belki de son El Clasico'su Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern Ata ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olize'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla top ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor. Dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum. Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane. Fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klassiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicolas Jackson. Kimi vurdu Kobel. Kimi 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası. Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti. Luis Diaz yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. 12. golü. Harry Kane. Gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte. Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
2: Harika ya.
1: Olise. Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
2: Direkt.
1: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kobel. Rierson. Dakika 49. Rierson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
2: Kaydı.
1: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten
2: Zinedine Zidane mısın Erik?
3: Acayip bir şey gerçekten ya.
2: Luis Diaz indi sıfıra, çevirdi. Son vuruşu da Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
3: Gol Harry Kane'in.
2: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
3: Ya farklı açılardan tekrar gösterilmesi gereken bir uzun.
2: Yani Zidane mısın be adam dedim ben, artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern, sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi. Orta, bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Der Klassiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson, Fabio Silva terse çekti. Fabio Silva vuruş yapacak. Yine Harry Kane. İnanılmaz. Maxi Bayer baskıda. Neuer, Harry Kane. Şimdi Olise pası verdi. Gol pozisyonu. Luis Diaz tereddüt ettiği kanda vuruşta harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yeni bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı. Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande çevirdi ve gol Bayern. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruş ve gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Offside söz konusu değil, aldı. Nusa. Manuel Neuer mi? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi. Raum yine orada. Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı. Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise. Harry Kane. savunma arkasına Diomende, kaçırma düşüncesi Diomende. Diomende Neuer! Neuer! Neuer! Neuer! Manuel Neuer de şov yapıyor, onu da söylemek lazım. Ito. Ito yerden çok iyi yere. Olise! Olise! Son anda Gulacsi. Gulacsi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol. Jonathan Tah. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1 Bayern 3.
4: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
2: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Michael

0: Olise. Olise içeriye dört oldu. Pavlović. Pavlović Olise gelin yanıma diyor. Olise gelin yanıma diyor. Baktı. Şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu. 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise! Olise! Olise! Olise daha Olise! 5-1. Leipzig parçalandı.
1: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
0: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigli'leri. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
2: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry'yi. Serge Gnabry bir şutta o denedi, savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı, Luis Diaz geriye döndü. Pavlović, kimi şut şansı, kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson yaptı ortayı, Svensson kafa, gol! Schlotterbeck! Schlotterbeck golü attı, 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
2: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. Schlotterbeck çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
2: Sabitzer. Virus'un topta ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimmich aldı. Şut şansı Kimmich vurdu ama kolay bir top oldu Kobel için. Stanišić. Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya. Arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişine. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı Adeyemi'yi. İyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte

0: Stanišić, Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane, Harry Kane, Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilanı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer, sağda Yan Couto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası, bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson. Dakika 83. Skora bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.
0: Pes etmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise. Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kemik gol. Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi. Bu kez Bayern Münih'ten.
1: Ya hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.

0: Kane uzak köşeye harika vuruyor. Harry Kane. Harry Kane topu ağlara gönderiyor.
1: Şimdi karşı atak fırsatı Bayern için. Harry Kane'e pas. Kane. Kane sağ tarafa Olise'ye döndü. Olise aldı soluna. Tekrar Kane. Kane sıyrıldı. Kane vurdu.

Luis Diaz girdi ceza sahasına. Luis Diaz çekti topu. Harry Kane ve rekor geliyor. Harry Kane. Harry Kane sahneye çıkıyor. İngiliz golcü ve rekoru kırıyor. Tabii Luis Diaz'a da büyük bir teşekkür borçlu. Bu pozisyonda adeta aldı atladı Harry Kane'e ve Harry Kane de rekor ikramını geri çevirmedi.

0: Diaz bıraktı. Harry Kane! Harry Kane attı. Fark 2'ye çıktı. Uzaklardan vurdu. Attı golü Harry Kane. Bu adam durdurulamıyor.
1: Kimi? Yaptı ortayı. Bir kafalı gol. 12. golü. Harry Kane.

Bischoff'tan bir orta daha, Harry Kane ve gol! Harry Kane atıyor. Bischoff'tan orta, Harry Kane'den kafa gol. Pavlović. Pavlović araya bıraktı. Karlı cezalarını Pavlović sekti. Harry Kane ve gol! Bayern 4 yaptı. Harry Kane de sahneye.

Harry Kane kendi vurdu, attı golü. Mesafe önemli değil. Net bir açı verin ona ve topu ağlarınızdan alın. Harry Kane 2-0.

Harry Kane. Mükemmel çekti Harry Kane. Çalım. Harry Kane ve gol. Harry Kane. Harika çekti topu. Mükemmel bir de çalım attı. 4-0 yaptı skoru.

0: 69. dakika, Harry Kane uzak köşeye harika vuruyor, 6-1. Müthiş bir gol Harry Kane'den.
1: Dakika 67, Olise attı çalımı, Olise, Harry Kane,

savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'i indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez.

Nightmares. Hurricane. Hurricane. Hurricane.

Goretzka. Burası tehlikeydi. Harry Kane.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: A Spor Radyo. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan

0: alışılmadık alışveriş.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun Opet'te bulacaksın.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
2: Yine Fenerbahçe ile alakalı bir son dakika bilgisi var. Öncelikle onu paylaşalım. Birincisi divan kurulu var bugün toplantıda. Toplam borç 27 milyar 961 milyon lira olarak açıklandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın konuşmasını bekliyoruz. Canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Onun dışında bir de Mert Hakan Yandaş'la ilgili bir son dakika haberi var değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi bahis soruşturması çerçevesinde yargılanmıştı Mert Hakan Yandaş ve 12 aylık hak mahrumiyeti cezası 6 aya indirildi. Tahkim kurulu tarafından son dakika bilgisi olarak Fenerbahçe'den bu gelişmeleri paylaşalım. Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları bir taraftan elbette devam ediyor. Onlara dair haberleri de sizlerle paylaşacağız. Diğer taraftan da Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynanacak Sturm Graz maçının hazırlıkları sürüyor. Kadro da UEFA'ya bildirildi. Özellikle tabii ki paylaşılan kadroda Gornik maçlarıyla sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Vedat Buriç'in de yer alması dikkat çekti. Fenerbahçe Avrupa listesini güncelledi. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Sturm Graz maçları için kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatmak üzere olan Kosovalı golcü Vedat Muriç listeye eklendi. Levent Mercan kadrodan çıkarılırken Dünya Kupası'nın ardından tatilden dönen N'Golo Kante listede yer almadı. Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçları için kadrosu şu şekilde. Kaleciler Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin. Defans Milan Skriniar, Nathan Ake, Jadon Osterwolde, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Nelson Semedo, Archie Brown, Yiğit Efe Demir. Orta saha Matteo Guendouzi, Fred, İsmail Yüksek, Bartu Elmas, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Marco Asensio. Forvet Talişka, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Sidiki Şerif, Vedat Muriç. Fenerbahçe Sturm Graz eşleşmesinde ilk maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21'de Kadıköy'de oynayacak. Sarı lacivertlilerin salı gecesine kadar 2 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor. Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Vedat Muriç'in artık sahalara dönmesi bekleniyor.
3: Vedat Muriç'in sahalara dönüş planı netleşiyor. Topuk yaylası kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle Avusturya kamp kadrosuna alınmayan Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsünün iyileşme sürecinde önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Sağ alt adalesindeki kısmi yırtığı büyük ölçüde atlatan 32 yaşındaki forvet kulübün sağlık ekibi gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyetin Muriç'i tam anlamıyla hazır olmadan riske etmeyi düşünmediği belirtilirken tecrübeli golcünün Sturm Graz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçlarında süre almasının beklendiği ifade ediliyor. Sarı lacivertliler Avusturya temsilcisiyle 5 Ağustos'ta Kadıköy'de, 11 Ağustos'ta ise deplasmanda karşılaşacak. Mallorca tarihinin en golcü futbolcusu olan Muriç, geride bıraktığımız sezonda 37 maçta 23 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
2: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'la oynayacağı ilk mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.
4: Fenerbahçe Sturm Graz maçının hakemi belli oldu. Sarı lacivertlilerin Kadıköy'de Avusturya temsilcisini ağırlayacağı karşılaşmada İngiliz Chris Kavanagh düdük çalacak. Çarşamba günü saat 21'de başlayacak mücadelenin rövanşı ise 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. 2017 yılından bu yana Premier Lig'de görev alan Chris Kavanagh, 2019'dan beri FIFA kokartı taşıyor.

0: 40 yaşındaki İngiliz hakem ülkesinde çok sayıda önemli lig ve kupa karşılaşmasında görev yaptı. Oyunun kontrolünü elinde tutmayı tercih eden Kavanagh, sertleşen mücadelelerde kartlarına başvurmaktan çekinmeyen bir yönetim anlayışıyla tanınıyor. Deneyimli hakem daha önce Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki iki karşılaşmasında sahaya çıktı. Kavanagh, 2022 yılında Sarı Lacivertlilerin UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Praha deplasmanda 3-2 kaybettiği müsabakayı yönetmişti. İngiliz hakem 2024-25 sezonunda ise Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Twente deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çaldı. Kavanagh bu mücadelede Sarı Lacivertli futbolculara 6 sarı kart gösterdi.
1: Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transferde yarışı Rafael Leao üzerinden devam ediyor değerli izleyenler. İtalyan basını da bu konuya oldukça ilgi gösteriyor diyebiliriz. Son olarak bu konuyla ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Birlikte izleyelim.
0: Rafael Leao, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemindeki yerini koruyor. İtalyan ekibi 2026 Dünya Kupası'nın ardından Milan'ın antrenmanlarına katılan Portekizli yıldız için bonservis talebini netleştirdi. Corriere dello Sport'un haberine göre Milan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için 60 milyon euro talep ediyor ve bu rakamın altına inmeyi düşünmüyor. Haberde Fenerbahçe'nin 40 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif yaptığı, Galatasaray'ın da transfer için devreye girebileceği iddia edildi. Şu ana kadar gelen tekliflerin Milan'ı tatmin etmediği ve olası bir anlaşmanın Ağustos ayının sonlarına doğru gerçekleşebileceği aktarıldı. 2028 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Rafael Leao, İtalyan ekibinde forma giydiği 293 karşılaşmada 80 gol ve 55 asist üretti. Milan'la 2 kupa kaldıran Leao, 49 maçta 6 gol ürettiği Portekiz milli takımıyla da bir kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
1: Fenerbahçe'de bu sezon kale bölgesinde ciddi bir rekabet yaşanması bekleniyor. Özellikle son maçlarda deneyimli kaleci Mert Günoğlu'nun sergilediği performansla teknik heyete güven verdi.
2: Fenerbahçe kalesinde rekabet kızışıyor. Sarı lacivertlerin Gornik Zabrze'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldiği turun mimarlarından biri de Mert Günok oldu. Beşiktaş'tan ayrılarak 10 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen 37 yaşındaki kaleci özellikle yaptığı 5 kritik kurtarışla öne çıktı. Mert Günok'un bu performansı yeni sezon öncesinde kaledeki rekabeti daha da arttırdı. Deneyimli eldiven sergilediği performansla teknik heyete güven verirken Brezilyalı mevkidaşı Ederson'la yaşanacak forma mücadelesi de şimdiden merak konusu oldu. Bu konuda son kararı ise teknik direktör İsmail Kartal verecek. Sarı lacivertli taraftarlar da sosyal medyada kalede Mert devam etsin paylaşımlarıyla deneyimli filebekçisine desteğini sürdürdü. Geçen sezonun ilk bölümünde Beşiktaş formasıyla 13 maça çıkan Mert Günok, devre arasında döndüğü Fenerbahçe'de 7'si ilk 11 olmak üzere 8 karşılaşmada görev aldı.
1: Şimdi gelin bir bağlantı yapalım. Ozan Zeybek'le biraz Fenerbahçe'nin gündemini konuşalım değerli izleyenler. Ozan Zeybek, hoş geldin yayınımıza. İyi hafta sonları diliyorum.
3: Hoş bulduk. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar.
1: Çok teşekkürler. Evet, Fenerbahçe'nin gündeminde bir taraftan Avrupa maçları, bir taraftan şu anda devam eden bir divan kurulu, bir taraftan da tabii ki transfer var. İstersen öncelikle Avrupa kadrosundan bir başlayalım. Zira Gornik maçlarında çok eksikliği hissedilen o 9 numara Vedat Muriç ile birlikte eklendi Sturm Graz'ın kadrosuna. Elbette burada son anda bir değişiklik yapılır mı yapılmaz mı belki bunu da konuşabiliriz ama daha zor bir rakip. Nedir tahminin ve beklentin?
3: Şimdi şöyle bir şey var. Her sezon yeni bir başkan, yeni bir teknik adam, yeni transferler. Fenerbahçe transfer şampiyonu oluyor ve herkesin bir hevesini arttırıyor, abartıyor. Ama ilk resmi maçlara çıktığında bir bakıyoruz ki Fenerbahçe yine aynı yerde. Patinaj yapıyor, aynı oyunu oynuyor. Bir stratejisi, bir planı, bir tarzı yok, bir stili yok oyun anlamında. Doğaçlama oynayan bir Fenerbahçe var. Şimdi derlerse ki eğer ya daha sezon başı ilk resmi maçlar, zamana ihtiyacımız var. Tamam, amen. Bekleyeceğiz, izleyeceğiz, takip edeceğiz. Bu avansı, bu averajı vermek zorundayız Fenerbahçe'ye ve bütün takımlara. Ama bu kadar algıyı büyütüp de sahaya bu tarzda bir oyun yansıtıyorsan eleştirmeye mahkum kalırsın.

0: onu da belirtmekte fayda var. Bu oyun Polonya takımına karşı oynanan oyun Avusturya takımına karşı işlemez. Onu söyleyeyim. Yani burada bile turun kenarından hafif burun farkıyla foto finişle geçen bir Fenerbahçe oldu. Kazanan, tur atlayan bir Fenerbahçe oldu. Biz bu şaşalı dönemi gördükten sonra yeni yönetim, yeni transferler geliyor, şu oluyor, bu oluyor. Ben çift ayakta da hem İstanbul'da hem Polonya'da ezici hem futbol hem spor bekliyordum. Hevesim kursağımda kaldı diyebilirim Ezgi. Şimdi bana soracaksın işte Avrupa kadrosuna bunlar yazıldı, bunlar yazılmadı, bunlarla ilgili ne yorumlar yaparsın? Bence şu anda Fenerbahçe'de sivrilen bir oyuncu yok. Keşke şu da olsaydı ya da bu olmalıydı diyebileceğim bir oyuncu da yok. Hemen hemen seviyeler aynı durumda. Artı şöyle bir pozisyon da var Fenerbahçe'de.
1: Ozan Zeybek, çok çok özür dileyerek bir araya gireceğim ve seni bekleteceğim. Çünkü çok dikkat çeken bir transfer gelişmesi var şu an ekranda. Tabii. Onu bir paylaşalım izleyicilerimizle. Trabzonspor Muhammed Salah'la görüştü değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi uzun süredir Beşiktaş'la adı anılan bir isim. Bordo Mavililer bir görüşme daha yaptı ve transferi sonuçlandırmaya çalışacak şeklinde bir haber. Elbette gündeme bomba gibi düşecek bir gelişme. Hattımızda da Yunus Emre Sel varmış, muhabir arkadaşımız. Yunus Emre, hoş geldin yayına. Bu transferle ilgili, bu gündemle ilgili detayları şimdi hemen senden bir dinleyelim.
2: Teşekkür ederiz sana ve konuya yayınlar dileyelim. Trabzonspor Muhammed Salah transferinde artık resmi olarak belli bir noktaya kadar geldi. Bir süredir görüşmeler devam ediyordu ama Trabzonspor kulübü bu görüşmelerin dışarı sızmaması noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyordu şu ana kadar. Ama tabii ki özellikle sosyal medyada ve diğer konularda bu masaya ve sosyal medya paylaşımlarında yansımıştı. Bugün itibariyle artık transferde belli bir noktaya kadar geldi. Rakamlar büyük oranda netleşildi. Yaklaşık 16-17 milyon avroluk bir rakamdan bahsediliyor. Ama tabii ki bu rakamı direkt olarak Trabzonspor Kulübü değil, sponsorlar üzerinden bölüşülecek şekilde bir teklifle Trabzonspor'la Muhammed Salah arasında belli bir noktaya kadar transfer geldi. Oyuncunun kendi sponsorları var. Kendi sponsorları da önümüzdeki günlerde Trabzonspor Kulübü yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirecek ve bu görüşmede de özellikle diğer detaylar, yani oyuncunun Trabzon'a olası transferine resmiyet kazanması durumundaki detaylar masaya yatırılacak ve oradaki nasıl bundan sonra bir yol strateji izlenecek, bunlar masaya yatırılacak. Bir diğer nokta da şu, özellikle forma satışından pay gibi maddeler söz konusuydu ama oyuncunun menajeri kesinlikle böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyor. Şu an itibariyle çok affedersiniz, süreç Trabzonspor adına olumlu seyrediyor. Trabzonspor kulübü yetkilileri bu konuda resmi bir açıklama ve doğrulama yapmadı. Ama oyuncu cephesinden özellikle Trabzonspor'la bu transferde belli bir noktaya kadar gelindiğiyle ilgili resmi doğrulama da yapılıyor şu an itibariyle.
1: Emre'ye çok teşekkür edelim. Bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa elbette biz de hemen izleyicilerimizle paylaşacağız. Önemli bir gelişme, Muhammed Salah'la Trabzonspor görüşmesi. İlk görüşme yapıldı. Bir görüşme daha yapılacak. 16-17 milyon euro bandında bir tekliften bahsediyoruz değerli izleyenler. Gelin buradan hemen yeniden Ozan Zeybek'e dönelim. Ozan Zeybek, enteresan bir konu. Birkaç cümle etmek istersen tabii ki isteriz.
0: Tabii isterim. Bu ne doğurur? Beşiktaş'ın veya Trabzonspor'un Salah'ı transferi hemen Galatasaray veya Fenerbahçe'nin Leao transferini açıklamasını doğurur yakın tarihte. Bakıyorum yani son sezonlarda inanılmaz transferler oluyor. Bu bütçeler yoktu. Biz artık örnek vereyim, 2015 ile 2020'ler, 22'ler arasında şuna alışmıştık. 5-6 milyon euro bonservisler, 8-10 milyon euro ödendiğinde bir futbolcuya büyük transfer diye konuşuyorduk. Osimhen bu filmi değiştirdi, gidişatı değiştirdi. Bu işin kimyasını da değiştirmiş oldu bu kadar büyük para ödendikten sonra. Bu transfer futbol severler anlamında mükemmel. Renk katacak. Salah'ın Trabzonspor'da olması yarışın dozajını iyice, hacmini iyice arttırır. Ama baktığımda, düşündüğümde, dünyanın ekonomik yapısına baktığımda, Türkiye'nin ekonomik yapısına baktığımda bu paralar her geçen gün kulüpleri de daha büyük kötü miraslara, reddi miraslar doğurabilecek olaylara götürecek. Ama biz futbolsever gözüyle baktığımız için benim için büyük bir heyecan olur diye düşünüyorum. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de bıraktığım yerde Ezgi, sana da sormak istiyorum.

0: Yani yıllardır yayın yapıyorsun, takımları takip ediyorsun. Aklına gelen Fenerbahçe'den, bugünün Fenerbahçe'sinden, şu iki resmi maçta izlediğimiz Fenerbahçe'den olmazsa olmaz diyebileceğim bana 5 tane oyuncu sayabilir misin?
1: 5 yani kesinlikle sayamam.
0: Seyirciye de soruyorum bunu. İzleyiciye soruyorum, dinleyiciye. Radyoda da şu anda ortak yayındayız diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani 5 tane oyuncu sayamıyorsun, vazgeçilmez diyebileceğim. Zaten Fenerbahçe bugünlerde kimi transfer edeyimden ziyade kimi nasıl gönderirim onun peşinde. En önemli konusu bu. Birinci maddesi. Sen beni yayın alırken ne dedin? Fenerbahçe'nin gündeminde divan kurulu var, transferler var, bir sonraki Avrupa maçı var. Bunları söylüyorsun. Asıl birinci madde Fenerbahçe buradan bu yüklerden, sırtını kambur hale getiren yüklerden nasıl kurtulacak, en çok bu ilgilendiriyor beni. Ama şu andaki oynanan futbola veya son bıraktığımız yerden ara verdik, geçen sezondan kalan bakıyorum Fenerbahçe'de 5 tane isim olmazsa olmaz diye yazamıyorum. Aslına baktığımızda bu acı bir tablo.
1: Peki Vedat Muriç'in buraya eklenmesi, net bir santrforlu oynama düzeni Fenerbahçe'yi ne kadar etkileyecek sence?
0: Şimdi Vedat Muriç'in transferinde şöyle bir söylemim var. Aynı futbolcudan bahsediyoruz. Bakın iki elimde de aynı futbolcu var, Muriç. Diyorum ki Muriç bonservissiz, ücretsiz Fenerbahçe'de daha önce oynamış. Buraya geliyorsa Muriç'i karşılamaya gidin, çok büyük transfer diyorum. Bu bir elimdeki Muriç. Diğer elimdeki Muriç 15 milyon euro bonservis verir, 5-6 milyon euro maaşla geliyorsa Muriç beni tatmin etmez diyor. Biz Muriç'siz, Muriç'in yanına mutlaka daha üstü bir santrafor olacak, Şerif 3. plana kalacak derken, bugün Fenerbahçe'de oynadığı oyunun acizliğinden dolayı Muriç'siz olmaz diye zoraki Muriç yazılıyor oraya. Acaba oynatabilir miyiz ihtiyaç duyduğumuz halde? İhtiyaç duyduğumuz durumda oynatabilir miyiz diye mecburen yazılan bir Muriç var. Fenerbahçe'nin burada artık kesin çözüm noktasına gelmesi lazım. Bu maç için söylemiyorum. Daha sezona girmedik, yani başlamadık. Resmi maçlar, Avrupa maçları oynansa da, ama Muriç'le şampiyon olamazsın. Muriç'in bir üst sınıfı santrafor getirmediği takdirde Fenerbahçe yine aynı ikinci olur. Yani neredeyse dünya futbolunda rekor kuracak en çok ikinci olan takım diye. O yüzden mutlaka buraya mutlaka bir hamle yapması lazım. Bu işlerin zor olduğunu biliyorum. Bugün hemen kolay değil ama mutlaka getirecekler. Benim tek tereddüdüm, son günlere bırakıp da ya almak için bir futbolcu almak zorunda kalmasın Fenerbahçe. Gerçek anlamda bir santrafor alsın. Muriç'te o zaman Muriç konusuna da fazla değinmemiş oluruz. Ekrana biraz önce geldi, futbolcular geldi. İrfan Can geldi. Biraz önce beni bağladığında Mert Hakan geldi. Yani baktığımda Fenerbahçe'nin böyle ön plana çıkan, takımı sahiplenen yerli oyuncusu da en büyük zulümlerden birisi bu Fenerbahçe adına baktığımızda. Diğer takımlarda mutlaka sivrilen, liderlik yapan, ön planda olan yerli oyuncular görebiliyoruz. Ama Fenerbahçe'nin en büyük eksikliklerinden biri bu. Mesela beni en çok yıldırtan, hayal kırıklığına uğratan oyunculardan birisi de Kerem Aktürkoğlu. Yani oynadığı oyunu, milli takımda daha önce oynadığı kulüp takımlarındaki performansını biliyoruz. Oyun tarzını, stilini, neler yapabileceğini biliyoruz. Fenerbahçe'ye hiçbir katkısı maalesef henüz olmadı. Ama henüz olmadı derken bu 5. hafta, 10. hafta değil. Neredeyse 8-9 ay oldu yani Fenerbahçe'ye geleni. 1 yıl oldu diyeceğiz yakın tarihte. Yani bu oyuncunun da yani faydalanamadığını hissettiği anda yönetim ve teknik adamın kesinlikle para ederken, değer bulurken transfer yapmasından yanayım. Çünkü idare ederiz, bakarız, yaparız da sonuçların alınmadığını gördük. Fluluktan çıkması lazım Fenerbahçe. Hemen hemen her yayında aynı şeyleri söylüyorum. Net oyuncusu, net oyunu, net teknik direktör olması lazım Fenerbahçe'nin. Net diyorum. Flu olmayacak. Sana göresi, bana göresi olmayacak. Ben kendi çevremdeki Fenerbahçelilerle oturduğumda da hep şunu konuşuyoruz. Ya işte ben Ostergold'e gitsin istiyorum diyor arkadaşım. Ostergold'den daha iyisini bulma şansın yok. Böyle dinamizm katabilecek, atletik yapıda olabilecek. Fred'den kurtulması lazım Fenerbahçe'nin diyor. şu çift ayaklı maçta frensiz bir Fenerbahçe'yi izlemiş olsaydık ne kadar zor durumlara düştüğünü futbol anlamında Fenerbahçe'nin görebilirdik. Çünkü orta sahada bu dinamizmi oluşturabilecek oyuncusu yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin bizim övdüğümüz bireysel yetenekte ekranlara bak Tanışka geldi. Herkes hayranlı olanlar da var. Benim futbol görüşümde de Fenerbahçe'ye yük olan bir oyuncu. 90 dakikada bir şut çekecek, bir serbest vuruş yakalayacak veya penaltı olursa o kullanacak diye takımı 10 kişi bırakan bir Tanışka var. Bunların neredeyse yani böyle Ezgi bunun tabi olması imkanı yok ama Fenerbahçe'nin futbol aklının veya izleyenlerinin ortak bir kararla oy birliğiyle karar vermesi lazım. Çünkü Fenerbahçe'de biz konuştuğumuzda eleştirilmeye müsait ve istikrar sağlayamayan 2 hafta 3 hafta görmezden geldiğimiz oyuncular var. Şampiyon takıma baktığında devamlı sezon genelinde %70-80 baremini geçmiş performans anlamında oyuncular var. Fenerbahçe'de bu inişli çıkışlı grafik şampiyonluğu getirmiyor. Buna kesin net oyuncularla çözüm bulması lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Yani 3. sınıf bir takımla oynuyorsun Avrupa'da. Fiziksel gücün bile onu 2'ye katlaması lazımken Fenerbahçe bunun da mağduriyetini yaşıyor. Fenerbahçe'nin fiziksel anlamda da çok güçlü olması lazım. Sadece teknik kapasite veya marka oyuncularla ben şunu yaparım diye düşünmemesi lazım. Dünya futbolunda artık ne kadar teknik, ne kadar kalite önemliyse fiziksel gücün, dayanıklılığın performansında önemi artık ön planda. Fenerbahçe'nin bunu göz ardı etmemesi lazım.
1: Yalnız şimdi bu kadar ilk 11'in önemli parçalarından bahsederken bu oyunculardan bazılarıyla da yolların ayrılması gerekecek. Evet, bir taraftan kullanılmayan, değerlendirilmeyen zaten gönderilecek oyuncular var. Ama o kadar fazla isimle yolları ayırmanız gerekiyor ki ister istemez 11'de de kullandığınız bazı isimlerden çıkmanız, fedakarlık etmeniz gerekecek. Bunun kararı acaba nasıl alınacak?
0: Ya bunun işte hep karar almak önemli değil. Kararı alırsın. Uygulamak önemli. Şimdi öyle yükler var ki Fenerbahçe'nin üzerinde. Yani bu kadar maaş alan oyuncu, burada bu düzenini, tezgahını kurmuş oyuncu. Icardi'den bahsedelim. En basiti. Icardi Galatasaray'da kalsın mı gitsin mi? Icardi işte dünya yıldızı, bir tane takım talip bile olmuyor baktığımızda. Yani bu oyunculardan bugün Kalisteyi sen yıldız olarak görüyorsan, çok değerli oyuncu, Kante çok önemli oyuncu. Bunların zaten bunlar son durağa gitmiş de biz geri almışız. Bu Arap liginden getiriyorsun. Son durağa gitmişler, son çıkışa gitmişler de geri almış. Bundan sonra bir yeniden bir yerlere gitmeleri mucize. Özellikle bu paralarla. Burada matematiksel hesabın ve ikna edici ağzın çok güçlü olması lazım. Yani bu oyuncular bu kontratlarda mevcutken racon keserek veya ters davranarak bunları çözme şansın yok. Santranço oynar gibi stratejik Fenerbahçe'nin orada transfer komitesinin çok bilinçli bir şekilde duyguları arka plana bırakarak, geri plana bırakarak böyle bir tablo çizmesi gerekiyor.
1: Peki. Ozan Zeybek, çok teşekkür ediyorum yorumların için. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum.
0: Sağ olun, sevgiler, saygılar, iyi günler herkese.
1: Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, Ozan Zeybek'le Fenerbahçe'nin gündemini konuştuk. Geçelim şimdi Galatasaray'a. Sarı Kırmızılılar'da da transferde artık bir hareketlilik yaşanmasını bekliyor camia ve taraftarlar. Bir taraftan da özellikle geçtiğimiz haftaya damga vuran bir isim vardı, Cemal Musiala. Galatasaray'dan bu konuyla ilgili resmi bir yalanlama geldi. Sarı Kırmızılılar, Alman oyuncunun transfer edileceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ayrıca transfer çalışmalarının kulübün menfaatleri doğrultusunda büyük bir titizlik ve gizlilik içinde yürütüldüğü de belirtildi. Galatasaray'ın Avusturya kampı da tamamlandı değerli izleyenler. 35 futbolcuyla kampa gitmişti Sarı Kırmızılılar. Teknik direktör Okan Buruk 27 oyuncusunu oynattı. Oyuncularından faydalandı. Özellikle de gençlere verdiği sürelerle dikkat çekti.
2: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Avusturya kampını tamamladı. Sarı Kırmızılılar 23-31 Temmuz tarihleri arasında Windischgarten'de gerçekleştirdiği kampta kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaparak yeni sezona hazırlandı. Müzik İstanbul'da Ümraniyespor'u 5-1 yendikten sonra Avusturya'da 2 hazırlık maçına çıkan Galatasaray, İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0, Venezia'ya da 3-0 mağlup oldu.

0: 27 farklı oyuncuyu oynatan teknik direktör Okan Buruk, hazırlık maçlarında 9 genç oyuncuya süre vermesiyle de dikkat çekti. Arda Ünyay, Renato Niega, Can Armando Güner, Ada Yüzgeç, Yusuf Sivaslıoğlu, Dahan Karhaman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Berat Luş kampta forma şansı bulan isimler arasında yer aldı. Yeni transfer Ugo Çukwu ilk 11'de başladığı Monza maçında 62 dakika oynarken Venezia karşılaşmasında ise son 30 dakika görev aldı. Kamp başlangıcında 33 futbolcusu bulunan Galatasaray'da Leroy Sané ve İsmail Jakobs'un daha sonra takıma katılmasıyla birlikte bu sayı 35'e yükseldi. Avusturya kampını tamamlayan ve İstanbul'a dönen Sarı Kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını tesislerde sürdürecek. Okan Buruk'un ekibi 2 Ağustos'ta Ren, 8 Ağustos'ta ise Villarreal'le hazırlık maçında karşılaşacak.
1: Beşiktaş Vincenzo Italiano yönetiminde sezona iyi başladı. Midtjylland karşısında iki karşılaşmayı da kazandı ve Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi siyah beyazlılar. Özellikle oynanan iki karşılaşmada bireysel performanslarda dikkat çekti.
0: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederek adını 3. eleme turuna yazdırdı. İlk maçı da 1-0 kazanan siyah beyazlılar toplamda 3-0'lık skorla turu geçen taraf oldu. Danimarka temsilcisi Midtjylland ilk maçın ardından rövanşı da 10 kişi tamamladı. Ev sahibinde Martin Erlik 44. dakikada gördüğü ilk sarı kartın ardından 53. dakikada Yangyu Oha yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü yeni sezona gollerle başladı. İlk maçta galibiyet golünü kaydeden milli futbolcu rövanşta da penaltıdan fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın kırılma anlarından birine ise Milot Rashica imza attı. 69. dakikada oyuna giren Kosovalı kanat oyuncusu sadece bir dakika sonra ceza sahası içinde kayarak yaptığı vuruşla perdeyi açtı ve turun kapısını araladı. Beşiktaş bu sonuçla Midtjylland teknik direktörü Mike Thulberg'e de bir ilki yaşattı. Eylül 2025'ten bu yana görevde bulunan Danimarkalı çalıştırıcı takımının başında ilk kez resmi bir maçı iki farkla kaybetti. Siyah beyazlıların Vincenzo Italiano dönemine yaptığı pozitif başlangıç taraftara umut verdi. Beşiktaş iki maçta da agresif, topu ve oyunu domine eden bir görüntü sergiledi. Siyah beyazlıların 3. eleme turundaki rakibi ise Çekya ekibi Hradec Králové oldu. Tromsø'yü ilk maçta 1-0 mağlup eden Hradec Králové, rövanşta da 3-1 kazanarak eşleşmeden galip çıktı. Beşiktaş, 3. eleme turunun ilk maçını 6 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş heyecanı ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da yaşanacak.
1: Şimdi gelin Beşiktaş'ın rakibi Hradec Králové'yi daha yakından tanıyalım.
2: Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi olan Hradec Králové, Çekya futbolunda son yıllarda istikrarlı performansıyla öne çıkıyor. 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını 9. bitiren siyah beyazlılar, geride bıraktığımız sezonu 5. bitirerek Avrupa Ligi'nde eleme turlarında oynamaya hak kazandı. Yeni sezon öncesinde kadrosunu 2 yeni transferle güçlendiren Çekya temsilcisi 3 oyuncusuyla da yollarını ayırdı. Transferde şu ana dek 2 milyon euro harcayan Králové'nin kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalaması 25. 2024 yılının Şubat ayında göreve gelen 49 yaşındaki David Reis, Çek futbolunda savunma organizasyonu konusunda en başarılı teknik adamlardan biri olarak görülüyor. Dörtlü savunma düzenini maç içinde hibrit bir yapıyla beşliğe dönüştürebilen Reis, taktiksel esnekliği ve disiplinli oyunuyla rakiplerine alan bırakmamayı hedefliyor. Genellikle orta blokta savunma yapan Králové, zaman zaman uyguladığı şok preslerle rakibin oyun kurulumunu bozmaya çalışıyor. Çek antrenör geçiş hücumlarının yanı sıra duran top organizasyonlarını da önemli bir hücum gücü olarak kullanıyor. Hradec Králové ikinci eleme turunda Norveç ekibi Tromsø karşısında 1-0 ve 3-1'lik galibiyetlerle tur atladı. Bu iki karşılaşmada ortalama %37 topa sahip olan Çekya ekibi kompakt savunması ve etkili geçiş oyunuyla sonuca gitmeyi başardı. Oyun anlayışından taviz vermeyen Çek ekibi rakibine geniş alan tanımayarak savunma güvenliğini ön planda tuttu ve yakaladığı fırsatları iyi değerlendirerek Beşiktaş'ın rakibi olmayı başardı.
1: Beşiktaş'ta önemli gündem maddelerinden biri de ayrılacak oyuncular. Değerli izleyenler, vedalaşılacak oyuncuların garanti ücretlerinin yüksek olması süreci zorlaştırıyor.
2: Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılması beklenen isimlerde. Yeni sezon öncesi teknik heyetin düşünmediği oyuncularla vedalaşılması için çalışmalar devam ediyor. Ancak yüksek maaşlar ayrılık sürecinin önündeki en büyük engel olarak duruyor. Siyah beyazlılarda Jan Onana 1,5, Udokai 1,7, Rashica 2,5 ve El Musrati 2,6 milyon euro garanti ücret alıyor. Alman ekibi Schalke'nin Felix Udokai ile mali konularda anlaşamadığı için transferi sonuçlandıramadığı belirtildi. Milot Rashica'ya ise Ahmet Spor'un teklif yaptığı ancak Kosovalı futbolcunun bu öneriye sıcak bakmadığı kaydedildi. Deneyimli oyuncunun önceliğinin İstanbul'da kalmak ya da Almanya'ya dönmek olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi kadro planlamasında yer almayan oyuncularla ortak bir zemin bulup ayrılık sürecini kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.
1: Temsilcimiz Başakşehir ise bir Avrupa sezonuna daha elemelerde veda etti.
3: Avrupa'ya veda eden ilk temsilcimiz Başakşehir oldu. Turuncu lacivertler UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Finlandiya ekibi Inter Turku'ya 2-0 mağlup oldu. İlk maçın 1-1 bittiği eşleşmeden toplamda 3-1'lik skorla elenen temsilcimiz Avrupa defterini henüz sezonun başında kapattı. İki karşılaşmada da oyun üstünlüğünü kurmakta zorlanan Başakşehir sahadan hayal kırıklığıyla ayrıldı. Bir dönem üst klasman Avrupa liglerinde dahi yarışmacı performanslar ortaya koyabilen Başakşehir son 3 sezonda ise beklentileri karşılayamadı. İstanbul ekibi 2024-25 sezonunda Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalmış ancak 6 maçta sadece 6 puan alarak ilk 24'ün dışında kalmıştı. Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleşen bu başarısızlığın ardından ertesi sezonda playoff'ta Rumen ekibi Craiova'ya elenen Başakşehir bu sonucun ardından 46 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmıştı. Turuncu lacivertliler geçtiğimiz sezon teknik direktörlük koltuğunu Çağdaş Atan'dan devralan Nuri Şahin ile bu sezona merhaba dedi. Ancak yenilikçi teknik adamla da beklenen performans sergilenemedi ve temsilcimiz henüz ilk turdan Avrupa kupalarına veda etti. Bu sezonla İstanbul ekibinin 3 yıldır Avrupa performansındaki düşüş tartışma konusu oldu. Başakşehir 2019-20 sezonunda Okan Buruk yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmişti. Temsilcimiz 2022-23 sezonunda ise Emre Belezoğlu ile UEFA Konferans Ligi'nde yine son 16 takım arasında yer almıştı. Bir dönem Türk futbolunun örnek gösterilen kulüplerinden biri olan Başakşehir, son yıllarda hem yerel hem de Avrupa sahnesinde beklenen ivmeyi yakalayamıyor. Turuncu lacivertliler 2026-27 sezonunda yoluna Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda devam edecek.
4: Somu çevirdi, bomboş pozisyon ve top finallerde. Nuno da Costa.
1: Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo A-Spor'a özel açıklamalar yaptı değerli izleyenler ve hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.
5: Comme vous avez dit, il y a eu énormément de clubs qui voilà qui ont
6: Tabii ki de en büyük etkenlerden bir tanesi çok büyük bir kulüp olması. Araştırdığımda da gördüm ve buraya geldiğimde de çok iyi bir şekilde, çok hızlı bir şekilde hissettiğim durum bu. Çok büyük bir kulüp Trabzonspor olmasına kaynaklı olarak diğer takımların içerisinde tercih etmemin sebebi bu olduğunu söyleyebilirim. Şu anda da antrenman süreçlerinde olsun, takımımıza adaptasyon sürecinde olsun çok hızlı alıştığımı söyleyebilirim. Çok iyi antrenman süreci geçirip çok başarılı performans gösterdiğim bir sezon olmasını diliyorum. Gerçekten çok zorlandığım, zor geçtiğini söyleyebileceğim sakatlık dönemlerim oldu ama şükür ki tekrardan geri dönmesini her zaman bildim, ayağa kalkmasını da bildim. Yani buradan çıkarttığım çok dersler oldu. Gerçekten bu dönemimde, zorlandığım dönemlerde ama hiçbir zaman futbol bırakmak gibi niyetim olmadı. Her zaman geri dönmeyi, güçlü dönmeyi ilke edindim. Her zaman da geri döndüm. Umuyorum ki bu süreçler bir daha yaşanmayacak.
5: Mais ça m'a énormément aidé donc je suis très reconnaissant pour ça. Pour moi dès que je suis arrivé ici, même avant que j'arrive, j'ai

0: Kısa süre içerisinde ilk vardığım andan itibaren onun ne kadar iyi bir hoca olduğunu gerçekten gördüm ve görmeye devam ediyoruz antrenmanlarda da. Gerçekten sakin bir hoca, bize her şeyi detaylı anlatmaya çalışan, bizimle gerçekten çok ilgilenen bir hoca, taktiksel anlamda disiplinli bir çalışma içerisinde. Çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum, taktik anlamda da, beceri anlamında da bize çok şey katacağını düşünüyorum, özellikle bana. İlk maçımız, hazırlık maçımız sonrasında da bize karşı tutumu gerçekleştirdiği tavır çok önemliydi bizler için. Çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum.
1: Jusqu'à aujourd'hui, je me sens bien avec lui, je m'entends très bien avec lui, donc je suis très content.
0: Hocamızın burada gol krallığı yaşamış bir hoca ve efsane oyunculardan olduğunu öğrendikten sonra buraya gelmemdeki en motive ve pozitif şeylerden biri olduğunu söyleyebilirim. Bunu duyduğumda buraya gelme tercihlerimin arasında da hocamızın bir efsanenin oyuncu, bu şehrin efsane, bu takımın efsane oyuncusu olması tercihlerimin arasında da pozitif anlamda yer alıyordu. Çünkü bir efsane oyuncu burada her zaman saygı duyacak, destek görecek bir hoca olmasından kaynaklı olarak ondan çok şey öğrenecek şeyimiz olduğunu düşünerek pozitif anlamda beni motive etti. Çoğunlukla sol tarafta oynayarak yetiştiğimi söyleyebilirim. Daha çok sol kanat, sol açıkta oynadım. Daha rahat hissettiğim pozisyonu sorduğunuz takdirde evet daha çok fazla oynadım. Ama benim için çok fazla bir şey fark ettiğini söyleyemem açıkçası. Sol tarafta da sağ tarafta da her ne zaman ne şekilde görev verilmesi halinde elimden gelen en iyisini yapmaya çalışırım. Orada daha çok oynayarak maçlar çıkarttığım için daha fazla seneler, daha fazla maçlar sol taraftan oynadığım için sol tarafta daha tehlikeli bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Ben topla beraber dribble yapmaya, topu sürmeye seven, aksiyon içerisinde, ofansif anlamda, adam eksiltme anlamında daha çok sevdiğim yönlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu benim oyun anlayışımda var. Sezon içerisinde umuyorum ki taraftarları bu şekilde heyecanlandıracağım, mutlu edeceğim. Çok anlar olur. Evet, gerçekten bu mutluluk verici. Tabii ki de çünkü kendisi çok iyi bir oyuncu, Jeremy Locke. Hocam da onun hakkında bahsederken aynı şekilde bana benzettiğini söylemişti. Onunla da o şekilde görüşmüştük. Çok çalışkan bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu, çok üst seviye bir oyuncu. Hani bizler de onlara örnek aldığımız oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Aynı benim oyun stilime az önce bahsetmiş olduğum gibi sevdiğim, topu sürmeyi seven, aksiyon içerisinde olmayı seven, ofansif anlamda kışkırtıcı, rakip takımı zorlayıcı oyuncu tipine sahip önemli ekipler ve önemli takımlar olduğunu söyleyebiliriz lig içerisinde. Ama bu bir yarışma, uzun soluklu bir yarışma. Elbette ki hedefimiz birinci şampiyon olarak sezonu tamamlamak olacak. Çünkü biz de çok gerçekten deneyimli oyunculara sahip gerçekten büyük bir ekibiz. En iyi ekiplerden, Türkiye Ligi'ndeki en iyi ekiplerden biriz ve İnanıyorum ki sezon sonuna kadar bu yarışın içerisinde olan bir takım olacağız. Gerçekten bu takımımız için de pozitif anlam taşıyan bir durum olduğunu söyleyeyim. Çok büyük bir golcü olduğunu söyleyebiliriz. Onun açığını biliyordum. Buraya gelmeden önce de kendisini biliyordum. Takip etmiştim, izlemiştim, görmüştüm. Hem ekibimiz için hem de bizim gibi atak oyuncuları, kanat oyuncuları için de gerçekten işimizi kolaylaştıran, yapmış olduğumuz golleri asiste dönüştürecek olan kişi olduğu için de onunla çalışmaktan dolayı çok zevk alacağımı düşündüğüm bir oyuncu. Buraya geldiğinde öyle transfer niyetiyle gibi başka bir yere geçmek gibi niyetle geldiğim söylenemez. Burada kendimi gösterip takıma çok yardımcı olup bu sezonunki hedefim, şahsi hedefim çok katkı sağlayacak bir sezon geçirdikten sonra takımımda gerçekten iyi bir oyuncu olarak kalmak olur.
1: De pouvoir accomplir les objectifs du club et de là je pense qu'on pourra essayer de viser.
2: Trabzonspor'un Kamerunlu kalecisi Andre Onana da Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
3: Preparando bien y la verdad que muy contento de estar aquí.
4: Kampımız gayet iyi gidiyor. Gayet iyi çalışıyoruz. Çok sık antrenmanlar da yapıyoruz aynı zamanda. Takımımız birlik olmuş bir durumda. Birlik olmuş bir grubumuz var. Bu da çok önemli diye düşünüyorum. Trabzonspor taraftarlarının hepsini, belki istisnasız hepsini bana gösterdiği bunca sevgi için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü eğer bir şey başarabilirsek onların sevgisi, onların desteği olmadan bu mümkün değildi. Benim adıma güzel bir sezondu. Takımımız adına da gerçekten çok iyi bir sezon geçmişti. Kupayla tamamlamıştık. Ama aslında şöyle ifade edebilirim. Buraya geri dönüş kararım çok basit oldu. Neden basit olduğunu şöyle ifade edeyim. Ertuğrul Başkanımızla birlikte saha içerisinde kupayı kazandığımız anda onun da sahaya bizimle beraber gelmesinden sonra başkanımız benim yanıma gelip dedi ki Andre bir yıl daha kalmanı istiyorum. Zaten ondan sonrasında şartları konuştuk. İki tarafın da çok mutlu olacağı şartlar üzerinde uzlaşıp çok da uzun sürmeden zaten hemen anlaşmayı tamamladık. Ben de buraya gelmeyi çok istemiştim zaten. Çünkü başkanımız dediğim gibi sözünde duran birisi. Benden bu talebini bana bu talebini iletmişti, bana bunu söylemişti.

0: geçti. Ben de zaten dediğim gibi mutlu olduğum yere tekrar gelmeyi çok kolay bir kararla aldım. Şunu ifade etmem gerekir aynı zamanda. Bu sezon geçen sezona göre çok daha zor olacak. Çünkü daha fazla çalışmamız gerekecek. Rakipler bize daha fazla odaklanacaklar. Daha iyi işler çıkarmamız gereken bir sezon olacak. Aynı zamanda zorlukları da aşmamız gereken bir sezon olacak. Çünkü çok kolay olmayabilir. Zorluklar yaşayabiliriz. Zorlandığımız durumlar olabilir. Ama bu zorlandığımız anlarda da belki de tek bundan çıkış yolu pozitif olmak olacak. Her zaman pozitif olmalıyız. Hem bütün takım arkadaşlarım, taraftarlarımız, herkes pozitif olmak durumunda. Çünkü bu takım bunu başardı. Daha iyisini de yapacak. Ama tabii ki geçen sene göre daha zor olacak. Ama bu zorluklar için de hazırız elbette. İşler bazen iyi gidebilir, bazen kötü gidebilir. Ama o anlarda sorumluluğu almak gerekir. Ben de bu yüzden transfer edildiğimi düşünüyorum Trabzonspor'a. Bu takıma bu yüzden katıldığımı düşünüyorum. Ve bu anlarda da elimden gelen en iyi mücadeleyi göstermeye çalışıyorum. Futbolda hiç kimse yeri doldurulamaz değil. Bunun adı Uğurcan olsun, bunun adı Onana olsun, bunun adı benden sonra gelecek kaleci olsun. Kim olursa olsun herhangi bir oyuncu ya da herhangi bir pozisyonda hiç kimsenin yeri doldurulamaz değil. Ama bunu söylerken şunu da ifade etmem gerekir. Uğurcan gerçekten çok beğendiğim, saygı duyduğum, Türk milli takımın kalesini koruyan ve bu takımda çok önemli işler başarmış, çok büyük bir kaleci. Aynı zamanda tabii ki kendini değerlendirecek olursam, ben de kariyerimin önemli bir aşamasında çok büyük başarılar göstermiş, kariyeri devam eden önemli başarılar göstermiş biri olsam da ne ben, ne Uğurcan, ne de bir başkası kim olursa olsun asla yere doldurulamaz değil. Ben de bu takımdan ayrıldığımda benim de mutlaka yerinde olacaktır. Ki çok harika santrafor oyuncularına karşı oynadığım dönemler oldu. Çok iyi santraforlara karşı oynadım. Oynamaya da devam ediyorum. Türkiye Ligi'nde de sizin de bahsettiğiniz gibi çok iyi santraforlar da var. Çok iyi hücum oyuncuları var. Her takımın kendi anlamında beni pozitif anlamda çok şaşırtan oyuncuları, pozitif anlamda çok şaşırtan yarışmacı bir ruhu da var aynı zamanda. Bu lig kolay bir lig değil. Çok değerli, çok önemli oyuncular oynuyor. Ön tarafta çok değerli oyuncuların olduğu takımlar var. Dolayısıyla bu seviye beni de şaşırtan, olumlu anlamda şaşırtan bir seviye. Türkiye Ligi'ni değerlendirecek olursak eğer. Ben tadını çıkarmaya çalışıyorum. En iyimi yapmaya çalışıyorum. Bu oyunculara karşı oynadım. Oynamaya devam edeceğim. Burada olduğum her sene daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama burada benim tabii ki sadece oyuncular anlamında değil, bütün çalışanlar, teknik ekip, buradaki herkes, etrafımızdaki herkes çok yardımcı olmaya çalışıyor. Bu da takım aslında birlik oluşturmada önemli şeylerden bir tanesi. Ligde yarışmacı olabilirsiniz belki ama bu birlikteliği sağlayamazsanız gerçekten bu çok zor bir hal olabilir. Hocayı aslında ben şöyle tarif ediyorum. Taktiksel anlamda bir çılgın. Bunu olumlu anlamda söylüyorum çünkü taktiksel anlamda bize geçen sene yaptıklarıyla beraber bir kupa kazandırdı. Onun taktiksel anlamda yaptıklarıyla birlikte çok önemli başarılar kazandık. Futbol anlamda da çok net fikirleri olan birisi hocamız. Bu net fikirlerini de asla anlatmaktan, geri adım atmaktan korkmayan biri. Çünkü hocamız bütün yaptığı çalışmalarda risk almaktan korkmuyor, oynamaktan korkmuyor. Gerekli olan bütün şeyleri yerine getirmeye çalışıyor. Dolayısıyla kendisiyle çalışmanın da tadını çıkarıyorum ben. Yolda arabamla beraber giderken genelde taksi şoförleri tarafından arabamın önüne kırılarak hep durduruluyorum. Bunu garip bulduğumu, yani negatif anlamda bir şey olarak söylemiyorum bunu. Pozitif anlamda söylüyorum belki ama arabamın önüne durdurulup her zaman arabadan inip bir fotoğraf çekilelim, gel bir sarılalım derler insanlar. İlk başta bunu çok garipsemiştim. Asla tabii ki bunun kötü bir şey olmadığını biliyordum ama çok garipsemiştim. Şu anda diyorum ki kendime, Andre, bu insanlar sana sevgisini bu şekilde gösteriyorlar ve her zaman yanında olmaya çalışıyorlar. Bazen iletişim konusunda sıkıntılar yaşadığımız anlar oluyor. Örneğin onların İngilizce bilmediği, benim de Türkçe bilmediğim durumlarda belki iletişimde biraz sıkıntılar yaşıyoruz. O anlarda tercümanlarımız ya da Türkçe bilen, İngilizce bilen arkadaşlarımız yanımızda olduğuna yardımcı oluyorlar bize ama bazen bu sıkıntılar yaşıyoruz ama sevgilerini zaten hep kalpten hissediyorum.
1: Yunus Emre Onana! Neler oluyor neler? Andre Onana 120 dakikada kalesinde gol görmedi. Penaltıda da yemeğe niyeti yok. 3 penaltı, 3'ünü de kurtardı. Andre Onana.
2: Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor değerli izleyenler. Bordo Mavililerin gündemine gelen son isim Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov oldu.
3: Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Pina çevirdi. İkinci gol geliyor. Onuachu.
3: Son olarak 18 yaşındaki santrfor Rene Mitongo'yu kadrosuna katan Bordo Mavililerin Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov'la ilgilendiği öğrenildi. 31 yaşındaki golcü için ilk temaslar kurulsa da Trabzonspor'un henüz kulübüne ya da oyuncu cephesine resmi bir teklif yapmadığı belirtildi. Transferin önündeki en büyük engellerin ise Shomurodov'un yüksek maliyeti ve Karadeniz ekibinin yabancı kontenjanı olarak gösterildi.

0: seriliyor. Bordo Mavili yönetim şartların oluşması halinde 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özbek golcü için yeniden harekete geçmeyi planlıyor. Geçen sezon Başakşehir formasıyla 44 müsabakada görev alan Şomurodov 23 gol ve 6 asist üretirken Paolo Nacho ile birlikte Süper Lig'de gol krallığını paylaşmıştı.
1: FIFA'nın çok tartışılan, çok sert tepkiler alan Dünya Kupası projesi hayata geçmeden rafa kalktı değerli izleyenler. FIFA Başkanı Infantino tarafından bir açıklama yapıldı ve projenin hayata geçirilmeyeceği duyuruldu.
2: FIFA Başkanı Gianni Infantino bir süredir üzerinde çalıştıkları yeni şirket planından vazgeçtiklerini duyurdu. Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu tarafından Başkan Infantino adına yapılan açıklamada daha önce duyurulan FIFA Forward Enterprise projesinin hayata geçirilmeyeceği belirtildi. Yazıda özellikle desteğe en çok ihtiyaç duyulan ülkelerde futbolun gelişimi için bir temel sağlamayı amaçlandığı ancak görüş ayrılıkları nedeniyle belirlenen hedeflere uzak kaldıkları belirtildi. Projeye başta UEFA ve Amerika kıtası federasyonları bize fikrimizi danışan olmadı şeklinde serzenişte bulunmuştu. FIFA'nın açıklamasında kullanılan tüm görüşleri dinledikten sonra FIFA üye ülkelerinin çoğunluk desteğiyle yapılacaktı ifadesi dikkat çekti. Futbolu her yerde büyütmeye devam etme hedefini koruduğunu vurgulayan Infantino, ilerleyen süreçte ilgili tüm tarafları yeniden bir araya getirmek istediğini belirtti. FIFA'nın uygulanmadan rafa kalkan projesi, yeni bir şirket kurularak Dünya Kupası gibi dev organizasyonların haklarının yatırımcılara satılması şeklindeydi. Projeye ilk olarak UEFA tepki göstermiş ve futbolun ruhu satılık değildir açıklamasını yayınlamıştı. Avrupa Ligleri, Amerika Kıtası Futbol Federasyonu gibi kurumların yanı sıra dünyanın dört bir yanından birçok kulüp ve futbol adamı da projeye destek vermediklerini duyurmuştu.
1: Ve bu haberle Yaşasın hafta sonunda ilk saati tamamlayacağız değerli izleyenler. Saat başından itibaren yeniden görüşmek üzere.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
4: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Ospor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
3: O zaman hemen bir önceki saatin çok flash bir haberiydi. Aslında sosyal medyada biraz konuşulmaya başlanmıştı. Muhtemelen siz de takip etmişsinizdir. Trabzonspor'un Muhammed Salah'la görüşeceği haberleri. Bir önceki saat diliminde muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel bağlandı ve dedi ki bir görüşme yapıldı. Bir görüşme daha yapılacak. 16-17 milyon euro bandında bir teklif yapıldı. Şu anda görüşmeler çok olumlu ilerliyor. Zaten çok uzun zamandır da konuşuyoruz Trabzonspor. Orada bir sağ kanat arayışı var. Bana öyle mi bakıyor ki şu an Selahattin Kılıç'ı görmüyorsunuz?
4: Şimdi Yunus Emre bunu söyledi. 10-12 saat önce kulüp başkanı öyle bir şey yok demişti.
3: Ama transfer dönemi bu, biliyorsunuz. Yani Trabzonspor işte. Başkanı 3 saat bir şey... önce başka bir şey, 5 saat sonra başka
4: tabii
3: bir şey oluyor.
4: Tabii biz haberi aktaran kaynakla sınırlıyız. Haber aktaran kaynak Trabzonspor'un başkanı öyle bir şey olmadığını kaç defa söyleyeceğim dedi. 12 saat. 12 saat sonra Yunus Emre Sel'in haberlerine güveniyoruz.
3: Yani 12 saat önce böyle bir gündem olmayabilir Trabzonspor'da. Buna inanırız tabii ki.
4: Teorik olarak öyle ama işin gerçeği öyle değil tabii.
3: Nedir yani, işin gerçeği?
4: Trabzonspor'un başkanı herhangi bir konuda bir görüş beyan ettiğinde o konu tartışmaya kapanmalı. Çünkü Trabzonspor, Trabzonsporlar için özellikle ülkedeki en önemli ikinci makamdır. Bir Cumhurbaşkanı, iki Trabzonspor başkanı. Gerçekten öyledir. O yüzden yani bir transfer stratejisi olarak gazetecilere sürekli iletişim halinde olduğu gazetecilerden birine, yani genellikle doğru bilgileri aktaran, benim ilgim yok diyorsa ilgisinin olmamasını bekliyorsun doğal olarak. Herkes öyle doğal olarak düşünür. Mesela ben de doğal olarak Sayın Başkan öyle diyorsa öyledir diye düşündüm. O yüzden çok da üzerine düşmedim. Dün çünkü bu haber bir patladı. İstanbul medyasından bir arkadaş yazmış. Herkes bize de yükleniyorlar tabii. Oldu mu oldu mu? Sevinenler var, üzülenler var. Ama Salah transferini konuşacaksak eğer şuradan başlamak lazım bana göre. Salah bir futbol takımına yapılan bir futbolcu transferinden çok daha fazlası aslında. Planlanan o. Gördüğüm o. Şöyle bir genel fotoğrafa bakarsak, perspektifi geniş tutarsak, Trabzon'a şu anda Türkiye'nin en ciddi havalimanlarından birinin inşaatı başlamak üzere. Yeni bir havalimanı. Zaten Trabzon çok yoğun uçuş alan destinasyonlardan biri. Ve Trabzon'a Arap turistlerin yoğun bir ilgisi var, biliyoruz. Destinasyon açılması planlanıyor. Daha yeni havalimanlarıyla yeni uçuşlar planlanıyor. Ve fakat Trabzon Havalimanı'nın uzunluğu 2700 metre ile uluslararası standartların 300 metre gerisinde. O yüzden bazı büyük uçaklar Trabzon'a gelemiyorlar. Bazı büyük firmalarda, şirketlerde, destinasyonlarda büyük uçaklarla uçuyorlar. Yani Trabzon'a büyük bir havalimanı yapılmasının nedenlerinden biri Arap turizminin ilgisini. Şu anda Trabzon'a yıllık 1 milyona yakın Arap turist geliyor. O rakamı 3'e, 5'e, 10'a katlamayı hedefliyorlar. Bu yatırımlar bunun için yapılıyor. Muhammed Salah da yaklaşık 470-480 milyonluk Arap dünyasının ve daha 2 milyarlık dünyadaki Müslüman nüfusun idol isimlerinden biri.
3: Doğru.
4: Yani belki gençliğin en çok sevdiği, herkesin çok tanıdığı bir isim. Muhammed Salah. Muhammed Salah'ın Trabzonspor formasını giydirilmek istemesinin temel nedeni bence başta Mısır olmak üzere 120 milyonluk bir ülkedir Mısır. İslam dünyasının en büyük ülkesidir. Başta Mısır olmak üzere İslam dünyasının ilgisini ekonomik anlamda daha çok Trabzon'a çekmek ve ekonomiden turizm ekonomisinden daha fazla pay almak. Şimdi bu açıdan bakıldığında mantıklı gibi gelebilir ama o zaman da şuna takılıyorsun. Trabzonspor'un mevcut bütçesi, Sayın Başkan'ın da sık sık açıklaya geldiği gibi, zaten her yıl 30-40 milyon euro açık veren bir bütçe. Yani Salah'ın 17 milyon euroluk maaşını karşılama ihtimali yok. O zaman aklına ne geliyor? Bunu en iyi Ertuğrul Doğan biliyor.
3: Ama burada zannediyorum biraz sponsor desteği devreye girecek. Yunus Emre ona çok vurgu yaptı.
4: İşte ben de onu anlamaya çalışıyorum. Aslına bakarsan bu transferi Salah'a Trabzonspor forması giydirilmek isteniyorsa bunun mali yükünü ya işte o destinasyonlar var ya planlamayı yapanlar. Mısır'daki bilmem ne turizm şirketi ya işte Salah'ın sponsoru Adidas galiba Salah'ın sponsoru mesela. Seneye de Trabzonspor'un sponsor olması bekleniyor. Planlanıyor filan. O tür şeylerle bir havuzda bir para oluşturulup Salah'ın transferi Trabzonspor'a bir kuruş bile yük olmadan transfer edilecek noktaya gelirse buna kimsenin hayır diyebileceğini ben yine derim de buna kimsenin hayır diyebileceğini düşünemeyiz. Çünkü bu Salah dünya futbolunun en önemli figürlerinin biri. Dünya futbolunun zirvesi olan Premier Lig'de gol krallıkları yaşamış. Saygı duyulası bir profil olarak herkesin kabul ettiği bir oyuncuya dönüşmüş. Salah kimse itiraz etmez o anlamda. Şimdi
3: peki ben yine de ederim dediniz ya. Neden? Çünkü şunu söylüyorum. Hep sizinle yayınlarda konuşuyoruz. Siz de özellikle üzerine basa basa söylüyorsunuz. Trabzonspor'un hedefi Avrupa olmalı. Yüzün Avrupa'ya dönmeli. Orada bir başarı hedeflenmeli. Şimdi genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro kuruluyor. Aralarında tecrübeli isimler de var. Bir taraftan sağ kanat hatta şu anda biraz daha üst profilli bir oyuncu bakıldığını zaten söylüyoruz. Bu bütün arayışlara cevap olabilecek bir isim değil mi aslında Muhammed Salah tecrübesiyle, kariyeriyle, vaat ettikleriyle, yapabilecekleriyle?
4: Yani
3: bir iki sezon bile olsa.
4: Şimdi futbol bambaşka bir yere evrildi. Ezgi. Salah kabul edelim ki futbol eğrisi aşağıya doğru dönen oyunculardan biri.
3: Evet.
4: Yani en iyi Salah zaten bize gelmesini beklemiyorduk. Bir şey demiyorum. Evet. Çünkü şimdi bazı Trabzonsporlular diyecek ki Hamsik de geldi, yaşlıydı. Evet. Sosa geldi. Fakat onlar en enerjik hallerinden Sosa'yı ayrı tutarsak Hamsik geldi. Hamsik karakteriyle, liderliğiyle takımı bir yere taşıdı. Yani Hamsik öyle çok yani inciler koymadı ortaya fakat bir karakter koydu. O karakter de takımın diğer oyuncularına, gruba müthiş bir enerji verdi. Ve o enerjiyle Trabzonspor şampiyonluk gördü ama şampiyonluk sonrası Trabzonspor öyle bir noktaya evrildi ki. Yani neredeyse çöktü yani Trabzonspor. Hatalı transferler şu bu. Sonrasında şimdi Sayın Başkan'ın önderliğinde ve yönetim kurulu ve Fatih Tekin Trabzonspor yeni bir planlama yaptı. 3 yıllık planlama dedik buna ve 16. oyunu icadeyiz daha. Ve üzerine koya koya gidiyor. Şimdi sen bu yapının içine bir bomba bırakıyorsun. Çok olumlu sonuçlar da doğurabilir. Hiç itirazım yok. Salah bu. Çok iyi etkiler edebilir ama tam tersi de olabilir.
3: Ha, şimdi risk yani.
4: Salah gibi çok çok yüksek bir profilli bir oyuncuyu veriyorsun, takımın içine koyuyorsun. Evet, Salah'ın enerjisi yetmedi Trabzonspor'un mücadelesi. Çünkü Trabzonspor çok yüksek enerjili bir oyun oynuyor. Ona hazırlanıyor. Şu anda bütün oyuncuları Fatih Tekke seçerken sadece yeteneklerine bakmıyor, dayanıklılığına bakıyor, verdiği tepkilere bakıyor. Yani Trabzonspor modern futbolun istediği enerjik oyunu oynamak için planlanıyor. Her şeyin ona göre planlanıyor. Oyuncu transferleri de, oyun kurgusu da. Şimdi bu oyuncu grubunun içine çok usta bir oyuncu bırakıyorsun. Eyvallah, itirazımız yok. Ama o usta oyuncu yedek bırakıldığında neler hissedecek mesela? Çünkü Trabzonspor'un oyun ihtiyaçları zaman zaman Salah'ın 45'te 50'de herhalde Salah varken ben de şeyi düşünmüyorum. Salah varken Fatih Tekin'i kulübede başlatmayacak herhalde. İlk 11'de başlatacaktır ama zaten geriye dönük bir kariyer önümüzde dururken böyle bir şeylerle karşılaştığımızda Salah'ın tepkisi ne olacak? Bilmiyoruz onu. Yani Salah Premier Lig'den izlediğimiz kadarıyla pozitif bir çocuk yani. Öyle rakibe dalaşayım öyle bir oyuncu değil ama bunu yeni bir yere geliyor. Yeni bir yapılanmanın içine giriyor. Yeni bir hedef.
3: Ama ne kadar düşüşte desek de Premier Lig'in temposuyla, fizik gücüyle Süper Lig'in ki kıyaslanamayacak kadar farklı bir taraf.
4: Yok be Ezgi, biraz haksızlık ediyoruz. Ya Premier Lig'e lafım yok da bizim ligimiz de çok sert, çok enerjik bir lig. Ya bizde planlama sorunları var, kurgusal sorunlar
3: var. En basiti topun oyunda kalma süresi bile çok az.
4: Ya oraya göre daha az evet ama bunu senin söylemek istediğini anlıyorum elbette öyle. Ama bilemeyiz diyorum ben. Niye? Şimdi biz şöyle düşünüyoruz. Ya Trabzonspor çok iyi bir yolda gidiyor şu anda. Ya Salah'a da bir başka bir isim de olabilirdi. Yani yüksek profilli yani. Salah

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda

0: gibi sallıyorum, Messi yani. Öyle başka bir profil de olabilirdi. Yani fark etmez. Salah, Messi meselesi değil bu. Çok güzel bir yapı devam ederken içeriye böyle bir bomba bırakmanın gereği var mı? Yani bunun ne sonuçta uğrayacağını bilmiyorum. Belki de ben mahcup olacağım. Bakacağız, Salah'la Trabzonspor Avrupa Ligi finalini ya da Konferans Ligi finalini oynayacak.
1: Ben şu an ne merak ediyorum biliyor musunuz? Fatih Tekke acaba şu son 24 saattir ne düşünüyor?
0: Şunu söyleyeyim önce, bu 24 saatlik bir mesele değil. 2-3 aylık bir mesele.
1: Öyle mi?
0: Tabii tabii, geçmişi de var. Daha önce de konuşulmuş yani, nasıl olur acaba, nasıl Trabzonspor'a yakışır mı falan gibi. Ama Fatih Tekke'nin net tavrı şuydu eskiden beri. Yani benim istediğim oyuncular belli, şunlardan birini alabilsek daha iyi. Yani o sarıyorsa şuyu buyu, ama ya Salah'a da kimse hayır diyemez ki. Ama Salah'la bir yıllık planın olur. Hadi bilemedin, Salah 34-35 herhalde. 2 yıllık diyelim olur. Bir de ya doymuş oyuncu, ya Trabzonspor'un oyuncusu doymuş oyuncu olmayacak. Trabzonspor'un oyuncusu aç oyuncu olacak. Çünkü rakiplerinle farkını kapatabilmek için oyun iştahı ve oyun kurgusundan başka şansın yok. Ya bir oyun yapın olacak, bir sistem inşa edeceksin. O oyunun üzerine aç oyuncularla oyunu ve oyuncuyu geliştireceksin. Başka şansı yok Trabzonspor'un. Rakiplerinin bütçesi senin 10 katın oldu neredeyse. Yani hep anlatıyorum, 2022 şampiyonluğunda Trabzonspor'un bütçesi 40 milyondu. İkinci Fenerbahçe'nin bütçesi 45 milyondu. Şimdi Trabzonspor hala 40 milyon, Fenerbahçe 600'lerden gidiyor. Yani o yapıyla, yani şey, o hani Borussia Dortmund Almanya'da diyelim, Bayern Münih'i ara sıra işte, bir Borussia Dortmund, bir Leverkusen filan. Bir tane rakipleri var yani, Bayern Münih var. Türkiye'de 3 tane Bayern Münih var Trabzonspor'un karşısında. Yani onların içinden sıyrılıp şampiyonluk hedefi koyacaksan eğer, kendi oyununu inşa etmek zorundasın. Kendi oyuncu karakterinle birlikte. Oyuncu karakterin işte Saviola, az önce sen verdin röportajdan. Evet. O tür aç, başarıya susamış, hedefli, yetenekli çocukları bu yapının içinde bir araya getirip bir oyun inşa etmesi gerekiyor Trabzonspor. Ve şu 15-16 aylık süreçte bunu gerçekten herkesin saygıyla, sevgiyle izlediği bir modeli dönüştürdü Trabzonspor. Ve Fatih Tekke Trabzonspor'u bunu başarırsa diğer takımlarımıza da örnek olacak. Ya olabiliyormuş yani, gidiyorsun. Yeter ki samimi bir adam bul. Çalışkan, emek veren, futboldan, futbolcudan anlayan, ikincil hesapları olmayan, oradan nasıl götürürüm, buradan bunu alsak oradan ne olur gibi alçaklıklara asla inmeyen, o düzeyle hiçbir ilişkisi olmayan sağlam, samimi insanları bulursa futbol kulüplerimiz aynı yapı inşa edebilirler. Dünya futbolcu kaynıyor. Sen kendin üretmekte sıkıntı çekiyorsun. Bunun ben dönemsel bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani altyapıdan oyuncu Türkiye'de yetişmeme ihtimali var mı? Yetiştiricilerin yetersizliği nedeniyle, yetiştiricilerin ve yöneticilerin yetersizliği nedeniyle oyuncuları yukarıya taşımakta sıkıntı yaşıyoruz. Fakat o süreçte aşılır. Çünkü önemli olan önce tespiti yaparsan çözümünü de yavaş yavaş bulursun. O tespiti yaptıktan sonra, ki şu anda Türk futbolunda bu tespit yapılıyor, TFF bünyesinden başlamak üzere. O tespitten sonra sen kendi oyuncunu da zaten yetiştireceksin. Ama bir yapı inşa ederken o yapının genetiğine uygun davranmak zorundasın. Şimdi Salah o genetiğe uygun mu? Emin değil, bilmiyoruz. Uygunsa şahane bir sonuç yaşatabilir bize. Hiç itirazım yok. Ama ben diyorum, bana göre bu transferin asıl nedeni Trabzon'daki yatırımların devlet eliyle bir şekilde prezante edilmesi. Yani şu an diyorum ya, Trabzon'a 1 milyon turist geliyor. Trabzon, Rize, Ordu, Giresun var. O bölge olarak düşün. Şimdi Trabzon Havalimanı'na 150-200'ü çekiniyorsa, işte 2 sene sonra Giresun ve Rize'ye de 50'şer-100'er uçak inmesi planlanıyor. Bu bir devlet planı olarak uygulamaya konduysa, ki o ihtimali güçlü görüyorum ben, ona o zaman işte ne başkanın çok fazla bir şey söyleme lüksü kalmıyor, ne teknik direktörün, ne biz yorumcuların, ne Trabzon'un esnaflarla konuştum mesela. Yani Mısır lafını duyunca heyecanlanabiliyorlar, heyecanlanıyorlar ya. Olabilir, evet, yani havalimanı da büyüyor. 2 milyarlık Müslüman nüfustan bahsediyoruz ve dünya Müslüman nüfusunun ideal oyuncu sporcularından biri Salah. Şu an Trabzonspor Salah'a imza atırsa belki dünyada aynı anda 1 milyar kişi diyecek bu

0: Trabzonspor kimmiş acaba? Bir bakalım.
1: Tam onu söyleyecektim. Yani işin saha dışı boyutu tamam. Tabii ki siz ekonomik boyutunu söylüyorsunuz ama saha içinde de şimdi hem kombine satışlarını düşünün, hem bilet satışlarını, forma satışlarını, ilgiyi.
0: Salo ya forma satışlarından pay verir mi?
1: O bilmiyorum, ondan emin değilim ama şöyle düşünün yani. Hepimizin Trabzonspor maçlarını daha farklı bir gözle izleyeceğimiz de çok kesin.
0: Şüphesiz yani. Salah'ı izlemek keyif. Zaten oyun stili de yani böyle sürekli araştıran bir oyuncu olduğu için araya gir çık.
1: Hani bir yıllığına öyle yani. Bir risk de alınır mı? Bir taraftan onu da...
0: Bak şöyle bir risk de var Ezgi. Haklısın. Yani denemeye değer diyorsun. Çünkü Salah bu. Ama Trabzonspor şu an çok değerli bir şey yapıyor.
1: Ya o değeri de o kadar bozacak bir oyuncu mu olur acaba? Bak, yani bilmiyoruz, evet.
0: İşte bilmiyoruz. Belki mesela şunu duymuş olsaydım, Salah'la Fatih Tekke konuştu. Uzlaştılar mesela, anlaştılar. Benim için hiçbir sorun kalmazdı.
1: Belki de
0: mesela
1: olur.
0: Öyle bir şey olsa, evet, öyle bir şey olursa, belki de olmuştur, olursa da benim haberim yok. Ama öyle bir şey varsa, Salah gerektiğinde yedek kalmayı sorun etmeyecekse, çünkü Salah bir figür ama bizim için Fatih Tekke çok daha güçlü bir
1: ya,
0: figür.
1: Ya Fatih Tekke zaten Salah oyundan alacak duruma geldiyse, Salah da muhtemelen bir şeylerin yoluna gitmediğini.
0: Ya, fizik olarak yetersizlik olacaktır. Anlamında söylüyorum. Evet, evet, olabilir. Yani bütün kaygımız Trabzonspor'daki o müthiş... insanı heyecanlandıran Trabzonspor'u bir Borussia Dortmund'a bir Bodo Glimt düzeyine çıkaracak, Avrupa'da sürekli başarıyı, Avrupa'daki sürekliliği normalleştirecek bir oyun inşası sürecinde Trabzonspor. Eğer bu oyun inşası, bu süreç bir yara alacaksa ne Messi isteriz, ne Salah isteriz, ne bileyim kimi söylersen söyle, Ronaldo'yu isteriz. Yani çünkü asıl olan Trabzon'un kendi karakterine uygun oyun yapısını inşa etmesidir. Şu süreç 3 yıllık, Sayın Başkan'ın 3 yıllık dediği süreç bu süreçtir. Bu sürecin hiçbir şekilde yara almaması gerekiyor. Ha Salah riskini alacağız diyor başkan, diyelim alacak. Devlet ya da bu riski alın dedi. Siz şey yapmayın, işte ben bunun masrafını Mısırlı bilmem ne turizm şirketinden, oradan buradan sponsorlardan alacağım dedi. Siz karışmayın bu işe. Ya siz karışmayın bu işe bile bu işin bittiği, olması gerektiği anlamına gelmez.
1: Peki.
0: Çünkü bizim için, Trabzon için önemli olan bu 3 yıllık yapılanma sürecinin yara almadan devam etmesidir. Asıl olan da teknik direktörle oyuncu ilişkisidir.
1: Peki bakalım neler yaşanacak bu konuyla ilgili. Değerli izleyenler, bekleyip göreceğiz. Takip ediyoruz tabii ki. Yunus Emre Sel'den de en net haberleri zaten her zaman olduğu gibi alacağız. O zaman Galatasaray'la devam edelim isterseniz. Şimdi Galatasaray'da yine sizinle geçtiğimiz hafta denk gelmişizdir yayınlarda. Çok sık birlikte yayın yapıyoruz. Hemen hemen her konuda çok fazla konuştuk. Musiala da onlardan biriydi. Hatta şunu konuşmuştuk hatırlıyorum. Resmi açıklama geldi mi gelmedi mi? Yani evet. Bu bir resmi açıklama olarak kabul edilebilir miydi? Kamptan gelen haber yoksa resmi hesaplardan paylaşılması mı gerekiyordu diye. O açıklama da geldi. Resmi hesaptan da Galatasaray yönetimi Cemal Musiala ile ilgilenmediklerini, transfer görüşmelerinin, anlaşmasının yalan olduğunu söyledi. Çok ciddi bir gizlilik içinde yürütüyoruz transfer çalışmalarımızı dedi.
0: Şimdi sokak ağzında argosu demeyelim de sokak jargonunda olmayan bir iş için abi senin o iş ne oldu dersin, der ki yalan oldu. Hani dikelim köfteci açacaktı, kirada anlaşamadık filan. Yani yalan oldu demesinin nedeni aslında çok belli ki Galatasaray gayri resmi yollarda, ki transferlerde böyle olur zaten, denemeler yapmış, bir yoklamış. Karşı tarafta olumsuz cevap verince iş bitmiş yani.
1: Aslında sıkıntı yoklanmış olması değil, o yoklamanın sanki anlaşma tamam, oyuncu haftaya İstanbul'daymış gibi
0: ama müşterisi
1: basına
0: var.
1: Yansıtılınca
0: Ezgi,
1: olay oradan çıktı.
0: Ezgi, bu dilin müşterisi var maalesef. Sosyal medya belası sonrası diyelim, iyi tarafları elbette var. Tık alma sevdasına ne dersen spor seyircisi, futbol seyircisi özellikle transfer haberlerine bayılıyor yani. Her türlü müşterisi olmaya hazır. Sen ne dersen A diyorsun. A dedi, acaba kim alıyor Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye? Ya onu takip eden bir müşteri var. Hiçbir sorgulamadan, hiç bu haberi veren, bu yazıyı yazan, bu mesajı atan kişi aslında bizim duygularımızla oynayarak aslında bize saygısızlık yapıyor noktasına hiç gelemediği için, futbol sever, taraftar bağımlısı, transfer bağımlısı bir taraftar tipi var artık. Aslında halka

0: Saygısızlığı bu duyumları habermiş gibi insanlara sunanlar yapıyor. Ama ne meslek örgütleri ne de okurlar, bu haberleri sunulan kişiler bir tavır koymadıkları için bu tür haberleri yapanlara yapacak da bir şey kalmıyor. Ama şeyi biliyoruz yani, evet, transferlerde böyle bir yöntem vardır ve zaten bu da olağan bir şeydir. Anormal bir durum değil yani, birini alacaksın, seni de diyelim bir yere, BBC'ye transfer etmek istiyorlar. Şeyi söylemezler. Direkt Ağspor'la, Haluk Bey'le falan bir iletişim kurmazlar yani. Bir yoklamaya bakarlar. Ne olur ne biter diye sağa sola sorarlar. Meslektaşlarına sorarlar falan. Bu iş böyledir. Bunda abes bir şey yok. Ama bunu işte senin az önce ifade ettiğin gibi, gayet güzel ifade ettiğin gibi, olmuş bitmiş bir transfermiş gibi halka, kamuoyuna sunduğun zaman kamuoyu bir beklentiye giriyor. Yönetimler bu sefer sıkıntıda kalıyor. Bu sefer resmi açıklama kendine dayatıyor. Ya en baştan yapsaydı bunu, yapmak istediği şeyi kendisi engellemiş olacaktı. Çünkü muhtemeldir ki yönetime yakın birileri, yani resmi sıfatı olmayan birileri bu işleri, zaten her kulübün öyle adamları vardır. Yoklamışlardır Musiala. Ya ben yani Galatasaray için elzem bir transfer olduğunu da düşünmüyordum açıkçası. Ya Sané varken Musiala, ikisi de aynı oyuncu. İkisi de estetik şeyleri yüksek, Sané bence daha yüksek de. Ama Musiala müthiş bir çıkıştaydı, böyle bir durgunluk devresine girdi. Sakatlıkla ilgili falan olabilir, bilmiyorum. Ama çok olası gibi de durmuyordu bende Musiala. Şimdi de Galatasaray net olarak bitirdiği transferi. Ha, burada Türkiye, 3 gün sonra bir haber daha çıkar. Musiala dedi ki ya bir daha düşünsek mi falan. O ayıp ettin, ne demek, gel dediler, buluştular. O da olabilir yani. Çünkü...
1: Şimdi o olur mu bilmiyorum ama Galatasaray taraftarı artık çok sabırsızlanmaya başladı. Transfer bekliyor. Ligin başlamasına 2 hafta kaldı. Evet, biraz daha Avrupa düşünülerek tabii ki bu transferleri yapacak Galatasaray. Oraya da vakti var. Ama işte taraftarları da sakin tutabilmek biraz zor oluyor bu süreçte.
0: Yani Galatasaray taraftarının, yani son 4 yılın şampiyon takımın taraftarının ben birazcık daha sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü geride kalan 3 yılda da böyle oldu aşağı yukarı.
1: Evet, Dursun Özbek de onu söylüyor zaten. Öyle her sene dedi? Aynı. Hı. Evet, geçenlerde divan kurulu toplantısında dedi ki her sene bizi aynı şeyden dolayı eleştiriyorsunuz. 4 senedir biz şampiyon oluyoruz ama dedi.
0: O zaman yönetim şunu kendine sormalı. Çünkü çok isim düşüyor ya medyaya. Medyaya düşen isimlerin kaynakları ya menajerler ya da yöneticiler yine. O zaman yöneticiler biraz daha dikkatli olmalı isim verme konusunda. Vermeyin o zaman. Yani taraftara da beklentiye sokan yine siz oluyorsunuz. Ya da bu işi yapan menajerler varsa, sizi zor duruma düşürüyorlarsa, onlarla hukuki bir hesaplaşma yolunu seçin. O da yok. Onun da karşıda suç unsuru oluştu mu oluşmadı mı sorusu çok önemli. Bence suç unsuru da oluşmuyor. Bu etik bir şey, ahlaki bir şey. Yani bir adam kalkıyor diyor ki Galatasaray bilmem kimle işte Berlin'de bilmem ne pub'da bir arada göründüler. O, ne konuştular acaba? Bunda bir suç unsuru yok. Ama müthiş bir mide bulantısı ya da bir umut ateşi yakıyorsun. Bunlarla ilgili mücadelenin yolunu bulması gerekiyor. Kendi kulübünü, kendi kurumunun haklarını koruma iddiası taşıyan hangi yönetici, hangi kulüp olursa olsun. Yani bu tür haberlerle mücadelenin de bir yolu henüz bulunamadı. Dünyada da bulunamadı. Türkiye'de de yok. Yani birazcık gazetecilik mesleğinin kendisini var eden ilkelerden uzaklaştıkça sorunların, bu tür haberlerin de çoğaldığını görüyoruz. Yani aslında sorun etik bir sorun ve bunu da yasalarla çözecek halin yok. Yani belki yöneticilerin biraz daha kötü mü olmaları gerekiyor? Başka bir yolu yok bunun. İkincisi de kulübün adını kullanarak haber yapan ya da sosyal medyada tık kovalayan hesaplara karşı, işte menajer olabilir, başka biri ille de menajer değil. Hatta menajerler belki en masumudur. İşini yapmaya çalışıyor. Kendine bir alan açmaya çalışıyor. Ama etik sınırlar zorlanıyorsa da kulüpler bir tavır alabilmeli. Yani bunun bir yolu olması lazım.
1: Peki şimdi Galatasaray'ın gündemindeki isimlere şöyle bir baktığımda, birkaç gündür yazılan Midtjylland'dan Ju var. Osimhen'in biraz daha genç versiyonu olarak tanımlanan bir oyuncu.
0: Değişik bir oyuncu.
1: Rafael Leao var zaten Fenerbahçe'yle şu an rekabet halinde Galatasaray. Bir de Can Uzun defterinin yeniden açıldığı söyleniyor. Biraz daha Galatasaray'ın teklifini yükselteceği, ki son teklifi 30'du. Zannediyorum biraz 35'lere 40'lara yaklaşacak bir tekliften bahsediyor.
0: Net olarak şunu söyleyeyim, Galatasaray Can Uzun'u alacak. Ya şu isimlerden bir 10 alacak. ya şu saydıklarından mı? Diğer o genç çocuğu Midilans'a verirler mi, vermezler mi? Paradan anlaşılır, onu bilmem.
1: Onun için de 25 istemiş.

0: Ya o parayla ilgili bir şey. Ama Can Uzun'u Galatasaray'ın almasını bekliyorum. Aldı gibi görüyorum yani. Leao'yu bilmiyorum. Kim alırsa başına bela alacakmış gibi geliyor. Kim alırsa alsın. Yani çünkü onun vücut dili hiç iyi şeyler vaat etmiyor futbol severe ve takımlara. Ben biraz Zeki'den dolayı da çok izledim Roma'yı. Orada izledim. Sürekli oyunlarını izledim yani Leao'nun. Leao çok yetenekli bir çocuk. Elbette öyle. O düzeylere gelmiş. Portekiz milli takımında oynuyor. Büyük takımlarda oynuyor. Ama sanki şeyle kendisini nasıl diyeyim, Galatasaray'a bir uçuk hakimizi yeş gelmiş değil mi? Yeteneği kuşku götürür mü hacim? Nefis bir enfes bir adam yani. Ne yapsa ilgiyle izliyorsun ama kendisini Galatasaray'a ve Türk futboluna verilmiş bir armağan gibi görüyordu. Hmm.
1: Ya, Leao'da da o potansiyeli
0: Leao'da
1: görüyoruz.
0: Da o var. Kendisini gitti her yerde yani. Hmm. Yani bize ayrımcılık yapacağından değil. Roma'da da kendini armağan gibi görüyor. Her tarafta ben özel bir adamım diyorum. Yani, kediler dünyanın en güzel canlılarıdır. Niye biliyor musun? Güzelliklerinin farkında değillerdir ve bu güzelliklerini kimseye satmazlar. Şimdi sen güzelsin, eğer o güzelliği bir tevazuyla taşlandırmıyorsan eğer gittiğin her yerde antipati yaratırsın. Yani Leao'da da o var. İki gol attığınca tabii taraftar Leao diye sarılacak ona ama yani ben gittiği takım havasını da bozabileceğini düşünüyorum Leao'nun. O yüzden ben çok faydası olacağını düşünmüyorum. Ya Leao ne bileyim ilkesel bir dönüşüm, değişim, devrim yaşar kendi içinde. Bambaşka bir kimliğe bürünür. Tamam, ona da bir itirazım yok. İnsan sürekli değişen, gelişen bir varlık. Belki öyle olur. Yani alabilirlerse de o zaman kim alırsa hayırlı olsun deriz yani.
1: Bu arada Roma dedik ama onu Milan olarak da düzeltelim.
0: Roma'da da oynadı galiba.
1: Yok, oynamadı.
0: Daha önce Milan'dan önce nerede oynadı?
1: Lille'den geldi Milan'a.
0: Lille'den mi? O zaman Milan'da izlemişimdir, evet.
1: Rafael Leao konusunda birazdan Fenerbahçe bölümünde geri döneceğim ama özellikle şimdi Can Uzun konusu biraz uzadı gibi görünüyor. Ve bu konu
0: ama o transferler öyle uzun sürer be Ezgi.
1: Ama ne kadar da bitecek? Yani Frankfurt 60 milyon eurolardan bahsediyor.
0: Tamam, 45'i bitecek işte.
1: 45.
0: Ben öyle düşünüyorum.
1: 45 kabul edilebilir bir.
0: 45, 46, 47. Çünkü Can da daha 22 yaşında. Değil mi? O yaşlarda genç
1: işte bir ama çocuk. O yüzden zaten. Acaba şu an 46-47 mi?
0: Yani o civarlarda yani Galatasaray'ın hesabını tutacak biz. Galatasaray'ın kasasında para vardır. Biliyoruz yani o devletin sunduğu olanaklar hep nakde dönüştü. Büyük kulüpler bunu yaptılar. Paraları var. En azından yani yok şu deniyor hani maaşları ödemekte zorlu çekili her grupta oluyor bu tabi. Ama bir şekilde bir yerlerden gelecek olan paralar var. Yani
1: bu arada Barış Alper'in İngiltere'ye gitme ihtimali şu sıralar çok konuşuluyor. Hatta Leao isminin o yüzden çok fazla konuşulduğunu da söyleyelim.
0: Yani Barış Alper yani transfer yapabilir. Yaparsa da yerini dolduracak adam Leao mu dersen. Başka yani etik nedenlerden dolayı ben biraz kuşkuluyum. Yoksa yeteneğiyle ilgili bir sıkıntımız yok ama yani Galatasaray sonun 6'yı yaptıktan sonra daha büyük hedeflemeleri varsa Leao gibi değil de Barış Alper gibi rakip sahabeki de kovalayacak, savunmasına yardım edecek adamlara ihtiyacı var. Artık dünya futbolunda şey yok. Hele üst düzeyde. Gerçi alt düzey falan da kalmadı artık. Herkes aynı oyunu oynamaya çalışıyor. Herkes, bütün oyuncular oyunun her anında var olmaya çalışıyorlar. Eğer fiziksel olarak takımın gerisine düşüyorsan o oyunda kalma ihtimalin yok. O organizasyonda da bir hedefine ulaşma şansın yok. Yani Leao Türkiye Ligi'nde çok iş yapar bak. Ya atıyor, vuruyor, yakışıklı da filan böyle. Forma da sattırır ama eğer senin hedefin Avrupa ise araman gereken, üzerinde durman gereken oyuncu Leao değil. Yoksa bir sürü isim var mesela. Görüyoruz, izliyoruz. Öyle zımba gibi çocuklar var. Gençler geliyor, neler geliyor. Araya neler bulur. Savio'yu hangimiz biliyorduk? Trabzon aldı getirdi. Bence bu sene ligi kasıp kavurabilecek bir yetenek. Var işte bir sürü de Fatih Hoca diyor ki en az 100 tane daha Savio'lu gibi oyuncu var diyor.
1: İşte Galatasaray'ın transfer stratejisi biraz daha kendini kanıtlamış oyunculara gitmek ya.
0: Kanıtlamış da alırsın, bir şey demiyorum, o da anlaşılır bir şeydir. Elbette öyle yani, Osimhen'i alırsın tamam ama hepsi onlardan olmaz. Osimhen mesela özverili bir adam.
1: Ugo Çukwu'yu aldı, ona da tepki gösterdi herkes.
0: Ugo Çukwu'yu kabul edelim ki sen de beni de alındıktan sonra duyduk.
1: Evet.
0: Yani ben en azından öyle, seni bilmem.
1: İşte, evet ben de öyle ama ister istemez şöyle diyoruz. scout ekibi belli ki izledi, gördü bir şey.
0: Ya, scout transferi o. Yani neden? Galatasaray orta saha

0: da Leminas'ı, Torreira'sı çok yoruldular. Yani mental olarak yoruldular. Onları dinlendirecek bir oyuncu ihtiyacına binaen alındı. O oyuncu o katkıyı da verecektir. Yani ondan bekleneni verir. Ama ondan zaten 10 gol 10 asistle oynamasını kimse beklemiyor. Yani o bekleneni verecektir. Şimdi Galatasaray taraftarı istiyor ki, şimdi sen Osimhen'i transfer ettikten sonra, önce Icardi, sonra Osimhen, sonra Sané. Şimdi bu transferlerden sonra Galatasaray taraftarının beklentisi doğal olarak büyüdü. Ama ben Galatasaray'la arkadaşlarına naçizane tavsiyem şu. Ya o büyüyen beklenti sizin başarı beklentinizin karşılığını sunacak olan beklenti değil. Size nasıl söyleyeyim? Mesela Salah'ı aldın değil mi? Düşük beklentilerle aldın fakat beklentinin çok üzerinde verim verdi Salah'ı. Her yerde de kullanabiliyorsun. Şimdi Salah'ın bir tık üstü fakat Leon'la bir tık altı olan, yani dünya futbolunda çok tanınmayan, bilinmeyen onlarca, yüzlerce yeni yetenek var. İlle de birilerinin bulup sürdüğü oyuncular üzerine gitmen gerekmiyor. Altyapından oyuncu deniyor. Hoca bayağı denedi. İstediğin kıvamda oyuncu gelmiyor olabilir. Büyük takımlar için dünyanın bütün coğrafyalarındaki bütün çocuklar altyapı oyuncusudur zaten. Bulup getirmek marifet. Bunu yapmak için de bir adanmışlık gerekiyor. Biraz da planlama, programlama gerekiyor. Fakat onlar uzun iştir. Biz Doğu toplumlarının sevdiği şeyler değil. Biz öyle şeylere zıtız. Biz olduğu gibi spontane olacak. Tutarsa da hep beraber coşkusunu yaşayacağız. Tutmazsa da kim aldıysa ona beraber, hep beraber ona yükleneceğiz. Nereden buldun ha bunu?
1: Fenerbahçe için de Leao'nun yanlış bir isim olduğunu mu düşünüyorsunuz?
0: Şimdi Leao oyuncu olarak kimse için yanlış olmaz da.
1: Yine aynı sebeplerden dolayı Fenerbahçe'nin de mi başına...
0: Fenerbahçe için sıkıntı daha az yanlış olur Leao. Hmm. Çünkü Fenerbahçe'nin temel hedefi Türkiye Ligi şampiyonluğu. Galatasaray'ın o değil. Ya Galatasaray'ın da tabii hedeflerinden biri ama Galatasaray artık bir çıta koymuş. Kendileri de bunu sık sık ifade ediyorlar. Ali Sami Yen merhumun da kuruluş felsefesi olarak belirlediği gibi. Galatasaray birazcık daha yukarıdan düşünmek zorunda. Fenerbahçe öyle değil. Fenerbahçe'nin bir tane zorunluluğu var. Türkiye Ligi şampiyonluğu. Avrupa onların hepsi, o son oyundaki o berbat oyun filan, onların hepsi motivasyon eksikliği. Oyuncular da yani aslında herkes, bütün kurum kurumsal olarak Türkiye Ligi şampiyonluğuna odaklanmış durumda. Leao Türkiye Ligi'nde sana katkı yapar. Ama Fenerbahçe'nin elinde 14 tane fazla yabancı var zaten. Ve en çok da kanadı var.
1: Ve yani Leao'nun geldiği senaryoda da bir yerli oyuncu ayrılacak çok yüksek ihtimalle, Kerem.
0: Evet. O da
1: yani bir yabancı gidecek ve bir yabancı gelecek de değil. Yani bir yerli oyuncu gidecek, bir yabancı daha gelecek. Bu da demek oluyor ki sizin yolları ayırmanız gereken oyuncu sayısı çok daha fazla.
0: 14.
1: Artmış
0: 14
1: olacak.
0: Miydi? 10 mu? 10 10 oyuncuyla
1: 11 oyuncuyla şu an zaten ayırması gerekiyor. Gelecek 2 oyuncu da var. Bir santrfor, bir kanat
0: nasıl
1: oyuncusu.
0: Nasıl planlama ama? Yani müthiş, kim planlama yapıyorsa tabii sadece bugünün yönetimine yüklenmek doğru olmaz. Ama Türk futbolu böyle planlanıyor. Bu planlamanın dışına çıkan tek Trabzonspor oldu şu anda. Yani o da nasıl gidecek artık, içimize kuşku tohumları ekildi. Yani bir kuşku ekildi. Aynı zamanda o tohumların yanında hemen Trakya'ya doğru gidiyor. Ayçiçek tarlaları böyle pıtrak gibi bakarlar. O çiçekleri de yan tarafta bekliyor. O da olabilir ama işte bir kuşku tohumu ekildikten sonra sanki bir büyüsü kaçıyor işin. Ama Fenerbahçe için Leao oyuncu olarak çok doğru bir profil ama transfer politikası olarak yanlışlardan biri daha. Yani Fenerbahçe'nin çok değerli kenar oyuncuları var zaten. Ben Kerem'den bu kadar kolay vazgeçilmesini de bak hep anlattım, yine anlatayım. Ya Kerem, Icardi ile Kerem oldu. Kerem
1: önce bir santrfor alınırsa daha farklı olabilir.
0: O Yunanlı'yla Kerem oldu. Adını söyleyemiyorum. Benfica'daki çocukla. Niye? Ortak bir dil tutturdular. Yani nakaratı birlikte söyleyebiliyorlardı. Yani şarkının genel bölümünü kulüp, takım 11 kişi hep birlikte söylüyorlar. Fakat nakarat kısmını söyleyecek bir oyuncu ihtiyacı var Kerem için. Eğer Kerem öyle bir oyuncu bulursa, mesela bir santfor, Kerem'in aynı dili konuşabildiği bir santfor olabilseydi Fenerbahçe'de, Kerem bu rakamlarda kalmazdı. Çünkü Kerem'in doğuştan gelen yetenekleri var. Dünya futbolunda o yetenekler çok az.
1: Pavlidis. Ben de getiremedim.
0: Ben Fenerbahçe'nin Kerem'den alabileceklerini alamadığını, bunun da yine planlama hatası olduğunu düşünüyorum. Yani mesela Pavlidis'i alsın Fenerbahçe, alamaz mı? Çok pahalı o.
1: Bilmiyorum
0: da. Mesela Pavlidis'i alsan Kerem'i de kazanıyorsun. O zaman Leao'ya da hiç ihtiyacı kalmıyor. Leao'ya vereceğin parayı Pavlidis'e ver. Bilmiyorum. Herhalde Pavlidis Leao'dan daha çok para etmiyordur.

0: neyse kafaları karıştırmayalım da. Ama yani Kerem'in anlaşabileceği bir oyuncuya ihtiyacı var.
1: Hayır, şu an zaten o bölgede santrfor için konuşulan isimler yine tartışılmayacak isimler. Yani şu an Sörloth ve Girassi isimleri yeniden gündemde.
0: Ama denenmişi var. Ya Icardi'yi alın diyeceğim de çok oldu yani. Kerem'i de kazanırsın Icardi ya da Pavlidis'i alırsan, onu söylemek istiyorum. Kerem öyle kolay vazgeçecek bir oyuncu değil. Ya sana çok şey katabilir.
1: Pavlidis'in valla piyasa değeri şu an 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
0: Leao daha çoktur herhalde, bilmiyorum.
1: Leao zaten çok.
0: O zaman yani niye bunu düşünmezler bilmiyorum. Hani aklı veriyor gibi olmuyor mu? Ben akşamları evi bulmakta zorlanıyorum bazen. O kadar akıl yok bende de. Ama yani denenmiş şeyler var. Bunlar üzerinden giderek hani bir taşla iki kuş dediğim şey bu. Pavlidis de Türkiye Ligi'nin santrforlarından biri yani. Yani Türkiye Ligi'nde leblebi bir gol atar bana göre. Ama bilmiyoruz. Başka türlü hassasiyetleri mutlaka vardır. Yani onun kurumsal yapı düşünüyordur. Belki de akıllarında vardır. Onu da bilmiyoruz.
1: Çok özür dileyerek bir araya gireceğim. Fenerbahçe'de divan kurulu var malum. Başkan Aziz Yıldırım konuşuyor. İzleyelim.
2: Sayın Divan Başkanı, üyeleri, yönetim kurulu üye arkadaşlarım ve değerli Fenerbahçeli kongre üyeleri, divan üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi, bir önceki divandan iki ay sonra bu divanda sizlerle beraber ve yeniden başkan ve yönetici arkadaşlarla beraber karşınızdayız. Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Ve yapacağım. Bunu bilin. Bunu bilin. Şimdi aslında başka şeyler söyleyecektim bugün ama dünden beri gelen gelişmelerden dolayı konuşmayı değiştirdim. Şimdi önce demin Paşa Bey burada yayın gelirleriyle ilgili konuyu anlattı. Haklı ve doğru söylüyor. Yani 15 milyon herhalde yakın bir bedel alıyoruz. Onun dışında Anadolu kulüplerini tamamen ortak yaptılar. Eskiden şampiyonluk payları vardı, onları da kaldırmışlar. Neyse, seneye Haziran'da seçim yayın ihalesi var. Orada ne gerekiyorsa yapılır ve ben devam edersem, kalırsam gerekeni de yaparım. Onu da herkes bilsin. Şimdi Sayın Orhan Bey ile Burçin Bey geldiler, burada açıklamalar yaptı. Aslında bugün dokunmayacaktım. Çünkü şu an içeride bizim durumumuz ne? Geçmişi bileceğiz ki geleceği bilelim. Ne para var ortada? Şunu da bilin, hepiniz bilin. Kulübün şu andaki hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin. Biz bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Anlatacağım birazdan hepsini. Yalnız şu var. Şimdi geldiler suçlular gibi burada anlatmaya çalışıyorlar bir şey. Bir dahaki divanda ben suçunuz var mı yok mu geleceğim burada anlatacağım. Bunu bilin. Burada konuşmayacağım. Çünkü bizim birlik, beraberlik söylediğimiz sözün arkasında durmamız ve buna ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Bizim şahısları değil. Ben 20 sene başarılı bir süreç yaşadığıma inanan bir insan olarak yeniden geldim. Bu arkadaşlarla beraber elimizi taşın altına soktuk. Taş bizi kanatıyor. Ellerimiz kan içinde. Ama itiraz etmiyoruz. Çünkü başka şansı yok Fenerbahçe'nin, haberiniz olsun. Ben görüyorum. Siz görüyor musunuz bilemem. Onu da siz tartışın. Boşu boşuna bana, şahsıma, şuna, arkadaşlarıma muhalefetlik yapmayın. Yani sizin muhalefetiniz, bilmem neyiniz bizi üzer, başka bir şey yapmaz. Çünkü biz buraya gelmedik. 3 sene, 5 sene, 10 sene kalacağım diye gelmedik yani. Bunu herkes bilerek bizimle olan tavırlarını, hareketlerini, düşüncelerini paylaşırken daha yumuşak ve daha samimi olursa biz de bundan çok mutluluk duyarız. Bunu bilin. Şimdi arkadaşlarım dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim ama detaya girmeyeceğim. Çünkü detayı arkadaşlar bakıyorlar, sonuçta ne çıkarsa söyleyeceğiz. Şimdi

142 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Övünerek demin arkadaş burada diyor ki biz Ataşehir'den bakın 44 milyon 600 bin euro para gelmiş kulübe. Kayış Dağı'ndan arazisinden 5 milyon 631 32 bin euro da yine gelmiş. Toplam yani 50 milyon euro üzerinde bu eve bir kaynak gelmiş. Bu kaynak nereden gelmiş? Aziz Yıldırım'ın gidip devletten 35 milyon dolara aldığı Kayış Dağı arazisi, Ataşehir'de Murat Ülker'le yapmış oldukları salon ve onun yanındaki arsadan, geriye kalan arsadan 8 yıl önce Murat Ülker'in bana ben daha çok para kazanan Fenerbahçe'de kazansın dediği durumda benim gidip emlak konutla konuşup o zamanki sayın şimdiki bakan Murat Kurum'la konuşup ta yukarılara kadar götürdüğü hadisenin başlangıcıdır. Yani övünmeyin, biz para geldi bilmem ne. Bu para bizden geldi ya. Övünmeyin. Kapatın bu konuları. Ama bu parayı da yediniz. Bakın toplam yediğiniz para geleceğe ait. Ben diyorsun bunu Çobani'nin 2 senelik parasını almışsınız. Forma reklamını almışsınız. Adidas sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Yani bunlar 1 yıllık değil. 1 yıllık olsa sesimi çıkarmayacağım zaten. Ya diyeceğim 1 yıl almışlar bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralarını almışsınız. Onun için konuşmayın sakın. Hata yaparsınız. Biz de konuşmaya mecbur etmeyin. Gelip burada yanlış şeyler anlatıyorsunuz. Evraklar var. Araştırıyorum, soruşturuyorum. Ayın 22 Temmuz'da yönetim başkanı ben ve bu arkadaşlar yönetici, siz evraka imza atmışsınız eski yönetici olarak. Yapmayın, beni tahrik etmeyin lütfen. Bakın konuşmuyorum. Ama öğrenmeye çalışıyorum ne olduğunu. Siz geldiğiniz zaman Sayın Ali Koç'tan devraldığınızda neden Ali Koç'tan nasıl devraldığınızı gelip bu insanlara anlatmadınız ya? Üyelere gelip de niye söylemediniz? Ben söyleyeceğim. Neden söyleyeceğim? Bak neden söyleyeceğim? Burada çok şey var da kapatıyorum. Bak neden? Şimdi Ertan Tonuloğlu oradan konuşuyor. Bizden tek kelime yok. Konuşan arkadaşım yok. Kante'yi satalım diyen yok. Medya konuşuyor. Medya yazıyor. Onlara da gireceğim şimdi. Ya sen atlıyorsun oradan üstüne. Ben Kante'yi aldığımız paraya satarız. Sana yetki verdim. Hadi bakalım. Yetki de şöyle veriyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe Kulübü ne kadar harcamışsa o parayı getirin. Diğer borcu alacak takıma havale edin. Ya adama bir anlaşma yapmışsınız. Allah yani. Hiç kimse onu almaz ya. 5 milyar imaj hakkı vermişsiniz. Ve imaj hakkını verirken de eğer bir yerden kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe Kulübü 5 milyon euro şeyi imajı karşılayacak ya. Yapmayın Allah aşkına, konuşmayın. Biz ancak size dersek ki ya bunu sata bir yardım eder misin dersek o zaman bunları kamuoyuna açıklayın. Yoksa konuşmayın siz. Böyle bir hakkınız yok. Ben ama şimdi sana Kantiyen'in yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, getir imzalayacağım. Yönetim kurulu olarak. Ayıp. Ve böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz. Şimdi şu medyaya da bir gün de sonra anlatacağım şeyler var. Biz ne paralar kulübe getireceğiz, ne yapacağız, nasıl yapacağız? El nasıl? Ya kardeşim bu adamı almışlar. Almışız. Hayırlı olsun. 19 milyonu almışız. Ve bu arkadaş için tutmuşuz. Bunun parasını bir kısmını ödemişiz. Ben geldikten sonra arkadaşlarımla beraber 2 milyon 950 bin euro Haziran'ın sonunda limitleri açamıyoruz. Lisans çıkaramayacağız dediği için bizim Çağdaş Bey, ben de onun üzerine 2 milyon 950 bin lira şeye para gönderdim. Sevil'le. Euro. Anlayın artık. O kadar doluyuz ki.

Ve bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon euro harcama yaptık. Bilin yani. Bilin, 65 milyon euro harcama yaptık. Bize kalan ne var? Giden yönetimden bize kalan ne var? Kombineler var. Barış Karagöz arkadaşa da teşekkür ediyorum. Hepsini organize ettik. Bize ne kaldı? Birkaç tane şey kaldı. Onları da söylerim. Şimdi bulurum size. Söylerim. Loja kaldı. 12-18 öyle bir miktarda loja kaldı. Onu da bulur, anlatırım size. Geri kalanı hem Ali Bey hem de Saadettin Bey zamanında satıldılar, paralarını aldı yediler. Şimdi bir tane kaldı, yayından gelecek para, sağ kenar reklam, başka bir şey yok. Ondan sonra bize diyorlardı 200 milyon borç var ama para da var, halledersiniz edersiniz. Nasıl edeceğiz? Yeni konuşuyorsunuz, nasıl halledeceğiz, anlatın bana. Yapmayın ya. Gittiniz, bak ben ayrıldıktan sonra bir daha stada gelmedim. Bir daha stada gelmedim. Rahatsız olurlar, olur insanlar diye. Gelseydim zaten başka şeyler olurdu. Siz de buna da dikkat edin. Ben iki tane locam vardı. Ve bu stadın yapımında benim ve o zamanki arkadaşlarım emekleri oldu. Biz ona rağmen seçimi kaybettik. İki tane locayı bıraktım, ayrıldım. Bir daha konuşmadım, söylemedim. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş iki gün önce. Ah canım benim ya. Ah canım. Ya iki sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına ya. İki sene önce locanın parasını vermişler, almışlar. Tamam. 9 milyon küsur. Locanın parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. Ne anladım ben ondan? Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz ve yazsaydınız, deseydiniz ben bu kadar bu kulübe para verdim. Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler, şunlar bunlar. Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. 850 mi 75 bin euro ayda para ödediler. Son iki ayını da bu arkadaşınız ve bu arkadaşlar ödediler. Biz de ödedik. 1900'e yakın. Tek kelime konuştuk mu? Hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın, ettin. 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi? Fenerbahçe zarar etmedi mi? Veya Fenerbahçe'den o sen loja sattın, parayı aldınız, adama ödediniz. Önemli aklıma o da geliyor. Benim hakeme vermiş, önemli değil. O loja ve gerekirse vakte ihtiyaç varsa başka localarda dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacaktı. Benim değil. Benimle ilgisi yok. Kim gelirse, başkan olursa locası olacak. Ayrıldığı zaman yeni arkadaş orada maçlarını seyreder. Şimdi demin Paşa Bey'in söylediği yayının dışında devletle de istek olması lazım, isteklerinizin olması lazım. Devlet sağ kenarında maç hasılatlarından %7, sağ kenarındaki reklamlardan bütün kulüplerden %10 alıyorlar. Bunun yanında %40 da vergi var sporcuların. Bu sporculara verilen verginin 8 sene veya 9 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber bir kanun çıkartmıştık. Bu vergi ödediklerimiz verginin bir yerde tutulması ve amatör şubelere harcanmasıydı %100'ünün. Şimdi değişmiş, %50'ye kadar imiş bu. Bunun yeniden değerlendirilmesi lazım, yapılması lazım. Fenerbahçe Üniversitesi, koskoca üniversiteyi yapmak için 10 sene uğraştım. 10 sene hapise girdim çıktım, çağırdılar, dediler ki üniversiteyi yapabilirsiniz ve başladık çalışmaya. Hiçbir şeyimiz yoktu. 50 milyon lira teminat lazımdı. 8 tane evi teminat yaptık,

0: villa almıştık oyuncular için. İşte sağdan soldan hisse senedi şu bu. Şimdi bakıyoruz ki Hüseyin Bey'le de çağıracağız, oturacağız, konuşacağız. Bütün mütevelli heyetten biz istifa ettik, gittik diye bıraktık. Yeni gelen arkadaşlar devam etsin diye. Bunlar da mütevelli heyetin hepsini Hüseyin Bey'in ailesine vermiş. Tamam. Vermişler. Mahkeme kararıyla almışlar. Bizim arkadaşlar 10 kişi çağırdım hukukçuları. Bu hukukçular oturdular, çalışıyorlar. Çıkacak bir hafta sonra herhalde bir toplantı yapacağız. Orada alınacak kararla Hüseyin Bey'i çağıracağım, konuşacağım. Ben çağırdım, burada konuştum. Benim şirketime geldi. Bundan iki divan önce Fenerbahçe'ye 200 milyon dolar versin, ben vereyim dedi. Bunu Orhan Bey'e de söylemiş. Orhan Bey bana söyledi bu sözü. Düşünün. Düşünün. Yani herkesi parayı öyle verdi, buradan çizdi, bilmem ne yaptı diye bakmayın. Nerede kolej? Nerede kolejiniz? Niye konuşmuyorsunuz? Bir Allah'ın kulu geri burada, ya bu kolej ne oldu kardeşim ya? Diye niye sormuyorsunuz? Niye sormuyorsunuz? Ben size soruyorum. Bundan sonra hep böyle soracağım. Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Sahip çıkmıyorsunuz. Sahip çıkmıyorsunuz. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın yani. Tamam mı? Bak ben beklentim yok Fenerbahçe'den, haberiniz olsun. Benim hiçbir beklentim yok. Ben ama tek şeyim var. Ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilin. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim o. Ama tabii bu yol biraz şey, yani zorlu bir yol, ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Şimdi bu YouTube'çularla ilgili bir şey söyleyeyim. Bak bunu çok samimi söylüyorum. Devlet de duysun beni. Duysun. Önce Mehmet Aslan. Ben bu şeye bakmam. Instagram mı diyorlar, ne diyor? Ben onlarla işim yok benim. Ben yani kullanmayı da biliyorum. Sırf kızımdan dolayı bir tane görüntülü telefon aldım, ona bakayım diye. Yazıyor Mehmet Aslan. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la konuştu ve yılların deneyimli gazetecisi yani. Bak buradan uyarıyorum onları hepsini. Diyor ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la maçtan sonra konuştu. İrfan Can'ı kov. Veya kovalım. Ya niye kovuyoruz abi ya? Niye kovuyoruz ya? Senin bir derdin varsa İrfan Can'la veya İsmail Kartal'la, sen kendi düşünceni yaz. Beni kullanma. Yalan yazıyor, yalan. Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradım. Nasılsın, iyi misin hocam dedim. O da bir şeyler söyledi, ben de bir şeyler söyledim kendisine. Ama spor, futbolcularla ilgili değil. Bu konularla ilgili. Ayıp ya. Ayıp, vallahi ayıp. Mehmet Aslan, ayıp, ayıp. Yakışmıyor sana. Şimdi efendim, 3 Temmuz'da da yalan yazıyordu. Nerede?
1: 3 Temmuz'da da. 3 Temmuz'da da yalan yazıyordu.
0: Neyse, onları geçtik baba, şimdiye gel. Şimdi bu YouTube'cular var. Doktor No diyormuş, No. Bilmem kim, 3 tane. Dün bana, beni tenkit etmek kolay. Ben edin ya, ben ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. Aile yapım belli, iş hayatım belli, Fenerbahçe'de ilişkim belli. Beni tenkit edebilirsiniz. Bana hakaret etmeden ne söylemek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ama kızımdan ne istiyorsunuz ya? Bak dün akşamdan beri sinirlerim gergin yani. Gergin. Bak onlara söylüyorum. Yarın pazartesi günü bizim avukatlar, benim şirketin avukatları, onları şikayet edecekler savcılığa. Özür diliyorum. Eğer devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım, haberli olsun. Ben yapacağım. Öyle artık sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Bizim de hepimizin anası babası var, çoluk çocuğu var. Bak evlerine gidelim, şerefsizim. Bak şerefsizim diyorum. Çünkü

İnsanların muhatabı olan veya geçmişteki insanların muhatabı olan bu YouTube kanalları açmışlar onlar. Şimdi diyor ki adam, Aziz Yıldırım diyor, Real Madrid'de aradın mı o Emilio'yu? Garcia diye bir oyuncu varmış, 23 yaş altı, bak hiç bilmiyorum, tanımıyorum da. Onu ille Mourinho'ya söylemiş, sert çıkmış, alacak diye. Yanında 4 tane arkadaş varmış, onlardan biri söylemiş bunu. Ya ben kimseyle konuşmam, ben konuşacağım ki yan kamerayla konuşurum futbolu, yani transferle ilgili bir şey. Diğer arkadaşlar da bana sormazlar, ben de söylemem yani. Ya bu kadar mı yalancısınız ya? Yazıyor, diyor ki Aziz Yıldırım 35 milyon euro verdi, işte Babiş bilmem ne 20 verdi, öbürü bilmem ne verdi. Ya kafayı mı yediniz siz? Kafayı mı yedin abi? Ben 35 milyon vermem için nasıl ben nakit verebilirim ya? Nasıl veririm? Ben ancak sponsorluk operasyonu yaparak verebilirim, ciddi bir sponsorlukla. Öyle ben getirdim nakiti verdim, kulüp nasıl kullanacak? Kulüp kullanamaz ki, para orada durur. Ya bunlar kafayı yemişler be. Açtım söylettim arkadaşlara, dedim bak söyleyin, çok kötü yaparım, Cumhuriyet Savcısına suç duyurusu yaparım. Onun üzerine kaldırdılar yayından. Ama her gün yalan yazıyor. Leo için Milan kulübüne vermişim, kızmışım, şöyle yapın böyle yapın. Ya olur mu böyle şeyler ya? Böyle ilişki olur mu? Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet ederim. Ve halkı kim ve nefrete sevk ettikleri için. Şikayetim de o. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Allah aşkına inanmayın. Allah aşkına bunları dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin seyir etmenizle onlar milyonlar para kazanıyorlar. Yazık, lütfen yazık. Yapmayın, seyretmeyin. Varsa da bir şey yalanlayın yani. Bizim ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeyi inanmayın. Söylüyorum, bir tane santral alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Bak söylüyorum, yine söylüyorum, bak yine söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız, hoca işte arkadaşlar konuşacağız. İhtiyacımız olursa bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1-2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Ben onun için, ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle geçen sene 15 oyuncu almışlar. Bir önceki sene yine 15 oyuncu almış. 30 tane. Bu 10+4'ü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncular alınırken size lisans geldiğinde niye izin verdiniz? Vermesenize. Seneye de 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncuyu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya Türkiye'ye, buraya yerleşiyor. 2 sene, 3 sene imzalıyorsun. Bir sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı, biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam da giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekleri herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsınız, çıkaramazsanız oyuncu isterse kendi bonservisine her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Hı? Yok yok, düşmem. Rahat ol. Düşecek halim yok. Şimdi Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım. Gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bunları da söyledik. Şimdi iki tane önemli konu var. Fazla uzatmayayım. Sizi de şey yapmayayım, yormayayım bugün. Çok konu var. Tespit ettiklerimiz çok şey var. Ama bir dahaki divanda her şeyi anlatacağım. Bir defa bir şura yapmayı istiyorum. Bu şura Eylül-Ekim ayında Sayın Divan Başkanı'na da bunu rica ettim.

0: onun başkanlığında bütün kulüpleri çağırarak bütün oradaki masrafları şahsım cebimden karşılamak kaydıyla şura yapmak istiyorum. Türk futbolu için ve bir kitap Türk haline getirip devlete de sunmak istiyorum. Kulüplerin sorunu nedir? Kulüplerin sorunu nedir? Ama yalnız futbol değil. Basket, voleybol, hepsi. Bütün arkadaşlar gelsin. İki gün yapalım. Sonunda da bir belge ortaya koyalım ve devlete sunalım. Çünkü aksi halde devlete tek tek anlatmakla çözüm olmuyor. Bunu bilin. İki, dere ağzındaki tesisler ve Maltepe tesisleri. Bunları da oturduk, inceledik. Daha devam ediyor. Çünkü projelerin tam bitmiş hali yok. Tamamen mimari projeler var. Şimdi onun statiklerini de yapmak üzere çalışma yapıyor arkadaşlar. Dere ağzıyla ilgili bizden önceki yönetim, daha doğrusu Ali Koç yönetimi bir proje hazırlamış. Orada en önemli kritik nokta Metin Arşiv tesislerinde, rahmetli Metin Başkan'ın yapmış olduğu tesisler. Bu tesislerde yıkılmalar başladı. Onun için oradaki her şey çıkartıldı ve onları aldılar, götürdüler, yemek yiyecek yerde tedaviler falan yapılıyormuş, sağlık şeyi. Ki bunları ortadan kaldırmak için gittik belediyeyle de, şehircilikle de ben bizzat gittim, görüştüm. Bu binayı acil yıkmamız lazım. Zaten yıkım kararı da var. Herhalde önümüzde fiyat alıyorlar. Şimdi bir şartlama çıkarmışlar, ona göre dağıtmışlar. Hem yapım hem de şey için fiyat alıyorlar. Yıkıma bir hafta 10 gün içinde başlarız, yıkacağız. Sonra orada şey yapacaklar, testler yapacaklar, numune alacaklar. Ona göre de statik hazır ama bir kontrol. Ondan sonra da inşaata başlayacağız. İnşaatı nasıl yapacağız? Mehdi Bakır'dan bakıyor, diyor ki ben böyle para yaparım. Değil mi Mehdi Bey? Resimden çok kazanıyorsun, ver yani. Olmaz mı? Evet, onun için dün akşam Murat Aşı'yı aradım, Metin Bey'in oğluna. Böyle böyle dedim, bunu yıkacağız, yapacağız. Avzu ödüyorsanız siz gelin, yapıyoruz deyin, biz de katkı yapalım dedim. Hep beraber toplanıp imece usulü yapalım dedim. Biz varız, haberin olsun. Biraz çalışayım dedim, müsaadenle olur dedim. Bir ay içerisinde bize dön dedim ki o bir aya kadar biz yıkmış oluruz, yapar. Eğer o şekilde yapamazsak başkalarıyla bu konuşmaları yapacağız ve orayı kulübe yük olmadan yaptıracağım. 1,5-2 milyon dolar civarında bir şeye. Şimdi arkadaş nerede? Nerede arkadaş? Göster bakalım. Bu müşavir. Ben tutmadım. Benden önceki Ali Beyler tutmuşlar, çalışıyor. Genel büyük bir proje ama biz bu kısmını halledeceğiz önce. Evet Göster. Ses yok mu Ahmet? He? Ses yok mu? Daha tamam peki. Bu arkaya Hulusi Beyler galiba salon yapıyorlar. Ben oraya salon yapmayı düşünmüyorum, haberiniz olsun. Ben oraya kolej yapacağım. Kolej yapacağım. Orada çünkü kolej izni var. İzin var, ben almıştım. İzin duruyor. Evet, şimdi burası eski Metin Arşiv tesisleri. Aynı şeyde kalmak kaydıyla konuşabiliyorsan konuş, anlat. Anlat. Hemen başlıyoruz. İnşallah Mayıs'ta bu bitmiş olacak. Buraya sporcular girecekler.
1: Metin Arşiv tesislerinin mevcut bulunduğu alandaki binanın depreme dayanıksız olduğu için o alana aynı fonksiyonları ve ilaveten orada yaşayan genç sporcu arkadaşlarımız için üst katta barınma alanları oluşturduk. Bu bina birebir oturduğu alanın ölçü olarak aynısı ama kapalı alan olarak yaklaşık bir 300-400 metrekare büyüdü. Toplamda 2200 metrekare alan, kapalı alana sahip. İçerisinde 30 tane genç sporcu arkadaşlarımızın barınabileceği, yatıp kalkabileceği bir otel tarzı ya da misafirhane tarzı bir şu katın tamamında toplam 30 adet barınma mekanı bulunuyor. Alt katta ise gene şu an mevcutta Metin Arşiv tesislerinin içinde bulunan atletizm ve sporcu sağlığı merkezinin barındığı mahalleleri birebir olarak kurduk. İnşaatı bittiğinde tüm mevcut Metin Arşiv tesislerinin kullanım amaçlarıyla beraber 30 adette barınmanın bulunduğu bir yapı olarak ortaya çıkacak. Zaten Deraz Dönüşüm Projesi kapsamında bu

0: Öncelendi çünkü şu an yapısal hasarlar gözle görülür seviyede. Bunu hızlıca şu an yapımı için çalışmaları sürdürüyoruz. Tüm uygulama projeleri hazır MIT'in Aşık tesisinin. İhale süreci için namzetlerle görüşülüyor, dokümanlar paylaşıldı. Şu an şeyle ilgili, inşaatla ilgili faaliyetler tam gaz devam ediyor şu an hazırlıklarımız.
1: Tamam, teşekkür ederiz. Bu binayı başlayacağız hemen bir ay içerisinde zannediyorum başlarız yapmaya. Mayıs'a kadar da bitirmiş oluruz. Arkadaşlar bizim inşaat grubu kulübün fiyatları alıyor, topluyor. Biz orada şunu belirttik. Hem malzemeli hem yalnız işçilik. İkiye ayıracağız. Gerekse malzeme biz alıp vereceğiz. O zaman fiyatlar aşağı gelecek. Yapacağız. Hemen yapacağım yani. Bir gitmeden burada bitti, arkadaşlarla bitirmiş olacağız. Şimdi geldim ikinci konuya.
2: Başkanım bir şey sorabilir miyim?
1: Sor.
2: Divan üyelerimiz de sordular size. Bu Faruk yani dere ağzında daha evvel Kıbrıs dediğimiz yerle ilgili bir proje var mı?
1: Neyle ilgili?
2: Kıbrıs dediğimiz yerle ilgili.
1: Kıbrıs mı? Kıbrıs başımızın tacı ya. Yaparız bir şey. Kolay. Ben de orada pişti oynamayı çok seviyorum. O şey yaparız. Aslında bir şey daha var. Bunun içine, bu binanın içine şey koymuşlar. Kadın takımı sorumluları, işte bilmem ne, altyapı sorumluları, onları hepsini çıkarıp bir binaya top. Ben yeniden dizayn edeceğim. Ama şu anda ruhsat alımı için süreç devam ediyor. Yani konuştuk, bir tek bu bina için özel destek olacaklar. Diğerlerini yaparız. Yaparız oraya. Ne, düşünceniz ne? Kulübe bir şey mi? Büyük bir şey mi? Ne düşünüyorsunuz? Kulübe düşünüyorsan kolay. Ama büyük bir şey düşünüyorsan o zaman zor.
2: Yok.
1: Bak izin almak lazım.
2: Kulüp.
1: Evet, yaparsın kolay. Şimdi bu kadın voleybol 14 milyon bütçesi var. Muhammed Hazırlan. Nerede? Hazır mısın? Dur 5 dakika sonra bağlayacağım. En şey güzel tarafı orası. Para geliyor çünkü. Ya. Kadın voleybol 14 milyon şeyi var. Bütçesi var 14 milyon euro. 10 milyon şeyi var, geliri var, 4 milyon açığı var. Bunları bilin diye anlatıyorum. Çünkü bu sene geçtikten sonra buraya gelip sizlere bunları anlatıp şey, düşüncenizi almak istiyoruz. Bak devam ediyorum. Erkek voleybol 11 milyon euro şeyi var, gideri var, 6 milyon euro geliri var yapılan bir şeye göre. 5 milyon açık. Voleybolda kadın erkek 9 milyon euro açık var. Sonra geldik basket kadına 10 milyon euro gideri var. 6 milyon 340 diyor. 6 milyon de 4 milyon açık var. Erkekte Ömer Onan'ın bize verdiği şeye göre başa baş. Erkek başa baş diyor. Ama 44 milyon euro bütçe. Onu da bilin. Tamam. Şimdi diğer branşlarda altyapıdaki atletizm, boks, işte şu bu tenis şey yerken 5 milyon euro açık var. Toplam 20 milyon euro amatörlerde açığımız var. Her sene 20. 5 seneye çarp 100. 10 seneye çarp 200 milyon. Fenerbahçe ne yapmalı? Ne yapmalı? Hep beraber konuşalım yani. Ya susmakla olmaz. Öyle ödesine ondan sonra yönetimlere gelip burada ya sen borç yaptın bilmem ne, yok. Bak haberiniz olsun. Hep yüzlü üst olacağız. Geleceğiz diyeceğiz kardeşim sen 20 milyon borcu yap, ben seni ibra edeceğim. Yapma, şöyle yap, hep beraber buradan da kongreye götüreceğiz, yapacağız mali veya diğer olağanüstü kongrelerle bu kararı almamız lazım artık. Yoksa başıboş bırakırsan yönetime, yönetimler ne diyor? Bana şampiyonluk istiyorsunuz. Dünya kulübüyüz, şampiyon olalım. Ne be diyor? Para ver. Para ver, para. Para vermeden öyle yok. Onun için hepimiz gelip gerçek düşüncemizi ifade etmeliyiz. Efendim? Ama bunu bugün değil de bir konuşalım sonra. Oldu mu? Evet, sonra onu da söyledik. Şimdi biz yönetim olarak bir parasal operasyon yapıyoruz. Bu parasal operasyonu da Yakın zamanda

0: anda Fenerbahçe İnşaat AŞ veya Fenerbahçe GYO onu kuracağız. Ama şu anda bu daha bunları çalışamadığımız için, bu futbolla paralarla uğraştığımız için bir önümüzdeki dönemde, yani zamanda bir ay iki ay sonra bununla ilgili Sayın Divan Başkanı ve arkadaşlarını da alarak bir çalışma başlatacağız. Ayrıca bu önümüzdeki ay içerisinde 5 yıllık ve 10 yıllık Fenerbahçe planlaması hazırlayacağız. Bunun için de isteyen, içinizde görevli olmak isteyen, ben gelip bunlarda çalışmak isteyen varsa müracaat etsin, Mahmut Üstü'yle konuşsun. Ya buyurun gelin. Buyurun gelin. Sonra gelmedik demeyin. Buyurun. Meydan açık. Şimdi gelir getireceğiz. Nasıl getireceğiz geliri? Geliri sponsorluklarla getireceğiz. Ben para verdim, sen verdin kulübe. Bu federasyon nezdinde ve UEFA nezdinde geçerli değil. Muhakkak bir işlem olması lazım. Bu işlemin de en kolay yolu şu anda isimsiz hiçbir şeyi yapmayacağız. Her şeyin ismi belli olacak. Ve bulacağız. Diyeceğiz ki bak bu, arkadaş bu, şirketi bu. Bu burada yapacak, böyle yapacak. Buradan kulübümüze de sponsorluk adı altında bu gelirler sağlanacak. Herkes bir gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bayi şirketi veya bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız. Olmayacak, bilin. Muhammed hazır mısın? Hazır mısın kardeşim? Tamam. Şimdi birinci proje. Burada çok değerli arkadaşlar var. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Dün akşam da Sayın Murat Ülker geldi kulübe. Beko önden çıktı. Kendisi ayrıldı, yani biz değil. Kendisi Şubat ayında karar vermişler. Hatta Saadettin Bey'le görüştüklerini ifade etmişler. Sonra Murat Ülker, Ülker grubunun girebileceğini söylemişler. Onun için dün Murat Ülker geldi. Kendi arkadaşlarımızdan birkaç kişiyle görüştük. Onu konuşmalarını yapıyoruz. Şeyden de çıktılar. Neydi? Kadın opet. Kadın basket opet işte. Onlar da kendileri çıktılar. Şu anlamda çıktılar. Onlar 2 milyona vermişlerdi, teklif yapıyorlardı. Bizim arkadaşlar yani 3 milyona yakın bir bedel bulmuşlar. Onu onlara teklif etmişler. Onlar da demişler ki biz çıkalım ama 2 milyon başka yere kullanalım diye tutuyorlar orada. Ne olacak bilmiyorum. Bilginiz olsun. Bizden değil yani. Kendi şeylerden çıkmak istedikleri. Ülkerle de basketle ilgili görüşmeyi yapıyoruz. Onun dışında var mı söyleyeceğimiz? Nata'yı söyleyecektik. Nata, Yusuf Bey nerede? Ha, bak ayağa kalk görsün seni arkadaşlar. Yusuf Bey bu. Yönetim kurulu üyemiz. Nata Holding'in veliahtı. Tamam mı? Yani sahiplerinden yönetim kurulunda. Babası da çok değerli bir insan. Namık'tan. Dün akşam da beraber yemek yedik. Bu proje onlara ait. Yalnız bu projenin dışında da kendileri başka yerde, isim vermiyorum şimdi, başka yerde de proje yapacak. Onunla ilgili de kulübe ayrıca katkılar olacak. Yusuf gel. Gel. Ya.
1: Kendine söyle.
2: O zaman okuyayım mı başkanım?
0: Ne istiyorsan da istiyorsan. Buyur.
3: Sayın Başkanım, Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanım, değerli Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kusura bakmayın, biraz heyecan yaptım. Aslında konuşmam yoktu. Ben hazırladığım konuşmayı paylaşacağım sizlerle. Muhammed Bey, mimarımız da projemizi anlatacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın liderliğinde yönetim kurulumuzla birlikte Fenerbahçe'mizin sportif başarısının yanında ekonomik olarak daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu süreçte bizlere güvenen ve önümüzü açan başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulundaki

Değerli çalışma arkadaşlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugün de sizlere bu anlayış doğrultusunda üzerinde çalıştığımız ve Fenerbahçe'mizin marka gücünü yeni ve sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştürmeyi hedeflediğimiz önemli bir proje hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Projemizin şu an için kullandığımız çalışma adı KOV 1907. Ancak isim ve marka çalışmalarımız devam ediyor. Nihai proje ismini önümüzdeki süreçte tekrardan netleştireceğiz. Projemiz Muğla Milas Kıyı Kışlacık'ta denize sıfır, yaklaşık 586 bin metrekarelik çok özel bir arazi üzerinde geliştirilecek. Aynı zamanda konumu itibariyle de önemli bir avantaja sahip. Milas Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 10 dakika mesafede bulunuyor. Planlamamızda yaklaşık 1907 adet anahtar bulunuyor. Bu sayının 1907 olarak belirlenmesi de elbette Fenerbahçe'miz için ayrı bir anlam taşıyor. Projede farklı ihtiyaçlara sahip 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 özel havuzlu villalar da yer alacak. Bunun yanında yaklaşık 500 yat kapasiteli bir marina üzerinde de ayrıyeten çalışıyoruz. Ayrıca otel, okul, sağlık hizmetleri, golf alanı ve çeşitli sosyal, sportif ve ticari fonksiyonlarla burayı yalnızca bir konut projesi değil, dört mevsim yaşayan kapsamlı bir yaşam destinasyonu haline getirmeyi hedefliyoruz. Tabii bugün bahsettiğim teknik detayların bir bölümü halen planlama aşamasındadır ve proje geliştirme sürecinde nihai halini alacaktır. Ancak burada özellikle altını çizmek istediğim asıl konu Fenerbahçe açısından oluşturduğumuz modeldir. Fenerbahçe bu projenin yatırımcısı değildir. Projeye herhangi bir sermaye koymayacaktır. Herhangi bir kredi, finansman, inşaat veya satış riski üstlenmeyecektir. Projenin geliştirilmesi, finansmanı, inşaatı ve satışına ilişkin tüm sorumluluk yatırımcı şirkete ait olacaktır. Fenerbahçe'mizin ortaya koyduğu değer ise adı, marka gücü, iletişim imkanları ve milyonlarca taraftarımızın oluşturduğu büyük camiadır. Bunun karşılığında kulübümüze yapılacak katkı da gerçekleşen satış ve tahsilatlarla bağlantılı olarak sözleşmemizde açıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Fenerbahçe'mize aktarılacaktır. Sözleşmenin mali detaylarını ve rakamlarını burada uzatmak istemiyorum. Gerektiği takdirde başkanımız bu konudaki detayları da sizle paylaşacaktır. Ama modelimizin özünü tek cümleyle ifade etmek isterim. Fenerbahçe'nin kasasından 1 lira çıkmadan, herhangi bir yatırım veya inşaat riski üstlenmeden Fenerbahçe'nin marka gücünü kulübümüze önemli ve sürdürülebilir bir gelir kaynağına dönüştürmek istiyoruz. Üstelik bunu sadece ticari bir proje olarak da görmüyoruz. Yüksek Divan Kurulu üyelerimizden, kongre üyelerimize, temsilci üyelerimizden Fenerbahçe camiasının farklı kesimlerine kadar Fenerbahçelilere özel öncelikler, kampanyalar ve avantajlar oluşturmayı planlıyoruz. İstiyoruz ki bir Fenerbahçeli bu projeden bir konut aldığında yalnızca kendisi ve ailesi için değerli bir yatırım yapmış olmasın, aynı zamanda kulübüne de ekonomik katkı sağladığını bilsin. Fenerbahçe'nin gücü yalnızca sahadaki başarılarından değil, milyonlarca insanı aynı aidiyet duygusu etrafında bir araya getirebilen eşsiz camiasından ve marka değerinden geliyor. Bizim görevimiz de bu büyük değeri korumak ve doğru modellerle Fenerbahçe için kalıcı ekonomik değere dönüştürmek. Bu projeyi de bu anlayışın önemli adımlarından biri olarak görüyoruz. İnşallah ortaya denize sıfır 586 bin metrekarelik alanı, 1907 yaşam birimi, marinası, sosyal ve sportif alanlarıyla hem Fenerbahçe'mize uzun yıllar önemli gelir sağlayacak hem de Fenerbahçe camiasının gurur duyacağı çok özel bir yaşam destinasyonu çıkacaktır. Bu vesileyle bu vizyonun hayatı geçirmesinde bizlere güvenen ve destek olan başta başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca projenin geliştirmesi ve Fenerbahçe'mize uzun vadeli bir gelir modeli kazandırması yönünde ortaya koyduğu vizyon ve katkıları dolayısıyla NATO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Namık Tanrı'ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu projenin Fenerbahçe'mize, büyük Fenerbahçe ailemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.

0: Evet arkadaşlar, Nata Holding Sayın Namık Bey ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum. O da iyi bir Fenerbahçeli. Dün akşam beraberdik. İnşallah ileride birkaç daha proje var. Orada da Fenerbahçe beraber olacak. Fenerbahçe hiçbir maddi katkı yapmayacak. Bunu bilin. İki, inşaat şu bu. Biz hiç uğraşmayacağız. Bir tek biz, onların zaten satış ofisleri şunlar bunlar olacak. Biz de Fenerbahçe olarak oraya destek olacağız. Bu destek şahsım, yönetim kurulum, sporcular. Bunları televizyona çıkarmak, bizim televizyonlar veya iletişim yerlerinde bununla ilgili teşvik etmek. Şahsımız alacağız. Tamam, alacağız şey. Sözleşmenin bedeli 120 milyon dolardır. Bilmiş olduk. Tamam? Gelecek. Kulübe gelecek para 120 milyon dolardır. Bunun ilk 50 milyon dolarını kulüp alacak, sonra onlar alacak, sonra tekrar beraber ortak sözleşme böyledir. İnanın bizden sonra da belki devam edecek. Bizden sonra gelen yönetimler de bedel alacaktır. Bilginize. Ve toplamda hedef 300 milyon doları geçen bir bütçe yapmak. Ve onu da yapacağız. Çok rahat yapacağız. Arkadaşlar var. Değerli arkadaşlar çalışıyorlar. İnşallah sıraları geldikçe buraya davet ederiz. Hem sizlerle tanıştırırız. Aslında şimdi de birer kelime, ben bitirdikten sonra birer kelimeyle kendilerini takdim etseler iyi olur. Tanımış olursunuz. Bunların hepsi ileride geçmişte Mahmut Uslu, Nihatlar, Mithatlar, işte şunlar, bunlar. Nasıl Ali, İlhan, o yönetimler herkes tanıyorsa bu yönetimleri de öyle zannediyor, bir sene sonra herkes sokak tanıyacak. Onlar değerli insanlar. Şimdi Muhammed anlatacak mısın? Oynattınız, anlattın, istersen bir bilgi ver yani. Tamam, bir ay sonra büyük ihtimal bir ay sonra herhalde satışa başlarlar. Turgut Bey kafa sallama Allah. Ha, tamam mı? Bak biz alacağız. Şekip Başkan diyor ben de alacağım. Şartlar abi bir ay içinde belirlerler değil mi Yusuf Bey? Bir ay içinde belirlersiniz. Tamam. Belirlerler. Tamam. Efendim? Yok yok, hayır ya, bizim televizyonlarda yayınlayacağız. Yayınlayacağız. Tabii tabii.
1: Teşekkür ederim başkanım. Buyur. Çok sağ olun. Öncelikle az önce Sayın Yusuf Bey'in verdiği bilgilere ek olarak ekleyeceğim bilgilerim olacak. Alarımız zaten az önce de bahsedildiği gibi Muğla, Milas, Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 25 ve 11 kilometre deniz ulaşımıyla, 25 kilometre de kara ulaşımıyla olan bir lokasyonda. Güllük Körfezi'ne bakan çok güzel bir lokasyonda. Bu proje alanının iki tane önemli verisi var. Birisi İyasos Antik Kenti'ne tam karşısında bakmış olması. İyasos Antik Kenti bir kıyısında, İyasos Antik Kenti'ne bakarken diğer kıyısında da yüzyıllarca oluşmuş olan çok güzel bir sulak alan, doğal arazi alanına bakan bir konumda, bölgenin hatta ülkenin de en değerli yerlerinden birisi. Bu alan içerisinde bahsetmek istediğimiz şeylerden bir tanesi de İyasos Antik Kenti. Bizim için burada çok önemli bir veri. Bunu özellikle üzerine bastır bastır anlatmak istiyorum. İyasos Antik Kenti bu bölgedeki yaklaşık olarak M.Ö. 3000 yıl önce kurulmuş bir liman kentidir. Ve bu kentin de liman kenti olmasıyla beraber Ege'deki en önemli sosyal yaşamı etkileyen antik tiyatrolarıyla, agoralarıyla, limanıyla Ege kıyısındaki liman şehirlerinden en önemlilerinden bir tanesidir. Bizim projemizin bir yakası buraya bakarken diğer yakası da kuşların şehri diyebileceğimiz ciddi bir sulak arazide, o bölgede flamingoların, balıkçıların, pelikanların, kaşıkçı gagaların baktığı çok güzel bir manzara alanına hakim olabilecek bir proje lokasyonunda bulunmaktadır. Proje alanımız 586 bin metrekare alan üzerinde bulunmakta ve 1907 adet bağımsız bölüm üreteceğiz inşallah bu alanda. Bu alanın en önemli kısımlarından sahil şeridinde marinası, ticari alanları ve geri kalan kısımlarında butik otelleriyle beraber sahil şeridi sadece buradaki 586 bin metrekarenin değil tüm bölgenin sosyal ihtiyacını da karşılayabilecek bir buluşma noktası olacaktır. Aynı zamanda proje alanımızın en önemli lokasyonlarından biri olan arka taraftaki manzaraya hakim olan bölgenin arasındaki lokasyonda da doğal olarak oluşmuş bir adamız vardır. Bu adamız da inşallah Fenerbahçe adası olaraktan bu projede gerçekleştirilecektir. Bütün kupalarımızı kaldırdığımız, burada şampiyonluklarımızı kutladığımız, maçlarımızı seyrettiğimiz bir Fenerbahçe adamızı inşa edeceğiz. Proje alanı içerisindeki bu kenardaki sulak arazi dediğimiz kısmın da kenar tarafında bütün alana hakim

0: olabilecek 50 metre genişliğinde büyük bir peyzaj alanıyla da projemizi etkin bir şekilde alanımızda birleştiriyoruz. Yapılarımızın tamamı deniz manzaralı olacaktır. Satılacak olan konutların tamamı deniz manzaralı olacaktır. Bu konutlar bazıları katlı olmasına rağmen tamamı bahçeli konut olacaktır. Bunu özellikle de belirtmek istiyorum. Alanın içerisindeki sosyal ihtiyaçları karşılayabilecek tüm sportif faaliyetler de alanımızın içerisinde bulunacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa da cevaplandırabilirim. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, şimdi bundan sonra bir konu da Maltepe inşaatların olduğu yer. Şimdi onunla ilgili çok detaya girmeyeyim. İnsanları üzmek de istemiyorum. Sonra daha detaylı anlatırız konuyu. Orada bir büyük bir bina var boydan boya. İçinde işte her türlü tesis koymuşlar. Sonra 7 tane mi galiba 7-8 tane de çim saha. Bir tanesi de tribün yapmışlar sağda solda. Hemen Samandıra tesislerinin karşısı. Zaten Arslan'ın tahsisini ben sağlamıştım. Gitmeden. Beni göndermeden siz. Şimdi makine geldim ben yapacağım. Makine geldim ben yapacağım. Ha, haberiniz olsun. Ya. 8 senede ne yaptılar? Ne yaptılar bakın bakalım. Bak Maltepe'yi yapacağım diyor. Ve Ocak ayında bir adam gelecek. Adım Chris. Belçikalı. Gelecek bu altyapıların başına. Ve 3-5 sene sonra da oyuncu vereceğini vaat ediyor. Ben gitmeden 2018'de de getirdiydim onu. Hatta Şekip Bey de hatırlar. Bize 2 gün kulüpte böyle 25-30 kişiye anlattı ne yapılması gerektiğini. Bu adam Belçika milli takımını yaratan adam. Lukaku, Hazard, işte şu bu onların yetiştiren. Hem altta hem üstte onların hocalığını yapan. Sonra da ben söyledim federasyona da Göksel Gümüşdağ'da hiçbiri almadı. Adam Çin'e gitti. Çin milli takımını oluşturdu alttan yukarıya. Sonra da Fas'a geldi. Bu Fas takımının oluşmasını sağlayan kişi yine. Ve ben davet ettim gelsin diye. Ocak'tan önce gelemiyor. Onun için Ocak'ta gelecek inşallah. Biz de Ocak'a kadar çim sahaları yapmaya başlıyoruz. 7 tane çimi yapıyorum. Başlıyorum. Ama alkışa gerek yok. Bizim için normal şeyler. Lüzum yok. Siz başkalarını alkışlayın. Şimdi 7 tane çim sahaya başlıyoruz. Fiyat çıkarmışlar. Yüksek fiyat çıkarmışlar. Ben daha aşağı olacağını tahmin ediyorum. Ve yapacağız. Yalnız buradan Sayın Ali Koç'a sesleniyorum. Bizim Tanju Bey gitti, konuştu kendisiyle de. Bu yapılan sözleşme, kendileriyle yapılan sözleşmede kulüple kendileri yaptıklarında bedel belirtmiyor. Diyor ki bu proje 60 milyon bedel belirtmiyor. Maliyet artı işte %5 karla yapılacaktır. Ama duyumlara göre şeyi çağırdım. Yani müteahhit firmayı çağırdım. Konuştuk arkadaşlarla. Onlar 60 milyon dolar mıydı, euro muydu? Euro yani civarında mali yapılacağını ifade ettiler. Fakat müşavir var bir de. Onlar tutmuşlar. Müşavir. Ona da 1 milyona yakın para demişler, euro'ya yakın. O da diyor ki 100 milyona çıkar diyor. 100 milyon euro. Efendim? Şimdi bizimkiler hesap yaptılar. Bizimkiler hesap yaptı. Onlar da diyorlar ki 40 milyona yaparız. Şimdi Ali Bey'le konuşacağım bu konuyu. Yani rahmetli Mustafa'nın koçun hepimizin sevdiği, saydığı insandı. Yani onun ismini koyarlarsa çim sahayı biz yapalım, problem değil. Ama binayı da onlar üstlenirlerse belki bitiririz de. Fenerbahçe'ye lazım. Türkiye'de altyapıdan oyuncu yetişme şansı yok. Yok. Neden? Bir, eğitimci yok. Futbolu bırakıyor, gel sen futbolun başına geç. 12, 14, 10, 12. Adam hayatında kendisi oralarda çalışmamış ki. Tamam ya. Yani. Ve onları emanet ediyoruz. Yanlış. İki, bu çocukların yeme, içme, besin, psikoloji, bilmem ne yok. Okul yok. Üç, En önemlisi de bu saha yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün iki tane çim sahası var. Bir de yarım bir çim sahası var Samandıra'da. 1999-2000 yılında Aziz Yıldırım ve arkadaşlar yaptı. Güleceğim ya, çok güleceğim vallahi ya. Yazık vallahi, her şeye yazık. Sonra yine 98'de ben söz vermiştim. Deveağzı'na bir çim saha yaptık. Hollanda'dan çimi getirdim. Fenerbahçe'nin olduğu 3 saha, 3,5 saha. Bir de rahmetli Ali Dişköklerin, rahmetli Mete Aslar'ın ve Ömer Çavuşoğlu'nun yapmış olduğu Metin Aşık tesisinin önündeki saha. Çimdi orası. Zaten Türkiye'deki ilk çim sahalardan biridir. Onu da sonradan halı saha haline getirdik. Kadınlar işte, genç çocuklar oynasınlar diye. Bir de Fikirtepe var. Orası da topraktı. Orayı da ben halı saha yaptıydım. Ta 99-2000'ler. Yani 5 tane sahamız var. Nerede yetişecek bu çocuklar? Yok. Yetişmez. Onun için bu altyapıyı yapmak lazım. Şart. Eğitim şart, bu da şart. Onun için hep beraber çalışmamız lazım. Bedi Bey diyor, ben iki tablo satar parayı getiririm diyor. Bekliyorum ha. Ne diyorsun?
2: Getirir mi? Alırız başkanım.
1: Getirir mi? Emin misin? Getirir diyor. Ya daha çok şey söylenecek de, ben yetersiz de yoruldunuz, ben de efendim. Topuk ailesi arkadaş, bizim arkadaşlar bakıyorlar. Gel konuş, gel Yusuf. Açıldı vallahi. Açıldı, tutamayız. Açıldı Yusuf. Gel gel. Gel. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bu Yusuf Elnesi'yi dedim, orada koluyu kestik. Burada 19 milyon 500 bin euroya almışlar. Bak, bazı şeyler burada noktalayacağım. Alabiliriz. Tamam, güzel. Sonra buna 8 milyon 775 bin ödemişiz bonservis. Sonra da 2950 biz ödedik. Gel yanına Yusuf, gel yanına. Ödemişiz. 10 milyon 725 ödemişiz. Önemli değil. Bunu satmışlar. Şimdi orası enteresan. Şimdi buradan diyelim ki 10 milyon bonservis borcumuz var. Bu oyuncuyu satmışlar. 14 milyon 250'ye satmışlar. Ya baba, bunun borcunu sattınız. O borç var. Onu ödeyin, yok. Parayı yemişler. Allah Allah. Bu olmaz ki. Bari borcunuz olan şeyleri kapatın yani. Sattığınız adamdan dolayı alacak geliyorsa onları kapatalım. Bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili bir çalışma yapacağım. Gerekirse tüzüğe koyacağım. Gerekirse deftere, kitaba, bir yere yazacağım. Böyle şey olmaz. Saçma şey olmaz. Şimdi bunun borcunu biz ödeyeceğiz. Bir 2950 daha geliyor ödeyeceğiz. Ondan sonra bizden sonra gelen insanlar ödeyecek. Olmaz ama ya. Ayıp. Aynı şekilde Yusuf Akçiçek satmışlar. 25 milyon 705 bin 530 dolara satmışlar. 12-13 milyon dolarını almışlar. Sonra geri kalanı kırdırmışlar. 11 milyona kırdırmışlar. Toplam ellerine 24 milyon para geçmiş. 1700 kırdırma parası vermişler. Gel. Buyurun.
3: Başkanım çok kısa zaten. Topuk yaylası ile alakalı inşaat ekibi olarak Nihat Bey'in önderliğinde, Nihat Özbağ'ın önderliğinde, Mehmet Aydın, ben, Özgür Peker. Mehmet Beyler Samandıra'daki çalışmaları bitirdi ve inşaat ekibimiz İdil Hanımlar da burada. Topuk Yaylası'nda 80 tane odanın şu anda bütün projeleri hazırlandı. Restoranın projesi hazırlanıyor. Kamp döneminden sonra, yani başka takımların da kampları var. İnşallah Ağustos ayının sonunda Topuk Yaylası'nda renovasyonla odalarından başlayarak, kısım kısım odalardan 20'şer 20'şer başlayarak inşallah en yakın zamanda Mart ayının sonrasına kadar bitirip yenilemeyi hedefliyoruz. Teşekkürler.
1: Evet, daha fazla uzatmayalım. Çok var konu. Gerek yok. Biz sizi seviyoruz. Siz de bizi sevin. Bakın. Bak. Yani bak, ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte, haberiniz olsun. Polis orada oturuyor. Niye bir tane çivi çakmazsınız oğlum? Ha? Hiçbir şey yapmadınız. Geldiniz gittiniz. Birbirinize laf atmayı bırakın. İçeride bak şaibeyi kaldırmak için şey yaptım. İbra ettim. Bu kulüpte gelenekler koyun. Kulüpçülük ayrı bir şeydir. Vakıf şirketi olmak ayrı bir şeydir. Burası kulüptür. Burada herkes bu kulübün sahibidir. Herkes kulübe gelip gidebilir. Yasak diye bir yer olamaz. Öyle şey olur mu? Bilin. Şimdi onun için sen de bu meleybol eğer niyetin varsa gel ikisini birden bak fiyatlarını da söyledim rakamları. İcra kurulu başkanı ol. 20 milyon lazım galiba. Bizden de iki arkadaş sizin yanına koyarız. Böyle fıstık gibi bir şey olur. Tamam hadi. Hadi meydan. Ha? Neyi yaptık? Nasıl? Neyi yaptık? Ne yaptı? Teklif nedir? Anlamadım. Yavuzlu. 1907 ile beraber yapıyorlar da parayı getirsinler yazsınlar. Parayı getirin. Ama erkek de bayanla beraber. Ayrım yok. Ayrım yaparsanız.
2: Başkanım ama. 1907 derneği ile beraber biz eksik olmasın Aydın Bey ile 1907'nin başkanı da konuşuyor, ben de konuşuyorum. Bir teklifte bulunduk. Ya hakikaten peki. Hakikaten voleybolda çok yüksek bir açık var. Bu açığın kapanması için de bir çalışma yapılacak. Ama biz hatta biz 10 yıllık bir planlama yaptık, kendisiyle paylaştık. Onu sizinle tartışırız, konuşuruz. Aydın Bey zaten yardımcı da oluyor.
1: Hop, benimle kimse tartışamaz. Öyle tartışın ayağını bırakın bu işleri. Bak ben bir yıl
2: başkanım,
1: buradayım.
2: Başkanım, kimle konuşacağız burada?
1: Hulusi, ben bir yıl buradayım.
2: Evet.
1: Onun için bir yıllık konuşma yap. Gelip alırsınız. Sonra kim geliyorsa onlarla oturursunuz. Benle değil. Tamam mı?
2: Kulüpte süreklilik olması lazım. Oturup konuşun başkanım. Ben bir şey demiyorum yani.
1: Hulusi, isteseniz satmıyoruz.
2: İsteseniz de satmıyoruz.
1: Satmıyor. Onun için bir yıllık geleceksiniz. Bedeli ne belli zaten söyledim de. O bedeli koyacaksınız. İlave edeceksiniz. Tamam. Bir yıl sonra hangi ekip gelecekse onlarla konuşuruz.
2: Bunu her sene tekrar konuşmak yerine kalıcı bir düzen oturtulmasını önerdik biz.
1: Şu an olmaz. Şu an
2: yani
1: olmaz.
2: Bunu, bu kulüp için
1: bak, baskette otur dinle. NBA'de
2: konuşamıyoruz.
1: NBA baskete geliyor. Orada olacak formül bu yere geçerli olur. Onu Ömer Onan'lar iyi biliyorlar. Tamam? Ha, buyur Ömer. Konuşacaksan söyle. NBA'yi söyle, ben ne bileyim. Siz diyorsunuz geliyorlar gidiyorlar. Ben ne bileyim, hepsini bilmem.
3: Evet, NBA ile alakalı yani çok yazılıyor çiziliyor. Kısa bir bilgi vereyim. 20 sene 25 sene önce de Euroleague aynı projelerle gelmişti. Bu işi nasıl büyüteceğini Avrupa'da. Şimdi NBA son bir sene, bir buçuk senedir takımlarla görüşüyor. Geçen sene de bu takımların hepsiyle görüşüldü, Euroleague takımlarıyla, ama şu anda bu sene Euroleague'de oynayan bütün takımlar Euroleague'de kalacağını deklar etti ve imza etti. En son Fenerbahçe ve Real Madrid de imzaladı. Ama NBA ile şu anda son bilgi, NBA Avrupa FIBA diyorlar. Euroleague'de bir görüşme, Euroleague'i satın almayı konuşuyorlar. Projelerinde bu işi çok büyüteceklerinden bahsediyorlar, ama tabii ki bunları göreceğiz, dinleyeceğiz, getireceğiz. Ama eğer Avrupa'da tek bir lig ve çünkü hem FIBA'nın biliyorsunuz FIBA'nın ayrı kompetisyonu var, turnuvaları Euroleague, Eurocup ayrı var, bunları tek çatı altında birleştirmekten bahsediyorlar ve gelirleri çok yükselteceklerini söylüyorlar. Hala şu anda Avrupa basketbolunda bir şampiyon hala 1-2 milyon euro ödül oluyor şampiyon olduğu zaman. Bunlar çok düşük. Nasıl yapacaklarını, ne edeceklerini biz de takip ediyoruz. Bu işin içindeyiz. Başka takımlarla anlaşıldığı söyleniyor Türkiye'de de ya da Avrupa'da da, ama bütün Euroleague takımları olarak biz şu anda Euroleague'de devam ediyoruz. Zaten böyle bir şey olursa ilk önce bizleri arzu ediyorlar, konuşuyorlar. Bilgilendirmesini yaparız. Konuşuruz. İlk önce onları bir dinlememiz lazım. Başkanım.
1: Teşekkür ederiz Ömer Bey. Evet. Anlayacağınız Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bizim harcamamız limitleri çok az. localardan gelen para var. O da 19 loca. Biz satmışız ve 8,5 milyon euro oradan gelir sağlamış arkadaşlar. Saadettin Beyler 49 tane locayı satmışlar ve 9,5 milyon euro. Biz yükselttiğimiz için fiyatları ondan fazla katkı var. Sayın Ali Koç yönetimi 15 tane locayı satmışlar. 3 milyon 876 bin almışlar. Bu paraları da onlar satarak yemişler yani. Bize kalmamış yine. Tamam mı? Armut'un sapı var. Onu da bilsin herkes. Öyle değil mi Adem Koç? Bakıyorsun öyle değil mi? Bak burada. Oyuncağı al, oyuncağı al. Nasıl alacağız? Demek ki kendimiz para getireceğiz. Yoksa alamayız. 140 milyona yakın şu anda 3 oyuncuya bitirmeye kadar. Bonservis artı kendi oynamaları sürecindeki zamanla dahil 140 milyon euro ödeme yapacağız. Zaten 120'yi buradan karşıladık. Diğerlerini de karşıladık. Onları da açıklayacağım zamanla. Çünkü limit eksi 32 milyon euro dolar veya euro. Borcumuz vardı. Limit eksiğimiz vardı. Eksi 32. 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydim, şimdi bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeyi hakimim biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye ezel gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi hafta sonları. İnşallah hep beraber mutlu bir seneyi yaşarız. Saygılarımla.
4: Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Toplantı bitmedi. Yerinize oturun lütfen. Vefat eden...

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: A-Spor Radyo. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. A-Spor Radyo. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: Spor Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. Aspor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Aspor Radyo.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Şahat Spor ekranlarına hoş geldiniz. Spor gündemi programıyla karşınızdayız. Yine her zaman olduğu gibi transfer döneminde sıcak dakikalar yaşanmaya devam ediyor değerli izleyenler. Trabzonspor'la başlangıç yapacağız programımıza. Bildiğiniz gibi uzun zamandır Türkiye'de futbol odaklı olarak Muhammed Salah uzun zamandır hem Beşiktaş'ta çok konuşuldu, yazıldı, çizildi ve şu anda son dakika gelişmesi olarak Trabzonspor'da Muhammed Salah transferinde son durum ne? Bu sorunun cevabını az sonra bu ekranlarda sevgili Sayın Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yayınımıza bağlanacak. Bu soruyu ona yönelteceğiz. Tabii sevgili Ogün Şahinoğlu da bugün yanımda olacak. Ogün Şahinoğlu hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: İyi yayınlar. Evet, uzun zamandan beri Muhammed Salah ismini konuşuyoruz. Hem Beşiktaş'ta da anılmıştı uzun süre. Hı hı. Ve şu anda da sıcak bir gelişme olarak Trabzonspor'a çok yakın Muhammed Salah. Az sonra da Ertuğrul Doğan'a bir bağlantımız olacak. Neler söylemek istersin bunun öncesinde?
1: Tabii yani Muhammed Salah'ın bu kadar Türkiye gündeminde yer alıp konuşulması çok daha az. Sonuçta marka bir oyuncudan bahsediyoruz. Daha önce burada Beşiktaş özelinde de konuştuğumuz...

0: şeyler bugün Trabzonspor için de geçerli. Trabzonspor'a geldiğinde büyük değer katabilecek bir oyuncu. Ama bu Beşiktaş ama Trabzonspor. Yani hangi kulübe giderse gitsin çok büyük değer katabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz ki son 10 yılın herhalde Avrupa futboluna damga vurmuş, dünya futboluna damga vurmuş en önemli isimlerinden bir tanesi. Dolayısıyla çok tabii üzerine konuşulması, üzerine uzun uzun yayınlar yapılması, sosyal medyada gündem olması çok doğal. Yani birçok şey konuşuldu Beşiktaş sürecinde de. Şimdi Trabzonspor süreci belki o kadar çok uzun süre konuşulmadı ama tabii daha önce de dillendirildiği oldu. Birazdan Sayın Başkan da gerekli açıklamaları yapacaktır artık süreçle ilgili. Ama yani Trabzonspor'un da kadrosunda tabii önemli oyuncular var. Lakin Salah'ın getirebileceği hava, renk çok başka elbette. Beşiktaş için de keza aynı şeyleri konuşmuştuk. Yani marka. Burada sadece bir futbolcu transferin söz konusu değildi Salah ile ilgili görüşmelerde. Herkesi heyecanlandıran, bütün Avrupa olsun, Mısır olsun, Afrika kıtası olsun her tarafta herkesin Salah nereye gidecek sorularının cevabını aradığı bir süreçti. Birçok şey konuşuldu. İşte Beşiktaş sürecini zaten çok yakından herkes biliyor. Uzun süredir konuştuğumuz konuydu. Onun dışında işte Arabistan mı, Amerika mı vesaire derken en son Trabzonspor gündemi yoğunlaştı. Yani ne diyebiliriz ki Salah'la ilgili?
1: Çok heyecanlandıran bir isim.
0: Tabii Trabzonspor taraftarının yani yüzüne renk getirecek oyunculardan biri olur. Hani bazen Sayın Başkan'ın toplantılarında dinliyoruz işte tribüne gelen taraftar sayısı, işte forma satışı vesaire gibi konular böyle çok konuşulur, tartışılır oluyordu. Bunların hepsini seviye atlatabilecek, yukarı çekebilecek bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Sevgili Kaya Temel de bugün yanımızda olacak. Kaya Temel hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Tabii sıcak bir gelişmeyle başladık hemen programımıza. Trabzonspor. Muhammed Salah'a çok yakın. Birazdan Sayın Başkan da yayınımıza bağlanacak. Ona da soracağız. Kendisine de yönelteceğiz bu soruyu. Senin düşüncelerin ne olur Muhammed Salah'la ilgili? Trabzonspor'la evet. ilgili düşüncelerin neler olur?
2: Ya süreç Beşiktaş'la beraber başlamıştı aslında. Daha da geriye sardığımızda Fenerbahçe'nin de bu oyuncuya geçtiğimiz sezon bir ilgisi olduğu transferde eski yönetimin üzerinde durduğu isimlerden bir tanesiydi Salah. Burada transfer gerçekleşmeyince tabii yeni sezonda Beşiktaş 13 Temmuz itibariyle bu transferde bir harekete geçmişti. Görüşmeler Beşiktaş tarafından daha çok rakamsal boyutta tıkandı ve Beşiktaş'ta zaten bu konuyla alakalı Sayın Önder Özen bir basın toplantısı açıklayarak bir açıklama yaptı. Ama arka planda görüşmeler devam etti. Şu an hala Beşiktaş tarafının Salah'la alakalı bir bilgi alışverişinde rakamsal boyutta ne oluyor ne bitiyor diye görüşmelerin olduğunun da altını ben çizeyim. Tabi Trabzonspor burada bu transferi oldukça gizli bir şekilde yürüttü. Çünkü yaklaşık nereden baksanız Trabzonspor'da bir haftayı geçkin bir süredir Salah durumunu yakından takip ediyor. Ve bu transfer acaba gerçekleşir mi diye de Sayın Başkan net olarak çalışmaları burada sürdürdüğünün bende en azından bilgisi vardı. Tabii burada beklenti çok yüksek maaşla alakalı. Yanılmıyorsam Trabzon tarafından 15 milyon euro maaş artı bonuslar. Konuşulan rakamlar bunlar. Beşiktaş'ta 1 artı 1 kontrat 12 milyon euro Beşiktaş kulübünün burada beklentisiydi ama Salah'ın net olarak maaş beklentisi 13 ve 15 ve üzeriydi. Bonus olarak ve en azından Türkiye'de 3 yıllık bir kontrat istiyordu oyuncu. Şu an o kadar çok sıcak bir ortam var ki Trabzonspor evet masada görüşmelerini yürütüyor oyuncu cephesiyle. Diğer yandan Beşiktaş yine oyuncunun durumunu sordu tekrardan rakamsal boyutta. Hani yapılan tekliflerden dolayı bu durumunu sordu diyorum. Ne oluyor ne bitiyor diye. Ortada bir karışıklık var ama bakalım günün sonunda hangi kulübe Salah transfer olacak. Bir de şöyle bir denklem var. Bu da Suudi Arabistan var.
1: Evet.
2: Yani Suudi Arabistan cephesinden de bu oyuncuya 40 milyon euroya yakın paket halinde bir teklif olduğunun da altını çizelim yani.
0: Şunu unutmayalım lakin Beşiktaş geçtiğimiz hafta gayet Sayın Önder Özen vasıtasıyla yaptığı basın toplantısında masadan kalktığını ifade etti. Ve orada söylenen çok kritik bir nokta vardı. Biz bulunduğumuz yerden oynamayacağız denildi ve Beşiktaş bulunduğu yerden bir hafta içerisinde de hiç oynamadı. Hiç hareket etmedi. Yani Beşiktaş geçtiğimiz hafta zaten bu transferle ilgili masadan kalktığını ifade etti. Çünkü orada yaşanan süreçlere Kaya da çok hakim yani. 13 Temmuz'da burada evet

0: Kaya söylemişti zaten Beşiktaş Salah gündemiyle alakalı gelişmeyi. Sonrasında anlaşma noktasına gelindi, menajerin istekleri vesaire birçok şey geldi gitti, beraber de program yaptık,
1: evet, hatta burada.
0: Ya bu süreçlerin tamamı Beşiktaş'ı bir anlamda bıktırdı yani. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta yapılan, hafta başında yapılan o açıklamanın sebebi de oyuncu cephesinin sürekli olarak işte pazarlık sürecinde bir şeyleri değiştirmesi ve Beşiktaş'ın da kendisini sadece bir futbolcu olarak görmemesi. Bir finans modeli çizdiğini söylemişti Beşiktaş'ın Sayın Önder Özen. Şimdi bu finans modeli içerisinde Beşiktaş'ın bir beklentisi var. Sadece
1: çok özür dilerim. Sevgili başkan, şu anda hazırmış bağlantı için. Dilerseniz Sayın Başkan'a bağlantımızı gerçekleştirelim. Sevgili Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı yayınımızda, değerli izleyenler. Başkanım hoş geldiniz.
2: Merhaba, sağ olun, kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler. Evet, sıcak bir gelişmeyle başladık biz de programımıza. Tüm Türk futbol severler şu anda sizin ağzınızdan çıkacak kelimeleri bekliyor A-Spor ekranlarında. Muhammed Salah'ı sizlere sormak istiyorum. Bugün flash bir gelişme yaşandı tabii. Yunus Emre Sel son dakika gelişmesini bizlere taşıdı. Bize gelen bilgilere göre bu ayın 5'inde özel uçağınızın Muhammed Salah'ı alıp Türkiye'ye getireceği yönünde. Başkanım, siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
2: Öncelikle yayını sevdemiyorum. Yayındaki misafirlerinize selamlarımı iletirim. Değerli izleyicilere de selamlarımı iletiyorum.
1: Teşekkürler.
2: Şimdi yani bir sürü bir şey konuşuluyor. Yarın bizim yazılarımız var, işte böyle bir şey olduğu anlatılıyor. Böyle bir anlaşma yok. Hı hı. İkinci konu, yarın Trabzon'a böyle bir hani planlama zaten yok, bunun bir şeysi de yok. Zaten böyle bir planlama olsa hani bunlar taraftara bilgi verilir, ne bileyim işte basına bilgi verilir vesaire filan, bunlar konuşuluyor. Böyle bir şey yok. Yani demem herhalde gerek yok. Yani sonuçta Salah dünyanın bildiği çok profesyonel, çok başarılı, işte Premier Lig'in en iyi kariyerine sahip oyuncularından bir tanesi. Hani Salah'ı kim istemez tabii ki, bu soru ayrı bir konu. Ama bizim şey nazarımızda şu an için öyle bir anlaşma yok. Altını basarak söylüyorum ama anlatamıyorum herhalde. Rumbo şu anda böyle bir anlaşma yok.
1: Geçtiğimiz dönemlerde yine Aral Şimşir ile ilgili A-Spor ekranlarında bizlere bildirmiştiniz. Aral Şimşir'i yalanlamıştınız da yine, evet. Ona benzer bir durum yaşayabilir miyiz diye sormak da istiyorum açıkçası.
2: Şimdi şöyle bir durum arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor'un çıkarları ne gerekiyorsa ben Trabzonspor Başkanı olarak o şekilde davranmak durumundayım. Aral'a istenen rakam 30 milyon euro seviyelerindeydi biliyorsunuz. 25-30 civarında rakamlar konuşuluyordu. Biz tabii çıkıp Aral'ı biz çok istiyoruz. Olmazsa olmazımız diyecek halimiz yoktu değil mi? Yani bu sonuçta bir pazarlamadır. Başkanlar olarak ağzımızdan çıkan her kelimeye, her mimeye, her duruşa dikkat etmemiz gerekiyor. O dönem Trabzonspor'un çıkarları böyle konuşmamızı gerektiriyordu. O şekilde konuştuk.
1: Peki uygun
2: şartlarla aldık.
1: Bir görüşme oldu mu? Yani uzaktan da olsa bir görüşme oldu mu? Bir sürecin içine dahil oldunuz mu Muhammed Salah'la ilgili?
2: Ben çok bu konuda şey yapmak istemiyorum. Yani şöyle özetleyeyim durumu. Dediğim gibi taraftarımızı anlıyorum. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu takımda görmek istiyor. Heyecanlanıyor. Onu ben de isterim. Demin söylediğim gibi çok profesyonel, son derece başarılı, kariyer olarak zirve yapmış bir oyuncu. Ama şu an itibariyle herhangi bir anlaşma vesaire yok. Yarın itibariyle de Trabzon'da böyle bir planlamamız yok. Biz bu tip durumlarda bir transferle alakalı gelişme olduğu zaman zaten ben çıkıp açık açık taraftarımızı bilgilendiriyorum. Şu an dediğim gibi böyle bir anlaşma yok.
1: Peki şunu da sormak istiyorum Sayın Başkan. Trabzonspor hangi bölgelere takviye yapmayı planlıyor? Hangi bölgelere takviye yapacak? Teknik direktör Fatih Tekke'nin 6 numara isteğini olduğunu da biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?
2: Ne kadar gerekiyorsa o kadar takviye yapacağız.
1: Peki takımdaki havayı sormak istiyorum. Bir hazırlık kampı süreci içerisinde Trabzonspor. Nasıl bir hava var takımda?
2: Şimdi çok önemli genç oyuncularımız var takımda gerçekten. Bunu sene içerisinde tüm futbol camiası izleyecek.

0: içeride görüyoruz durumu. Şöyle özetleyeyim ben size. Takım içinde gerçekten bir kolej havası var. Ama şu dengeyi korumak lazım. Bu sadece genç oyuncularla yapabileceği, yürüyebileceğin bir yol değil. Çünkü Türkiye, Avrupa, Kupa vesaire çok uzun bir yol gerçekten. Dolayısıyla ben size geldiğim yerinde de söylemiştim. Yetenekli genç oyuncularla tecrübeli isimlerin birleşeceği bir ekip yaratmak istiyoruz. Fatih Hoca ile beraber de sürekli olarak günde 3-4 defa konuları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Bir yol haritamız var. Bu yol haritasında şu ana kadar eksiksiz ilerliyoruz. Yani kafamıza ne koyduysak şu ana kadar yaptık. 2-3 takviye daha olabilir. Bu takviyeleri de hocamız ne diyorsa Trabzonspor taraftarında en mutlu edecek şekilde yerine getirmek istiyoruz. Herkesin aklında ne olduğunu biliyorum. Bizim de aklımızda aynı şeyler var. Zirve yarışının içerisinde olmak. Ama bu süreçte biz dediğim gibi yapılanmanın ilk yılıydı geçen yıl. Bu yıl yapılanmanın ikinci yılı. Bunun altını çizerek söylüyorum. İlk yılında biz kupa aldık. Trabzonspor için her zaman başarı şampiyonluktur ama biz bulunduğumuz mevcut şartlar dahilinde hocanın, oyuncularımızın, hocamızın çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Tüm Avrupa'ya örnek satışlar da yapıyoruz. Gerçekten oranın da gündemine oturdu bu yaptığımız işler. Çok değerli genç oyuncularımızı kadromuza kattık. O arkadaşlarımızı, tecrübeli oyuncular da var içeride. Başka tecrübeli oyuncular da katılacak işin içerisine. Dolayısıyla yeni sezon öncesinde inşallah biz tüm eksiklerimizi giderip zirve yarışının içerisinde oluşacak bir kadro oluşturmak istiyoruz. Tabii bu sadece saha içinde yapılabilecek bir iş değil. Bir transferler bittikten sonra Trabzon'da, İstanbul'da toplantılar yapacağız. Hep beraber basınla Trabzon'da yerel eski yöneticilerle vesaire başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla toplanacağız. Bu zirve yürüyüşü tek başına yönetimin yapacağı bir iş değil. Tek başına Fatih Hoca'nın, oyuncuların yapacağı bir iş değil. Bir camianın yapacağı bir iş. Camiayı da sezon öncesinde birleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yarın da kuruluşumuzun 59. yılı. Bizim için önemli bir gün. Şampiyonluğumuzun 50. yılı. Önemli bir özel bir gün. Yarın inşallah taraftarımızla hep beraber olacağız. İnşallah önümüze, geleceğimize yönelik de önemli açıklamalarımızı da yapacağız. Yani bu transferle alakalı değil. Onu söyleyeyim. Trabzonspor'un ticari konularıyla alakalı. Onları da yarın yapabiliriz. Öyle gözüküyor şu anda. Dolayısıyla yarın Trabzon için özel bir gün. Ben şimdiden tüm camiamızın 59. yılını, şampiyonluğumuzun da 50. yılını bugünden sizin kanalınızla beraber tüm camiamızı kutlamış olayım. Dediğim gibi transferle alakalı sizleri de anlıyorum. Ama başkan olarak biz konuşacağımız her kelimeye dikkat etmek zorundayız. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Belli oyuncuları getirebilmek için belli duruşu, belli davranış şeklini yapmak gerekiyor. Biz de şu anda başkan olarak yapmaya çalıştığımız bu. Herhangi bir şekilde insanın odak noktasının ne olduğunu biliyorum. Herhangi bir şekilde biten bir anlaşma yok. Yarın için Trabzon'a planlanan bir seyahat yok. Önümüzdeki günlerde bir gelişme olduğu zaman da biz tüm üstlendiğimizle taraftarımızı, canlarımızı ilgilendireceğiz sizlere de.
1: Peki Sayın Başkan, çok teşekkürler bağlantınız sağ için. Sağ olun.
0: Kolay gelsin.
1: İyi günler diliyorum.
0: Sağ olun. Sağ olun.
1: Evet, Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan canlı yayın konuğumuz oldu. Bağlantımızı gerçekleştirdik. Evet. Transferleri sorduk, takımın son durumunu sorduk. Şimdi yorumcularıma yönelmek istiyorum. O gün Şahin oldu. İstersen seninle başlayayım. Açıklamalarını yani, dinledik başkanın. Neler söyleyeceksin?
2: Yani tabii ki Sayın Başkan'ın dediği gibi temkinli olmakta bu tip görüşmelerde fayda var. Sonuç itibariyle Muhammed Salah'ta maliyeti yüksek bir oyuncu, kim alırsa alsın. Tabii. Yani hangi ülkeye giderse gitsin, hangi kulübe giderse gitsin maliyeti yüksek bir oyuncu. Burada bir kulübün birinci ismi olarak söylediği her şeye maksimum ölçüde dikkat ediyor yani Sayın Başkan, onu anlıyoruz. İlerleyen günlerle ilgili tabii ki ardında bir mesaj veriyor, yani hani hiçbir şey yokmuş gibi de söylemiyor, yani transferin evet, bu gündemle alakalı hiç böyle bir şey yok olarak ifade etmiyor. Anlaşmanın olmadığını söylüyor. Çünkü bu tarz görüşmelerde biz çok görmüşüzdür, yaşamışızdır. Sayın Başkan da belki de deneyimlemiştir bunları. Hem başkanlığında hem daha önce yöneticiliği döneminde. Yani ıslak imzaya kalan ama ıslak imzadan dönen transferler. Son anda ortaya çıkan birçok şeye denk gelmişizdir. Burada temkinli olması tabii ki bir kulüp başkanı olarak çok doğru ve doğal. Ve bu isimin Salah olması özellikle zaten bunu daha da dikkat etmeye sevk ediyor. Belki daha normal isimler, böyle herkesin çok üzerine yükselmediği oyuncular olsa kulüpler açısından bu kadar dikkat edilmeyebilir. Biraz daha açık beyanatlar verilebilir ama söz konusu bu tarz marka bir isimse burada her söyleyeceğiniz şey size maddi olarak farklı şekilde dönebiliyor.
1: Rami Abbas
2: tabii yani var. Bir de artık tüm Türkiye'nin tanıdığı bir Rami Abbas gerçeği var. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu o görüşmeleri herkes de biliyor artık, yani içeriğini de birçok şeyine hakim insanlar. Kaya da burada çok hakim olan kişilerden bir tanesi. Dolayısıyla hani burada bir Sayın Ertuğrul Doğan'ın temkinli davranması çok normal ve doğru buluyoruz.
3: Kulübün ama menfaatlerini düşünen bir açıklama doğal olarak. Çünkü burada Beşiktaş kulübünün de oyuncu cephesiyle ilgilenmesi, ardından Trabzonspor'un bu transferde bir girişim sağlaması. Yani ben Sayın Başkan'ın açıklamalarından net olarak şunu algılıyorum, zaten anlaşma yok ama görüşme var. Herhalde ile bu satır aralarında bunu bulabilirsiniz. Çünkü önümüzdeki günlerde bir gelişme olursa zaten bilgilendiririz diyor taraftarımız da. Ama buradaki aslındaki durum şu, Salah transferi gerçekten bugünden yarına bitebilecek bir transfer değil. Ben bunu Beşiktaş sürecinde de aynı şekilde anlatmaya çalıştım. Çünkü oyuncunun da farklı beklentileri olabiliyor burada. Tam bitti dediğiniz noktada farklı bir talep ortaya çıkabiliyor. Daha çok buradaki aslında kilit nokta şu, oyuncunun istediği maaş konusu. Yani Salah hiçbir zaman 15 milyon euro altındaki maaşlara sıcak bakmadı. Yani bunu bonusla ya da farklı bir şartlarla kabul ettirebilirdiniz bunu oyuncuya. Ama şimdi Beşiktaş cephesinin de tabii ki Trabzonspor bu transferde bir hamle yaptığında Beşiktaş da şunu da söyleyebilir doğal olarak. Biz zaten teklifimizi ilettik. Önder Özen de zaten buna benzer bir basın toplantısı yaptı. Bunu açıkladı. Şu anlık arka planda bir çalışma ya da bir Trabzonspor'un teklifi nedir diye son bir bilgi alıp Beşiktaş da benzer teklifi de yapabilir. O yüzden burada işte Sayın Başkan'ın açıklamalarını da çok iyi anlayabiliyorum. Bugün buraya Trabzonspor Başkanı değil Beşiktaş'ın da başkanı bağlansa benzer açıklamaları yapacaktır. Çünkü iki kulüp ve ismi geçiyor Türkiye'de.
1: Evet.
3: Ama günün sonunda oyuncunun öyle bir menajeri var ki gerçekten hani beklentiler kendi payıyla beraber çok yüksek beklentiler.
1: Evet.
3: Kulüpteki şartları, istedikleri çok farklı. Yani günün sonunda şu da olabilir. Ne Trabzonspor ne Beşiktaş Suudi Arabistan'la yolunu tutabilir burada. Çünkü orada zaten buradan daha fazla bir rakam masada var. Salah'ın bunu kabul etmeme nedeni, ilk günden beri zaten şunu söylemeye çalışıyorum. Oyuncunun ailesi gerçekten Türkiye'yi istiyor. Yani Türkiye'de yaşamayı istiyor. İşte Bodrum'da yazlık alması nedeni, bundan sonraki hayatını Türkiye'de geçirme, kariyerini Suudi Arabistan'a sıcak bakmama nedeni buydu. Ama tabii ki burada Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta her ikisi de biz almıyoruz derse, bu hani rakamları çok çok yüksek bulursa oyuncunun farklı bir seçeneği kalmayacak. Böyle bakmak gerekiyor biraz da.
1: Doğru. Ki geçtiğimiz günlerde henüz Trabzonspor'la ilgili bu kadar haberler çıkmadan önce de Alspor ekranlarında yine şunun altını çizmiştik. Menajerler aracılığıyla dört büyük kulübe de önerildiğini söylemiştik Muhammed Salah'ın. Hatta Trabzonspor için de konuşmuştuk. Hani olsa nasıl olur? Bunları yorumlamıştık. Şimdi gerçekten de hani yavaş yavaş belki de
3: yani süreç aslında şöyle başlıyor. Galatasaray'a dolaylı yoldan soruluyor Salah ismi. Galatasaray sene var elimizde diyor.
1: Evet.
3: Yani direktmen kapıyı kapatıyor yani. Oyuncu tarafıyla bir temasa geçmiyor. Sonra Fenerbahçe süreci, Fenerbahçe ile görüşmeler, onun ardından Beşiktaş'ta görüşmeler. Zaten ben burada ilk o haberi söylediğimde de senin söylediğin gibi girdim konuya da. Menajerler tarafından kulüplere önerildi burada.
1: Evet.
3: Beşiktaş'a da menajerler tarafından, Trabzon'a da, Fenerbahçe'ye de. Çünkü oyuncu artık son kontratı olacak. Kariyerinin son noktası.
1: Evet.
3: Burada da açıkçası net konuşacağım. Menajerinin beklentisi şu, 2012 yılından beri beraber çalışıyorlar ve beraber yol yürüyorlar. Artık Salah'ın da kariyerinin son imzası olacağı için hani buradan ne kazanırsam düşüncesiyle bakıyor. Kulüpleri aslında zor durumda bırakan burada tamamen menajeri. Yani o yüzden burada hani diyorum ya Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın neden net konuşmadığını çok iyi anlıyorum.

0: diyebiliyorum. Çünkü menajerlerin evet kendi mesleği, saygı duymak gerekiyor ama bir oyuncuyla anlaştığınızda X bir kulüp fazla para verdiğinde direksiyon orayı da kırabiliyor. Böyle bir durum da var. Öyle bahsettiğimiz isim de Salah. Ya Trabzon spora neler katar? Çok şey katar Salah. Yani yıllardır, aylardır doldurmayan tribünleri doldurur.
1: Menajerin Beşiktaş'tan istediği ilk ücreti biliyorsun. Yani Salah'ın alacağı ücretin bir yıllığının yarısını istedi yani. Neredeyse.
0: Tabii.
1: %35 istedi.
0: 7 milyon euro.
1: Hatırlıyorsun 7,5 milyon euroya falan tekabül ediyordu. %35 istemek nedir? Hangi menajerlik piyasasında böyle bir örnek var? Daha sonra işte 2,5 milyon euro indirim yaptı. 5 milyon euroya düştü kendi isteğini hesapta. Bir tarafta ama diğer tarafta istekleri bu kez tavan yaptı. Ek maddeler dediğimiz o üzerine insanların çok fazla durmadığı ama Sayın Önder Özen açıklayınca insanların biraz en azından Beşiktaş özelinde fark ettiği, ben Önder Hoca'nın açıklamasından 3-4 gün önce başlamıştım zaten imaj hakkı forma dikkat çekiyorum oraya, yani kendi komisyonunu kabul etse daha iş öyle hemen bitecek pozisyonda değil diye, daha üzerine 2-3 gün görüşme yapılabilecek ayrıca maddeler var diye orada bir çıkmaza girildi. İş sadece Beşiktaş açısından maaşını ödemek, bonusunu vermek değildi. Yani zaten orada aşağı yukarı senin az önce söylediğin rakamlarda Beşiktaş beklentisini karşılıyor. Yani maaş ve bonus noktasında. Menajerinin de komisyonuna yaklaşık, yani tam o olmasa da yaklaşık bir tutara yükseltiyor. Revize etti ya son teklifini, hatırlarsın. Evet. Ama işin içinden çıkılamayan bir nokta var. O da Beşiktaş'ın onunla ilgili düşünceleri var. Yani burada marka transfer ediyorsunuz. Marka transfer ederken sadece sahada bir futbolcudan gol, asist beklemiyorsunuz. Bunun aynı zamanda finansal olarak da bir getirisini sağlamaya çalışıyorsunuz. Tribün gelirinden, işte forma satışından, başka yerlerden, öyle değil mi? Bunun pazarlamasını da yapacaksınız. Maliyetin de bir kısmını oradan çıkarmayı düşünüyorsunuz çünkü. Bunu da çok sınırlandırdığı için temsilcisi inanılmaz istekleri oldu o noktada Beşiktaş'tan. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde yapılan toplantının özünde de zaten o iki madde vardı. Ne maaş, ne bonus, ne de menajerinin şeyi aslında, yani orada da yine menajerinin alacağı ücretle ilgili bir atıfta bulunma var. Yasal sınır diye Önder Özen de altını çiziyor. Lakin ana gündem maddesi neydi Salah konusuyla alakalı? İmaj hakları değil mi?
2: Evet.
1: Herkes sonra fark etti imaj hakları ile ilgili mevzu. Çünkü ucu çok açık bir şey. Bir, yani hesap kitap yapıldığında kulüp içerisinde bir maaş kadar tutacağı düşünülüyor. Ne kadar satacağını bilmiyoruz. Yani kendisiyle ilgili yapılacak ürünlerin, öyle değil mi? 100 bin de olabilir, 500 bin de olabilir. Salah bu yani. Tabii. Bilemiyorsun. Dolayısıyla hani orada artık Beşiktaş kendi bütçesi dahilinde, kendi planlaması dahilinde maksimuma çıktığını düşünüp sonra revize yaptığı teklifle masadan kalktı. Teklifi çekip de masadan kalkmadı tabii ki. Yani biz transferi iptal ettik beyanatı yoktu.
0: Son teklifimizi yaptık.
1: Son teklifimiz, masadan kalktık, yerimizden oynamayacağız da denildi bu arada. Bak, bu cümlenin altında çizildi. Ben o yüzden Beşiktaş'ın işte hani bu gündem içerisinde devreye girip de ne bileyim 15 milyon euroluk teklifini kalkıp da gelmesi için 18-19 yapacağını da ihtimal vermiyorum. Çünkü böyle bir beyanat da var ortada. Yerimizden oynamayacağız. Sayın Serdar Adalın'ın da düşüncesi buydu. Bir hafta hiç dolayısıyla böyle bir şey yaşanmadı. Bak kaç gün geçti üzerinden bu gündemin. Beşiktaş'tan hiçbir şekilde hamle duydunuz mu üzerine? Duymadınız. Yani şurada bir revize yaptı, işte payda bir pazarlığa gelin oturalım dedi. Yok böyle bir şey. Son yaptığı teklif ortada. Kabul ediliyorsa ediliyor düşüncesiyle baktı. Yani kolay bir süreç değil elbette ama herkese heyecanlandırabilecek bir oyuncu. Yani kim olursa olsun, bu diğer takımın taraftarlarının da üzerine çok fazla yoğunlaştığı, konuştuğu bir oyuncudan bahsediyoruz. Sadece Beşiktaş gündemine geldiğinde Beşiktaşlıların, Trabzonspor'un gündemine geldiğinde Trabzonsporluların değil, Fenerbahçeliler de, Galatasaraylılar da, onlar da mesela ilgi duyup takip ediyor bu süreci. Avrupa basını da, Afrika basını da, tabii Türkiye'de izleyeceğimiz en özel oyunculardan bir tanesi, öyle değil mi? Türk futbol tarihi, yani gelirse Türkiye'de bir takıma, Türk futbol tarihine adını yazacağımız oyunculardan. Dolayısıyla bu sürecin de öyle kolayına hani 12 milyon maaşta anlaştık bitti olarak 12 milyon, 15 milyon neyse işte maaşında anlaştık ve bitti olarak hemen böyle kısa sürede 24 saatte gerçekleşmeyeceğini hepimiz olamaz, tahmin tabii, ediyoruz.
0: Olamaz yani. Çünkü Beşiktaş da diğer yandan da ben şurada hata yaptım.
1: Ben şu
0: çok açık oynadı.
1: Kaya, ben Trabzonspor'la ilgili süreç dünden

0: itibaren konuşulmaya başlayınca dedim. Yani ıslak imza gelene kadar hep temkinli olmakta fayda var.
1: Doğru.
0: Ben Trabzonspor'u takip eden arkadaşıma, büyüklerime de aynısını söyledim. Yani çünkü deneyimledik.
1: Ya doğru doğru, %100 yani
0: biz
1: doğru.
0: Beşiktaş muhabirleri olarak da deneyimledik.
1: Her yani her
0: o
1: şey
0: imza olabilir. Gelmeden hani sözlü tamam cümlesine kanmamak gerekiyor bu işte. İmzayı görmek gerekiyor.
1: Ya ben oyuncu tarafından net olarak yine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim yolda gelirken. Başkanın az önce söylemleriyle aynı zaten. Bir anlaşma yok dedi. Hani Trabzon'la da şu an bir anlaşmamız yok dedi. Ya buradan işte benim anladığım konu net olarak rakamsal boyutta beklentileri hangi kulüp karşılayacaksa o tarafa çevirmek. Bunu şurada şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Beşiktaş'ta ismi çok şiddetli bir şekilde konuşuldu. Şimdi Trabzonspor'la konuşuluyor. Menajerin zaten istediği ortam. Burada sadece kulüp başkanları da nasıl davranacağını çok iyi biliyorlar zaten. Hani doğal olarak. Ona göre adım atacaklardır burada. Rakamsal boyutlara hangi kulüp daha çok yaklaşırsa, oyuncunun Türkiye yaşantısını da düşündüğümüzde çok istediğini, yani iki kulüpten bir tanesini illaki tercih edebilir. Ama diğer yandan da ne diyoruz ya, paraya bakacaksa o zaman Suudi Arabistan'a basar gider, beklemez. Buradaki durumlar çok çok farklı biraz daha. Yani şu da var tabii ki, Salah gibi bir ismi hiç kimse bence hayır diyemez. Hani ben geçtiğimiz günlerde şunu da söyledim. Galatasaray'a bu isim söylendiğinde Galatasaray'ın bir girişim yapmamasını da anlayamıyorum. Çünkü 2 yıl Süper Lig'de ya da 3 yıl yaşına bakmadan Salah'ı değerlendirmek gerekiyordu. Süper Lig'de her türlü katkı sunacak bir oyuncu. Trabzonspor bu transferi bitirirse zaten yani inanılmaz bir etki oluşturur. Tribünler, Trabzonspor taraftarlar sadece derbilerde dolduruyor tribünleri. Her maçta dolar. Forma satışı öyle ya da böyle artar. Yani hem şehir için hem takım için inanılmaz bir transfer olur. Hamşik transferi gibi geçmişte. Evet. Hani ses getirecek transferlerden bir tanesi. Yani Türkiye'ye...
0: Çok daha fazlası var bu arada Hamşik'ten.
1: Tabii ki.
0: Çünkü
1: oraya
0: Hamşik
1: geleceğim.
0: İsveç'ten buraya geldi.
1: Salah bir yıldız yani Türkiye'ye
0: şu an iki ay önce Liverpool'daydı.
1: Tabii adım attığı anda hani bütün şu ana kadar gelmiş geçmiş belki en iyi isimlerden bir tanesi de diyebiliriz. Biz şimdi bazen programlarda kendimiz de tartışıyoruz işte Hacı, evet futbolculuğunu konuşuyoruz ama profil anlamında çok iyi bir oyuncu. Fakat şu an işte ben aynı şeyi söyleyeceğim, başkanın bu kadar çok temkinli gitmesini çok iyi anlıyorum. Çünkü ortalık çok karışık şu an.
2: Ben de şuna dikkat çekmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde sizler de değindiniz. Önder Özen'in açıklamasını dile getireceğim yine. Mali konularla ilgili Salah açısından şunu söyledi. Sporcular mali kısımla pek ilgilenmezler. Bu olayın dışında olduğunu söylüyorum, biliyorum dedi. Öyle olduğunu düşünüyorum dedi Önder Özen yaptığı açıklamada. Şimdi hep şunu söylüyoruz. Muhammed Salah Türkiye'ye çok sıcak. Türkiye'de oynamak istiyor. Türkiye'de oynamak istiyorsa belki biraz daha artık mali konulara dahil olması gerekiyor. Yani menajeriyle oturup konuşması gerekiyor belki de.
1: Ortak noktayı bulması
2: Ortak
1: gerekiyor.
2: Ortak noktayı bulması
1: Tabii,
2: gerekiyor.
1: Ya bunu Beşiktaş'ta bulamamasının sebebi menajerinin beklentisinin çok fazla olması. Burada şunlar da konuşuldu. Salah'ın bu konulardan haber olduğunu düşünmüyoruz denildi. Haber olmama gibi bir ihtimali yok. Yani zaten bunun farkında. Son kontratları.
0: Öyle şey olur mu?
1: Hatta şu da söylendi. Alman direkten yarısını Salah alıyor.
0: Mesela masaya menajeriyle oturuyor, akşam yemeği yiyor. Salah sormuyor mu? Sen ne kadara konuşuyorsun? Ne teklif geldi diye. Böyle bir
1: yani,
0: tam olabilir mi ya?
1: İlla ki yani. Ama işte burada o ha,
0: ama
1: da...
0: dahil olmamasını bir şey diyeyim. Yani işin doğrudan işin içerisine dahil olmamasını tabii ki yani o temsilcisine bırakmıştır. Orada tamam ticari kısmı temsilcisine bırakmıştır. Sen nasıl anlaşıyorsun öyle anlaş demiştir. Ama işte söylemiştir belki. Türkiye'den bir kulüple anlaş ama nasıl anlaşıyorsan anlaş demiştir. Tekliften haberi olmayacak, teklifin içerisinden olmayacak, istenilenden olmayacak. Böyle bir tablo olabilir
1: Kesinlikle
0: mi?
1: Olamaz. Ama değil. İlk günden beri de şu var, Salah'ın maaş beklentisi 15 milyon euro.
0: Bu arada çok menajer oyuncu Net ilişkisi yani. De yok, sen de bunu biliyorsun.
1: Tabii.
0: Yani daha farklı, bir tane oyuncusu
1: Başka
0: var.
1: Başka oyuncusu yok zaten,
0: bir
1: dost
0: tane
1: var
0: oyuncusu
1: yani.
0: Var.
1: Öyle,
0: yani
1: öyle
0: menajer oyuncu var. İlişkisinden daha farklı bir ilişki onların.
1: Ha, şunu ekleyebiliriz burada, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın açıklaması vardı yine. Daha başkan seçilmemişti sanırım. Bu Salah'la alakalı bir konu konuşulduğunda 30 milyon euroyu buluyor demişti. Paket halinde vergiler her şeyi dahil tutarak. Zaten burada oyuncunun ilk baştan beri maaş beklentisi 15 milyon euroydu. Minimum 15 milyon euro. Hı hı. Ha, Türkiye'de evet katılıyorum. Burayı çok istiyorsan bir iki rakam kırabilirsin.
2: Tabii.
1: Ama burada tabii menajerinin de kendisinin de böyle astronomik bir beklenti içerisinde bulunması da insanları şaşırtıcı gelebiliyor. ama oyuncu tarafı salaz diyor. Tabii ki hiçbir oyuncu kulüplerden büyük değildir. Bunu her zaman vurguluyoruz. Fakat potansiyelinin farkında olduğu için forma satışı olsun, nasıl bir kalkındıracaksa kulübü, reklamı olsun bu işin içerisinde, yapılacak olan projeler olsun, bunlar da düşünülüyor doğal olarak.
2: Ya akılları şu soruda gelmiyor değil. Bunu herhangi bir Avrupa kulübüne bu kadar acaba diretebilir miydi Muhammed Salah?
1: Vermezler ki, teklif yok zaten şu an. Suudi Arabistan Türkiye seçeneği, bir de MLS var.
0: Şu an için yapamaz zaten. Yani Avrupa'dan bu seviyelerde teklif gelmesinin imkanı yok. Çünkü orada ayrıca neredeyse bir yarısı kadar da vergi ödemesi kulüplere kaldığı için, işte değişiyor ülkeden ülkeye, 45 olan var, 50 olan var. 40-50 arasında değişiyor o oran. Onlar da kulüplere kalıyor orada. Brüt maaş üzerinden bakalım. Yani 15 üstü 30 verecek o zaman. Öyle bir Avrupa kulübü var mı şu an? Yok. Hatta Haziran ayı itibariyle Roma ile bir temasları olmuş sanırım. Ama Roma'nın teklifi Beşiktaş'ın daha sonra masaya geldiğinde yaptığı teklifin yanına dahi yaklaşamaz olduğu söyleniyor. Olympiakos ortaya atıldı. Mümkünat yok. Onu sen de biliyorsun.
1: Ya tabii.
0: Yani sürekli bir yerden bir haber çıktı son günlerde. Yani sürekli bir değişkenlik oldu. Roma çıktı, Olympiakos çıktı. İşte yani Kansas City var işin içerisinde. Sonra Arabistan, Türkiye'de Beşiktaş artı Trabzonspor oldu. Yani burada menajeri bu süreci Salah adına, aslında ekonomik olarak iyi yönetiyor. Yani maksimum kontratı almak için yapabileceği her şeyi yapıyor oyuncusu adına ve kendisi adına tabii ki. Ama ne kadar etik davranıyor bunu tabii bilemiyorum. Yani tabii, çünkü sürece Kaya da hakim. Kaya, yani Beşiktaş'ın yaptığı teklife kabul edeceklerini beyan edip sözlü olarak daha sonra başka bir maddeler üzerinden gelip değiştirmedi mi? Değiştirdi. Yani isteklerini. Sürekli böyle bir gündem oldu. Yani bunu anlaşıyorsunuz, başka bir maddeye geçiyorsunuz. Onda daha önce üzerine konuştuğunuz şeyin çeviriyor. Farklı bir şeye dönüyor. En sonunda bu çok can sıkıcı bir hale alınca Beşiktaş artık bununla ilgili bir basın toplantısı yapma kararı aldı. Yani belki mesela Trabzonspor'un sürecinde diyelim ki forma satış payı olmayabilir. Farklı maddeler vardır. Beşiktaş'ta işte aradaki farkı giderecek konuyu orada gördü.
1: Maaşta orada değil, orada bir potansiyel gördü kendisine, orada bir satış potansiyeli de gördü.
0: Oradan kurtarmaya çalıştı. Ama bu kulüplerin de bir gerçekliği var, yani kulüplerin de bir şey kazanması gerekiyor. Sadece saha içerisinden performans değil, söz konusu saha içerisinde performansa o zaman farklı isimler de konuşabiliriz takımlar adına. Salah yerine. Ama Salah'sa söz konusu, bunun sağ dışı etkileri de var. Bunlar üzerine de kulüplerin bir projesi oluyor. Ama o projede Beşiktaş kendine çok fazla bir payın kalmadığını düşünerek bu gündemi masadan kalkarak ortadan kaldırmaya çalıştı. Bakalım ne karar verecek? Herkes merakla bekliyor artık. Yani bunu sadece bizler değil ya. İşte Avrupa basını da sürekli Salah'la ilgili haber yapıyor. İşte İtalyanlar yapıyor, Fransızlar yapıyor. Görüyorum yani, her gün onlar da haber giriyor mesela. İngiltere basından haber giriyorlar. İtalyan basını giriyor. İşte Belçika'dan haber giren gazeteciler var Salah'la ilgili.
2: Dünyaya ses getirecek.
0: Tabii her yerden birisi haber. Yani bu arada şey değil, takipten değil, haber de girmeye başlıyor. Belçika'dan da haber gireni görüyorum mesela, değil mi? Yani orada da bir şey alıyorlar belki. Onunla ilgili paylaşım yapıyorlar. Herkesin merak ettiği bir oyuncu olması da çok doğal tabii ki. Ama sancılı süreçler kulüpler adına. Yani Sayın Başkan'ın da dolayısıyla temkinli konuşması, dikkat ederek konuşması, yani söyleyeceği sözün kendisine maddi olarak geri dönmemesi için evet, o şekilde konuşması çok doğal. Artık kararı sürekli de şey var, yani top Salah'ta, kararı Salah verecek. Ne zaman verecek? Bir yandan menajeri zaten pazarlık yürütüyor kulüplerle. Bir haftadır top Salah'ta. Yani o yüzden ben az önce konuştuğumuz konudaki gibi, yani hiçbir şeyden haberi yokmuş izleniminin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum.
2: Şimdi Salah odaklı bakarsak, Salah açısından bakarsak, olası bir transferinde hem Avrupa'dan kopmayacaksınız, Müslüman bir ülkeye geliyorsunuz. Burada yazlığı var. Evet, bildiğimiz Bodrum'da, kadarıyla Bodrum'da.
0: Geçen yıl aldı, evet.
2: Yani onun çok seveceği bir yer aslında.
1: Ya tabii,
2: hiç yabancılık çekmeyeceği bir yer, öyle söyleyeyim.
1: Yani taraftar da şimdi şöyle düşünüyor, Beşiktaş taraftarı da. Şimdi Trabzonspor'da artık teklifini iletti. Beşiktaş zaten bir teklif yapmıştı. Oyuncu profilde

0: düşündüğünüzde beklentisi İstanbul'da yaşamak olabilir. Ama Trabzon'a imza attığında İstanbul'dan kopacağı anlamına gelmez.
1: Tabii.
0: Yine tatili olur, izni olur, bir planlaması olur, programı olur. Yine gider ya. Yani sonuçta bu oyuncunun düşüncesi Türkiye. Yani Trabzon da tabii ki güzel bir şehir. Futbolcuların tercih etme. Mesela ben hep şu örneği veririm. Karadeniz takımlarını düşündüğümüzde Samsun Spor çok avantajlıdır diyorum. Çünkü hem deniz hem oyuncuların da böyle aktiviteye de dikkat ediyorlar bu oyuncular. Ailelerini de düşünüyorlar. İşte okullarıydı vesaire, bu yönleri de çok çok önemli. Ama işte buradaki beklenti tamamen burada ailesinin ne diyeceği önemli Salah'ın. Şu an evet Trabzonspor oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Başkan'la zaten bir anlaşma yok dedi. Salah bu durumu ailesiyle de görüşecek tabii. Rakamsal boyuttaki noktalar, hani bizim konuştuğumuz noktalar, tabii bunlar kap açıklamasıyla değişen konular. Görüşmelerde anlıkta değişebilecek olan rakamlar. Ama minimum bu oyuncunun maaş beklentisinin 15 milyon euro olduğu noktada, artı menajeri gibi bir, işte menajerinin daha doğrusu beklentisinin çok yüksek olduğu bir durumda net konuşamıyorsunuz. Hani şehir kıyaslaması tabii ki yapamam burada. Oyuncunun burada kararının çok çok önemli olması lazım. Fakat hayatının geri kalan bölümünü Türkiye'de geçirmek isteyen bir Salah cephesi var yani. Ailesi, yani çocukları, Salah da düşüncesi de. Hatta şunu da paylaşayım. Geçtiğimiz günlerde yine uzaktan bağlantıda olsa da Avusturya'da kamptaydım. Altını çizmeye çalıştım. Yani oyuncunun Yunanistan'da tatil yapma sebebi şu. Bodrum'a gelemiyor korkudan. Korkudan yani derken şu, gelsem tamam transfer bitti, evet, yazılacak. Yani oyuncu o yüzden Bodrum'da yazdığı var. Yani Türkiye'ye girmek istiyor. Giremiyor, Yunanistan'da tatil yapıyor. Eğer ki bu anlaşma herhangi bir şey olursa direktmen buradan geçerim düşüncesi vardı oyuncuda. Şu an Trabzonspor'da bu transferde adım atınca yani emin ve kesin konuşmak hata olur. Her an her şey olabilir bu transferde. Yani hangi kulüp burada tabii ki daha fazla bastırırsa, projesini sağlıklı bir şekilde anlatırsa ona ikna olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi Sayın Başkan'la konuşurken ben bir not almışım. Tabii az önce de bahsettik, hani iyi bir açıklamada bulundu Sayın Başkan kulübün menfaatleri doğrultusunda. Tecrübeli oyuncularımız kadroda var. Tecrübeli oyuncular da katılacak dedi. Bu cümlesini not almışım buraya. Bu da bazı İpuçları, sinyalleri yani, veriyor da diyebiliriz.
0: Ya kesinlikle. Bir yandan da şöyle bir tartışma var. Trabzonspor çok iyi bir yolda ilerliyor. Genç oyuncuların transferlerini yapıp iyi bir şekilde satış gerçekleştirebiliyor. Bu satışla kasasında da ciddi anlamda bir rahatlık oluşturdu zaten. Ama şimdi bu transferleri gerçekleştirirken Salah gibi bir isimden bahsediyorsunuz. Siz ne kadar da bu projenin dışında Trabzonspor kalıyor mu diye düşünseniz bile bence tamamen yanlış bir düşünce olur. Çünkü Salah fırsatı varsa bu masada ve Trabzonspor'un belirlediği rakamlar ve menfaatlerini düşünerek kulübün başkan adım atıyorsa ve bu projeyle ikna ettirebilecekse böyle bir tecrübeli oyuncunun zaten olması gerekiyor. Çünkü her yere zaten genç oyuncularla önlem alamazsınız. Sağ içerisinde onların da hani abi olarak söylediğimiz isimler tırnak içerisinde olması gerekiyor. Salah da zaten hani anlatmaya gerek yok. Oyuncunun potansiyeli belli. Her ne kadar yaşla alakalı işte düşünceler olsa bile son dönemlerde zaten sosyal medya hesabından da hem kendi paylaşımlarıyla alakalı fiziki olarak da çok iyi olduğunu, sağ içerisinde neler yapacağını da çok iyi biliyoruz. Trabzonspor'un da böyle bir oyuncuya tabii ki ihtiyacı vardır. Ve şampiyonluk yolunda da hani hep şunu konuşuyoruz ya, sezon başladığında dört büyükler de şampiyonluk için tabii ki sahaya çıkıyor.
1: Tabii.
0: Anadolu kulüplerinin de tabii ki burada hedefleri olabiliyor. Bu ligde geçmişte Başakşehir de şampiyon oldu. Yani sürpriz şampiyonlar da çıkabiliyor. Ama şu var burada, bu planlamayı yaparken de sağlıklı bir şekilde biz sadece bir Salah'la şampiyon olabilir miyiz düşünmüyor Trabzonspor. Zaten geçtiğimiz sezonda bazı şeylerin temellerini attı. Bu sezon iyi bir noktada bitirdi. Ligin bitimine 5 hafta kala geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un hala şampiyonluk iddiası devam ediyordu, sürüyordu. Yani benzer bir kadro, hatta daha iyi takviyelerle artı Salah'la bu oyuncuları harmanlayarak bence iyi bir çizgi üzerinde ilerlediğini düşünüyorum. Tek sıkıntı işte burada oyuncunun maliyet açısından nasıl bir ikna kabiliyeti ortaya koyulacak?
1: Tabii transferi gerçekleşirse Türkiye'de çok büyük, hem Türkiye hem dünya futbolunda çok büyük ses getirecek bir transfer olacak. Şuradan ilerlemek istiyorum yine. Trabzonspor dediğimizde aslında yine kafamızda birçok yıldız isim geçmişten canlanıyor. Ben Yattara örneğini vermek istiyorum tabii. Kıyas açısından çok büyük bir...
0: Hamşik dedi.
1: Hamşik dedi.
0: Söylemiyoruz ama.
1: Ama Yattara da hani bir ikon diyebiliriz Trabzonspor için.
0: Evet.
1: Çok sevilen bir oyuncu. Verdikleri de ortada, yaptıkları da ortada. Eğer bu transfer gerçekleşirse önümüzdeki yıllar içerisinde onun yerine işte Muhammed Salah belki alabilir.
2: Tabii performans
1: orada. Performans odaklı.
2: Geliş ayrı hikaye oluyor. Gidiş ayrı hikaye oluyor bazen futbolcularda. Trabzonspor'da da böyle çok oyuncu gelip gitti. Kariyerli. Tabii Salah kariyerinde olduklarından bahsetmiyoruz burada. Ama vardı yani. Mesela geçmişten hatırlarız. Malo da geldi. Çok önemli bir kariyer. Bosingwa geldi. Yine önemli bir kariyer. Birçok oyuncu böyle gelip gitti. Ama kötü dönemlere denk gelenler de oldu. Sonuç alınamayan, performans veremeyen oyuncular da oldu. Mesela Oscar Cardozo gelmişti.
1: Evet, Oscar Cardozo.
2: Önemli bir transferdi dönem için. Hiçbir, tabii ki bu saydığımız isimlerin hiçbirisi Salah kariyeri değil yani. Hani üzerine çok fazla tartışma yaratabileceğimiz bir durumda değil. Salah'ın hep geçtiğimiz sezonu konuşuluyor. Düşüşte falan deniliyor. 25 gol katkısı verdi geçen sezon. Yani kötü hali 20'nin üzerinde gol katkısı veriyorsa bir futbolcu ne kadar büyük Premier Lig'de bu arada.
0: Teknik adamla bir tartışma sürtüşü.
2: Ne kadar büyük
0: yaşadıktan sonra zaten.
2: Ayrılık biraz noktasındaydı.
0: Evet.
2: Daha öncesinde ayrılık noktasındaydı. Evet. Sonradan böyle fikir değişikliği vesaire kaldı. 20'nin üzerinde gol katkısı veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu da zaten düşüş diye adlandırılan dönemi bu olunca ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu da bize gösteriyor aslında. Yani Premier Lig'den bugün bir oyuncu almaya kalkın. Deyin ki işte geçtiğimiz sezonu 24-25 gol katkısıyla kapattı. Çok iyi sezon geçirdi dersiniz değil mi?
1: Tabii.
2: Müthiş sezon dersiniz. Herhangi bir oyuncu.
1: Evet.
2: Ama söz konusu Salah'ken ya geçen sezon da işte şöyleydi oluyor. Ya birkaç sezondur düşüşte değil.
1: Son
2: bir sezonu var. O da kendi standartlarının düşüşünde bu arada yani. Çünkü önceki sezonu yanılmıyorsam 55 gol katkısıydı bir önceki sezonu.
0: Evet.
2: Yani 55'ten 25 olunca insanlar öyle düşünüyor.
1: Şöyle ekleyeyim. Son
2: hala,
1: Ballon d'Or ödülünde 4. isimdi.
2: Hala daha sahada rahatlıkla bir şeyler gittiği takıma, gideceği takıma bir şeyler katacak oyuncu. Öyle adlandırıldığı gibi kötü bir dönemden geçtiğini yani çizilen tablo gibi kötü bir dönemden geçtiğini düşünmüyorum. Sonuçta geleceği ligde yani olursa Süper Lig, Türkiye Ligi yani küçümsemek gayet küçümsüyorum o zaman. Premier Lig değil burası. Aynı tempoda maçlar oynanmıyor burada. Bizde top 45 dakika sahada kalınca 50 dakika kalınca şükrediyoruz. O pozisyondayız yani. 50 dakika futbol oynanırsa şükrediyoruz yani. Aynı tempo yok. Öyle değil mi?
0: Kesinlikle.
2: Aynı sertlik de yok. Yani bizde var da onun adı sertlik değil. O başka bir şeye giriyor da söylemiyorum. Çok şeye kaçacak. Premier Lig'deki o futbolun içerisindeki sertlik yok. Burada çok rahatlıkla iş yapacak. Gittiği takıma katkı yapabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama menajeri çok yordu kulüpleri. Bence yani Trabzonspor'u da herhalde şu an yoruyor mu? Biraz başkan da dikkatli davranıyor. Herhalde çok iyi anladı yaşanan süreçleri. Dolayısıyla hayırlısı olsun yani. Gittiği yere değer katabilecek, marka olarak değer katabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Şimdi kulübün son döneminde de çalkantılı bir dönem yaşamışlardı. Ama o Liverpool'un Klopp'lu dönemi devam etseydi, bir kırgınlık olmasaydı, bir ayrılık olmasaydı belki Muhammed Salah kariyerini Liverpool'da bile noktalayabilirdi.
0: Kesinlikle. Zaten biraz daha fitili oradaki tartışma ateşledi. Çünkü geçtiğimiz sezondan da başlayan bir süreç vardı burada. Salah acaba ayrılacak mı takımdan? Ve zaten bekleyen kulüpler vardı Salah'a da. Ama işte bu rakamsal boyutta da tabelaya baktığınızda düşüş yaşayınca bu sefer Avrupa kulüpleri oyuncuya çok fazla sıcak bakmadı. Mecburen de düşüncesi zaten oyuncunun Türkiye oluyor. Bu yaşta böyle bir kariyerle evet Salah'a bence de hiç kimse hayır demez. Ama bu tür maaşı da verebilecek dünyada iki ülke var. net olarak. Yani birisi biziz, diğeri de zaten Suudi Arabistan. Çin vardı, o artık biraz daha dışarıda kaldı.
2: Amerika'da veriliyor.
0: Amerika'da verebiliyor, doğru. Ama şu an zaten net olarak ilk günden beri ben şunu söylüyorum. Oyuncu cephesine Suudi Arabistan'dan 40 milyon euro üzerinde bir paket teklifi var. Ama
2: 2 yıllık mı, sezon başına mı?
0: Onu söylüyorum, tam bilmiyorum. 40 milyon euroluk bir teklif olduğu söyleniliyordu. Hı hı. Ama amaç burada, hedefleri Türkiye.
1: Peki o zaman kısa bir ara rica edelim. İkinci saat diliminde tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Spor Radyo.
7: Bir reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Araba Yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
9: Ultraşar
8: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
9: Festi
8: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
9: Enfes
8: Opet'te bulacaksın.
10: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
12: Güzellikler Dünyası.
13: Paraf'ın katkılarıyla.
14: 1922 yılı Türk güreşi içinde bir dönüm noktasıdır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün de kurucuları arasında yer alan Ahmet Fethgeri Bey, İdman Cemiyetleri İttifakı içinde Güreş Federasyonu'nun temellerini atacak çalışmaları bu dönemde başlatır ve Uluslararası Federasyon FILA'ya üyelik için başvuru yapılır. 1924 Olimpiyat Oyunlarına katılacak takımların hazırlanması da Ahmet Fethgeri Bey'in önderliğinde bu dönemde başlayacaktır. Benzer bir çalışma da atletizm branşında sürdürülür. İdman Cemiyetleri İttifakı bünyesinde Atletizm Federasyonu da faaliyete geçer. İlk başkanı olarak Ali Seyfi Beyti görev

0: gelir ve atletizm branşında da olimpiyat oyunlarına yönelik hazırlıklar böylece başlar. Görüldüğü gibi 1922 yılı olimpiyat oyunlarına hazırlık için çalışmaların yoğunlaştığı bir dönüm noktası olmuştur. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın sürmesi ve İstanbul'un İtilaf devletlerinin işgali altında olması nedeniyle örgütlenmede zorluklar yaşanmıştır. Asip Bey'in başkanlığında, Selim Sırrı Bey'in genel sekreterliğinde, Şehzade Abdurrahim Efendi'nin Fahri Başkanlığında 25 Haziran 1922'de Cihan Müsabakalarına Hazırlanma Cemiyeti kurulmuşsa da Kurtuluş Savaşı'nın yoğun gündeminde bir etkinlik gösterilememiştir. Bu cemiyet kuruluşundan 3 ay sonra Selim Sırrı Bey tarafından dağıtılarak 28 Ağustos 1922 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti adıyla yeni bir oluşuma gidilmiştir. Cemiyet, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile de işbirliği içinde faaliyet göstermeye başlamıştır.
1: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Değerli izleyenler, spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimindeyiz. Trabzonspor'u konuştuk. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan canlı bir bağlantı gerçekleştirdi. Alspor ekranlarına Muhammed Salah'a sorduk. Bunları konuştuk. Şimdi Fenerbahçe'ye geçiş yapacağız. İlerleyen süre içerisinde sıcak bir gelişme olursa bu sıcak gelişmeyi yine bu ekranlardan siz değerli izleyicilerimize aktaracağız. Sevgili izleyenler, Fenerbahçe'yle devam etmek istiyorum. Başkan Sayın Aziz Yıldırım bugün divan toplantısında konuştu. Onların demeçlerine değineceğiz. Onun demeçlerine değineceğiz. Sevgili Kaya Temel ve Ogün Şahinoğlu'yla programımız devam ediyor. Sevgili Kaya Temel, seninle başlamak istiyorum. Tabii Fenerbahçe transfer sezonunda nokta atışı transferler yaptı diyebiliriz. Biraz da seçiciye gitmeye çalışıyor Fenerbahçe. Evet. Başkanın bir açıklaması oldu. Santrafor alacağız. Bu hafta bitiririz şeklinde bir demeci var. İstersen bu demeçle başlayalım. Neler eklemek istersin?
1: Tabii ya, Fenerbahçe'de şu an zaten en sıcak gündemlerden bir tanesi de Leao transferi. Yani Fenerbahçeli yöneticiler de sahada olarak bizzat hem Milan kulübüyle hem de oyuncuyla görüşme halindeler burada. Santrafor transferini bitireceğiz derken başkanın burada daha çok işte Leao ile alakalı da duruma çok fazla girip girmeme konusu da merak ediliyor. Taraftarın da beklentisi farklı yönde. Nasıl olsa Fenerbahçe oraya bir transfer gerçekleştirdi. Ama oyuncu sakatlık yaşadığı için Vedat Muriç bu yüzden oynayamadı onu o mevkide. Tabii ki, ama şu var. Hem kanat hem santrafor oynayabilen bir oyuncu Leao'da. Daha çok o ismi mi işaret etti? O da gerçekten
2: Giresi gibi,
1: evet, gibi bir yıldız isim mi düşünüyor?
0: O zaman çok özür diliyorum. Devam edeceğiz. Dilerseniz bir hatırlayalım konuşmasını. Tabii. Başkanın, ardından üstüne konuşalım.
3: Söylüyorum, bir tane santrafor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Bak söylüyorum. Yine söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa

0: Evet, konuşacağız. Hoca, işte arkadaşlar konuşacağız. İhtiyacımız olursa bu 10 artı 4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1, 2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Ben onun için, ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle geçen sene 15 oyuncu almışlar. Bir önceki sene yine 15 oyuncu almış. 30 tane. Bu 10'a artı 4'ü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncular alınırken size lisans geldiğine niye izin verdiniz? Vermesenize. Seneye de 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya Türkiye'ye, buraya yerleşiyor. 2 sene, 3 sene imzalıyorsun. 1 sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı. Biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam da giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekleri herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsınız, çıkaramazsanız oyuncu isterse kendi bonservisine her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Bak ben beklentim yok, ben Fenerbahçe'den haberiniz olsun. Benim hiçbir beklentim yok. Ben ama tek şeyim var. Ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilin. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim o. Ama tabii bu yol biraz şey, yani zorlu bir yol, ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım. Gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Limit eksi 32 milyon euro, dolar veya euro. Borcumuz şey vardı, limit eksiğimiz vardı. Eksi 32. 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydim, siz bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeye hakimim, biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye ezel gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Evet, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını izledik, dinledik. Sevgili Kaya Temel, söz sendeydi. Tekrar sözü sana bırakmak istiyorum.
2: Şöyle devam edeyim. Ben Sayın Başkan'ın açıklamalarından yani en yakın gördüğüm transfer Fenerbahçe'de Leao. Santrafor'da oynayabilen bir oyuncu. Belki kanat bölgesine yormak istemeyip de onun üzerinden ilerletmiş de olabilir bu açıklamasını. Fakat tabii Fenerbahçe'nin burada hem kanat hem santrafor takviyesi yapacaksa, 3 transfere 138 milyon euro bir bütçe harcandıysa, bu iki transfere de minimum Fenerbahçe'nin yine 110 milyon euroya kadar bir harcama yapması gerektiğini ortaya çıkıyor. Matematiksel olarak, düz olarak hesapladığımızda. Çünkü Leao için istenilen bonservis rakamı 50 milyon euro. Oyuncunun da bir maaş beklentisi var. 10 milyon euro da öyle desek kaba taslak, 60 milyon euroya tekabül eder. Santrafor'a da benzer ayarda bir oyuncu alırsan aynı harcamaları yapmış olursun. Ve eksi 32 ya da 34 dedi Sayın Başkan, yanılmıyorsam, bir limitle alakalı da harcamalar konusunda. Onu da düzeltmeye çalışıyorlar. Ama şöyle bir nokta var. En çok yabancısı olan kulüp Fenerbahçe, 23-24 oyuncuyla. Ve hala üzerine transfer gerçekleştirmek isteyen kulüp de Fenerbahçe. Şimdi oyuncuları alırken bir problem yaşanmayabilir. Sponsorluk gelirleri olacak dedi. Oradan yansıtarak bu rakamları biz bir şekilde çözeceğiz dedi. Hepsinin hesaplamasını yaptık diye bir açıklamada bulundu. Ama Fenerbahçe'deki asıl iş oyuncu göndermekte. Çünkü alabilirsiniz. fazla verirsiniz, 2-3 daha oyuncu ikna edersiniz, getirirsiniz. Bunların hepsi okey. Ama bir de bu oyuncuları takımdan göndermenin formüllerinde oluşturması lazım. Asıl zorunlu ve sıkıntılı iş orası. Şunu da hatırlatalım. İsmail Kartal'ın da geçtiğimiz karşılaşma sonrası, geçtiğimiz haftalarda daha doğrusu, Fred'le alakalı bir açıklama yapmıştı. Takımda kalmasını istiyorum gibi yönelik. Burada bütün denklemler birbirine karışacak. Hangi oyuncudan çıkacaksınız? Kante'nin maliyetinin çok yüksek olduğunu zaten hemen hemen başkan da dile getiriyor burada. Evet. Bugün de zaten dile getirdi tekrardan. Nasıl bir yol izlenecek? Bence orası düşündürüyor. Çünkü Fenerbahçe 12 yıldan beri şampiyon olamıyor. Evet. Ama Fenerbahçe hemen hemen her yılda bu harcamaları yapıyor.
3: Evet.
2: Yani transferde. Sadece finali yok bunun. Maddi dengeden ziyade nasıl bir planlama yapacağı önemli başkanım burada bence.
1: O gün Şahin oldu.
3: Yani şu an artı 4 kontenjanını kenara bırakarak söylüyorum. 17 oyuncusu var. 18'i bu hafta yapacağını ifade ediyor Sayın Başkan. 8 oyuncuyla yolları ayırmak durumundasınız o tarafta.
2: Evet.
3: Belki artı 4'te kontenjan açıp oraya oyuncu dahil edilebilir bu arada. 23 yaş bu arada genç değil futbol için. Genç oyuncu deniliyor ya. Neresi genç? 23 yaş. Yani 5 yıldır aktif olarak A takımda oynayan bir oyuncudan bahsederiz transferinde, öyle değil mi? Artık günümüzde 23 yaşa da genç demeyelim. Gayet deneyimli oyuncu oluyorlar. Bugün 20 yaşında oyuncular sayıyoruz. Kariyerinde 200 maç var. 200 maça, 150-200 maça çıkmış bir oyuncu da herhalde o acemiliğini, deneyimsizliğini üzerinden atmıştır, öyle değil mi? Belki o kontenjan, hani hep 10 kişilik kontenjana odaklanılıyor Fenerbahçe'nin transfer hikayelerinde ama daha sonra hani ne gerekiyorsa onunla alırız dediği noktada belki diğer tarafta bir hamle yapabilir Sayın Başkan. Lakin bence almaktan çok gönderme kısmı Fenerbahçe'yi biraz stresli hale sokan durum. Yani evet, şu an hepimizin üzerinde hemfikir olduğu oyuncular vardır. En az 5 tane sayıyoruz zaten bir çırpıda. İşte Livakovic, Bekao, Carlos, Amrabat, Musaba, herkesin hemfikir olduğu aşağı yukarı konular. Ama geriye kalan 3 oyuncuyu sayarken bu birçok kişide değişkenlik gösteriyor. İşin finalinde belki de Fenerbahçe normal şartlarda göndermek istemediği, ayrılmayı düşünmediği, böyle bir planlama yapmadığı oyunculardan çıkmak durumunda kalacak. Çünkü siz her ne kadar bazı oyuncularla ilgili belki planlamanızda olmasa da bu 5'in dışında söylüyorum, bir maliyeti var. O maliyetleri karşılayacak kulüp bulmanız çok kolay değil. Çünkü Fenerbahçe'de şu an çoğu oyuncunun maaşı, yabancı oyuncular üzerinde söylüyorum, yüksek maaşlar. Onları karşılayacak kulüplerin bulunabileceği coğrafyalar belli aşağı yukarı. Ve yakın zamanda size gelmiş yüksek maliyetli oyuncuları da 6 ay sonra herhalde dönüp başka bir kulüp o maliyetlere karşılayıp almaz. Kante ile ilgili bugün söyledi zaten Sayın Başkan. O da biliyor yani olmayacağını, evet. Zaten söylüyor yani, gönderemezsiniz diyor bu maliyete. Talişka konuşuluyor. Onun da bu arada az değil. Ha, belki o hala gol, asist bunları Sorry. Yapabiliyor. Oradan kendisine teklif çıkarabilecek bir oyuncu. Ama ne kadar göndermek istiyor Fenerbahçe Talişka'yı? Bakıyorsun sezonun ilk iki maçı istediği kadar duran top, penaltı vesaire diyeyim. Talişka işi çözdü Fenerbahçe adına. Dolayısıyla oranında bir maliyeti var. Bugünkü toplantının genel gündemini zaten Sayın Başkan'ın açıklamalarından anladığımız maliyetler, kulübün ekonomisi, daha önce alınanlar, verilenler, bunlar oluşturuyordu. Öncesinde alınan gelirler, yani sonraki sezonların gelirlerinin alındığı, bunların harcandığını ifade ediyor. Yani açıkta, işte var olan finansal açıktan bahsediyor. Şimdi üzerine transfer yapmaya çalışıyorsunuz. Fenerbahçe'nin tek burada avantajı bu sezona girerken çok oyuncu transferine ihtiyacı yoktu. Ve bunu doğru yönetebilecek, yani bunun farkında olan bir yönetime ihtiyacı vardı. Ya bundan önce ne yazık ki Fenerbahçe'de her sezon sürekli ikinciliklerin ardından çözüm devir daimde arandı. Her sezon bir takım devir daim yapılır mı? Yani bir sezon önce aldıklarını, hatta 6 ay önce aldıklarını göndermeye çalışan Fenerbahçe izliyorduk. Tamam, bu olur. diğer kulüplerde de sayıyoruz. Yani transfer tutmaz bir sezon, ki bir sezon sonra göndermeye çalışırsınız farklı bir oyuncu, ama ya bunun sayısı bu kadar yüksek değildir.
2: Başkan sanki Kante'yi gözüne kestirmiş gibi.
3: Bu kadar sayısı şimdi bu kadar yüksek olmamalı bir

0: kulüpte.
1: Evet.
0: Yani bir kulüp bir transfer döneminde 10 tane yabancı oyuncudan çıkmaya çalışmamalı mesela. Diğer tarafta saymadığımız kontenjan da bu arada limit üstü 6. Yani 4 oyuncu
1: oradan da göndermek zorunda tabii.
0: Gönderebilir oradan. Yani genç oyuncular vesaire var. Orada bir problem yaşamaz ama belki de mesela bir transfer hamlesini oraya yapmayı düşünüyordu. Dediğim gibi 23 yaş genç mi? Değil futbol için. Belki oradan bir şey kurtarmaya çalışacaktı. Ama yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin 5 oyuncu almaya ihtiyacı varsa 10 tane de göndermeye ihtiyacı var. Şimdi bu oyuncuların en az 8 tanesi yüksek maliyetli oyuncular. Şimdi Mimović vesaire saymıyoruz. Düşük maliyet olarak sayılmıyor bu arada. Ona da bonservis vesaire ödendi, unutmayalım. Ama diğer taraftan 10 milyon, 15 milyon maaşı olan ya da kendisine söylediğimiz rakamlarda bonservis ödenmiş futbolcular var. Bugün Amrabat'la ilgili mesela haberler dolanıyor değil mi? İşte Betis'in tekrar istediği, anlaştığı ama hani Fenerbahçe'nin arzu ettiği o teklifleri vermeyeceği. Çünkü şimdi kulüpler de farkında değil mi? Yani bir tek biz herhalde konuşmuyoruz bunu. Kulüplerinde bu oyuncuları isteyen kulüplerinde profesyonellere bakıyor. Türkiye'de kural bu. Fazlası var, göndermeye çalışacak. Ben niye bu istediği rakamı vereyim ki? Bizim kulüplerimiz de yapıyor yeri geldiğinde. Avrupa kulüplerine bunu yapıyor yeri
2: herkes
0: geldiğinde.
2: Herkes kendi menfaatini düşünmüyor.
0: Tabii ki buradan da Fenerbahçe belki beklentilerini karşılayacak rakamları bulamayacak. Yani öyle bir sıkışıklık var. Bu sezonun sorunu değil ama geçtiğimiz sezonlardan biriken sorundu. Maalesef Fenerbahçe her sezon ikinciliği yine çift taneli rakamlarda transfer yapma yoluyla aşmaya çalıştı. Her sezon aynı hikayeyi yaşadı. Dolayısıyla bunun da bir yükü olacaktı. O yük de Aziz Yıldırım'ın omuzlarında kaldı maalesef. Yani bunun için bu işin içinden çıkması da öyle söylendiği işte gönderin satın vesaire hiç öyle kolay.
1: Ya almak kolay diyeceğim bu transfer sürecinde ya, ama
0: oyuncu almak kolay tabii ki.
1: Bütçe yani, varsa kolay.
0: Şöyle evet. Kolay. Her kulüp şimdi bugün mesela geçen yayın yaparken bir yerde yine Salah süreciyle ilgili son sayfadaydık. Bir yorum geldi. Beşiktaş verdi de veremedi almadı demiyorsunuz da işte anlatıyorsunuz işte imaj hakkı vesaire diye. Beşiktaş Salah'ın istediği ücreti verebilir miydi? Zaten hani maaş, bonus vesaire geçtik. Şimdi tamam ya veriyorum formayı da diyebilirdi. İki sezon boyunca Beşiktaş bütün forma satışında, imaj hakkında Salah'a çalışırdı. Değil mi? Bütün aslında bir ticaret kurmuş oluyordu resmen Salah için. Bunu kulüp bir kulüp başkanı popülist davranıp bu imzayı atar. Ne var bunda? Gelir oyuncu, satarsın forma, hiçbir şey kazanmazsın, verirsin parasını. Değil mi? Transfer yapmak açısından kolay. Ama sonrası hiçbir gelirin yok. Bir gider kalemin var.
1: Bu transferler yapılırken
0: başka
1: de
0: transferler yapmaya çalışıyorsun. Hala başka transfer yapmaya ihtiyacın var. Yani dolayısıyla birçok şeyi etkileyen unsurlar bunlar.
1: Ha şimdi Livakovic'den özür diliyorum. Bekao'dan hala biz aynı isimleri konuşuyorsak Fenerbahçe'de. Livakovic'in üzerine sen Ederson transferi gerçekleştiriyorsan yani hala oyuncudan kopamıyorsan ya anlayamadığım aslında çok fazla konu var Fenerbahçe'de. Bu kaleciler zaten Dünya Kupası'nda da forma giyen kalecilerdi. Kötü kaleciler de değil, iyi kalecilerdi.
0: Evet.
1: Sadece takımla bir uyum olmadı. DNA'lar uyuşmadı.
0: 5 tane şu kalecisi var Fenerbahçe'nin ya.
1: Evet yani şu an gelinen noktada şöyle bir durum var Fenerbahçe'de. Limitlerin içerisinde olan bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Ama UEFA'dan ceza aldı Fenerbahçe. Farklı bir maaş konusu mu diyelim artık, oyuncu transferi mi konuşalım, geçmiş dönemde yaşananlar mı diyelim. Bu Sayın Başkan'ı şu an ilgilendirmez. Zaten yeni yönetim, yeni bir başlangıç. Ama şu an Fenerbahçe limitlerinin içinde bu isimlere gidip bu transferleri de gerçekleştirebiliyorsa, bu oyunculardan da çıkamazsan ceza yiyeceksin. Zaten limitler şu an çıkmıyor ortaya. Bir transfer dönemini geçirmen gerekiyor burada. Yani Eylül'de borçsuzluk kağıtları yine kulüpler için ortaya çıkacak. Bu dengeleri iyi bir şekilde hesaplamaları lazım. O yüzden şu an net olarak başkan şuna kafayı takmış. Ben Fenerbahçe şampiyon yapacağım. Getirebileceğim en iyi isimleri getireceğim diye bir düşünce içerisinde ilerliyor. Ama buradaki planlama içerisinde de gönderici oyuncuları da bir an önce

0: elinden çıkarması lazım. Çünkü şöyle bir durum da oluyor. Oyuncuyu yolluyorsun, oyuncunun maaşının yarısını sen ödüyorsun yine. Bunu limitten düşemiyorsun mesela. Yani böyle bir denklem de var. Şimdi Fenerbahçe'nin 10 tane yabancı oyuncu göndermesi gerekiyorsa bu 10 oyuncunun hepsini maliyetsiz bir şekilde göndermesi için ya bu oyunculardan bonservis talep etmeyecek ya da maaşlarının yarısını ödeyeyim diyecek. Hani çok zor bir ihtimal.
1: Her türlü işin sonunda zarar edecek Fenerbahçe.
0: Tabii. Ya çünkü bu yapılırken bunu hiç kimse düşünmüyor. Ama ya sadece şunu söyleyeyim.
2: Popülizmin bugün Fenerbahçe'de olumsuz yansımalarını görüyoruz.
0: Evet.
2: Zamanında yapılan transfer popülizmiydi.
0: Sayın Başkan da bunu anlatıyor öyleydi. Bence
2: İhtiyacın
0: şu an zaten.
2: İhtiyacın dışında oyuncular aldı Fenerbahçe. 5 tane orta sahası var, 6.'yi aldı. 5 tane stoperi var, 6.'yi aldı. Fenerbahçe şu an kaç tane kaleci var? 5. Kaç tane kanat var? 7.
0: Orta saha da öyle çok kalabalık bir orta
2: sahası 6 tane var. Orta saha var. Asensio'yu dahil etmediğimiz zaman 6
1: evet,
2: oluyor
1: doğru.
2: Hatta.
1: Hı hı.
2: 6 tane orta sahası var. 7 tane 6 tane falan stoperi var. Bazen unutuyorsun Fenerbahçe'de oyuncuları sayarken. Geniş kadro bitmiyor. Açıyorsun böyle Fenerbahçe'nin geniş kadrosunu. Bitmiyor, gerçekten bitmiyor.
0: Bak az önce söylediğin
2: böyle
0: durum,
2: bir kadro planlaması olabilir mi
0: mesela? O dönem popüler bir transfer. Hani ne gerek vardı Kante'ye denilebilecek bir transfer. Orta sahanda zaten santraforun yoktu mesela yani.
2: Gendüzü
0: üzerine Kante alındı.
2: Ve üstelik hatırlayın bak Edson Álvarez daha ameliyat kararı almamış. Fenerbahçe ikinci devre için onu da oynatmayı düşünüyor. Álvarez oynayacak. Gendüzü alınmış. Álvarez'inki tamamen sonrasında ortaya çıkıp kendisinin aldığı bir karardı. Hatırlayın bunu. O planlamanın gayet doğru içerisindeydi. Gendüzü, Fred var, İsmail var, Álvarez var, Kante'ye gidiyor. Çok istendi ama taraftar baskısı da oldu. Bak transfer kolaymış. Ne istediyse verdiniz, aldınız. Bir de En-Nesyri'yi verdiniz. Hangi koşullarda verdiniz? Kante'yi hangi koşullarda aldınız? Transferden bonservis kazanmış gibi. Nerede kazandınız En-Nesyri'de? Yani Kante'ye girdiğiniz maliyet ortada. Şimdi çok önemli bir oyuncu mu? Kesinlikle. Kante'yle ilgili biz oyuncunun konuşmuyoruz ki. Ama bir kulübün ne kadar ihtiyacı var bu transfere? Devre arası 30 milyon euroya, yanlış hatırlamıyorum değil mi? 30 milyon euroya Gendüzü transferi tabii gerçekleşti. Fenerbahçe santrafor arıyor günün sonunda. Niye santrafor alamadı? Tam aradığı ana plan santraforunu. Son günleri hatırlayın. Limit üstü oyuncusu vardı. Gönderemiyordu. Kiralık kontenjanı da doluydu. Kiralık kontenjanı da doldurdu üstüne. Limit üstü oyuncu var. Kimseyi gönderemedi.
0: Yani başkan hem eksideyiz deyip hem de limitin içindeyiz demesi de hani orada transfer sürecinde biraz daha düşündürüyor. Evet, limitler şu an matematiksel olarak karşılaştırsa bile gidecek oyunculardan ayrı mı tutuyor acaba burada? Çünkü aklında kestirdiği bir oyuncular var. Onlardan çıktıktan sonra zaten bu oyuncu transferlerini gerçekleştirsek de sıkıntı yaşamayız düşüncesi içerisinde mi? Net olarak bence şu anki planlama şu: Kante'den Fenerbahçe zarar etmeden çok zor çıkmanın yollarını arıyor ya da minimum zararla çıkacaktır diye düşünüyorum. İkinci benim düşüncem burada, İsmail Hoca o zaman Fred'i bu kadar çok beğeniyorsa, takımda kalmasını istiyorsa oradan ayrılacaksın Talişka'dır. Bunun yani başka türlü bir matematiği yok.
2: Başka birinden feragat edecek.
0: Tabii bunun mi? Başka türlü bir matematiği yok.
1: Onunla
0: yani.
1: Onunla da yeni sözleşme imzaladılar.
0: Yani
1: kış transfer sezonunda.
0: Hadi talibi olsa yine imzalasan da kontratı vardır. Ona göre bol servis istersin. Ama aynı rakamdan teklif gelir mi?
2: Bak 3 tane önemli oyuncu aldı Fenerbahçe. Tam ihtiyacını giderecek oyuncular aldı. Yani şey açısından belki kimleri tartışabilir. İşte fiziksel durumu vesaire gibi konuşabilirler de. Nitekim ki önemli bir oyuncu. Değil mi?
1: Evet.
2: Sağlıklı olduğunda sahan içerisinde bu ihtiyacı giderebilecek bir oyuncu. Sağ kanada Greenwood gibi bir oyuncu transferi gerçekleştirdi. Herkese heyecanlandıran, ne yapacağını merak ettiğimiz oyunculardan bir tanesi. Vedat Muriç gibi çok iyi üst üste La Liga sezonları geçirmiş bir santrafordan bahsediyoruz. Sadece buradan oraya gitti diye biraz bence o transfer aşağı çekiliyor ama La Liga'daki sezonları peş peşe ne yapacağız yani, bir kenara mı atacağız? O gol krallığı yarışının içerisine girmiş bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Buradan gitti Vedat'la aynı Vedat değil.
2: Değil ve üst üste çok iyi sezonlar geçirdi. Çok iyi performans ortaya koydu. Ortaya koyduğu takım da belli bu arada yani. Hani bunu sürekli hücum oynayan, hücum yönüyle böyle zengin bir takım da yapmadı. Şimdi o da ihtiyacı yönelik iyi bir hamle. aslında alınan oyuncular itibariyle Fenerbahçe iyi

0: bir dönem geçiriyor. Kötü bir dönem değil bu, saydığımız oyuncular ortada. Dördüncü transfer de yine bu ölçekte bir oyuncu olacağı belli. Ama neyin sıkıntısı konuşuluyor? Kadroda 25'e yaklaşan yabancı oyuncu sayısı. Kaç şu an? 23. Diğer kontenjanda evet. Katıyorsun 23. Nenelerin vesaire Arşı Bravlon'un içinde oluyor. 23 oyuncu var. 14'ü indirmek zorundasın. Bu arada bu hafta 24 olacak işte başkanın açıklamasından yola çıkarak. Yani bunun Fenerbahçe'ye doğuracağı sıkıntılar. Sadece şey değil, mali olarak değil, teknik planlamada. Fenerbahçe'nin kimden çıkacağını şu an Fenerbahçe yönetimi de teknik ekibi de bilmiyor ki. İsmail Hoca ne diyor? Alıyoruz elimizdeki kalemi, kağıdı. Onu yazıyoruz, bunu yazıyoruz, şunu çıkarıyoruz, işin içinden çıkamıyoruz. Ya
1: zaten diyor. O yüzden 12+2 olsun kural gibi de bir talepte de bulundu.
0: Onun için yani. İşin içinden çıkamıyoruz dedi. Evet. Dolayısıyla bugün merak edilen günün sonunda Fenerbahçe'nin bu listelere kimi dahil etmeyeceği ya da kimlerden çıkış yapacağı, gönlünden geçenin olmayacağı isimler olacak belki de. Bu da Fenerbahçe'nin yeni sezon planlarında belki mevkisel açıdan bazı noktalarda İşte beklenmedik durumlar ortaya
1: çıkıyor. Duygusal davranmayacak bence burada İsmail Kartal. Çünkü Fred o bıraktığı sezonki Fred
0: de falan da bitmiyor ki.
1: Yani kanatlarda öyle mesela.
0: Biliyorum ki Fred de falan
1: tabii.
0: da bitmiyor.
1: Ya yani. Kanatlarda mesela İrfan'la Kerem'le Fenerbahçe bu sezon yine başarılı olmaz.
0: Ben yerliyim.
1: Yedek kulübende tutabilirsin yerli diye.
0: Yerli'de de fazlası var.
1: Tabii. Çok fazla. Oğuz Aydın var o bölgede. Çok iyi bir oyuncu da Alanya'dan oynatılmadı yani.
0: Her zaman unutulan, programlarda konuşulmayan Cengiz Ünder de var.
2: Evet. Cengiz Ünder
0: geçen gün böyle program yapıyoruz. Fenerbahçe'nin kanatlarını konuşuyoruz. Sayabilir misiniz dedim bir çırpıda. Unutuldu.
2: Doğrudur.
0: Dedim Cengiz de
2: doğru.
0: Var.
2: Doğrudur.
1: Çok var. Yerli de yabancı da çok var işte. Fenerbahçe şu an zaten toplam oyuncu sayısıyla rahatlıkla 2 tane 11 geçtiğimiz evet. sezonlarda da bu yorum yapıyordu var. Kurabilir diye.
0: Bak şu an iyi bir kadrosu sağlıklı. Var. Hücum hattına bir tane nokta atışı transfer yapsa aslında büyük ölçüde işi götürebilecek bir kadro. Öyle değil mi? Fenerbahçe'nin kadrosunu tek tek böyle bir nihai 11'ini çıkardığımızda, ana plan oyuncularını bir tarafa aldığımızda iyi bir kadrosu var. Lakin sorun işte bu kadroda aslında planlamayı üzerine yaptığınız oyunculardan biri gidecek mi? Bu Fenerbahçe adına belki de sezonda sıkıntı çıkarabilecek bir durum işte. Yani arada Semedo falan konuşuluyor. Biz ilk maçtaki Semedo'yu hatırlıyoruz değil mi? Bournemouth maçındaki.
2: Evet.
0: Çok iyi bir performans değil miydi sezon başlangıcı?
2: İsmail Hoca da hatta ekledi. Ondan istediğimizi şimdi bu bak, maçta aldık dedi.
0: Şimdi bak Semedo falan konuşuluyor. Normalde göndermek ister misin? Sağ bek bulmuşsun. Semedo.
1: Portekiz'in bir takımının yani.
0: Sağ beklerinden biri. Ama acaba ondan mı çıksak da yerli mi alsak? İstemediğin bir hamle. Yıllarca bek arıyorsun, bek buluyorsun.
1: Ya bu hata
0: Beki
1: şampiyonluktan bile edebilir yine seni
0: Beki bu göndermeye
1: sezon.
0: Çalışıyorsun.
1: Yani çok sağlıklı bir planlama yapman lazım. Şimdi yanlış anlaşılmasın sözlerim tabii de. Ya Kerem'le, İrfan kanadıyla Fenerbahçe yeniden şampiyonluk hayali kuruyorsa İsmail Kartal çok büyük yan oluyor.
0: Yok, Greenwood
1: tabii
0: Greenwood
1: ki var,
0: var
1: tamam orada. Ama arkasında bekleteceğin oyuncu da mesela tamam İrfan Can Kahveci. İşte örnek veriyorum yine Fred. O dönemki oyuncuların potansiyeli şu anla bir değil. Arkasında bekleteceğin oyuncu benim düşüncem. Tabii ki teknik direktörler futbolu bizden daha iyi biliyorlar ama o noktada Oğuz Aydın gibi potansiyelli bir oyuncu varsa onun üzerine durursun, evrilirsin. Oyuncuyu sağ bek oynatmanın, geride oynatmanın bir anlamı olamaz burada. Yani çok güzel bir planlama yapıyorsun. 4-5 takviyeyle bu sezon iddialı bir lige başlayacaksın tekrardan ve Galatasaray'la açılan makası daraltmışsın. Şu an yaptığın transferlerle daraltmışsın. Çünkü hemen hemen orta sahada Galatasaray orta sahası ve Fenerbahçe orta sahasını düşündüğünde Fenerbahçe'nin orta sahası bir tık öne çıkıyor. Kanatta Galatasaray'da Sané var derken şu an Fenerbahçeliler diyecek ki Greenwood var. Solda yine bir transfer yaparsa aynı şekilde.
0: 10 numarası da var. Asensio.
1: Galatasaray'da 10 numara
0: sağ
1: yok.
0: Sağ kanat oynattı. Bazı maçlar bölümde 10 numara oynadı.
1: Ya, i̇şte Galatasaray'da da 10 numara yok. O yüzden hani buradaki planlamanın şu olması lazım bence. Net olarak Kerem'le başlarsan bu sezona, oraya bir oyuncu almazsan güvenip ya da işte tamam Greenwood çok iyi bir transfer, arkasında İrfan'ı hazır tutayım, Oğuz'u görmezsen yine sıkıntı yaşarsın. Yani hesabı çok iyi yapması lazım. Az önce söyledin ya Semedo ile alakalı. Yani Semedo'yu yollayıp yerli kimi alabilirsin ki? Sol bek zaten yok. Hani onu
0: Arda
1: tartışmıyorum
0: Okan
1: Süper Lig'de.
0: İşte Göztepe'den. Ya ama şimdi mevzu o değil. bir gönderme

0: istediğin oyuncular var. Değil mi? Bir de aslında yani senin ilk 11'inde gayet oynayan.
1: Duygusal davranmayacaksın.
0: Gayet ilk 11'inde oynayan. Yani sezon başlarında da kadronunda bulunsa ilk 11'de yola çıkacaksın. Güveneceğin bir oyuncu var. Ama günün sonunda onu dahi göndermeyi düşünebiliyorsun. Neden? Geçmiş sezonlarda alınan fazlaca oyuncudan dolayı. İşin içinden çıkamıyorsun. Bir ihtiyacın var, onu giderdin. Ya büyük ölçüde giderdi Fenerbahçe ihtiyacını. Santrafor'u da tamamlasa daha aslında üzerine çok konuşulacak bir pozisyon yok. Neyi konuşabiliriz ki santrafor tamamladıktan sonra? Hangi mevki konuşacağız? Sol bek desen 3 tane oyuncu oynuyor orada. İşte Osterwold, Arşi Brown, Levent.
1: Bence tek sıkıntı stoper yine.
0: Stoperde
2: Skriniar'ın yedeği mi?
1: Yani yedeği garanti değil. Orada Çağlar'ı o performansla ya da tam Osterwold'i hem sol bek hem sol stoper olarak düşünüyorsun. Hadi bir sakatlık yaşadı diyelim, evet. Ake. Yani tek sıkıntı bence orası.
0: Orada yerli bir çözüm üretebilir Fenerbahçe.
1: Tabii.
0: Yani lig içerisinden bir
1: yerli bir stoper olabilir oraya.
0: Yerli çözüm üretebilir. Var yani birkaç tane lig geçtiğimiz sezonları iyi geçiren oyuncular da var ama orada sayısı olarak Deco, Carlos, Çağlar, Skriniar, Ake, Osterwold. Geçtiğimiz sezon stoper olarak 6 tane oyuncu, Yiğit saymadık, 7. Kaç tane oyuncu sayıyoruz? İçerisinde hala rotasyon oyuncu konuşuyoruz. Mesela Galatasaray tablosu daha farklı. Fenerbahçe'yle birazdan oraya geçtiğimizde konuşacağız. Kadroyu açıyorsun Galatasaray'da, boşlukları görüyorsun. Yani bir savunma tarafına yığılma var orta saha bloğunda 6 numara ve arkaya doğru ama hep şöyle konuşuyorsun. İşte bu burada da oynar. Lemina stoperde de oynar. Kaan Ayhan yeri geldiğinde o oynar. Sağ bek bu oynar. Galatasaray'ın hep böyle. Kendi içerisinde devşirme çözümler. Mesela orada da ne vereceği belli değil bu sezon değil mi?
1: Tabii 4 sezonda.
0: Bazı mevkilere bakıyorsun bir tane oyuncu var. Sol kanat.
1: Belli değil bu sene.
0: Tek başına Barış Alper. 10 numara. Kimse yok. Galatasaray'ın mesela daha farklı bir tablosu var. Fenerbahçe'ninki bambaşka. İkisi birbirinden çok zıt bir yöntem. Ha, Galatasaray'ınki daha sağlıklı. Boş zaten kontenjan. Şu an gönderme derdi yok ki.
1: Ben o yüzden zaten şunu söylüyorum. Galatasaray'ın bu yabancı kuralıyla alakalı en son şikayet etmesi gereken kulüp. Çünkü oyuncun zaten en az içerisinde. Tam Şampiyonlar Ligi'nde bir hedefin var. Transfer planlamanı ona göre yaptın. Ama TFF de sana geçen sezondan bu sezonu söyledi bu kural değişecek diye. Ha, planlamanı ona göre yapman gerekiyordu. Şu an rekabet her yerde rekabet.
0: Hatta geçen sezon rakibinin, değil, ondan önceki sezon.
1: Tabii rakibinin 23 tane yabancı oyuncusu var. Senin elin daha rahat. O zaman kontenjan oyuncularına yönel. Değişecek mi değişmeyecek mi diye bekleme transfer planlamasında. Galatasaray kısmında zaten konuşuruz ama evet. Yani Fenerbahçe'ye şu an hem yabancı kuralı çok fazla elini kolunu bağlıyor. Hem yapılacak olan bundan sonraki transferlerle alakalı taraftarın illaki merakı da söz konusu. Çünkü santrafor geçtiğimiz sezonda iki tane olmasına rağmen Fenerbahçe'de bir verim alınamadı. Talişka ile Kerem ön plana çıkmaya çalıştı gol yollarında. Ama bu sefer savunmayı da tutamadınız. Yani atmakta sıkıntı yok, evet. Gol yemekte problem çoktu. O yüzden hani bu Ake ile Skriniar ikilisi bu sezon tandem oluşturabilirse arkasında bekleyecek oyuncunun da o oyunla aynı etki oluşturması lazım oyuna dahil olduktan sonra. Yani orada bir bence günün sonunda mutlaka bir hamle yapması gerekiyor Fenerbahçe'nin stoperi.
0: Eldeki 3 tane oyuncudan falan çıkması lazım onun için. Stoperden.
2: Carlos, Becao.
1: Zaten bunlar düşünülmez. Bu hem yabancı
0: yok,
1: durumundan
0: zaten
1: hem de gönderileceksin. Çağlar'ı da düşünülmez yani bence.
0: Konu,
1: bu performansla.
0: Konu bence yönetim açısından zaten bunların kadroda olup olmaması değil zaten. Düşünülmedikleri ortada. Nasıl gönderilecekleri.
1: Tabii.
0: Diego Carlos'un maliyetini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Yani o dönemde ben maliyetini çok şaşırmıştım. Yani söyledim hatta açık açık. Yani, bir, yani 6 ay önce Aston Villa'nın çıkış yolu aradığı bir oyuncuydu. Hatırlarsınız.
1: 13'te 15 doğru. Arası bir şeydi yanlış hatırlamıyorum.
0: Beşiktaş'ta Semih'le ilgili bir konu vardı. Aston Villa, evet. Semih süreci. Diego Carlos ve sol bekten bir oyuncunun adı geçmişti. Takasta vermek üzerine. 6 ay sonra Fenerbahçe öyle bir bonservis ödedi ki ben inanamadım yani. Günün sonunda şimdi ne yapacaksınız o bonservisi? 13 milyon euro muydu?
2: 13 milyon euro olmasa.
1: 13 olmasa.
0: Ben
1: yanlış hatırlamıyorsam 13.
0: Kendisine verilen maaşı bir kenara geçtim. 13'te bonservis verdiniz. Çıkarmanız gerekiyor. Onun dışında BK hadi o sakatlıklarıyla birlikte aşağı düşen bir oyuncu oldu. Ayrı

0: Yoksa ama onun da sonuçta kulüpten
1: 11,5 milyon euro 11 yazıyor, evet.
0: Onun da kulüpten aldığı bir ücret var, onu karşılayacak bir yer arıyorsunuz. Kante falan söylemiyoruz, onu başkan zaten
1: geçen
0: kendisi ifade etti.
1: Geçen senede 2,8 milyon euro kiralama geliri elde etmiş Fenerbahçe Como'yu kiraladığında.
0: Evet, yani hala ciddi bir...
2: Ya bu senede var, benzer durumlar yaşanacak. İşte oyuncuyu gönderemiyorsan zararını artık ya.
0: Bak,
2: çok
0: bir
2: uygun
0: de şu
2: bir
0: var, tehlikeli noktalardan bir tanesi şu. Şimdi bu oyuncular Avrupa'ya dönmek isterse diye söylüyoruz. Aldıkları yıllık ücretler fazla.
2: Tabii.
0: Yani fazla olduğu için de Avrupa'ya dönüşte bunu kazanabilmesi imkansız. Çok zor. Sizin bugün 2-3 milyon, 3,5 milyon euro verdiğiniz bir oyuncuya orada 6 milyon euro vermeleri gerekiyor. Onu tolere edebilmesi, kurtarabilmesi için. E tabi kulüpler ödüyor. O kulüpler, bizde net maaş konuşuluyor. Onlar da genellikle Avrupa'nın büyük liglerinde brüt maaş üzerinden konuşuluyor bu konu. Ya kim verecek? Kaç kulüp verebilir? Şu an İtalyan kulüpleri zaten çoğu ciddi sıkıntıda. Bütçe açısından, finansal
1: Brescia
0: açısından.
1: Brescia iflas etti işte en son. İflasını açıkladı.
0: Büyük kulüpler de öyle. Ya geçtiğimiz günlerde bir tane manşet vardı İtalyan basınından. Manşet yani Türk kulüplerinin İtalyan kulüplerini kurtaracağına yönelik. İşte oradan Bremer'i vesaire, evet, birçok oyuncu koymuşlar. Hı hı. İşte
1: Leao.
0: Evet, birçok Leao yoktu manşette de. Şimdi bende vardı, tekrar hani şey yapmayayım, telefona gömülüp de onu bulmakla uğraşmayayım. Birçok oyuncuyu koymuşlar. Yani Türk kulüplerinin İtalyan kulüplerini kurtaracağına yönelik finansal çıkmazını. Roma'nın da var bugün. Juventus'un da mesela limitle alakalı şeyler yaşıyorlar. Bir tane gönderiyor, bir tane almaya çalışıyorlar bu şekilde. Şimdi Fransa'dan verebilecek kulüpler belli.
1: Marsilya o sıkıntıyı çekiyordu. Evet. Greenwood bir tık daha uyguna geldi diyebiliriz.
0: Şimdi orada maaş olarak konuşalım.
1: Maaş olarak.
0: Sizin bugün 3 milyon euro verdiğiniz oyuncuya, 3,5 milyon euro verdiğiniz oyuncuya kolayına o maaşlarda teklif bulamayacaksın. Ne yapacaksınız?
2: Avrupa'dan
0: senin
2: tabii
0: söylediğin gibi bir kısmını, evet, mecbur sen karşılıyorsun. Bunu Beşiktaş da kaç sezondur yaşıyor. Gidiyorlar, geri geliyorlar her sezon aynı oyuncular. Onana geri döndü Beşiktaş'a. Hala Onana'nın Beşiktaş'ta olduğuna şaşıranlar vardı. Hala mı bitmedi sözleşmesi diye. Bitmedi, evet. Bir yıl daha kaldı. Musrati'nin keza bir maliyeti oldu Beşiktaş'a. O da sürekli kiralandı. Şimdi biliyorum o süreçleri. Neyde sıkıntı yaşanıyor daha ziyade? Maaş. Yani ödenmiyor kolayına. Maalesef Fenerbahçe bu acı reçeteyi karşısına bu sezon çıkarmış oldu. Geçtiğim sezonun hataları. Ama doğru yolda olduğunu şöyle söyleyebilirim. Yani az sayıda transfere ihtiyacı var. Az oyuncu alıyor ama nitelikli oyuncu alıyor bence Fenerbahçe. Hiç başkan az önce şampiyon olmak için her şeyi yapacağız, nereye gerekiyorsa onu da alacağız dedi ama bence o kadar yükselmemesi lazım. Geçen sezonlar bir örnek olması gerekiyor. Yoksa Fenerbahçe bir bilemedin iki oyuncuyla zaten transferi kapatır.
1: Kante özelinde şunu sorayım. Bu açıklamaları Kante gördüğünde, izlediğinde ne hissedersiniz ya?
2: Zaten seçim sürecinde de çok fazla Kante ismi ön plana çıktı.
0: Sidiki Şerif de vardı.
2: Tabii,
0: Şerif
2: ikisi de. Var, evet. Hadi Sidiki Şerif'le alakalı bir tolere edilebilir yanı olabilir ama Kante sonuçta CV'sini bildiğimiz bir oyuncu, yıldız bir oyuncu. Getirirken bu oyuncuya zaten bulunduğunuz vaatler, verdiğiniz paralar, maaşlar, bunların hepsini bir kenara bırakın. Bir beklenti içerisinde bu oyuncuyu ikna edip bir projeye inandırıp getiriyorsunuz. Ve tabii şu anda Sayın Başkan Aziz Yıldırım net olarak bu transferi ben gerçekleştirmedim. Olsaydım yapmazdım diyor bu rakamlara Kante transferini. Yani oyuncu illaki burada rahatsız olur tabii. Çünkü geçtiğimiz sezon gelmiş Fenerbahçe'ye. Devre arasında yapılan transferlerden bir tanesi. Daha tam sezon görmemiş. Oyuncu kampta, hatta takım arkadaşlarıyla beraber, yeni transferlerle beraber kaynaşacağı bir ortam oluşmamış daha yeni sezon öncesinde. Başkanın bu açıklamalarıyla beraber tabii ki biraz daha Kante'ye olumsuz yansıyabilir. Ama bu maliyetlere de çok zor. Yani az önce söylediğim gibi minimum zararla bu oyuncuyu yurt dışından, hadi nerede pazarı var işte, örnek vereyim Suudi Arabistan, MLS Ligi neresiyse, oralardan benzer bir teklif gelirse Fenerbahçe ancak bu şekilde çıkabilir.
0: Mesela.
1: Evet.
0: Mümkün mü sence geri dönüş?
2: Yok.
0: 6 ay önce geldi.
2: Onu diyorum işte. Onun yerine şimdi hocanın burada düşüncesi, beni şaşırtan konu bu zaten. Fred bizimle beraber devam edecek gibi açıklama yapması bence bütün dengeleri bozmuştur takım içerisinde. Çünkü o bölgede çıkabileceğin oyuncu sayısı belli. Talişka'dan çıkamıyorsun. Fred kalsın diyorsun. Kante'nin maliyeti diyorsun. Semedo'ya dönüyorsun. Sezona iyi başladı. Acaba bir yerliye mi çevirsek? Ya bu sefer planlaman sıkıntıya düşecek.
0: Devresi alınan Musaba'ya bugün kulüp bakılıyor.
2: Yani. O da hadi kısa vadede kar edeyim diyorsun Musaba'dan. 5'e aldım 15'e satayım. Mesela örnek veriyorum. Öyle bir ortam varsa tamam. Ama Kante'de böyle bir ortamı gerçekleştiremezsin. Oyuncu da bundan etkilenir yani. Günün sonunda kalsa bile takımda. Karakter olarak Kante hepimizin az çok bildiği bir oyuncu zaten hani. Çok sıcakkanlı bir isim. Çok fazla hani bu açıklamalara takılır mı? Kırılır ama sezon başladığında belki unutulur. Öyle bir performans sergiler. Ama bir yandan da şu var. Fenerbahçe'nin orta sahası çok zenginleşti. Tabii ki orada Gündüz'ü, Kante, işte İsmail diyoruz. Asensio'yu koyuyoruz. Yerlilerden mi acaba bir isim ayrılacak diyorum. 10+4 kuralı var. Orayı biraz daha işte hafifletelim gibi.
0: Yani normalde oralardan da ayrılması gerekiyor bu arada. Yani yerli rotasyonunu Fenerbahçe'nin düşündüğümüz zaman ya artık birçoğunu futbol bırakma seviyesine geldi. Yani birçoğu futbolu bırakma seviyesine, futbol onları bırakma seviyesine geldi. Ya yani orada o dönemler yaklaştı bazıları için. Çok nitelikli yerli oyuncuları varken kadronun içerisinde çok niye duruyor diye bakacağımız oyuncular da var. Fenerbahçe'nin mevcut ana kadrosunu düşünüyorsun. Rotasyonu olamaz diyorsun bu oyuncu mevcutta. Dolayısıyla sadece yabancı sorunu yok. Bir yerli sorunu da var.
2: Ama yerli süre alamıyorlar.
0: Ama bu kadar çok yabancı göndermek istediğin yerde o yerlilerden mecbur çıkamıyorsun. Rotasyonu kalsın diye bakıyorsun konuya. Bugün işte çok konuşulan oyuncular. Çağlar'ın performansı çok konuşulur Fenerbahçe'de özellikle. İşte Cengiz hala Fenerbahçe'nin oyuncusu. İrfan Can konuşuluyor ilk maçların sonrasında. İlk maçlardan sonra Kerem konuşulmaya başlandı. Gidecek mi kalacak mı, teklif var vesaire. Değil mi? Geçtiğimiz sezonki hikayesi ortada.
2: Ben hiç uyuştuğunu düşünmüyorum Kerem Aktürkoğlu'yla Fenerbahçe'nin. Hala da o sinyalde yani. Transfer gerçekleştiği günden beri illaki Kerem'in etki ettiği maç vardır, ön plana çıktığı maç vardır ama bunun devamlılığı olmadı. Sürdürülebilir bir yanı olmadı. Yani zaten geçtiğimiz hafta kaçırdığı gol de tartışılır bir gol her ne kadar. Tamam, oyuncu orada topa vurabilse dersin ki vuramadı. Herkes topa da tabii ki vuramadın orada yani ve Kerem'in zaten şimdi geçmişten de mesela 3. ligde forma giyerken de hocası özellikle Kerem'i bu top kaybı konusunda çok fazla üzerine gidip öğretmeye çalıştığı yönlerinden bir tanesiydi geliştirsin diye. Evet, bunu toparladı ama tekrardan sürdürebildi bunu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ve Icardi uyumu, Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe ile uyuştu mu tartışmasının içerisindeyiz biz de. Çünkü sahadaki oyuncuyu bırakın, oyuncu takıma adapte olabildi mi saha içerisinde? Yani buradaki oynanan Rams Park'ta Galatasaray'la oynadığı karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu sahada resmen yoktu mesela. Ha, psikolojik olarak da mesela bu maça çok iddialı başlarsın. Suudi Arabistan'dan bir teklif olduğu konuşuldu yine Kerem için de. Hani gerçekten Fenerbahçe'nin bu sezonki İsmail Kartal'ın daha doğrusu kadro mühendisliği bence çok çok önemli olması lazım. Bütün oyuncularının artılarını, eksilerini önüne koyarak karar vermesi lazım. Bu yabancıda da böyle, yerlide de böyle. Üstüne basa basa söylüyorum. Oğuz Aydın gibi bir futbolcu. Alanya Spor'da ne kadar kaliteli oynadığını gördük. Kumaşı da iyi. Bu oyuncunun altyapısı zaten yurt dışı. Yani ama ne Mourinho zamanında çok fazla süre buldu ne de sonrasında.
0: Mourinho yani, bir dönem mecbur kaldı süre vermeye başladı. Çok orada iyi bir dönem geçirdi, hatırlarsın.
2: Tabii, mecbur kaldı.
0: Sonra
2: yani
0: transfer yapıldı, tekrar rotasyon.
2: Yine unutuldu.
1: Yani. Kerem Aktürkoğlu da geçen sezon çok ciddi bir maliyetle geldi.
0: Maliyetini geçtim, hikayesi başka zaten.
1: Hikayesi yani başka. Tabii Kerem'in attığı golle Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Kerem de şu baskıyla geldi biraz Fenerbahçe'ye. Kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak geldi. Haliyle beklentiler çok yükseklere taşındı. Onun da bir psikolojik baskısı oldu.
0: Ya kendini olsa keşke Galatasaray'ın kaptanıydı bir sezon lazım öncesinde. Ya aradaki bir sezonu Benfica'da geçirdi de öncesinde Galatasaray'ın kaptanıydı ya.
2: Evet.
0: Yani Galatasaray'ın kaptanını Fenerbahçe bir sezon sonra transfer etti. Aradan geçen bir sezondan sonra. Bu bir meydan okumaydı. Şu ana kadar bu meydan okumayı çok başarılı sürdüremedi.
2: Kaldıramadı.
0: Ya işte, gol belki şöyle bakılabilir. İşte gol sayısı, asist sayısı. Yani orada yine beklenti işte çift taneye ulaşmış her ikisinde de 15'e 10.

0: Kerem. Her sezon bunu yapıyor. Ama bugün geldiğimiz noktada Kerem'in oyuna katkısı tartışılıyor. Şimdi Kerem iyi bir futbolcu. Bunu deneyimledik, yaşadık, gördük. Ama burada bir uyuşmazlık. Belki kendisi açısından sorsa kendisi daha farklı anlatır. İşte sonuçta bir takım oyunu. Çevresindeki oyuncularla da ilgili olduğunu düşünebilir, söyleyebilir. Belki de kötü performans sergilemediğini de düşünebilir. Dediğim gibi 15 gol atmış, 10 asist de yapmış bir oyuncu olarak hani bunu söyleyebilirsiniz. Ya ben 25 golü katkı verdim diyebilir. Ama oyunun içerisinde hep tartışılan bir tarafı oldu. Özellikle önemli maçlarda çok performansı konuşuldu. İpleri eline alması bekleniyordu çünkü. Şimdi bugün geldiğimiz durumda Rafael Leao'yu konuşuyoruz. Kerem'in olduğu tabloya.
1: Evet.
0: Bir sezon öncesinin bambaşka bir hikayesi. Üzerine Leao konuşuyoruz. Herhalde ya ben şöyle düşünüyordum. Her iki mevkiyi de belki de Leao ile götürebilmek için. Hem sol kanat, forvet hem de santrafor. Çünkü deneyimi var orada da yüksek sayıda. Ama öyle olmadığını hissetmeye başladım Fenerbahçe'nin gündeminden. Yani dolayısıyla Leao'yu nereye konuşacağız biz? Santrafor'a değilse sol kanada.
2: Bir de Galatasaray yönü de var Leao'nun. O kısımda konuşuruz zaten.
0: Evet, oraya hiç yani orada atıfta bulunmadım.
2: Fenerbahçe tarafında
0: yani
2: girmedim çok fazla. Var o konuyla alakalı bilgi de var. Paylaşırız mutlaka ama.
0: Ya bunun adı Leao ya da başka bir oyuncu.
2: Tabii.
0: Yani oraya bir oyuncu bakıldı.
2: Evet.
0: Kerem'in olduğu bölgeye bir oyuncu bakıldı.
2: Ya memnun değil net olarak. Yani bence Aziz Başkan bu performanstan memnun değil. Bunu okuyabiliyoruz yani, görebiliyoruz. Çünkü Kerem'in her şeyi bir kenara bırakıp psikolojik olarak bir kere kendisini toparlaması lazım. Saha içerisinde işte çok gergin tavırlarını bir kenara bırakması lazım. Biraz daha rahat oynaması gerekiyor. Evet, ben benzer yorumu şunda da yapmıştım. Mesela Orkun Kökçü Beşiktaş'a transfer olduğunda bir kaptanlık sorumluluğu vardı. Ve kısa vadede bunu göstermesi gerekiyordu taraftara. Ama çok fazla hata yaptı başta. Derbilerde gördüğü kırmızı kartlar. Ama sonrasında sezonun bitimine doğru nasıl bir Orkun Kökçü ortaya çıktı? Kendini toparlayabildi, bununla baş edebildi. Şimdi Kerem Aktürkoğlu gelirken de ben zaten Fenerbahçeliydim. Hani çok farklı demeçler de verdi orada tabii ki. Kulüpleri de rahatsız edebilecek demeçler de verdi. Aynı etkiyi saha içerisinde Fenerbahçe taraftarı da göremedi. Zaman zaman bazı maçlarda tepki de aldı. Futbolun içerisinde bu var ama buraya da geliyorsanız, iddialı bir şekilde geliyorsanız kendinizi de bir şekilde ön plana çıkarmanız gerekiyor. O yüzden ben şunu söylüyorum. Evet, Benfica'da çok iyi bir uyum sağladı. Saha içerisinde iyi alıştığı, anlaştığı oyuncu vardı. Galatasaray'da keza öyle. Ama Fenerbahçe'ye gelince ileri uçta zaten bir oyuncu yoktu santraforda. Kendi başına iç koridordan içeriye girmeye çalışan, işte çok fazla top kaybını konuştuğumuz Kerem. Mecburen bunlar tabii ki yaşanabiliyor. O heyecanla bir şeyler yapabilme duygusuyla hata olasılığı daha da çok artıyor bu kez. Yani onu toparlayacak olan da bence tabii ki santrafor, yeni transferler. Ama zihin olarak bir kere bu oyuncunun rahatlaması lazım.
1: İşte şu an konuşulan konu da o aslında. Hani bir Vedat Muriç, sağlıklı bir Vedat Muriç kadroya monte edilsin. Kerem'in performansı nasıl olacak? Merak edilen konu şu anda bu. Konuşulmak istenen konu şu anda bu. Öyle bir durumda Kerem nasıl bir performans sergileyecek? Şu anda en çok merak edilen konulardan birisi.
0: Yani çünkü kariyerini hep böyle gördük. Bir pivot santraforla, bir merkez santraforla
2: bağlantılı bir şekilde.
0: Bağlantılı artan performans hep böyle izledik. Muhtemelen Fenerbahçe'de de yine benzeri durumlar ortaya çıkabilir. Ama şu an bu kadar çok yabancının da olduğu bir ortamda Kerem'in olduğu bölgeye eğer oyuncu konuşuluyorsa orada da bir hareketli durum var yani. Normal değil. 17 tane şu an az önce yarım saat boyunca ne konuştuk?
1: Evet.
0: Gönderilecek oyuncuları konuştuk.
2: Sayı olarak. Yani bir de hala alınıyor üstüne. Ben de ona şaşırıyorum.
0: Belki de yani santrafor gündeminin dışında çok bir gündemi yoktu sol kanatla ilgili. Bir anda ortaya çıktı. Orada Kerem Aktürkoğlu varken bunları konuşmak bence Kerem adına da zaten olumsuz bir durum.
2: Ha, başkan görüyor ama geniş tabloda. Yani Aziz Yıldırım'ın bu sezonki planlaması zihninde olan takım onu oluşturmaya çalışıyor. Greenwood'da sadece bitmez diyor yani bu iş.
0: Fenerbahçe yönetimi aldıklarından ziyade şu 10 oyuncudan çıkarsa var ya, bak o zaman işte ya almaktan daha büyük işi orada yaptığını söylerdim.
2: Ya orada da işte dediğim gibi çok iddialı bir söylem olabilir.
0: Çünkü
2: belki benim için
0: değil
2: de
0: sorun. Veriyorsunuz parasını.
2: Uyguna yollayacak oyuncuları.
0: İstediği maaşı veriyorsunuz vesaire alıyorsunuz. Ki bu arada Mason Greenwood

0: da gayet maliyetleri düşürdüler yani. Her iki açıdan da maaş artı bonservis. Kimisi yani 10 milyon euro vesaire düştüyse bu az bir şey değil ya toplamda. 10 milyon i̇şte eurodan
1: hatırlayalım başkanlık seçim döneminde.
0: 45 milyon euro konuşuluyordu.
1: Rakamlar.
0: 39'a geldi değil mi?
1: Evet 38.
0: 45-50 milyon bandında konuşuluyordu. 40 milyon euronun biraz altına geldi. Hadi 5 milyon 6 milyon euro de orada. Maaşta da 2 milyon euro falan aşağı düştü diye biliyorum. 10 milyon euro düştü mü bir şekilde. Yani iyi bir transfer hamlesi. Almakta sıkıntı yok. Veriyorsunuz işte bu rakamları artık bu devirde maşallah her şey uçtu gitti zaten. Veriyorsunuz alıyorsunuz. Göndermek asıl meziyet. Orada yönetimi ne yapacağı çok önemli. Bak geçen sezon hatırlıyor musunuz? Sayın Serdar Dolay bir basın toplantısı düzenlemişti. Basın toplantısında özellikle vurguladığı konu 25 tane oyuncu gönderdik. Hani o bizim için çok şey süreçti diye anlattı. Beşiktaş geçen sezon devre arasıyla birlikte 30'un üstüne çıktı bu arada.
2: Hala maaş ödedi. Oyuncular da var doğal olarak.
0: Hadi genç oyuncuları kenara bırakalım. Aşağı yukarı 20-25 arası normal tecrübeli oyuncu gönderdi. Ya bir takım gönderdi Beşiktaş ya bir sezonda. Bir takım gönderdiniz. Ama hala göndermeniz gereken oyuncular var. Yani Fenerbahçe'de mesela bu sezon yaşayacak. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın yaşadığı tabloyu Fenerbahçe bu sezon yaşayacak. Çok sayıda oyuncu göndermesi gerekiyor. Umarım işin içinden çıkarlar.
1: Çok ciddi bir mühendislik gerektiren bir yapı gerçekten.
0: Hakikaten bu işte.
1: O zaman izleyicilerimizden yine kısa bir ara rica edelim. Programımız devam edecek değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın.
3: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. A Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
3: Reklam. A Spor Radyo. Bir reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu.
7: Güzellikler dünyası.
8: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor Radyo.
1: Olacağız. Dilerseniz Galatasaray'a geçiş yapalım. Tabii Galatasaray'da da transfer döneminde taraftarın beklentisi 10 numara transferi. Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray Jamal Musiala'nın transfer edileceğini yalanladı, evet. Resmi sitesinden. Kaya Temel, sözü sana bırakayım. Neler söylemek istersin?
2: Ya şöyle, Galatasaray'da aslında transfer planlaması sezon başından bu zamana kadar bence hatalı bir şekilde ilerliyor. Neden sezon başından diyorum? Daha doğrusu geçtiğimiz sezonun başından. Ocak ayında da mesela Galatasaraylı yöneticiler şunu söylemişti. Çok iyi bir orta saha transferi gerçekleştireceğiz. Yıldız isimle ilgileniyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayı transfer döneminde. Ve bu transfer döneminde orta saha dışında bütün mevkilere transfer yapıldı. O beklenilen yıldız transferi yapılmadı. Daha çok işte Noah Lang'ı konuştuk. Sasha Boye'yi konuştuk. Yeni sezon öncesi de yaz transfer döneminde de Galatasaray yönetimi bir planlama üzerine yola çıktığını düşünüyorum ben de net olarak, ama bu planlama bir türlü istenilen düzeyde ilerlenmedi. İlk önce yabancı kuralı konuşuldu. 10+4'e göre bir planlama yaptık diye. Bu 10+4'ün dışında tabii ki Galatasaray'ın listesinde olan oyuncular vardı. TFF bunu resmi olarak açıkladıktan sonra da hemen sonrasında Galatasaray sadece şu ana kadar Ugo Cuku transferini gerçekleştirdi. Ve beklenilen transfer, bol servisi, bütçeli bir şekilde ayrılan nokta 10 numara transferiydi Galatasaray'da. Şu an Bruno Fernandes hayali üzerinden Galatasaray, olasılığı üzerinden çok fazla koştu, devam etti. Ama bu olasılık her zaman söylediğimiz gibi biraz daha düşük, bayağı bir düşük, hatta biraz demek hata olur. Bu noktada da Galatasaray son zamanlarda Diaz'a çevirmişti 10 numarayla alakalı yönünü. Diaz hem sağ kanatta hem 10 numarada oynayabilen bir futbolcu. Burada da şöyle bir sıkıntı var. Jose Mourinho'nun bu oyuncu hakkında raporu bekleniyor. Hala Mourinho net bir rapor vermedi. Real Madrid'in Diomande transferi de tabii ki o noktada netleştiği anda belki kararını o zaman verecektir. Galatasaray'ın üzerinde durduğu oyunculardan bir tanesi burada Diaz. Fakat şunu her zaman dile getirmeye çalıştım. Galatasaray'da 10 numara transferi Ağustos ayının ortalarını bulacak. Ve artık Ağustos ayına girdik. 15 gün içerisinde artık bir 10 numara transferinin gerçekleşmesini bekliyorum. Çünkü Galatasaray yönetimi de son günlerde yaptığı tekliflerden sonuç alamayınca farklı formüllerle oyunculara gitmeyi burada deneyecek tabii ki. Nedir bu formüller? Galatasaray şu an her gittiği oyuncuya kiralık artı satın alma opsiyonu. Ama bu satın alma opsiyonunda tabii ki zorunlu satın alma değil. Galatasaray beğenirsek alır.

0: tarzıyla yaklaştığı için burada daha çok tıkanıyor. Ve Sayın Başkan Dursun Özbek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şunu söyledi. Her zaman son 4 sezondur şampiyon olan Galatasaray ve biz bütün transfer planlamamızı özellikle Ağustos ayı, Temmuz'un ortaları olarak kurguladık dedi. Şu ana kadar sadece Galatasaray'da bir transfer gerçekleşti tabii ki. En sıcak isim ne diye soracak olursan Leo Galatasaray'da da. Burada şu var, oyuncu Galatasaray'a gelmeye sıcak. Tabii ki geçtiğimiz Ocak ayında da Galatasaray cephesi oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bu transfer sürecini Galatasaray'da menajer Gardi ilerletti. Yine aynı şekilde Gardi ilerletiyor. Ama burada Milan kulübü herhangi bir opsiyon olmadan direktmen bonservisiyle satmak istiyor oyuncuyu. Fenerbahçe'de de durum şöyle. Net olarak Fenerbahçe bonservisiyle beraber bu oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor. Rakamsal boyutta Fenerbahçe'nin teklifi alt seviyelerde. Ve oyuncuya verecek olan maaş. Ama burada en önemli nokta bence şurası Galatasaray tarafında. Bu oyuncunun, Leo'nun yani net olarak Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istemesi. Çünkü Galatasaray direktmen katılacak. Fenerbahçe önelemeleri oynuyor şu an. Hem de net olarak Leo'nun Galatasaraylı futbolcularla kontak halinde olduğunu altını çizmek istiyorum burada. Tek sıkıntı Galatasaray yönetiminde Sayın Başkan Dursun Özbek'in şunu söylemesi gerekiyor. Direktmen bol servisiyle alabilirsiniz dediği anda Galatasaray bu transferi bitirir. Dememe sebebi şu, 10 numaraya bu durum ve bütçe ayrıldı Galatasaray'da. Yani Galatasaray 10 numara transferinde 50 milyon euroları harcama yapacaksa biz bu transferi harcayalım. Diğer noktaları kontenjan ya da kiralık satın alma opsiyonuyla çözelim düşüncesi var Galatasaray'da şu an. Tabii Fenerbahçe'nin de ilgilendiği futbolcu olduğu için şu an Leao Galatasaray'da biraz daha farklı ilerliyor bu konu üzerinden. Tek sıkıntı burada Galatasaray'ın direktmen bol serviste girmek istememesi.
1: Barış Alper'le alakalı böyle
0: var, bilgi var. Şöyle yok, Barış Alper...
1: Çünkü düşünüyorsanız sonuçta rotasyonu düşündüğünüz bir oyuncu olamaz.
0: Evet. Tabii ilk 11 oyuncusu.
1: Şimdi ilk 11 düşünüyorsanız zaten burada açık bir şey var ortada.
0: Şöyle Barış Alper'le alakalı geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde de Koray Baloğlu'yla beraberdik bir yayında. Zaten o zaman Everton'ı ben dile getirmiştim. Resmi teklif yapılması bekleniyor diye. Bir sözlü görüşme olmuştu geçtiğimiz sezon. Sonra devamında bir şey olmadı. Oyuncuyu tabii ki takip ettiler. Şu an Everton'ın Galatasaray'a teklifi bonuslarla beraber 40 milyon euro. Ama Sayın Başkan Dursun Özbek eğer ki bir oyuncu satışı gerçekleştireceksek Barış üzerinden 50 milyon euro altına olmaz diyor. Neden bunu söylüyor Everton cephesine? Çünkü oyuncunun %20 payı da var. Keçiören Gücü'ne verilecek olan bir pay var burada.
2: Evet, o payı da var.
0: O da düşünülüyor burada. O yüzden Galatasaray'ın şu an Barış Alper Yılmaz'dan olası bir satışından beklediği rakam 50 milyon euro. Çünkü Galatasaray şu an hangi oyuncuya gitse kapı 30-35'ten açılıyor. Yani U23 oyuncusuna gitseniz bile bu rakamlar Galatasaray'a söyleniyor. Galatasaray'da bundan dolayı eğer ki Barış Alper Yılmaz'da da şöyle bir durum var. Bunun da altını çizmek istiyorum. Yani sezon başındaki gibi çok fazla ayrılık isteği yok oyuncunun. Evet, Londra'da yaşamayı çok istiyor Barış Alper Yılmaz. Tatillerinde de hep Londra'ya gidiyor. Orada bulunmuştu. Premier Lig heyecanı tabii ki oyuncunun istediği bir şey ama burada yine Türkiye'de yatırımlar yaptı. Maaşına ciddi bir düzeltme yaptı Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın. Bunları da düşündüğümüzde biraz daha burada Galatasaray kulübünün istenilen seviyelerde, yani Galatasaray 50 milyon euroyu gördüğünde ben bu transfere onay verip de Leao sürecine bu şekilde geçebileceğini düşünüyorum. Hani mevcut kadroyu koruyarak şu an ben Leao'da Galatasaray'ın direktmen bol servise girerse bu sefer 10 numarada farklı bir formül arayacaktır. Stratejisi var, planlaması var. Fakat net olarak Başkan Dursun Özbek bütün süreci çok yakından tabii ki takip ediyor. İyi bir kadrosunun olduğunun farkında. Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray diyoruz. Fakat şu var, Galatasaray'ın bu son 4 sezon içerisinde en sıkıntılı bence şampiyonluk yaşadığı sezonda geride bıraktığımız sezon. Çünkü son haftaları bir hatırlayalım. Evet. Samsun Spor karşılaşması. Şampiyonluk maçı özellikle Antalya Spor'la içeride oynadığı Galatasaray'ın karşılaşma. Yine Kasımpaşa'yla oynadığı mücadeleler. Kocaeli'ye

0: karşı alınan sonuçlar, oyun anlamında ciddi bir düşüş olması, yani bunların hepsi taraftarı tabii ki burada tedirgin ediyor ve transferlerin de son güne kalma durumu da burada. Ya günün sonunda Galatasaray'a ne kalacak yönüyle mi hareket ediliyor düşüncesi akıllara geliyor. Çünkü ama şu var,
1: Galatasaray yönetimi biraz öyle hareket ediyor.
0: Şu var, bize biraz da hani günün sonunda şunu da ekleyeyim, Galatasaray'ın gündemine Kevin de buraya ne gelirsin şaşırmayalım. Yani şaşırmayalım günün sonunda.
1: Ben şu an şaşırdım yani. Günün yani, sonunda gelmesine gerek yok.
0: Bu planlama içerisinde, çünkü her geçen gün pazarda zaten oyuncu da azalıyor. Şu an kanat oyuncusu olarak alternatifte sürekli biz Leao'yu konuştuk. İşte ters kanatta Greenwood'u konuştuk. Aynı benzer profilde bir oyuncuya gitseniz rakamlar çok farklı olacak. Mesela Trossard'ı konuştuk. Beşiktaş aldı. Ben şöyle görüyorum zaten Trossard'la alakalı. Trossard'ı hepsinden ayrı tutuyorum ben. Greenwood'dan da Sané'den de takımı oynatan çok yetenekli bir oyuncu. Yani böyle bir fırsat varken mesela diğer kulüplerin girmemesine şaşırıyordum ben. Beşiktaş iyi bir transfer yaptı orada. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu ayarda, bu kalitede, bu rakamlarda artık oyuncu da gün geçtikçe azalıyor. Yani günün sonunda Galatasaray şunu beklememeli. Bayern Münih'ten, örnek veriyorum Real Madrid'den, Barcelona'dan hangi oyuncu kiralık olarak gidecek? Acaba bir ihtimal olur mu? Bu planlama varsa bence Galatasaray büyük bir risk alıyor. Neden? Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray Icardi'yi, Osimhen'i transfer ederken ciddi bonservis rakamları harcadı. İyi paralarla bu oyuncuları transfer etti. Şu an Galatasaray'ın son günü beklemesindeki konulardan bir tanesi, tamam rakam da olabilir de kulübü düşmedi diyelim. Aynı rakamla transferi zaten gerçekleştirebilseniz uzatmazsınız süreci şu an. Hani böyle bir planlama tabii ki var. Yönetim kendi cephesinden haklı görülebilir. Taraftar hep ister zaten. Yani onu tartışmam bile. Hani bir şey de söyleyemem. Ama genel olarak Galatasaray'ın şu an planlamasında öncelikli oyuncu 10 numara. Bol servisiyle beraber çözebileceği oyuncu. Batrakov ismi çok fazla gündemde. Ama şu an için söylenildiği kadar Galatasaray cephesinden bir girişim yok bu oyuncuya.
1: Çünkü Avrupa'ya transferi çok, Avrupa'daki Rusya'ya uygulanan durumdan dolayı biraz sıkıntılı.
0: Evet, Paris Saint-Germain
1: takip ediyordu çünkü az da
0: oyuncuyu.
1: İşi finansal olarak aslında anlaşmayı tamamlamışlardı ama ona çıkmadı herhalde. O yüzden hani kendisi adına da Türkiye önemli bir opsiyon. Avrupa'ya transferi çünkü engelleniyor bir şekilde. Gerçekleşmiyor yani. Geçen sezonda konuşulmadım, ben öyle hatırlıyorum.
0: Konuşuldu. Galatasaray'ın gündeminde. Ama şunu söylüyorlar mesela bazı yöneticilerle görüştüğümde, yani o bölgeden oyuncu almak çok zor. Niye zor? Menajerlik durumu nasıl, Beşiktaş konusunda anlattık ya. Hı hı. Bin bir çeşit bir şey çıkabiliyor önünüze transferi gerçekleştirirken. Farklı beklentilere de girebiliyorlar. Türkiye'deki durumun da farkındalar. Yani şimdi ister istemez akıl şuna gidiyor. Bu oyunculara da zaten 40 milyon euroları göreceksen o zaman Bruno Fernandes'i ikna edin gibi. Ya da işte Musiala ihtimali varsa, ki yok, Galatasaraylı yöneticiler ilk baştan beri bu haberle alakalı tutumu aynı. Bendeki net bilgi şu, Avusturya'dan kamptan bağlandığımda da geçtiğimiz günlerde bir masada Musiala ismi konuşuluyor. Galatasaraylı yönetici de var orada. Ama bu hani ayrılır mı ayrılmaz mı takımından? Hmm. Konuşulan konu bu. Musiala ile ilgili. Bunun ötesinde herhangi bir gelişme de olmadı, gelişme olmadığı yönünde bir bilgi vardı. Çünkü bu oyuncunun kiralık olarak gitmesinde bile diğer Avrupa'nın işte ciddi takımları da bu oyuncu için fırsatta olacaktır. Real Madrid gibi bir kulüp değerlendirebilir, düşünebilir. Rakibini niye kiralasın düşüncesi de tabii ki oluşuyor ama öyle değil bu işler. Burada
1: Galatasaray'da sorunlardan bir tanesi ne, dışarıdan ne olarak görüyorum biliyor musun Kaya? Sürekli transfer hikayelerinde şöyle bir tablo var. Bu transferi Abdullah Kavukçu tarafı yürütüyor. Geçiyorsun başka bir transfere. Bu tarafı başkanın kardeşi Mehmet Özbek yönetiyor. Öyle söyleniyor. Yani dışarıda hep böyle konuşmalar var ya şu an. Geçtiğimiz sezon işte İbrahim Hatipoğlu yönetiyor. Yok hayır, Abdullah Kavukçu yönetiyor. Sürekli böyle 2-3 farklı gardı yönetiyor. Bir de bu tarafı var. Birkaç farklı koldan yürütülen transfer görüşmeleri var. Yani mesela Galatasaray gibi bir kurumsal kimliği olması gereken bir yerde böyle bir şey konuşulmaması lazım üzerine.
0: Bu sene Sayın Başkan Dursun Özbek yönetiyor. Geçtiğimiz sezon evet yöneticiler arasında da rekabet vardı. Sayın İbrahim Hatipoğlu ile Sayın Abdullah Kavukçu arasında zaten dışarıya yansıyan bir durum vardı transferle alakalı. İbrahim Bey zaten görevini yaptıktan sonra kendisi ayrılmak istedi. İstifasını verdi, bıraktı, ayrıldı. Bu sezon başında da şimdi Sayın Başkan geçtiğimiz sezonlarda gördüğü için bu çekişmeyi, bütün ipler benim elimde dedi. Yani şu an kampta da mesela biz Abdullah Bey'le hiç görüşemedik. Transferle alakalı da görüşemedik. Herhangi bir oyuncu hakkında da bilgi alamadık mesela. Çünkü bu sezon Galatasaray'da bütün transferleri sürecini yöneten ve ortadaki karmaşaya son verecek olan kişi Sayın Başkan da o şekilde ilerliyor. Şu an zaten Sayın Başkan Dursun Özbek, örnek veriyorum tamamen, Leao ile alakalı bunu bitirin dese Galatasaray'a yarın biter bu iş. Yani Abdullah Bey'i görevlendirse bu iş biter. Ama başkanın buradaki planlaması farklı. Neden farklı onu da anlatmaya çalışacağım burada. Galatasaray geçtiğimiz sezon Osimhen, Uğurcan Çakır, Singo. Bu oyuncularla alakalı ciddi bir bonservis yatırımı zaten yaptı. Ve bunları aynı yıl içerisinde, daha doğrusu bu yıla da sarkacak tabii ki bazı taksitler de olabiliyor. Taksitlere böldüğü için bu bonservis rakamlarıyla alakalı Galatasaray'a gelen parayı zaten bu oyuncuların bonservisini yatırarak değerlendirdi. Şu an Galatasaray'ın kasasında para yok demek bence saçmalık. Galatasaray'da yine bütçe var, para da var. Ama Sayın Başkan'ın düşüncesi şu. Singo transferi yaptık. İki mevkide de oynuyordu. Bu oyuncu şu an sakatlanıyor. Emin transferler yapalım. Yani son ana kadar beklemesi evet tartışılır. Aynı kalitede isim düşecek mi tartışılır. Başkanın da burada haklı olduğu konular var. Ve bundan dolayı da bu sezon hiçbir yöneticiye bir isimle alakalı transferi sen yürüt ya da burada menajer yürütsün. Öyle bir şey yok Galatasaray'da.
1: Ama şeyde sıkıntı.
0: Geçmişte oldu.
1: Bak,
0: doğru
1: gördüm. Cümle arasında söylediğim bir şey var ya. Aynı kalitede isim mi gelecek günün sonunda hikayesi. Zaten tartışmaları bence başlatan nokta o.
0: Evet.
1: Ön libero'da ilk transfer dönemine girildi. Konuşulan isimleri sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Burada ben Galatasaray'ı takip ettiğim için söylemiyorum. Sadece sizler yazıyorsunuz, paylaşıyorsunuz Galatasaray'ı yakından takip edenler. Biz de üzerine konuşuyoruz. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Kepren Turan, Kamavinga. Hani böyle isimlerle başlamadık mı biz Galatasaray'ın transfer
0: zaten
1: dönemine?
0: Zaten sıkıntı bu. Beklentiyi çok fazla yüksekte tuttukları için.
1: Gelen oyuncu Leslie. Şimdi çok iyi performans da böyle sezon içerisinde bilemiyoruz. Ama az önce senin söylediğin şey, emin olunamayan bir nokta var bence. Taraftar açısından var bu kez. Yönetim aldı bu transferi, gerçekleştirdi. Onlar demek ki güveniyor. Ama Kamavinga, Turan, Leslie. Şimdi 10 numara konuşuyorsun. Bruno Fernandes, Can Uzun. Bak hiç konuşmadık mesela. Can Uzun, Bruno, Brahim Diaz. Günün sonunda ne çıkacak? Sen az önce diyorsun ki De Bruyne konuşulursa şaşırmayın diyorsun. De Bruyne konuşulursa herkes şaşırır. Bence herkes de oradan bu noktaya nasıl gelindiğini sorgular zaten.
0: Leao'yu alırsan ona dönersin işte. Bol servisini oraya yatırırsan sadece kanat şu an Galatasaray işte. Santrafor da arıyor mesela. Kontenjanında da bir tane şu an.
1: Devre arası
0: var.
1: Diyorsun ki çok iyi oyuncu alacaklarını için söylüyor yönetim. Renato Neyga transferini yapıyor. Onu da Trabzonspor alıyordu.
0: Ha şu da olabilir. Onun da altını çizmek istiyorum. Noah Lang'la alakalı da bir girişim tekrardan olabilir. Çünkü opsiyonlu Galatasaray bir isim arıyor ya burada. Evet. Kiralık satın alma opsiyonuyla beraber. Kolaylık sağlayacak kulüp Napoli olabilir burada Galatasaray'da. Ama her şeyin dışında şu anki planlamada Galatasaray'ın 10 numara. Yani bir 10 numarayı bitirelim. Sonrasında işte kiralık olarak, opsiyonlu olarak oyuncuları kadromuza katalım düşüncesi var burada. Yani hem bu düşünce var, hem bir planlama var. Bir de günün sonunu görelim. Akşam pazarına takılırsan açık konuşayım, geçmiş olsun Galatasaray için. Çünkü her sene o tutmaz. Evet, bir sene Icardi, bir sene işte Mertens'te başlayan süreçler daha doğrusu. Torreira'lar, Mertens'ler, işte Icardi'ler, Osimhen'ler.
1: Ama tam aksi örnekleri de var işte çok sayıda son yıllar içerisinde.
0: Tabii. Yani bu planlamanın ben çok sağlıklı yürütüldüğünü düşünmüyorum. Aslında çok, benim eleştirim bu.
1: Yani şu an mesela düşündüğümüzde oyuncu göndermekte transferde bir iş yükü değil mi?
2: Tabii.
1: Hatta çok ciddi bir iş yükü. Fenerbahçe'de konuşuyoruz. Bir saat konuşuyorsunuz Fenerbahçe'de. Konuşmanızın ağırlıklı bölümünü gelen oyuncudan ziyade gideceklere ayırıyorsunuz. böyle bir sıkıntılı tablonun içerisinde. Mesela Galatasaray'da böyle bölünebilecek bir ortam da yok. Yani işte sen şunlarla ilgilen,

0: sen şunlarla, sen, ben de bunlarla. Hani bin bir parçaya bölünebileceğiniz bir alan yok şu an. Kaç kişi göndermek istiyor Galatasaray? İkidir herhalde.
1: Ya Orton, Yelert, Nelson.
0: Bitti. Şu an. Üçüncü var mı? Olsun belki üç. Belki diyoruz yani. Yerlilerden bir teklif gelirse gider de öyle bir yani göndereyim genç şeyi yoktur.
1: Mete yani. Hande vesaire yani. Falan onlar yani.
0: Zaten onlara Süper Lig'den vesaire bir yerden teklif gelir. Birincilikten gençler vesaire. Kiralarsın. Hiç onu sayma. İki tane oyuncu göndermek istiyorsun. Planlamanda olmayan. İki tane ya. Hani senin bu tarafta da zaten çok kafa yoracağın bir şey yok. Asıl ağırlığı vereceğin yer yedek santraforun yok. Osimhen'in ardında bir santraforu yok şu an Galatasaray'ın. Bir de forvet arkası yok. Değil mi? İki tane mevkide zaten sayısal eksik var. Yani nitelik ayrı konuşabiliriz. Sayısal olarak da burada eksik var. Barış'ın alternatifi yok. Rotasyonu yok Barış'ın.
1: Galatasaray'ın...
0: Abdülkerim bak, Galatasaray hep şuna güveniyor. Barış Alper'le Abdülkerim Bardakçı'nın yüksek sayıda maç çıkarmasına güveniyor. İstikrarına.
1: Performans anlamında evet, iki oyuncuya bakıyor.
0: Çok istikrarlılar. Çok iyi performans verdiler. Değil mi? Ama futbolun içerisinde her şey var. Sakatlık, hastalık, ceza, insan ya her şeyi yaşayabilirsiniz.
1: Ya ben Galatasaray'a şu an
0: Abdülkerim'in bir yedeği var mı? Metehan falan diyorlar. Şaka mı yapıyorsun diye. Abdülkerim'in
1: zaten bir... oraya da bir oyuncu bakıyor. Şimdi
0: Abdülkerim'in günün sonunda yedeği
1: bir
0: olamaz.
1: Kontenjan ya da yerli
0: Barış
1: bir
0: Barış Alper'in
1: transfer.
0: Yedeği var mı? Şimdi herhalde
1: Ahmet
0: Yunus...
1: Kutucu'yu da yolladı Galatasaray. Yok.
2: Evet. Ahmet Kutucu gitti.
1: Yok yani kiralık yok. Olarak yolladı. Şimdi planlama aslında evet planlamadan hep bahsediyoruz ama benim gördüğüm Galatasaray'a en yakın şu an transferi gerçekleştireceği isim. Çünkü yöneticiler de görüşmelerinde sıcak bir şekilde ilerletiyor. Can Uzun. Yani eğer ki bu kısa vadede bir transfer gerçekleşecekse Galatasaray'da 10 numaradan bağımsız ama bu isim. Can Uzun transferi. Çünkü 10 numaraya Galatasaray Can Uzun'u alsa bile o hayalini kurduğu, belirlediği diyeyim 10 numara transferini yapacak. Çünkü Can'da şöyle bir opsiyon olabilir. Galatasaray kiralık artı satın alma opsiyonuyla beraber kulübüne yaptığı teklif zaten kabul görürse ya da rakamsal boyutta bu rakamı zaten Galatasaray'ın taksitlere bölebilir. Bu da limitte Galatasaray'a kolaylık sağlar. Bunun üzerine bu Can Uzun transferi çok fazla uzun sürüyor. Hani neden bitmedi? İşte 1,5 aydır Can Uzun konuşuyorsunuz. Örnek veriyorum taraftarın hep bana sorduğu soru bu. Cevabı bu burada. Hani bitebilmesi için. İkinci durum Diaz'la alakalı. Az önce de söyledim. Jose Mourinho'nun kararı ve
0: oyuncunun Milan'da istiyormuş.
1: Doğrudur. Oyuncunun tabii ki Türkiye tercihiyle alakalı da görüşmeleri. Çünkü Galatasaray'da bir yönetici oyuncunun babasıyla görüşme gerçekleştirdi. Menajeri o çünkü Diaz'ın. Yine bir yakın zamanda bir görüşme tabii ki burada gerçekleşebilir. Beklenti farklı. Listedeki isimler farklı. Ya acaba bir şey olur mu düşüncesi var tabii. Ama diğer yandan da şimdi şu var. Tabii 10 numara için de alternatifiniz var ama bazı oyuncudan bir ışık alırsınız ya bu oyuncu olacak gibi. Uğraşıyorsunuz. Günün sonunda ben bu oyuncuyu alırım diyorsunuz. Tamam bunu bir kenara bırakın. O zaman santraforu bitirin. O
0: zaman santrafora sanırım yani 23 yaş altı kontenjana
1: bakıyor Galatasaray santraforda da. Yani hem kanatı bitirmiyorsunuz, hem santraforu bitirmiyorsunuz, hem 10 numarayı bitirmiyorsunuz. Önceliğimiz 10 numara anlıyorum. O zaman Ugo Cuku transferini neden yaptınız? Öncelik 10 numaraysa bittikten sonra yapsaydınız.
0: Tabii Lemina'yla da sözleşme imzalandı peşine.
1: İşte burada planlama o kadar çok karışık ki Galatasaray'da da. Çok sağlıklı değil. Sezon başında şunu görebilirsin Galatasaray'da. Çünkü Galatasaray'da bir yabancı oyuncuların hepsi ilk 11 oyuncusu bu arada. Bir kontenjan açacaksan Lemina'yla uzatmazsın. Icardi'den çıkarsın. İki tane kontenjanın açılır. En sağlıklısı. Ugo Cuku aldın zaten.
2: Gabriel Saray'ı sorayım. Ayrılma ihtimali
1: Galatasaray
2: var mı?
1: Satmayı istiyor Saray'ı. Ama şu an Galatasaray'a gelen resmi bir teklif yok. Sözlü olarak gelen teklifler var. Rakamlar çok çok düşük burada. Yani son günlerde Galatasaray'da şimdi yerli oyuncuları da konuşuyoruz ya Barış Alper Yılmaz'ı. Hı hı. Orada zaten Galatasaray Gabriel Saray'ı satarsa orada beklettiği isim Reinders. Manchester City forması giyen. Oyuncunun yaklaşık 9,5 milyon euro kadar maaşı var. 45 milyon euroya yakın da bonservisi var. Hatta bu konuyla alakalı komik bir bilgi de vermiştim. Fenerbahçe'de Osterwolde'nin kuzeniydi galiba. Yani Reinders.
2: Reinders.
1: Evet. Böyle bir şey de vardı o konuda. Bir ay, 1,5 ay önce Galatasaray'ın net olarak menajerler tarafından bu oyuncu Galatasaray'a önerilmişti. Ama Galatasaray şu an 10 numara arıyor. Burada

0: Galatasaray'la alakalı bir gelişme olursa Galatasaray tekrardan bu isim üzerinde durabilir. Ama Sara'dan çıkmadığı durumda bu transfer de Galatasaray için çok olası bir durumda görülmüyor ve oyuncunun da ciddi bir maaşı var tabii ki. City'den ayrılmayı çok istiyor bu sezon. Farklı bir takıma gideceğinin bilgisi var oyuncunun. Ama buradaki planlamada diyorum ya, biraz daha hani günün sonunda ne olacak, takımda kimler ayrılacak, artık o noktaya gittiğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın.
1: Çok özür dilerim, araya gireceğim. Bir son dakika gelişmesi var, transfer gelişmesi var. Galatasaray Futbol Kulübü Mustafa Hekimoğlu için bir teklif yapıyor. Şimdi detaylar için sevgili muhabir arkadaşım Efe Can Öztaş'a bağlanacağız. Efe Can, hoş geldin yayınımıza. Evet, bağlantıyı gerçekleştireceğiz birazdan. Bağlanana kadar Ogün Şahinoğlu, sana sorayım. Nasıl buluyorsun?
2: Yani zaten bu sezon kiralanacaktı. Bunu daha önceki programda da konuşmuştuk, hatırlarsın. O geçtiğimiz sezon Hollanda'ya gitme durumu da bir ortaya çıkmıştı açıkçası. Oradan da bazı kiralık durumları vardı ama gönderilmek istenmedi o dönem için. Şimdi Mustafa Aram Hekimoğlu bu sezon ama bir deneyim elde etmesi, düzenli oynaması, biraz da kendini geliştirmesi için kiralanacak.
1: Bir koyalım. Efe Can hattaymış şu anda. Evet, Efe Can Öztaş, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Batuhan. Sana ve Tosya'nın yayınlar diliyorum bu arada.
1: Çok teşekkürler. Detayları senden alalım istersen. Gaziantep Futbol Kulübü Mustafa Hekimoğlu için bir teklif yaptı. Detaylar sende.
3: Evet, Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş'ın genç forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu ile ilgileniyor. Gaziantep'in 19 yaşındaki oyuncunun transferi için Beşiktaş'ta resmi temas kurduğunu belirtelim. Beşiktaş cephesi ise Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakıyor. Geçtiğimiz sezon aslında beklenen performansı belki verememişti ama bu sezon içerisinde gideceği, kiralık olarak gideceği bir takımda daha çok forma şansı bularak çıkış yakalaması hedefleniyor. Burada da Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkan ile Sayın Başkan Şardalı arasında bir ilk görüşme gerçekleşti. İhtimalle Mustafa Erhan Hekimoğlu da yeni sezonda Gaziantep forması giyecek.
1: Peki sevgili Efe Can Öztaş, çok teşekkürler aktardıkların için.
3: Biliyorum.
1: Evet, Efe Can Öztaş'a da bağlantımızı gerçekleştirdik. Son gelişmeleri evet, bizlere aktardı. O gün Şahinoğlu.
2: Yani geçtiğimiz sezon semih kiralık olarak gitmişti. Bu sezon geri dönüşüyle birlikte orada forma şansı biraz azaldığı için, yani gelişimine de sekte vurmaması adına Mustafa'nın kiralanması planlanıyordu zaten. Ama bonservisi vesaire bir satış düşünmüyor Beşiktaş. Sadece kiralığına odaklanıyor. Hala bir potansiyeli olduğu ve geleceği olduğu düşünülerek yani bir çıkış yakalaması bekleniyor. Onu da en uygun Süper Lig'de bulabileceği düşünülüyordu. Yani biraz göz önünde olması isteniyordu açıkçası. Geçtiğimiz sezon bu arada Hollanda'dan iki kulüp kendisini kiralamak istedi ama o dönemin şartları farklı bir düşünce vardı. Şu ana kadar sakatlıklar vesaire, geçtiğimiz sezon bazı sıkıntılı durumlar da yaşadı. Yani sezonun öncesinde hatta sakatlık yaşamıştı. Sezonda açmadan kampta döndü, tekrar böyle bir durum yaşadı. İlk devreyi kaçırmıştı bir nevi. İkinci devrede de zaman zaman forma şansı verdi ona Sergen Hoca. Ama Mustafa daha genç oyuncu. Yani hemen böyle genç oyuncuların üzerine çok büyük yükler bırakmamak lazım. Şu son dönemde biraz da fazla şey yapılıyor. 19 yaşında olduğunu unutmayalım. Onun da bir gelişim süreci var. Kendini genç tanıma süreci var. Onu yaşaması, bulması gerekiyor. Normalde bir santrafor oyuncusuydu. Birçok maçta kanatta oynatıldı, çizgide oynatıldı. Biraz da golcülük meziyeti, o özgüvenini de tazelemesi lazım. Yani bir santraforun, bir forvetin en önemli şeyi gol atmaktır, değil mi? Kendine olan inancını yerine getirmek için. Onu da süre bularak elde edebilirsiniz. Yani şu an Mustafa'yı zaten Beşiktaş kiralamayı planlıyor.
1: Peki hazır bir santrafor oyuncusunu konuşurken de yine santrafor mevkisinden Beşiktaş'ta devam etmek
2: öyle
1: istiyorum.
2: Mi? Tamam.
1: Dışan Vlahovic'i soracağım. Tabii günlerdir, belki de haftalardır. Evet. Merak edilen bir isim, konuşulan bir isim.
2: Bütün isimlerden daha önce.
1: Bunu sormak istiyorum. Dušan Vlahović ile ilgili son durum nedir?
2: Son durum, yani bıraktığımız noktada hala aynı. Hiçbir değişiklik yok açıkçası. Sadece tek bir noktası var. Yakın zamana kadar çok fazla

0: Beşiktaş tarafıyla alakalı böyle bir temas yoktu. Yani Beşiktaş sadece bir beklenti içerisinde. Düşen Vilov için masaya gelmesini, bir pazarlığa oturmasını, en azından bunu bekliyor. Çünkü Vincenzo Italiano kendisiyle görüştü. Kendisini aslında takımda görmek istediğini vesaire, bunların hepsini anlattı. Ama oyuncu da önceliğinin farklı bir kariyer planlaması olduğunu söyledi ilk etapta. Neydi bu? Özellikle ve özellikle La Liga'da bir Barcelona yoklamasıdır ki Lewandowski'nin ayrılığının sonrası babası daha da iştahlanmıştı.
1: Evet.
0: Yani Barcelona'ya gitmek istiyordu ama oradan da henüz bu şekilde bir hamle gelmedi. Barcelona bile üç görüşmesi diye bir şey duymadık şu ana kadar. Avrupa içerisinden çok yüksek profilli olarak baktığımız liglerde, yani yüksek profilli takımlar içerisinden de henüz istediği seviyelerde teklif alamadı. Juventus kendisine sözleşme yenileme teklifi yapmıştı bu arada. Yaptığı teklif 6 milyon euroydu yalnız, kabul etmedi. Daha fazlasını istiyordu. Juventus vermedi. 6 milyon euro vermişti sezonluk ücret olarak. Kabul etmemişti bunu. Aslında yani masaya geldiği takdirde Beşiktaş onun Juventus'tan istediği rakamları karşılamayı göze alıyor. Ama önemli olan oyuncunun bir pazarlığa oturması. Şu ana kadar da henüz buna gelmiş değil. Beşiktaş'ın bir beklentisi vardı. Bu beklenti de uzun süredir karşılık bulmadığı için şu an alternatifler de devreye girmiş durumda. Yani Beşiktaş'ta alternatif Vlahovic'e yok da sıfırdan bakılıyor gibi bir tabloda olmasın. Neden söylüyorum bunu? Sörloth da Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi için santrafor noktasında listesinde olan oyunculardan bir tanesiydi. Hatta geçen sezondan da hatırlarsınız. Başkanın kendisiyle olan ilgili düşüncelerini paylaşıyorduk. Çok olumlu pozitif baktığı oyunculardan bir tanesiydi. Onun dışında Nicholas Jackson Beşiktaş'a önerilen oyunculardan biri oldu. Yani birkaç oyuncu var bu şekilde ama tabii ki şunu net bir şekilde söyleyelim. Teknik ekip açısından, yani Vincenzo Italiano açısından bütün bu listedeki oyuncuları konuştuğumuzda birinci öncelik oluyorsa Vlahovic. Çünkü çok yakından tanıdığı ve ne vereceğini bildiği bir oyuncu, birlikte çalıştığı bir oyuncu. Teknik adamların böyle tercihleri olur çünkü. Yakından tanıyor, huyunu biliyor, suyunu biliyor. Dolayısıyla garanti görüyor onun performansını. Yani onun performansını ne vereceğini daha iyi kestirebiliyor. Hatta stoperde de benzer bir durum ortaya çıktı.
1: Icardi var mı?
0: Yok. İlla Icardi gündeme sokuyor. Yok Icardi. Icardi'nin belki gönlünde olabilir de böyle geleyim. Beşiktaş'ta şu an için öyle bir gündem mevcut değil. Stoper için şunu söyleyeyim. Mesela buna bağlantılı söylüyorum. Neden biliyor? Yani stoperde de dikkat ederseniz ilk Lukumi istendi. Çünkü çok yakından tanıyor. Öğrencisiydi. Şimdi ne konuşuyoruz? Birinci sırada stoper gündeminde Chabot. Chabot da Spezia'dan öğrencisi. Biraz tanıdığı oyuncularla ilgili kendi verdiği listeler özelinde, kendi verdiği isimler özelinde yönetiminde bir çalışması var. Vlahovic bütün forvet adayları arasında birinci sırada ama henüz o sıcak pazarlıklar vesaire o tarz bir durum yaşanmadı.
1: Ama bence orada beklenti şu, sakatlanmadan önce bir Barcelona ile görüşme durumu vardı Vlahovic'in. Hani olur olmaz muhabbeti.
0: Bu arada menajeri falan değil, babası doğrudan görüşüyor kulüplerle.
1: Yani olacaktı da aslında, sakatlık yaşadıktan sonra bu transfer Barcelona'ya gerçekleşmiyor. Ve zaten ardından da sezonu yine sakatlık sonrasında da bence iyi tabela yaparak kapattı. İyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Çok iyi bir oyuncu. Beklentisi işte ne bileyim Barcelona, daha böyle Avrupa'nın göz önünde bulunabileceğim kulüpleri olarak düşünüyor ama şu ana kadar da en iyi teklifi Beşiktaş sundu maaş olarak.
0: İşin ekonomik tarafına da bakıyor sonuçta.
1: Tabii. Yani, yani bir yandan da öyle bir
0: yoksa
1: durum
0: var. Yoksa Juventus da bir sözleşme sundu, kabul etmedi.
1: Evet. Yani iyi bir
0: bu arada Beşiktaş menajeriyle ilgili falan yazıyorlar bazen yine şey gibi, yani Salah sürecine gibi de değil. Menajeriyle biraz limoniymiş sanırım. Daha ziyade babası zaten kulüplerle temasa geçip öneren kişi. Dolayısıyla burada yani o pazarlık masasına babasının vesaire bir gelmesi bekleniyor. Ama gelir mi? O arada istediği teklifi bulur mu? Henüz belli değil. Bu kadar süre beklemek de Beşiktaş açısından çok olumlu değil. Planlamaları sektiği uğratabilir. Yarın öbür gün beklersiniz işin sonuna kadar başka bir yere imza atar. Dolayısıyla sizin açınızdan bir problem ortaya çıkabilir. Sayın Önder Özen geçen yaptığı basın toplantısında bir şey söyledi. Avrupa'da şu an zaten de bir santrafor konusu var kulüpler açısından. Orada oyuncuların yavaş yavaş bir yerlere gitmesi bazı dengeleri değiştirecek. Yani nedir bu? Düne kadar mesela Juventus'un gündeminde Sörloth'da konuşuluyordu. Yani Haziran ayında Sörloth Juventus gündemi vardı mesela. Juventus Kolo Muani'yi transfer ediyor şu an. Son gelen bilgiler, Avrupa basındaki haberler Kolo Muani Juventus oluyor diye. Dolayısıyla Juventus santraforu bu şekilde kapatıyor. Zaten Vlahovic'i de otomatikman gündeminden çıkarmış oluyor bir nevi. Dortmund santrafor aradığı söyleniyor. Şimdi Cirasi orada bir yere giderse Dortmund bu konuştuğumuz isimlerden belki birini alacak. Sonuçta şu an Avrupa piyasasında kaç tane santrafor konuşuluyor? Hepsine bak. Vlahovic, Sörloth, Mateta, Cirasi, Kolo Muani. Hep bunlar konuşuluyor.
1: Geçen seneki kaleci zincirine döndü bu. Evet. Kalecide de aynı
0: durum. Evet, benzer bir durum yaşanacak ama. Yani süre bir yerlerden ayrılıp başka bir yere transfer. Bir domino etkisi olacak santraforda. Bakalım günün sonunda Beşiktaş'a kim
1: kalır. Ama Salah'ta da Beşiktaş çok fazla bence vakit kaybettiğini düşünüyorum ben diğer transferler içinde. Yani, biraz zaman kaybettirdi yani.
0: Salah'a da bir 15 gün harcarsın Kaya ya.
1: Tabii. Bir 15. Beklentilerde yani 20 günü buldu hatta yani Salah'ta da.
0: 15 gün vardı. 15. gün sanırım toplantı. 15. güne denk geliyor toplantı. O da çok ben normal karşılıyorum.
1: Tabii Vlahovic'i bekliyorsunuz. Bir yandan Salah'la uğraşıyorsunuz. Beşiktaş'ın zaten bu sezon
0: ilk yani şu anki gündemde Beşiktaş'ın yani konuştuğumuz isimler arasında en uzun süredir konuştuğumuz isim evet. Vlahovic.
1: Salah'tan da önce başladı.
0: Tabii konuşmak. O zaman Salah yoktu. Biz Haziran ayında Vlahovic konuşuyorduk. Haziran'dan bu yana gündeminde.
2: Çok uzun bir süre.
0: Trossard falan da yoktu o zaman. Tabii. Tam. Vlahovic daha önce başladı. Burada Trossard'ın süreci mesela daha temizdi. Dünya Kupası'ndan sonra dedi. Hakikaten öyle oldu. Dünya Kupası bitti. Trossard hemen oturdu, şey yaptı, kararını verdi, geldi. Hiç sürmedi dikkat ederseniz. Dünya Kupası'ndan sonra dedi. Dediği gibi de oldu. O süreçte karar vermek istemedi. Bitti. Görüşmeyi yaptı. 3 gün sonra gidip alınıp gelindi, imza atıldı, tatiline çıktı. Yani en güzel süreçlerden bir tanesi o. Bir diğeri Nübel.
1: Ya çok iyi bir transfer de yaptı Beşiktaş ama Trossard mesela yani, Salah yüzünden gölgede kaldı bu durumda.
0: Evet biraz yani, üzerine yani çok fazla konuşamadık.
2: Salah sesini evet, yükseldi.
0: Yoksa çok önemli bir transfer.
1: Tabii çok iyi transfer.
0: Aynı şekilde bak Nübel mesela gelir gelmez etki gösterdi. Nübel de çok önemli bir transfer. Alman milli takımından kaleci alıyorsunuz. İlk iki maçında performansıyla da bence zaten kalitesini ortaya yani. Koyuyor. Dolayısıyla hani Beşiktaş'ın şu 15 günlük sürecinde Salah sürekli Salah aşağı Salah yukarı biraz bu oyuncuların Beşiktaş'a geliş hikayelerini gölgede bıraktım. Ona katılıyorum. Ama sonuç itibariyle konuştuğumuz isim de Salah. Bu da çok doğal bir yerde. Biraz ondan da sıyrılmak istiyor bence Beşiktaş. Bu transfer gündeminde sadece bir oyuncu, iki oyuncu odaklı transfer gündeminden de sıyrılmak istiyor. Santrafor'da da çok önemli bir isim kadroya katılmasını bekliyorum. Yani bu Vlahovic olur, başka bir oyuncu olur ama yani o Trossard'ın yanına yani o ayarda bir oyuncu hamlesi yapılacak.
2: Hazır santrafor konuşuyorken şunu da sormak istiyorum. Son çıkan haberlere göre, söylentilere göre Atletico Madrid'in oyuncusu Sörloth'un Sörloth'la ilgili Serdal Adalı'nın bir görüşme yapacağı öne sürülüyor.
0: Atletico Madrid başkanıyla çok yakın ilişkilere sahip zaten.
2: Evet.
0: Yani Sayın Başkan'ın özellikle İspanya ve Portekiz'deki ilişkilerini, ikili ilişkilerini de oradaki kulüplerle olan iletişimlerini de biliyoruz. Atletico Madrid Başkanı'yla da böyle bir ilişkisi var. Lakin işte dediğim gibi burada Vlahovic süreci biraz bu işleri uzattı ama yakın süreç içerisinde farklı alternatiflerle ilgili ki Sörloth da listede gayet yeri olan bir oyuncu farklı alternatiflerle görüşmeler başlayacak. Aynı Vlahovic süreci gibi bir süreç bekliyoruz.
2: Peki son Avrupa maçlarına baktığımızda tabii Beşiktaş önemli bir iş başardı. Turu geçti, Mijilant'ı eledi. Son dönemde Avrupa'da iyi çıkış yakalamış bir takım Mijilant'ı eledi. Ve bu maçlarda stoper tandemine de değinmek istiyorum. Calo'yu tercih etti hoca. Agbodu yedekte oturdu. Agbodu'nun da geleceği merak ediliyor. Neler söylemek istersin?
0: Yani şu an Agbodu ile ilgili öyle teknik açıdan ya da yönetimsel açıdan herhangi farklı bir karar yok. Ya bunu biz sorduğumuzda şu yanıtı aldık. Takıma daha sonra katıldı. Yani kamp döneminin son birkaç gününde katılmıştı. Takıma geç katıldı. Jalo'nun daha öncesi ilk gününden itibaren takım

0: takımla olması ve hazırlıkları o dönemde başlaması. Biraz kim daha hazır, kim daha hazır değil pozisyonunda hani bu tercihin yapıldığı söyleniyor. Oyun planlarıyla alakalı da olabilir tabii ki yarın öbür gün. Bu arada biz Yalo'dan bahsediyoruz da Yalo'yu Beşiktaş Juventus'tan aldı. Daha öncesinde Lille'de oynuyordu. Hani onun da kariyeri hiç olmayan bir kariyerden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla o da iyi bir oyuncu. Burada teknik açıdan verilmiş bir karar var bize. Yani aktarılan bilgi bu şekilde. Yarın öbür gün bu kim olursa olsun, yani hangi oyuncuyla ilgili olursa olsun, belki bir iki istisnayı oyuncu söyleyebilirim. İş değerlendirilmez teklif diyebileceğim. Biri Orkun'dur. Bir oyuncuyla ilgili size teklif gelir. Elbet oturun masaya görüşürsünüz sizi tatmin edici bir noktada olursa. Ama şu an öyle transfer gündemi vesaire bu tarz bir durum yok.
1: Peki yine transferde Beşiktaş'a kimler katılacak bunu konuşuyoruz. Ama ayrılacak isimleri de ben konuşmak istiyorum. Ayrılması gündemde olan isimleri. Raşitsa'nın geleceği ne olacak? Udokay'ın
0: Udokay Almanya'ya döner. Yani Bundesliga'ya döner. Çünkü arzu ettiği yer de orası. Dönüş için. Schalke ile maaşta anlaşamamıştı. Orada bir pürüz yaşadı. Ama farklı kulüpler de var kendisini isteyen. Bunlardan bir tanesi Bremen. Yani Bundesliga'da kendi istediği kontratı arıyor. Çok uzun süreceğini de düşünmüyorum. Bu arada gayet Bundesliga içerisinde saydığımız takımlarda, yani orta sıra takımlarında vesaire böyle kendisine gayet piyasa oluşturan bir oyuncu. Çünkü öncesini zaten oradaki kulüpler de biliyor. Geçtiğimiz sezonda hatta yine hatırlarsınız belki Augsburg'la ilgili bir gündemi olmuştu. Sürekli olarak zaten Bundesliga kulüplerinin yokladığı bir oyuncu. Çok uzun sürmeyecek bu Udokay'ı. Onun dışında başka
1: Raşitsa'yı sormuştum.
0: Raşitsa ile ilgili şu an bir şey söylemek adına erken. Neden bunu söylüyorum? Gelecek teklifler varsa şu ana kadar hani resmi olarak kulübe en azından ulaşmış teklif olmadığı söyleniyor. Ha, oyuncu tarafı belki evet biz de duyuyoruz Süper Lig içerisinden vesaire de ilgilenen kulüpler olduğu söyleniyor. Ama kulüp açısından henüz bunun bir değerlendirmesi yok. Bir de unutmayalım 2,5 milyon euro maaşı var. Fenerbahçe'de dönüp konuştuğumuz o maaş konusu. Yani Süper Lig içerisinden de hani kim nasıl oluyor değil mi 2,5 milyon euro net maaşı olan bir oyuncuyu. Kolay değil. Hani yarın öbür gün bir Bundesliga kulübü çıkar. Bunun biraz daha altında verir vesaire. Belki diyeceğim değerlendirir de çok zannetmiyorum. Daha ziyade zaten kadronun dışında tutulan oyuncular belli. Asıl önceliği Beşiktaş'ın orada. Yani bu arada Amir Acametoviç ile ilgili de yine Önder Özen'in de açıklaması oldu. Süper Lig'den bu arada Amir'i şu an hali hazırda bekleyen, kadrosuna katmak isteyen kulüpler var. Biraz tüm teklifleri görüp ona göre bir doğru kararı vermek istiyor. Onana teklif yok dedi. Onana her sezon zaten kiralandığında belli bir bölümünü Beşiktaş karşılayarak kiraladı. Mecburdu. 1,5 milyon euro maaş alıyordu. Genoa falan vermiyordu. Hatta neredeyse artık bir yerde ya hiçbir şey vermeyin de alın noktasına geldiği bir dönemi oldu Beşiktaş'ın Onana ile ilgili geçen sezon. Şimdi bakıyorsunuz Musrati, Cruzeiro teklif yapıyor. Teklifi yapan kulübün olduğu şehri beğenmiyor. Orada yaşayamayacağını düşünüyor. Ricardo'yu kiralayacak Beşiktaş. Onu kiralamak, yani oyuncu kiralamakta bir problem yok. O kiralanır. Ama oyuncuları gönderme aşamasında João Mario'nun teklif alacağı düşünülüyor. O da 33 yaşında. Yani mesela o kısmı.
2: Unutulan çok oyuncu var Beşiktaş'ta. Evet, işte.
0: Onun da
2: saydıkça
0: bu saydığım Musrati, João Mario, bunların maaşları da yüksek maaşlar. Hani 2,5-3 milyon euro seviyelerinde maaş alan oyunculardan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani işi bir yerde de böyle teklifleri azaltan nokta oluyor. Bir kulüp istekli gelecek belki ama maaşını öğreniyor, vazgeçiyor. Bu Udokay'ın maaşı mesela Schalke karşılayamadı isteğini. Schalke ile maaş konusunda pürüz yaşadı mesela. Musrati hepsinden ayrı bonserviste verilen bir oyuncuydu. 11 milyon euro. Bir de o tarafı var. Hani işin maaşını geçtik. Bir de 11 milyon euro verdi Beşiktaş. Hani onun da kaç milyon euro da olsa bir şey kazanmaya bakarsınız öyle değil mi? Sonuçta kariyeri de olan bir oyuncu. Beşiktaş'ta tutmadı, olmadı. Gittiği yerde de yapamadı bu arada. Orada da opsiyonları kullanılmadı. Ama bu en azından saydığımız oyuncuların kadroda olmayacağını söyleyebiliriz. Onun dışında U23 tarafına, yani 23

0: Beşiktaş ve 6 kontenjanı Beşiktaş kesinlikle zaten transfer yapacak. Bunu özellikle bir sağ kanatta kullanma arzusu var. Tabii ki isimlere bağlı biraz da. Yoksa en başta hatırlarsanız Joao Bakayoko'yu konuşuyorduk. Ama evet. Diomande'nin Real Madrid sürecinden dolayı Leipzig orada bir durdu. Şimdi Matias Süle'yi konuşuyoruz. Yine o da kontenjana dahil olabilen bir oyuncu. Lakin çok yüksek bonservis talep edilen bir isim. Oraya bir arayış var. Özellikle 23 yaş ve 6 kontenjana dahil olabilecek bir oyuncu arayışı var.
1: Thiago Almada gündeme geldi mi hiç?
0: Şu an için açıkçası ben duymadım. Yani.
1: O da gelen sorular arasında çünkü. Onu da sormak istedim. Hı hı. Sevgili Kaya Temel, sen neler eklemek istersin Beşiktaş'ın durumuyla ilgili?
2: Ya Raşista ile alakalı benim aslında geçen sezondan bu zamana kadar, daha doğrusu geçtiğimiz sezonlarda performansıyla alakalı aklımda kalan şu, saha içerisinde mücadeleci bir tavrı olan oyuncu. Galatasaray'dan da bildiğimiz bir oyuncuydu zaten, Galatasaray'da oynadığında da. Şu an evet maaşı yüksek görülse bile sonuçta Raşista'nın bence Beşiktaş'ın bu geniş kadrosunda yabancı kuralıyla alakalı çok fazla problemi yoksa, belirlediyse isimleri gönderilecek olması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, evet, şu yeni, an zaten ben aktardım evet, sezonda, Beşiktaş'ın böyle kesin göndermek istiyoruz vesaire gibi bir tavrı yok Raşit'te.
2: Yani son maçta da mesela.
0: Bu arada son maçta kilidi açan oyuncu girdi. Haftaya da maça çıkacak evet. Yani bu arada Beşiktaş'ta bunu unutmayalım.
2: Maçı çözen oyunculardan bir tanesiydi. Topla beraber zaten dribbling yapan bir oyuncu ama genel olarak Beşiktaş'ın bence bu sezonki transferdeki politikası bence çok etkileyici oldu. Çünkü çok iyi isimlere gitti Beşiktaş. Teknik direktörü belirledikten sonra hani gündeme gelen isimlerin hiçbirini Beşiktaş taraftarı şunu söylememiştir bence. Ya bunu Beşiktaş almasın ya da Beşiktaş'a transfer gerçekleşmesin gibi bir şey söylememiştir. Şu ana kadar Beşiktaş'ta da adanılan bütün oyuncular da potansiyelli oyuncular. Yani bir geçen sezonki isimleri bir hatırlayalım. Gündeme gelen Beşiktaş'ta ve bu sezonki isimleri bir hatırlayalım. Bütçeyle alakalı da burada çok fazla tabii ki merak edilen bir konu da var ama şunun da altını çizelim. Beşiktaş da artık zaten projelere başladığı için işte sponsorluk görüşmeleri bir şekilde Beşiktaş'ta transferini zaten gerçekleştirebiliyor. Son 4 sezondur evet Süper Lig'de şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe hep söylüyorum yıllardır çok ciddi yatırımlar yapmasına rağmen şampiyon olamadığı bir durum var. Ama Beşiktaş'ın bu sezonki başarısı, transfer başarısı ve başlaması bence şu an çok olumlu bir şekilde ilerliyor. Futbol anlamında bir şey söyleyemem. Çünkü daha sezon başlayacak Süper Lig'de. Görmemiz lazım. Beşiktaş geçtiğimiz sezonda mesela Süper Lig'e iyi başlamıştı. İlk 5-6 haftalık periyotta çok iyi bir futbol ortaya koymuştu. Ve bu sezonda şampiyonluk yarışında olur düşüncelerine kapılmıştık. Ama geçtiğimiz sezon yanıldık. Bu sezon biraz daha farklı olacaktır. Hem hocanın planlaması, hocanın aklındaki isimler, eski öğrencilere gitmesi, garanti oyunculara gitmesi bence bu sezon hani hem Trossard transferiyle beraber de Beşiktaş'ın iddialı olduğunun net olarak kanıtıdır. Çünkü Salah'la da çok ciddi şekilde ilgilendi Beşiktaş. Ben hala orada bir hamle bekliyorum Beşiktaş tarafından da. Çünkü Trabzonspor evet her ne kadar şu an masada olsa da görülse de oyuncuyla alakalı zaten ilk saatte de bahsettik, menajeriyle alakalı da bir gelişme olur. Belki bu ortak noktada buluşabilirler. Transfer süreci her şey olabilir.
0: Kim?
1: Evet.
2: Salah'la ilgili ama iyi bir şekilde bence süreç ilerleniyor. Yani ben Beşiktaş'ın kalktığını düşünmüyorum masadan net olarak Salah konusunda.
0: Ya enteresan bu yani bu senin düşüncen, bir şey diyemiyorum tabii de. Beşiktaş kendi açısından açıklamasını masadan kalktık şeklinde yaptı. Yerimizden de oynamayacağız denildi. Hatta şöyle yani 24'ünde sen de hatırlıyorsun konuşmuşuzdur. 24'ünde evet. Bir teklif yapıldı. 27'sine kadar artık cevap gelmeyince şeydir yani hani pazartesi 2-3 gün içerisinde bir cevap alınacak diye. Hatta bu yapılan son revize teklifle birlikte kabul edileceği düşünülüyordu. Cevap gelmeyince 27'sinde basın toplantısıyla birlikte masadan kalktı. Söyledi Beşiktaş tarafı. Şu ana kadar da en azından benim Beşiktaş'ı takip eden biri olarak söylüyorum. Beşiktaş tarafının herhangi bir teklif revizesi, maaşı iyileştirme, bonusu iyileştirme gibi bir durumu söz konusu olmadı. Yani şunu söylemiyorum ama Beşiktaş masadan kalktı da teklifi de aldı yanında götürdü diye bir şey söylemiyorum. Sadece teklif bırakıldı, ucu açık bir şekilde bırakıldı ama.

0: Yani
1: nedir bu? Forda ama bu süreç içerisinde biz oyuncu bakacağız. Bunun mesajı verildi. Biz sağ kanat alana kadar geçerli gibi oldu.
2: Yani dönüp, esnek
1: dönüp,
2: boğuşa,
1: dönüp
2: bir
1: kabul şey ederseler yani. İlla gibi ki. Oldu. Yani biz niye Matias Süley'i konuşuyoruz? Sağ kanat.
3: Alternatif.
1: Hani şey değil bu. Mesela bulduğun potansiyelli 5-6-7 milyon euroluk bir oyuncudan bahsetmiyor. Süley'den bahsediyoruz.
3: Evet.
1: Roma 6 milyon euronun üzerinde ücret istiyor. Bu sebeple konuşuyoruz. Ama yani Beşiktaş tarafından edindiğim bilgi, masadan kalktığımız günden bu yana herhangi bir harekette bulunmadık diye.
3: Peki o zaman isterseniz toparlayalım yavaştan. İzleyenlerimize veda edeceğiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Son şunu ekleyelim. Galatasaray'da ayrılıkla alakalı Victor Nelson'a İtalyan kulüplerinden teklifler var. Ama Galatasaray bonservis rakamını düşük bulduğu için bu transfere şu an için izin vermiyor. Hı hı. Ama Nelson gitmekte çok ısrarcı. İlerleyen günlerde Nelson'la alakalı da sıcak gelişmeler yaşanabilir Galatasaray'da.
3: O gün şahin oldu.
1: Abi, Beşiktaş'ın özetledik, anlattık. Burada özellikle yakın süreçte bitmesini beklediğim bir mevkiyi bana sorsan ben stoper derim.
3: Stoper.
1: Stoper bana daha yakın geliyor oradaki görüşmelerin akıbeti.
3: Peki çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
2: Biz ben teşekkür ediyoruz.
3: Harika bir 3 saat geçirdik. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu akşamlar.
4: Müthiş bir gol Harry Kane'den.
5: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Paraf'ın katkılarıyla.

0: Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Ana Haber'e hepiniz hoş geldiniz. 2 saat boyunca sporun nabzını hep birlikte tutacağız ve gündem çok sıcak tabii ki. Salak gündemiyle başlayacağız biz de. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan adı Trabzonspor'la anılan yıldız oyuncu Muhammed Salah'la ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
1: Dünyanın milli çok profesyonel, çok başarılı, işte Premier Lig'in en iyi kariyerine sahip oyuncularından bir tanesi. Hani Salah'a kim istemez tabii ki, bu soru ayrı bir konu. Ama bizim şey nazarımızda şu an için öyle bir anlaşma yok. Altını basarak söylüyorum ama anlatamıyorum herhalde. Durum bu, şu anda böyle bir anlaşma yok. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu takımda görmek istiyor, heyecanlanıyor. Ben de isterim. Demin söylediğim gibi çok profesyonel, son derece başarılı, kariyer olarak zirve yapmış bir oyuncu. Ama şu an itibariyle herhangi bir anlaşma vesaire yok. Trabzonspor'un çıkarları ne gerekiyorsa ben Trabzonspor Başkanı olarak o şekilde davranmak durumundayım. Aralığa istenen rakam 30 milyon euro seviyelerindeydi. Biliyorsunuz 25-30 civarında rakamlar konuşuluyordu. Biz tabii çıkıp aralı biz çok istiyoruz, olmazsa olmazımız diyecek halimiz yoktu değil mi? Yani bu sonuçta bir pazarlamadır. Başkanlar olarak ağzımızdan çıkan her kelimeye, her mimeye, her duruşa dikkat etmemiz gerekiyor. O dönem Trabzonspor'un çıkarları böyle konuşmamızı gerektiriyordu. O şekilde konuştuk. Ne kadar gerekiyorsa o kadar takip yapacağız. Şu dengeyi korumak lazım. Bu sadece genç oyuncularla yürüyebileceğim bir yol değil. Çünkü Türkiye, Avrupa, Kupa vesaire çok uzun bir yol gerçekten. Dolayısıyla ben size geldiğim yerinde de söylemiştim. Yetenekli genç oyuncularla tecrübeli isimlerin birleşeceği bir ekip yapmak istiyoruz. Fatih Hoca ile beraber de sürekli olarak günde 3-4 defa konuları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Bir yol haritamız var. Bu yol haritasında şu ana kadar eksiksiz ilerliyoruz. Yani kafamıza ne koyduysak şu ana kadar yaptık. 2-3 takviye daha olabilir. Bu takviyeleri de hocamız ne diyorsa Trabzonspor taraftarında en mutlu edecek şekilde yerine getirmek istiyoruz. Herkesin aklında ne olduğunu biliyorum. Bizim de aklımızda aynı şeyler var. Zirve yarışının içerisinde olmak. Ama bu süreçte biz dediğim gibi yapılanmanın ilk yılıydı geçen yıl. Bu yıl yapılanmanın ikinci yılı. Bunun altını çizerek söylüyorum. İlk yılında biz aldık. Trabzonspor için her zaman başarı şampiyonluktur ama biz bulunduğumuz mevcut şartlar dahilinde hocanın, oyuncularımızın, hocamızın çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Ben şimdiden tüm camiamızın 59. yılını, şampiyonluğumuzun da 50. yılını bugünden sizin kanalınızla beraber tüm camiamızı kutlamış olayım.
0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu'nda konuştu ve bir santrafor transferi daha yapacaklarını söyledi.
2: Söylüyorum, bir tane santrafor alacağız. Bu hafta içinde bitiririz. Bak yine söylüyorum. Eğer ihtiyacımız olursa, konuşacağız. Hoca, işte arkadaşlar konuşacak. İhtiyacımız olursa bu 10+4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1-2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Ben onun için ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle geçen sene 15 oyuncu almışlar. Bir önceki sene yine 15 oyuncu almış. 30 tane. Bu ona

0: artı dördü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncuları alınırken size lisans geldiğinde niye izin verdiniz? Vermesenize. Seneye de 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncuyu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya Türkiye'ye, buraya yerleşiyor. 2 sene 3 sene imzalıyorsun. Bir sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı. Biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam da giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekleri herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsınız, çıkaramazsanız oyuncu isterse kendi bonservisine her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Bak ben beklentim yok, ben Fenerbahçe'den haberiniz olsun. Benim hiç beklentim yok. Ben ama tek şeyim var. Ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilin. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim o. Ama tabii bu yol biraz şey, yani zorlu bir yol. Ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım. Gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Limit eksi 32 milyon euro dolar veya euro. Borcumuz şey vardı. Limit eksiğimiz vardı. Eksi 32. 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydim, siz bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeyi hakimim biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye ezer gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Başkan Yıldırım Divan Kurulu'nda hem Kante'nin geçmiş transferiyle ilgili hem de diğer transferlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
0: Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Ve yapacağım. Bunu bilin. Bunu bilin. İçeride bizim durumumuz ne? Geçmişi bileceğiz ki geleceği bilelim. Ne para var ortada? Şunu da bilin, hepiniz bilin. Kulübün şu andaki hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin. Biz bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Anlatacağım birazdan hepsini. Arkadaşların dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim. Ama detaya girmeyeceğim. Çünkü detayı arkadaşlar bakıyorlar. Sonuçta ne çıkarsa söyleyeceğiz. Şimdi 141 milyon, 142 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Bakın toplam yediğiniz para geleceğe ait. Ben diyorsun bunu Çobani'nin 2 senelik parasını almışsınız. Forma reklamını almışsınız. Adidas sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Yani bunlar bir yıllık değil. Bir yıllık olsa sesimi çıkarmayacağım zaten. Ya diyeceğim bir yıl almışlar, bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralarını almışsınız. Onun için konuşmayın sakın. Hata yaparsınız. Biz de konuşmaya mecbur etmeyin. Ertan Tonuroğlu oradan konuşuyor. Bizden tek kelime yok. Konuşan arkadaşım yok. Kante'yi satalım diyen yok. Medya konuşuyor, medya yazıyor. Onlara da gireceğim şimdi. Ya sen atlıyorsun oradan üstüne. Ben Kante'yi aldığımız paraya satarız. Sana yetki verdim. Hadi bakalım. Yetki de şöyle veriyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe Kulübü ne kadar harcamıştı o parayı getirin. Diğer borcu

0: alacak takıma havale ediyor. Ya adamı bir anlaşma yapmışsınız. Allah yani. Hiç kimse onu almaz ya. 5 milyar imaj hakkı vermişsiniz. Ve imaj hakkını verirken de eğer bir yerden kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe kulübü 5 milyon euro şeyi imajı karşılayacak ya. Yapmayın Allah aşkına, konuşmayın. Biz ancak size dersek ki ya bunu sata bir yardım eder misin dersek o zaman bunları kamuoyuna açıklayın. Yoksa konuşmayın siz. Böyle bir hakkınız yok. Ben ama şimdi sana kantiyenin yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, getir imzalayacağım. Yönetim kurulu olarak.
1: Ayıp.
0: Ve böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya. Ah canım. Beni mahkemeye vermiş, önemli değil. O loja ve gerekirse vahdeye ihtiyaç varsa başka localarda dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacaktır. Benim değil. Benimle ilgisi yok. Kim gelirse, başkan olursa locası olacak. Ayrıldığı zaman yeni arkadaş orada maçlarını seyreder. Diyor ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a maçtan sonra konuştu. İrfan Can'ı kov. Veya kovalım. Ya niye kovuyoruz abi ya? Niye kovuyoruz ya? Senin bir derdin varsa İrfan Can'la veya İsmail Kartal'la sen kendi düşünceni yaz. Beni kullanma. Yalan yazıyor, yalan. Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradım. Nasılsın, iyi misin hocam dedim. O da bir şeyler söyledi, ben de bir şeyler söyledim kendisine. Ama spor, futbolcularla ilgili değil. Bu konularla ilgili. Ayıp ya. Ayıp, vallahi ayıp. Leo için Milan kulübüne aramışım, kızmışım. Şöyle yapın, böyle yapın. Ya olur mu böyle şeyler ya? Böyle ilişki olur mu? Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet eder. Ve halkı kim ve nefrete sevk ettikleri için. Şikayetim de o. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Allah aşkına inanmayın. Allah aşkına bunları dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin seyir etmenizle onlar milyonlar para kazanıyorlar. Yazık, lütfen yazık. Şimdi gelir getireceğiz. Nasıl getireceğiz geliri? Geliri sponsorluklarla getireceğiz. Ben para verdim, sen verdin kulübe. Bu federasyon nezdinde ve UEFA nezdinde geçerli değil. Muhakkak bir işlem olması lazım. Bu işlemin de en kolay yolu şu anda isimsiz hiçbir şeyi yapmayacağız. Her şeyin ismi belli olacak. Ve bulacağız. Diyeceğiz ki bak bu, arkadaş bu, şirketi bu. Bu burada yapacak, böyle yapacak. Buradan kulübümüze de sponsorluk adı altında bu gelirler sağlanacak. Herkes bir gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bayi şirketi veya bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız. Olmayacak, bilin. Yani bak ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte, haberiniz olsun. Polis orada oturuyor. Niye bir tane çivi çakmadınız oğlum? Ha? Hiçbir şey yapmadınız. Geldiniz gittiniz. Ha.
2: Galatasaray'da Ağustos'un planı hazır. Sarı Kırmızı takım en az 3 transfer yapmayı planlıyor.
3: Galatasaray transfer çalışmalarını Ağustos ayına yoğunlaştırdı. Sarı Kırmızılı yönetim 10 numara ve yedek santrofor başta olmak üzere en az 3 takviye yapmayı planlıyor. Fırsat oluşması halinde sol açık, 8 numara ve stoper içinde harekete geçilecek. Victor Nelson'u satmaya, Elias Yelert'i ise kiralık olarak göndermeye hazırlanan Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle öncelik milli futbolcu Can Uzun oldu. On numara dışında sol kanat ve forvette de oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu için Eintracht Frankfurt'la bir kez daha masaya oturulması bekleniyor. Alman ekibin 30 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay teklif eden sarı kırmızılıların şartlarını biraz daha zorlamayı düşündüğü öğrenildi. Can Uzun geçen sezon Frankfurt formasıyla 28 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergilerken A milli takımda da 8 maçta 1 gol kaydetti.

0: Can Uzun transferinin tamamlanması halinde Galatasaray, Rafael Leao ve Tijani Reinders gibi dünya yıldızları için de girişimlerini hızlandıracak. Sarı kırmızılıların bu iki yıldız için önceliği kiralama formülü olacak. Yönetimin Gabriel Sara'nın olası satışı halinde ise özellikle Reinders'in bonservisi için şartlarını zorlaması bekleniyor.
1: Galatasaray hazırlık maçında yarın Rams Park'ta Ren'i konuk edecek. Böylelikle sarı kırmızılı takım 85 gün sonra taraftarıyla buluşacak.
0: Galatasaray 3 ay sonra Rams Park'ta taraftarıyla buluşuyor. Sarı kırmızılılar yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes'le karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Sahasındaki son maçına 9 Mayıs'ta Antalya Spor karşısında çıkan sarı kırmızılılar müsabakayı 4-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Galatasaray Süper Lig'de 26. zaferini kazandığı karşılaşmadan 85 gün sonra yeniden Rams Park'a dönecek. Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan sarı kırmızılılar ilk maçında Ümraniye Spor'u 5-1 yendi. Daha sonra Avusturya'ya geçen Galatasaray burada İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. İstanbul'a dönen sarı kırmızılılar Rennes maçının ardından 8 Ağustos'ta Rams Park'ta Villarreal'le de karşılaşacak. Galatasaray bu mücadeleyle hazırlıklarını tamamlayacak. Okan Buruk'un ekibi ilk resmi mücadelesini ise 14 Ağustos'ta Süper Lig'in açılış maçında evinde Çorum Futbol Kulübü'ne karşı oynayacak. Şu ana kadar sadece Leslie Oguchukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray, Mauro Icardi, Noah Lang, Sacha Boey, Yaser Aspilya ve Ahmet Kutucu ile yollarını ayırdı.
1: Beşiktaş santrafor takviyesi için Dušan Vlahović'ten gelecek haberi bekliyor.
0: Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Mijilant'ı eleyerek yoluna devam eden siyah beyazlılar, hücum hattına yapılacak takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Santrafor transferinde listenin ilk sırasında halen Dušan Vlahović yer alıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcü için temaslar sürse de 26 yaşındaki oyuncunun henüz Beşiktaş'ta resmi görüşmelere başlamadığı öğrenildi. Vlahović'in önceliğinin Premier Lig ya da La Liga'da kariyerine devam etmek olduğu ancak şu ana kadar beklediği düzeyde bir teklif almadığı ifade ediliyor. Siyah beyazlılar alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Listede Atletico'dan Alexander Sørloth, Leverkusen'in Çek forveti Patrick Schick ve Chelsea'den Nicholas Jackson da yer alıyor. Başkan Serdal Adalı'nın Sørloth'un durumunu görüşmek üzere Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile bir araya gelmeye hazırlandığı, Patrick Schick için de Bayer Leverkusen'le temas kurulmasının planlandığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi tüm alternatifleri değerlendirerek teknik heyetin raporu doğrultusunda son kararını verecek.
1: Beşiktaş aynı zamanda stoper için de arayışlarına devam ediyor. Listenin ilk sırasında ise stoper Jeff Chabo var.
0: Beşiktaş'ta stoper transferinde hedef Jeff Chabo. Siyah beyazlılar Almanya'da Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Spezia döneminde birlikte çalıştığı Chabo ile görüştüğü ve deneyimli stoperi yeniden takımında görmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Stuttgart'a 12 milyon euroluk resmi teklif sunduğu iddia edilirken kulübün ise tecrübeli savunmacı için 20 milyon euro talep ettiği belirtildi. Taraflar arasında yaklaşık 8 milyon euroluk fark bulunuyor. İki kulübün arasındaki bonservis pazarlıklarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi kısa süre içerisinde Jeff Chabo transferini sonuçlandırmayı hedefliyor. Geçen sezon Stuttgart'ta 40 maçta forma giyen Jeff Chabo'nun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
1: Kasımpaşa ile Hull City değerli izleyenler bir hazırlık maçına çıkacak. Biz de hemen Efe

0: Efecan'a uzanalım ve maçla ilgili bilgileri alalım. Efecan, hoş geldin yayınımıza. Efecan sanırım beni şu an duymuyor ama duymasını bekliyoruz. Efecan, hoş geldin yayınımıza. Efecan bağlantısını az sonra yapacağız değerli izleyenler ama biz haberlerimize devam edelim. FIFA'da Infantino'nun Dünya Kupası planı fazlasıyla tartışılıyordu. Infantino destek bulamadı ve plan da rafa kaldırıldı.
1: FIFA Başkanı Gianni Infantino bir süredir üzerinde çalıştıkları yeni şirket planından vazgeçtiklerini duyurdu. Dünya Futbolu'nun yönetici kurumu tarafından Başkan Infantino adına yapılan açıklamada daha önce duyurulan FIFA Forward Enterprise projesinin hayata geçirilmeyeceği belirtildi. Yazıda özellikle desteğe en çok ihtiyaç duyulan ülkelerde futbolun gelişimi için bir temel sağlamayı amaçlandığı ancak görüş ayrılıkları nedeniyle belirlenen hedeflere uzak kaldıkları belirtildi. Projeye başta UEFA ve Amerika kıtası federasyonları bize fikrimizi danışan olmadı şeklinde serzenişte bulunmuştu. FIFA'nın açıklamasında kullanılan tüm görüşleri dinledikten sonra FIFA üye ülkelerinin çoğunluk desteğiyle yapılacaktı ifadesi dikkat çekti. Futbolu her yerde büyütmeye devam etme hedefini koruduğunu vurgulayan Infantino, ilerleyen süreçte ilgili tüm tarafları yeniden bir araya getirmek istediğini belirtti. FIFA'nın uygulanmadan rafa kalkan projesi, yeni bir şirket kurularak Dünya Kupası gibi dev organizasyonların haklarının yatırımcılara satılması şeklindeydi. Projeye ilk olarak UEFA tepki göstermiş ve futbolun ruhu satılık değildir açıklamasını yayınlamıştı. Avrupa Ligleri, Amerika Kıtası Futbol Federasyonu gibi kurumların yanı sıra dünyanın dört bir yanından birçok kulüp ve futbol adamı da projeye destek vermediklerini duyurmuştu.
0: Bir kez daha Efecan Öztaş'a gideceğiz. Kasımpaşa'ya uzanacağız değerli izleyenler. Efecan, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Ömer Saraç. Sana da yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Hull City'nin Türk takımlarıyla yaptığı hazırlık maçları devam ediyor. Bugün Kasımpaşa ile oynayacak Hull City. Hull City'nin hem devam eden kampı ile ilgili hem de maçla ilgili bilgileri senden alalım. Sonrasında tabii ki seni bulmuşken de Beşiktaş'taki transfer gündemiyle devam edeceğiz.
2: Evet, senin de söylediğin gibi Hull City Türk takımlarıyla karşılaşmaya devam ediyor. Bugün de saatler 19'u gösterdiğinde Kasımpaşa Stadyumunda, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecekler. Emre Belezoğlu'nun yönettiği bir takım ve karşısında da eski Süper Lig'den tanıdığımız bir isim var. Hull City'de başarılı bir dönem geçiren Sergei Yakırovic yönetimindeki Hull City takımı var. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Takım oldukça iyi bir kamp dönemi geçirmiş. Sergei Yakırovic yönetiminde transferlerin birazcık geciktiğinden bahsediyor ama Sayın Acun Ilıcalı'yla yaptığım bir telefon görüşmesi de vardı. Burada transferlerin aslında plan doğrultusunda ilerlediğini ve yavaş yavaş artık sonuçlandırmaya yakın olduklarını belirtiyor. Tabi İstanbul turu yaptı Hull City geçtiğimiz gün. Bir Boğaz organizasyonunda bu takımı gezdirdiler. İstanbul'da oldukça keyifli vakit geçirdiklerini de belirtiyorlar. Karşılaşmanın da ücretsiz olarak izlenebileceğini aktaralım. Stadyumdaki taraftarlar bilet almadan ücretsiz bir şekilde bu maçın tadını çıkartabilecekler. İngiltere'den de yoğun bir şekilde buraya taraftarlar gelmiş durumdalar. Hull City taraftarı da şu anda Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda maçı takip etmek için yerlerini almış durumdalar. Yoğun bir İngiliz taraftarın burada bugün bu maçı takip etmeye geldiklerini belirtelim. Özellikle orada eski milli oyuncularımızdan biri var aslında, Abdülkadir Ömür de bugün maç kadrosunda yer alıyor. 10 numara pozisyonunda yer alacak. Bunun da altını çizelim. Tabii Türk takımlarından bir transfer olacak mı? Merak konusu. Onu da sordum ben Sayın Başkan Acun Ilıcalı'ya. Şu an için böyle bir planlamamız yok dedi. Bunu da belirteyim Ömer Saraç. Dediğim gibi karşılaşma saatler 19'u gösterdiğinde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak. İngiliz taraftarlar da bu karşılaşmaya yoğun bir ilgi gösteriyor şu anda.
0: Efecan, gelelim Beşiktaş'ın transfer gündemine. Salah konusu tabii ki bir Trabzonspor ilgisi de bugün fazlasıyla medyada yer aldı. Tabii Başkan Ertuğrul Doğan böyle bir ilgimiz yok dedi ama Trabzonspor'un ilgisi dediğim gibi sosyal medyada fazlasıyla yazıldı, çizildi. Beşiktaş cephesinin bu konuya şu an için bakışı nedir? Hala Salah transferiyle ilgili ihtimal görüyor musun? Bunu soracağım.

0: sonrasında savunmaya geçeceğim tabii ki. Çabo'yu da soracağım sana.
1: Evet Ömer Saraç, burada aslında son durum şu şekilde. Beşiktaş'ın Muhammed Salah gündemi rafa kalkmış durumda. Nasıl rafa kalktı? Sayın Önder Özen hafta başında pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında şunu ifade etmişti. Şu an için biz Muhammed Salah transferine masadan kalktık demişti. Beşiktaş o saatten sonra Salah ve menajeriyle herhangi bir görüşme gerçekleştirmedi. Görüşmelerini askıya aldı. Şu şekilde askıya aldı aslında. Son teklifini oyuncuya ve oyuncunun menajerine iletti. Bizim verebileceğimiz maksimum rakam bu dedi ve isterseniz bu rakamlar üzerinden anlaşma sağlayabiliriz. Tabii siz tekrardan bizimle iletişim sağlarsanız bu rakamlar üzerinden anlaşma sağlayabiliriz dedi. Bu şekilde de masadan son teklifini yaparak kalkmış oldu. Muhammed Salah tarafından henüz Beşiktaş'a hala bir geri dönüş yapılmış değil. Bunun da altını çizelim ama Beşiktaş teklifini yükseltmeyecek Ömer Saraç. Onun da altını çizeyim tekrardan. Siyah beyazlı yöneticiler, biz son teklifimizi yaptık. Bir daha da yeni bir teklif yapma niyetinde değiliz dedi. Transfer operasyonlarımıza da sanki Muhammed Salah hiç gündemimize gelmemiş gibi devam edeceğiz. Planlamamız doğrultusunda ilerleyeceğiz dedi. Beşiktaş yönetimi de bunu ifade ediyor. Dediğimiz gibi Muhammed Salah cephesi ilerleyen günlerde Beşiktaş'a biz sizin teklifinize olumlu bakıyoruz derse tekrardan bir görüşme olur. Ama henüz ya da ilerleyen günlerde böyle bir durum olabilir mi diye sorduğumuzda da şu an için artık bu ihtimalin çok düşük olduğunu belirtiyor Beşiktaş yönetimi.
0: Efecan, stoper transferini konuşalım istersen. Çabo ismi son günlerde fazlasıyla gündemde. Şimdi şunu soracağım tabii. Çabo'ya Beşiktaş'ın ilgisi var ama Pereira bir sakatlık yaşamıştı. MR sonuçları bekleniyordu. Pereira Çabo gündeminde, Çabo'nun daha mı önde olduğunu düşünüyorsun ya da Beşiktaş'ın bu adaylardan başka savunma için başka adayları var mı?
1: Evet Ömer Saraç, Leo Pereira'da şöyle bir durum söz konusu. Aslında bunu biz güncel bir haber olarak da, kırmızı bir bilgi olarak da verebiliriz. Leo Pereira'ya Beşiktaş 8 milyon euroluk ilk teklifini o yaklaşık 10 gün önce sundu. Daha sonrasında bu teklife çok sıcak bakmadı Flamengo ve Beşiktaş teklifini revize etti. 10 milyon euroluk yeni bir teklifte bulundu ama şu anda Brezilya ekibi bu teklife de çok sıcak bakmadığını Beşiktaş'a iletti. Beşiktaş'ın arka planda yürüttüğü bir başka operasyon daha vardı. Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi ve Alexander Nübel'in de eski takım arkadaşı olan Çabo'ya ilgi duyuyordu. Beşiktaş Stuttgart forması giyen kendisi için bir anlaşma sağladı. Oyuncu tarafıyla Beşiktaş anlaşma sağladı. Çabo Türkiye'ye gelmeyi sıcak bakıyor. Vincenzo Italiano da kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin de olumlu geçtiğini belirtelim. Tabii orada Stuttgart'ta da transfer pazarlığı sürüyor. Beşiktaş 10 milyon euroluk bir teklif yaptı. Şu an için Alman ekibi Beşiktaş'tan yaklaşık 15 milyon euroya yakın bir rakam talep ediyor. Pazarlıklar sürüyor. Şu anda Leo Pereira mı daha önde yoksa Çabo ismi mi daha önde diye tabii sen de sordun. Ben şu an için Vincenzo Italiano'nun en önde istediği isimlerden biri olarak Çabo'nun olduğunu duydum. Onu belirtebilirim ama Leo Pereira'da teknik ekibin ve sportif direktör Sayın Önder Özen'in çok beğendiği, Vincenzo Italiano'nu daha sonrasında onayladığı isimlerden bir tanesiydi. Tabii senin de söylediğin gibi bir sakatlık yaşadı ama sakatlığının çok ciddi olmadığını öğrendim. Ama burada Flamengo şu an oyuncuyu bırakmamak için diretiyor. O yüzden Beşiktaş ilk hedef olarak şu anda listesinin birinci ismi olan Çabo'ya yönelmiş durumda. Ben bu transferin de artık yavaş yavaş ilerleyen günlerde hız kazanmasını ve sonuçlanmasını bekliyorum. Çünkü Vincenzo Italiano Süper Lig maçları başlamadan sol stopere acilen bir hamle istiyor. Bunu yönetime de sportif direktör Önder Özen'e de bildirmiş durumda. Beşiktaş Çabo'da sıcak saatler artık yaşıyor, onu da belirtelim. İkinci bir teklif de yapılabilir. Şu an için yapılan pazarlıklarda 10 milyon euro Beşiktaş'ın ilettiği bir rakam var. Şu anda Stuttgart'ta bu teklifi Beşiktaş'ın 15 milyon euro seviyelerine çekmesini istiyor. Onu da belirteyim Ömer Saraç tekrar.
0: Efecan, son olarak da merkez, sağ kanat ve santrafor transferini birlikte sorayım sana. Merkeze gerçi çok fazla isim yazılıp çizilmiyor ama İtalyan'ın oraya bir, hatta iki takviye beklentisi olduğu konuşuluyor. Salah'ın alternatifi bir dönem için Süle ismi geçti ama çok gündemde kalmadı. Beşiktaş Salah'ın alternatifini belirledi mi? Bir de santrafor konusu var ki Vlahovic'den hala cevap bekleyen bir Beşiktaş var. Bu üç mevki için son gelişmeleri de sana sormuş olayım.
1: Evet, öncelikle ben orta saha gündemiyle başlayayım. Evet, senin de söylediğin gibi Beşiktaş Wilfried Ndidi'nin eğer çıkış yapabilirse orada iki oyuncu transferi gerçekleştirmek istiyor. Orada en çok istenen

0: isimlerden bir tanesi Willock'tu. Newcastle forması giyen Willock. Ama tabii takımının bonservis beklentisi oldukça fazla. Yaklaşık 20 milyon euro gibi bir rakam istiyorlar. Oyuncu tarafıyla Beşiktaş yaklaşık 15 gün önce İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirmişti menajeriyle. Oyuncu da İstanbul'da yaşamaya, Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyordu ama bonservis rakamlarından dolayı şu an görüşmeler tıkanmış durumda. Henüz net bir alternatif isim de başka yok Beşiktaş'ta. Tabii orada Wilfried Ndidi'den çıkış yapabilirse Beşiktaş eli daha da rahatlayacak ve transfer görüşmelerini buna göre sürdürecek. Sağ kanatta da senin de söylediğin gibi Matias Süle gündemi vardı. Siyah beyazlı ekibin Muhammed Salah olmazsa bu isme yönelebilir demiştik. Beşiktaş'ın transfer listesinde demiştik. Vincenzo Italiano yaklaşık 2 hafta önce Matias Süle ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ve Beşiktaş'la ilgili bilgiler verdi kendisini. Takımla görmek istediğini söyledi. Ama Roma'nın burada oyuncu için, Arjantinli oyuncu için yaklaşık 30 milyon euroluk bir beklentisi var. Tabii bu Beşiktaş'ın beklentilerinin de üzerinde istenen bir rakam. Onu da belirtelim ama pazarlıklar sürüyor. Henüz kapanmış değil. Çok zor bir transfer. Genç bir oyuncu. U23 kontenjanına da uyuyor. Bunu da belirtelim. Kontenjan dahilinde bir isme gidebilir Beşiktaş. Muhammed Salah ismi tamamen gündemden çıkarsa onu belirtelim. Burada ilk aday Matias Süle diyelim ve ardından ikinci aday da transfer listesinde Beşiktaş'ın bulunan Firebug forması giyen Irie. Beşiktaş'ın gündeminde. Orada da Beşiktaş Alman ekibine ilk teklifini yaptı. Görüşmeler sürüyor. Ama henüz Firebook'tan bir geri dönüş yapılmış değil. Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunuyor. Vincenzo Italiano'nun da Irie ismini onayladığını belirteyim Ömer Saraç. Tabii forvet gündemi de var siyah beyazlı ekibin ki orada artık yıldız bir oyuncu beklentisi bulunuyor siyah beyaz ekibin taraftarları tarafından. Gündemdeki en sıcak isimlerden biri de hala Dušan Vlahović. Vincenzo Italiano ilk imzayı attığından bu yana Sayın Başkan Serdar Dalı'ya Dušan Vlahović'in ismini veriyor. Onu belirtelim. İmzayı attığı ilk günden beri Vlahović'i kadromda istiyorum. Kadromda görmek istiyorum. Çok önemli bir oyuncu. Bizi başka seviyelere çıkartabilir diyor. Tabii kendisi yaklaşık bir hafta önce Juventus'ta tekrardan masaya oturmuştu ama İtalyan ekibiyle anlaşma sağlayamadı. İkinci defa bu anlaşma sağlanmamış oldu. Şu anda 5 büyüklükten teklif bekliyor Dušan Vlahović. Ki kendisinin de İtalyano'yla 3 defa bir telefon görüşmesi yaptığını belirtelim. Beşiktaş'a 10 Ağustos'a kadar beni bekleyin. Ben kararımı 10 Ağustos'a kadar vereceğim. İlerleyen günlerde 10 Ağustos'a kadar takım bulamazsam size kararımı bildireceğim demiş durumda. Beşiktaş'ta şu anda net bir şekilde Dušan Vlahović'i bekliyor. 10 Ağustos'a kadar bu bekleyişin sürebileceğini aktaralım Ömer Saraç.
1: Peki Efecan Öztaş, ağzına sağlık, teşekkürler. Uzun uzun Beşiktaş'ın gündemini değerli izleyenler, Efecan'la konuştuk. Biz haberlerimize devam edeceğiz. Dünya futboluna, dünyanın futboluna döneceğiz. FIFA'nın Dünya Kupası projesinde geri adım atması UEFA tarafından da memnuniyetle karşılandı.
2: UEFA Dünya Kupası hisselerinin satılması planlanan projenin iptal edilmesi üzerine açıklama yayınladı. Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu FIFA'nın Dünya Kupası ve benzeri organizasyonlarını yeni kurulacak bir şirkete devretmesi şeklindeki planından vazgeçmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Açıklamada söz konusu planı UEFA ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki diğer federasyon ve konfederasyonların da reddettiği belirtildi. FIFA Forward Enterprise adındaki proje hakkında futbol satılık değildir vurgusu yapan lig yönetimleri, taraftarlar, kulüpler, oyuncular ve devlet başkanlarına da teşekkür edildi. UEFA ayrıca böyle bir oluşumu ortaya çıkaranların tespit edilip sorumluların futboldan uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Mevcut FIFA yönetimi sadece UEFA'nın değil, futbol ailesinin birçok üyesinin de güvenini kaybetmiştir. İfadeleri kullanılan açıklamada FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun seçilirken vaat ettiği sözleri yerine getirmediği ve 5 milyar dolarlık rezervi futbol için kullanamadığı iddia edildi.
1: Manchester City'nin yıldız oyuncularından Phil Foden, yeni teknik adam Enzo Maresca ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
2: Manchester City'nin yıldızı Phil Foden yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Yeah! Geçtiğimiz ay sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan İngiliz futbolcu, "Artık tek hedefim en iyi performansımı sergilemek ve kulübün bana duyduğu güvene sahada karşılık vermek" ifadelerini kullandı. 2023-2024 sezonunda 19 gol atan ve Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçilen 26 yaşındaki futbolcu, son iki sezonda ise beklentilerin gerisinde kaldı. Pep Guardiola'nın ayrılığı sonrası göreve gelen Enzo Maresca ile yeniden çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Foden, "Bu benim için yeni bir başlangıç. Enzo'yu daha önceden tanıyorum ve onunla çalışmaktan keyif alıyorum" dedi. Geçen sezon yaşadığı ayak bileği sakatlığını tamamen atlattığını söyleyen Foden, yeni sezona hazır olduğunu ifade etti. Enzo Maresca ise yıldız oyuncu için, "Phil takımımız için çok önemli. Onun yeniden en iyi seviyesine ulaşmasına yardımcı olacağım" değerlendirmesinde bulundu.
3: Chelsea, geçmiş dönemlerden gelen mali ihlaller sebebiyle iki dönem transfer yasağı aldı.
4: Chelsea'nin Roman Abramovich dönemini uzanan mali dosyasında karar çıktı. İngiltere Futbol Federasyonu, menajerler, aracılar ve üçüncü taraf yatırımlarına ilişkin kuralları ihlal eden Londra ekibine ağır cezalar verdi. Chelsea, ertelemeli iki dönem transfer yasağı aldı. İngiliz kulübü 30 Haziran 2027'ye kadar yeniden kuralları ihlal ederse ceza yürürlüğe girecek. Chelsea'ye ayrıca 10 milyon sterlin para cezası verildi. Londra ekibine verilen bu cezalar 2009 ile 2022 arasındaki işlemlere dayanıyor. Chelsea'de yaptığı 74 ihlali kabul etti. Bağımsız komisyon, Chelsea'ye 30 Haziran 2027'ye kadar ertelenen 6 puan silme cezası da uygulandı. Ancak mavilerin itirazı kabul edildi ve puan cezası kaldırıldı.
3: Mihailo Mudrik'in cezası bitiyor. Mudrik yeşil sahalara yeniden dönüş hazırlığında.
4: Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mihailo Mudrik, doping soruşturmasının tamamlanmasının ardından sahalara dönüyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusu Ekim 2024'te Ukrayna milli takımı kampında verdiği numunede yasaklı madde tespit edilmesinin ardından geçici olarak futboldan men edilmişti. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 4 yıl ceza alan Mudrik, kararı Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşımıştı. Yapılan anlaşma sonucunda Ukraynalı oyuncunun cezası şimdiye kadar futboldan uzak kaldığı süreyle sınırlandırıldı. Mudrik böylece derhal müsabakalara katılma hakkı kazandı. Federasyon, numunedeki doping oranının düşük olduğunu ve güncel düzenlemelere göre aynı numunenin artık pozitif sayılmayacağını açıkladı. Chelsea, 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Modric'in sezon öncesi kampına katılacağını duyurdu. Ukraynalı futbolcu ise yasaklı bir maddeyi bilerek kullanmadığını yineleyerek kariyerinin yeni bölümüne hazır olduğunu söyledi.
3: Dortmund'dan ayrılan Julian Brandt'ın yeni adresi Ajax oldu.
4: Hollanda'nın dev kulübü Ajax, Alman futbolcu Julian Brandt'ı kadrosuna kattı. Borussia Dortmund'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Brandt'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 30 yaşındaki futbolcunun kontratı 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek. İlk açıklamasını kulüp televizyonuna yapan Brandt, "Futbol direktörü Jordi Cruyff'un gözlerine baktığımda ve projelerini duyduğumda çok heyecanlandım. Teknik direktör Munoz da bana aynı hissi verdi" dedi. Cruyff ise, "Başka takımlardan da çok teklif alan Julian'ın bizi tercih etmesi mutluluk verici. Üst düzey ve harika karaktere sahip bir oyuncu olarak bize kalite katacak" ifadelerini kullandı. Wolfsburg altyapısında 3 yıl oynadıktan sonra Leverkusen'e transfer olan Julian Brandt, 5 sezon sonra 25 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a imza atmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon sarı siyahlı forma altında çıktığı 41 maçta 11 gol ve 4 asist kaydetti.
3: Beşiktaş Basketbol iki transfere birden imza attığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Güney Sudan asıllı Amerikalı forvetle sözleşme imzalandığı duyuruldu. Son olarak Alman ekibi Bayern Münih'te oynayan 29 yaşındaki Wenyen Gabriel, NBA'de ise Sacramento, Portland, New Orleans, Brooklyn, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers ve Memphis formalarını giymişti. Beşiktaş ayrıca Amerika Birleşik Devletleri oyun kurucu David DeJulius'a sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu en son Mursiya'da forma giydi. Fransız basketbolunun köklü kulüplerinden Azrail'de mali kriz giderek büyüyor.
4: Euroleague'de yeni sezonun en iddialı takımlarından birini

0: kurmaya hazırlanan Asvel'de hesaplar daha ilk maç oynanmadan alt üst oldu. Tony Parker yönetiminde şampiyonluk hedefi koyan Fransız ekibi yeni sezon için 59 milyon euroluk rekor bir bütçe hazırladı. Ancak bütçenin yarısından fazlasını karşılaması beklenen Asyalı yatırımcının sunduğu finansal garantiler Fransız Mali Denetim Kurumu tarafından yeterli bulunmadı. Bunun üzerine Asvel bütçesini yaklaşık 24 milyon euroya düşürmek zorunda kaldı. Krizin ilk büyük sonucu Sylvain Francisco'nun ayrılığı oldu. Yaz döneminin en önemli transferlerinden biri olan Fransız oyun kurucu, Asvel formasıyla tek bir maça bile çıkmadan 450 bin euro karşılığında Panathinaikos'a transfer oldu. Armoni Brooks, Nick Feilerbab ve Daniel Tees gibi yüksek maliyetli oyuncuların geleceği de belirsiz. Asvel'in sorunları bununla sınırlı değil. Euroleague, askeri oyuncu maaş bütçesinin altında kalan Fransız ekibine 25 bin euro para cezası verdi. Kulübün ayrıca 1 milyon 280 bin 924 euroyu geçen sezon kadroda yer alan oyunculara dağıtması bekleniyor. Bu ödeme tamamlanana kadar Asvel'in yeni oyuncu ve antrenör kaydı yapması da yasaklandı. Euroleague lisansı devam eden Asvel'de Tony Parker'ın büyük hedeflerle kurduğu proje daha sezon başlamadan dağılma noktasına geldi.
1: Golden State Warriors Draymond Green'le yeni sözleşme imzaladı.
2: Golden State Warriors Draymond Green'le yola devam dedi. Takımın sembol isimlerinden olan 36 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandı. Anlaşmaya göre Green 27.7 milyon dolar kazanacak. 2012 NBA draftında Warriors tarafından 35. sıradan seçilen Draymond Green böylece kulüpteki 15. sezonuna girecek. Geçen sezon 8.4 sayı, 5.5 rebound ve 5.5 asist ortalamalarıyla oynayan deneyimli basketbolcu, Warriors formasıyla 2015, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında 4 NBA şampiyonluğu yaşadı. 2017'de yılın savunma oyuncusu ödülünü kazanan Green, 4 kez de All-Star seçilerek NBA tarihinin en başarılı savunmacıları arasına girmişti.
1: Mario Hezonja yeniden NBA'ye döndü ve Cleveland Cavaliers'a bir yıllık sözleşme imzaladı.
0: Avrupa basketbolunun önemli yıldızlarından Mario Hezonja kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Hırvat forvet yaklaşık 6 yıllık aranın ardından NBA'ye geri döndü. Cleveland Cavaliers 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın değerinin 2.8 milyon dolar olduğu belirtildi. Hezonja'nın Real Madrid'de 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak Hırvat oyuncu kontratındaki NBA çıkış maddesini kullanarak İspanyol ekibinden ayrıldı. 2015 NBA draftında Orlando Magic tarafından 5. sırada seçilen Hezonja, New York Knicks ve Portland Trail Blazers formalarını da giydi. NBA kariyerinde 330 maça çıkan tecrübeli oyuncu 6.9 sayı, 3.1 rebound ve 1.3 asist ortalamaları yakaladı. 2020 yılında Avrupa'ya dönen Hezonja, Panathinaikos ve Unix Kazan'ın ardından 2022'de Real Madrid'e imza attı. İspanyol temsilcisiyle Euroleague şampiyonluğu yaşayan Hırvat Yıldız, geride kalan sezonda ise İspanya Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi. Hezonja, İspanya Ligi'nde 17.5 sayı, 4.9 rebound ve 1.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
1: Tenise devam edeceğiz. Washington Açık'ta yarı final zamanı geldi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da düzenlenen DC Open'da son dörtler belli oldu. Tek erkeklerde Brandon Nakashima ile Alex de Minaur bir kez daha karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yılın çeyrek finalinde Nakashima'yı yendikten sonra şampiyonluğa ulaşan Alex de Minaur bu kez aynı başarıyı tekrarlayamadı. Birleşik Amerikalı Nakashima son şampiyonu 2-0 yenerek DC Açık'ta yarı finale yükseldi. Bu turnuvada ilk kez yarı finale çıkan Nakashima'nın rakibi ise kendisi gibi DC Open'da ilk kez yarı final gören Taylor Fritz oldu. 28 yaşındaki raket vatandaşı Alex Mikkelsen'e karşı zorlandığı maçı 2-1 kazanarak adını son 4 isim arasına yazdırdı.

İspanyol tenisçi Rafael Hodar ilk seti kaybetmesine rağmen turnuvanın 4 numaralı seri başı Lorenzo Musetti'yi 2-1 mağlup etti. Sezona 168. basamakta başlayan 19 yaşındaki tenisçi bu galibiyetle birlikte ilk 20 raket arasına girdi. Günün son çeyrek final maçında turnuvanın 2 numaralı seri başı Ben Shelton, Şilili tenisçi Alejandro Tabilo ile korta çıktı. 29 yaşındaki Tabilo ilk seti kaybetse de güçlü rakibini 2-1 yenmeyi başardı ve yarı finale yükseldi.

0: Alejandro Tabilo yarı finalde Rafael Hodar'la karşılaşacak. Kadınlar kategorisinde ev sahibi tenisçilerden Jessica Pegula, Rus rakibi Anna Kalinskaya ile korta çıktı. Turnuvaya bir numaralı seri başı olarak katılan Pegula, 5 numaralı seri başı Kalinskaya'yı 6-3 ve 7-5'lik setlerle geçti. Uzun bir aradan sonra yeniden dünya sıralamasının 13. basamağına kadar çıkan Naomi Osaka, İtalyan Elisabetta Cocciaretto ile karşılaştı. Japon raket sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak yola devam eden isimler arasında yer aldı. Sekizinci basamaktaki Rus tenisçi Schneider ise vatandaşı Ludmila Samsonova'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan geçti. 22 yaşındaki tenisçi yarı finalde Jessica Pegula ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek finallerin son maçında Alexandra Eala bir sürprize imza atarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. Dünya sıralamasının 28. basamağında yer alan Filipinli raket, 10 numaradaki Elina Svitolina'yı 6-3 ve 6-4 ile mağlup etti. 21 yaşındaki oyuncu finale yükselebilmek için Naomi Osaka ile mücadele edecek.
1: Rally'de yüzyılın anlaşmasına imza atıldı.
2: WRC ve ERC'de yeni bir dönem başlıyor. Şampiyonaların reklam, yayın, pazarlama ve gelir getiren faaliyetlerini yöneten şirket el değiştirdi. Şirketi Fransız otomotiv teknolojileri firması Kazmobilis ile yatırım şirketi Parks Cure Capital satın aldı. Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Muhammed Bin Süleym bu gelişmeyi rally sporu için 100 yılın anlaşması sözleriyle duyurdu. Uluslararası Otomobil Federasyonu yarışların kurallarını belirlemeye ve sportif denetimini yapmaya devam edecek. Yeni şirketler ise şampiyonaların daha fazla izleyiciye ulaşması, gelirlerinin artırılması ve dünya çapında daha iyi tanıtılmasından sorumlu olacak. 2027'de başlayacak yeni kurallar öncesinde yapılan anlaşmayla rally'nin daha ucuz, rekabetçi ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca oluşturulacak yeni fonla profesyonel takımlardan amatör pilotlara kadar rally sporuna mali destek sağlanacak. Yeni dönemde şampiyonaların ticari yönetiminin başına ise Eric Boullier getirildi.
1: Ana haberde ilk saati tamamlıyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
3: A Spor Radyo.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 1 Ağustos 1914 Alman İmparatorluğu Rus İmparatorluğu'na savaş ilan etti. 1933 İstanbul Üniversitesi kuruldu. 1950 Türkiye NATO'ya başvurdu.
0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Koca işte arkadaşlar koca. İhtiyacımız olursa bu 10 artı 4'ün dışında 4'ten bir operasyon yapmamız gerekirse 1, 2 onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Ben onun için ama hep transferler nokta atışı olacak. Öyle geçen sene 15 oyuncu almışlar. Bir önceki sene yine 15 oyuncu almış. 30 tane. Bu 10'a artı 4'ü federasyonla konuştuğumuzda onlara şunu söyledik. Ya siz neden izin verdiniz? Madem ki bu kuralı koyacaksınız da siz bu oyuncuları alınırken size lisans geldiğine niye izin verdiniz? Vermesenize. Seneye de 8 diyorlar, bir artı 2 diyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Şimdi biz alsak 10 tane oyuncuyu seneye ne yapacağız? Gelen arkadaş bizim gibi eyvah. Abi göndeririz, problem değil. Ama yazık oyunculara da ya. Oyuncu geliyor buraya Türkiye'ye, buraya yerleşiyor. 2 sene, 3 sene imzalıyorsun. 1 sene sonra adama diyorsun ki işte böyle bir kanun çıktı. Biz seni oynatamayacağız güle güle. Adam da giderken diyor ki paramı istiyorum. Gerçekleri herkes bilsin ya. Paramı istiyorum diyor, gitmiyor. Ve bir şey daha, UEFA bir kural koymuş. Eğer oyuncunun lisansını çıkaramazsınız, çıkaramazsanız oyuncu isterse kendi bonservisine her şeyini alıp bedava gider. Parayı da alır senden. Bak ben beklentim yok, ben Fenerbahçe'den haberiniz olsun. Benim hiçbir beklentim yok. Ben ama tek şeyim var. Ben kızıma üzülüyorum. Torunlara üzülüyorum. Genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Onlar için geldim buraya. Her şeyimi koyacağım ortaya, onu bilin. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim o. Ama tabii bu yol biraz şey, yani zorlu bir yol. Ama inşallah sizler de destek verirseniz yapacağız. Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Sonuna kadar. Nereden karşılayacağız? Birazdan anlatacağım. Anlatacağım. Gösterecekler, anlatacağım. Onun için rahatız. Bir problemimiz yok. Gelecek oyuncunun da bedelini yaklaşık tayin ederek limitlerin içinde kalıp kalmadığımızı arkadaşlar incelediler. Limitlerin içindeyiz. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Limit eksi 32 milyon euro dolar veya euro. Borcumuz şey vardı. Limit eksiğimiz vardı. Eksi 32. 144 milyon euroluk sponsorluk anlaşması yaptık ve paraları getirip kulübe soktular. Duydun mu Adem? Eğer gelmeseydim, şimdi bak bu ekip gelmeseydi siz lisans çıkartamazsınız. Bak haberiniz olsun. Her şeye hakimim, biliyorum. Görüyorum. Allah yukarıda Fenerbahçe'ye ezer gelmesin diye bizi getirdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.
1: Başkan Aziz Yıldırım, Kan TV'ye geçmişte yapılan transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
0: Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Ben polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim. Ve yapacağım, bunu bilin. Bunu bilin. İçeride bizim durumumuz ne? Geçmişi bileceğiz ki geleceği bilelim. Ne para var ortada? Şunu da bilin, hepiniz bilin. Kulübün şu andaki hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Bunu bilin. Biz bu kaynaklardan faydalanacağız diye yola çıkmadık. Anlatacağım birazdan hepsini. Arkadaşlarım dönemiyle ilgili kısa bilgi vereceğim. Ama detaya girmeyeceğim. Çünkü detayı arkadaşlar bakıyorlar. Sonuçta ne çıkarsa söyleyeceğiz. Şimdi 141 milyon, 142 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Bakın toplam yediğiniz para geleceğe ait. Ben diyorsun bunu Çobani'nin 2 senelik parasını almışsınız. Forma reklamını almışsınız. Adidas sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Yani bunlar 1 yıllık değil. 1 yıllık olsa sesimi çıkarmayacağım zaten. Ya diyeceğim 1 yıl almışlar, bir şey olmaz. 3-4 yıllık paralarını almışsınız. Onun için konuşmayın sakın. Hata yaparsınız. Biz de konuşmaya mecbur etmeyin. Ertan Tonuroğlu oradan konuşuyor. Bizden tek kelime yok. Konuşan arkadaşım yok.

0: Kante'yi satalım diyen yok. Medya konuşuyor, medya yazıyor. Onlara da gireceğim şimdi. Ya sen atlıyorsun oradan üstüne. Ben Kante'yi aldığımız paraya satarız. Sana yetki verdim. Hadi bakalım. Yetki de şöyle veriyorum. Bugüne kadar Fenerbahçe kulübü ne kadar harcamıştı o parayı getirin. Diğer borcu alacak takıma havale edin. Ya adama bir anlaşma yapmışsınız. Allah yani. Hiç kimse onu almaz ya. 5 milyar imaj hakkı vermişsiniz. Ve imaj hakkını verirken de eğer bir yerden kimseyi bulup veremezsek Fenerbahçe kulübü 5 milyon euro şeyi imajı karşılayacak ya. Yapmayın Allah aşkına, konuşmayın. Biz ancak size dersek ki ya bunu satıp yardım eder misin dersek o zaman bunları kamuoyuna açıklayın. Yoksa konuşmayın siz. Böyle bir hakkınız yok. Ben ama şimdi sana Kantiyen'in yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, getir imzalayacağım. Yönetim kurulu olarak. Ayıp. Ve böyle konuşmalarla oyuncuları kamuoyuna atıyorsunuz. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya. Ah canım. Beni mahkemeye vermiş, önemli değil. Ol hoca ve gerekirse vakte ihtiyaç varsa başka localarda dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacaktır. Benim değil. Benimle ilgisi yok. Kim gelirse, başkan olursa locası olacak. Ayrıldığı zaman yeni arkadaş orada maçlarını seyreder. Diyor ki Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la maçtan sonra konuştu. İrfan Can'ı kov. Veya kovalım. Ya niye kovuyoruz abi ya? Niye kovuyoruz ya? Senin bir derdin varsa İrfan Can'la veya İsmail Kartal'la sen kendi düşünceni yaz. Beni kullanma. Yalan yazıyor, yalan. Ben İsmail Kartal'ı dün gece 12'de aradım. Nasılsın, iyi misin hocam dedim. O da bir şeyler söyledi, ben de bir şeyler söyledim kendisine. Ama spor, futbolcularla ilgili değil. Bu konularla ilgili. Ayıp ya. Ayıp, vallahi ayıp. Ne olur için Milan kulübüne vermişim, kızmışım. Şöyle yapın, böyle yapın. Ya olur mu böyle şeyler ya? Böyle ilişki olur mu? Kebapçıdan basın oldu. Bak söylüyorum, hepsini savcılığa şikayet eder. Ve halkı kim ve nefrete sevk ettikleri için. Şikayetim de o. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Allah aşkına inanmayın. Allah aşkına bunları dinlemeyin, seyretmeyin. Sizin seyir etmenizle onlar milyonlar para kazanıyorlar. Yazık, lütfen yazık. Şimdi gelir getireceğiz. Nasıl getireceğiz geliri? Geliri sponsorluklarla getireceğiz. Ben para verdim, sen verdin kulübe. Bu federasyon nezdinde ve UEFA nezdinde geçerli değil. Muhakkak bir işlem olması lazım. Bu işlemin de en kolay yolu şu anda isimsiz hiçbir şeyi yapmayacağız. Her şeyin ismi belli olacak. Ve bulacağız. Diyeceğiz ki bak bu, arkadaş bu, şirketi bu. Bu burada yapacak, böyle yapacak. Buradan kulübümüze de sponsorluk adı altında bu gelirler sağlanacak. Herkes bir gizli yok. Bakın söylüyorum. Hiçbir bayi şirketi veya bunun gibi şirketlerle işbirliği yapmayacağız. Olmayacak, bilin. Yani bak ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte, haberiniz olsun. Polis orada oturuyor. Niye bir tane çivi çakmadınız oğlum? Ha? Hiçbir şey yapmadınız. Geldiniz gittiniz. Ha.
1: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muhammed Salah transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
2: Dünyanın bildiği çok profesyonel, çok başarılı, işte Premier Lig'in en iyi kariyerine sahip oyuncularından bir tanesi. Hani Salah'ı kim istemez tabii ki, bu soru ayrı bir konu. Ama bizim şey nazarımızda şu an için böyle bir anlaşma yok. Altını basarak söylüyorum ama anlatamıyorum herhalde. Durum bu. Şu anda böyle bir anlaşma yok. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu takımda görmek istiyor. Heyecanlanıyor. Onu ben de isterim. Demin söylediğim gibi çok profesyonel, son derece başarılı, kariyer olarak zirve yapmış bir oyuncu. Ama şu an itibariyle herhangi

0: bir anlaşma vesaire yok. Trabzonspor'un çıkarları ne gerekiyorsa ben Trabzonspor başkanı olarak o şekilde davranmak durumundayım. Aralığa istenen rakam 30 milyon euro seviyelerindeydi biliyorsunuz. 25-30 civarında rakamlar konuşuluyordu. Biz tabii çıkıp aralığı biz çok istiyoruz. Olmazsa olmazımız diyecek halimiz yoktu değil mi? Hani bu sonuçta bir pazarlamadır. Başkanlar olarak ağzımızdan çıkan her kelimeye, her mimeye, her duruşa dikkat etmemiz gerekiyor. O dönem Trabzonspor'un çıkarları böyle konuşmamızı gerektiriyordu. O şekilde konuştuk. Ne kadar gerekiyorsa o kadar takipte yapacağız. Şu dengeyi korumak lazım. Bu sadece genç oyuncularla yapabileceğin, yürüyebileceğin bir yol değil. Çünkü Türkiye, Avrupa, Kupa vesaire çok uzun bir yol gerçekten. Dolayısıyla ben size geldiğim yerinde de söylemiştim. Yetenekli genç oyuncularla tecrübeli isimlerin birleşeceği bir ekip yaratmak istiyoruz. Fatih Hoca ile beraber de sürekli olarak günde 3-4 defa konuları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Bir yol haritamız var. Bu yol haritasında şu ana kadar eksiksiz ilerliyoruz. Yani kafamıza ne koyduysak şu ana kadar yaptık. 2-3 takviye daha olabilir. Bu takviyeleri de hocamız ne diyorsa Trabzonspor taraftarında en mutlu edecek şekilde yerine getirmek istiyoruz. Herkesin aklında ne olduğunu biliyorum. Bizim de aklımızda aynı şeyler var. Zirve yarışının içerisinde olmak. Ama bu süreçtir. Biz dediğim gibi yapılanmanın ilk yılıydı geçen yıl. Bu yıl yapılanmanın ikinci yılı. Bunun altını çizerek söylüyorum. İlk yılında biz kupa aldık. Trabzonspor için her zaman başarı şampiyonluktur ama biz bulunduğumuz mevcut şartlar dahilinde hocanın, oyuncularımızın, hocamızın çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Ben şimdiden tüm camiamızın 59. yılını, şampiyonluğumuzun da 50. yılını bugünden sizin kanalınızla beraber tüm camiamızı kutlamış olayım.
1: Trabzonspor'un yeni transferlerinden Noah Saviolo Aspor'a özel açıklamalarda bulundu.
2: Tabii ki de en büyük etkenlerden bir tanesi çok büyük bir kulüp olması. Araştırdığımda da gördüm ve buraya geldiğimde de çok iyi bir şekilde, çok hızlı bir şekilde hissettiğim durum bu. Çok büyük bir kulüp Trabzonspor olmasına kaynaklı olarak diğer takımların içerisinde tercih etmemin sebebi bu olduğunu söyleyebilirim. Şu anda da antrenman süreçlerinde olsun, takımımıza adaptasyon sürecinde olsun çok hızlı alıştığımı söyleyebilirim. Çok iyi antrenman süreci geçirip çok başarılı performans gösterdiğim bir sezon olmasını diliyorum. Gerçekten çok zorlandığım, zor geçtiğini söyleyebileceğim sakatlık dönemlerim oldu ama şükür ki tekrardan geri dönmesini her zaman bildim, ayağa kalkmasını da bildim. Yani buradan çıkarttığım çok dersler oldu. Gerçekten bu dönemimde, zorlandığım dönemlerde ama hiçbir zaman futbol bırakmak gibi niyetim olmadı. Her zaman geri dönmeyi, güçlü dönmeyi ilke edindim. Her zaman da geri döndüm. Umuyorum ki bu süreçler bir daha yaşanmayacak.
3: Mais ça m'a énormément aidé donc je reconnais ça pour ça. Pour moi dès que je suis arrivé ici même avant que j'arrive j'ai directement ressenti qu'il me faisait.
2: Kısa süre içerisinde ilk vardığım andan itibaren onun ne kadar iyi bir hoca olduğunu gerçekten gördüm ve görmeye devam ediyoruz antrenmanlarda da. Gerçekten sakin bir hoca, bize her şeyi detaylı anlatmaya çalışan, bizimle gerçekten çok ilgilenen bir hoca, taktiksel anlamda disiplinli bir çalışma içerisinde. Çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum, taktik anlamda da, beceri anlamında da bize çok şey katacağını düşünüyorum, özellikle bana. İlk maçımız, hazırlık maçımız sonrasında da bize karşı tutumu gerçekleştirdiği tavır çok önemliydi bizler için, çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum.
3: Jusqu'à aujourd'hui, je me sens bien avec lui, je m'entends très bien avec lui, donc je suis très content.
2: Hocamızın burada gol krallığı yaşamış bir hoca ve efsane oyunculardan olduğunu öğrendikten sonra buraya gelmemdeki en motive ve pozitif şeylerden biri olduğunu söyleyebilirim. Bunu duyduğumda buraya gelme tercihlerimin arasında da hocamızın bir efsane oyuncu, bu şehrin efsane, bu takımın efsane oyuncusu olması tercihlerimin arasında da pozitif anlamda yer alıyordu. Çünkü bir efsane oyuncu burada her zaman saygı duyacak, destek görecek bir hoca olmasına kaynaklı olarak ondan çok şey öğrenecek şeyimiz olduğunu düşünerek pozitif anlamda beni motive etti. Çoğunlukla sol tarafta oynayarak yetiştiğimi söyleyebilirim. Daha çok sol kanat, sol açıkta oynadım. Daha rahat hissettiğim pozisyonu sorduğunuz takdirde evet daha çok fazla oynadım. Ama benim için çok fazla bir şey fark ettiğini söyleyemem açıkçası. Sol tarafta da sağ tarafta da her ne zaman ne şekilde görev verilmesi halinde elimden gelen en iyisini yapmaya çalışırım. Orada daha çok oynayarak maçlar çıkarttığım için daha fazla seneler, daha fazla maçlar sol taraftan oynadığım için sol tarafta daha tehlikeli bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Ben topla beraber dribble yapmayı, topu sürmeyi seven, aksiyon içerisinde ofansif

0: anlamda, adam eksiltme anlamında daha çok sevdiğim yönlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası bu benim oyun anlayışımda var. Sezon içerisinde umuyorum ki taraftarları bu şekilde heyecanlandıracağım, mutlu edeceğim çok anlar olur. Evet, gerçekten bu mutluluk verici. Tabii ki de çünkü kendisi çok iyi bir oyuncu, Jeremy Locke. Hocam da onun hakkında bahsederken aynı şekilde bana benzettiğini söylemişti. Onunla da o şekilde görüşmüştük. Çok çalışkan bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu, çok üst seviye bir oyuncu. Hani bizler de onlara örnek aldığımız oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Aynı benim oyun stilime az önce bahsetmiş olduğum gibi sevdiğim... topu sürmeyi seven, aksiyon içerisinde olmayı seven, ofansif anlamda kışkırtıcı, rakip takımı zorlayıcı oyuncu tipine sahip önemli ekipler ve önemli takımlar olduğunu söyleyebiliriz lig içerisinde. Ama bu bir yarışma, uzun soluklu bir yarışma. Elbette ki hedefimiz birinci şampiyon olarak sezonu tamamlamak olacak. Çünkü biz de çok gerçekten deneyimli oyunculara sahip gerçekten büyük bir ekibiz. En iyi ekiplerden, Türkiye Ligi'ndeki en iyi ekiplerden biriyiz ve İnanıyorum ki sezon sonuna kadar bu yarışın içerisinde olan bir takım olacağız. Gerçekten bu takımımız için de pozitif anlam taşıyan bir durum olduğunu söyleyeyim. Gerçekten çok büyük bir golcü olduğunu söyleyebiliriz. Onun açığını biliyordum. Buraya gelmeden önce de kendisini biliyordum. Takip etmiştim, izlemiştim, görmüştüm. Hem ekibimiz için hem de bizim gibi atak oyuncuları, kanat oyuncuları için de gerçekten işimizi kolaylaştıran, yapmış olduğumuz golleri... asiste dönüştürecek olan kişi olduğu için de onunla çalışmaktan dolayı çok zevk alacağımı düşündüğüm bir oyuncu. Buraya geldiğimde öyle transfer niyetiyle gibi başka bir yere geçmek gibi niyetle geldiğim söylenemez. Burada kendimi gösterip takıma çok yardımcı olup bu sezonunki hedefim, şahsi hedefim çok katkı sağlayacak bir sezon geçirdikten sonra takımımda gerçekten iyi bir oyuncu olarak kalmak olur.
1: De pouvoir accomplir les objectifs du club et de là je pense qu'on pourra essayer de viser plus haut mais pour le moment
2: Beşiktaş'ta süper transferi için gözler Jeff Çaboy'a çevrildi.
3: Beşiktaş'ta stoper transferinde hedef Jeff Chabot. Siyah beyazlılar Almanya'da Stuttgart forması giyen 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Spezia döneminde birlikte çalıştığı Chabot ile görüştüğü ve deneyimli stoperi yeniden takımında görmek istediği öğrenildi. Beşiktaş'ın Stuttgart'a 12 milyon euroluk resmi teklif sunduğu iddia edilirken kulübün ise tecrübeli savunmacı için 20 milyon euro talep ettiği belirtildi. Taraflar arasında yaklaşık 8 milyon euroluk fark bulunuyor. İki kulübün arasındaki bonservis pazarlıklarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi kısa süre içerisinde Jeff Chabot transferini sonuçlandırmayı hedefliyor. Geçen sezon Stuttgart'ta 40 maçta forma giyen Jeff Chabot'un sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
2: Beşiktaş'ta santrafor transferinde Dušan Vlahović ismi listenin ilk sırasında olmaya devam ediyor.
3: Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Mijilant'ı eleyerek yoluna devam eden siyah beyazlılar, hücum hattına yapılacak takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Santrafor transferinde listenin ilk sırasında halen Dušan Vlahović yer alıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcü için temaslar sürse de 26 yaşındaki oyuncunun henüz Beşiktaş'ta resmi görüşmelere başlamadığı öğrenildi. Vlahović'in önceliğinin Premier Lig ya da La Liga'da kariyerine devam etmek olduğu ancak şu ana kadar beklediği düzeyde bir teklif almadığı ifade ediliyor. Siyah beyazlılar alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Listede Atletico'dan Alexander Sørloth, Leverkusen'in Çek forveti Patrick Schick ve Chelsea'den Nicholas Jackson da yer alıyor. Başkan Serdal Adalı'nın Sørloth'un durumunu görüşmek üzere Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile bir araya gelmeye hazırlandığı, Patrick Schick için de Bayer Leverkusen'le temas kurulmasının planlandığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi tüm alternatifleri değerlendirerek teknik heyetin raporu doğrultusunda son kararını verecek.
2: Galatasaray'da Ağustos ayı yoğun geçecek. Sarı kırmızılı yönetim tam 3 transferi birden bitirmeyi planlıyor.
3: Galatasaray transfer çalışmalarını Ağustos ayına yoğunlaştırdı. Sarı kırmızılı yönetim 10 numara ve yedek santrofor başta olmak üzere en az 3 takviye yapmayı planlıyor.

0: Fırsat oluşması halinde sol açık, 8 numara ve stoper içinde harekete geçilecek. Victor Nelson'u satmaya, Elias Yelert'i ise kiralık olarak göndermeye hazırlanan Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle öncelik milli futbolcu Can Uzun oldu. On numara dışında sol kanat ve forvette de oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu için Eintracht Frankfurt'la bir kez daha masaya oturulması bekleniyor. Alman ekibin 30 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay teklif eden sarı kırmızılıların şartlarını biraz daha zorlamayı düşündüğü öğrenildi. Can Uzun geçen sezon Frankfurt formasıyla 28 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergilerken A milli takımda da 8 maçta 1 gol kaydetti. Can Uzun transferinin tamamlanması halinde Galatasaray, Rafael Leao ve Tierney Reinders gibi dünya yıldızları için de girişimlerini hızlandıracak. Sarı kırmızılıların bu iki yıldız için önceliği kiralama formülü olacak. Yönetimin Gabriel Sara'nın olası satışı halinde ise özellikle Reinders'in bonservisi için şartlarını zorlaması bekleniyor.
1: Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Barış Alper Yılmaz'a İngiltere ve Fransa'dan teklif var.
2: Avrupa kulüplerinin Barış Alper Yılmaz aşkı alevlendi.
3: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı finalde 1-0 önde.
2: Sarı Kırmızılı Kulübün kadro yapılanmasının en değerli parçalarından biri olan milli futbolcu için İngiltere ve Fransa'dan 4 kulübün ilgisi bulunuyor. Galatasaray yönetimi 26 yaşındaki futbolcu için eski kulübü Keçiören Gücü'nün de payını hesaba katarak en az 50 milyon euro talep ediyor. Barış Alper Yılmaz ise gelen teklifler kulübün menfaatleriyle örtüşmediği takdirde ayrılmaya sıcak bakmıyor.
3: Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
2: Galatasaray'a 2021-2022 sezonunda transfer olan milli futbolcu, sarı kırmızılı formayla bugüne kadar 205 maçta oynarken 37 gol 32 asistlik katkı verdi. Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıkan Barış, 12 gol atarken 14'te asist yaptı.
1: Galatasaray yarın hazırlık maçında Fransa'dan Rennes'le Ramspark'ta karşı karşıya gelecek. Böylelikle Galatasaray 85 gün sonra taraftarının karşısına çıkacak.
0: Galatasaray 3 ay sonra Ramspark'ta taraftarıyla buluşuyor. Sarı Kırmızılılar yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes'le karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlayacak. Sahasındaki son maçına 9 Mayıs'ta Antalya Spor karşısında çıkan Sarı Kırmızılılar müsabakayı 4-2 kazanarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Galatasaray Süper Lig'de 26. zaferini kazandığı karşılaşmadan 85 gün sonra yeniden Ramspark'a dönecek. Sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Sarı Kırmızılılar ilk maçında Ümraniye Spor'u 5-1 yendi. Daha sonra Avusturya'ya geçen Galatasaray, burada İtalyan ekipleri Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 mağlup oldu. İstanbul'a dönen Sarı Kırmızılılar, Rennes maçının ardından 8 Ağustos'ta Ramspark'ta Villarreal'le de karşılaşacak. Galatasaray bu mücadeleyle hazırlıklarını tamamlayacak. Okan Buruk'un ekibi ilk resmi mücadelesini ise 14 Ağustos'ta Süper Lig'in açılış maçında evinde Çorum Futbol Kulübü'ne karşı oynayacak. Şu ana kadar sadece Leslie Oguchukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray, Mauro Icardi, Noah Lang, Sacha Boey, Yaser Aspilya ve Ahmet Kutucu ile yollarını ayırdı.
1: FIFA'nın Dünya Kupası projesi başlamadan son buldu.
4: FIFA Başkanı Gianni Infantino bir süredir üzerinde çalıştıkları yeni şirket planından vazgeçtiklerini duyurdu. Dünya futbolunun yönetici

0: Kurumu tarafından Başkan Infantino adına yapılan açıklamada daha önce duyurulan FIFA Forward Enterprise projesinin hayata geçirilmeyeceği belirtildi. Yazıda özellikle desteğe en çok ihtiyaç duyulan ülkelerde futbolun gelişimi için bir temel sağlamayı amaçlandığı, ancak görüş ayrılıkları nedeniyle belirlenen hedeflere uzak kaldıkları belirtildi. Projeye başta UEFA ve Amerika kıtası federasyonları bize fikrimizi danışan olmadı şeklinde serzenişte bulunmuştu. FIFA'nın açıklamasında kullanılan tüm görüşleri dinledikten sonra FIFA üye ülkelerinin çoğunluk desteğiyle yapılacaktı ifadesi dikkat çekti. Futbolu her yerde büyütmeye devam etme hedefini koruduğunu vurgulayan Infantino, ilerleyen süreçte ilgili tüm tarafları yeniden bir araya getirmek istediğini belirtti. FIFA'nın uygulanmadan rafa kalkan projesi, yeni bir şirket kurularak Dünya Kupası gibi dev organizasyonların haklarının yatırımcılara satılması şeklindeydi. Projeye ilk olarak UEFA tepki göstermiş ve futbolun ruhu satılık değildir açıklamasını yayınlamıştı. Avrupa Ligleri, Amerika Kıtası Futbol Federasyonu gibi kurumların yanı sıra dünyanın dört bir yanından birçok kulüp ve futbol adamı da projeye destek vermediklerini duyurmuştu.
1: FIFA'nın geri adımı sonrasında UEFA'dan memnuniyet açıklaması geldi.
2: UEFA Dünya Kupası hisselerinin satılması planlanan projenin iptal edilmesi üzerine açıklama yayınladı. Avrupa Futbolu'nun yönetici kurumu FIFA'nın Dünya Kupası ve benzeri organizasyonlarını yeni kurulacak bir şirkete devretmesi şeklindeki planından vazgeçmesini memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Açıklamada söz konusu planı UEFA ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki diğer federasyon ve konfederasyonların da reddettiği belirtildi. FIFA Forward Enterprise adındaki proje hakkında futbol satılık değildir vurgusu yapan lig yönetimleri, taraftarlar, kulüpler, oyuncular ve devlet başkanlarına da teşekkür edildi. UEFA ayrıca böyle bir oluşumu ortaya çıkaranların tespit edilip sorumluların futboldan uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Mevcut FIFA yönetimi sadece UEFA'nın değil, futbol ailesinin birçok üyesinin de güvenini kaybetmiştir. İfadeleri kullanılan açıklamada FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun seçilirken vaat ettiği sözleri yerine getirmediği ve 5 milyar dolarlık rezervi futbol için kullanamadığı iddia edildi.
1: Manchester City'nin yıldızı Phil Foden'ın yeni teknik adam Enzo Maresca ile birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.
2: Manchester City'nin yıldızı Phil Foden yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz ay sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan İngiliz futbolcu, "Artık tek hedefim en iyi performansımı sergilemek ve kulübün bana duyduğu güvene sahada karşılık vermek" ifadelerini kullandı. 2023-2024 sezonunda 19 gol atan ve Premier Lig'de sezonun oyuncusu seçilen 26 yaşındaki futbolcu, son iki sezonda ise beklentilerin gerisinde kaldı. Pep Guardiola'nın ayrılığı sonrası göreve gelen Enzo Maresca ile yeniden çalışmaktan mutlu olduğunu belirten Foden, "Bu benim için yeni bir başlangıç. Enzo'yu daha önceden tanıyorum ve onunla çalışmaktan keyif alıyorum" dedi. Geçen sezon yaşadığı ayak bileği sakatlığını tamamen atlattığını söyleyen Foden, yeni sezona hazır olduğunu ifade etti. Enzo Maresca ise yıldız oyuncu için, "Phil takımımız için çok önemli. Onun yeniden en iyi seviyesine ulaşmasına yardımcı olacağım" değerlendirmesinde bulundu.
1: Chelsea ertelemeli iki dönem transfer yasağı geldi.
3: Chelsea'nin Roman Abramovich dönemini uzanan mali dosyasında karar çıktı. İngiltere Futbol Federasyonu, menajerler, aracılar ve üçüncü taraf yatırımlarına ilişkin kuralları ihlal eden Londra ekibine ağır cezalar verdi. Chelsea ertelemeli iki dönem transfer yasağı aldı. İngiliz kulübü 30 Haziran 2027'ye kadar yeniden kuralları ihlal ederse ceza yürürlüğe girecek. Chelsea'ye ayrıca 10 milyon sterlin para cezası verildi. Londra ekibine verilen bu cezalar 2009 ile 2022 arasındaki işlemlere dayanıyor. Chelsea de yaptığı 74 ihlali kabul etti. Bağımsız komisyon, Chelsea'ye 30 Haziran 2027'ye kadar ertelenen 6 puan silme cezası da uygulandı. Ancak mavilerin itirazı kabul edildi ve puan cezası kaldırıldı.
1: Mihailo Mudrik'in cezası sona erdi. Mudrik yeni sezonda forma giyebilecek.
3: Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mykhailo Mudrik, doping soruşturmasının tamamlanmasının ardından sahalara dönüyor. 25 yaşındaki kanat

0: Oyuncusu Ekim 2024'te Ukrayna milli takımı kampında verdiği numunede yasaklı madde tespit edilmesinin ardından geçici olarak futboldan men edilmişti. İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 4 yıl ceza alan Mudrik, kararı Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşımıştı. Yapılan anlaşma sonucunda Ukraynalı oyuncunun cezası şimdiye kadar futboldan uzak kaldığı süreyle sınırlandırıldı. Mudrik böylece derhal müsabakalara katılma hakkı kazandı. Federasyon, numunedeki doping oranının düşük olduğunu ve güncel düzenlemelere göre aynı numunenin artık pozitif sayılmayacağını açıkladı. Chelsea, 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Modric'in sezon öncesi kampına katılacağını duyurdu. Ukraynalı futbolcu ise yasaklı bir maddeyi bilerek kullanmadığını yineleyerek kariyerinin yeni bölümüne hazır olduğunu söyledi.
1: Premier Lig'de mali alarm kapıda, birçok kulüp zarar açıklamaya hazırlanıyor.
2: Dünyanın en zengin futbol ligi olarak gösterilen Premier Lig'de mali tablo endişe veriyor. Denetim ve danışmanlık şirketi BDO'nun raporuna göre İngiltere'nin ilk 4 profesyonel liginde yer alan kulüplerin yaklaşık %90'ı bu sezon mali zarar bekliyor. Rapor, yayın gelirleri ve sponsorluk anlaşmaları her yıl artmasına rağmen yüksek maaşlar ve artan işletme giderlerinin kulüpleri zorladığını ortaya koydu. Premier Lig yönetimi de bu nedenle yeni sezonda ekonomik kuralları sıkılaştırdı. Kulüpler artı kadro maliyetlerine toplam gelirlerinin en fazla %85'ini ayırabilecek. İngiliz futbolunda yaşanan iki gelişme de bu tabloyu gözler önüne serdi. Liverpool kulübün azınlık hisselerini satarak yeni yatırım almayı planlıyor. 2016'da tarihi Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Leicester City ise yaşadığı mali kriz sebebiyle resmen satışa çıkarıldı. 71 milyon sterlini aşan zarar açıklayan Leicester, sportif olarak da 3. lige kadar geriledi. Öte yandan İngiliz kulüpleri transfer harcamalarında yine Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Transfermarkt verilerine göre Premier Lig kulüpleri bu yaz şimdiye kadar toplam 1 milyar 390 milyon euro harcadı. Bu rakamla İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa'yı açık farkla geride bıraktı. Türkiye ise 225 milyon euro ile Avrupa'da en fazla harcama yapan 6. ülke konumunda.
1: Borussia Dortmund'dan ayrılan Julian Brandt'ın yeni adresi Hollanda Eredivisie'de Ajax oldu.
0: Hollanda'nın dev kulübü Ajax, Alman futbolcu Julian Brandt'ı kadrosuna kattı. Borussia Dortmund'la sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Brandt'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 30 yaşındaki futbolcunun kontratı 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek. İlk açıklamasını kulüp televizyonuna yapan Brandt, futbol direktörü Jordi Cruyff'un gözlerine baktığımda ve projelerini duyduğumda çok heyecanlandım. Teknik direktör Munoz da bana aynı hissi verdi, dedi. Cruyff ise, başka takımlardan da çok teklif alan Julian'ın bizi tercih etmesi mutluluk verici. Üst düzey ve harika karaktere sahip bir oyuncu olarak bize kalite katacak, ifadelerini kullandı. Wolfsburg altyapısında 3 yıl oynadıktan sonra Leverkusen'e transfer olan Julian Brandt, 5 sezon sonra 25 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a imza atmıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon sarı siyahlı forma altında çıktığı 41 maçta 11 gol ve 4 asist kaydetti.
1: Beşiktaş basketbol, Wenyen Gabriel ve David De Julius'u kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Güney Sudan asıllı Amerikalı forvetle sözleşme imzalandığı duyuruldu. Son olarak Alman ekibi Bayern Münih'te oynayan 29 yaşındaki oyuncu, NBA'de ise Sacramento, Portland, New Orleans, Brooklyn, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers ve Memphis formalarını giymişti. Beşiktaş ayrıca Amerikalı oyun kurucu David De Julius'la sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu en son Murcia'da forma giydi. Mario Hezonja yeniden NBA'ye döndü.
0: Avrupa basketbolunun önemli yıldızlarından Mario Hezonja kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Panathinaikos look dead on their feet right now. Oh, what a play! That
3: is sent-

0: Sensational. Hırvat forvet yaklaşık 6 yıllık aranın ardından NBA'ye geri döndü. Cleveland Cavaliers 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmanın değerinin 2.8 milyon dolar olduğu belirtildi. Hezonya'nın Real Madrid'de 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Ancak Hırvat oyuncu kontratındaki NBA çıkış maddesini kullanarak İspanyol ekibinden ayrıldı. 2015 NBA draftında Orlando Magic tarafından 5. sırada seçilen Hezonya, New York Knicks ve Portland Trail Blazers formalarını da giydi. NBA kariyerinde 330 maça çıkan tecrübeli oyuncu 6,9 sayı, 3,1 rebound ve 1,3 asist ortalamaları yakaladı. 2020 yılında Avrupa'ya dönen Hezonya, Panathinaikos ve Unix Kazan'ın ardından 2022'de Real Madrid'e imza attı. İspanyol temsilcisiyle EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Hırvat Yıldız, geride kalan sezonda ise İspanya Ligi'nin en değerli oyuncusu seçildi. Hezonya, İspanya Ligi'nde 17,5 sayı, 4,9 rebound ve 1,9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
1: Golden State Warriors, Draymond Green'le sözleşme uzattı.
2: Golden State Warriors, Draymond Green'le yola devam dedi. Takımın sembol isimlerinden olan 36 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık yeni sözleşme imzalandı. Anlaşmaya göre Green 27.7 milyon dolar kazanacak. 2012 NBA draftında Warriors tarafından 35. sıradan seçilen Draymond Green böylece kulüpteki 15. sezonuna girecek. Geçen sezon 8.4 sayı, 5.5 rebound ve 5.5 asist ortalamalarıyla oynayan deneyimli basketbolcu, Warriors formasıyla 2015, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında 4 NBA şampiyonluğu yaşadı. 2017'de yılın savunma oyuncusu ödülünü kazanan Green, 4 kez de All-Star seçilerek NBA tarihinin en başarılı savunmacıları arasına girmişti.
1: Fransa'nın basketbolda köklü kulüplerinden Asvel'de mali kriz büyüyor.
0: Euroleague'de yeni sezonun en iddialı takımlarından birini kurmaya hazırlanan Asvel'de hesaplar daha ilk maç oynanmadan alt üst oldu. Tony Parker yönetiminde şampiyonluk hedefi koyan Fransız ekibi yeni sezon için 59 milyon euroluk rekor bir bütçe hazırladı. Ancak bütçenin yarısından fazlasını karşılaması beklenen Asyalı yatırımcının sunduğu finansal garantiler Fransız Mali Denetim Kurumu tarafından yeterli bulunmadı. Bunun üzerine Asvel bütçesini yaklaşık 24 milyon euroya düşürmek zorunda kaldı. Krizin ilk büyük sonucu Sylvain Francisco'nun ayrılığı oldu. Yaz döneminin en önemli transferlerinden biri olan Fransız oyun kurucu, Asvel formasıyla tek bir maça bile çıkmadan 450 bin euro karşılığında Panathinaikos'a transfer oldu. Armoni Brooks, Nick Feilerbab ve Daniel Tease gibi yüksek maliyetli oyuncuların geleceği de belirsiz. Asvel'in sorunları bununla sınırlı değil. Euroleague, askeri oyuncu maaş bütçesinin altında kalan Fransız ekibine 25 bin euro para cezası verdi. Kulübün ayrıca 1.280.924 euroyu geçen sezon kadroda yer alan oyunculara dağıtması bekleniyor. Bu ödeme tamamlanana kadar Asvel'in yeni oyuncu ve antrenör kaydı yapması da yasaklandı. Euroleague lisansı devam eden Asvel'de Tony Parker'ın büyük hedeflerle kurduğu proje daha sezon başlamadan dağılma noktasına geldi.
1: Rally'de yüzyılın anlaşması imzalandı.
3: WRC ve ERC'de yeni bir dönem başlıyor. Şampiyonaların reklam, yayın, pazarlama ve gelir getiren faaliyetlerini yöneten şirket el değiştirdi. Şirketi Fransız otomotiv teknolojileri firması Cosmobilis ile yatırım şirketi Parks Cure Capital satın aldı. Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Muhammed Bin Süleym bu gelişmeyi rally sporu için 100 yılın anlaşması sözleriyle duyurdu. Uluslararası Otomobil Federasyonu yarışların kurallarını belirlemeye ve sportif denetimini yapmaya devam edecek. Yeni şirketler ise şampiyonaların daha fazla izleyiciye ulaşması, gelirlerinin artırılması ve dünya çapında daha iyi tanıtılmasından sorumlu olacak. 2027'de başlayacak yeni kurallar öncesinde yapılan anlaşmayla rally'nin daha ucuz, rekabetçi ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca oluşturulacak yeni fonla profesyonel takımlardan amatör pilotlara kadar rally sporuna mali destek sağlanacak. Yeni dönemde şampiyonaların ticari yönetiminin başına ise Eric Bouillet getirildi.
1: Washington Açık'ta yarı final heyecanı başlıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da düzenlenen DC Open'da son dörtler belli oldu. Tek erkeklerde Brandon Nakashima ile Alex de Minaur bir kez daha karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yılın çeyrek finalinde Nakashima'yı yendikten sonra şampiyonluğa ulaşan Alex de Minaur bu kez aynı başarıyı tekrarlayamadı. Birleşik Amerikalı Nakashima son şampiyonu 2-0 yenerek DC Açık'ta yarı finale yükseldi. Bu turnuvada ilk kez yarı finale çıkan Nakashima'nın rakibi ise kendisi gibi DC Open'da ilk kez yarı final gören Taylor Fritz oldu. 28 yaşındaki raket vatandaşı Alex Mikkelsen'e karşı zorlandığı maçı 2-1 kazanarak adını son 4 isim arasına yazdırdı. İspanyol tenisçi Rafael Hodar ilk seti kaybetmesine rağmen turnuvanın 4 numaralı seri başı Lorenzo Musetti'yi 2-1 mağlup etti. Sezona 168. basamakta başlayan 19 yaşındaki tenisçi bu galibiyetle birlikte ilk 20 raket arasına girdi. Günün son çeyrek final maçında turnuvanın 2 numaralı seri başı Ben Shelton, Şilili tenisçi Alejandro Tabilo ile korta çıktı. 29 yaşındaki Tabilo ilk seti kaybetse de güçlü rakibini 2-1 yenmeyi başardı ve yarı finale yükseldi. Alejandro Tabilo yarı finalde Rafael Hodar'la karşılaşacak. Kadınlar kategorisinde ev sahibi tenisçilerden Jessica Pegula, Rus rakibi Anna Kalinskaya ile korta çıktı. Turnuvaya 1 numaralı seri başı olarak katılan Pegula, 5 numaralı seri başı Kalinskaya'yı 6-3 ve 7-5'lik setlerle geçti. Uzun bir aradan sonra yeniden dünya sıralamasının 13. basamağına kadar çıkan Naomi Osaka, İtalyan Elisabetta Cocciaretto ile karşılaştı. Japon raket sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak yola devam eden isimler arasında yer aldı. Sekizinci basamaktaki Rus tenisçi Schneider ise vatandaşı Ludmila Samsonova'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle zorlanmadan geçti. 22 yaşındaki tenisçi yarı finalde Jessica Pegula ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek finallerin son maçında Alexandra Eala bir sürprize imza atarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. Dünya sıralamasının 28. basamağında yer alan Filipinli raket, 10 numaradaki Elina Svitolina'yı 6-3 ve 6-4 ile mağlup etti. 21 yaşındaki oyuncu finale yükselebilmek için Naomi Osaka ile mücadele edecek.
1: Yaklaşık 2 saat boyunca ana haberde sizlerle birlikte olduk değerli izleyenler. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Mutlu hafta sonları, hoşçakalın.
4: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir

0: sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
3: Spor Radyo. Güzellikler
4: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: 1922 yılı Türk güreşi içinde bir dönüm noktasıdır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün de kurucuları arasında yer alan Ahmet Fetkeri Bey, İdman Cemiyetleri İttifakı içinde Güreş Federasyonu'nun temellerini atacak çalışmaları bu dönemde başlatır ve Uluslararası Federasyon FILA'ya üyelik için başvuru yapılır. 1924 Olimpiyat Oyunlarına katılacak takımların hazırlanması da Ahmet Fetkeri Bey'in önderliğinde bu dönemde başlayacaktır. Benzer bir çalışma da atletizm branşında sürdürülür. İdman Cemiyetleri İttifakı bünyesinde Atletizm Federasyonu da faaliyete geçer. İlk başkan olarak Ali Seyfi Bey'te göreve gelir ve atletizm branşında da Olimpiyat Oyunlarına yönelik hazırlıklar böylece başlar. Görüldüğü gibi 1922 yılı Olimpiyat Oyunlarına hazırlık için çalışmaların yoğunlaştığı bir dönüm noktası olmuştur. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın sürmesi ve İstanbul'un İtilaf Devletleri'nin işgali altında olması nedeniyle örgütlenmede zorluklar yaşanmıştır. Asip Bey'in başkanlığında, Selim Sırrı Bey'in genel sekreterliğinde, Şehzade Abdurrahim Efendi'nin fahri başkanlığında 25 Haziran 1922'de Cihan müsabakalarına hazırlanma cemiyeti kurulmuşsa da Kurtuluş Savaşı'nın yoğun gündeminde bir etkinlik gösterilememiştir. Bu cemiyet kuruluşundan 3 ay sonra Selim Sırrı Bey tarafından dağıtılarak 28 Ağustos 1922 tarihinde Türkiye Milli Olimpiyat Cemiyeti adıyla yeni bir oluşuma gidilmiştir. Cemiyet Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ile de işbirliği içinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Güzellikler
4: Dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Ben Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte yine her zaman olduğu gibi futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Geçmişin yapraklarını çevirirken bugüne dair bazı çıkarımlar yapmaya, her zaman söylediğimiz gibi o günleri yaşayanlar için tatlı bir tebessüm, tatlı bir anıyı hatırlatmaya, o günleri bilmeyenler içinse ilginç anekdotları, ilginç hatıraları paylaşmaya, keyifli bilgiler vermeye çalışacağız. Bu anlamda yine dolu bir programla, keyifli bir programla birlikteyiz. Bu pazar gününe de renk katabilmek adına. Kemal abi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dileyelim.
0: Teşekkürler. Geçmiş zaman olur ki deyip yabancı transferlere uzanan bir küçük yolculuk yapacağız sizlerle önce. Çünkü bugünlerde işte yeni bitti transfer, ara transfer sezonu. Gidenler, kalanlar falan derken çok konuşuldu. Bir geçmişe dönelim de bakalım. Özellikle şu transfer konusunda sınıfta kalan takımlara ve yabancı oyunculara bakacağız. Geçmiş zaman olur ki diyerek. Hayal kırıklığına neden olan yabancı futbolcular, yabancı transferler.
1: Evet.
0: Takım takım gidelim diyorum. Unuttuklarım olursa tabii ki geçmişe doğru gidildikçe daha çok var ama hani

0: Simao var.
1: Simao o da geldi, oynayamadığı için Ankara Gücü'ne kiralandı. Oradan da iki maç sonra çok ülkesine döndü gitti.
0: Enke kaleci şimdi rahmetli oldu. O da bir maç oynadı. Bir maçla gitti adamcağız ya.
1: O şey İstanbul maçı galiba. 3-0 kaybetti.
0: 3-0 maçta oynadı. Hop gitti.
1: Gitti evet.
0: Çok enteresan maç.
1: Evet.
0: Mateja Kejman'a geldik. Kejman. Guiza. Eh mi diyorsun?
1: Yani.
0: Ama bir eh demeyeceğim birisi var. Bu Guiza. Krasic.
1: Krasic. E oynadı ama.
0: Oynadı da ne oynadı herhalde?
1: Derazında oynadı be abi.
0: Doğru söylüyorsun. U21 ile bayağı takım arkadaşlığı var.
1: Sabahları oynuyordu ya. Ne var ki yani ya Allah.
0: En son halka, son halka Robin van Persie gitti gol attı.
1: Abi öyleymiş, bu hafta gol attı.
0: Gol attı. Üçüncü golü o attı. Yani işte durmuş saat bile günde iki kere doğruyu gösteriyor.
1: Gösteriyor tabii, bozuk saat.
0: Ne dersin, geleceğiz daha, devamı var da bir ara verdim. Şu transferlerle ilgili geçmişe doğru hatırladıklarını da, ya şunu özellikle söylemek gerekti diyebilirsin.
1: Şimdi bak ben bunlar, şöyle söyleyeyim. Ha,
0: burada giden paraları saymıyoruz.
1: Orta
0: tabii.
1: Paralar.
0: O zaten hepimizin malumu.
1: Sadece Krasic'le Van Persie'ninki, Guiza'ninki bizim parayla 400 milyon falan.
0: TL.
1: TL yani. Şimdi burada birçok neden var tabii bu transferlerde hayal kırıklığını yaşamanın sebebi olarak. Yani mesela ben bir Simao'yu anlatayım.
0: Bu Van Persie. Ya bu burada yaptığı en güzel işlerden biri.
1: Evet. Ömer
0: Simao'yu mu?
1: Evet. Ömer Kaner'le Özcan, Fenerbahçe'nin eski futbolcuları, yönetim tarafından görevlendirildi. Brezilya'ya gönderildi.
0: Devre arası mıydı?
1: Hayır hayır.
0: Sezon başı mıydı? Sezon başıydı değil mi?
1: Gidin bakın hani bize, işte siz eski futbolcusunuz.
0: Osiko devre arasıydı.
1: Biriniz gol kralı bilmem ne. Gittiler bunlar valla 20 günden daha fazla herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Kaldılar Brezilya'da, tamam. Ve döndüler, geldiler. Oradan bir takım kasetler.
0: Ömer Kaner'le kim demiştin abi?
1: Özcan.
0: He.
1: Neyse kasetler masetler çocuklar almışlar. Ondan sonra güzel de bir rapor hazırlamışlar. İşte mesela Ender Bilgin çok iyi bir sağ ayağı var, çok çalışkan bir or, yani böyle,
0: tamam,
1: nitelik nicelikleri de yazarak şeye geliyorlar, kulübe. Laurent gelecek, o zaman teknik direktör.
0: Eyvah.
1: Antrenmandan işte yönetici gelecek, değerlendirecekler ve en sonunda karar verecekler, şunu alalım diye.
0: Tamam.
1: O arada şu anda hazırda Fenerbahçe'de yönetici olan bir
0: zat.
1: Hadi bakalım diyor, şunları koyun oynatın diyor. Bunlar da koyuyorlar, yönetici. Hı. İşte diyorlar şu falanca, bu falanca şurada oynuyor, işte bunun özelliği bu falan, tamam, anlatırlarken daha Laurent yok idmanda.
0: Tamam.
1: Şey yönetici, burayı bir durdurun diyor. Durduruyorlar, bir geri alın diyor. Alıyorlar geri. Bir daha oynatıyorlar, tamam diyor, oyuncu bu diyor. Başka, ama diyorlar işte şurada hiç gereği yok diyor. Diyorlar ki tamam da yani hani tereddütte kal, iki futbolcu da şaşırıyorlar, diyor ki adam diyor suyun içinden topu çıkardı 60 metre vurdu diyor. Hmm. Bizde böyle bir oyuncu yok diyor. Tabii boynumuz kıldan incedir. Yani biz diyorlar listemizde bu yok ama yani o arada 10 dakika.
0: Bizim şeyimizde
1: yok.
0: O başkasını gösterirken gördüğü tabii, bir başka oyuncu.
1: O geçiyor sahnede. O arada birazdan şey geliyor. Laurent antrenmandan. Giriyor içeri, o arada hazır mı? Her şey hazır. Yönetici diyor ki sen hiç seyretmene gerek yok diyor. O ne? Ben diyor aldım oyuncuyu diyor. Öyle mi diyor? Oynat diyor. Göreyim ben de diyor. Gör işte diyor, bu diyor 60 metre vurdu suyun içinden çıkardı topu diyor. Çok güçlü bir, bunu alacağız diyor. Laurent peki diyor. Ne olacak?
0: Böyle bir.
1: Laurent Münih'te bilardo oynarken Fener'e teknik direktör oldu abi. Ne diyebilir ki? Neyse. Ve oyuncu alındı. Geldi. Valla bir maç, iki maç mı, üç maç mı, ne kadar yarım
0: bir şey
1: bile oynadı. Ondan sonra işe yaramaz diye Ankara Gücü'ne kiraya verildi. Ankara Gücü'nde de iki maç çıktı mı çıkmadı mı Brezilya ülkesine.
0: Hadi gerisin geriye.
1: Şimdi bu transfer hikayesini bana birebir o kararı veren yöneticinin kendisi anlattı.
0: Ne dedi?
1: Aynen, doğru anlattım.
0: Yani bir şey söyleyecektim, söylemeyeyim onu. Dur orada rütbeye gireriz. Zaten bugünlerde bizimle fazla haşır neşirler. yapamadık biz bu işte. Duvara tosladık.

0: diyerek mi anlattı yoksa matah bir şey diye mi anlattı?
1: Ay ben dedim ki nereden aldınız bunu ya dedim, bu yani pek benzemiyor bir şeye dedim daha ilk maçta çıktığında. Bir dakika dedi ya. Aa ben hatta Özcan'la Ömer'i eleştirdim.
0: Bilemediğin için
1: bunu mu bulmuşlar dedim. Koca Brezilya'da dedim. Dur bir dakika öyle değil dedi. Bunu ben aldırdım.
0: O zaman kendi öz eleştirisini yapmış yani.
1: Bunu ben aldırdım dedi. Aynen hikaye böyle dedi. Hepsini anlattım.
0: Devam ediyorum o zaman. Galatasaray'a geçtim.
1: Geç.
0: Petre, Frank de Boer, Yorfa. Yorfa. Karuska.
1: Şimdiki kaleci değil mi o? Yok.
0: Ha? Ne abi, yok abi.
1: O değil mi o?
0: Dur. Karuska, Elano, evet. Misimovic, Felipe var. Aa evet. Bir dakika, Ali Lukunku var. Ali Lukunku, Joe var.
1: Evet.
0: Joe o kadar yani. Pandev vardı bir de, Pandev.
1: Evet.
0: Yani şöyle bakınca alt alta üst üste koysanız geçmiş olsun.
1: Şimdi bu Galatasaray'daki
0: bizim aklımıza gelenlerden bir demet.
1: Gelmeyenler de var.
0: Çok.
1: Bu transferlerin yani hayal kırıklığına neden olan yabancı transferler listesinde Galatasaray'da Fatih Hoca'nın büyük rolü vardır.
0: Bak, öyle mi diyorsun?
1: Teslim edeyim tabii. Yani bana göre Türkiye'nin bir numaralı hocasıdır. O ayrı
0: dersin hep.
1: Hep söylerim. İkinci döneminde yani 4 sene üstte şampiyon olup İtalya'ya gidip Milan ve Fiorentina'da çalıştıktan sonra dönüp rahmetli Özhan Başkan'ın döneminde Fatih Hoca'nın aldığı oyuncuların büyük bir bölümü hayal kırıklığıdır.
0: Hmm.
1: Mesela De Felipe Brezilyalı. Baya önemli tekniği olan, oyun zekası olan bir oyuncu.
0: Onlar yapamadı Fatih.
1: Ama tuttu ön libero oynattı adamı. Yani hiç oynamayacağı bir yerde onu santrfor arkası oynatacaksın. Alacak, girecek, verecek, atacak. Ve Lukunku tabii.
0: Lukunku ve bunlar, topu kıracakmış gibi giderdi.
1: Tabii ve bunlar ciddi paralara bana rahmetli Özhan Başkan'ın birebir samimi sohbetinde söylediği aynen laf şöyledir cümle. Senin hocan, o benim hocam derdi. Fatih derim diyorum yani, en iyi hocadır Türkiye'de falan. Aynen cümlesi böyle. Kemal'cim dedi, senin hocam beni 55 milyon dolar içeri attı dedi.
0: Vay.
1: O sene. Kaç senesi işte, ne bileyim 2000. 3 mü 4 mü 5 mi ne öyle bir şey galiba. Senin hocam beni dedi 55 milyon dolar içeri attı dedi. Ve hocam ikinci sezonu, o dönemin ikinci sezonun yarısında görevden alındı. O güne kadar yani ilk o ikinci dönemde geldiği ve görevden ayrıldığı güne kadar Galatasaray 32 oyuncu transfer etti. Dünya rekorudur. Ve hocam devre arasında görevden ayrıldığında sadece Cihan, Orhan, Volkan kalmıştı. Aldığı oyuncular arasında. Bu kadar da net hatırlıyorum. Ama korkunç paralar verildi. Mesela çok. Yorfa var. Yorfa Mustafa Denizli zamanında.
0: Evet evet, o biraz
1: hatırlamıyorsam. Yani çuval işte 55 milyon dolar bu. Özhan Canaydın'ın direkt kendi ağzından bana söylediği rakam bu. Netice sıfır.
0: Yani. Yorfa'ya 4 kale lazım. Çok manidar bir harika gazete manşeti harika olmuş. Peki Beşiktaş'a devam edelim. Tabata. Tabata ne paraydı ya. Schildenfeld. Ailton. Ailton evet. Bildiğiniz güreşçi falan evet, kıvamında işte, gelmişti.
1: Fitlet, evet.
0: Schildenfeld dedik. Juanfran.
1: Evet.
0: Diatta. Higuain var. Simao var. Portekizli Simao. O da tabii, bir şey yapamadan tabii, gitti. Tabii. Var ki var yani.
1: Sabrosa var.
0: Simao Sabrosa.
1: Tabii bu transferlerdeki işte hayal kırıklıklarının en büyük sebebi tombala çekmektir. Torba var ya, 90 tane rakamın bulunduğu tombala oyununda. Atıyorsun elini, görmüyorsun. Trak çekiyorsun, 44. Halbuki sana 16 lazım. Tombala yapman için mesela. Bir daha çekiyorsun 83. O 16 bir türlü yok. Tombala çekersen transferde başına bunlar gelir. Paralar sokağa gider. Yabancı anlamaz.
0: Bak Ayton'a bak. Ayton bildiğin abi. Aynı kilodayız Ayton'la.
1: Tabii.
0: Hani burada golü atıyor ama
1: ya ne olacak
0: ne
1: ya?
0: Çekti Ailton'dan Beşiktaş?
1: Ya ne olacak ya? Zaten birine de çarp.

0: çabuk giriyor. Yani bir türlü o rakamı tutturamıyorsun. Niye? Çünkü öyle bir transfer yapıyorsun ki kafadan atma. Birisi geliyor diyor ki ya o zamanlar hele. Ender bir oyuncu gör. Yapma ya, nerede gördün? İşte bilmem Belçika'da attım kafadan. Ne yapıyor? 30'dan bir vurdu ya. Kale direğini kırıyordu. Hemen alalım. Hemen alıyorlar abi. Kale direğini
1: bir topu... de sana gol attın mı alıyorlar. Öyle bir şey de var.
0: Ha, o var tabii.
1: Aziz Başkan çok sever onu. Böyle öyle. Fenerbahçe maçlarında iyi oynayanları almayı sever.
0: Şimdi şu süreçte...
1: Bienvenue al diyor öyle. Bienvenue.
0: Tabii.
1: Bienvenue.
0: Hoş geldin demek oluyorsun.
1: İşte onu diyecektim. Fran... Bienvenue diyorum yani.
0: Şey, söyle onun adını. Beşiktaş şu anda aşağı yukarı 4-5 senedir. Hı-hı. Yalan söylemeyeyim. Rakamda yanılırım. Fikret'le Gökhan evet. sayesinde, libero Gökhan ve orta saha bizim Tunus Bağlı Fikret kardeşim. Onların gözlemleri, araştırmaları, incelemeleri sayesinde yabancı transferinde büyük bir yüzde tutturmuş durumda.
1: Evet.
0: Yani evet. 85
1: biz Fikret milyon... Başkan'la bu sabah yayınlanan programda bunu konuştuk.
0: Fikret Başkan mı? Evet. Evet, bugün sizin şeyiniz vardı. Şimdi niye işi ehline vermişler? Niye? Fikret çok iyi bir orta saha oyuncusuydu. Müthiş bir oyun zekası. Gökhan işte.
1: İyi araştırıyorlar. İyi, doğru bakıyor. Şey yapıyorlar. Bakıyor, düşünüp taşınıyorlar. Çok hatalar yapıldı. Belki onlar da yaptı ama onlar artık... Ya Şil'den Felt'e bak ya. Tabii.
0: Yani ve rapor veriyorlar. Diyorlar ki şu üç oyuncudan bir tanesini alsak bizim orta sahamıza büyük katkı olur diyorlar mesela. Tamam mı? Bu diğer kulüplerde menajer geliyor. Hmm. Akrabalar var, arkadaşlar
1: o
0: var.
1: O konudan hepsi çok çekti. Kulüp yağcı, Beşiktaş da çekti.
0: Kulüp yağcı, tabii
1: hala
0: çekti. İşte bu,
1: onun sıkıntılı
0: bu sistem,
1: akçıları var, var.
0: Bu sistem kurulana var. Kadar Beşiktaş da çok çekti bu sıraladığın isimlerin içinde. Ondan sonra bakıyorlar. Mesela kulüp yağcıları var. Onların çocukları var, menajer filan falan. Onlar getiriyorlar.
1: Ciddi borçlar var menajerler.
0: Bir tane geldi hiç oynamadan gitti. Siyah bir oyuncu hiç unutmam. Yani niye sizde bir ekip iki kişi, üç kişi, kaç kişi getirdi mesela Fenerbahçe. Neydi adam?
1: Şey mi diyorsun?
0: Dört ay sonra kovdular.
1: Ay dur bak şimdi.
0: İtalyan.
1: Evet evet ya. Ha. Adam o kadar şeyden çıktı yani düşün. Ben, Pereira ile beraber evet, gelin
0: ben
1: diyorsun.
0: Ben 6 ay dayanır dedim. Bilemedim. 4,5 ayda gitti.
1: Ya.
0: Yani
1: bak şimdi takıldı aklıma bulamadım ya.
0: Terena. O. Şimdi yani niye sizde çok inandığınız, güvendiğiniz futbol görüşüne hakikaten yürekten inandığınız, bakış açısı çok geniş olan iki tane eski topçunuzu, antrenörünüzü.
1: Benim şimdi mesela hemen aklıma geliyor. Gökhan Gönüllü, Metin Diyedin ve Cemil Turan mesela şey özellikle Metin Diyedin alın bu çocuğu diyor mesela.
0: He, antrenör değil mi Metin Diyedin şu anda?
1: Hacettepe'de diyor ki bu çocuk bak olur.
0: Evet.
1: Hop Gökhan Gönüllü bir anda şey gibi geldi Hacettepe'den. O zaman Hacettepe 2'de miydi? 1'e 7 mi çıkmıştı?
0: Yok 1'e çıkmadı canım.
1: Çıkmamıştı değil mi daha? Şey Gökhan Gönüllü oradan geldi. Gençler Birliği'nin ikinci takımıydı yanılmıyorsam.
0: Tabii yani niye? İşte bu Avrupa'da bunlar böyle yapılıyor. Evet. Barcelona'da kimdi ya geçen ayrıldı. Geçen daha bunu 2 sene evveline kadar bu işlerle.
1: Orada Begrüştayn falan.
0: Begrüştayn falan bilmem ne. Yani Zidane antrenör olmadan, teknik direktör olmadan yani takımın başına gitmesi Zidane bu. Yani siz niye kurmuyorsunuz abi? Böyle 2 tane 3 tane. Bak işte Fenerbahçe bunu ilk Özcan'dan Ömer'le yapayım dedi. Elini ayağına dolaştırdı. Çocuklar bir daha da topa girmediler. Niye girsinler abi? Hiç.
1: Bunlar efendim çöpe giden paralar.
0: Aynen öyle.
1: Hatırlatalım dedik. Hani bugüne ders çıkartmak adına da bugün daha da beterleri yapılmaya devam ediliyor hala.
0: E tabii.
1: Peki devam ediyoruz. Bir futbolcu bir hikayede daha yakın dönemden görece anımsayabileceğiniz renkli bir kişilik gelecek. Hayrettin Demirbaş'ı konuşacağız. Galatasaray'ın bir uzun bir dönem kalesini korudu. Ya da Simović'in arkasında işte birkaç kalecinin arkasında yedekte bekledi. İlk 11'de de oynadı. Milli takımda da Yanılmıyorsam bakayım burada not etmiş olacağım. 18 kez.
0: Evet. 18 az değil. Yakın evet.
1: Küçükköy'de başlıyor. Ayvalık'ın hemen biraz dışındaki o küçük ilçede. Küçükköy'ün takımında başlıyor. 14 yaşında Altay'a gidiyor. 86-87 sezonunda Galatasaray'a geliyor. Simovic'in arkasında, Zoran Simovic'in arkasında o dönem yedek bekliyor ama oynadığı maçlar var. Bir 87'de bir Denizli Spor maçıyla ilk kez formayı üzerine geçiriyor. İyi oynadığı dönemler var. Şöyle deniyor Hayrettin için. Ya çok önemli kurtarış yapar ya inanılmaz hatalı goller yer. Ortası pek yoktur. Ne dersin Kemal abi?
0: Bir kere şunun altını çizmekte yarar var. Hayrettin benim izlediğim kadarıyla ne varsa kendisinde kabiliyet olarak, heves olarak, hırs olarak, heyecan olarak hepsini koymuştur.
1: İyi niyetli.
0: İyi niyetli. Yani kötü goller yemiştir, inanılmaz topları çıkarmıştır.
1: Kumbar Hayrettin derlerdi yani.
0: Ya, o rakipler o zamanlar. Öyle, mesela bizim rahmetli Osman abi vardı Galatasaray'ın. Kova Osman ya lakabı. Koskoca Osman abi dünya tatlısı, şekeri bir adamdır rahmetli. Yani onun için taraftar koyar. Taraftar isim koyar, lakap takar. Onu yani önüne kimse geçemez. Bak Adnan Polat yanında Saffet, değil mi?
1: Bu sinirlerine hakim olamama şeyi şimdi sevgili editörümüz Ercan verdi. O 5-2'lik Fenerbahçe maçında Rıdvan'ın boğazına sarıldığı bir maç var.
0: Evet.
1: Nisan 1992, bilemiyorum oradan görüntüler ya da gazete küpürleri olacak çocuklar. O 5-2'lik maçla ilgili hemen dikkatinizi çekecektir. Şimdi getirirler arkadaşlarım. Orada işte sinirlerine hakim olamıyor. Bir penaltı pozisyonu var. Yani şu maç. Aykut, Tanju. Sonra Tanju o penaltıyı kaçırıyordu yanılmıyorsam.
0: Direkten.
1: Ama o penaltı pozisyonunda Rıdvan'a Hayrettin işte Rıdvan karşı karşıya geliyorlar. Sen kendini yere bıraktın diye sarılıyor gırtlağına. O 5-2'lik bir maç. O pozisyon çok hatırlanır.
0: Tabii tabii. Yani şöyle niye kendine göre Hayrettin'in pozisyon penaltı değil kendisine göre Rıdvan'a tepki gösteriyor. Niye attın kendini bak penaltı şimdi bir gol yiyecek çünkü netice itibariyle ama gol olmadı ayrı hikaye. Şimdi bunlar hep şeyden gelir. Kalecinin heyecanı hırsından ileri gelir. Bazı kalecinin de umurunda değildir. Ya bana ne bizimki çalımı yedi adam da vurdu gol oldu bana ne ya der. Yemeseydi çalım, vurdurmasaydı der. Hayrettin öyle değil. Yani biraz duygusal ki kalecilikte bu iyi bir vasıf değildir.
1: O meşhur 17 penaltılı Gençler Birliği maçında o da dramatik bir maçtı ya. Yani burada da işledik gerçi biz onu bir programda hatırlıyorum. Orada da inanılmaz bir maç. Artık ya birisi yesin durumuna dönmüştü.
0: Sıkıldık
1: o
0: ya ben ekranda yani televizyondan seyrettim.
1: Demiş ya sonra abi bir tane daha olsa kurtaracaktım diye Hayrettin.
0: Ve enteresandır Hayrettin tabii en üst basamak Galatasaray milli takım saymıyorum kulüp olarak. Enteresan yani 2-3 defa gitti geldi.
1: Van'a kiralanıyor. Van mıydı? Zeytinburnu'na kiralanıyor.
0: Zeytinburnu'na Van tekrar geri geliyor, oynuyor, tekrar kiralanıyor, tekrar geri geliyor. Yani Hayrettin'i kiraya gönderen ne yaptık ya diyor. Öyle diyelim. Tekrar geri alıyor. Geri alan bu sefer diyor ki niye geri aldık hay Allah yahu diyor. Tekrar kiralıyor. Yani bir kaleci için diyeyim veya herhangi bir futbolcu için diyeyim. Bu çok tatsız bir
1: bu Beşiktaş maçı.
0: Bu tatsız bir trafiktir.
1: Evet.
0: Düşün. 6 ay burada oynuyorsun, 6 ay orada oynuyorsun. 6 ay sonra tekrar buraya dönüyorsun. 6 ay sonra tekrar buradan oraya gönderiliyorsun. Yani böyle bir süreç de yaşamıştır Hayrettin. Yani zor ayakta kalması zordur yani ve kaldı. Helal olsun yani.
1: Evet, 2000'de futbolu bıraktı ama Galatasaray tarihinde onun da ayrı bir yeri var.
0: Tabii tabii. Bunu İyi veya kötü var lazım. Yani. Tabii, evet. Öyle diyelim.
1: Kötü oynuyordu ama zaman zaman hiç kötü mücadele etmiyordu denilebilecek. Hani yüreğini koyan oyunculardan biri olarak hatırlıyorum.
0: Ne büyük kaleciler ne goller yemiştir. Ya. Evet, Yasin Özdenak bizim Gökmen'in, bizim Göki yok mu?
1: Evet.
0: Bizim Gökmen'in kardeşi Galatasaray'da kaleye geçti. Hiç unutmuyorum. Bir vefa maçı İnönü Stadı'nda. Suat Mamat da Galatasaray'da eski Beşiktaşlı Suat Mamat vefada o sırada. Gasane Kalesi'ne yani Deniz Kalesi'ne değil. Öbür tarafta kaleye santradan bir topa vurdu Suat. Yani hani bizden gitsin hesabı. Top yuvarlana yuvarlana geliyor. Kalede de Yasin bacak arası yedi. 60 metreden gelen topu.
1: Geçen gün Muslera Fofana'nın golü işte bacak arasından kupadaki.
0: Tabii.
1: Yani Lines bir tarafa düştü, Hakan Balta yere düştü falan.
0: Oluyor yani. Ama bu Yasin 2 çok komik. Santra'dan vurulmuş bir top tıngır tıngır tıngır tıngır geliyor. Şey abi. Ve dizini kırmadan eğilip alayım diyor. Bacak arasını yedi. Sonra Yasin ne oldu? Milli takımın Galatasaray'ın değişmez kalecisi. Amerika'da yok bilmem ne. Neydi o gittiği kulüp?
1: Kosmos.
0: Kosmoslar falan yani.
1: Peki. Evet, Hayrettin'i de böylece hatırlamış olduk. Geçelim unutulmaz anlara ve sizi 80'li yılların sonuna götürelim. ...1988-89 sezonu... ...o sezon Fenerbahçe... ...bir önceki sezon ligi 8. sırada... ...tamamlıyor... ...ve... ...yani şeyin... ...bayağı bir gerisinde... ...30 küsur puan falan gerisinde... ...yanılmıyorsam şampiyonun... ...sonra Sakaryaspor'dan işte o 4 futbolcu... ...Oğuz Aykut, Turan ve... ...Serdar'ı alıyorlar... İşte şeyden Trabzonspor'dan Şenol Usta Ömer alınıyor. Hakan Tecimer alınıyor Rize'den ve burada zaman zaman konuştuğumuz gibi Hasan Vezir kiralanıyor
0: Rize'den.
1: Tony Schumacher kalede.
0: Tabii.
1: Yani takım müthiş bir takım. Tabii. Zaten işte Rıdvan falan da var. Öyle böyle bir takım değil. Tahsin Kaya dönemi değil mi?
0: Evet.
1: Hoca da Todor Veselinovic.
0: Evet.
1: Şimdi bu Fenerbahçe takımı bayağı iyi bir takım. Gidiyor, atıyor goller, şunlar bunlar falan. Biz size 100. golün hikayesini, o unutulmaz anı hatırlatacağız. Turan Sofoğlu'nun ağzından. Bakalım önce ne demiş Turan Sofoğlu o golü anlatırken. Arkadaşlarım grafiği veriyorlar. Haftalarca ben atacağım, sen atacaksın diye birbirimize takıldık. Aslında 100. gol pek umurumuzda değildi de gazeteler ve taraftarlar bunu haftalar önce konuşmaya başladığı için gündeme oturmuştu. O ara ben sakatlanıp tedavi olmak için Almanya'ya gittim. Giderken de ben gelene kadar atamazsınız siz demiştim. Atamadılar, ben attım. Atana kadar bütün takımın kaleye çektiği şutların haddi hesabı yok. Benim atmam tabii bir mucizeydi onca hani forvetler, golcüler, şunlar bunlar varken. Ama aradan işte 25 yıl geçti diyor, bunu geçen yılki bir röportajından aldık. Hala hatırlanıyorum diyor Turan Sofoğlu.
0: Bu Turan, Aykut ve Oğuz önce. Fenerbahçe Sakarya'dan bu oyuncuları almaya karar verdi, alıyor.
1: Zaten işte şurada hemen görüntüye tabii geliyorlar.
0: Nurettin kaleci.
1: Evet.
0: Serdar yok ekipte. Biz de oturuyoruz yani, şimdi hatırlamıyorum kim vardı kim. Ben dedim ki yani eksik transfer yaptı Fenerbahçe dedi. Niye dediler ya, işte Oğuz organizatör, Turan
1: yani sonunda iyi topçu.
0: Turan işte orta sahada yani hem savunmaya hem öne. Efendim, Aykut işte golcü. Vallahi dedim, ben dedim Fenerbahçe'nin yerinde olsam Serdar'ı da alırdım dedim. Yapma ya dediler. Dedim ki yani Serdar, Turan, Oğuz orta sahası öne doğru da çok iş yapabilir. Savunmada da arkaya da çok yardım edebilir dedim ve o şeyden sonra Fenerbahçe aradan 2-3 gün sonra Serdar'ı da transfer etti. Hı hı. Sakarya'dan. Fakat burada çok enteresan ve komik bir gelişme var Önder. Fenerbahçe bir sezon önce, yani bu 4 oyuncuyu almazdan bir sene önce Sakarya'dan Aykut'u da aldı. Hı. Büyük Aykut'u.
1: Ha.
0: Şimdi Büyük Aykut'u almaya gidiyorlar. Sakarya Fenerli yöneticiler. Bu Aykut'u almaya gidiyorlar ama. Kocaman.
1: Şey karıştırıyorlar. Aykutlar mı karışıyor?
0: Evet. Orada Sakarya. Aykut diye bir Aykut'u. Adamın adı Aykut. Onu aldılar, geldiler. Yanlışlıkla. Ertesi sene Aykut Kocaman'la.
1: Doğrusuna birlikte döndüler diyorsun.
0: İşte 4 oyuncuyu birden aldılar. Şimdi o 100 gollü rekor 103'te Samsun maçı hükmen galip.
1: Ama Turan mesela diyor ki biz belki de 3'ten fazla atardık oradan diyor.
0: Ha, olabilir ama o hükmendir. Bu 100 gol atmış olmanın en büyük sahibi kimdir? Bu rekorun kırılmasının en büyük sahibi Hasan Vezir'dir.
1: Hı, sen onu söylersin hep, evet.
0: Şayet Fenerbahçe Hasan Vezir'i Rize'den kiralamasaydı o kırılgan takımıyla, bak Turan Sofuoğlu hariç.
1: Çok ofansif bir takım ya.
0: Turan Sofuoğlu yani, hariç. Yani 100.
1: Hangisi gol gelir bunların geriye?
0: Rıdvan, Aykut, Oğuz, ondan sonra Hakan Tecimer.
1: Evet.
0: Anladın mı? Yani eğer Hasan Vezir'i almasaydı Fenerbahçe, kiralamasaydı Rize'den, hem de Rize'yi orada 5-0 yendikten sonra kiralıyor ha. İlk maç deplasman. Fenerbahçe bu 100 golü atamazdı. Belki şampiyon bile olamazdı.
1: Kolay kolay da kırılabilecek bir rekor değil bundan sonra. Hele artık neden geldiğimiz şu noktada. Ha,
0: neden bu kadar iddialıyım? Sana o gazeteyi getirdim içeride.
1: Evet, evet. Onu yaptık biz.
0: Yaptık. Maç bitti. Sarıyer'i yendiler yanlış hatırlamıyorsam. Ertesi gün tercümanda ben 9 sütun manşet attım. Şampiyonu bekleyen büyük tehlike diye. Bir yazı yazdım. Hem manşetten yazıyorum ha makaleyi. Bu kim?
1: Veysel'in. Ha, Veysel'in Tahsin Kaya ile şeyi.
0: O kim? İmzası. Cemil, noter Cemil. Kimse bilmez, ben bilirim. O noter Cemil'de her zaman bir sayfa açık kalırdı transfer döneminde.
1: Bir sonunda bir tane boş bıraktırırlar.
0: Fenerbahçe gece yarısı 3'te 4'te sabaha karşı yaparsa tık. Noter Cemil hemen hallederdi. Şimdi ve onu yazdım. Dedim ki Fenerbahçe en büyük hatasını Hasan Vezir'i elinden kaçırarak yapmıştır dedim. Evet. Bu takımın tekrar böyle büyük zaferler yaşaması hemen hemen artık imkansız gibiydim. Ne oldu sonra? Evet. 7 sene şampiyon olamadı Fenerbahçe. Tam 7 sene.
1: Hemen Turan'ın bir şeyi var, açıklaması daha var, o grafiği de verelim. O döneme ilişkin bence önemli bir not, o yüzden ekrana getirmekte fayda var. Samsun Spor'un geçirdiği kaza hepimizi çok üzmüştü. Hepinizin malumu, o dönemi hatırlayanlar hatırlamayanlar çok acı bir trafik kazası tabii geçirmişti Samsun Spor takımı. 100. golü kim atarsa atsın ödül olarak verilecek arabayı Samsun Spor'a hediye edecekti. Maça çıkmadan önce artık gelmiş hadi birisi atacak tabii golü. Öyle kararlaştırmıştık arkadaşlarla. Ben de gereğini yaptım ve oraya Samsun Spor takımına hediye ettim diyor Turan Sofuoğlu. O arabayı, hediye arabayı o tarafa verdi.
0: Ve çok enteresan, teknik direktör oldu sonra.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz. 4 büyüklerin 4'ünü de yendi. Onun için kovuldu.
1: Ay, evet. Peki, biliyor muydunuz diyeceğiz ve bakın neleri aklınıza getireceğiz. Açıkçası bunu kaçırmak kuvvetle muhtemel. Yani hani çok bilinebilecek bir şey olmayabilir. Özellikle bir tanesi. Hani diğeri daha görece yakın ve göz önünde bir maçtaydı da birisi çok öyle akla gelebilecek bir şey değil. İki dünya yıldızının Türkiye'de üçer dörder gol yediği öyle maçları hatırlatacağız size. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bir tanesi 2001 yılı. 2001 yılının Eylül ayı, bir Ümit Milli maçı. Ümit Milli takımlar düzeyinde bir maç. Ve Türkiye İsveç U21 ya da daha çok bilinen adıyla Ümit Milli maçı ve İsveç karşısında Türkiye 4 gollü bir galibiyet alıyor. O 4 golün içinde de 3 gol Mehmet Yozgatlı'dan. Bu da o maçın gazete küpürü. İsveç'i bozguna uğrattı. Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası eleme grubunda puan durumu falan da var. O zaman Ümitler bayağı güzel gidiyormuş yani. İsveç'in üzerinde lider durumda takımımız. Slovakya falan aşağıda. İsveç'te kim var biliyor musunuz? Zlatan İbrahimovic. Sene 2001. İsveç'in tek golünü Zlatan İbrahimovic atıyor. Ve 4-1 yeniyor. Sonra o Zlatan İbrahimovic 2001'den sonra İbrahimovic oluyor.
0: Tabii.
1: Yani şimdi işte 37 yaşında. Demek ki orada 20 yaşında falan. Düşün tabii abi.
0: Yani o İsveç Ümit mi takımda daha iyi oyuncular da var yani.
1: Şey var ya, Kim Kalström falan var.
0: Kalström var.
1: Elmander.

0: Kaleciler var tabii, sonradan tabii, Galatasaray'a tabii, gelen. Tabii, burada tabii. Şeye de getirebilir arkadaşlar.
1: Kaleci var İshakson.
0: Bir getirse İshakson falan var. İshakson tabii. Yıllarca İsveç milli takımının tabii. Kalesini korudu. Getirseniz o gazete küpürünü tekrar.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir takım o.
1: Tabii.
0: Lindstrom, Eriksson, İbrahimovic, Karlström yani Risp var. Sonradan Liverpool'a gitmişti değil mi? O yanlış hatırlamıyorsam. Yani, Johansson, kalede İshakson, Zlatan İbrahimovic de kaymağı zaten pastanın. Tabii. Öyle bir takım. 4-1 yeniyor. Bizim Ümit Millilerde de bizim Kerem var. Kerem İnan. Şimdi bizim yorumcumuz kalede.
1: Kaleci Kerem.
0: Gökdeniz var. Tabii. Kürşat var o savunmada stoperlerden. Hüseyin tabii. var. Koray var. Bu Beşiktaş'a da gelen Koray. İşte Tayfun, Mehmet Naz, Mehmet Yozgatlı 3 gol atmış.
1: Tabii.
0: Berkant Galatasaray'da oynamıştı.
1: Tabii.
0: Mehmet Yılmaz var.
1: Santrfor.
0: Evet, şimdi Trabzon'da yardımcı hoca. Murat Hacıoğlu falan baya böyle öyle bir takım. Enteresan bir sonuç. Bir bu. İkincisi de bir Fenerbahçe Manchester United maçı. Hemen o tarihten 3 yıl sonra, bu maçtan 3 yıl sonra yıl 2004. Fenerbahçe burada 3-0 mağlup ediyor Manchester United'ı. Manchester United'ın kadrosunda bir dünya yıldızı var o zaman. Cristiano Ronaldo. Fenerbahçe evet. takımı Manchester United'ı o 3-0'lık maçta Ronaldo ile Tuncay'ın bir yan yana görüntüsü var. O fotoğrafı da verir misiniz arkadaşlar? Skorboardunda olduğu. İşte şu. Ronaldo'ya baksana ne kadar genç.
1: 19
0: 2004 19 yaşında 19. falan. Belki yok bile 18 de olabilir. 18-19 aralığında. Tuncay o gün böyle yarım voley röveşata karışımı evet, goller atmıştı. Şöyle bir skor var. O sırada Manchester United'ta işte Phil Neville kaptan da yedekler arasında sonradan giren oyuncu kim ikinci yarıda? Pique.
1: Tabii.
0: Manchester United'a evet. dikiş tutturamadı. Sonra neler oldu? Pique de o gün o maçta oynayanlardan biriydi. Gerard Pique. Barcelona'da.
1: Bu Ümit Özat da takım kaptanı o maçta.
0: Ha işte bu o maç.
1: Tabii.
0: O ya maç, maça tabii. bak ya.
1: Evet.
0: Şimdi, İki dünya yıldızı İbrahimovic ve Ronaldo futbolun bağrındayken 19-20 yaşlarındayken bu sonuçları yaşıyor Türkiye'de. Ama sonra nerelere gidiyor iş?
1: Sonra
0: kimler nasıl gelişiyor? Kimler nasıl duruyor?
1: Hayır, sonra Tuncay'a ne oluyor? Ya Ocak'ta menajeriyle, daha doğrusu menajerin ötesinde abim babam dediği menajeriyle işte. Giriyorlar Ocak'ta ara transferde, sözleşme bitiyor çünkü. Şeyde Haziran'da hani yeni anlaşma
0: evet.
1: sağlanacak, yeni mukavele yapılacak her neyse. Diyorlar ki menajere sen dışarı çık.
0: Yönetim mi?
1: Evet. Tuncay da diyor ki ya menajerim diyor kağıt üstünde ama diyor o benim babamdır diyor. Abimdir, ben onun sayesinde bugün Tuncay oldum diyor. 12 yaşından beri ben onun elinde futbolu öğrendim, eğitildim diyor. Hı hı. Lütfen kalsın. Hayır diyor, çıkacaklar diyor. Ya etmeyin eylemeyin, ısrar edince hadi sen de defol diyorlar. Tuncay.
0: Allah Allah.
1: Ha, Tuncay çıktı Mayıs'ta. Ay eyvallah.
0: Çıkış o çıkış diyorsun.
1: Çıkış o çıkış. Ya hani dedin ya böyle yeteneklere sahip olmuyoruz falan filan diye. Anlat Tuncay bunu ya. Ya menajeri ben de çok severim Erdinç'i. Evet. Anlatın kardeşim bunu, yaşadığınız bir olay ya, niye bana anlattırıyorsunuz? Herkes merak ediyor. Gol krallığı bilmem ne, Manchester'a 3 gol atmış. Öyle mi? Fenerbahçe takımının öndeki dağıtan, atan, veren. Tuncay çok önemli işler yaptı.
0: Ciğerden oynayan.
1: Evet, oynayan bir adam. Ama ne oldu bir anlatsanız da, onu da mı ben anlatayım ya? Veyahut ben benim yalan söylediğimi söyleyeyim. İkisinden biri.
0: Eğer doğru değilse bu.
1: Evet. Hani diyorsun ya işte Ronaldo'lar nereye geldi?
0: Bak Ronaldo, Ümit Özat bir sol gösteriyor. Tabii. Garibim Ronaldo sol ayaklı mı zannediyor bilmiyorum ki. Alıyor sağa sağla orta yapıyor Ümit Özat.
1: Sol bek oynuyor ya.
0: Tabii tabii.
1: Solundan ortalayacak.
0: Onu diyorum.
1: Şimdi işte bak diyorsun ki İbrahimovic nerelere gelmiş. Efendim Ronaldo nerelere gelmiş. Bu Ronaldo'nun Manchester United'e transfer hikayesini biliyor musun? Anlatayım mı? 2 dakikam varsa. Ha,
0: var. En sonda bir efsane takımlar dedik. O serimiz var ama fazla zamanımız kalmadı. Söyleyeyim.
1: Bir yaz günü evde Eurosport seyrediyorum. Yaz günü maçlar yok, bir şey yok. Fransa, Portekiz genç takımları, genç milli takımları özel maç yapıyorlar. Öyle turnuvalar düzenlenir Fransa'da. Evet, evet.

0: köy sahasında böyle 2000 kişilik falan bir tribün. Belki o kadar da yok. Ben de seyrediyorum böyle. Vay, ne güzel oynuyorlar falan filan. Bir aralık tak kamera tribünü bir gösterdi abi. Alex Ferguson yanında, sağında solunda da birer tane zat. Onları tanımıyorum. Aa! Alex Ferguson'a bakın dedim. Nereye gelmiş? Köye gelmiş. Fransa Portekiz genç mini maçını seyretmeye dedim. Hemen gazeteyi aradım, bizim Türkiye gazetesini. Arkadaşlar dedim, böyle böyle bir sahne gördüm dedim. İstiyorsanız siz de açın televizyonunuzu dedim, seyredin.
1: Ne isterler oylardan. Of of of.
0: Dedim ki çok önemli bir transfer patlayabilir. Olsun. Haberiniz olsun dedim. Tamam mı? Yapma abi ya falan filan dediler. Abi ertesi gün haber geldi. 17 milyon dolar bonservis karşılığı Cristiano Ronaldo Manchester United'e transfer oldu diye. Sonra ben araştırdım. O iki tane sağında solunda oturan kişiler, onlar da böyle şimdi Beşiktaş'taki Gökhan Fikret gibi kişilermiş, görevli. Cristiano Ronaldo'yu buluyorlar, takip ediyorlar, araştırıyorlar. Bir rapor hazırlıyorlar ve Alex Ferguson'a teslim ediyorlar. O da bakıyor, ne var? Fransa Portekiz genç milli takım maçı. Atlayın diyor, gidiyoruz diyor. Gidiyorlar, geliyorlar o Fransa'daki köye. O
2: maçı. 19 yaşına yeni basmış bir çocuğu orada bulup o parayla alıyor.
0: 17 milyon dolar büyük para. Bonservis bedeli. Cristiano Ronaldo Manchester United'e geldi. Cristiano Ronaldo'nun Manchester transfer hikayesi budur.
2: Peki geldik son bölüme. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizi Beykoz efsanesinin, Beykoz takımının ilk günlerinden bugününe taşıyacağız, o günlere götüreceğiz. Evet, Beykoz'u anlatacağız. O da Türk futbolunun en eski kulüplerinden biri. 110 yıl.
0: Fener'den bir sene sonra kuruluyor.
2: 1908.
0: Evet.
2: İşte Beykoz. Evet, geçen hafta bu arada Karagümrük'ü yaptık. Çok şey geldi.
0: Müthiş telefonlar,
2: Karagümrüklülerden sağ olsunlar. Çok arayan, haber gönderen, mesaj gönderen, tekrar yayınlayın diyen arkadaşlar bir fırsatını bulup tekrar yayınlayacaklar o bölümü.
0: Bir de o şeyi dediler onu. Ben anlamadığım için söyleyeyim. İnternete ne olur sokun dediler. İnternete girsin ki oradan arkadaşlar, da hemen bulalım dedi. Karagümrüklüler.
2: Evet.
0: Dedim ben iletiyorum sağ olsunlar arkadaşlara.
2: Öyle bir takımdı Karagümrük. Evet. Bunları hak eden bir takım. İşte oralarda tekrar görebilmek dileğimiz. Bugün de Beykoz'u konuşacağız. Beykoz'da aslında bugün Süper Lig'in ilklerini içinde barındıran bir takım.
0: Tabii ya.
2: İlk gol, ilk maç orada. 2-1'lik maç. İzmir Spor'la Beykoz maçı. İlk gol Beykoz'un yediği gol. İlk penaltı o maçta. Beykoz'un olduğu maçta. Yani Beykoz takımı, işte şöyle bir bakıyorum önümde. Ya çok önemli bir şeyi, süreci.
0: Bu Türk en eskilerinden biri, şu verdiniz ya.
2: Abi şu.
0: Bak. Şurada çok enteresan bir şey söyleyebilir miyim? Ne olur araya girebilir miyim Ender?
2: Evet.
0: En abi. Sağ baştaki kim?
2: En bu sağ benden tabii.
0: Yok, bu yok, benim tarafta.
2: Kim abi?
0: Fenerbahçeli Abdullah Matay.
1: Nereden tanıdın abi onu?
0: Onun yanındaki mi? Yanlış hatırlamıyorum.
2: Ben şu sol tarafa bakıyorum. Zaten fotoğrafta Eker Biçer.
0: O Eker Biçer takım kaptanı.
2: 1.90 küsur boyu. Bak, 93 falan.
0: Abdullah Matay'ın yanındaki yanlış hatırlamıyorsam galiba Nusret. Onun yanındaki de Mustafa Galatasaraylı. Mustafa Yürür. Tabii fotoğraf çok kötü. Ta kim bilir kaç yıl. 50'li yıl.
2: Çok abi tabii.
0: Yani kaleci Sıtkı mı değil. Başka birisi. Yani çok efsane oyuncular yetiştirmiştir Beykoz. Efsane takımlar kurmuştur.
2: Ama o Mehmet Eker Biçer de o takımın kaptanı değil
0: tabii
2: mi?
0: Tabii Mehmet Eker. O dönemde. Tabii Eker Biçer. Ya Mehmet Eker Biçer'in boyu 2 metreye
2: İşte
0: yakın.
2: İşte şurada yine arada bak, stoper mi
0: kaleci
2: oynuyor?
0: Kaleci kim bak. Beşiktaşlı Necmi Mutlu.
2: Vay vay vay.
0: Görüyor musun? Eker Biçer tabii stoper o. Yani sant bak Nusret abi buradan 3. soldan 3. Yine Abdullah Matay bak en solda.
2: Bu tarafta aşağıda.
0: Senin tarafında. Ha. Şimdi Eker Biçer 2 metreye yakın boyu vardı. Tek Eker Biçer'den kafayla top alan kimdi?
2: Kim abi?
0: 1,5 metrelik Mikro Mustafa rahmetli Fenerli.
2: Onu söylerler.
0: Ya evet. Olacak şey değil ya. İnanılmaz yani. Yani bunu ben anlatıyorum. Şimdi millet karikatür canlandırıyordur. O Mikro Mustafa müthiş sıçrardı. Timing tabii ayarlaması. Eker Biker'i deli etmiştir senelerce. Kafasından top alırdı ya. Olacak şey değil. Bir metreden yakın aralarında mesafe var yani.
2: Kelle İbrahim özellikle 1924 olimpiyatlarında da bizim milli takımın ilk yurt dışı maçlarında da tabii forma giyen, tabii, Türk futbolu için de son derece önemli bir oyuncu. Ve bu kulübünde, Beykoz'unda, sonra Altın Ordu'nun da sembollerinden biri.
0: Sembol,
2: ve 1924 olimpiyat oyunlarında Türk milli takımı adına en başarılı isimlerden biri. O takımda forma giyen isimlerden biri. Beykoz için de Beykoz tarihinin en önemli bak, isimlerinden biri.
0: Nusret abi Beşiktaş'ta da oynadı bak. Sol baştan senin tarafından üçüncü.
2: Bunun renkli biraz daha yeni görece takımları da var. 60'lı yıllardan çocuklar. Onlardan getirelim bir iki tane de ekrana.
0: Bak kaleci Manken Nihat Galatasaraylı.
2: Bak altta yazıyor da ya.
0: Öyle mi?
2: Heh. Cemal Adnan, Selahattin, Nihat, Vural, Oral, Garbis.
0: Garbis Fenerli Garbis. Fenerbahçe'de de oynadı. Genç takımdan yetişme.
2: Hangi?
0: En sağ başta.
2: Sağ başta yani, bu taraf.
0: Yani gayrimüslim Ermeni evet, arkadaşımızdır. Ondan sonra Fener'de de oynadı. Sağ bek oynadı, stoper oynadı.
2: Nusret.
0: Evet. Kaleci de Manken Nihat. Nereden Manken diyeceksin?
2: Manken Nihat.
0: Ya o kadar güzel bir fiziği vardı ki bizim foto muhabiri Arif Işıldayan bunun fotoğrafını çekmeye bayılırdı ve isim taktı buna. Manken Nihat.
2: İlginçmiş.
0: Hala sağ Fenerbahçe'de oturuyor. Günde 4 kilometre yürüyor. Ya arkadaş diyorum ya, yorulmadın mı sen be, senelerce top oynadın. Bir... Yok yok diyor, formumu muhafaza ederim, belki yine oynarım diyor.
2: Bir de bu var. Bu da
0: tabii.
2: Bu da 60'ların sonu 70'lerin başı mı çocuklar?
0: En solda oturanlar var ya.
2: Evet.
0: Onlardan top elinde olanın yanındaki üçüncü yani senin tarafından, o da Ahmet. Boncuk Ahmet Beşiktaşlı. Onun yanındaki de bana hiç yabancı gelmiyor. Sanki Mustafa'ya benziyor, eski Fenerli. Gazanfer abi değil mi teknik direktör? Tabii Gazanfer abi. Tabii o. Bu biraz daha yeni bir...
2: Yeni, görece Beykoz. Yeni bir Beykoz, evet, evet.
0: Yani şimdi Şirzat. Şirzat Dağcı. Bak, elinde şey...
2: Selahattin Garbiz, Rıdvan, Hüseyin, Nihat Erdoğan, İsmail, yazıyor Çetin altında, Adnan, he? Şirzat ve Cemal.
0: Bak, elinde şey takım kaptanı filama verecek.
2: Evet. O Şirzat değil mi?
0: İki sene Fener'de, iki sene Beykoz'da. Bir sene Fener'de, bir sene Beykoz'da. Bu da İsmail, o da Fener'de oynadı. En başta oturan. Oturanlar senin tarafından. He. Yani bak Garbis yine var. En soldan senin tarafından. Selahattin yanındaki, Vefa'da da oynadı o en baştaki. Kaleci yine Manken Nihat. Yani takıma bak. Bu da Cemal galiba değil mi? Tabii evet, en baştaki evet, tabii Cemal. O da santrfor gibi oynardı Şirzat abi rahmetli varken. Şirzat Fenerbahçe'nin efsane takımlarında oynamış bir santrfordur. Yani burada Arap Hüseyin var mesela. O buralarda yok o. Hüseyin Rahmi Gömeç'te biz Arap Hüseyin derdik. İstanbulspor'dan geldi Beykoz'a. Rahmetli oldu genç yaşta. O da santraf oynardı. O da çok teknik bir oyuncuydu. Sıtkı, kaleci Sıtkı efsane, Beykoz'un efsanesi. Lakabını biliyor musun? Gopsek.
2: O ne abi?
0: Cimri. Arkadaşları takmış. Çok severdik. Allah rahmet eylesin. Gopsek Sıtkı meşhur. Ya isim takmışlar yani. Demişler ki artık sana bir sütlan. Nedir bu ya? Bu kadar cimrilik böyle. En sonunda Gopsek Sıtkı olmuş. Cemal'i söyledik. Abdullah Matay Fenerli Eskişehir'den gelme. Bak Eker Biçer'e bak bak.
2: Zaten o yükselmeden kaleciyle neredeyse aynı yerde.
0: Şey var, Yılmaz var. Badik Yılmaz Galatasaraylı. Teknik direktörlük falan da yaptı. Vural'ı söyledik. Vural'ın da bir lakabı var. Söyleyeyim mi? Yani bu futbolcuların birbirlerine taktıkları lakap. Köpek Vural.
2: Allah Allah.
0: Neden ama? Müdafaa oynardı. Bir oyuncuyu yakaladı mı abi ısırır abi. Geçmiş olsun, oynayamazsın. O öyle kalmış lakabı. Ondan sonra Selahattin'i söyledik. Eker Biçer'i söyledik. Böcek Ahmet'i söyledik. Beşiktaş'ta da oynadı. Yani Garbis'i söyledik, İsmail'i söyledik. Efendime söyleyeyim, kaleci Manken Nihat'ı söyledik. Aynı Beykoz'da daha evvel yaptığımız Karagümrük gibi, Samspor gibi, Vefa gibi, birçok oyuncu ihraç etmiştir. Yetiştirip bünyesinde.

0: Hatta sonradan o oyuncular gittikleri büyük takımlarda artık emekliliklerine yakın bir zamana geldikle onları tekrar geri almış. Tekrar 2 sene Beykoz'da oynamışlardır. 3 sene artık yaşlarına göre, durumlarına göre. Onlardan tekrar yararlanmıştır. Çok güzel bir kulüpleri de vardı. Ben gitmiştim ta bu bizim Anadolu
1: yakası. Paşabahçe
0: tarafında. Orada. Ondan sonra gidi şuraya bak. Yani hatıralarımız hakikaten canlanıyor yani. Adnan, Selahattin, tabii Nihat, Köpek Vural, top elinde olan. Yani lakabı öyle ya. Aslında dünyanın en şeker adamlarından biriydi. Konuşurduk yani.
2: Evet.
0: Garbis. Oral'ın yani, yanında Garbis. Kadıköy'ümüzün.
2: Ne kadar enteresan. Yani bir dönem bu kadar başarılı olmuş kulüplerin sonrasında sıkıntılı süreçler yaşaması. Belki futbolun içinde bu var ama hani bu kadar makas açık olmalı mı olmamalı mı bilmiyorum. Dünyada da var böyle. Ne bileyim işte, Nottingham Forest'in nerede?
0: Niye geldi? Bak şöyle ama. Bunlar Vefa, Karagümrük, Beykoz yaptık ya.
2: Evet,
0: Kasımpaşa eski. Hepsi semt takımı. Hı hı. Şimdi Beykoz dediğin yerde bunlar top oynarken Koca Beykoz takımı, hı hı, diye adlandırdığım takım oynanır. Beykoz'da 10 bin kişi vardı abi. Bilmiyorum, attım rakamı. Ama Fenerbahçe öyle değil.
2: Anladım.
0: Galatasaray öyle değil. Beşiktaş öyle
2: geniş kitlelere mal olunca işin rengi değişiyor.
0: Değişiyor tabii. Oradan finans alıyorsun. Buradan yardım geliyor. Buradan bilmem ne oluyor. Buradan, bunlar da kendileri çorbayı işte içebiliyorlarsa içiyorlar. Çorbanın artık yapılamaz hale gelişinden sonra da dağılıp bitiyorlar yani.
2: Doğru.
0: Bu Beykozlar, Vefalar, Kasımpaşalar, Karagümrükler o dönemde emniyet, adalet bir aralık battaniyelerin, evet, evet, sahibinin takımı. Bunlar üç büyüklere zamanında çok kök söktürmüştür ama maalesef o kadar yaşayabildiler.
2: Peki, keyifli bir sohbetti Kemal, evet, abi. Teşekkür ediyoruz.
0: Lakaplar haftada, nasıl ama?
2: Evet evet. Bu hafta da Bir Zamanlar Futbol'un sonuna geldik efendim. Size de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları olsun. Hoşça kalın efendim.

Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi yine transferleri konuşacağız. Fazlasıyla isim masada konuşulan çok önemli isimler var. 2 saat boyunca Nevzat Dindar.

0: Cezye. Yani dediğim gibi dolu dolu bir transfer raporu değerli izleyenler sizleri bekliyor. Kartal abi başlayacağız ama sanıyorum senin evet. Söylemek istediğin birkaç şey var. Onlarla başlayalım.
1: Bir teşekkür mesajı vermek istiyorum. Babamın vefatı dolayısıyla hem gelen hem arayan, başta Sayın Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Aykut Torunoğulları, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, eski yöneticiler, eski başkanlardan Serdar Bilgili sağ olsun aradılar, sordular. Ahmet Nurçebi, Hasan Arat, Engin Baltacı, birçok isim sağ olsunlar beni bu konuda yalnız bırakmadı. İsmail Cevahir, Ahmet Ateş, yani birçok isim. Yani burada birini söylemedim, biri olmuyor. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Turkuaz Medya Genel Müdürü Sayın Haluk Çimen Bey ve Müdürümüz Ender Bilgin de arayarak taziyelerini ilettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Bu zor günde beni yalnız bırakmadılar. Eski sporcular Rıza Hoca, Ertuğrul Hoca, birçok isim geldi. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum.
0: Bir kez daha başın
2: tekrar
0: sağ
2: başın
0: olsun.
2: Sağ olsun.
1: Sağ olun Nevzat'cığım.
0: Şimdi Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de tabii bugün divan vardı. Divanda Başkan Aziz Yıldırım'ın çok önemli açıklamaları vardı. Olacak transferlerden geçmiş dönemde yapılan transferlere ve işin mali boyutuna kadar önemli açıklamalar vardı. Sevgili Nevzat, bir tane santrfor alacağız dedi. Önümüzdeki hafta bitecek muhtemelen dedi Aziz Yıldırım. Aslında Leao gündeminin konuşulduğu bir noktada. Çünkü çok yabancısı var Fenerbahçe'nin. Bir yabancı transferi maksimum iki tane diye konuşuluyor ama başkan tabii sayı vermedi ama bir santrfor daha alacağız dedi. Greenwood, Ake ve Muriç transferlerine 138 milyon euro para harcadık dedi sözleşme sonuna kadar. Hem bonservis hem maaşlar dahil. Gerçekten yine başkandan önemli açıklamalar geldi. Kante ile de ilgili açıklama var. Ona az sonra geliriz ama istersen bunları değerlendirerek başlayalım.
2: Net bir şekilde adını koyması bence önemli. Bir santrfora ihtiyacımız var dedi. Çünkü Fenerbahçe'de senin de söylediğin gibi yani bir kanat transferi olabilirdi. Muhtemel senaryolardan bir tanesi Leao'nun öncelik olduğu. Fenerbahçe'nin iki tane santrfor ihtiyacının olup olmadığının tartışıldı. Talisca kalır mı kalmaz mı? Sidiki Şerif'le ilgili geleceği tartışılırken bence yürekleri su serpecek Fenerbahçe açısından bir açıklama oldu. Net bir tarif de bulundu. Pozisyonunu belirtti. Fenerbahçe Vedat Muriç'in üstünde birinci sınıf bir, yani Vedat da bence o kategoride ama birinci sınıf bir golcü alacağını başkan beyan etti. Ben bu noktada teşhisin doğru konulduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe açısından teşhisi doğru konmak önemliydi. Bizim neye ihtiyacımız var? Hangi pozisyonlarda eksikliğimiz var? Hangi transferi yaparsak bu takım iki tık seviye atlar. Bunun değerlendirmeleri yapılmıştır ve Fenerbahçe'nin geçen sezon çok tartışılan o golcü problemi Vedat'tan sonra, ki Vedat henüz izleyemedik, birinci sınıf alınacak bir golcüyle giderilecektir. Burada çünkü Fenerbahçe'de bu mesajla beraber gidecek oyuncular konusunda da bence fotoğraf netleşmeye başladı. Yani Fenerbahçe'de Vedat'ın yanına bir golcü de alıyorsanız gidecek oyuncular konusunda bence artık mesaj net. Artık bununla ilgili haberler yapılacaktır. Fenerbahçe'ye yakın arkadaşlarımız istihbaratlarını paylaşacaktır. Ben Talisca'nın biraz denklemin dışına çıkabileceğini düşünüyorum. Sidiki Şerif dışında.
0: Yani orada çok bence sürpriz gelişmeler de yani olabilir diye düşünüyorum ama geliriz gideceklere.
2: Şeyi biraz biliyoruz en azından. Şimdi Fenerbahçe Leao için bir çıkarma yaptım. Ciddi bir bedelde İtalyanlara önerdi. Şimdi o değerlendirme aşamasında sonra Galatasaray'da devreye girdi vesaire. Ama ben birinci sınıf bir golcü alacağım, daha doğrusu bir santrfor alacağım demek bir kere beklenti farklı bir noktaya çekmek demek.
0: Biraz da Leao gündeminden uzaklaştırdı böylelikle.
2: Bu stratejik bir açıklama ama acaba Leao konusundaki o ezeli rekabete karşı bir atak mı? Pozisyon alma mı? Bunu zaman gösterecek ama Fenerbahçe eğer bir golcü transferine giriyorsa bu beklentilerin artmasına yol açacaktır ki adı geçen bazı oyuncular vardı. Bilemiyorum, Girassi konusu yine Fenerbahçe için.
0: Aynen, Girassi yine yazılıp çiziliyor. Yani başkan açıklamasından sonra yeniden böyle alevlenen bir konu oldu.
2: Yani şimdi şöyle bakıyordur bence Fenerbahçe başkanı, teknik direktörü,

0: futbol aklı. Bizim rakibimiz kim? Galatasaray. Galatasaray hangi pozisyonda fark yaratıyor? Sadece bir pozisyonda fark yaratabiliyor. Forvet. Santrfor konusunda Galatasaray fark yaratabiliyor. Victor Osimhen olduğunda biz başka bir takım izliyorduk. Olmadığında başka bir takım izliyorduk. Fenerbahçe bu pozisyona takımın gücünü, seviyesini arttıracak bir hamle yapabilirse ki bu hani sıradan bir tercih olmayacaktır. Yani Fenerbahçe şu saatten sonra alacağı golcü Avrupa piyasasında adı geçen, geldiği takımda fark yaratabilecek, girdiği pozisyonların önemli bir kısmını değerlendirebilecek özelliklere sahip bir golcü mutlaka alacaktır. Şimdi Galatasaray'a baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Geçtiğimiz dönemlerde başarılı olan takımlara bakalım. Trabzon şampiyonluklarında da keza aynı şekilde, Trabzon şampiyonluğunda da ya da Trabzon'un başarılı olduğu dönemde de Sörloth, Cornelius, Oanaccio. Fenerbahçe'ye baktığımda Fenerbahçe, Galatasaray en azından Icardi'si, Gomis Icardi ve Osimhen'le bu şeyi yakalayabildi. Bu seviyeyi, çıtayı her zaman yukarı çıkarabildi. Trabzon onu yakalamış, Beşiktaş zaman zaman yakaladı ama Fenerbahçe'ye baktığımızda son yıllarda en çok gol atan Valencia'da dahil olmak üzere ben hakikaten Fenerbahçe'yi alıp götürür diyebileceğim, geçmişten böyle hani yolda gelirken de düşünün, Fenerbahçe'de kimler oynadı? Geçmişte çok önemli golcüler oynadı.
1: Tabii canım, kimler geldi?
0: Şimdi Anelka'lar. Kimler? Anelka'yı geç, mesela Anderson.
1: İşte
0: Hoydon.
1: Van Persie.
0: Şeye bakıyorsun, Kejman'ından Kostadinov'una, ya bunlar hep A plus golcülerdi zaten.
2: Hoydon döneminden sonra bir benim hatırladığım Musa Sow var. Onun dışında da Yani Fenerbahçe noktasında böyle çok taraftarı heyecanlandıran, mutlu eden bir santrofor yok gibi.
0: Sen bir Oanaccio bulamadın. Sen bir Cornelius bulamadın. Sen bir Sörloth bulamadın. Sen bir Mario Gomez bulamadın. Beşiktaş'ta başka kim var abi?
1: Aboubakar vardı.
0: Aboubakar.
1: Tabii Aboubakar. Bak şimdi Aboubakar tam Fenerbahçe'nin aradığı tarzda şu an. Çünkü şeyi var Fenerbahçe.
2: Vedası
1: var.
2: Şeyi... Profili diyelim yani.
1: Profili yani. Profili derken.
0: Sen kaç senedir şampiyon olamamışsın?
1: İsim olarak değil.
2: 12.
0: 12 senedir şampiyon olamadıysan üst düzey bir golcün olmadığı için
2: Soldado, Jansen, Simani gibi isimler geçti.
0: Vedat'ı şey yapmıyorum. Vedat bence her takımda bulunması gereken golcülerden bir tanesi ama net bir bitirici değil. Ki buna rağmen kendini geliştirdi. Ama diğer takımlara baktığımızda farkı burada yarattılar. Galatasaray Gomis'te, Galatasaray Mauro Icardi'de, Galatasaray Victor Osimhen'de. Beşiktaş Aboubakar diyorsun, Mario Gomez diyorsun. Fenerbahçe'nin de bu teşhisi 12 sene sonra da olsa doğru koyduğunu düşünüyorum.
3: Kartal abi şimdi gidecekleri az sonra konuşuruz ama şu Greenwood, Hakem, Muriç transferleriyle ilgili mali boyutu da bir sormak isterim. 138 milyon euro harcadık dedi başkan. Nasıl buldun bu 3 oyuncu için yapılan harcamayı? Yani şöyle, fiyatlar yüksek, bunu kabul ediyoruz ama hani böyle bir bilanço çıkınca da bundan sonra gelecek transferler de olacak. Evet, Fenerbahçe limitlerin içinde, bir sıkıntı yok. Başkan söyledi. Fenerbahçe'nin kaynakları da var ama hani bedel de oldukça yüksek görünüyor.
1: Şimdi bugün ayrıca Fenerbahçe'nin borcu da açıklandı. 28 milyar TL'ye dayanmış durumda. Keza Beşiktaş'ın da aynı. Şimdi borçlar artık kulüplerin çığı gibi artmaya devam ediyor ki ilerleyen dönemlerde ben daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü transfer piyasası öyle bir çılgınlaştı ki Avrupa'yı artık biz geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Bu da doğal olarak Osimhen'in transferinden itibaren gerçekleşti. Yani Galatasaray Osimhen'i alarak Türkiye Süper Ligi'nin bir rekorunu kırdı. Ardından tabii ki hala o rekor kırılmış değil ama bakıyorsunuz işte Beşiktaş Salah'a gidiyor. Yıllık maliyetleri. Fenerbahçe işte Greenwood'u alıyor, Ake'yi alıyor, Vedat Muriç'i alıyor. Başkan kendi açıkladı. 138 milyon euro harcadık dedi. Bunlar büyük rakamlar. Ya bunlar az buz rakamlar değil. Ama şöyle de bir gerçek var. Fenerbahçe açısından baktığımızda bu tarz maliyetli transferleri Fenerbahçe hep yapıyor. Hep yapıyor. Geçmişten beri, yani Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlığa seçildiği dönemden şimdiki döneme kadar olan süreçte gerek kendisi gerek diğer başkanlar hep maliyetli transferler yapmışlar. Hep maliyetli transferler. Bir Ali Bey döneminde çok çok iyi satışlar oldu. O tarafı ayrı koyalım. Evet, Ali Bey de maliyetli transferler yaptı ama satış anlamında Fenerbahçe bu ligin üstünde

0: rakamlara ulaştı. Şimdi bakıldığı zaman tablolar tabii ki mali yönden iyi değil ama alınan oyunculara geldiğimizde bir Greenwood'u alıyorsunuz. Yani 24-25 yaşında bir düne kadar İngiliz bir takımın oyuncusuydu. Öyle bir oyuncu alıyorsunuz ki Avrupa'nın önde gelen oyuncularından biri, geçen sene de iyi işler yapmış. Ake'yi alıyorsunuz. Keza aynı şekilde o da Manchester'da yine Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsunuz. Premier Lig'de oynayan bir stoperi getiriyorsunuz ki Fenerbahçe'nin bu tarz bir stopere ihtiyacı vardı. Vedat Muriç alıyorsunuz. İçlerinde belki yani bakıldığı zaman daha böyle isim olarak daha alt bir kategori diyebilirsiniz ama onun da maliyeti var. Yani bonservisi var, aldığı para, onun da bonservisi falan 20 milyon eurolara yaklaşık. Yani Fenerbahçe 3 oyuncuya harcadığı para bu. 138 milyon euro başkanın kendi ağzından açıkladı. Maliyet olacak. Maalesef diyorum ki keşke olmasaydı. Yani bu rakamları kulüplerimiz çıkmasaydı. Ama artık bu futbolun bir bakıma da acı gerçeği. Yani ülkemizde de artık o eski rakamlar telaffuz edilmiyor. Yani gerek oyuncuların aldığı paralar, gerek ödenen bonservisler müthiş şeylere yaklaştı. Bir tablo oluşmasına neden oldu. Kolay değil. Ha, geliriniz varsa tabii ki yaparsınız. Geliriniz yoksa bence geliri tablosunu oluşturana kadar biraz daha böyle ağırdan gitmelisiniz. Şimdi Galatasaray mesela Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Gelen bir parası var. Diğerleri öyle değil. Mesela Fenerbahçe gidemiyor. Beşiktaş gidemiyor. Hiç yoktan oradan bir para geliyor.
1: Fenerbahçe de gidebilir.
0: Fenerbahçe bu sezon itibariyle gidebilir. Onu söylüyorum. Yani geçtiğimiz dönemler için söylüyorum. He, yalnız şu kısa dönemde Aziz Bey'in harcadığı paranın dışında geçen sene Saadettin Saran'ın aldığı sırf Kante'ye verilen parayı da konuşmak lazım. Yani Fenerbahçe'nin borçlarının artmasında şu kısa dönem değil. Geçtiğimiz dönemlerden de gelen bir tablo var.
1: Abi katılıyorum,
0: tablo
1: ama
0: böyle yükseliş gidiyor.
1: Çok öne koymak, yani şimdi başkanı anlıyorum. Önceki yönetime oldukça kızgın mali tabloda. Ama hani yani şimdi bunlar da hem oyuncu cephesinde hem Avrupa'da, yani çok bu açıklamalar yankı bulabiliyor, her yere ulaşıyor artık bu açıklamalar. Şimdi planlama yapacaksınız, yani bilmiyorum, kafamda biraz soru işaretleri oluştu şu anlamda. Şimdi Fenerbahçe maaşından dolayı ve işte başkanın söylediği imaj haklarından dolayı Kante'yi muhtemelen elden çıkarmakta çok zorlanıyor, zorlanacak da. Ama belli ki bugün yapılan açıklamada hani bu mali şartlar gerçekleşsin, yarın sabah Kante Fenerbahçe'den ayrılacak.
0: Ama ayrılacak da şimdi oyuncu, tamam hadi göndermek, sen kararı aldın. Gönderirken acaba oyuncu, kendi maaşına bakıyorum ben, o maaşı Avrupa'da bir takım karşılayabilecek mi? Bence çok çok çok çok zor.
2: Avrupa'da girmez zaten.
0: Çok çok zor. Artık o imkansız denecek kadar.
2: Fenerbahçe'de geçtiğimiz dönemlerde o kadar büyük yanlışlar yapıldı ki ben hani bu yüksek maliyetine ve elden çıkarılmasının neredeyse çok zor, imkansız gibi gözüken Kante'nin bunlar içerisinde masumu olduğunu düşünüyorum.
0: Yani Kante yani
2: hala Fransa milli takımı oynamadı belki ama hala Fransa milli takımı. Hala bir piyasası var. En azından Kante ben gidiyorum. Yani Kante bunu hissettiği anda zaten gidecektir. Fenerbahçe en az hasarla bu işten sıyrılır. Ama Kante'ye gelene kadar o parça parça Kante'nin çok üzerinde hakikaten zararlar var.
0: Doğru canım, işte gitti.
1: Ama burada sıkıntı biraz şöyle aldın. Bence. Şimdi İsmail
2: mesela Diego
1: Hoca,
2: Carlos. Mesela Diego Carlos tabii, ne olacak?
1: Obambaşa bir baka.
0: Beka duruyor.
2: Beka'ya 10 milyon oyuncu vermişsin. Yani Kante kısa bir sürede olsa Fenerbahçe taraftarını en azından mutlu etti. Belki başka bir ortama gelseydi, orada santrfor eksik olmasaydı Kante başka bir futbol oynayacaktı. Etkisini daha farklı gösterecektik. Ben hala hazır bir takımda Kante'nin zekasıyla, futbol bilgisi, ki bir dönem kendi pozisyonun en iyi oyuncusundan bahsediyoruz ve hala Fransa milli takımına çağrılan, değer gören bir oyuncu.
1: Ben Kante'den çok çabuk vazgeçildiğini düşünüyorum.
2: Ya bu kadar, aynen öyle. Yani Kante bu kadar da değersizleştirilecek.
0: Yok tabii değil. Maliyeti yüksek. Değil. Tabii. Yani maliyet anlamında.
2: Yönetimler arası kulüp içinde bu tarz siyaset olur. Yani burada da mevcut yönetim bir önceki yönetimi eleştiriyor. Aziz Başkan da haklı. Ortada böyle mali bir tablo var. Ama önceki yönetimi de ben de çok iyi hatırlıyorum. Kante mutlu etti insanları. Kante, bu transferi herkes istedi.
1: Kante ayrılırsa Fenerbahçe'yi bence bekleyen şöyle bir zorlu senaryo olabilir.

0: Şimdi Fred'in kalmasını istiyor İsmail Hoca. Hatta Atletico Mineiro temsilcilere geldi, görüştüler ama yine de bir sonuç alınamadı. Çünkü İsmail Hoca ısrarla Fred'in kalmasını istiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin planı Fred kalsın, Kante gitsin olabilir ama şimdi senin Mason Greenwood'un var, senin Asensio'un var. Sen alırsan senin Leao'un olacak. Santrafor'da Muriç'e de başkanın dediği Santrafor. Kim çekecek geride yükü? Sadece Guendouzi Fred ikilisi bence yeterli olmayabilir. Guendouzi müthiş oynuyor ama bence Guendouzi Kante Fenerbahçe'nin ön hattı için çok önemli iki tane isim. Yani Kante'den bu anlamda ben biraz çok hızlı vazgeçildiğini düşünüyorum. Fenerbahçe çok zorlayabilir sezon içerisinde bu iş. Eğer gerçek olursa.
1: İşte İsmail de var orada. Belki yani o şeyle kapatabilir. Bir de kontenjan. Yani o da bir sıkıntı. İsmail, nasıl yapacaklar?
2: İsmail Guendouzi yaratıcılıktan uzak bir ikili. Yani orada Guendouzi savaşçılığı, Kante'nin zekası, oyun yönlendirmesinden bir rejiste olması. Ya Fenerbahçe zaten ağırlıklı olarak oyunu rakip yarı alanda oynayan bir takım. Bu noktada ön tarafa yapacağınız hamleyle beraber belki hani senin de söylediğin gibi Kante takım içerisinde farklı bir hüviyete bürünebilir.
1: Tabii bir de şimdi hani, şu var.
0: Oyun planını bilmiyorum. Bence Kante'ye muhtaç gibi görünüyor şu anda isimlere baktığımızda.
1: Doğru, bir de şu var Ömer. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gitme durumu var Fenerbahçe'nin. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa Kante tarzında oyuncuya ihtiyacınız var.
0: Bir de
1: hem tecrübe
0: gelecek,
1: anlamında.
0: Kante, Guendouzi, İsmail oynayacaksın tabii. Mesela yani o, böyle bir merkeze de ihtiyacın
1: yapacak,
0: var.
1: Hoca yapacak. Yani şu da, ama şu da var. Yani hocanın belli ki bir Fred ısrarı var. Geçtiğimiz dönemden kalma bir sempatisi var yani Fred'e karşı.
0: Var ama ben Fred'i hiç Fenerbahçe tutuyor. Temposunda görmedim.
1: Yani şu an değil ama işte ne yapacak? Ona göre şey bulacak yani bir çaresini.
2: Kartal abi, ben İsmail Hoca'nın yani tamam, İsmail Hoca bu geçmişte bahsettiğin oyuncularla belli bir şeyi yakaladı, başarı yakaladı ama yani sonuçta burada çok takılmamak lazım. Yani şimdi İrfan Can ısrarı zarar verebilir. Fred ısrarı zarar verebilir. Elinde senin futbolcun Kante. Yani Kante varsa bence bunu bir değerlendirmek lazım.
1: Kesinlikle canım, yani doğru söylüyorsun.
2: Ha, maliyet olarak 11 olmaz, 9 olur yani. Kante zaten 2 milyon oynayacak adam değil.
1: Ya zaten oralardan oyuncu, yani Suudi Arabistan, o Körfez bölgesinden getiriyorsan adama zaten en azından o parayı vermen lazım. Ya da üstünü vermen lazım ki gelsin. Fenerbahçe onu yaptı. Mesela şimdi aynı şey işte Sala konuşuluyor habire. Oraya gitmemesi için o paraya yakın bir parayı vermen lazım yani.
2: Az önce mesela Fenerbahçe bir golcü transferi yapacak derken diğer örnekleri, işte Türkiye Ligi'nde diğer takımların yaptıkları ve akıllarda kalan oyuncuları söyledik. Fenerbahçe'de aklımıza gelen oyuncular hep Aziz Bey'in döneminden kalma, 10 küsur sene öncesinden kalma isimler. Aziz Bey aldı oyuncuları. Mesela normal şartlarda Ali Koç bunu vaat ediyor. İsim, işte ne bileyim, gençliği, işte futbol sevgisi, Fenerbahçe sevgisi. Ha, diyorsunuz ki Ali Koç birinci sınıf bir golcü alır. Ben Ali Koç döneminde hani böyle çok hatırlamıyorum. En azından benim aklımda. Ha, Dzeko dersin belki, Dzeko. Ama Dzeko da artık son döneminde geldi. Yani o tam şeyini bulamadı.
1: Bence geldiğinde iyiydi. Yani giderken bile benceydi. Bak ben sana söyleyeyim, kaç yaşta geldi hala oynuyor. Geçen sene ben de onu, ben hatta gittiğinden sonra Fenerbahçe Dzeko'yu arayabilir dedim. Fenerbahçe Dzeko'yu aradı. Yani o tarz bir santraforu
2: sonuçta yani final oynayıp geldi. Yani öyle
1: tabii,
2: şey
1: tabii
2: var.
1: Yani geldiğinde hazırdı yani. Tadiç'i de aradı Fenerbahçe. Yani şimdi bakıyorsun Vedat Muriç, sadece Vedat Muriç de olmaz. Şey, taraftarı da kesmez. Hakikaten camiayı da kesmez. Bu ben Muriç'in kötü oyuncu falan olduğu anlamında değil. Fenerbahçe'nin hedeflerini gördüğümüz zaman, harcanan paraları gördüğümüz zaman tek santrofor Vedat Muriç olamaz.
2: Mesela ben,
1: olmamalıdır da.
2: İsmail Hoca'nın mesela Fenerbahçe'nin futbol aklındaki Oğuz Hoca değil mi?
1: Oğuz Hoca, İsmail Hoca'yla beraber işte hareket ediyor.
2: Kante ile ben Dünya Kupası'ndan dolayı belki bir araya gelememişlerdir ama ya ben bir takımda sorumlu biri olsam o takımın bir idarecisi, bir işte yardımcı hocası gibi yaklaşır. Kante'nin fikirlerini dinlerim. Ne yapmamız lazım? Kante sonuçta bunu en dipten olması imkansız ve belki de unutulmayacak şampiyonluğa imza atan baş aktörlerden bir tanesi. Değil mi? Bu Leicester'da başardı.
3: Tabii tabii.
1: En tecrübelisi ya takımı.
2: Ve Fransa milli takımı olan bir oyuncu. Dolayısıyla yani Kante bu kadar kolay denklemin dışına çıkmamalı.

0: Bilemiyorum, Aziz Başkan ismini bu şekilde telaffuz ettiyse belli ki onunla ilgili radikal bir karar alınacak.
1: Evet.
0: Ama Kante'nin piyasası vardır. Yani Fenerbahçe birçok futbolcuda ettiği zararı Kante'de etmez diye tahmin ediyorum.
1: Burada zaten en büyük, yani o konuda olabilir ama en büyük şey, sıkıntı eğer olursa, Kante'nin kendi alacağı para. Ya onu diyorum ben, yani istediği parayı bundan sonra bulabilir mi? Ben Fenerbahçe'deki alacağı...
0: Avrupa'da biraz zor tabii.
1: Avrupa'da zor. Tekrardan şeye döner mi? Körfez ülkelerine bilmiyorum.
0: Ama ben Amerika'ya gitmek istiyorum.
1: Amerika olabilir.
0: Çok rahat gider.
1: Amerika olabilir, doğru. MLS'e gidebilir.
2: Ama MLS'te de yani maaş yükümlülüğü...
1: Değil mi? O kadar verebilirler.
2: Farklı
1: o
2: da değerlendiriliyor. Her oyuncu için değil. Yani tamam, Kante özel oyuncu ama bir maaş baremi var. Yani buradaki maaşa çıkamaz zaten MLS.
1: Bak ben...
0: Ya yakın dönemde Ali Tahat'ta mıydı Benzema?
2: Evet evet. Kante de aynı takımdaydı.
0: Çıkacağız dediler ya da bir sene kontrat vardı, yeni kontrat yapmayacağız dediler. Mevcut kulübünde alıyorsa yıllık 50-60, gideceği kulüpte de zaten Suudi Arabistan'da 38 yaşındaki oyuncudan bahsediyorum. Benzema 38 yaşında bu arada. Benzema'ya 2 sene 3 sene kontrat verecek ve senelik en az 40-50 verecek kulüpler var zaten Suudi Arabistan'da.
2: Tabii tabii.
1: Orada da zaten iyi şeyler yaptı. Ya tabii ki şimdi oyuncunun şeyine göre, ama yani Fenerbahçe'nin planlarının da artık bir an önce böyle yavaş yavaş değil, hızlı bir şekilde hayata geçmesi lazım.
0: Ha, bunu derken şu döneme kadar yapılan transferlere, söylemlere bakacak olursak da teşhisin doğru konulduğunu görüyorum. Yani şimdi mesela golcü iddiası söylemi yine doğru bir tespit.
1: Lazım i̇şte
0: Greenwood,
1: yani, tabii ihtiyaç.
0: Ake, Vedat, bunlar hep doğru transferler.
1: Hepsi ihtiyaç. İhtiyaç. Mesela geçmişte zaman zaman onu yapıyordu Fenerbahçe. İhtiyaç olmayan transferler. Diğer kulüpler de yapıyordu ama Fenerbahçe daha çok yapıyordu. Şimdi bu üç transfere bakıyoruz. Zaten hepsi santrofor alman lazımdı yani. İlk etapta aldın Vedat'ı. Kenar oyuncusu aldın. Avrupa'nın en önemli oyuncularından birini getirdin. En önemli stoperlerden birini aldın ki hep buradan bas bas bağırdı herkes, hepimiz. Çok kaliteli lider bir stoper alması
0: sol
1: lazım.
0: Sol stoperde
1: Fenerbahçe
0: olabilecek en iyilerden biri.
1: Aldı. Böyle bir screen yarın yana sola alabileceğin lider bir stoper almanla. Onu da aldılar. Aslında şeyler, taşlar oturuyor. Bu üç oyuncu için kimse bir şey diyemez. Ama şimdi bakıldığı zaman mesela bir sakatlık yaşayan Vedat Muriç var. Durumu nedir? Nasıl olacak? Nasıl dönecek? Şimdi Fenerbahçe tekrar tur için oynayacak. Yani santrfor bölgesinde Vedat iyi de olsa, zımba gibi de olsa illaki bir santrfor alman lazım. İllaki. Yani o da ismi tartışılmayacak. Yani günü gelir ikili oynatırsın.
0: Belki şöyle düşünüyor olabilirler Kartal abi. Kante, Gendouzi aslında birbirini tamamlayan bir ikili. Biri savunma özellikleri, diğeri oyun kurma özelliği ön planda olan bir ikili. Ama orada hemen önlerinde oyun kurucu ya da serbest pozisyonda Asensio varsa bu takımın direnci düşebilir. Savunmada problemler yaşayabilir. Geçişlerde problemler yaşayabilir. Belki bunu düşündüler. Orada direnci biraz daha arttırmaya yönelik bir düşünce
1: olabilir.
0: İçerisinde olabilirler. Ama yani Kante dediğim gibi o kadar kolay vazgeçilebilecek bir oyuncu değil aslında. Yani Kante varsa esas oyun ana planı Kante'ye göre kurgularsın.
1: O da var, çok doğru. Ama şu da bir gerçek var. Bilemiyoruz ki, belki yani Aziz Bey bugün konuştu. Belki o oyuncu tarafından da bir rahatsızlık var. Yani oyuncu da belki gitmek istiyor olabilir. Onu bilemiyoruz
2: ya
1: yani.
2: Şimdi Kante'nin ismi bu kadar net bir şekilde söylendiyse,
1: var bir şey.
2: Konuşulduysa ya oyuncu tarafı ya
1: tabii,
2: Fenerbahçe tarafı.
1: Var.
2: Yani bir düşünce var bence.
1: Bence var. Ben oyuncu tarafından da bir rahatsızlık
0: oyuncu
1: olabilir.
0: Oyuncu tarafından niye rahatsızlık olsun ki abi?
1: Belki aradığı şey ortamı bulamadı. Oyunu geçen sene...
2: Yo, rahatsızlık derken hani teklif varsa ayrılabilir
1: mi? Yani gitmek o anlamda var. Rahatsızlık. Yoksa maaş
2: ama
1: olarak...
2: Az önce Nevzat'ın dediği önemli. Talişka ayrılabilir ya. Zaten konuşuyorduk.
1: Talişka'nın durumu konuşuluyor.
2: Zaten konuşuyorduk
1: doğru.
2: Ama şimdi şöyle de bir profil haline geldi Talişka. Şimdi Gornik maçında turu aldı.
1: Santrafor oynuyor.
2: İşte atıyorsun içeriye. Hani geçen sezon içinde söylüyorum. Ya bir yarım saat 40 dakikada bile en büyük gol kozlarından bir tanesi. Şimdi böyle bir oyuncuyu Fenerbahçe'ye kaybetmek ister mi? Bilmiyorum ama yer yok baktığımızda.
1: Santrafor da gelirse... Nerede oynatacaksın? Asensio var.
2: Ya şöyle Asensio, sayalım yani.
0: İşte
2: Ederson,
0: orada Greenwood, Asensio. Zaten Talisca'ya yer yok onda.
2: Ederson. Tabii. Fenerbahçe'nin hani ortalama yani tahmini kadrosunu sayalım 11'ine. Ederson kalede. Semedo, Osterwolde, Bekler'de. Skriniar, Ake. Tandem'de.

0: Önde Gendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriç ya da gelecek olan santrafor. Şimdi bu denklemde Ederson kalacak gibi bir Skriniar, Ake bence dokunulmayacak isimler.
1: Savunma belli zaten. Savunmada bir şey
0: Oster
1: yok.
0: Osterwolde de yani belki olabilir ama hadi diyelim 4. Semedo'yu saymadım şu anda. Gendouzi 5. Kante 6 diyecektim, bugün soru işareti oldu ama hadi 6 diyelim. Greenwood 7, Asensio 8, Muriç 9, gelecek santrafor 10.
1: Şimdi Fred.
0: Şu an Fred dışarıda, evet. Talisca dışarıda, Semedo dışarıda. Yani Fenerbahçe bu denklemde daha çok zorlanacak gibi.
1: Onu diyorum yani, bir de...
0: Bir de Leao konuşuluyor tabii, bunların dışında.
1: Ha, Leao ihtiyaç mı bilmiyorum. Ben çok ihtiyaç olarak görmüyorum hocam. Ha, şu var. Kerem ne olacak? Kerem'in durumu nedir? Yani
0: Kerem'e de bir teklif gelirse göndermek istiyor.
1: O zaman yani Rafael Leao'yu alıyorsan Kerem'in durumu ne olacak? O zaman soru gidecek demektir. Ya da Kerem zaten böyle bir şey iyi başlamadı. Hazırlık maçları, o geçen oynadıkları maç iyi bir Kerem yok ya, sanki mental
0: Kerem
1: anlamda biraz sıkıntı. Evet.
0: Ama yine sezon sonu 15 gol 10 asist var.
1: Yani. Kerem yani iyi oyuncu, Kerem'e bir şey diyemezsin ama Kerem'in de ben kafasının böyle biraz karıştığını düşünüyorum ki, hatırlayın bir söylentiler vardı, o da Ali Tiyat falan ilgileniyor diye. Gidecek mi diyecek yani, böyle bir şeyler çıktı.
2: Fenerbahçe'de oynuyorsan kafan karışmaz yani, sonuçta senin için olabilecek bir lütuf yani, sana en güzel fırsat, en güzel zaten
1: öyle,
2: imkanlar
1: tabii
2: sunulmuş. Çocukluk aşkım dediğin yere gelmişsin, iyi para kazanıyorsun, iyi takım futbolcusun. Yani senin sosyal medyadaki yorumlara ya da genel işte eleştirilere, bunlara takılmaman gerekiyor. Sonuçta ayağa kalkma, mental olarak çok güçlü olman lazım. Kerem aslında Galatasaray'da da problem yaşadığı dönemler oldu. Ayağa kalktı, başarılı oldu. Şimdi bu kadar kolay vazgeçmemesi lazım. Yani şimdi sen bütün hayalini, her şeyini Fenerbahçe'de oynayacağım diye gerçekleştirip bir anda iki başarısız sonuçta ya da iki eleştiride vazgeçiyorsan, yani çok kolay vazgeçmektir. Mental olarak zayıf olduğun anlamına gelir.
1: Doğru.
2: Sonuçta Benfica'yı bırakıp Fenerbahçe'ye geldin. Çok kolay bir şey değil bu. Bir futbolcu için Benfica en top seviyenin bir altı. Bir sonraki aşama değil mi?
1: Zaten niye
2: belki bambaşka bir yer olacaktı.
1: Tabii canım, niye geldin dedik yani. Ya ben açık konuşayım, ben Kerem'in yerinde olsam gelmezdim. Gidiyorsan gelmeyeceksin arkadaş, sabredeceksin.
2: Ha, ben para, direneceksin benim yani. İçin maddiyat, he, kariyer artık ben.
1: Olmaz
2: genç
1: işte.
2: Genç yaşta doygunluğa ulaştım diyorsan.
1: O ayrı mesele.
2: Artık yani başarılı
1: yani
2: olmaz
1: daha
2: zaten.
1: Oradasa bak, demek ki biraz mental problem var Kerem'de. Yani orada da savaşmaktan vazgeçti, tekrar döndü. Bunlar olmayacak yani, orada mücadele edeceksin. Fenerbahçe'de de öyle. Kerem yetenek anlamında kim Kerem'i eleştirebilir?
2: Mesela bak, Orkun öyle ya da böyle transfer edildiği gün eleştirildi.
1: Evet, Orkun'a da neler
2: bu
1: dendi?
2: Bu para verilir mi?
1: Evet.
2: Hani bu para verilir mi?
1: Doğru.
2: Orkun zaten Liverpool, Real Madrid ayarında bir oyuncuydu. Her zaman o seviyede bir oyuncuydu. Ama Beşiktaş için biraz lüks bir transfer.
1: O dönem doğru.
2: Serdal Başkan eleştirilmişti. Doğru yaptığını görüyoruz. Orkun Beşiktaş'ta zaman zaman bir bocaladığı dönemler oldu.
1: Tabii,
2: çevresinden dolayı. Ama Orkun ayağa kalkmasını bildi. Ve aslında Kerem'le de iyi bir diyaloğu var. Kerem'in Orkun'u örnek olarak kendine belirlemesi lazım. Yanındaki oyuncu biraz da aynı dili konuşabildiğin oyuncu olursa, belli bir seviyede oyuncu olursa sen kendini bulabilirsin. Orkun bu seviyeye tekrar kendini bulduysa neden Kerem kendini bulamasın?
1: Ya illa bulabilir. Yani sezon başı. Çünkü baktığında biraz fizik olarak da ben şey gördüm. Geride gördüm. Ha, burada da şu var.
2: Bu şey de var.
1: Hoca toparlayacak.
2: Hedef gösterildiğini ben de sosyal medyada görüyorum. Kerem şu kadar top koy. Yani bir tahammülsüzlük var.
1: O da var.
2: Bir hedefe koyma var. Bir hedef gösterme var. Kerem de bundan etkileniyor. Aslında hani böyle kendini bulabilse devamı gelebilecek bir oyuncu. O şeyi yakalayamadı. O kıvılcım.
1: Evet.
2: Ona ihtiyacı var aslında.
1: Şeyden de etkilendi diye düşünüyorum.
2: Dünya Kupası da götürdü geri.
1: Tabii. Geldiğindeki işte ödenen paralar falan, ya rakamlar. Mutlaka. Onların mutlaka da sanki böyle biraz ağırlığı altında ezildi
2: ya
1: gibi geliyor.
2: Ben Kerem'i
1: yani
2: çok yakından bilen, izleyen birisi olarak söylüyorum.
1: Sen daha iyi tanıyorsun.
2: Kerem'de ya oyuncu olarak zaten izlediniz. Kerem'de bir potansiyel var.
1: Oyuncu olarak ayrı tutuyor.
2: Kerem kendine güvenebilirse ve o başlangıç yani o İlk adım yapılabilirse, başarabilirse devamı gelebilecek bir oyuncu. Çorap söküğü gibi. Ama bir türlü o şeyi geçemiyor.
1: İşte orada da mesela geçemiyor. Şimdi de hoca yani.

0: İsmail Kartal'a da orada büyük iş düşüyor. Yani oyuncuyu sen toparlayacaksın, kazanacaksın yani. Çekeceksin kenara, konuşacaksın mesela. Oyuncu diyordur. Ya işte benim yerime adam arıyorlar mesela. Rafael'le konuşuluyor. Şimdi İsmail Kartal konuşsa şeyle, Kerem'le. Kerem diyebilir ya hocam benim yerime adam bakılıyor mu? Muhakkak ben olsam futbolcu derim. Ya hocam benim yerime adam bakıyormuşsunuz, doğru mu? Ha doğruysa çocuk da önlemini alsın. O zaman ben giderim. Çünkü geldiği zaman oynama ihtimali çok aza inecek. Ya belki zaman zaman sahada oynayabilir. O ayrı mesele ama burada İsmail Kartal'a da görev düşüyor. Yani yönetimle, daha doğrusu Sayın Başkan'la bir araya gelip bu işi çözecekler. Yani oyuncunun performansı anlamında, hani, artması anlamında söylüyorum.
1: Kendi işinde biraz zora soktuğunu düşünüyorum. Yani işte İrfan kalsın, Osterwolde kalsın, Fred kalsın, daha önce çalıştığım oyuncular kalsın.
0: Ama öyle olmaz.
1: Gibi. Yani genel söylüyorum, biraz ironi de yaptım ama.
0: Doğru.
1: Ya böyle bir durum ve 1 Ağustos'a geldi Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye de bu açıdan bence zor günler bekliyor. Bakalım, takipteyiz. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da da gündem Batrakov'du bugün. Değerli izleyenler, soracağım şimdi sevgili Nevzat'a. Batrakov transferinde bir gelişme var mı? Ya da taraftarın bu kadar heyecanlandığı kadar ilerlemiş bir transfer mi, yönetimin ilerleme kaydettiği bir transfer mi? Çünkü işte 39'u dün, bugün 40 gün oldu. 40 günde bir tane transferi var Galatasaray'ın. Evet. Haliyle isimler çıkınca da taraftar şu anda heyecanlandı ve Ağustos'un da hareketli geçmesini bekliyor.
2: Evet, yani sürekli farklı isimler, 10 numara pozisyonunda çok farklı seviyede aslında isimler. Şimdi Batrakov'la alakalı olarak da hani birçok meslektaşımla zaten paylaştım. Geniş listede olduğu bilgisini ben de edindim. Ama Galatasaray için net şu an 10 numara Batrakov demek çok iddialı olur. Ha, düşünülen oyunculardan bir tanesi, öyle diyelim. Profil olarak aslında Galatasaray'a uygun bir oyuncu gibi gözüküyor. 10 numara pozisyonda. Ve genç, 23 yaş altı. Potansiyeli yüksek. Paris Saint-Germain'e transferi son anda gerçekleşmemiş. Önemli bir oyuncudan bahsediyoruz ama transferi de kolay değil.
1: Onu Rusya'dan oyuncu çıkarmak zor.
2: Rusya'dan oyuncu çıkarmak çok zor. İşte ambargo vesaire. Ama Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Yani normal şartta da Galatasaray'da bir oyuncu yoksa yok denilir. Ama eğer bir transfer listesindeyse futbolcu, yani bu yalanlanmaz. En azından ikili diyaloglar ya da işte bir yönetici, konuyla alakalı yetkili isimleri aradığınızda evet listede denilir. O transferin olmayacağı ya da olacağı anlamına gelmiyor. Galatasaray'ın ilgilendiği, bu transfer için Galatasaray'ın masada olduğu anlamına gelir. Rusya kaynaklı haberler biraz farklı tabii. Yani bunu doğru olmadığını paylaşan yine Rus gazeteciler oldu. Ama Galatasaray tarafına sorduğumda yalanlamadılar. En azından bizim ilgilendiğimiz, düşündüğümüz, scout ekibinin belirlediği 10 numara alternatiflerinden bir tanesi. 1 numara da değil, listenin ilk sıralarında değil. Ama listedeki oyunculardan bir tanesi. Oyuncu olarak benim çok bildiğim bir oyuncu değil. Yani kısa bazı görüntülerine baktım.
1: Rusya'da zaten kapalı bir lig. Yani insanların çok kolay,
2: yani çok
1: takip ettiği bir isim değil.
2: Referans olarak alınabilecek ya da Galatasaray'da beklentileri karşılayabilecek oyuncu mudur? Hiç emin değilim. Yani bence değil. Bruno Fernandes'i hayal edip Brahim Diaz'ı en kötü alırız denilen senaryoda Batrakov şu an Galatasaray'da gelip Osimhen'in arkasına o yükü omuzlayacak, Şampiyonlar Ligi'nde o ağırlığı kaldırabilecek, o stresi, o baskıyı kaldırabilecek özelliklere sahip midir? Rusya Ligi çok ölçü değil bence. Bu açıdan bir risk barındırır ama scout ekibi bu oyuncuyu belirlemiş. Yani bu oyuncu, daha doğrusu listedeki oyunculardan bir tanesi, teknik kadroda bakalım demiş. Sonuçta kontenjan olarak Galatasaray'ın elini rahatlatabilecek bir hamle olur. Batrakov'u aldığın senaryoda Leao için en azından bir kontenjanı olacak. Yani çünkü Galatasaray Leao transferini de düşünüyor ama ben
1: ona geçmeden şöyle bir şey söyleyeyim. Ekleyeyim Batrakov'la ilgili, istersen Leao'ya geçelim sonra. Şimdi 3-4 sene oldu Rusya ile ilgili ambargo sporda. 3-4 yıldır bu oyuncular, Rus oyuncular özellikle internasyonel seviyede maçlara çıkmıyorlar. Yani hazırlık maçı oynuyor Rusya ama çok doyurucu hazırlık maçları oynayamıyor. Rusya ile çoğu takım da zaten oynamak istemiyor. Şimdi böyle olunca hani Nevzat'ın dediği Şampiyonlar Ligi arenası ya da Avrupa arenasında yani 3-4 yıldır oyuncu

0: Var yok, bu oyuncu zaten 21 yaşında. Aslında o noktada da çok sınanmamış bir oyuncu. Transferin riski o bence.
1: Riskli Galatasaray'daki beklentiyi ve oluşturulmak istenen, kurulmak istenen kadroyu düşündüğüm vakit çok örtüşmüyor. Yani 10 numara pozisyonu Batrako bende örtüşmüyor. Ben hani orada daha farklı bir senaryo açıkçası ihtimali daha yüksek görüyorum, onu söyleyeyim. Ama şartlar bazen sizi o noktaya götürebilir. Şimdi 2 hafta önce ya çok basit bir şekilde mesela Galatasaray tarafına sorduğumda Leao işinde biz yokuz. Hatta burada yayında da söylemiştim. Fenerbahçe Leao transferinde ciddi demiştim. Çünkü Galatasaray tarafı yani diyor ki biz şu an Leao'yu düşünemeyiz. Bizim önceliğimiz değil. Ama şartlar 10 numara transferinde eğer senin düşündüğün gibi gerçekleşmezse o zaman strateji değiştirebilirsin. O zaman 23 yaş altı bir oyuncuya yönelebilirsin. Batrakov da bunlardan bir tanesi. Ana plan ya da esas plan değil. Galatasaray'ın bir numaralı hedefi değil zaten 10 numara pozisyonda. Ama sen işte Bruno Fernandes'de, Brahim Diaz'daki belirsizlikler, işte Can Uzun transferinin bir türlü gerçekleşmemesi. O zaman seni bekleyen Leao diye bir isim varsa şartlar bazen seni o noktaya da götürebilir. Burada plansızlık, yani bu yönetime yönelik eleştiriler var. Sonuçta resmi maç oynamasına Galatasaray'ın 13 gün kaldı. 38 gün sonra da Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Evet, Galatasaray'ın önünde zaman var. Belki panik yapacak bir durum da yok. Ama 13 gün sonra Türkiye Ligi başlıyor.
2: Tabii canım.
1: 38 gün sonra Şampiyonlar Ligi ve sen hazırlık maçları vesaire felaket. Kötü gitmiş. Şık yok. Çünkü transferler yetişmemiş. Ama hani şöyle gerekçelendirildi. Bir hani tekrara düşecek belki ama hani biz işte Dünya Kupası'ydı. Dünya Kupası'ndan sonra işte piyasa yeni başlıyor. Sonra A-plus oyuncular vesaire. Bunlar zaman alabilir. Başkan da son olarak biliyorsun Divan Kurulu toplantısında dedi ki Eylül'e kadar hani vakit var. En iyi transferlerimizi hatta bu dönemde yaptık ifadesini kullandı ama yani baktığımız vakit Galatasaray'da özellikle belli kritik pozisyonlarda yani bu kadar çok birbirinden farklı profillerin Bruno Fernandes'den Batrakov'a düşülmesi, Musiala'nın konuşulup günün sonunda yine başka isimler yani sonuçta gündem bir şekilde meşgul oldu. Taraftarı da geliyor, beklentileri de arttırıyor. Günün sonunda Galatasaray yönetiminin bir an önce bu kararı vermesi lazım. Çünkü yani gördüğümüz kadarıyla orada bazı soru işaretleri var. Başkanın bu konuda yani bazı tereddütleri var, anlayabiliyorum. İşte geçenlerde bir yöneticiyle konuştuğum vakit ben özellikle bu kiralık satın alma mevzusu Galatasaray'da sosyal medyada çok eleştiriliyor ya. Bizim paramız yok mu? Biz işte limitimiz şu kadar. Fenerbahçe işte az yıldırım açıkladı 138 milyon euro harcamış. Biz niye sürekli kiralık satın alma şekline teklif yapıyoruz? Yani sanki bizim Avrupa piyasasında ciddiye alınmıyormuşuz gibi hava esiyor. Yani Galatasaray taraftarının en azından sosyal medyadaki tepkilerine bakarak bunu söylüyorum. Şimdi burada da yöneticiler şöyle gerekçelendiriyorlar. Ya biz tamam ana plan için yani 10 numara pozisyon için kafamızda yani bizim bütçeleri zorlayacağız. Oraya ya da Can Uzun transfer için evet, belli bir yükün altına girebiliriz. Ama diğer pozisyonlar için bizim kiralık satın alma opsiyonu tekliflerimiz gayet mantıklı diyorlar. O da şundan dolayı. Geçmişten ders aldık. Şimdi biz kiralık satın alma opsiyonlu futbolcu operasyonlarını yapmasaydık devre arasında kimleri aldık kiralık olarak? Noel Anka aldık. Opsiyonu 28'de. Zorunlu değildi. Opsiyonu 28'de galiba. 28'de ya da 30 pardon 30'du. Sen eğer o opsiyonu koymasaydın, yani kiralık olarak almasaydın daha doğrusu, 30 milyonu almak zorunda kalacaktın zorunlu olsaydın. Aspirilla öyle ya da böyle geldi, sonra bir sakatlandı vesaire. Eğer kiralık olarak almasaydın, 22 milyon euro bonservisti. Sacha Boey bedava geldi. Şimdi bayağı 35'e aldı Sacha Boey'u, ona 15'e satmaya çalışıyor. Yani geçmişten alınan dersler nedeniyle biz öncelikli olarak kiralık satın alma opsiyonu üzerinden gitmek istiyoruz. Şimdi Galatasaray'ın neye ihtiyacı var? Bir golcüye ihtiyacı var. Golcü transferinde Kartal abiyle de yayın öncesi konuştuk. Ben 30 milyon euroluk bir transfer zaten yapmaz Galatasaray. 30 milyon euronun bir tık üstü zaten

0: Osimhen. Yani Galatasaray 30 milyon euroluk bir golcü alması.
1: Yedek golcüye vermez.
0: Yedek golcüye vermez. Yani daha
2: doğrusu da o zaten.
1: Yedek bence denmesi çok doğru değil de yedek olarak bakılması. Çünkü uzun maraton. Ha, ama oynar yani, ama tabii Osimhen yani, seviyesine bir oyuncu olmaz yani, orası.
2: Osimhen'in yedeğini alacaksın. Bu bir gerçek. Şimdi Icardi de kalsa yedek kalacak. Abi, yani normal şartlarda. Lazım.
1: Şöyle Allah korusun sezon başladı. Osimhen sakatlandı. Tabii yani geçen sezonu oyuncu daha gidebilirsin.
0: Geçen yayında zaten ben bu şey tartışır. Galatasaray çok galiba İbrahim Yavuz zaten karşımda. Yani çok işte Osimhen merkez, tamam onu kabul ediyorum ama yani Manchester City'de Haaland merkezdi. Haaland'ı çıkardığı vakit Manchester City çok etkileniyor. Öyle böyle değil. Bayern Münih'ten Harry Kane'i çıkar, Bayern de bir etkilenir.
2: Tabii canım.
0: Yani bunlar alt sınıf, üst düzey golcüler zaten. Bunların muadilini zaten kadronda ikinci, ya fazla lüksle zaten bulunduramazsın. Bugün Real Madrid'de golcü problemi var ya.
2: Dünyada var zaten.
0: Real Madrid'in aldığı golcü biliyor musunuz? Yani şu an Real Madrid, Mourinho yok ki. Bu sene baktığımız vakit aslında Real Madrid transferde hızlı hareket etti. Problemlerini erken çözdü. Konate'yi aldın sen.
1: Kukureya'yı
0: aldın. Dumfries'i aldın. En son Levante'den bir golcü aldın. NP. 25 milyon
2: genç,
0: euro.
2: Genç. Şeyli.
0: Evet.
1: NP.
0: Evet. 25 Arjantinli. Milyon euro ya.
2: Değil mi Arjantinli?
0: Levante'den aldın. Alabildin.
1: Espe.
0: Bir de Bernardo Silva'yı aldın. Yani Real Madrid biraz hızlı hareket etmiş. Çünkü Mourinho'nun geleceği vesaire belliydi. Şimdi burada Galatasaray yönetimi bence stratejik bir hata yaptı. Yarın bir hazırlık maçı var. Real maçı. Ya bir tane transfer indirilebilirdi. Yani burada bu tepkiyi görüp hızlı hareket edilebilirdi. Burada kafalarda bazı soru işaretleri var. Şimdi burada başkan çok temkinli hareket edebilir. Yönetim içerisinde farklı düşünceler olabilir. Ki Galatasaray'da bu gayet normal. Ama Galatasaray içerisinde yani bir bütünlüğün sağlanması lazım. Ben başkanın iyi niyetinin bazı isimlerde olmadığını görüyorum. Başkan çok iyi niyetli. Hala yine bak Galatasaray'da 2017 son 6 şampiyonluğun kadrolarını Dursun Özbek kurdu. Çok doğru transferler yaptı. Çok flash isimler aldı. Önemli isimler aldı ve yine alacaktır diye düşünüyorum. Zaten öyle görüyorum. Ama yönetim içerisinde o bütünlüğün, birlik beraberliğin sağlanması lazım. Şu an ya mesela gerçekleşmeyecek bir oyuncu, yani olmayacağı çok belli. Bunun ortaya atılması net bir operasyon. Net bir operasyon.
1: Musiala.
0: Bak Musiala net mi? Bir operasyon.
2: Olabilir.
0: Bu operasyonun merkezi deşifre oldu.
2: Başkanı zor durumda bırakmak olabilir.
0: Ben bunu şey yapmayacağım. Bunun deşifre oldu. Buradan herhalde gerekli şeyler yapılır diye düşünüyorum. Ama deşifre oldu. Şimdi başkan bunu görüyor. Yetkililer...
2: Deşifre oldu derken yani kimin ortaya çıkardı mı?
0: Ya hayır ya şimdi çok detaylara hiç herkes alınganlık yok.
2: İsim vermedim.
1: Ben özellikle ben, kim yapıyor diye operasyonu sormadım da.
2: İsim olarak sormuyorum zaten.
0: Ben... sonuçta deşifre olduğunu görüyorum. Aldığım istihbaratlarda bu yönde gereken zaten yapılır.
1: Yani yönetim içerisinde güç savaşı var diyorsun.
0: Yönetim içerisinde mi, yönetim dışında mı onu
2: olabilir zaman
0: yani
2: zaman
0: operasyonu şeyler. Kim yapıyor, kime yapıyor bunu ilerleyen günler daha da netleşir ama
2: zaman zaman
0: çok
2: oluyor.
0: Zeki bir başkan var ya, başkan Dursun Özbek.
2: Başkan
0: zaten
2: Osim
0: 75 milyon euroya Osimhen'i almış. Yani gidip herhalde sıradan bir 10 numara almayacaktır. Ya da kanat transferinde çok farklı davranmayacaktır. Barış Alper Yılmaz'ı takımda isteseydi satabiliyordu, satmadı.
1: Soracağım Barış'ı ama reklamlardan sonra ara zamanlı değerli izleyenler saat başına karşınızda olacağız.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Transfer raporu devam ediyor değerli izleyenler. Transferleri konuşmaya devam ediyoruz. İlk bölümün sonunda Barış Alper Yılmaz noktasında kalmıştık. Everton'ın 30-35 milyon pound'a varan bir teklifi konuşuluyor sevgili Nevzat. Böyle bir teklif masada mı? Barış'la Galatasaray'ın yolları bu yaz transfer döneminde ayrılır mı?
2: Barış mevsimi açıldı. Yani her hakikaten transfer öyle döneminde gerçekten böyle bu evrelerde. Allah'tan şimdi geç açılmadı. Biraz daha kabul edilebilir bir dönemde. Şimdi ben iddiaları sorduğum vakit şifaen bazı şeyler var. Ama resmi olarak Galatasaray'a gelmiş bir şey yok denildi. Bu olabilecek bir senaryo ama bana göre. Sonuçta yani Galatasaray için hayırlısı mıdır? Onu tartışabiliriz. Sonuçta yerli bir futbolcu. Barış'ın şampiyonluklardaki etkisi ortada. Ben Okan Hoca'nın buna çok izin vereceğini ya da sıcak bakacağını sanmıyorum. Onu söyleyeyim. Ama iyi bir rakam gelirse ki Galatasaray'ın Barış'a verdiği bir söz vardı. Yani Avrupa'dan bir teklif gelirse biz senin önünü açarız denmişti. Bugün İngiltere'den, Premier Lig'den ki Barış'ın da böyle bir arzusu, isteği var. Bunu biliyoruz. Böyle bir teklif varsa Galatasaray hayır demez. Futbolcu gitmek istiyorsa. Barış'ın Galatasaray'da kazandığı rakam 6 milyon euroya yakın bonuslarla beraber. Sonuçta İngiltere'ye, Premier Lig'e gidecekse ki Everton başaltı takımlardan bir tanesi. Hatta son dönemde başaltı da değil. Yani düşmeme hattında olan takımlardan bir tanesi son yıllarda. Dolayısıyla Barış'a Galatasaray'da kazandığı rakam ya da üzerine bir rakam verecekler mi? Orada o rakam vermek çok mümkün değil.

0: sene Suudi Arabistan'a gidebilirdi. Maaşında iyileştirme oldu. Çok çalkantılı geçti. Çok radikal bir karardı bu arada. Barış'ın takımda tutulması.
1: Doğru da bir karar.
0: Ve şampiyonluklarda da etkisi var. Geçen sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergiledi. Çok kritik bir karar bu. Yani Barış'ı satayım derken Galatasaray bu işten zarar görebilir. Görebilir değil, görür. Yerine Leao'yu da alsan, sonuçta Barış yerli bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın Fenerbahçe'den daha iyi olmasının, iyi görünmesinin, şanslı olmasının ya da Beşiktaş'a ya da Trabzonspor'a göre avantajlı olmasının sebebi tamamen yerli oyuncuların kalitesinden kaynaklanıyordu. Etkisinden kaynaklanıyordu. Barış da bu anlamda Galatasaray'da Türkiye Ligi'nde çok fark yaratan bir oyuncuydu. Geçen sezon bu çizgisini Şampiyonlar Ligi'ne de yansıttı. Sonuçta kendi tercihi burada belirleyici olacaktır ama ben Okan Hoca'nın buna sıcak bakacağını, yine Sayın Dursun Özbey'in bu transfere kolay kolay evet diyeceğini sanmıyorum.
2: Yani çok çok yüksel bir yüksek bir transfer miktarına belki Galatasaray Barış'ı elden çıkarır. Taraftar belki o anlamda bir şey demeyebilir Kartal abi, ama şimdi Leao'ya harcayacağın para da neredeyse hani Barış'ı sattığın paradan daha yüksek olacak. Maaşıyla birlikte söylüyorum. Böyle bir denklem taraftarı mutlu eder mi? Daha verim getirir mi Galatasaray'a? Ben de aynı fikirdeyim Nevzat'ta. Sanki Barış'ın kalması Galatasaray için daha ideal bir senaryo gibi görünüyor.
1: Ya tabii şimdi öncelikle iki oyuncuyu da tartacaksınız. Yani artısı eksisi ne olur dediğin gibi. Şimdi 30'a sat, işte 30 diyoruz mesela, ya da 40'a sat, neyse, gidip 50 milyon Leo'ya vereceksin. Yani Leo ile Barış'ın arasında inanılmaz bir uçurum, yani oyuncu özelliği açısından var mı? Bence yok yani. Şimdi ligi bilen, ligi tanıyan, dinamikleri olan, fiziği atletik bir oyuncu. Her anlamda tamam, Leo da çok iyi bir oyuncu. Ama elinize böyle bir, hem de yerli havuzun en değerli oyuncularından biri, böyle bir isim varsa tabii ki ya ben olsam tutarım. Ama oyuncu Barış bu sefer derse ki ben artık Avrupa'ya gitmek istiyorum, beni bırakın, anlayış gösterin, o da ayrı mesele. Ya oyuncu istemiyorsa o zaman göndereceksiniz bir kere. Yani kimseyi zorla tutmayacaksınız. Ona bakacaktır Galatasaray yönetimi ve Okan Hoca. Eğer maddi olarak da Leo'yu alacağınız rakamla arasında çok çok böyle bir fark yoksa, uçurum yoksa da Barış'ın gitmesine izin verebilirsiniz. Ama bence de Barış mı kalsın derseniz Leo mu gelsin, eğer Barış gitmek istemiyorsa ben Barış'ı tutarım. Barış gittikten sonra da o zaman Leo'yu alıyorsan yerini de doldurursun yani.
2: %20
1: o zaman
2: olduğu için Keçiören gücü payı, Galatasaray'ın da 50 milyon euroluk en az bir beklentisi var ki hani kasaya 40 milyon euroluk bir miktar girsin
1: tabii
2: diye.
1: Onlar da ona bakacak yani.
0: Bu bir rekor aynı zamanda. Eğer 50 milyon euro olursa, ya bu yola girseydin bunu kimse yadırgamazdı. Ama hep başarı odaklı, hep şampiyonluk odaklı, hep yıldız odaklı, Şampiyonlar Ligi geliri odaklı hareket edildiği için bu noktada aslında çok rahat değerlendirebileceğiniz bir teklifi düşünüyorsunuz. Aslında yani Galatasaray'ın bu senaryoya hazır olması gerekiyordu. Yani o dün olmadı, önceki sene olmadı. Ama bugün olacaktı zaten, ya da yarın olacak bu. Yani Galatasaray'ın Barış'ın alternatifini bulmaması, bu Barış'ın alternatifi de bu arada Leao olmamalı.
1: Tabii Barış'ı nasıl buldun,
0: Barış'ın
1: getirdin?
0: Barış'ın alternatifi yeni bir Barış olmalı.
1: O yaşta, genç yaşta getireceksin yani.
0: Biz Leao'yu, o fantezi, o olur. Olursa olur yani. O Leao zaten, Barış'la biz Leao'yu kıyaslamıyoruz. İkisi farklı karakterde. Özellikleri itibariyle çok farklı oyuncular. Dünya çapında bir oyuncu Leao. Ama Barış'ın omuzlarında taşıdığı Galatasaray'ı da biliyorum, yakından izledim. Barış çok fedakar bir oyuncu. Evet, şampiyonlukları belki biz hep as solistlere yazdık ama o yardımcı oyuncu çok önemlidir.
1: Tabii canım.
0: Barış orada bence hep Oscar'lık performansları imza atan
2: oyuncu. O rolün de çok üzerine çıktı yani.
0: Evet. Kesinlikle öyle. Ya o yüzden orada karar verirken ben çok dikkatli hareket edileceğini, Galatasaray için 40 milyon euroların, 50 milyon euroların önemli olduğunu ama 4 sene bu noktaya getirip efsane olmak, yani 5

0: üst üste şampiyon olarak tarihe geçmek fırsatı önünüzdeyken bu takımın en kritik, en belirleyici oyuncularından ya da bu ligde fark yaratabilecek oyunculardan bir tanesini bu kadar kolay para ile, yani sonuçta 40-50 milyon euro çok büyük bir rakam ama yerini alacağınız ya da barış etkisini gösterebileceğini yani onu tam olarak kestiremezsiniz. Yani Leao bu anlamda evet isim olarak taraftarı heyecanlandırabilecek bir oyuncu ama etki anlamında belki aynı etkiyi göstermeyebilir. Herhalde. Sonuçta Galatasaray'daki temel problemlerden birisi işte Victor Osimhen ön alan baskısına dayalı Okan Buruk'un çok istediği o formasyonda Barış'ın tamamlayıcı unsurların başında gelmesi Yunus'la beraber. Şimdi bu noktada Leao'yu alırsanız, Barış'tan vazgeçerseniz bir de Sané, yani Galatasaray bu anlamda bir şeyden vazgeçecek, bir oyun formasyonundan ya da anlayışından vazgeçecek. Böyle de bir riskle karşı karşıya.
1: Geçen yılda bu arada Everton'la West Ham masadaydı diye hatırlıyorum ben. Everton sadece görünüyor demek ki.
0: Everton'la alakalı yani bu çok enteresan. Ben geçen sene bu Premier League'de galiba bu yapay zeka ile alakalı bazı şeyler yapılmış. Yani bir araştırma vardı bizim tam şeyini hatırlayamadım. Türkiye'de bu işlerle uğraşan bir arkadaşımız var. Premier League'de Barış'a ya da Premier League'deki takımlara göre en uygun takımın
1: Everton
0: olduğu. Yani bütün parametrelerde
1: oyuncu ona, metriklerine göre.
0: Evet. Yani bütün istatistiklerde, verilerde ona uygun takımın ya da o takıma uygun futbolcunun Barış Alper Yılmaz olduğu şeklinde bir bilgi vardı. O enteresan. Leao konusunu istersen
1: konuşalım.
0: Orada da az önce ilk bölümde söyledim. Normal şartlarda 2 hafta önce daha farklı konuşuyordum. Fenerbahçe'nin bu transferde ön planda olduğunu, daha ciddi olduğunu duyuyorduk. Bu istihbaratı paylaşmıştım. Ama yani birkaç gün önce Galatasaray transferde tekrar en azından gündeminde yoğun bir şekilde Leao'yu konuşmaya başladılar. Bu da 10 numara transferinde belki düşündükleri gibi senaryonun gerçekleşmemesinden de olabilir. Orada çünkü ilk söylenen şey bizim bir kişilik kontenjanımız var 23 yaş üstü. Icardi'nin ayrılığından sonra o transferimizi de 10 numara pozisyonuna yapacağız diyorlardı. Eğer 10 numara pozisyonuna Galatasaray 23 yaş altı bir transfer yaparsa mesela bugün Batrakov konuşuluyor. O zaman Leao için bizim Galatasaray'ın bir hamle ihtimali, şansı doğacaktı. Bu değerlendiriliyor ama Galatasaray cephesinden bugün bir kişiyle konuştum. O da dedi ki yani Fenerbahçe galiba yeni bir teklifle Milan'a gitti. Fenerbahçe'de bitirmek istiyor ki Fenerbahçe'nin teklifi Galatasaray'a göre yani Milan için daha cazip bir teklif.
1: Bonservisi olarak.
0: Galatasaray kiralık satın alma opsiyonu üzerinden, hatta belli maç sayısı ve zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden bir teklifte bulunuyor. Ama Fenerbahçe 45 milyon euroya kadar çıkmış. Şimdi yani İtalyan tarafı, Milan cephesi Fenerbahçe'nin teklifine daha sıcak bakıyor. Ama futbolcu tarafında da Galatasaray'dan, tabii benim hani aldığım bilgiyi söylüyorum. Gidip Leao ve çevresinden aldığım bilgi değil. Galatasaray cephesinin aktardığı bilgi. Leao'nun aklında Galatasaray var, bizi bekliyor. Biz evet dersek bunu bitirebiliriz. Şimdi Galatasaray evet diyecek mi? Bence kritik soru ya da bu sorunun cevabı çok önemli. Sonuçta Galatasaray'da hala bazı tereddütler ve belirsizlikler var. Abdullah Kavukçu futbolun başında ama sınırsız yetkili mi?
1: Değil gibi.
0: Sınırsız bir yetki görmüyorum. Mesela Abdullah Kavukçu'nun yetkilerini ben bir Erden Timur'un yetkileriyle aynı oranda görmüyorum. Erden Timur da Galatasaray'da mesela bu pozisyondaydı. Ama Erden Timur mesela daha fazla yetkileri olan bir yönetici ya da sportif açı başkan vekili pozisyondaydı. Abdullah Kavukçu'nun bu anlamda daha özgür hareket edebildiğini sanmıyorum. Ama sonuçta başkan bu konuda yetkili olarak onu belirledi. Bazı konularda tabii ki başkan da devreye girebilir. Yani sonuçta son sözü kendisi söyleyebilir. Geçen sene bunu yaptı, doğru da yaptığı zamanlar oldu. Doğru kararları belki de şampiyonlukta belirleyici oldu. Bunu Uğurcan transferinde gördük. Dolayısıyla Leao transferi biraz da

0: başkanın ikna olmasına bağlı. Başkan Dursun Özbek ben bu transfere tamam dedi diyorum dediği anda Abdullah Kavukçu bu transferi bitirir bana göre.
1: Barış'ın satılmadığı senaryoda bu transfer sence gerçekleşir mi?
0: Yine gerçekleşir. 10 numara orada belirleyici olur. Can Uzun transferi 10 numaradan bağımsız. Can Uzun evet Okan Hoca'nın belki de en çok istediği oyuncu. Ama Can Uzun'un da yüksek bir maliyeti var. Yani bu iş öyle 30-35'e çözülebilecek bir transfer gibi gözükmüyor. Burada menajeri ben uğraşacağım. Belli bir noktaya getireceğim diyor. Markus Schmidt galiba. Menajeri o seviyeye indirebilirse, indirtebilirse Galatasaray bu transferde daha iddialı pozisyona geçebilir. Ama şu an itibariyle Galatasaray'ın Can Uzun'u transfer etme olasılığı yüksek değil. Onu söyleyeyim.
2: Zaten
0: çok zor bir transfer.
2: Rakamlar çok yüksek.
0: Çok yüksek.
2: Bonservis.
0: Bu iş sonuçta 60 milyon euroların konuşulduğu büyük, bir transfer.
2: Büyük bir rakam bence.
0: Yani 35'e işte %10'a yok. O iş öyle kolay değil. Mümkün de değil. Ya sabredeceksiniz ya onların direnci kırılacak ya menajer devreye girecek. İşte gördük Salah ne kadar menajerin etkili olduğunu gördük. Ya da işte Can
2: kendi oyuncu girecek.
0: Can burada çok ısrar edecek Galatasaray'da oynamak istiyorum diye. Belki de işte kulübünü ikna etmeye çalışacak. Ama Galatasaray için Can Uzun transferini böyle Leo transferiyle eşdeğer zorluklu bir transfer. Belki de daha zor bir transfer. En azından Leo transferinde belli şeyler var. Yani orada problem yaşıyor. Milan çıkaracak elden
1: tabii
0: zaten.
1: Milan satmak istiyor oyuncu orası.
0: Hani Leo transferine göre daha zor bir transfer Can Uzun transferi. Can Uzun'u sanki böyle cepte gibi algılanıyor, görülüyor. Değil.
1: Yalnız 10 numara transferi de bilmeceye döndü. Yani Can'la açıldı Haziran ayında. İşte Bruno Fernandes, Musiala yeniden Can konusu konuşuluyor. Arada bir batrak
0: yani
1: çıktı.
0: Sonuçta yarın Galatasaray bir hazırlık maçı oynayacak Rams Park'ta. Galatasaray taraftar doğal olarak beklenti içerisinde ve resmi bir maçı, lig maçına 13 gün kalmış, Şampiyonlar Ligi maçına 38 gün kalmış. Hala bu kritik pozisyonlarda transfer gerçekleşmezse, belirsizlik devam ederse doğal bir tepki olacak. Ama kalkıp da yani böyle bir isyan derecesinde bir tepki beklemiyorum. Taraftar geçen sene de ben hatırlıyorum. Yine Rams Park'taydım. Ederson'u istiyordu taraftar bir hazırlık maçında. O gün başkan da galiba hani alacak diye biz bekliyorduk. O olmadı.
2: Uğurcan geldi.
0: Yarınki tezahüratlar yine başkanı motive edecek tezahüratlar mı olacak onu göreceğiz ama taraftar tabii ki transfer konusunda tepki göstermekte
1: haklı. İstek olabilir ama tepki yarın olur mu tam emin değilim.
0: Tepki değil. İstek
1: gibi istek, olur.
0: Tepki değil yani ben zaten. Bunu anlatamazsın yani şey yani bu sonuçta Galatasaray 4 senedir şampiyon bu kadar önemli icraatlar, projeler, transferler yani bu kadar böyle negatif düşünmenin de negatif pompalamanın da kimseye katkısı olmaz. Sonuçta Dursun Özbek ve yönetimin transfer konusunda başarısız diyemiyoruz. Yani Galatasaray'ın Dursun Özbek döneminde ben mesela transfer problemi olduğunu düşünmüyorum.
2: Ya zaten yine Kartal baktığın
0: abi, yani
2: zaman
0: Dursun Özbek doğru, döneminde yani Galatasaray kadrosu, transfer yaptı bayağı bir.
2: Herhalde zaten kadro yapısı Galatasaray'ın kötü değil ki. Yani bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş ikisinin ihtiyaçlarına bak, Galatasaray'ın ihtiyaçlarına bak.
0: İletişim problemi.
2: Adet olarak.
0: Mesela iletişim problemi. Bunu tartışabiliriz. Bunu eleştirebiliriz. Nasıl Beşiktaş'ta Önder Özen çıktı. Çat çat çat. Herkes hak verdi Beşiktaş'a. Normal şartlarda hani kritik bir şey bu.
2: Tabii
0: toplantı
2: canım, yani,
0: tepki görebilirsin.
1: Şimdi geçeceğiz.
0: Önder Özen'e tepki de, tebrik de ederim. Yani
1: %100.
0: Kartal abi rahmetli babasıyla ilgili giriş yapması, hatırlatması çok değerli. Yani o bir en kritik toplantıda bunu dile getirmesi de ben bir gazeteci olarak meslektaşım için bu duyarlılığı göstermesinden dolayı gerçekten yani etkilendim. Galatasaray'da işte bu noktada bir iletişim problemi var maalesef. Haklıyken Galatasaray haksız duruma düşebiliyor. Yani iletişim konusunda daha ikna edici bir dil kullanılabilir. Daha net, daha somut söylemlerde bulunabilir. Sonuçta taraftarın beklentisi çok fazla. 4 senelik şampiyonluk var, önemli yıldızlar var. Hedef daha da büyük. Yani Galatasaray'da bu eleştiri, belki de Galatasaray'ı diri tutan şey de bu. Galatasaray'ın başarılı olmasını sağlayan da bu. Yani örneğin

0: Icardi süreci orada başkan anlayabilirim. Sonuçta Icardi'den vazgeçmek kolay değil. Ama süre çok uzadı. Yani onu biraz daha erken neticelenebilirdi. Evet. Ama yani sonuçta burada da şöyle hak veriyorum. Ya Mauro Icardi ya. Icardi böyle hemen bir teklif yapıp tamam bitti denilecek.
1: Bir anda dışarı
0: değil
1: çıkarılacak
0: yani, değil
1: oyuncu
0: yani.
1: Değil.
0: Bu kadar değil. Da kolay değil.
1: Sizin ilk iki şampiyonunuzu getirdiniz.
0: Bu hikaye, bu yani. Efsaneyle yol ayırmak da öyle kolay değil. Kolay bir iş değil.
1: Değil.
2: Peki. Doğru. Geçelim Beşiktaş'a.
0: Şeye bakıyorsun. Lemina süreci. İletişim demişken son bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Ya benim dikkatimi çekti. Çünkü akademiler, altyapılar çok fazla konuşulmuyor. Bugün bir maç vardı. Kartal abi. Galatasaray Beşiktaş U19 maçı.
1: Hazırlık maçı.
0: Evet, hazırlık maçı. Haber olmadı tabii doğal olarak. Kimse merak etmedi. Maç 1-0 bitti. Maçı Galatasaray 1-0 kazandı. Sonra ben Galatasaray Akademi'nin işte X hesabına merak ettim. Yani golü kim atmış, ne olmuş, ne skor var. 9 tane fotoğraf var, golü atanın fotoğrafı yok. Enteresan geldi bana. Golü atanın fotoğrafını niye koymuyorsunuz? Yani bu çocuklar...
1: Allah Allah. Skor da mı yok?
0: Skor da yok. Maç 1-0 ama golü atanın Efe Gündal atmış golü. Golü atanın
2: çok
0: niye...
2: Çok iyi oyuncu bu arada.
0: Golü atanın fotoğrafı yok 9 kareden.
1: Allah Allah.
0: Maçın skoru yok. Yani bu çocuklar, özellikle biz altyapıları tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bir sürü çocuk, bir sürü genç hazırlık kampına, Kemerburgaz'a gidiyor. Bazıları gitmiyor. Bunlar nasıl motive olacaklar? İşte bunlar da hayal kırıklığı yaratıyor ve ondan sonra biz bu futbolcuları, bu değerleri kaybediyoruz.
1: Doğru.
0: Bu dikkatimi çekti. Yani Galatasaray Akademisi'nin resmi hesabında 9 tane fotoğraftan golü atanın olmaması ve skorun olmaması bana çok ilginç geldi.
1: Skor, o da bana ilginç geldi. Ya
2: skordan
1: skor
2: ziyade teşekkür ediyorum hassasiyetin için. Önemli bir konu çünkü bence. Doğru, doğru. Dile getirdiğin için yani önemli olması lazım. Dediğin gibi bu genç oyuncular için de bir motivasyon kaynağı çünkü.
1: Kesinlikle
2: aynı zamanda.
1: Bütün kulüplerin altyapı
2: herhalde bundan sonra
1: lazım.
2: Daha dikkat edilecektir diye tahmin ediyorum. Geçelim Beşiktaş'a. Kartal abi, Beşiktaş'ta ben Nevzat'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Güzel bir bağlantı noktası çünkü. Önder Özen'in yapmış olduğu açıklama bugün hala sükuneti yani sükunetin korunmuş olmasının en büyük nedeni bence. Çünkü doğru. Bugün Salah Trabzonspor haberleri çıktığında yani olur olmaz o ayrı. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ilgilenmiyoruz demedi ama şu an için öyle bir şey yok dedi. Yani evet. O cümleler de tabii çok farklı, belki değerlendirebiliriz ama eğer Önder Özen o basın toplantısını yapmamış olsaydı bugün taraftar muhtemelen yönetime fazlasıyla yükleniyor olacaktı. Yani sakin bir ortam var Beşiktaş'ta. Salah transferindeki aralık hep aralık kaldı. Bir aralık var diyorduk. O aralık sence kapandı mı? Beşiktaş için artık Salah defteri tamamen kapandı mı, bitti mi? Onu sorayım. Sonrasında zaten stoper transferlerinde konuşuruz.
1: Öncelikle toplantının başında benimle ve kardeşimle ilgili güzel laflarından dolayı, bas sağlığı dileklerinden dolayı Önder Hoca'ya da çok teşekkür ederim. İlk girişte unuttum. Gökhan Keskin'e de çok teşekkür ederim. Evet, çok detaylı, çok doyurucu, Beşiktaş'ın etiklerine yakışır bir basın toplantısıydı. Çok değerli buldum ben Önder Hoca'nın açıklamalarını. Hep söyledim. Yani Önder Özen ilk geldiği dönemkinde de öyleydi, şimdi de öyle. Bir kere çok beyefendi, nezaketi bilen, naif, tabii ki futbolu da bilen bir futbol adamı. Evet, eleştiriler oldu. Yani işte ilk geldiğinde çok fazla ne yaptı, transfer başarısı nedir falan. Yani maalesef bu bizim kültürümüzde var. Her geleni bir anda böyle yerin dibine sokmak, bir şeyler yapmak ya da tam tersi göklere çıkarmak. Ama ben bu futbol yapılanmasında Sayın Önder Özen'in ve Gökhan Keskin'in önemli bir yer tuttuğunu ve daha da tutacağını düşünüyorum. Şimdi Nevzat ne dedi? Galatasaray'da dedi iletişim konusunda sıkıntı var, eksiklik var dedi. Aynısı geçtiğimiz sene de Beşiktaş'ta vardı. Geçen sezonda da vardı. Yani bu konuda başkan bazı açıklamalarda bulunuyordu. zaman zaman

0: hatalı oluyordu bu açıklamalar. Söylemler yanlış yerlere çekiliyordu ve gideceği yerlerde çok fazla böyle cımbızla alınıp farklı kategorilere bölünüyordu. Ama bu sezon Önder Özen geldikten sonra, evet, transfer sürecinde ilk başlarda çok Önder Özen'i göremedik bir şeyde. Sadece İtalyanların basın toplantısında vardı, açıklamalarda bulundu. Daha sonra kabuğuna çekildik ki gayet normal. Belli bir transfer süreci var. Çünkü hedeflerde ilk bölüm bölüm ayırmıştı kendisi transfer sürecini. Ve bu neticede 6 oyuncuyu aldılar. Sonrasında Önder Özen'i biz işte Salah konusundaki yaptığı basın toplantısında izledik. Evet, o toplantı olmasaydı belki bugün Salah camiayı ve taraftarı çok daha gelmişti. Hele ki bu Trabzonspor söylentileri ayyuka çıktıktan sonra. Yani başkanın da üzerindeki baskıyı ve yükü aldığını düşünüyorum ben Önder Özen'in. Hem yaptığı açıklamalar hem göreve getirilişi. Yani çünkü bir başkanın görevi sadece Beşiktaş'ın tabii ki futbol takımını, doğal olarak futbol A takım İyiyse kulüp de iyi oluyor. Ama başkanın görevi sadece futbol A takımı değil. Beşiktaş'ta çözülecek çok farklı şeyler var. Sorunlar var. İşte borçların artması, gelirlerin arttırılması, borçlar nasıl inecek, işte dikili taş projesi, diğer projeler, yani bunlar Serdal Adalı sadece futbolla ilgilenmeyecek. Bu konuda Önder Özen ve İtalyano Gökhan Keskin'i getirerek bence doğrusunu yaptı. Hep söyledim. Yani bir adım atıldı Beşiktaş'ta. Şimdi Önder Hoca o günkü toplantıda Beşiktaş'ın kimliğinden bahsetti. Çok doğru. Yaşımız birbirimize yakın. Çok farklı şey değiliz. Arada çok böyle bir fark yok. Aynı dönemin hemen jenerasyonun insanlarıyız. Mesela 80'lerden falan bahsetti. 80'lerde Beşiktaş'ın o kötü günlerini hatırlıyorum ben. Beşiktaş küme düşmeye oynuyordu. Hatırlıyorum. Yani neredeyse bir Zonguldak maçı oynadı. Sonra bir Ali Sami Yansı'da Fatih Karagümrük maçı vardı. Yağışlı bir hava. Zar zor kazandı. Yani bunların hepsini hatırlıyoruz. Orada Beşiktaşlı futbolcular bir direnç, bir ruh, bir duruş sergilediler. Ve geçmişte böyle yabancı sayısı falan yoktu ki. Hiç yoktu yani. 2 ya da 3'tü. 3'e çıktı işte 90'ların sonrasında çıktı. Yani orada Beşiktaş'ı zor durumdan kurtaran kendi öz evlatlarıydı. Öz kaynak, daha sonralarında işte öz kaynaklar. Sonra işte gel Fikretler, işte Rıza Hocalar, kimi ararsan. Metin Ali Feyyazlar 90'lar. Onun öncesi işte Sarı Süleymanlar, Mehmet Ekşiler, Necdetler. Yani say üstüne say, rahmetli Bora abi. Yani birçok isim vardı. Bunlar hep Beşiktaş'ın kimliğini oluşturan evlatlarıydı. Önder Hoca onlardan dem vurdu. Yani Beşiktaş yıldızlarla Beşiktaş olmadı ki. Yani ben karşıyım, açık konuşayım. Yani 20 gündür bir sala mevzusu var gidiyor ya. Yani salak gelmese ne olur ya? Beşiktaş yani büyüklüğünden veya derinden ne kaybedecek?
1: Ben şunu söyledim.
0: Tabii
1: artık
0: ki yani.
1: Tadı da kaçtı.
0: Kaçtı. Ben sıkıldım
1: yani.
0: Bak açık konuşayım Ömer. Ben
1: taraftarın
0: sala,
1: da heyecanı
0: taraftar
1: kalmadı.
0: Taraftar da heyecanı kalmadı. Taraftar da artık bak. Bakıyorum ben işte şimdi. Taraftarın da şey modu düşmüş zaten. Yani gelse de olur, gelmese de olur. He bak, gelirse tabii ki alkışlarız. Yani kimse gelmesin demiyor. Dünya ünlü bir yıldızı izleyeceğiz Beşiktaş forması altında.
1: Tabii ki,
0: ama
1: tabii.
0: Bu kadar uzamanın manası yok. Keşke Önder Hoca şunu da diyebilseydi orada. Ya kardeşim orada rafa kalktı dedi. Ya ben olsam derdim ki rafa mafa kalkmadı. Ya biz Muhammed Salah'la ilişkimizi kestik. Allah yolunu açık etsin. O yoluna, biz yolumuza. Bu kadar basit ya. Yani Beşiktaş'a kimler geldi, kimler geçti? Tamam, son dönemin belki dünyaca en önemli yıldızı yani olacaktı. Ha, hala olabilir, onu da söyleyeyim. Ben açık kapı olduğunu düşünüyorum. Hala bitmiş bir şey yok. Olabilir. Ama eğer olmayacaksa da artık uzatmanın da bir manası yok. Yok. Ya ben hep şunu deneyimlemişimdir. Bir transferin arkasında çok fazla takıldığınız zaman, her kulüp için söylüyorum, zarar görüyorsun. Bak, unutuyorsun. 20 günde Beşiktaş en azından bir orta saha veya bir stoper ya da Oh'un yanına belki de bir santrofor alabilirdi. 20 gün
2: yani
0: az bir süreç değil.
2: Kardeş abi, yani Trossard'ı biz
0: konuşamadık
2: ya.
0: Evet,
2: çok
0: konuşamadık.
2: Yani Trossard normal şartlarda bence yani Salah'tan belki de yani çok daha faydalı olacak.
0: Kesinlikle.
2: Yani. Yani gelirse.
0: Çok doğru söylüyorsun.
2: Beşiktaş bu kadar önemli bir oyuncu aldı. Trossard'ı konuşamadan Salah.
0: Ben onu dedim işte geçen yine beraber.

0: Yarın geliyor bu arada. Evet. Üçünde de antrenmanlara bak, başlıyor.
1: Trossard takım oyuncusu
2: olarak. Trossard'ın üzerine programlar yapılır. Evet. Saatlerce konuşulacak.
1: Bir reklamını yapalım.
2: O kadar
1: ya,
2: büyük
0: olur. 40 yani. Gün konuştu camia. Beşiktaş camiası geldi. Bitti. İmza töreniyle bir birlikte bitti. Olay birden sallandı.
2: Bir de bak Kartal abi, bitti. Kartal abi çok hakikaten çok saygı duyduğum bir meslektaşım, büyüğüm.
1: Estağfurullah.
2: Ki arada da istihbarat yaptığını gördüm. Yayın öncesi de yani son dakikaya kadar konuyla alakalı araştırma yaptığını kulaklarımla duydum, ben gördüm. Hatta şeyi de konuştuk. Acaba İtalyano Sala çok sıcak bakıyor muydu? O da tartışmalı. Yani İtalyano'nun vaat ettiği, oynatmak istediği sistemin evet. oyuncusu. Ha bu gelmedi hemen şey kötülerim kariyerini.
1: Değil, değil.
2: Zaten Sala gelirse tamam. Tabii. Baş üstüne ama İtalyano'nun değil. Oynatmak istediği sistemin oyuncusu da değildi.
1: Değil, değil. Yani hocanın zaten bakın şunu söyleyeyim ben bundan bir hafta 10 gün önceki bir yayında da dedim yani hoca illaki Salah gelsin diye bir şey demiyor.
2: Önder Hoca toplantıda agresif takım dedi. Salah'la o agresif takımı şey yapamazsın. Arkanda Van Dijk işte ne bileyim ortada sağda McAllister'sa Bozay'ı falan onlarla tamam bir şekilde örterler kapatırlar arkayı. Ama yani Beşiktaş'ta o şeyi olmayacak, o özgürlüğü olmayacak. Salah takım savunmasına da yardım etmek zorundaydı.
1: Şimdi
0: ya merkez siz, ona göre kurulur tabii ama.
1: Ya tabii ki yani şimdi Salah'ın burada kimse Salah gelmesin falan demiyor. Ama işin uzaması artık tadını kaçıracak. Yani orada madem ki bir menajer bu kadar her tarafı birbirine çarpıştırıyor. Bakın şimdi Trabzonspor çıktı. İşte daha öncesinde Amerika yok Suudi Arabistan falan filan Fenerbahçe. Yani menajer tarafından çıkarılan bazı şeyler var. Bunlar bizim değerli kulüplerimizi birbirine vurduruyor adam. Ya bunun oyununa gelmesinler. Lütfen gelmesinler. Yani Trabzonspor'da bizim değerimiz. Beşiktaş'ta diğerlerde Fenerbahçe Galatasaray'da. Yani burada çıkacak para ülkenin parası. Ya olmuyorsa olmuyor yani diretmesinler. Hiçbiri diretmesin. Önder Hoca keşke deseydi ki kardeşim bu iş bitti. Kapandı. Biz Salah'ın yerine yine bulacağız. Ve dedi de zaten yani sadece o tarza değil. Ne oyuncular var bizim sisteme uyacak. Belki yıldız getirmeyeceğiz dedi ama takım oyuncusu olacaklar. Çok katılıyorum. Çok, ve hocanın da istediği planları arasında bu var. Bakın İtalyano bir felsefe yerleştirmeye çalışıyor Beşiktaş'a. Yerleştirdi değil, daha yerleşmedi.
2: Ama şeyde Salah'ta bir vakit kaybı var.
1: Vakit kaybı var. Yani onu diyorum. Uğraştınız tamam. Bu tür transferler kolay olmaz.
0: Doğru,
1: hakikaten kolay olmaz. Uğraşılır o ayrı mesele ama karşıda farklı bir adam var. Yani
2: taraftar çok
1: sözüne
2: istedi.
1: Güvenemeyecek Kartal biri var yani.
2: Taraftar çok istedi. Yani Beşiktaş ya yönetiminin motivasyonu buydu ama işte onlar üzerinde ama toplantısı bence detaylara da girdi bu arada.
1: Girdi. Ya açıkları çok doyurucuydu. Ondan sonra zaten şeyler başladı böyle. İndi her şey. Yani taraftar tabii ki ister. Herkes ister. Ama şu var. Beklenti içine sokulması da yanlış. Şimdi mesela Serdal Adalı'ya da yükleniliyor. Yok Trabzonspor'a gidersen bilmem ne yap istifa et falan. Bakın bitirilmeme konusunda ben Serdal Adalı'ya yüklenilmesine karşıyım. Kesinlikle eleştirilmez. Çünkü Serdal Adalı oyuncuyu getirmek için her türlü çabayı gösterdi. Karşı taraf buna yanaşmıyorsa Serdal Adalı ne yapsın yani? Ne yapsın? Her şeyi denedi. Paraysa para dedi yani 20 milyon eurolara yakın paralar ödenecek yani eğer gelirse. Söyledik 20 civarı dedik. O aralarda şey oldu. Ondan sonra
0: şimdi sürekli teklif değiştiren
1: bir mekanizma var. Yani Serdal Adalı ne yapsın? Var.
2: Bilmiyorum dışarıdan baktığım vakit Kartal abi sanki o forma olayı artık çileden çıkardı. Hani forma satışından pay olayı.
1: Çileden çıkarır ama ya sen o zaman ne yapalım kulübün Beşiktaş'ın anahtarını versinler şeye. Muhammed Salah'ın menajerine öyle şey olur mu? Beşiktaş kurumsal bir kulüp. Sponsorla anlaşmışsın. Sponsor ona göre anlaşma yapmış seninle. Sana verir mi ya formanın bilmem ne payını? Niye versin yani? Ya, çok uzattılar. Bakın bitirilmeme konusunda Serdal Adalı'ya kimse laf söyleyemez ama şu var Serdal Adalı'nın başlangıçta gittiği politika yanlış bir kere o yanlış yani boşu boşuna kendini derde soktu ya boşu boşuna yani hoca kalkıp da başkan bana Salah alın demedi ki demedi daha atletik daha dinamik onun prensiplerine uyacak bir oyuncu istiyordu zaten. Hatta istemiyordu belki.

0: iyi görüyordu zaten. Çayne Raşitse. Sonradan çıktı bu olaylar. Abi.
1: Şimdi kimse Serdar Adalı'ya, Sayın Adalı'ya niye gittin, niye alamadın diye bence hesap soramaz. Evet. Daha ne yapsın yani? Sonuçta işte. 20 milyon euroya kadar
0: vermiş,
1: çıktı.
0: Veriyor. Ne yapsın adam yani? Evet. Ha, o ayrı. Ha şu var. Belki başlangıçtaki süreci yönetemedi mesela bir imza töreninde diyebilirdi orada ya mikrofonlarda. Ya arkadaşlar gözünüzü seveyim. Burada Trossard'lar Avrupa'nın en önemli oyuncularından birini getirmişiz. Bu anı yaşayalım.
2: Tabii tabii. Çok kısa dediğin gibi. Yanımızda da dünyaca ünlü bir yıldız var.
1: Özbey de Dursun Özbey de Ederson dediler. Ya taraftar çıldı da Ederson'u istiyor dediler.
0: Nevzatçım tamam işte bir şey verirsen, bir umut verirsen taraftara, daha sonra bir de ama gelişmeler, şöyle, görüşmeler abi. De çıkarsa ortaya, o zaman taraftar da tabii ki beklentiye girer. Ama yapamadığın zaman da tepki gösterir. O da var yani.
1: Beşiktaş gördüğümüz kadar elinden geleni zaten yaptı. Tabii. Bu arada Salah dediğimiz oyuncu, yani popülerite açısından baktığım vakit, şimdi dünyada kim dersin ilk üç? Messi, Ronaldo, Mbappe dersin.
2: Evet öyle.
1: Alttaki beşliye
2: Haaland.
1: İşte bir yazabilirsin yani Salah'a.
2: Salah'a da yazar. Haaland Salah yazarsın. Ha.
1: Kane devam eder.
0: Tabii bence. Yazarsın. Kane
2: yapar.
1: Bu kadar önemli bir oyuncu ya. Yani kolay değil. Bir pürüz çıkabilir. Belki hani bu konuda sosyal medyada insanları beklenti içerisine soktu. Beşiktaş anlaştı.
0: Doğru.
1: Bunu demek hakikaten Beşiktaş taraftarını
0: iş bitti geliyor demek sıkıntı.
1: İşte orada belki tabii. İletişimde o anı iyi yönetemediler. Evet.
0: Yönetemediler.
1: Hiç hani kimse sosyal yönetemedi. Medya üzerinden gitmeye çalıştılar benim hatırladığım kadarıyla.
0: Bir mesaj verdiler Afrika kıtası. Kulübün şeyinde, Trossard'ın şeyinde Afrika kıtası vardı.
1: Orada eleştirebiliriz.
0: Yani onu verdiysen ya yanlış anlaşılmasın. Oradaki arkadaşlarımız çalışıyor, didiniyor, bir şeyler yapmak istiyorlar. Ben burada onları eleştirme anlamında söylemiyorum. Ama bir de onu verirsen şimdi ama ben bile Amerika'da çok dikkatli değilim de gördüm yani Afrika kıtası dedim kesin geliyor şey.
1: Kartal
0: Salah.
1: Abi sen daha deneyimlisin. Transfer dönemleri dinamik süreçlerdi. Transfer bitti dersin son anda bir pürüz çıkar.
0: Tabii,
1: bitmez dersin. Öyledir. Belki bir umut o rafa kalktı. Belki bir umut. O yüzden söylüyorum.
0: Öyledir. Ya bakın hala söylüyorum.
1: Hala bir böyle
0: ben
1: bir açık,
0: hala açık kapı. Kesin var. Kesin var. Olacak demem. Ben hiçbir zaman bakın ben Salah imzalandı, anlaşıldı, geliyor. Bakın hiçbir ne yayında söndüm ne bir yerde yazdım. Demedim. Demedim ama zaten arkadaşlarımız
2: dakika,
0: yazdı arada bitti geliyor.
2: Son dakika itibariyle Beşiktaş cephesinden gelen haberler de hala o aralık kapının aralık şeklinde durdu.
0: Öyle
1: görüyoruz. Karşımda Selahattin abi gündüz yayına. Ki böyle hani Salah ne Beşiktaş'a böyle Türkiye'de falan ismi geçmiyor. Dedim ki
2: ne zaman?
1: Ya belki de sen vardın yayında.
2: Olabilir.
1: Benim bir hayalim var dedim. Trabzon'da Salah. Hmm. Formasını falan biliyorum. Belki de sen vardın yani. Orada olabilir,
0: Trabzon olabilir. Dedin de adam şimdi Trabzon.
1: Şey Basel'den falan hani forma renginden falan filan.
2: Aynı.
1: Trabzon'un dedim hani böyle bir şeye ihtiyacı var. O zaman Beşiktaş Fener pardon Beşiktaş Trabzonspor geçmiyor.
0: Konuşulmuyordu.
1: Ben yakıştırmıştım. Trabzonspor'a yakıştırmışım. Beşiktaş benim için sürpriz oldu. Ya senin için de sürpriz olmuştur normal şartlarda. Ya
0: sürpriz oldu.
2: Trabzonspor'un da hani ekleme olduğu halde böyle tam hani derler ya böyle cuk diye oturdu öyle bir transfer.
1: Ben
2: yani.
1: Beşiktaş'tan ziyade ki Beşiktaş daha geçmiyordu o zaman. Selahattin abi karşıma dedim ki ya Trabzonspor'la ilgili bir hayalim var. Salah dedim çok uyar yani böyle bir transfere ihtiyacı var çünkü
0: yıllardır
1: Trabzon'u
0: şey
1: övüyoruz. Trabzon
0: yani.
1: Ama bir tane doğru. Yıldız lazım.
0: Lazım.
1: Ben mesela Trabzonspor maçına deplasmana gittim. Kamera arkasında falan böyle sürekli birileriyle sohbet ediyorsun. Halkla herkes diyor ki bir tane yıldız. Sayın Başkan da çok doğru iş yaptı ama bir tane yıldız kazandırırsa bence iyi iş yapar. Salah'a öyle bir yakıştırma olarak söylemiştim bugün. Salah herhalde Trabzonspor
0: halbuki,
1: gündeminde.
0: Bak halbuki demin dedim ya başkan dertsiz başına iş açtı diye. Halbuki kimsenin bir Salah beklentisi yok ki yoktu ki. En çok ne konuşuluyordu Dünya Kupası'nda? Trossard. Ne zaman geliyor? Ha bugün yarın imzaladı falan. Herkes Trossard'ı konuştu. Salah'ın sayısı geçmiyordu ya. Bir anda başkan kendi isteği bak onu söyleyeyim. Teknik heyetten kesinlikle bir talep gelmedi. Başkan kendi bu tarz transferleri seviyor şimdi. Ama
2: başkan bir tebessüm etti zaten. Tabii, Salah şey gelince.
0: Evet. Popülist olayları seviyor. Bak, açık gelince. Popülist transferleri, popülizi, futbolun şovunu seviyor.

0: Daha önce de yaptı bunu yöneticiyken. Guti'ler işte şeyler, Simalar, Quaresma'lar falan yaptı. Olsun tabii ki, futbol biraz da göz zevkini ve
1: temaşa oyunudur
0: yani. Şov oyunudur. Tabii ki o olacak. Bir şey demiyoruz ama işte ortaya da çıkınca tabii doğal olarak insanlar vay Salah geliyormuş. Çıldırdı yani, yıkıldı
1: Salah
0: her yer.
1: Salah gelse Kartal abi 5 yaş alıp uçuracak. Tek başına şampiyon yapacak. Böyle bir şey
0: ya, hiçbir oyuncu bence tek başına yapamaz. Tabii ki büyük
1: insanlar bir heyecan arıyordu. Bence yani karakter ve profil olarak Trossard böyle bir adam hiçbir zaman olmadı.
0: Trossard bambaşka.
1: Ama Trossard Beşiktaş'a yakışanlı Trossard'ı göklere çıkarmak.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü Trossard böyle bir adam.
0: İlk gün söyledik yani, zaten.
1: Böyle karakterli bir adam.
0: Trossard yani takım oyuncusu olarak Salah'tan da önde bir oyuncu. Bir bakın Beşiktaş bunu değerlendiremedi.
1: Trossard nereden geldi?
2: Arsenal
1: son şampiyon.
0: Evet.
2: Premier Lig
1: Şampiyonlar Ligi
2: finalisti.
1: Belçika ile çeyrek final. Trossard Manchester City'ye gitseydi, helal olsun, bu yazın flash transferlerinden biri Premier Lig'di. Trossard Manchester United'a gitseydi, ezeli rakip, çok büyük bir transfer diye İngiltere'de yankılanacaktı. Kesinlikle. Ya bu transfer böyle sessiz sedasız. Trossard'da Allah var ya, maliyetine bakıyorum. Müthiş iş. Başarı budur. Tabii. 20 milyon euroya Salah'a getirmek değil. Trossard'ı getirmek
0: aldığı
1: başarı.
0: Para adamın resmi açıklanan işte 6,5 milyon. Hadi bonuslarla olsun 7-7,5 olsun yani. Trossard gibi bir adama gayet normal.
2: Bonservisi de 18.
0: Tabii canım. Agbadu'ya verdin ya.
1: Başarı.
0: Evet, Agbadu'ya 18 verdim bonservisine. Trossard'ı al ya. Ben hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. Trossard bedava. Bak bedava. Bunları
1: Agbadu konusunda ben, evet, çok karamsar değilim. Ben onda bir ışık görüyorum. Yani o
0: ya inanılmaz kötü bir oyuncu değil yani.
1: Değil,
0: kenara
1: değil.
0: Atacak bir ama oyuncu değil ama yani. Göreceğiz belki... hocanın şeyine uyacak mı? O da ayrı mesele. Onu da göreceğiz. Hmm. Ama
2: hoca biraz
0: an,
2: bence
0: şu an biraz
2: sakmış. Bakış açısını
0: evet, biraz sıkıntı varmış gibi geliyor bana. Geliyor.
2: Peki,
0: yani ben şunu bekliyorum.
2: Salat konusunu
0: Salah
2: kapayalım.
0: Şunu şöyle
2: abi.
0: Şöyle kapayım Ömer. Şöyle kapayım. Yani bugün ne cumartesi, hafta başı bir pazartesi, en geç salıyı beklerim. Artık bundan sonra Önder Hoca değil de Sayın Başkan çıkacak, diyecek ki resmi siteden de olur. Arkadaşlar Salah'ta uğraştık. Salah'ın menajeri bizim prensiplerimize uymadı. Beşiktaş büyük kulüptür. Kimse Beşiktaş'tan üstün değildir, büyük değildir. Bu dosyayı tamamen kapattık. Nereye gidiyorsa gitsin, bunu diyecek, iş bitecek abi.
2: Ben
0: i̇ş
2: bir
0: bitecek,
2: şey diyemiyorum.
0: Başka çaresi yok.
2: Her
0: yani.
2: Pazartesiden pazartesiye Salah'la ilgili olan durum değişiyor. Takımlar da değişiyor. Denge, terazi değişiyor. Bakalım, bekleyelim.
0: Ya boşa
2: görelim.
0: Vakit kaybı
1: ama
0: geçti
1: şey,
0: ya. Boşa vakit kaybı.
1: Yakup falan iddialı. Yakup ben severim. Takdir ettiğim gazetecilerden bir tanesidir. Mesela onlar Trabzonspor net ifadeler kullanıyorlar yani, o enteresan.
0: Ya olabilir Trabzon şimdi mesela diyorlar
2: Salah
0: ki
2: Salah transferinde net ifade kullanmak için bilmiyorum, çok ben üretkar olmak lazım.
0: Aynen bence. Ben
1: menajer
0: olsam,
1: biraz
0: ben,
1: şey tabii.
0: Tabii ben olsam kullanmam.
1: Değiştirebiliyorum.
0: Bakın çok ben şey. Nevzat yani ben 90 senesinden beri bir fiil faalim Beşiktaş'ın içinde gazeteci olarak. Ben böyle bir menajer görmedim abi. Bak böyle bir şey görmedim ben. İki tarafı birbirine çarpıştırıyor, vurduruyor ya. Ya lütfen sayın yöneticiler, iki de kim ilgileniyorsa, Beşiktaş mı, Trabzonspor mu ilgileniyorsa lütfen oyuna gelmesinler ya.
2: Ama şöyle
0: ya.
2: Zaten abi. Yani Salah'ın
0: ya
2: son
0: oyuna.
2: Dönem transferlerinde ya hiçbir zaman için işte teklif geldi. Yani Roma'dan sonraki transferler için söylüyorum. Chelsea, Roma, Liverpool şeklinde ya da kontrat uzatma. Ha, teklif geldi. Ya tamam, kabul ediyoruz. O zaman tamam, devam yok yani. Yani sürekli
1: ama,
2: bir süreç.
1: Ama şimdi şöyle var. Şimdi Beşiktaş'a yar olmadı ama Trabzon'a olursa kısmı da var. Yani
0: ya
1: şu Salah'a tamam. Bu kadar da şey yapmayalım.
0: Ya tamam, Trabzon'a
1: yani Trabzon'a olursa da
0: tabii ki
1: büyük, inanılmaz transfer olur.
0: Herhalde yine o da yine.
1: Ya, olaya, ben öyle bakıyorum. Menajer şu bu değil.
0: Gelse.
1: Herkes teklif sunar. Beşiktaş'a uygun gelmemiştir. Beşiktaş ekonomik olarak doğru bulmamıştır. Trabzonspor için bu bir fırsat olabilir. Yani olaya öyle bakmak lazım. Belki hani Trabzonspor alacak. Belki o menajer kendince doğru yapmış olacak. Trabzonspor'da bunun karşılığını alacak. Bunu bilmiyoruz. Ama isim olarak baktığımda Salah doğru isim. Ben sadece süreç olarak Beşiktaş'ın Trossard gibi bir değeri çok iyi pazarlayamadığını görüyorum. Normal şartlarda bu transferi Galatasaray ve Fenerbahçe yapsaydı algı biraz daha farklı ya da yaklaşım biraz daha farklı olabilir.

0: bilir miydi? Bir meslek büyüğüm olarak
1: olabilirdi,
0: soruyorum.
1: Olabilirdi.
0: Manşetlerde günlerce konuşulması kesinlikle gereken, tartışılması kesinlikle gereken, üzerine program yapılması gereken bir oyuncuyu biz öte yandan yaptık.
1: Doğru.
0: Trossard ya.
1: Maalesef o imza töreni.
2: Ama
1: evet,
2: şöyle yani Trossard gelecek şimdi. Muhtemelen maçta da çıkacak Çek takımına karşı. Ondan sonra zaten bütün sezon boyunca Trossard konuşur.
0: Büyük maçların oyuncusudur.
2: Kesin.
1: Doğru.
0: Büyük maçların.
1: Bir de hazır yani formda yani kupaya baktık. Çok da iyi oynadı.
2: Göreceğiz muhtemelen Çekya deplasmanında
1: oynar,
2: göreceğiz.
1: Oynar. Ben 11 başlayacağını düşünüyorum.
2: 11'de başlayabilir.
0: Zaten hep oynar bir yani standartı vardır zaten. Yani hiçbir zaman zaten mücadeleden kaçınan bir oyuncu değil. Ama çok ekstra puanlar kazandıran bir oyuncu. O yüzden büyük maçlar dedim.
1: Kesinlikle.
0: Büyük yani maçlarda sahneye çıkabiliyordu işte.
1: Yani onun için Beşiktaş bir an önce bu Salah girdabından kurtulacak. Oluyor veya olmuyor, en geç iki gün daha sabretsin herkes. Oluyor veya olmuyorsa da açıklama yapsalar, ondan sonra
0: yeni şeyler söylemek lazım.
1: Aynen, git santroforunu al abicim. Santroforun yok. Git al mesela. Git orta sahana adam al. Yani onu diyorum ben. Çok oyalandılar. Git al.
2: Şimdi bir santro git al. Net bir şekilde, net bir şekilde eksiği Salah'ın olmadığı senaryoda sağa çık. Çünkü Çerni'den yani, o performans
1: evet,
2: gelmiyor. Ayrıla da
1: görüntü
2: santrofor
1: iyiydi.
2: Merkez, hatta İtalyano Endid'den Beşiktaş çıkarsa iki tane merkez istediği İki, konuşuluyor.
1: Orta saha.
2: Stoper. Yani 4 ya da 5 transfer yapacak lazım bir Beşiktaş var.
1: Lazım ama işte bak yavaş yavaş da yavaş yavaş değil, bence geç kalıyorlar.
0: Bence yani Kartal geldi. Abi, şimdi dışarıdan baktığımda oh bir şekilde götürür seni. Sana tek, vakit kazandırır. He, vakit kazandırır.
1: Kısa dönem diyor. Kısa dönem
0: Çağrı
1: idare Raşitsa, eder.
0: Raşitsa'yı idare eder. Raşitsa bir şekilde sana
1: şu turlarda idare eder.
0: Bir şekilde Raşitsa ile falan şu dönemi geçebilirsin.
1: Şu turlarda.
0: Ama ben olsam hani acil anlamında mesela orta saha çok iyi bir ikili oluştu orada. Yanına üçüncü o nokta atışını yaparsam oh be takım bir kendine gelir.
1: Doğru.
0: O kendine getirir o orta sahadaki transfer. Beşiktaş'ı en az golcüsü kadar önemli.
1: Doğru, orta saha şart, iki orta saha oyuncusu. Yani bir
0: Salih, çünkü Orkun'da bir kıpırdanma, biraz daha yükselme
1: ikisi
0: var.
1: İkisi birbirini şey yapıyor işte, tamamlıyor. Endidi ne olacak mesela? Endidi sakat falan.
0: Endidi'nin piyasası var abi.
1: Ben Endidi'nin gideceğini düşünüyorum. Endidi'nin yerine zaten bir oyuncu alacaksın. Bir de böyle kreatif, hücumu seven, top taşıyabilecek bir orta sahaya ihtiyacı var Beşiktaş'ta. Yani tam böyle 10 numara değil ama yani ileri geri mücadele edebilecek.
0: Stoperle ilgili galiba sende bir istihbarat
1: var. Stoperle ilgili işte şey
2: Çabo konuşuyor.
1: Çabo Stuttgart'taki yani o ciddi o ilgileniyorlar. Yani
2: şöyle
1: bilmiyorum yani Beşiktaş'ın aradığı oyuncu mu?
2: Görüşmesi de vardı. Bilmiyorum. Görüşmeler hızlandı. İyi bir oyuncu bence.
1: Fizik olarak iyi bir oyuncu.
2: Yani Jalo Çabo gibi düşünüyorum ben. İdeal bir ikili olabilirler. 15 milyon euro Stuttgart istiyor. Beşiktaş'ın teklifi şu an 10 milyon euro civarında. Yani çok da ara bulunmayacak bir nokta gibi.
1: Bence olacak gibi.
2: Değil aslında.
0: Çabo boy kaç?
2: 1.95.
0: Stump'u hatırlarsın. Alman.
1: Onun gibi fizik.
2: Kilo 95,
1: ben
2: boy
1: alırım
2: 1.95.
1: Abi. Ben Alman yani Avrupa'dan oyuncu alırım. Mesela stoper giderim İskandinavlardan alırım.
2: Çabo ile bir de Nübel geçen
1: alırım
2: yıl beraber oynadılar.
1: Tabii. Dediğin gibi Nübel en bak en artısı. En artısı. Aynı lisanı konuşuyorlar. Önündekiyle aynı lisanı konuşması çok iyi.
2: Çabo bu arada 5 dil birden konuşuyor. Yani muhtemelen savunmadaki herkes aynı dili konuşuyor.
1: Herkes de konuşacak. Yani bir stopere ihtiyacı var Beşiktaş. İşte bunları bir an önce artık bitirmesi lazım. Yani ben şu kısa dönemki tabloda oynanan iki maçta, Midland maçlarında Beşiktaş'ın gelecek adına umut verdiğini görüyorum. Hala çok eksiklikler var. Hem kadro anlamında hem oyuncu bazın yani şu eski oyuncuların bireysel performansları anlamında. Hele tabii ki hala hocanın oturtmak istediği bazı şeyler ama oturtamadığı şeyler de var. Daha her şey çok çok güllük gülistanlık değil. O da yani bir anda böyle oldu bitti demeyelim ama Beşiktaş iyi yolda, iyi bir hocası var. İyi bir yapılanma oluşturulmuş durumda. Aman hocanın lafını dinlesinler. Hoca ne istiyorsa
2: şu
1: onu
2: da
1: alsınlar.
2: Şu da artı. Çekya takım ve muhtemelen playoff turundaki rakipler de Midland ayarından biraz daha düşük rakipler olacak.
1: Ben eleyeceğini
2: Beşiktaş
1: düşünüyorum.
2: Beşiktaş Midland'ı yenince çünkü evet, eleyince seri başı noktasına geldi diyelim. Tamamladık programı. Nevzat Dindar ve Kartal Yiğit, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Dolu dolu bir iki saatte sonuna geldik. Transfer raporunu tamamlıyoruz. Mutlu geceler. Hoşçakalın.
3: Sporun radyosu. Sports Radio.

0: yürek Aspor Radyo. Aspor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Konuklarımız Güvenç Kurtar ve Serhan Türk'le 3 saat boyunca merak edilen tüm konuları değerlendireceğiz. Ve elbette her zamanki gibi sizlerin de sosyal medya üzerinden soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merak edilmeyenleri söylemeyelim mi?
0: Hocam merak etmediklerini bize sormasın.
1: Tamam da bir söyleyelim. Belki meraklanırlar.
0: İyi sen ki tabii ki. Yani özellikle senin söylemek istediğin evet. Bazı şeyler varsa bu yayında biz seve seve dinleriz.
1: Çok kızgınım, sinirliyim. Neyse sen Serhan biraz konuşsun.
0: Serhan Türk'ü özledin mi hocam?
1: Özledik ya. Ara sıra
0: bayağıdır göremiyoruz.
2: Ben de hocamı özledim.
1: Ya telefonla konuştuk.
2: Evet evet, bugün telefonla konuştuk. Hatta öncelikle ben şunu söyleyeyim. Hani selamlarla başlayalım dedik ya. Bizim lütfen. Miraç var. Miraç Ceylan, Ercan Ceylan dostumun oğlu. O beni izlemeden uyumuyormuş. Miraç'cığım sen artık uyuyabilirsin. Saatin de geldi. Yarın görüşürüz sabah kahvaltıda diyorum. Miraç'ı yolcu ediyoruz.
0: İyi uykular diyelim mi?
2: İyi uykular Miraç diyelim.
1: Çocuklara
2: iyi
1: uykular diyelim. Kim var? Güvenç. Güvenç Usta.
2: Bak yok, şimdi sabah öğlen ben yemeğe gittim. Öğlen geldi o usta, Tağ'ın yanına gittim ben, Kartal'da hayırlı olsun'a gittim. Tağ'ın yanına. Sonra oraya bir kardeşimiz geldi. One Spor'da oynuyormuş. Adı ne dedim? Güvenç dedi. Neden Güvenç dedim? Güvenç Kurtar'dan dolayı babam ismimi Güvenç
0: koydu. Gerçekten mi?
2: Tabii tabii.
0: Hocam.
2: Hocam da tanıyormuş. Hocam da öğrencisiymiş.
0: Süper. Mutluyum ya. Hocam duygulandın mı bunu duyduğun zaman?
1: Ya zaten biliyorum.
0: İlk defa duymuyorum diyorsun yani. Yani.
1: Koysunlar Güvenç bir şeyler koysunlar.
2: Babası sağ bekmiş.
1: İleri sağ bek

0: Olur, tabii. Aziz Yıldırım Başkan falan ona verdiler. Tebrik ediyorum. Ne diyelim? Çok büyük bir şey. Onur. Fenerbahçe gibi bir takımda o kadar sene oyna, değil mi? Kaptanlık yap falan. Ama bunun da bir de şeyi var. Ters bir şeyi var. Ben şimdi hem bak Galatasaraylara buradan bir mesaj vereceğim, biliyor musun? Çok önemli Fenerbahçe ile ilgili.
1: Galatasaraylılara mesaj Fenerbahçe ile ilgili mi?
0: İlgili. Bak hem Müjdat'la ilgili. Şimdi biz 5 maç kala Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe'yi saymıyorum zaten. 5. oldular onlar bizden sonra. Galatasaray 55, biz 54 puanız. 5 maç var. Fenerbahçe ile oynayacağız.
1: Hangi sezon?
0: 92-93. Biz şampiyon, 5 maç var. Şimdi Fenerbahçe ile oynayacağız. Sonra Galatasaray, Beşiktaş, Karşıyaka, Gençlerbirliği 4 tane, 3'ü içeride oynuyoruz. Yani şampiyon olmama yani sebep yok. Fenerbahçe'yi yenmemiz lazım. O sırada benim ağzımdan bir yazı. Ha, Özal rahmetli oldu. 3 hafta geriye attılar şeyi. Maçları. 3 hafta. Geri, inanamadım. Ben de Meli vardı. Buradan selamlar göndereyim. Hasta oldu, hastası oynadı. Ergun vardı, bizim gol kralı, 18 gol atan. O hastalandı, oynamadı. Mirko hiç oynamadı. Fenerbahçe bizi yendi. Ha, yazı ne biliyor musun? Fenerbahçe bizi Göbekli Müjdat emekli işte Tanju'yla mı yenecek? Arkadaş, bunlar bir ıslanmış var ya. Bütün takım. Ya neticede biz yenildik. Geçenlerde Müjdat'a gittim. Tamam mı? Bravo dedim. İyi yaptınız ya dedim. Galatasaray şampiyon yaptınız dedim. Bak bunu bilsinler. Bak. Ya biz yensek bak. Galatasaray'da zaten berabere kaldık. Yenerdik. Beşiktaş'a ama bak. Zaten
1: yıllar sonra gelen bir sistem mi hocam?
0: Ya sistem de ya arkadaş. Ya, bravo sizi. Tebrik ediyorum Müjdat. Galatasaray şampiyon yaptınız. Başkan'a da buradan selamlar. Esas şöyle bak. Hani bir dostluk şu diyorlar ya, Galatasaray düşmanlığı var falan. Bize var ya, esas orada hırslanmasalar zaten biz yeneceğiz, tamam mı? Tanju kulağı çınlasın dedi ki, hocam dedi ya, seneden sonra gördüm. O gün biz de Real Madrid yenemez dedi ya, öyle bir hırslandı ki dedi, tamam mı? Neticede Galatasaray'a kıyakları var Fenerbahçe'nin. Galatasaraylar unutmasın yani bunu. Şampiyon yaptılar şeyi, Galatasaray'ı. Yani ama bilerek bilmeyerek yani şey de yok. Furkan hani bir, ya biz bir kıyak yapalım ve Kocaelispor gitsin. 4 tane maç kalıyor zaten, 3'ü içeride. Tamam mı? Bir tanesi de gençler bir zaten.
1: Hocam sen yani doğru olanı yaptıkları için mi şu an sistemde bulunuyorsun? Yani
0: sistemde bulunmuyorum da. Bu kadar ıslanma.
1: Kazanmış Fenerbahçe.
0: Yok da şey adını söyle.
1: Fenerbahçe yani, kendisi şampiyon olamadıktan sonra hocam ne fark eder kim olduk?
0: Öyle değil şimdi bak. Allah'ım ya, var benim Fenerbahçe'li tanıdıklarım, Galatasaray yenisin diyor.
1: Hadi soralım o zaman. Tamam, böyle bir başlangıç yapalım. Haydi o zaman. Kendi takımınız şampiyon olamadıktan sonra hangi takımın şampiyon olduğunun bir önemi var mı? Bence yok. Güvenç Kurtar'a göre tabii ki var diyor Güvenç Hoca.
0: Ya Galatasaraylarda Fenerbahçe olmasın der. Fenerbahçe der, Galatasaray olmasın der
2: sana
0: ya.
2: Sana katılıyorum
1: hocam.
0: Sana mı katıyorsun? Ben... Bir tanesi öyle çıkmaz ya. Ama sana gelen mesajlarda sen gider şimdi onu okursun.
1: ben öyle bir hocam, ben öyle bir insan mıyım aşk olsun?
2: Değil, ben sana katılıyorum.
1: Asla.
0: Ya nereye katılıyorsun ya? En iyi günü buna söyle. Bak şimdi arada ben söyleyeyim.
2: Hocayı buraya alalım, ben seni buraya alalım.
0: Şey, arada sorsam tabii olmasın ya diyecek Fenerbahçe şampiyon. Kim olursa olsun diyecek ya.
2: Ya tabii ki.
1: Bekliyorum yani yanıtları. He? Bakalım biz mi haklıyız? Güvenç Kurtar mı? göreceğiz. Mehmet Özkaya yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Hocam sen bugüne bir giriş yaptın. Müjdat Yetkinlere verilen plaketten bahsettin Divan Kurulu toplantısında. Sayın Başkan'ın açıklamaları vardı. Biraz onu konuşarak başlayabiliriz. Yani Fenerbahçe'yi konuşarak başlayalım. Zaten karışık gidiyoruz.
2: Saat 2'ye kadar buradayız. Birkaç bir daha söyleyeceğim.
1: Galatasaray'da transferde hareketlilik başladı. Yani sadece gelecek isimler değil, sanki ayrılabilecek isimlerle ilgili olarak da bazı Serhan Türk'ün bence bize anlatacağı konular olabilir. Bir Muhammed Salah konusu var artık. Trabzonspor bu transferde çok daha güçlü konumda gibi görünüyor, en azından Beşiktaş'a kıyasla. Hepsini değerlendireceğiz. Sorularınızı da lütfen bizlere iletmeyi unutmayın. Sayın Başkan'ın şu açıklamasıyla başlayalım. Kürsüde bugün Divan Kurulu toplantısında camiaya seslendi Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim dedi. Bunu daha önce seçim döneminde de zaten Sayın Başkan vurgulamıştı. Bugün bir kez daha kürsüden camiasına bunu söylemiş oldu. Tek bir yıl, yani sadece bu yıl şampiyon yapmak

0: için buradayım mesajını veriyor Sayın Başkan.
1: O bir sene olmaz. Bak şimdi bundan evvel Ali Koç başkanken diyorlardı ya, ben diyordum ki Aziz Yıldırım Başkan 90 yaşında da olsa buraya gelecek. Yok ya, gelmez etmez falan filan. Herkes böyle, bütün medya. Benden başka herkes herhalde. Neticede geldi. Bir senede bırakmaz Aziz Yıldırım Başkan. Buradan tebrik ediyorum başkanı. Çok şeylerimiz var, anlarımız var. Ya gene devam eder. 5-10 sene devam eder başkan.
0: Ama hiç öyle bir isteği yok gibi.
1: Ya yok ya.
0: O kadar uzun yıllar devam etmek istiyor gibi görünmüyor Aziz Başkan.
1: Ya Allah ya. Ya ki, bak bırakmaz. Ya Aziz Yıldırım Başkan başka bir işi yok ki Fenerbahçe'den başka. Ya müthiş bir adam ya başkan.
0: Ya Fenerbahçe bir iş değil ki. Ediyorum yani. Artık Aziz Başkan için bir tutku ya, yani tutku, Fenerbahçe.
1: Ya başka
0: tutku ne? Olmasa yıllar sonra.
1: Ya Aziz Yıldırım Başkan bak bu sene şampiyon olsun, bir daha bırakmaz.
2: Görev almıyorlar ki. Burada başkanlık görevi alıyorlar yani.
0: Bir aslında.
2: Profesyonel bir iş yapmıyorlar burada.
0: Yani gerek maddi gerek manevi tabii. Anlamda karşılıksız
1: Furkan,
0: bir
1: başkan al, başkanlığı bıraksın ölür. Allah
0: sakın. Allah cinden versin.
1: Bırakmaz, bırakmasın da zaten. O kadar tecrübesiyle ya neler yaptı? Yaptıklarını şöyle Aziz Yıldırım Başkan'ın bir baksak var ya.
2: Daha önce
1: ustadı yaptı. Neler
2: Ali
1: neler
2: Koç'a doğru
1: ya.
2: Kaybetti. O şeyler olmadı yani.
1: Ya kaybetmesin. Yaptıklarına da çok önemli.
0: Geçmiş yönetim analistler de bugün toplantıdaydı.
2: Bu bir bayrak yarışı ama öyle görmek lazım yani.
0: Tabii. Doğru. Mesela senin hocam bahsettiğin konu Sayın Başkan geçmiş yönetimlere seslendi. Niye bir tane çivi çakmadınız? Ben gidersem bu kulüpte kimse bir şey yapmaz dedi.
1: Ya çivi çakma dediyiz. Bak şimdi neler yani
0: projelerden
1: yaptı. Topu yaylasından tut. O basketbol sahası, stadyumu nasıl yaptı biliyor musun? Bölüm bölüm yaptı. Kimseden yardım almadan falan filan ya.
0: Böyle tribün ya tribün
1: şey,
0: yani.
1: Tribün ya. Ya müthiş şeyler. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bak kızmasın Seren falan. Bana göre var ya en iyi stat Beşiktaşlar da kızmasın. Fenerbahçe.
0: En iyi tribün Fenerbahçe mi?
1: Ya
0: sana
1: çok
0: göre?
1: Güzel stat. Ya üşüyorsun yukarı çıkıyorsun. Sıcacık seyrediyorsun. Burada git öbür statlara var ya donuyorsun sırtından var ya. Şeyle falan gitmen lazım. Paltı bizim Malta. Nasıl bizim ya Allah Allah stadı söylüyorum sen. Herhalde rahat bir yerde seyrediyorsun herhangi bir. Bir sefer gittik locaya gittik.
2: Tamam hocam işte ha? En iyisini
1: yani, yaşadın yani. Ya stat olarak çok güzel.
2: Stat olarak Galatasaray stadı daha güzel ha? Şu an hocam.
1: Allah Allah ben sana soğuktan sıcaktan
0: ben tabii ikinize de
1: maşallah var ya üşümüyor. Biraz
0: hafif ya. Beşiktaş stadı sanki bu konuda biraz daha avantajlı
1: arkası,
0: gibi.
1: Arkası yani kapalı.
2: Herkes kendi stadını söyler. Oradaki atmosferi söyler.
1: Bir yere gidiyorsun çıkamıyorsun ama şeyden ya Galatasaray stadından ya.
2: Ben seni çıkartırım hocam.
1: Nereye sen çıkartırsın ya? Bir yaya bir şey.
0: Hocam sen Serhan Türk'ü bulsana stada gittiğinde.
1: Nereden?
0: Ara bir alo de. Serhan abi kendi gelemese de sana
1: ya yok ben ya kendim için değil ya halk için söylüyorum ya. Bir tek şey ne o? Yola falan çıkma şansın yok ya. Arabayla aşağıdan çıkacaksın.
2: Ben seni çıkartırım hocam. Sen gel. Ben sen daha önce geldin ya.
1: Metroya gideceksin.
2: Hoca şampiyonluk kutlamalarına da geldi.
0: Galatasaray'ım.
2: Tabii. Yani şey demeyeyim.
1: Şu anda en yakın bana en yakın kulüp Galatasaray.
2: Evet,
1: ben
2: evet.
1: De, benim de en yakın olduğum kulüp Galatasaray
0: hocam. İftar yemeğinde de vardın zaten.
1: Her tarafta her vardım ben.
2: Galatasaray'ın bütün etkinlikleri
1: var hocam. Babeski'de Onur, Doktor Onur kardeşim.
0: Ama ben Beşiktaş'ta da gördüm. Beşiktaş'ın iftar organizasyonunda da hocam vardı.
1: Yani Fenerbahçe'yi
0: bilmiyorum. Ben bizzat şahidim yani. Beşiktaş'ınkinde de vardı hocam.
2: Sürekli yemek organizasyonu. Ama yok yemiyordu hocam. Yemiyordu yani. Hocam yemiyordu.
0: Hocam ilgiden yiyemiyor ki. Yani herkes var. Hocama o kadar çok ilgi gösteriyor ki bir türlü.
2: Coşkun Sabah abiyle beraber yemek çaldılar yani. Şarkı söylediler Coşkun Sabah'la
1: Furkan
2: beraber.
1: Dediler ki oraya ya o da seni dövmediler mi dediler bana şey Stuttgart'ta. Hayatımda bu kadar imza verdiğim, resim çektirdiğim bir yeri hatırlamıyorum. Sağ olsun Galatasaray'da taraftarlar. Var ya inanılmaz
0: sevgi gösterisi. Sana her kulüpte, her camiada aynı saygı vardır hocam.
1: Serhan Dorda misafirperlerine arkadaşlarımız bizim. Başkan Tayfun ondan sonra bir şey bırakmadı bizi. Oralara var ya yemekler şunlar bunlar neler getirdi biliyor musun? Kokoreçler bilmem ne özel.
2: Akşam döner yemeğe götürdük o şeyi. Döner getirdim o bizim şeyin oradan. Arkadaşımızın oradan.
0: Hocam iyisin.
2: Afon'un oradan.
1: Biz
0: afiyet ya, olsun. Ya, hiç çağırmıyorsun.
1: Geçen de Bobeski'deydim. Bizim Doktor Onur var arkadaşım. Gene kupa geldi. Gene Galatasaray şeyi kutlaması. Yani Sivrisinek'ten mahvoldu. Bütün doktorlar orada tamam mı?
2: Nerede? Babeski'de.
1: Babeski'de. Boyuna şey sürüyorlar. Bir tane ilaç var biliyor musun? Şeyler sivrisinekler bir hepsi de kemikli. Öyle böyle değil. Neyse orada da çok güzel bir Onur'a da buradan selam Babeski'ye bütün arkadaşlar.
0: Bak birkaç tane yorum var hocam az önceki konu hakkında. Ha. Ömer Bey demiş ki Galatasaray şampiyon olamazsa Fenerbahçe olsun.
1: Demiş.
0: Beşiktaş olacağına Fenerbahçe olsun demiş.
1: Bu Galatasaray'da. Kesin Fenerbahçe.
2: Fenerli kesin Fenerli.

0: Ama Galatasaray arması var profil fotoğrafında. Mesut Yelken demiş ki Trabzonspor olamıyorsa Beşiktaş şampiyon olsun isterim ben demiş. Ekrem Bey biri Galatasaraylı olarak Galatasaray şampiyon olamayacaksa Fenerbahçe şampiyon olsun. Bu iki takım Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olur demiş ancak.
1: Bunlar tabii yalancı kimse. Bunlar isim
0: Zeynep Kösalı Kocaeli'den sanırım izleyicimiz. İyi yayınlar selamlar demiş. Bir Galatasaraylı olarak biz olamazsak Fenerbahçe olmasın da kim olursa olsun diyenlerdenim.
1: Bak bravo delikanlı Serhan, kimse bu. Bak Kocaeli hemşerim
0: Zeynep Hanım. Zeynep Hanım. Serhan Bey'e de bir sorun var demiş. Galatasaray'da iyi yedek kaleci de yok bence. Bir transfer olabilir mi?
2: Jankat var ya.
0: Galatasaray'da yani en son düşünülecek yer belki de kale. O kadar çok ihtiyaç
2: Zeynep Hanım'ın Galatasaraylıdır.
0: Var ki.
2: Tabii.
0: Evet Zeynep Hanım'a selamlar.
2: Kocaeli'ne bizim de programımızın gelip
1: Kocaeli'ne buradan selam.
2: Hocamın memleketi.
1: Mustafa Kaşıkçı biraz evvel geldi.
0: Hocamın efsane olduğu
1: şehir. Pişmane de getirdi bizim buraya.
2: Hocam biz göremedik de sen yine
1: gördün galiba. Ne işin var, ihtiyacın var?
0: Evet Mustafa amca buradaydı. Hocamın arkadaşı. Bir kez daha selam.
1: Buradan selam Mustafa Kaşıkçı.
0: Bizi düşünmüş sağ olsun.
1: Kocaeli Spor'dan bahseder misin diyor. Ya dedim ki Mustafa 40 puan geride nesini bahsedeyim. Hiç olmasa pişmanesinden bahsedelim.
2: İyi olur yani.
1: İnşallah.
0: Ben çocuğum her zaman haklı demiş.
2: Benim arkadaşım Gökçehan var diyor. Trabzon olmasa Trabzon olur diyor. Her zaman Trabzon olsun diyor Gökçehan da diyor.
1: Ya tamam da yani olsun biz bir şey demeyiz. Biz Galatasaray ile Fenerbahçe arasında.
0: Bak bir Fenerbahçeli de demiş ki Fenerbahçe ya şampiyon olacak ya da olacak sabrımızın son senesi artık demiş. Olmuyorsa da Beşiktaş candır diye eklemiş ama.
2: Benim Emir Oflaz var o yazmış. 5'te 5 yapacağız diyor Galatasaray diyor. Başka da bir şey olmasın diyor.
1: Ya hocam. Ki
2: Süleyman abi var. Süleyman Tosun orada yazmış. Ben Galatasaray'ın her sene şampiyon olacağına inanıyorum diyor. Bu saatten sonra bırak.
1: Galatasaraylar öyle diyor.
0: Galatasaray olamıyorsa Göztepe olsun demiş. Herhalde İzmirli Mehmet
2: Bafra,
0: Bey.
2: Tolga Kuru var bizim Bafra pidecisi. O da şey diyor. Samsun olsun diyor her zaman diyor hocam.
0: Serhan Türk. Aziz Başkan'ın açıklamaları için sizin yorumunuz nasıl
2: ya,
0: olur?
2: Tabii ki Aziz Başkan... Yani seçildi, seçilme sürecine baktığımızda niçin seçildiğini ve neler yapmak istediğini çok iyi biliyoruz. Son bir arzusu daha vardı, Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilmek. Bu anlamda iyi bir yönetim kurulu, iyi bir kadro yapılanması içerisine girdi. İstenen oyuncuları transfer etti. Yani zaten Fenerbahçe'nin her sene başlangıcı, o sene bu sene başlangıcıyla gidiyor. Ve sonuna kadar getirebiliyor, sonunda finişi getiremeyen bir Fenerbahçe var. Aziz Yıldırım bunu kırmak için buraya geldi. Tabii ki her başkan adayın temennisi, her başkan adayın sloganı şampiyon yapmaktır. Bu bağlamda daha önce tecrübesi de olan bir başkandan bahsediyoruz. Eksiklerini, artılarını net bir şekilde görebilen ve burada takım anlamında neler yapabileceğini ve takımla beraber nasıl bir transfer politikasına gelebileceğini görebilen bir başkandan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe şampiyon yapmaya geldim lafı her başkanın söyleyebileceği bir laftır. Önemli olan onu icraata geçirebilmek. Şu an için kadro yapılanmasına baktığımızda iyi bir kadro yapılanmasına sahip bir Fenerbahçe var. İyi bir transfer dönemi geçiriyorlar. Göreceğiz. Dediğimiz gibi yani bu sene Beşiktaş gayet güzel bir takım oluşturdu. Trabzonspor'un oynayan takım var. Galatasaray'ın iskeleti sağlam birkaç dokunuş yapıldığı zaman. Yani ben bu sene ligin çok güzel geçeceğini ve her takımın birbirine eşit şekilde olacağını düşünüyorum. Şu an herkes o söylemi bulabilir ama o söylemle beraber yıllardır gelen şampiyonluk hasretine son verebilecek mi Fenerbahçe? Bu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü son verdiği takdirde yıllar sonra şampiyonluk yaşayan bir Fenerbahçe başkanı olarak da tarihe geçecek. Ya bunu yapmaya çalışıyor Sayın Aziz Yıldırım. Ama 5'te 5 yapmak isteyen tabii ki Galatasaray var.
0: Yeni bir rekor
2: var.
0: Kırmak istiyor tabii ki Galatasaray'da.
2: Beşiktaş bu sene o sene deyip iyi bir transfer dönemi geçirdi. İyi bir kadro yapılanması yaptı. İyi bir hoca geçirdi. Trabzonspor sessiz ve derinden kadrosunu çok daha güçlü bir hale getirdi. Ben bu sene ligimizin çok zevkli ve bir anlamda çekişmeli olacağını düşünüyorum.
0: Güvenç Hocam, Kante konusunda ne düşünüyorsun? 6 aylık performansını nasıl gördün mesela Kante'yi?
1: Çok iyi gördüm ama şu anda gidecek adamlara baktığım zaman Fred de Samedo'yu yemek istiyorlar. Fenerbahçe'de bir şey var.
0: Mesela Fred'i mi tutarsın Kante'yi mi takımda?
1: Fred'i tutarım. Çünkü İsmail var onun arkasında. İsmail var, Genduzi var. Yani evet. Orada oynar. Ama oyun aklı Asensio var. Asensio'da ya bunu 50 defa söyledim bak. 51. defa söyledim. Asensio ve Talisca'nın 10 numara oynadığı diyelim 20 tane maç var. 10'unu kazanmışlar. 10 tanesinde 18 puan kaybetmişler. Ya bu Asensio ileride oynayacak. Fenerbahçe'nin söyleyeyim. Asensio bir taraf.

0: tarafta. Greenwood bir tarafta, bir de Santfor. Talisca mı olur?
1: Asensio'yu kanatta mı?
0: Ya kanat gibi değil ya. Kanat, yani tamam. İleride oynadım.
1: Nerede kendim oynayacak hocam? İleride derken nerede mesela? Santrafor mu? Kanat mı?
0: Ya kanat gibi çıkıyor. Kanat oynamıyor ki. Üçü, ya Trabzon maçında Asensio, Talisca, Kerem 3 oldu, evet. Oynadı. 3 tane gol attı.
1: Sağ önde oynadı.
0: Ya sağ ön gibi. Ya,
1: ama
0: fark
1: şimdi orada Greenwood var. Nasıl oynayacak?
0: Solda oynar.
1: Solda sol ayaklı oyuncu nasıl oynayacak?
0: Daral... Ya bak çok enteresan, biliyor musun? Eskiden sol ayaklıyı biz sağda oynattığımız zaman ben şut itmanı yapardım. Ya olur mu olur mu derdi. Şimdi sol ayaklı adam solda oynar. Ben Puentek'le toprağı bolsun kavga ettim bu yüzden. İşte şey dedi. Ne o? Sol ayaklı adam sağda oynama, sağ ayaklı adamın solda ne işi var diye. Ben dedim ki solda da oynar, sağda da. Neyse. Anladın mı? Yani bu olmaz. Şimdi orada da oynayacak. Ya illa sağ sol ayaklı diye bir şey yok. Hiç ayağı olmaz yani sağda. Hayır,
1: oyuncu ama zaten kanat oyuncusu değil ya hocam Asensio.
0: Ya gol atacaksa ya, ya kanat
1: Asensio nasıl sol kanatta
0: verilmiş kanat,
1: olacak?
0: Ne kanadı? Kim diyor sana kanat oynayacak? Sen kanat oynayacak mı dedim
1: hocam
0: ben.
1: İleride nereye koyacağız ileride Asensio?
2: Forvet'e koyacak hocam.
0: Forvet'te ya gol atacak. Gol atacak arkadaş, gol. Allah Allah.
1: Sen Kante'den çıktın ama.
0: Ne?
1: Sen Kante'yi gönderdin, tutmadın.
0: Ya kim gidecek? Fred'i gönderecekler, Samet'i gönderiyorlar.
1: Fred tutarsın, Kante'yi gönderir misin?
0: Yo, seçme duruma hakkım göre olsa. Seçme hakkım olsa
2: hocam, sence Asensio'nda problem var mı? Sanki İspanyol Hoca'da problem varmış gibi hissettim
0: ya
2: ama.
0: Bak şimdi Asensio bu bizim şey burada röportaj yaptı işte ne o şeyler,
1: Erdem
0: şey getirdi bilmem ne işte boğa güreşinde kullanıyorlar ya falan.
1: Evet, Matador
0: şey falan. Ben 10 numara oynarım diyor. Olmaz abi, 10 numara getir, 10 numara oynadı maçta. Asensio.
2: Adam bunu söylüyor, sen de olmaz diyor musun?
0: Oynadığı maçlarda 18 puan gitmiş.
2: Ya hocam
0: Allah
2: ya,
0: Allah.
2: Gözünü seveyim ya.
0: Ya tabii bu Galatasaraylılar onu ister.
2: Ne yapalım, stoper mi oynatalım Asensio
0: hayır,
2: hocam?
0: Ya kardeşim o ileride oynayacak, kanat değil, forvet oynayacak.
1: Asensio 10 numara oynadığında Fenerbahçe 18 puan mı kaybetmiş?
0: Yalnız o değil.
1: Talisca'da.
0: Talisca ve Asensio'nun.
1: O zaman senin bu söylediğine göre formasyon değişmesi gerekiyor artık.
0: Tamam, bunu diyorum işte
1: yani
0: ileride.
1: 4-2-3-1 oynuyor ya mesela
0: ileride,
1: Fenerbahçe.
0: İleride oynadığı, yani önde oynadığı maçlardan Trabzon maçı, Antep maçı, Nottingham Forest maçı, Konya maçı galiba, birkaç maç daha var. Hepsini
1: Kocaeli
0: kazanmışlar.
1: Maçı. Kocaeli deplasmanı.
0: O 10 numara oynamadığı maçları kazanmışlar. Ha 10 numara da oynadı.
1: Hocam elinde bu kadar kanat oyuncusu varken Asensio'yu kanada nasıl koyacak? Ne yapacak mesela diğer
0: ya orta saha ya sen şimdi geçen gün ben buradaydım, tamam mı? Getirdik görüntüleri. Golü nasıl yedi biliyor musun Fenerbahçe? Asensio şuradan şuraya vurmadı, elini kaldırdı.
1: Adam yere düştü orada, dengesini kaybetti.
0: Ondan evvel kurtarması lazım, getirdik burada.
1: Hocam hiç hatası yok orada.
0: Ne?
1: Zaten orada olmaması lazım Asensio.
0: Tamam da ya işte oldu, orada olacak adam oynayacak orada. Orada İsmail
1: orada olması gereken senin Fred'in yoktu mesela, niye yoktu?
0: Ya 3 tane adam lazım, bir tanesi Allah Allah orada yendisi.
1: Hocamın inanılmaz bir tabii ki Fred.
0: Ya hayır,
1: hayranlığı
0: getirdik.
1: Var. Masuaku hayranlığı vardı çok uzun yıllar.
0: Tabii çok kötü. O tane asist yapan adamı bırakamayıp gönderen
1: hocam
0: bizi.
1: Hocam Salih'i çok severdin. Salih'e evet. Selam olsun. O da veda etti Beşiktaş'a. Salih Uçan. Hocamın çok yine sevdiği isimlerden.
2: Var.
1: Serdar Aziz.
0: Çok biliyorlardı. Ne oldu şeyler?
1: Hocamın böyle dönem
2: var.
0: Bizim şimdi ben
1: çok sevdiği oyuncular oluyor tabii.
0: Var da şimdi Serdar Aziz'le ilgili var ya, hemen ben şeyi
2: yerinde olsam. Kocaesporlu Faruk var hocamın sevdiği.
0: Hemen kovarım biliyor musun bunları konuşanı. Ya, Serdar Aziz onlardan iyi dedi. Ne oldu senin Cuku'yla Beko? Nerede abi? Nerede oynuyor? Düğünlerde oynuyorlar. Oynayamazlar dedim, gitti. Serdar Aziz onlardan iyi dedim. Hala bizimkiler aynı işte öyle. Hemen Serdar Aziz. Ya Masaoku 10 tane adam gitti şeyde de oynuyor.
1: Hocam bak seni yaptı. Dinlemiyoruz diye bize kızıyor izleyicilerimiz. Hocamı can kulağıyla dinleyin demiş.
0: Evet.
1: Zati Bey. Anlamıyorsunuz demiş.
2: Yönetmen kim var?
1: Güven abi var.
2: Güven sırf hocayı versen o zaman. Hocayı dinlesinler. Lütfen hocayı versen.
0: Doğru söylüyor.
2: Hocam da hocam.
0: Allah Allah.
2: Abdullah Kavuç diyor ya o konu.
1: Yalnız bu Kante konusunda hocam. Yani özellikle bugünkü açıklamaları Sayın Başkan'ın bence önemliydi. Bu işte 5 milyon euro imaj hakkı verilmiş ve sözleşmeye dair hani zaten bunu konuşuyorduk. Kante'nin biraz ağır bir sözleşmesi olduğundan tabii bahsediyorduk. Sayın Başkan da bugün bir kez daha bunu kürsüde ifade etti ve Ertan Torunoğlu Sayın Saadettin Sarı'nın yönetimindeydi Ertan Bey. Ona seslendi. Aldığımız parayı satarız diyorsun, getir imzalayacağım dedi Ertan Bey.
0: Daha aşağıda imzalar Aziz Yıldırım Başkan.
1: Yani şu an
0: ya biraz daha

0: Aslında
1: Kante konusu
0: aldı.
1: Biraz
2: iki tane
1: tırnak
2: orada,
1: içerisinde
2: tane,
1: hani bir kriz.
2: İki tane orada isim var.
1: Var gibi.
2: Sıddık-ı Şerif ve Kante. Yani özellikle
1: evet, Sayın Sarı'nın döneminde gelen
2: dönemindeki gelen isimler. Hem fayda maliyet fayda açısından
0: Kante fena
2: olan,
0: değil de
2: vallahi
0: var yani Kante.
2: Fena değil de verilen parayı
0: ya onu bilemem fena. Ya ben elimde olsa göndermem.
2: Demek ki Sayın Aziz Yıldırım biliyor ki diyor getirin
1: hocam,
2: diyor.
1: Hocam sadece imaj hakları için 5 milyon euro sözü verilmiş her bir sezon.
0: Söz bir dönmüş.
1: Ya bu arada biz Sayın Başkan'ın dediğine göre biz bunu sponsorlarla karşılayamazsak da kulüp olarak hallederiz denmiş Kante'ye. Yani o 5 milyon euroyu olur da sponsorlar bulamayız, işte karşılayamayız.
2: Öyle oluyor zaten.
1: Ama biz kulüp olarak seni mağdur etmeyiz denmiş.
2: Yani sonuçta Icardi sürecinde de öyle oldu. Bazı sponsorlarda sıkıntı oldu.
1: Tabii daha söz verip sonra...
2: Tabii ki kulüp.
1: Doğru, sözün arkasında durmayanlar.
2: Hocam o su verin.
1: Sudan aman oldu. Hocam, iyi misin? Güvenç hocam. Kante konusunda... Ben olsam Fred'i tutarım, Kante'ye gönderirim diyor.
2: Ya Kante'ye gönderirsen Kante'yi kim alacak şimdi? Yani. O fiyatları kim alacak şimdi? Fenerbahçe'nin aldığı fiyatlarla şu anki piyasası arasındaki fiyatlar arasında daha fark var.
0: Ya yani. Zaten sıkıntı ne biliyor musun? 10 artı 4, 10 artı 2 bilmem ne. Bunlar ne abi? 20 tane yabancı koy. Aşağıdan futbol yetişmediği müddetçe, tamam mı? Bu istediğin kadar zaten gelecek bunlar yalnız. 3 taneydi oldu 5, 6, 8, 10, 12 bilmem ne. Ya olmaz. Biz nasıl futbolcu yetiştirir, nasıl aşağıdan yani futbolcu yedir de bu yabancılara ihtiyaç duymayız, bunlara para vermeyiz. Bunun peşinde olmam lazım.
2: Ya ihtiyaç bir kişi var de, bir, ya ihtiyaç boş ver. Var mıydı?
0: Sen nasıl futbolcu yetiştir? Bir kişiden duymadım ben. Şöyle yapalım da futbolcular yetişsin, böyle yapalım falan var ama mesela içeride bana söyledi Serhan. Dedi ki ekeceğiz dedi, gübre koyacağız, sulayacağız dedi, futbol yetişecek dedi. Saksıda.
1: Hocam kimse de sabır yok ki, nasıl yetişecek oyuncu?
0: Ya yetişmez. 15.
1: Herkes şampiyon olmak istiyor.
0: 15 ülkede. Hayır, aşağıdakilerden.
1: Kimse amatörler de aynı.
2: Korkudan genç oynatamıyor
1: hocam. Yani
2: ya. Korkudan genç oynatamıyor.
1: Evet.
2: Şu an görüyoruz kamplara gençler gidiyor patır patır 16
0: yaşında. Niye oynayamıyor biliyor musun? İşte maç sayısı az ya.
2: Maç sayısı az.
0: Az. Tabii
2: çünkü hoca diyor güvenemiyor. Hoca güvenemiyor.
0: Aşağıdan gelmiyor. Bak 3. ligde kaç maç oynuyorlar ya? Bir bak 30 maç ya. 30 maçta hiçbir şey olmaz. Ya Messi, ne Ronaldo koy 30 maç oynasın bir şey olmaz.
1: Ekonomik olarak birçok kulüp özellikle amatör seviyede lisans alamıyorlar yani.
0: Lisans parası
1: kapanıp
0: çıktı şimdi.
1: Gidiyorlar, yok oluyorlar.
0: Lisans parası
1: varlık gösteremiyorlar ekonomik
0: ya,
1: anlamda.
0: Ya Allah Allah ya arkadaş bak.
1: Yani ne burada yapar? Aslında ha, bu ha, ekosistemde bir sıkıntı var
0: sıkıntı
1: yani.
0: Sıkıntı bak
1: hani.
0: Şimdi. Ben futbolcuyu 50 tane maç oynatırsam senede amatör takımım, 3. ligim, bal ligim.
1: Hocam Süper Lig'e senede, çıkan kulüplerin, şimdi adını Süper vermeyeyim Lig'de kulüplerin mi? De tesisi yok, stadı yok. Süper Lig seviyesinden bahsediyoruz ya.
0: Ya bir dakika. İyi bir şey.
2: Karagümrük stadı var mı şu?
0: Bir dakika.
1: Yapılıyor.
0: Hala ya bir yapılıyor. Dakika. Çim sahası var mı? Tamam var. Biz şampiyonla oynadık ya. Bir kere 23 puan fark yaptık. Burada biz izleyiciler duysun. 23 puan fark yapıp Süper Lig'e çıktık. Türkiye'nin tarihinde yoktur. Bir. Belki de Avrupa'da yoktur. İki. Bizim ne tesisimiz vardı ne çim sahamız vardı. Toprak sahada. Yoktu. Ya şampiyonluğa oynadık diyorum ya.
1: Hocam kaç yılından bahsediyorsun?
0: Ya fark etmiyor oynadık işte.
1: Hayır, o yılda zaten kaç tane takımın?
2: O zaman çim sahası yoktu.
0: Hayır. Çim sahası yoktu. Bir tek
2: yoktu
0: bizim. Hayır bir tek bizim yoktu.
2: Ya nasıl sizin
0: yoktu? Ya bir tek bizim yoktu.
1: Ya yok hocam.
0: Herkesin
1: sizin hocam artık bir güzel şartlarda değil.
0: Hayır.
1: 2026 yılında da bunları konuşmuyor.
0: Hayır ya tamam. Biz
1: yani
0: o zaman
1: yok. Tesis yok. Süper Lig'de işte. Mücadele
0: evet.
1: Edecek.
0: Hocam peki Kante'ye şampiyonluğa oynadık.
2: Hocam peki Kante'ye 5 milyon euro imaj hakkı verilmiş hocam.
0: Ya bırak onu sen şimdi şu anda. Süper Lig'e bırak Süper Lig'i. İkinci ligde takımlar. Üçüncü ligde
1: Güvenç
0: takımlar.
1: Kurtar aslında, Güvenç Kurtar'a katılmıyorum. Bu ligin hakkı aslında 16 takımdır. Daha 10. haftada her sene 2 takım ligden kopuyor. Boşu boşuna lige yükselip düşmeye bekliyorlar. Nicelik değil nitelik lazım demiş Edremit'ten Orhan Bey.
0: Doğru.
1: Ben
0: Orhan
1: katılıyorum
0: Bey.
1: Bu arada.
0: Orhan Bey bak.
1: Süper Lig'e hatta pandemi bak. Zamanı biraz tabii mecburiyetten de kaynaklı. 19-20-21 takımlı sezonlar oynandı.
0: Bir dakika
1: oynandı
0: arkadaşa ben buradan
1: hocam
0: soruyorum.
1: Hiç gerek yok biliyor musun 18 takım artık Süper Lig'de?
0: İşte bu kafayla bir şey olmadı.
1: Hiç gerek yetişim. Yok.
0: Onun Süper için yetişmiyor.
1: Olmasın, alt liglerde oynasınlar.
0: Alt liglerde de az takım var. İngiltere'de 24
1: tamam,
0: takım
1: orayı
0: var.
1: Orayı arttırmak lazım.
0: Ya bu Süper Lig'de de bak şimdi arkadaşın aklı ne gelmiyor biliyor musun? 15 maç 30 tane maç oynayacak ya. 30 tane maçta hiçbir şey olmaz. Kilo alır futbolcular 30 tane maç oynamakta. Zırlamazsın. Kardiyovasküler sistemi de gelişecek oynaya oynaya.

0: İngiltere'de çok maç oynadıkları için onlar salak mı yani? İngiltere, İtalya, Fransa.
1: He? Öyle demeyelim onlar, de.
0: Ya, ne yani İspanya? 20'şer takım oynuyor. İngiltere şeyde İspanya'da 320 tane takım var. 50 defa söyledik ya. Bunlar ne kadar? Ha şu da var. Bak şimdi o arkadaşı bir daha söyleyeyim. Şimdi 30 tane maç oynayacağım değil mi ben? 38 maç oynamak başka. 30 tane maçta küme düşme var. Şampiyonlar genç takıma şey veremezsin. Genç futbolculara fırsat veremezsin. Ama o 8 tane maç tamam mı? O zaman rahat olursun.
1: Hocam o 8 tane maçta genç oyuncu mu oynuyor?
0: Genç hayır. Yani şimdi ligin, maç fazla şimdi adet.
1: Senin maç anlattığına adet, göre ligde takım sayısı 25 olsa daha çok mu genç
0: daha
1: oyuncu?
0: Daha çok evet, evet.
1: Genç oyuncu.
0: Evet genç oynatırsın.
1: Hiç
0: korkmazsın.
1: İhtimal vermiyorum.
0: Ya Allah Allah ilk illa şampiyonla oynayan takımlar
1: değil. Pandemide bile verilmedi hocam bu ligde.
0: Ya ne yapalım pandemide dersin.
1: Pandemi döneminde.
0: Arkadaş ben bak anlatamıyorum anlamıyorsun.
1: Anlaşamıyoruz işte. Evet.
0: Ya diyorum ki o çocuklar oynayacak Süper Lig'de oynayacak. Anladın mı? 20 maç oynayacak, 30 maç oynayacak. Hele aşağıdan 50
1: tane
0: maç.
1: Sen olması gerekeni söylüyorsun ama işte öyle değil.
0: Niye ben de değil? İşte sizin gibi kafalar böyle değil işte. Senin gibi yönetici oluyor.
1: O kadar,
0: Seren gibi.
1: O kadar etkili olduğumu düşünmüyorum ama.
0: Fark etmez aynı şey. Yönetici sana inanıyor. Bana inanmıyor ki. Bir anlamadıkları
1: yok,
0: için onlar da.
1: Hocam?
0: Federasyondakiler de öyle. Bilmiyorlar, etmiyorlar. Orada hakem sesiyor. Benim, ya soracak arkadaş.
1: Peki, birazdan bir bu konuya tekrar döneriz.
2: Hocam gelirken biraz karışık gidiyor. Yürek yemiş öyle geliyor.
1: Serhat Peke çok fazla soru var. Barış Alper Yılmaz konusu sorulmuş. Sinop'tan Ahmet Bey demiş ki Barış Alper Yılmaz satışını artık merakla bekliyoruz. Çünkü bir daha kar elde etmemiz mümkün gözükmüyor. O sene bu sene mi soruyorum demiş.
2: Evet bu bir süreç. O
1: artık
2: süreci...
1: Barış Alper Yılmaz'a veda edecek mi Galatasaray? Bu merakla bekleniyor.
2: Ya bu bir süreç sonuçta Everton'ın bir ilgisi olduğu
1: evet.
2: Biliyoruz zaten. Hatta
1: İngiltere'den ve Fransa'dan 4 takım
2: aynen.
1: Toplam sanırım.
2: Ama şu bir gerçek resmi olan bir teklif yok şu ana kadar gelen.
0: Güleceğim geldi biliyor musun?
2: Şey hocam.
0: Ne oldu bu Gabriel Saray'ı da herkes istiyordu. Ne oldu ya?
2: İstiyor hocam. Ha?
0: Şey var Sümbül Efendi takımı var şeyde Aksaray'da orada. Ya istiyor hep
1: hocam
0: bunlar
1: bak,
0: yalan.
1: Keserler yani bunlar... buraları editlerler. Ya, sosyal ya... medyada paylaşırlar sonra Sara kesin. Fanları.
2: Hocam kime ya, göre yalan neye
0: ya,
2: göre yalan?
0: Arkadaş ya, Allah Allah teşbihte hata olmaz.
2: Kime bunlar göre yalan neye göre yalan hocam?
0: Ya birileri uyduruyor menajerleri kim şu uyuyor? İstiyor bu istiyor diye atıyorlar tutuyorlar
2: hocam
0: tamam mı? Fake haberler tamam mı?
2: Hocam ya gözün seveyim.
0: Ya
2: oyuncu,
0: ne oldu
2: oyuncu,
0: hani Gabriel Sara nereye
2: oyuncu,
0: gitti?
2: Oyuncu pazarda oynayan ya da normal senin mahallende oynayan topçu değil ki.
0: Hocam,
2: ya,
1: hocam geçen gün röportaj verdi. Ben aslında sakatım. Sakat olduğum için Dünya Kupası'na gidemedim dedi. Bunu bilmiyorduk mesela ilk defa.
0: Ya iyisin de iyisin ya. Şimdi anlatsın mı? Menajer öyle söyledi.
2: Şimdi
0: demişti.
2: Barış Alper Yılmaz'ın biliyorsun bir önceki sene bir sıkıntılı bir süreci vardı. O süreç içerisinde kendini
1: evet.
2: Kapatmıştı ve bir anlamda gitmek istiyordu. Çünkü
1: kısmi bir kadro dışı yaşamıştı çok kısa.
2: Yani kadro dışı demeyelim de ona kafası karışmıştı diyelim. Kafasını karıştığında gerçekten hatır sayılır bir bütçe vardı. 10 milyon dolar maaşı vardı yıllık. 3 yıllık anlaşma vardı. 40 milyon euroya yakın bir 40 milyon dolara yakın bir bonservis bedeli vardı. Ama şunu söyleyelim. Galatasaray kime satarsa satsın, neye satarsa satsın %20 Keçiören gücünün payı var. Yani Keçiören'in payı var. Onu net bir şekilde söyleyelim.
1: Sözünü unutma. Bir soru
2: tabii.
1: Sorabilir miyim?
2: Lütfen.
1: Burada araya girerek.
2: Lütfen.
1: Bu bir yıllık süreçte geçen sezondan bugüne dek Galatasaray bu %20'lik payı almak için Keçiören gücünden herhangi bir girişim yaptı mı?
2: Yaptı ama Keçiören diyor ki hayır diyor ben diyor ya çünkü sonuçta oyunun oyuncunun durumu belli. Gideceği fiyatlar da belli. Ya şu an ben parayı istemiyorum ama daha sonra bana çok sağlam para gelecek düşüncesiyle tabii ki teklifleri kabul etmiyor. Normaldir, doğaldır. Futbolun doğasında, işin doğasında bunlar olabilir. Galatasaray zaten bir önceki dönemde o kafası karıştığı zamanlarda hocam suyu bitirsin.
0: Yok ya bir şey söyleyeceğim bu 50
2: hocam,
0: milyon euro istiyorlar
2: hocam
0: Avrupa'dan
2: hocam bir şey
0: anlatıyoruz
2: böyle yanında çocuklar oluyor hocam ya.
0: Bir dakika ya.
2: Ya nasıl olsa ki.
0: Ya kimse inanmıyor 50 milyon euroya
2: ya. Hocam ya hocam 40 geldi.
1: Hocam Saray'a konuşmuyoruz artık. Saray'a bitirelim.
2: 40 geldi. 40 geldi. Geçen sene
0: 50 milyon euro vermezler.
2: Hocam geçen sene 40 milyon dolar geldi ya.
0: Yine gider. 60'ı verirler şeyden. Yani kimden? Arabistan'dan
1: Barış Alper'e
0: verirler.
1: Mi?
0: Tabii
1: atmış.
0: Verirler. İyi ki vermedi Galatasaray. Süper başarılı oldu.
1: Ama şimdi işte anlatıyor ama ya, sen
0: Avrupa'ya, diyorsun. Avrupa hikaye.
2: Hocam şu,
0: Avrupa'da
2: hocam,
0: o parayı
2: hocam,
0: vermezler.
2: Şu suyla oynamayı vurdurursa ben anlatayım konuyu.
1: Hocam, hocam suyu susadı tabii hocam, biraz az önce.
2: Suyu şöyle

0: dursun dursun.
1: Sinirlenince bize.
0: Ya Avrupa'dan ya. İstiyorlar. Kim istiyor? Arkadaş, Avrupa'dan Edirne, Kırklareli.
1: Hocam Everton, Everton'da Tottenham doğru mu?
2: Evet, Everton'ın.
1: İngiltere'den Everton'da Tottenham var. Barış Alper'i istiyor.
0: Nasıl istiyor?
3: Şunu söyleyelim şimdi Galatasaray'da.
1: Son dönemde her haberi sorguluyorsun biraz sen de.
0: Ben inanmıyorum var. Artık. Fake şeyler, o troller peki, çalışıyor.
1: Dinleyelim.
3: Hocam o zaman ben şöyle yapacağım. Reklam arasında ben ilgili kişiyle görüştüreceğim. Hocamın da ikna olmasını sağlayacağız.
0: İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı var. Yalan seni sevmediğim yalan var. Barış Alper'in istemedikleri
3: hocam,
0: yalan.
3: Hocam yalan dediğin oyuncu. Geçen sene Galatasaray'ın şey ayakta kalan ender oyuncudan bir tanesi.
0: Sanki ben kalan yok yer yattı.
3: Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir performans gösteren oyuncu.
1: Seren Türk bir anlatsın
3: milli
1: sonra
3: takımın yıldızı.
0: Şunları biliyoruz.
3: Yani Barış Alper'den bahsediyoruz.
1: Ben sana sonra çok farklı bir soru soracağım Barış Alper konusunda. Yorumunu merak ediyorum.
3: Şu an için somut bir adım yok. Resmi bir teklif yok. Ama Galatasaray'ın beklentisi 40 milyon euro ve üstü bir beklentiye sahip Barış Alper'le ilgili. Ama geçen senekinden durumdan farklı olarak Barış'ın da işte ben gidiyorum, gideceğim diye bir söylemi de yok. Öyle bir durum da söz konusu değil. Yani gelecek rakamlara bağlı, bir de yerine koyacağın oyunculara bağlı bu periyot. Galatasaray şu an Barış Alper'le ilgili bir gündemi yok. Ya da Barış Alper'i direkt satalım ya da transfer piyasasının önüne koyalım diye ve bir anlamda hani satışıyla ilgili gelen teklifler açık olalım diye bir beklentisi yok. Galatasaray'ın bu seneki planlamasında Barış Alper'inmez geçen sene olduğu gibi as oyuncu pozisyonda görev alıyor. Tabii ki yani bakıyoruz yerine alınacak oyunculara bakıyoruz. Yerine alınacak oyuncularla Leao'dan bahsediyoruz mesela değil mi?
1: Evet, o da geçen isimlerden
3: ne
1: biri.
3: Ne kadar alacaksın? 45 milyon dolar alacaksın, euroyu alacaksın oyuncuyu şu an için. 45 milyon euro istiyorum.
1: Minimum.
3: Oyuncuyu işte kaça satarsın? 35'e satarsın. Üstüne 10 milyon euro verip Leao'yu alacağım ama ben Barış Alper'e zahmet etmeyi yeğlerim.
1: Ve Leao'nun da ne vereceği belli
3: değil. Yani işte o anlamda yani hem ne vereceği belli değil hem oyuncunun senin Türk statüsünde ve bir anlamda sen burada elin daha rahat hareket ediyorsun. Yani şu an için resmi gelen bir teklif yok. Ama Galatasaray'ı ilk önce satmaktan çok almayı yeğliyor. Çünkü şu an gerçekten büyük bir baskı var. O baskı artık taraftar baskısı, sosyal medya baskısı. Sosyal medya baskısı değil, taraftar baskısına döndü. Taraftar baskısıyla beraber camia baskısı da var. Her gün Galatasaray hangi transfer yapacak, hangi transfere gidecek, kimi alıyoruz, söylemleriyle uyanıyoruz. Bizler de bunlarla muhatap oluyoruz, bu söylemlerle muhatap oluyoruz. Yani artık iş öyle bir duruma geldi ki sıkışma noktasına gelindi. Ve bu anlamda çok fazla isim yazılıyor ve çok fazla isimler, yüksek isimler, büyük isimler yazılıyor. Yani ve o büyük isimler camiada da, kulüpte de, yönetimde de bir baskı oluşturuyor. Şimdi getirdiğiniz zaman, farklı isimler getirdiğiniz zaman da o baskıyı nasıl kaldıracaksın? Bu çok önemli. Yani Galatasaray'ın öncelikle bir transfer yapması gerekiyor. O transferi de acil yapması gerekiyor. Çünkü nerede kaldı bu transferler gündemi? Yine Galatasaray'ın önüne gelecek ve yönetimin önüne gelecek.
0: Hem diyor ki bak somut bir şey yok diyor. Ben de onu söylüyorum. Somut bir şey
3: hocam,
0: yok.
3: Ama
0: yok.
3: Hocam ben sana,
0: senaryo.
3: Hocam ya, ben sana burada haber veriyorum. Nasıl senaryo?
0: Somut diyor, bir şey yok diyorsun.
3: Ya hocam işte. Şimdi bak şimdi.
0: Demedim somut bir şey
3: tamam,
0: yok.
3: Tamam şöyle söyle. Hocam şöyle söyle. Hocam anlatayım.
1: İlgi var dedi.
3: Hocam. Hocam ben beyni. Sana telefon açıyorum. Diyorum ki Güvenç Kurtar ya bizde oynar mısın? Kaç para istersin diyorum. Bu bir girişim oluyor değil mi?
0: Yok.
3: Sen diyorsun ki. Sen diyorsun ki. Ya Ahmet ya bana getir teklifi konuşuruz dersin, kulübe getir diyorsun, telefon kapanıyor. Yani şu an kulübe transfer teklifi gelme noktasından bahsediyorum.
0: Gelme sen ne anlıyorsun hocam? Somut bir şey yok. Allah
3: ya
0: Allah.
3: Hocam ya başka nasıl olacak?
0: Nasıl?
3: Siz nasıl anlaşma yapıyorsunuz?
0: Resmi bir şey gelir.
3: Şeyle mi?
0: Resmi bir teklif var mı onu söyle şimdi.
3: Hocam ne yapıyorsun? Hocam dumanla iletişim yapıyorlardı galiba eskiden transfer tekliflerini.
0: Resmi bir teklif yok diyorsun.
3: Hocam ya. Resmi teklif ya, şu an için ya, yok diyorum abi. Ama şu an için yok diyorum.
1: Galatasaray ne kadar istiyor dedin? 40 milyon euro mu?
3: Ya zaten minimum. Şimdi geçmiş senede o transfer teklifi geldiğinde Galatasaray'ın özellikle Arap ülkesinden gelen teklifle ilgili 40 milyon dolar teklif geldi. Galatasaray'ın beklentisi 50 milyon dolardı. Ve dedi ki Barış'a, Barış önümüzdeki sene Avrupa ülkesinden bir teklif gelmesini bekliyoruz seninle ve seni de Avrupa ülkesine göndermek istiyoruz. Güzel bir teklif gelirse ve Premier Lig'den de bu teklif gelebilir, Fransa Ligi'den de bu teklif gelebilir. Biz 35 milyon euro üstüne seni bırakacağız. Ve bu anlamda gelen tekliflerde açık olacağımızı söyleyelim sen istediğin takdirde. Ya böyle bir görüşmeyle geçen sene transfer durumu kapanmıştı. Bu sene tabii ki şu an ilgilenen takımlar var. İlgilenmeler daha sonra resmiyete dökme noktasına gelebilir. Ben hocama bunu anlatıyorum. Hocamla da zamanında öyledir yani. Sonuçta dumanla girip de dumanı sana gönderip de ne kadar istiyorsun tamam. demiyorlardı.
0: Şimdi
3: telefon açıyorlardı. O zaman ankesör telefonlar vardı hocamın.
0: Ya,
3: cep telefonu yoktu. Hocam şeyde bekliyordu. Kulüp binasında bekliyordu. Telefon çalıyordu. Güvenç
0: Furkan.
3: Güvenç Kurtar bizle oynar mısın diyorlardı. Ankesörlü telefon kapanıyordu. Sonra telgrafla şeye gönderiyorlardı. PTT'ye vardı. Gönderiyorlar telgrafla.
0: Yıldırım,
3: geliyordu.
0: Yıldırım telgraf vardı.
3: Geliyordu. Ama şimdi öyle bir şey yok. Şimdi ilgileniyor musun? İlgileniyor musun?
1: Sen bırakır mısın Barış'ı?
3: Atıyorlar.
0: Ben bırakmam. Şöyle bırakırım. 50'ye bırakırım. Gidip de Leo'yu almam.
1: Kimi alırsın?
0: Kimseyi almam.
1: Barış'ı bırakırsın yani.
0: Bırakmam.
1: 50 milyon euroya. Ha, 50'ye bırakırım dedin.
0: 50'ye bırakırım canım. Ha, kim aldı daha önce? 50 milyon
1: ama
0: adam.
1: Ama mesela
0: aldı.
1: Yerli oyuncu. Evet. İstikrarlı oyuncu. Yani ortalama bir sezonda en çok resmi maça çıkan herhalde 2-3 oyuncudan biri.
0: Kerem'i tekrar geri alırım.
1: Hocam şimdi yeni bir tartışma konusu başlatmayalım. Kimseyi bu saatte üzmeyin.
0: Bak, bir daha Fark asla, bir daha asla nedir gündemde? Biliyor musun? Bir daha asla. Ha? Abdülhalik Çimen'in bizim sayın genel müdürümüzün romanı biliyor musun?
1: Evet, yeni
0: yazdığı
1: kitabı.
0: Yeni kitabı. Onu okuyun. Bir daha asla. Bak. Buradan selam söyledim.
1: Selamlar genel hocam bak bir
0: çok güzel bir
1: yorum
0: kitap
1: var. Furkan Güvenç Hoca çok sinirli seni futbolcu gibi görüyor demiş. Öyle mi hocam? Bana baktığında futbolcu mu görüyorsun?
0: Yok ya futbolcu ne? Ya niye sinirli olayım? Bak şimdi ben mesela anlamıyorsunuz. Normal anlamamız normal.
1: Hocam,
0: arkadaş
1: normal
0: da anlamıyor.
1: Senin de tecrübemiz yani, şimdi aynı değil.
0: Hayır
1: sen
0: da
1: bizden
0: normal. Ya diyorum ki maç adedinin fazla olmasının faydası var, zararı yok. O kadar kısa bunu söyleyeyim yani. Onu söyleyeyim. Şimdi bak.
3: Hocam bak Zeynep ve Beliz var. İki tane güzel kızlar. Onlar bile diyor niye böyle düşünüyor diyorlar ya. Ya Barış Alper'imize teklif gelmez mi diyorlar ya.
0: Teklif gelir. Bu tanıdık kızlar. Bunlar güzel kızlardan teklif geliyordur Barış Bekar çocuk.
3: Yok da ufak kızlar bunlar. Bülent, Bülent bizim Bülent'in çocukları.
1: Hocam sen
0: selam onlara buradan.
1: Sen Barış'ı 50'ye bırakırım dedin.
0: Bırakırım da gidip 55'e bilmem ne adam almam.
1: Tamam yani mesela şu an Galatasaray'ın planlaması.
3: 50'ye ben de bırakırım ya. 50'ye ben de bırakırım.
1: Yani Galatasaray'ın şöyle bir düşüncesi olur.
3: 50'ye hatta ben şey yaparım. Uçak biletini ben alırım. Özel uçakla götürürüm. 50'ye ben de bırakırım.
0: Yok, sırtında da götürürsün. Ya,
3: götürürüm yani, ben de götürürüm. Sen de
0: o zaman ya, Avrupa'dan o parayı verirler mi? Bir dakika ya Furkan. Bir dakika sana sun.
3: Niye vermesinler hocam ya?
0: Avrupa'dan o parayı göremez. Göremez. Bir de oradan alacağı para. Bak görse de.
3: Hocam çok güzel bir yorum geldi hoca ile ilgili.
0: Görse de.
3: Hoca ile ilgili çok güzel bir yorum geldi. Bizim Yasin var. Yasin Çolakoğlu. Benim de çok sevdiğim mahalleden, Çağlayan Mahallesi'nden kardeşim. Abi diyor bu Güvenç Hoca'dan iyi boşanma avukatı olur. Kuruş nafaka yedirmez diyor. Verdirmez diyor.
0: Doğal koy avukatı.
1: Hocam zaten taze avukat biliyorsun.
3: Bravo Yasin çözmüşsün işi.
0: Geldi. Ya bu arada.
3: Mecit Soytürk de aynısını söylemiş.
0: Benim Hakan Uzun var Kanada'dan. Şimdi o da ne göndermiş biliyor musun? Rumi dayımla ne şeyim ölüm yıl dönümü. Onlara bir de şey buradan şey yapalım. Selam gönderelim Hakan'a.
1: Hocam Barış'ı konuşuyorduk yine.
0: Barış'tan nereye geçtik
1: evet.
0: değil mi? Ya Barış'ı bak şeye gider.
1: Sen gider gitmez de boş ver hocam. Diyelim ki gidiyor.
0: Ben bir kere satmam. Ama 50 milyon cazip bir para. Ama gidip de 55 milyon Leo'yu bilmem neyi almam. Bir tane adam bulunur ya. Bulunmaz olur mu?
1: Hocam Galatasaray ama
0: 25-30 milyonu 20
1: yani
0: adam.
1: Yani kime emanet edecek?
0: Tabii Beşiktaş nasıl aldı Trossard'ı? Kaça aldı?
1: 18 aldı. Akbadu'yu da 18 aldı ama.
0: Akbadu'yu boş ver.
1: İşte öyle her zaman olmuyor hocam o.
0: Tamam Trossard'ı niye almadı?
3: Peki Galatasaray şimdi yani niye çok fazla dayak yiyor? Şey tabiri caizse.
0: Ne gibi?
3: Yani transferlerde 50 milyon 40 milyon vermeyelim. Mümkün olunca iyi fiyatlar alalım diye bir transfer gündemi
1: var. Leo ile ilgili peki var mı bir ilerleme yani ya da bir girişim?
3: Yani Leo'nun ilk
1: önce veya Barış'la biraz bağlantılı mı acaba?
3: Yok yok hiç de bağlantısı yok. Leo'yla ilgili durum şu. Leo ilk önce ülkeyi istemesi lazım. Buraya gelmek istemesi lazım. Şu an Leo için öncelik Premier Lig. Yani ilk önce burayı istemesi lazım. Daha sonrasına ise kulübün istediği 45 milyon euro satın alma. Yani Galatasaray diyor ki ben diyor eğer bir oyuncu alacaksam bu Leo'la alakalı satın alma opsiyonunda kiralık almak istiyorum. Ama oyuncu tarafı 45 milyon euro getirirseniz ben bu oyuncunun satışına izin veririm diyor. Onun haricinde ben diğer teklifleri kapalıyım diyor. Galatasaray'la ilgili gündem bu.
0: Galatasaray'ın yerinde olsam konuşmam bile. Bir de Barış Alper'le ilgili bir sıkıntı daha var. Şimdi Barış buradan ne kadar alıyorsa o parayı vermezler şeyde, Avrupa'da.
1: Ama o da onu istemez zaten. Hocam Barış'ın hayalleri var belli ki. Yani
0: ya, yarı parasına gidecek. Ya buradan 5 alıyorsa oradan 2,5 alıyor.
1: Yurt dışında oynama hayali var. Şimdi burada kazandığı parayı orada kazanamayacağının Barış da farkındadır. Yani sonuçta bence eğer süreç ilerlerse o da oradan talep ettiği rakamlarda illaki bir fedakarlık yapacak ister istemez.
3: Ya ben şuna da katılıyorum yani. Hani ben her oyuncunun bir ederi var ve her oyuncunun ederi olduğunda satılması taraftarıyım. Çünkü sonuçta Türk oyuncuların hedefi ne? Avrupa'da başarıyı elde etmek, yani Avrupa'da bir boy gösterebilmek. Bu anlamda eğer bir oyuncu eğer istenilen fiyatlara geldiğinde ve o fiyatlar da kabul edilir duruma geldiği zaman burada oyuncunun takımla olan aidiyet duygusu ya da taraftarla olan aidiyet duygusuna bakmadan oyuncu da istiyorsa eğer ederi bulunca satma taraftarıyım ben. Ve bu anlamda eğer 35-40 milyon euro bandında bir teklif gelirse Barış Alper'le ilgili Galatasaray'ın düşüncesinin pozitif olabileceğini düşünüyorum. Ama burada tabii ki Barış'ın istemesi lazım. Barış'ın geçen seneki o istemesiyle bu seneki istemesi arasında biraz çok büyük fark var. Yani bir şu an için çok bir istek
0: Selam, yok. Selam bir futbolcu bir kulübü açtığı zaman onu göndereceksin. Yani şöyle ama Arabistan değil. Ama mesela Avrupa'dan bende Ahmet Dursun örneği var. Hı hı. Şimdi iyi oynuyor bizde. Bazen kızıyorum, benim de büyük oğlum var Burak, o da Beşiktaş'tı. Hı hı. Ya baba dedi ya bırak gitsin diye, ben dedi onun yerinde olsam ayağımı topa sokmam. Vallahi topa sokmam dedi ya. Yani gittik Duisburg'a, o zaman bu konferanstaki Intertoto kupasıydı. Telefon açtım, Cezmi o zaman Beşiktaş'ta şeydi, sportif direktör. Gel bunu al dedim. Ahmet Dursun da kahvaltıda çağırdım, gönderdim. Bizi açtı. Açtı mı oynamaz zaten futbolcu. Ya atılacak, tabii, tamam mı? Doğru. Sahada. İstediğim antrenmanda bir şey yapmayacak, kovacaksın idmandan. Bilmem ne falan. Şimdi Barış Alper Avrupa'dan bir şey geldiği zaman böyle olmaz yalnız. Arabistan'daki teklif gibi olmaz.
1: Hocam seni bölmüş olmayayım. Reklama gitmem tamam. Gerekiyormuş. İstersen yani, dönüşte devam edelim mi? Yani bu Ahmet Dursun örneği üzerinden hatta tekrar konuşuruz. Kadir Nizam demiş ki 50'ye Barış'ı satarım, canı alırım. Böyle düşünenler de tabii ki var. Galatasaraylılara soralım o zaman. Kulübün de menfaatlerine uygun bir teklif geldiğinde sizce Barış Alper Yılmaz satılmalı mı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kısa bir aramız var. Ardından son sayfa kaldığı yerden devam edeceğiz.
2: Sporun radyosu A Spor Radyo.

0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Son sayfa kaldığı yerden devam ediyor. Hocama reklam arasında bir ıhlamur söyledik. Biraz daha böyle
1: sakin. Siz de başka bir şey daha yaptınız, onu da söyleyeyim.
0: Onu söylemeyelim şimdi. Saat biraz geç oldu, hoş olmaz.
1: İkiniz beraber tost yediniz, bir tane tost
0: operasyon yaptınız.
2: Misafirlerin tostlarını çaldık. Şimdi bak, hemen bir şey geldi.
0: Ama ben bu arada hocama reklam arasında rahat vermedim. Asensio konusunda bayağı bir tartıştık.
1: Aferin mi Aparan'ın tostunu çaldı?
2: Abi'nin tostunu çaldık.
0: Bir reklam ama arası operasyonu.
2: Ne güzel yani, biliyor musun? Bak şimdi.
1: Şimdi ben masum arkadaşlar. İkisiydi. Yani yoktu ben yani, masum, ben yemedim. Yemiyorum
0: ama
1: çünkü
0: evet, zaten. Serhan abi çok haklı bu konuda.
1: Yemiyorum ben.
2: Azerbaycan'dayım. Murat Çevik şeyin doktoru.
1: Beşiktaş'ın doktoru.
2: Dedim ki telefon açtım. Yenilik var mı hani bu maç yemeklerinde? Tamam. Benim de Kocaeli Spor'da, Diyarbakır Spor'da falan hep şeyimdi doktorumda.
1: Çok Murat severim
2: dedim,
1: kendisini.
2: Evet, ben de. Selamlar buradan Murat'a. Şimdi dedim ki ya dedim bir yenilik var mı maç yemeklerinde hani şu falan. Dedi ki bir saat evvel dedi tost kaşarlı tost yiyeceksin. Ya dedim doktor.
0: Maçtan mı?
2: He maçtan. Bir yanlışlık olmasın dedim. Yok yok dedi, bak şimdi. Bir saat kala biz herkese kaşarlı tost yiyoruz. Şimdi 3-4 saat evvel yiyoruz ya yemek. Acıkıyoruz. Arkadaş nasıl güzel geliyor biliyor musun? Şimdi bizim yardımcı antrenörümüz
0: Gökhan falan.
2: Bak yani Gökhan aynı. Ya iyi ki dedik bunu, şey Murat böyle söyledi, biz hepimiz tostları yiyorduk, sahaya öyle çıkıyorduk.
0: Hocam Barış Arper'i konuşuyorduk ve sen Ahmet Dursun örneğini veriyordun. Ben bir kez hatırlatayım. Reklama giderken de şu soruyu sormuştum. Özellikle Galatasaray'ların bu konudaki yorumunu merak ediyorum. Galatasaray'a kulübün de menfaatleri için tabii ki uygun bir teklif gelmesi halinde sizce Barış Alper Yılmaz'la yollar bu transfer döneminde ayrılmalı mı diye sarı kırmızılı taraftarlara sordum. Soru ve görüşlerinizi bu konu hakkında da bekliyorum. Hocamdan da Ahmet Dursun örneği üzerinden bir yorum gelecek şimdi.
2: Bir takımda bir futbolcu o takımı açtığı zaman tamam mı, bir yerlerde talipleri varsa vereceksin. İşte başıma gelen Ahmet Dursun bizi açtı. Beşiktaş da onu istiyor. Benim oğlum da dedi ki ben olsam topu ayağımın bile sokmam dedi. Sürmem baba, ne diyorsun dedi. Ben de işte Duisburg'daydık. Ondan sonra
1: Duisburg'da
2: Intertoto Kupası o zaman. Ha. Bu Konferans Kupası var ya. Ahmet Dursun'u kahvaltıda çağırdım. Cezmi'yi de aradım, o zaman sportif direktördü bizim şeyde Beşiktaş'ta Cezmi.
1: Cezmi abi.
2: Dedim al bunu dedim. Tamam mı? Cezmi'ye de selam buradan, Ahmet Dursun'a da. Verdik. Neticede şu var. Seni açtıysa arkadaş oynamaz. Ne yapar bilmiyorum. Sahadan atılır, antrenmanlarda sıkmaz, maçta oynamaz. Adamı şey yapar ya. Yani üzer, onun için de ya istiyorsa bak, ama Arabistan'da değil mesela, şey bile yapmadı, ama Avrupa'da istedi, vermedi. 3-5 arada bir fark var, tamam mı? O da fedakarlık yapabildim. O zaman vereceksin Barış'ı. Yani parayı pulu da

0: ama şu an için hani gel resmi olarak söylentiler var. İlerleyen günlerde daha da resmi dönüldüğünde farklı şeyler konuşulabilir. Ama geçtiğimiz dönemdeki gibi bir durum söz konusu değil. Geçtiğimiz dönemde, geçmiş senede Galatasaray tarafı bu orayı çok güzel bir şekilde üstesinden gelmişti. Özellikle Abdullah Kavuççu, Okan Buruk oyuncuyla birebir iletişim haline gelerek senin oynayacağın takım Avrupa Ligi olması lazım. Avrupa, Afrika, Arap Ligi'ne gitmemen şeklinde telkinlerde bulunmuşlardı. Ve bu anlamda da oyuncunun kapısı tekrar Galatasaray'a, Şampiyonlar Ligi'ne ve milli takıma yoğunlaşmıştı. Bu anlamda da hem Galatasaray kazandı. Milli takımımız da aslında milli takım olarak iyi bir performans gösteremedik ama burada bence hocanın da Barış'ı son iki maçta çok fazla tercih etmemesine yoruyorum.
1: Zaten hoca yalan yanlışlar yaptı. Neyse milli takımla şey yapalım da.
2: Mehmet Özkaya demiş ki iyi yayınlar, benim anlamadığım çok temel bir şey var. Elinde kapı gibi Barış Alper Yılmaz var mı? Var. Geçen sene takımın motoru olmuş mu? Olmuş. Sağ kanatta fırtına gibi esiyor. Sol kanada koyuyorsun, yine iş yapıyor. Sıkışınca forvet bile oynuyor. Kesinlikle satılmamalı demiş mesela.
1: Doğru söylüyor da 50 milyona...
2: Hocam bir joker Barış Alper Yılmaz. Yani Barış Alper Yılmaz'ı sattığınızda birçok bölgeye de takviye yapmanız gerekebilir.
1: Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Sen Max, sakin diyorsun ya.
0: Hocam şey, Max 35 gelir. %20'sini evet. Keçörüne ver. 8, 20...
1: Verir mi 35'e?
0: Ya 27 kalır.
1: Verirler mi?
0: Ya verirler ya. Yani şöyle verirler. 30 milyon ya da 25 milyon sonraki satıştan pay yara. Orada bir durum söz konusu olabilir.
1: Şimdi Barış şöyle bir şey var ama geçen sene Barış'a kendisine çok büyük para verdiler. Yani hakikaten yani reddedilmeyecek bir para. Onun için de bu sene öyle bir şey yok yani. Belki şu anda kazandığı paranın yarısını alacak. Onun için de hani gitsem de olur, gitmesem de olur diye birilerinden ama onun için bir fazla bir şey bekliyordur yani. Bir şey yapmaz.
0: Geçen sene 10 milyon dolar maaş verdiler.
1: Daha yani fazladır ya bir şey.
2: Neom değil mi? Milyon, teklif tabii, yapan kulüp Neom'du geçen sene.
0: 10 milyon dolar oyuncuya maaş teklif ettiler yıllık.
1: Ya hocam, neyse bu sene öyle bir para alamayacağı için alacağı oradan en fazla 2,5-5 milyon alır. Onun da yarısı vergiye gider. 2,5-3 milyon buradan daha az alır. Neyse yani geçen sene çok yani hakikaten çok büyük bir para kazanacaktı. Bir de 5 sene mi kaç sene? Değil mi?
0: 3 sene.
1: 3 sene ailesi vardı, hayatını kurtaracaktı. Şimdi ama öyle bir durum yok ama şimdi de parayı düşünmeyecek. Büyük kulüplerde ama işte kime gidecek işte şampiyonlar.
2: Ama Galatasaray'da zaten çok da kötü kazanmıyor Barış.
1: Yani. Zaten onu düşünmez şimdi artık bundan sonra parayı.
0: Onursal'la beraber 6 milyon euro.
2: 6 milyon euro da hocam yerli oyuncu.
1: Ama bu sene hak etti yani Barış oynadığı futbolla. Tamam yaptı asistlerle, gollerle onu hak etti. Ama ben bu sene gideceğini tahmin etmiyorum. İnşallah gider orada yüzümüzü güldürür.
0: İşte milli takım performansı biraz daha iyi olsaydı orada daha
1: oynatmadı ki. Doğru düz oynamadı ki. Ya neyse milli takıma çok söyleyeceğim şey var.
2: Girmeyelim şimdi. Açmayalım. Tekrar dönmeyelim oraya. Hazır daha yeni atlatıyorken Dünya Kupası travmasını tekrar hatırlamayalım. Leao'yu biraz konuşalım mı Serhan abi?
0: Konuşalım.
2: Oradaki son durum nedir? Onu da merak ediyor taraftarlar.
0: Yani Leao'da beklenti 45 milyon euro. Direkt beklenti 45 milyon euro takımının beklentisi ve bu beklentide 45 milyon euro direkt satın almayla yani Galatasaray'ın burada belki satın alma opsiyonuna kiralık formülüne gitmeyi deniyordu ama listede olan oyunculardan bir tanesi ama bu fiyatlarla alabilecek bir oyuncu
1: kaç
0: değil.
1: Kaç lira verir sence Galatasaray maksimum ne verebilir?
0: Biraz tahmini. Satın alma opsiyonuyla alır hocam yani.
1: Yok bugün direkt ne verebilir yani direkt sence?
0: Ne verirsin hocam? Şimdi 45 milyon euro isteyen oyuncuya ne verebilirsin sen?
1: Ben en fazla 30 veririm. 32. 32,5 olsun hadi. Vermem fazla.
2: Gel Leo'ya.
1: Tabii ya vermem arkadaş. Abi kötü oyuncu mu yoksa Antifor'da oynuyor, sol tarafta da oynuyor, sağ tarafta da oynuyor ama vermem yani.
2: Sence Barış'ın yerini doldurur mu mesela?
1: Şimdi şöyle doldurayım ya eski formu yok ama şöyle, şundan da olabilir. Kenarda oynadığı zaman baktım istatistiklerine daha çok gol atmış, daha çok asist yapmış. Santrafor oynadığı zaman daha şey yani
2: yok kanat forvet daha böyle şey, sol kanat forvet.
1: Anladım da yani evet. Ama direkt santraforda oynamış bu sene. Orada fazla
2: gerektiğinde oynar.
1: İşte gerektiğinde oynar ama hani şimdi gelecek ya bilemiyorsun. Şimdi burada Barış bir şeyler sana vermiş ya, bir arkadaş orada ama, söylüyor yani.
0: Hocam
1: gerek yani bunun ne vereceğini bilemiyorsun. Geldi
2: ama hocam işte o zaman bu mantıkla da takımlar hiçbir oyuncuyu satamaz ki.
0: Oyuncu, ne vereceği... oyuncu çok farklı bir oyuncu ama onu bir kalıba koyalım. Leo'yu.

0: kıyaslarsak.
1: Yani Galatasaray'daki olmayan bir profildeki oyuncudan bahsediyoruz. Neden olmayan bir profilde? Savunmaları bireysel yeteneğiyle çözebilen bir oyuncu. Kapalı savunmaları özellikle bireysel olarak çözebilen bir oyuncu yapısına sahip. Galatasaray bu oyuncuyu satın alma opsiyonuyla teklif yapma aşamasına getirdi.
0: Bu arada
1: getirdi.
0: Leao uzun süredir takip ediyor. Takım savunmasına da ama Barış kadar katkı yapmaz.
1: Ya yapmaz ama, koşmaz ama senin sorunu çözer orada. Biliyorsun Galatasaray kapalı savunmaları çözmede biraz sıkıntılar yaşıyordu. Burada bireysel olarak daha oyuncu profil anlamında daha iyi bitirici ve bireysel olarak oyuncu anlamında profil olarak daha iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani ben kesin demiyorum. Yani oyuncunun ilk önce Süper Lig'e gelmeye bir onay atmak lazım. Yani kafasında şu an Süper Lig'e gelme gibi bir durum söz konusu değil. Yani oyuncu tarafının. Ve ilk önce hedefleri Premier Lig. Milan 45 milyon istiyor ve bunu da direkt para olarak istiyor, nakit olarak istiyor.
2: Ben de çok
1: yani bunu bu şekilde görmek gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın yıllık verebileceğinin daha fazlasını Fenerbahçe'nin teklifi olarak sunduğunu öğrendik. Yani orada oyuncunun alacağı bütçe de çok önemli. Orada Fenerbahçe'nin bu oyuncunun maaş bütçesini biraz daha istenilen boyutlara getirebilir diye de haberler de çıktı.
2: Onları da yine alma. Bugün Aziz Yıldırım Başkan'ın söylediklerini duydun herhalde.
1: Ne dedi
2: hiç
1: hocam?
2: Ne dedin ya, verilen paralara baksana diyor ya. Yani tahmin etmiyorum.
0: Şeyi konuştuk işte, Kante'yi. Yani, Kante'ye verilen
2: yani
0: sözleşmeyi.
2: Onun için öyle fazla uçmaz. Çardaksa o parayı vermez Aziz Yıldırım Başkan.
1: Yani Galatasaray Leo ile ilgili bonservis vermek istemiyor. 45 milyon euro bonservis vermek istemiyor. Zorunlu satın alma opsiyonuyla ve opsiyonda da aynı Noah Lang'ın olduğu gibi, Noah Lang transferinde olduğu gibi bir çözüm yolu ilerletmeye çalışıyor.
2: Kerem bak bir şey söyleyeceğim.
1: Ben bu anlamda bu sürecin biraz uyacağını düşünüyorum hocam.
2: Şimdi bak Furkan sana güzel bir şey söyledi. Tabii savunması hocam. Var mı dedi, savunma anlayışı. Hı-hı. Değil mi? Yani hı-hı. O kadar yok demek ki savunma anlayışı. Peki.
0: Barış kadar yok.
2: Yok mümkün değil. Barış'ın bana %90 savunma anlayışı var.
0: Barış kadar ama zaten peki. Çok az oyuncu var.
2: Bravo. Peki,
1: İnşallah
2: şey
1: öyle.
2: Peki.
1: Yani sonuçta rotasyon her türlü yerde
2: peki,
1: oynayabilecek
2: oluyor. Şey, İspanya nasıl şampiyon oldu?
1: Nasıl
2: yani
1: oldu hocam?
2: En büyük sebeplerden bir tanesi, bir tane gol yedi, az gol yedi takım. Şampiyon oldu. Yani savunmanın ne kadar önemli olduğunu bize Dünya Kupası'nda gösterdi, evet. Öyle mi? Yani savunması iyi olan bir takım şampiyon oldu. İlk kere 2-4.
0: Recep Tılmaç demiş ki, Leao'nun Galatasaray'a uygun bir isim olduğunu düşünmüyorum. Okan Hoca'nın sisteminde kanatlardan önde baskı ve defansa yardım katkısı beklenir. Leao o profilde bir futbolcu değil. Noah Lang gibi takımı bilen ve ne vereceği belli bir oyuncunun daha mantıklı olduğu aşikar demiş.
2: Bak benim düşündüğümü
1: ben
2: söylüyor
1: şu an
2: yani.
1: Mesela şimdi hep bir şey konuyu kanat konuşuyoruz da bence Galatasaray'ın önceliği 10 numara mevkisi. Yani
0: onu konuşalım.
1: 10 numara mevkisine
0: biraz karışık gidelim.
1: Yani çok karışık zaten, Galatasaray'ın durumu da karışık.
0: Mesela son yaklaşık 24 saattir özellikle sosyal medyada
1: işte o kadar
0: Rus oyuncu Batrakov. Alexey Batrakov çok fazla konuşuluyor. Yani oyuncu Paris Saint-Germain'e gidecekti ama işte Rus oyunculara ve Rus kulüplerine uygulanan bir ambargo var.
2: Düşünmüyor mu ya bu Galatasaray? Ben anlamadım yani.
0: Hocam eksik çok da.
2: En önemli.
1: Yani niye önemli hocam ya?
0: Öncelik hangisi nasıl acaba?
1: Öncelik şu an 10 numara ya. Yani Mertens'ten sonra 10 numara mevkisine bir tane adam koyamadın ya.
2: Ya bırak ya.
1: Hocam en azından santrafor çözersin. Santrafor çözülür hocam.
2: Nasıl çözülür?
1: Ya niye çözülür? Bulamazsın hocam? Sen 10 numarayı bul. Santrafor bulursun
2: numarasını...
1: hocam.
2: Ya,
1: hocam
2: ya.
1: Bulursun santrafor.
2: Gabriel Sarı'yı kimler istedi? Söyle bakayım bir daha. Söylesene. Gabriel Sarı istemediler mi?
1: Tamam.
2: Kimiz Napoli istedi, o istedi. 10 numaram var işte. Allah'ım yarabbim. Yunus 10 numaram müthiş oynadı. Gördün mü geçen gün? Net paslar attı.
1: Mertens'in
2: bir dakika ya, ne Mertens ya, bırakın hiç
1: bulamadım.
2: Alakası yok ya. Bir
1: o yüzden Galatasaray'ın ya, direkt acil 10 numaraya mevkine transferine ihtiyacı var ve bu transferin de acil bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu anlamda baskı gerçekten büyük ve baskının da ben doğal olduğunu düşünüyorum.
2: Yanlış.
1: Haklı olduğunu düşünüyorum.
2: Geçen, ya, hiç haklı değil. Geçen Dursun Özbek kızdı ya, gitti birisileri söylerken. Ya sen 3 tane senin şeyin var ya. Ya sen Manchester City'de oynamış adamı getirdin. Burada 10 numara oynadı. Çifhanede şeylere, rakamlara, istatistiklerine bak ya. Adam burada oynatmıyor. Öldü bitti. Hemen bizde bir maç oynamadı mı adam?
0: Kim
2: aa,
0: hocam?
2: Bitti. Kim var bize gelen City'den?
0: Ha İlkay.
2: İlkay Gündoğan'ı unuttun arkadaş. Ya ben
0: senin
2: nasıl...
0: yine çok sevdiğin isimlerden biri olduğunu
2: evet,
0: unutmuşum
2: ya,
0: İlkay'ı.
2: Ya tabii. Sen hangi adamın oynar City'de? Osimhen'in daha hiçbir kimse oynayamaz orada. Bu adam oynadı
1: hocam,
2: 25-30
1: yapma
2: maç.
1: Hocam, yapma
2: ya ne ya yaparım yapma yapacağım. Ya. Allah Allah.
1: Ah
2: ne
1: yapacağım? Ah
2: İlkay Gündoğan'ı Allah
1: Allah. Osimhen oynayamaz diyorsun sizlere hocam ya.
2: Haaland varken oynar mı?
1: Ah be hocam ah be.
2: Haaland'ı keser mi?
1: Ah be hocam be.
2: Haaland'ı kesecek öyle mi?
1: Keser hocam herkesi keser. Keser
2: şöyle uykuda keser. Yani. Kızdın sen adamı var ya kıtır kıtır keser. Başka türlü keser. Ben nereye güldüm?
1: Betrakov'la ilgili
3: hocam,
1: şunu söylemek lazım.
3: Hocam çok keskin yorumları var yine bu gece.
1: Görüşme var oyuncuyla ilgili.
3: Batrakov. Alexi Batrakov.
1: Alexi Batrakov Rus oyuncudan bahsediyor.
2: Almazlar.
1: Evet. Paris Saint Germain'in de listesinde olan başkan. Ve aynı zamanda Galatasaray'ın da geniş listesinde olan bir oyuncu. Görüşme var ama daha yüksek profilli oyuncu bekliyorum ben bu mevkiye. Yani
3: Galatasaray... Evet o da çok konuşuluyor yani.
1: Çok yukarı çıktı.
3: Farklı isimler konuştuk. Bruno Fernandes, Musiala, Brahim Diaz.
1: Şimdi Bruno Fernandes,
3: Can Uzun.
1: İşte ben burada Can Uzuncuyum. Yani Can Uzun transferinin biraz daha olabilirse.
3: Orada oyuncu 2005 doğumlu.
1: Aha.
3: Çok genç bir oyuncu.
1: Genç.
2: Musiala Real Madrid'de bir yere gidiyormuş. Real Madrid Bayern Münih'te Can Uzun'u alacakmış. Duyduklarımız bu. Can Uzun'u alamazsın.
1: Hocam benden dün sen.
3: Musiala transfer oluyor. Bayern Münih'te Can Uzun'u mu alıyor?
2: Düşünüyorlarmış yani gelen.
1: Hocam bu arada Bakırköy 1903 seni izliyormuş. Çok selam söylüyorlar Bakırköy 1903. Davut Çetinkaya'nın selam var mı sana?
2: Aleyküm selam. Ya şimdi neticede bak. Onu alamazsın da 50 milyondan aşağı ver. Ya bu hayali
3: hocam,
2: şeyler konuşma.
3: Hangisini? Konu o kadar çok karışıyor
2: ki. Can'ı da alamayız. Fernandes. Fernandes bak uyar Galatasaray.
3: Yani Galatasaray alamaz diyorsun ama geçen sene 75'e Osimhen'i aldı.
2: Bir sene aldı o 40 yılda bir. Bir daha
3: bir
2: veremez öyle bir paraya.
3: Gerektiğinde veriyor demek ki ama
2: var,
3: o
2: bunu
3: parayı.
2: Atıyorlar.
1: Şimdi
2: 10 numaraya gerek yok. Bak Santfor bana bulsun.
1: Şimdi hocam başkasından duymasın.
3: Aldı.
1: Hocam başkasından duymasın.
3: Euro değil mi Singo? Uğurcan 36 milyon euro değil mi? 33-36 artık.
2: Ya 10 bana
1: ya
2: 90
1: Galatasaray form... para harcayacak. Galatasaray hem de bayağı güzel para harcayacak. Hem de 10 numara mevkisine bayağı güzel para harcayacak. Ama şimdi çıta o kadar yukarı gitti ki. Musiala'lardan açıldı. Bruno Fernandes'in Can Uzun'dan başladık. Batrakov'a kadar geldik.
2: İlkay'a
1: kadar geldik.
2: İlkay, Gabriel Sara.
3: Hocam bir dinleyelim mi lütfen?
2: Ya tamam, bir tane adam var.
3: Batrakov'u bir anlatsın sen. Sonra sen İlkay'ı burada istediğin kadar anlatabilirsin.
1: Hocam anlat.
2: Neyse olsun.
1: Vallahi anlat. Allah aşkına anlat.
2: Ne Batrakov mu?
3: Batrakov hocam.
1: Anlat hocam.
3: Seren Türk'ten bir dinleyelim. 10 numara Batak gündemini Galatasaray'ın. Sonra söz sana söz vereceğim ve sen İlkay Gündoğan'ı savun.
1: Hocam sen anlat.
2: Hayatta vallahi gülüyorlardır şeyler. Şimdi var Yunus falan akrabaları duyuyorsa şeyin.
3: Hangi Yunus?
2: İlkay'ın. Hangi Yunus olacak? Yunus Emre değil.
3: Hocam niye gülsün?
2: Ya var 10 numaram var işte senin.
3: Nerede
2: ya
3: var hocam? Kim var?
2: Ya İlkay'ın var. Yunus'un
3: hocam,
2: var. Gabriel
3: İlkay...
2: Saray. Gabriel
3: hocam Saray. İlkay neredeydi?
2: Gabriel Saray'ı herkes istemiyor muydu?
1: Hocam herkes sana gülüyor şu an.
3: Neredeydi?
1: Hocam,
3: kim oynadı hocam 10 numarada geçen sene?
2: Yunus oynadı.
3: Yunus 10 numara mı?
2: Evet orada oynattı.
3: Tam niye orada ya, oynattı? Çünkü İlkay'dan performans alamadı.
2: Ya,
3: Sara'dan da alamadı. Keyfinden
2: Sara'dan
3: oynatmadı hocam
2: mı?
3: Yunus orada
2: ya,
3: Okan.
2: Bu Sara'yı yere göğe koyamadık. Milli takıma seçildi. Arkasından Napoli istedi. Bütün yaz ondan konuştular. Ya,
3: tamam şu an daha iyisini
2: nerede
3: alabiliyorsa alacak işte.
2: Ya daha santrafor yok. Santrafor almadan.
3: Daha iyisini alabilecekken mesela Sara var diye, İlkay var diye almasın mı kimseyi Galatasaray?
2: Almasın. Bir santrafor musun? Bulamayacak.
3: Onu da alacak.
2: Allah bak.
3: Ama öncelik
2: onu
3: değil şu
2: bulamaz
3: an.
2: Bulamaz bak. 10 numara bulur bir sürü. Düzümsüz ben almam da neyse.
3: Eğer, hocam bulamıyor işte nasıl bulacak?
2: Ya
3: santifor
2: bulamazsın. Parayla da bulamazsın. Kenarda oturacak. Yani Osimhen'in yanında arkasında oturacak. Ondan sonra girecek. Gol atacak. Öyle bir adam yok. Adama vereceksin 30-40 milyonu. Otur bakayım sen burada diyeceksin.
3: Lazım o kadar vermez sana yedek santrafora.
2: Giren de şeyin Osimhen'i
3: yerinde tutmaz. İsteseydi John Duran'ı alırdı.
2: Ya istese de ya Osimhen'i yerinde tutmaz. Senin beğenmediğin Icardi 19 gole imzası var ya.
3: Hocam yine dönmeyelim Icardi.
2: Hayır hayır öyle o tür adam lazım.
3: Hocam ligde bak Süper Lig'de hayır, atılan hayır 20 golün de inan bana hiçbir karşılığı yok.
2: Ya vallahi
3: bak, bu
2: ya,
3: kadar iddialı konuşmak istemiyorum
2: nasıl
3: ama
2: nasıl karşılığı yok ya?
3: Yok.
2: Ya bırak olmasın.
3: Hocam Galatasaray'a Süper Lig'de gol atacak oyuncu gerekmiyor. İnan bana yani Avrupa'da fark yaratacak bir
2: hem de
3: oyuncu
2: öyle
3: lazım
2: bir adam alacaksın.
3: Evet. Lig'de hocam atarsın.
2: Ya o adam
3: Lig
2: oturmaz kenarda.
3: Süper Lig'i
2: işte,
3: o kadar da gözünde büyütme hocam. Süper Lig o kadar da çok
2: ya yani zor senin alacağın adam hem kenarda oturacak.
3: Bu ligde 15 gol atmak
2: hem de Avrupa'da gol atacak öyle mi?
3: Standart değil artık.
2: Adama verirsin 30-40 milyon lira bir adam o kenarda oturmaz
3: 30-40
2: işte.
3: 30-40 vermezsin yedek santrafora. Vermez Galatasaray. Neyse biz bir 10 numarayı dinleyelim. Geleceğim. Santrafor'u tartışırız. İstediğin kadar sana İlkay ve Saray'ı savunman için
2: ya
3: söz vereceğim.
2: Saray'ı savunmuyorum ben. Santrafor'un yok. Siz hala nereden bahsediyorsunuz?
3: Bir dinleyelim. Ya. Bakalım. Serhan Türk lütfen sizdeyiz.
1: İyi ki hocam Galatasaray'da hocalık yapmıyor.
2: Batak olmuş ya.
1: Hocam iyi ki Galatasaray'da hocalık yapmıyor. Gündemi de iyi takip edemedi.
3: Kimseyi de beğendiremiyoruz hocama.
1: Hocamın. Hocamın şu an Galatasaray gündemin 10 numara yükselti bilmiyor.
2: Hayali takım.
1: Ama şunu söylemek lazım. Tabii Galatasaray'da bir çıta yükseldi. O çıta yükselmesinin işte Musiala ile başlayan, Bruno Fernandes ile başlayan, Can Uzun'a girilen, Musiala ile top seviyeye çıkılan bir Galatasaray'da transfer gündemi var. Tabii Galatasaray para harcayacak. Hem de 10 numara mevkisinde sağlam para harcayacak. Bonservis'e bir oyuncu alacak. Burayı da daha önceki yayınlara söylediğim gibi gömecek parayı. Ama ilk önce bir durumu iyi analiz edip istemesi çok önemli. Yani şu an elindeki listeler belli. Yani zaten takımdan 2 gün önce Sayın Abdullah Kavukçu, transferdeki tek isim, yetkili isim Abdullah Kavukçu, buraya gelerek Sayın Başkan Dursun Özbek'le bir toplantı yaptı ve transfer gündemini değerlendirdiler. Ve buna göre bir transfer planlaması yapılıyor. Yani buradaki önemli olan oyuncuların fiyatları belli, bonservisleri belli. Hangi oyuncu hangi parayı alacağım gündemi çok önemli. Yani tabii ki Musiala haberi çok sıkıntıya soktu her tarafı. Ama diğer anlamda da çıtayı da çok yukarı yaptı. Şimdi Musiala ile başlayıp da Bakratov'u getirdiğin zaman çok farklı yerlere gidecek durum. Bu yüzden Galatasaray, ben burada Can Uzun tercihinin biraz daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Hala aynı durumdayım. Tabii ki 60 milyon eurolardan başlayan 50 milyon eurolara kadar inen Galatasaray 25 milyon euro artık sonraki satıştan payla beraber bir transfer teklifi vardı kulübüne. Ben bu fiyatı biraz daha yukarı çıkarıp 30-35 milyon bandına ve ardından da sonraki satıştan bir payla beraber Can Uzun transferinin daha hızlı gidebileceklerini düşünüyorum. Ve burada da istedikleri ondan sonra kanat mevkisine bir oyuncu tercihi, hocanın istediği, en çok istediği yedek santrafor tercihi. Galatasaray'ın bu planlamanın hepsi var.
3: Peki Can 10 numara gündeminden bağımsız bir süreç olabilir mi?
1: Yok.
3: Yani Can artı bir 10 numara.
1: Yok. Yani 10 numara mevkisindeki adaylardan bir tanesi Can. Ve ben bu Can transferinin biraz da olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Dedim ya, yani biraz da çıta çok yukarı çıktı. İşte Musiala ile beraber top seviyeye gelen bir gündemi söz konusu Galatasaray'ın. Ve yani Galatasaray'da bir transfer durumu olursa da arka arkaya transferlerin patlaması lazım. Çünkü ne taraftarda ne camiada bir sabır kalmadı. Ve bu sabır kalmaması taraftar tarafından gayet mantıklı olarak algılansa bile yönetim tarafından da biz doğru paraları doğru oyunculara vermek istiyoruz ve kulübün paralarını doğru bir şekilde kullanmak istiyoruz yönünde bir söylemleri var. Ben yakın zamanda bir erkeklik olmasını bekliyorum. Artık olması da gerekiyor. Bugün Ren'le bir hazırlık karşılaşması var.
3: Artık 12 gün kaldı Ren'le, ilk resmi maça.
1: Tabii ki Ren'le bir hazırlık karşılaşması var. O karşılaşmada transferler nerede diye bir söylemlerin olacağını ve yani ufaktan olabileceğini düşünüyorum. Ama Sayın Dursun Özbek her türlü tepkiyi göğüs germiş vaziyette ve şunu güveniyor Sayın Özbek. Ben her geldiğim zaman şampiyon yaptım. Son 4 sene şampiyon takımının başkanıyım. Hem kulüp olarak kulübü güzel yönetiyoruz. Hem futbol takımı olarak takımı çok güzel yönetiyoruz. Bize güvenin. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyor Sayın Başkan. Ve bu anlamda da söylemlere de kesinlikle katılmıyor. Yani Galatasaray para harcamayacak söylemlere katılmıyor. Doğru parayı doğru oyuncuya vereceğiz diyorlar. Ama dediğimiz gibi taraftarda da sabır kalmadı. Artık sürecin bir an önce sonuçlanması
2: sabır
1: gerekiyor.
2: Sabır taşı çatladı.
3: Ben ya şunu merak ediyorum. Hocam
2: bir dakika. Müsiyele diyor değil mi? Deminden
3: Musiala,
2: beri.
3: Evet.
2: Kaç para biliyor musun?
3: İşte zaten yok. Yalan
2: 100 hocam, milyon ya. Zaten. Olmuyor işte ya. Müsiyele dedi. Orada
3: zaten
2: gider
3: işte
2: biliyordur
3: yok ki.
2: Yani.
3: Öyle bir niyeti yokmuş zaten Galatasaray'ın.
2: Deminden beri Müsiyele diyor.
3: Hayır.
2: Düşünüyor
3: o tip
2: diyor.
3: Haberler baskı yarattı dedi. Yani zaten
2: ya işte,
3: kulüp yalanladı.
2: Tamam da.
3: Öyle
2: ya
3: bir görüşme
2: tamam da,
3: yok dedi.
2: Ya işte olmaz. Baskı yapıyorlar. Boşu boşuna Dursun Özbek
3: tamam,
2: başkan doğru söylüyor.
3: Ama bu kulübün problemi
2: öbür
3: değil ki elinde hocam.
2: Ya tamam da arkadaş.
3: Baskıyı kulüp
2: doğru yere
3: ödeyecek?
2: Doğru para harcam diyor. 100 milyon liralık adam istiyor. Alsın diyor. Para harcasın diyor.
3: Ya basın her gün şimdi
2: Musiala.
3: Yani her gün basın bir isim yazsa kulüp bu kulüpten
2: İyi
3: bağımsız
2: 50,
3: bir konu 50, ki.
2: Tamam da 50-55 milyon adı neyse de 100 milyon liralık adamın ismini alsınlar denir mi ya?
3: Niye o haberi yapanlarla ya? Alakalı
2: denir,
3: bir durum.
2: Sende de para
3: bağımsız.
2: Çok galiba.
1: Yok şimdi şöyle bir şey var. Sen biraz önce söyledin ya. Yani bu transferin iki tarafı var. Bir yönetim tarafı. Bir oyuncunun temsilcileri tarafı. Bir ondan sonra 3. 4. 5. tarafta işte berberi, kuaförü, ahçısı, çantacısı. Yani artık bu süreçlere kadar gidilen bir süreç oluyor. Burada haberi doğru koklamak lazım, doğru da analiz etmek lazım. Tabii ki gazeteci arkadaşlarımız

0: Basın haberlerine güveniyorum. Ve iyi de bir haber takip seçenekleri de var. Bunları da her türlü destekliyorum ve güveniyorum arkadaşlarımıza. Ama burada Galatasaray'ın da iletişim anlamında kendini iyi anlatması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki her şeye yalanlamanın, her şeye cevap vermenin anlamı yok. Ama bu anlamda iletişimi de iyi yapıp Galatasaray'ın istekleri ve Galatasaray'ın neye gitmesini net bir şekilde anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani her şeyi yalanlayalım, tamam yalanlayalım. Her şeyin üstesinden geçelim ama bir anlamda da ne istediğimizi evet, ve ne vereceğimizi yanıtlamamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Bununla alakalı bir soru soracaktım. Bence devre arası transfer döneminden bu yana Galatasaray'da sanki yani iletişim anlamında bazı hatalar yapılıyor. Yani sen de hatırlarsın o dönemi Serdar abi.
0: Hep söylüyorum.
1: Bir merkez orta saha gündemi vardı devre arasında ve işte bir sohbet toplantısında Abdullah Bey'in bir tarif yaptığı, işte Şampiyonlar Ligi'nde oynayan oyuncular var listemizde. Hatta işte 17 kayı Ederson'u çok uzun süre konuştuk. Farklı isimler de gündeme geldi. Ama günün sonunda Renato Niega takviyesi yapıldı devre arasında. Yine yaz transfer döneminde de işte Bruno Fernandes'i konuşuyoruz. İşte Musiala haberleri çıkıyor. Brahim Diaz'ı konuşuyoruz. Uzun süredir Can Uzun var gündemde ama şimdi bugün tekrar günün sonunda Batrakov ismi, yani oyuncunun yeteneğinden bağımsız söylüyorum bunu, gündeme geldiğinde taraftar da yine tabii haliyle bir tekrar hayal kırıklığı oluşuyor. Yani sanki bu süreci iletişim anlamında çok doğru yönetemiyor Galatasaray bir süredir.
0: Aynen. Bu aynı şekildeyim. Yani bunlar
1: bu isimler listedeyse yani. Listede densin. Değilse de hiç yani böyle gündemler yaratılmasın bence.
0: Ya mesela işte Musiala transferi olduğu zaman ben sorduğumda, hatta sen vardın yayında, yayına bağlandığımda.
1: Evet, sen kamptaydın.
0: Evet, ben hatta dedim. Yok, Koray vardı, özür diliyorum.
1: Pardon, evet, Koray abi var.
0: Koray'ın olduğu yayındaydı. Bağlanalım dediler. Ben de tamam bağlanalım dedim. Hatta ben o an yöneticilerle irtibata girdiğimde.
1: Evet, biz Leao konusunda
0: evet,
1: bir yayın
0: Leao konusu. Ve bana olmayacağını söylediler. Şey Musiala, özür diliyorum, Musiala. Çünkü çok fazla transfer gündemiyle düzüş yaptı. Musiala olayı patladığında, haberi patladığında, hatta gelecek denildiği zaman ben muhataplarıyla görüştüğümde öyle bir gündemlerin olmadıklarını söylemişlerdi. Ben de yayında bunu söyledim.
2: Ama işte bu iletişim, daha söylemişsin. Ben olsam ne derdim?
1: Ama hocam bu iletişimin sağlam olması lazım.
2: Ya olur mu böyle bir şey ya? 100 sene dediğim ben ne derim biliyor musun? Kafayı mı yediniz siz derim ya. 100
1: demiş
2: milyon
1: işte.
2: 120 ya bunu söylerim ben.
1: Yok, zaten işte Kaya'nın mesela bir haberi vardı. Bir yöneticiye sormuş Galatasaray'da. Ha, o da tam olarak bu yanıtı vermiş.
2: Kafayı tamam. Yani olmaz. Kim istiyor abi bunu ya? Musiala'yı kim nasıl
1: bir tek ama Musiala değil ki konu işte.
2: Fark etmiyor.
1: Sürekli aynı isimler
2: Ahmet
1: üzerinden
2: olur,
1: çok
2: Mehmet
1: uzun
2: olur, ama
1: süren gündemler
2: zaman,
1: var. Mesela Bruno Fernandes konusu kaç gündür var? Hatta aylardır var yani. Devre arasından beri var.
2: Fernandes yine mantıklı 50-60 milyon. Ama Musiala dediğin zaman abi 150 milyon. 100 milyon aşağı
1: olmaz. Hocam mantıklı anlıyorum ama işte bir sonuca bağlanamıyor yani bu süreçler.
0: Ve bu süreçte yani Sané olduğu yerde Galatasaray'dan başkası yapabilir mi bu transferi? Ya da
1: Musiala'yı mı?
0: Tabii ki. Yani Sané transferinde de aynı isimlerle oturup kalkıyorlardı. Yani bu anlamda bu transferde tek yetkili Abdullah Kavukçu'ydu ve Abdullah Kavukçu'da.
2: Ama ben indim 90, hadi Musiala'nın menajeri. 90 indi alamaz. Ya olmaz arkadaş. Böyle bir şey yok.
1: Ama
2: yani
1: zaten bonservisini almak değildi bence oradaki niyet.
2: Ne?
1: Acaba kiralayabilir miyiz? Çünkü oyuncu bir sakatlık yaşamıştı.
2: Ya şimdi
0: yani şunu söylemek lazım. Menajeri, Musiala'nın menajeri yani Abdullah Kavukçu'nun yakın dostuydu. Onu da tamam söyleyelim.
2: Gelir buraya var ya, bu
0: İstanbul'a,
2: bir balık
0: İstanbul'a
2: gel,
0: gelen
2: gider
0: birisiydi.
2: Tamam.
0: Ve Sané'nin de çok yakınıydı. Yani böyle bir transfer olsaydı zaten böyle bir gündem şu ana kadar ortaya çıkmaz mıydı? Musiala transferinden bahsediyoruz.
2: Ya adını bile geçirmek yani ne bileyim ben, ya şey değil. O zaman ne oluyor şimdi, bak nereye geldin?
0: Yani bu
2: şimdi bu
0: aslında
2: bu Rus'a geldiği
0: yok,
2: zaman taraftar
0: oldu
2: der
0: bak,
2: ki ya Musiala dediniz
0: bak,
2: bana.
0: Ama şimdi nereye geliyor biliyor musun? İşte. Şimdi yönetici ve yöneticiler, futbol şubesindeki özellikle yöneticiler kimseyle konuşmadığı için gündem buralara kadar geliyor. Ya bir şekilde konuşup derdinizi anlatsaydınız, iletişimi daha iyi yapsaydınız şu an buralara kadar gelmezdi. İletişim her zaman diyoruz ya, ne kadar çok önemli diyoruz ya. İletişim gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Tamam da bak şimdi şöyle bir şey var. Sen cuma namazına gidiyor musun ama oturamazsın. Nail suresi 90. ayet. Ne diyorsun?
0: Hatta en son Avusturya'da Atip'te gittim hocam.
2: Çarpılmamışsın iyi. Şimdi
0: çarpılmamış.
2: 90. ayet Nail suresi ne diyor biliyor musun? Allah diyor. Neyi yasaklıyor biliyor musun? Azgınlık nedir biliyor musun? Havaya

0: 25 bir şey, yani
1: hazırlı ve fenalığı yasaklıyor ya, diye başlıyor.
0: Bir sürü yasak. Neyse onu saymıyoruz. 6 tane şık var neyse. Şimdi azgınlık bu ne? Havayı arkadaş bu kadar şımarık olmaz insan. Yani azgınlık dedi bu havaya girme. Sen Musulye ile ilgili dersin ondan sonra senin bu ne Rus ne ismi bat, ne onu beğenmez sabah adam. Bana dediniz ki şey adını söyle Musulye ile gittiniz bana Rus'u aldınız. Şimdi 60 milyon da bir adama versen gene tatmin olmaz tarafta.
1: Şimdi hep iletişim diyoruz ya mesela iletişimden kastım şu. Biliyorsun Icardi süreci bayağı uzamıştı.
2: Evet.
1: Ve Icardi süreci uzadığı zaman da
2: bir türlü yani, adı konamadı yani
1: adı kalacak konmuyordu, mı kalmayacak mı? Süreç uzuyordu, başka yerlere gidiyordu. Sonrasına o süreç ne zaman son buldu? Okan Hoca benimle canlı yayına katıldı ve Okan Doğru. Hoca'nın canlı yayınında Okan Hoca kendini net bir şekilde ifade etti. İstediği oyuncuları söyledi. Ve Icardi sürecinin uzamasının takım içerisinde ve kendi içlerindeki sıkıntıyı dile getirdi. Ve ondan sonra ertesi günde Icardi ile vedalaşıldı. Yani diyoruz ya iletişim o kadar çok önemli ki. O iletişimi iyi yapması lazım gerektiğini düşünüyorum. Şu an taraftarla bağı olan Galatasaray yönetimi.
2: Anlatmak gerekiyor.
1: Yani, tabii ki daha da bağı daha güçlendirmesi lazım. Yani sonuçta bizler de medyanın önündeyiz.
2: Mesela.
1: Bizler de televizyonun önündeyiz. Bizler de çok fazla tabiri caizse yani suçlamaya yönleniyoruz. Yani o zaman çık söyleyin konuşun. Galatasaray'ın gündemini hep beraber takip edelim.
2: Yani Beşiktaş'ın mesela işte Salah konusunda tercih ettiği iletişim İşte ne kadar doğruydu mesela işte camiaya süreç anlatıldı yani bugün Muhammed Salah belki de Süper Lig'de Trabzonspor formasını giyecek bilmiyoruz hani sonuç nasıl olacak o görüşmeden ne yönde çıkacak ama
0: açıkladı senin dediğin gibi
2: Beşiktaş yönetimi en azından mesela oluşabilecek tepkilerin önüne geçmiş olduğu sonuç olarak
1: evet.
2: Biz teklifimizi yaptık
0: daha da bitti.
2: Teklifte değişikliğe gitmeyeceğiz yeni bir teklif yapmayacağız masadan şimdilik kalktık demişti. Bugün Salah için Trabzonspor haberlerini görüyoruz ve ben hiç sosyal medyada bu anlamda Beşiktaşlı taraftarların da bir tepkisine denk gelmedim. Bunun da sebebi işte o basın toplantısı. Yani Galatasaray'da da hani örnek olarak bunu verdim. Benzer sanki tutumu görmek daha doğru olabilir. En azından camiayı anlatmak için. Peki tekrar döneriz. Muhammed Salah konusunda konuşacağız. Tabii ki merak ediliyor. Trabzonspor taraftarları bu anlamda heyecanlı. Beşiktaşlılar son durumu merak ediyorlar ama bir ben kimim yapalım ve nefes alalım mı hocam? Bir soluklanalım mı?
0: Soluktan hiç bilemeyeceğim için
2: İlk ben kimim sorumuz gelsin. Gecenin ilk ben kimim ile devam edelim bakalım. Kariyerimi Türkiye'de noktaladım. Sadece Türkiye'de kupa kazanamadım. Tek milli maçımı Macaristan'a karşı oynadım. Fabian Ers en çok rakip olduğum futbolcuydu. Kevin Prince, Boateng'le oynamak keyifliydi. Cassio Lincoln'u kardeşim gibi severim. Ben kimim?
0: Boateng?
1: Podolski mi?
2: Değil.
0: Boateng Bayern Münih'te oynadı. Buraya geldi, buraya da geldi galiba Beşiktaş'a ya.
2: Evet geldi. Bir sene oynadı.
0: Kardeşi ama değil mi?
2: Yok bu işte Kevin Prince Boateng. Kardeşi stoper olan hocam. Bayern Münih'te oynayan.
0: Stoper. Fabian Ers.
1: Felipe mi?
2: Felipe Melo mu?
1: Hı hı.
2: Yok değil.
1: Yok yok.
2: Hangi Felipe?
1: Başka Felipe var mı?
2: Sanki demek bir zarf attın gibi geldi bana ama.
0: Kasi Lincoln'u Lincoln şeydi değil mi Galatasaraylı?
2: Sen Galatasaray'a gelen Felipe'yi mi diyorsun? O çok kısa gelen. Yok o da değil. Ya Felipe değil zaten de hani ben hangi Felipe
0: Lincoln'u
2: olduğunu anlayamadım.
0: Lincoln'u seven yani. Demek ki Galatasaraylı birisi bu.
2: Bu oyuncunun Galatasaray'ı yok hocam.
0: Türkiye'de noktadım diyor ya.
2: Türkiye'de noktadamış. Türkiye'de hocam Galatasaray mı var bir tek? Bir yerde oynamış işte.
0: Lincoln ama Lincoln.
1: Engin abi. Ah Engin abi. Ah ben de seni seviyorum Engin abi.
2: Lütfen.
1: Bizi izliyorlarmış Aslı Saadet'ten hocam.
0: Ha?
1: Engin abi ben de seni seviyorum.
2: Tüyo vermeyelim. Sufle yok, vermeyelim.
1: Vermiyorlar. Onlar bilmezler bunu.
2: Bilirler bilirler.
1: Ama çok güzel yemek yaparlar. Hocamı
2: o sayfanın izleyicisi bilir.
0: Prince Boateng.
2: Bu oyuncu,
1: karşı oynadım diyor.
2: Bu oyuncu uzun yıllar Almanya'da oynadı.
1: Tamam. Barış mı?
2: Hangi Barış?
0: Türk değil
1: sen
0: değil mi?
1: Sen de var ya hangi Barış'tan söyleme ya.
2: Barış değil, Türk değil.
1: Ha, Türk değil.
2: Değil, değil.
1: Burkan.
2: Çok uzun yıllar hatta bir kulübün formasını giydi Almanya'da böyle yıllarca.
0: Ernst nereden gelmişti Almanya'da?
2: Efendim?
0: Ernst Almanya'da bir takımda Beşiktaş'a gelen Ernst.
2: Evet, Fabian Ernst.

0: nereden geldi?
1: Nereden geldi?
2: Şalke'den, Şalke.
1: Almanya'da Fabianer Şalke'den gelmiş olması lazım. Evet.
0: Tolgay Morgay değil değil mi?
2: Yok, hocam Türk değil. Hocam ya.
0: Türk değil mi? Nereden bileceğiz ya?
1: Oyuncunun ama ismi...
2: Kazım mı?
1: Türkçe.
2: Colin Kazım mı?
1: Değil, ismi Türkçe ama.
0: Allah Allah.
1: Oyuncu Türk değil ama ismi Türkçe. Türkçe anlamı da var yani isminin.
0: Hiç.
1: Biliyorsunuz ya.
0: Nereden bileceğiz, bitiyor muyor ve bir şeyler yaptı. İşte
1: hocam bak, uzun yıllar Almanya'da tek bir kulüpte oynadı. Bir sol bek.
2: Sol bek,
1: savunmacı. Türkiye'de büyük takımlarda oynamadı. Ama çok köklü bir şehir takımında oynadı.
0: Bursa Spor.
1: Şu an biraz kötü dönemlerden geçiyor hatta o takım.
0: Bursa Spor. Kocaeli Değil. Spor mu?
1: Değil.
0: Kötü dönemlerden geçse Ankara Gücü'dür.
1: Değil.
0: Herkes o kadar kötü takım Antalya Spor.
1: Kötü dönemlerden geçen çok şehir takımı olduğu için tabii.
0: Allah Allah. Sivas Spor.
1: Değil hocam.
0: Takım kalmadı kötü diye nereden gitti? Ordu Spor.
1: Hadi söyleyeyim. Bu oyuncunun Eskişehir Sporu var.
2: Laiç mi?
1: Kim?
2: Laiç mi?
1: Yok.
0: Eskişehir Sporu.
1: İsminin Türkçe'de anlamı var. Torun sahibi.
2: Dede mi? Dede.
1: Evet dede.
2: Dede.
1: Çok uzun yıllar evet. Borussia Dortmund'la forma giymişti. Yani, ardından Eskişehir Spor'a geldi.
2: Peki bu soru
1: geldi.
2: Yunus mu buldu?
0: Ya bu soru
1: Yunus Emre Kaplanoğlu.
2: Yunus Emre Kaplanoğlu.
0: Tebrik ediyorum. Kaç sene düşündü bunu?
2: Yani torunları bile unutmuştur dedeyi ben sana söyleyeyim yani.
0: Dede.
1: Tunç abi Tunç abiyle oynayıp sonra burada bıraktı futbolu.
2: Tunç Kayacı abi bilir böyle şeyleri. Tunç abiye teşekkür ediyorum.
1: Selamlar Tunç abiye de.
2: Tunç abi biliyorsun amatörlerin babası.
1: Dede.
2: Volkan Kılıç kaybetti.
1: Hocam sever misin dedeyi? Sever miydin?
0: Hatırlamıyorum bile ya.
1: Nasıl hatırlamıyorsun?
0: Vallahi hatırlamıyorum.
1: Sol bek oynardı hocam, iyiydi.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Ben bile hatırlamıyorum.
1: Nasıl?
2: Hatırlamıyorum ya. Yunus nereden buluyorsun?
1: Kaç yıl oynadı Borussia Dortmund'da?
2: Ya bir Galatasaray efsanesi bul, Beşiktaş efsanesi bul. Hocanın zamanında oynadığı futbol arkadaşlarını bul. Onları bir bulalım.
0: Hiç.
1: Öyle basit değil. Burada Serhan Türk var diyor yani Serhan Türk.
0: Bulamayalım diye şey.
2: Dedeyi ben bile hatırlamıyorum.
0: Var mı şey orada izleyicilerden
2: Dortmund
0: bilen?
2: Efsanesi diyor. Ha, 13 yıl oynadı diyor Tunç abi.
0: Yok yok oradan da bilenler yok.
2: Tunç abi sen hatırlıyorsun da ben hatırlamıyorum.
1: Bak,
2: hoca da hatırlamıyor.
1: Senin ortalama sorulara cevap verme süren 2,5 dakikaymış.
2: Onu da geçmiş ya.
0: Bak bir dakika ya bilen var mıydı?
1: Hiç doğru yanıt.
2: Baba Selman Lama bilmiş.
1: Hocam bakacağım.
2: Yok, yani Tunç abi bilmiş.
0: Onlar bilir de buraya gelen
2: Tolga Kuru bilmiş.
1: Bak, şimdi hemen bakıp söyleyeceğim. Doğru yanıt verenleri de okuyalım.
2: Şey diyor ki bizim Merter'deki
1: dede, Enes Haklı bilmiş.
2: Herkes senden transfer haberleri bekliyor diyor. Hoca biliyor bütün transferleri.
1: Necati Kartal bilmiş.
0: Hadi ya.
1: Bakın.
2: Necati abi nereden bilmiş? Ben onu anlamadım
1: çok,
2: ya.
1: Çok da doğru.
2: Sivas oynadı
1: dede
2: mı dede?
1: Dede mi diye sormuş.
2: Dede Sivas oynadı mı?
1: Emrah Vardar G-Kas demiş ama değildi. Doğru yanıt dedeydi. Dede de bence iyi oyuncuydu. Ben bu kadar unutmanıza şaşırdım ya.
0: Ben de hiç ben hatırlamıyorum dedeyi.
1: Sana bundan sonra son sayfada Hindistan Ligi'nden oyuncu soracaklarmış. Tek oraları bilemiyormuşsun çünkü. Hindistan Ligi. Hindistan Ligi'nden sorular. Yapmayalım tabii böyle şeyler. Peki geçelim biraz Salah konusuna o zaman. Dilerseniz. Hatta şöyle yapalım. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın geride bıraktığımız gün Aspor'a telefon bağlantısı yapmıştı Sayın Başkan ve özellikle Muhammed Salah konusunda çok önemli açıklamaları vardı. O açıklamaları bir hatırlayalım ardından Trabzonspor'daki Salah gündemini konuklarımızla birlikte konuşacağız.
3: Dünyanın milli çok profesyonel, çok başarılı işte Premier Lig'in en iyi kariyerine sahip oyuncularından bir tanesi. Hani Salah'ı kim istemez tabii ki bu soru ayrı bir konu. Ama bizim şey nazarımızda şu an için öyle bir anlaşma yok. Altını basarak söylüyorum ama anlatamıyorum herhalde. Durum bu. Şu anda böyle bir anlaşma yok. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu takımda görmek istiyor. Heyecanlanıyor. Onu ben de isterim. Demin söylediğim gibi çok profesyonel, son derece başarılı kariyer olarak

0: yapmış bir oyuncu. Ama şu an itibariyle herhangi bir anlaşma vesaire yok. Trabzonspor'un çıkarları ne gerekiyorsa ben Trabzonspor başkanı olarak o şekilde davranmak durumundayım. Aralığa istenen rakam 30 milyon euro seviyelerindeydi biliyorsunuz. 25-30 civarında rakamlar konuşuluyordu. Biz tabii çıkıp aralığı biz çok istiyoruz. Olmazsa olmazımız diyecek halimiz yoktu değil mi? Hani bu sonuçta bir pazarlamadır. Başkanlar olarak ağzımızdan çıkan her kelimeye, her mimeye, her duruşa dikkat etmemiz gerekiyor. O dönem Trabzonspor'un çıkarları böyle konuşmamızı gerektiriyordu. O şekilde konuştuk. Ne kadar gerekiyorsa o kadar takip yapacağız. Şu dengeyi korumak lazım. Bu sadece genç oyuncularla yapabileceğin, yürüyebileceğin bir yol değil. Çünkü Türkiye, Avrupa, Kupa vesaire çok uzun bir yol gerçekten. Dolayısıyla ben size geldiğim yerinde de söylemiştim. Yetenekli genç oyuncularla tecrübeli isimlerin birleşeceği bir ekip yaratmak istiyoruz. Fatih Hoca ile beraber de sürekli olarak günde 3-4 defa konuları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Bir yol haritamız var. Bu yol haritasında şu ana kadar eksiksiz ilerliyoruz. Yani kafamızda ne koyduysak şu ana kadar yaptık. 2-3 takviye daha olabilir. Bu takviyeleri de hocamız ne diyorsa Trabzonspor taraftarında en mutlu edecek şekilde yerine getirmek istiyoruz. Herkesin aklında ne olduğunu biliyorum. Bizim de aklımızda aynı şeyler var. Zirve yarışının içerisinde olmak. Ama bu süreçte biz dediğim gibi yapılanmanın ilk yılıydı geçen yıl. Bu yıl yapılanmanın ikinci yılı. Bunun altını çizerek söylüyorum. İlk yılında biz aldık. Trabzonspor için her zaman başarı şampiyonluktur ama biz bulunduğumuz mevcut şartlar dahilinde hocanın, oyuncularımızın, hocamızın çok başarılı olduğunu düşünüyoruz. Ben şimdiden tüm camiamızın 59. yılını, şampiyonluğumuzun da 50. yılını bugünden sizin kanalımızla beraber tüm camiamızı kutlamış olayım.
1: Evet, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın Muhammed Salah konusundaki açıklamaları, Aspor'a özel yaptığı açıklamalar bu şekildeydi. Sayın Başkan diyor ki ısrarla Muhammed Salah'la bir anlaşmamız yok diyor. Salah'ı kim istemez ki diye de ekliyor Sayın Başkan. Trabzonspor'un çıkarlarına göre hareket ediyoruz diyor yine Sayın Doğan. Trabzonspor'da bir Salah heyecanı var. Serhan Türk.
2: Evet, o heyecan bizde de var. Artık Salah bir gelsin de nereye gelir gelsin ama sanki Trabzonspor'a biraz daha yakınmış gibi de hissediyorum. Yani burada
1: şu
2: ama
1: an öyle
2: başkanın
1: görünüyor,
2: da
1: evet.
2: Söylemleri bak diyoruz ya mesela iletişim o kadar önemli ki.
1: Kesinlikle.
2: Ve kendini anlatmak o kadar çok değerli ki şu an en azından tansiyonu düşürüyor ve beklentiyi o minimale getiriyor ve daha sonrasında olduğu zaman da o minimal beklenti daha farklı yerlere gelebileceğini net bir şekilde görebiliyor. Ben iyi bir başkanlık modeli olduğunu düşünüyorum. İyi de iletişim olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Salah Trabzonspor'a çok şey katar. Geldiği takdirde de Trabzon'da forma satışı çok felaket yerlere gelir. Yani öyle böyle forma satmaz. Yani ben şu an Trabzonspor forması ile arkasında Trabzonspor forması Salah yazan formayı çok büyük heyecan yaratacağını düşünüyorum. Oluşturacağını düşünüyorum. Ama tabii ki burada başkan olumsuzluklar da olabilir, olumlar da olabilir. Kim istemez ki? Yani böyle bir transfer yapmayı çok
1: kimse... Muhammed Salah'ı kim istemez ki diyor Sayın Ertuğrul Doğan.
2: Ve görüşmelerde olduğunu da biliyoruz. Ayrısı olsun Salah Beşiktaş'tan sekti. Trabzonspor'a gelirse en azından Trabzonspor formasıyla bir Salah'ı izleriz. Ve Trabzonspor'da da iyi işler yapacağını düşünüyorum. Zaten o bölgenin turizm anlamında da çok büyük getirisi var biliyorsun Trabzon bölgesinin. Özellikle Arap turistlerin çok yoğun bir şekilde gittiği bir yer. Orada ben hem Mısır tarafı işte Salah hem Müslüman kesiminin olduğu tarafın çok fazla takip edeceğini göz önüne alırsak turizm katkısı olarak da çok fazla bir getirisi olacağını düşünüyorum. Hem turizm olarak hem sportif anlamda iyi işler yapacağını düşünüyorum. Hayırlısı olsun, inşallah olur.
1: Hocam ne dersin Muhammed Salah ve Trabzonspor haberleri?
3: Şimdi güzel bir şey söyledi. Aydelli Aylası falan var ya, harika, orası dolu. Bütün Arabistan falan orada, Mısır şu bu falan filan. Hakikaten turistleri de çekerler. Orada Trabzon'a da vurarlar. Ya şimdi kaliteli bir futbolcu. Şimdi geçen sene beklenen şeyi vermedi performans ama ondan evvelki sene inanılmaz bir performans var. Daha evvelki sene Klopp'la birlikte gene bir düşüşteydi. Ama ondan sonra müthiş bir çıkış yaptı. Bir düşüyor, bir çıkıyor falan. Ancak şu var. Yani attığı gollere bakıyorum var ya, müthiş pas

0: Pas atıyorlar ya. Ya der ki bunlara o pasları at. Ona pas atacak adamlar olsun. O çok da süratli. Öyle bir pozisyon var. Başka biri olsa stoper falan yakalardı. Gitti orada golü kendisi attı ya. Yani müthiş hızlı, çabuk. O hemen şimdi yaşı şu bu falan filan bize hemen bir şey söyler.
1: Yok artık.
0: Yok ya artık öyle bir şey.
1: Sürecinde çünkü onu konuştuk artık ya, tekrar
0: bu adam
1: gerek.
0: Daha oynar. Çünkü şey,
1: 34
0: çabuk.
1: Yaşında.
0: Daha 3-4 sene daha oynar. Bana göre çok faydalı olur. Tabii bu hoca da, Fatih Hoca ne diyor acaba? Merak ediyorum. Şimdi orada Ernest Müçü var, fazla savunması yok. Şimdi o 10 numara oynuyor. Şimdi bir de burada gider mi, gelir mi, savunma anlayışı nasıl olur takımın, onları bilemiyorum. Yani.
1: Salah varken hocam zaten rakip de çıkamaz ki yani. Salah'ın karşısında oynayan bek hücumu mu çıkacak
0: ya,
1: Süper Lig'de?
0: Ya mağlup durumdayken kimse var yani. Messi, Ronaldo,
1: çıkan da
0: Salah,
1: kendisi bilir
0: Mala,
1: yani.
0: Fark ediyor. 1-2 tamam mı? Ya orada da onu oradan çıkan adamın yerine şey yapar, kademeye
1: eksilecek
0: giren,
1: ama gerisi.
0: Tamam da kademeye giren biri olur falan filan. Onu kimse düşünmez. Yani Salah var, şu var, bu var diye takım mağlup demiş. Ya şimdi al sana o Kukure'ye var mesela, tamam mı? Mesela senin beğenmediğin şey var. Ne o? Sol bek Masuaku. Ne Salah deli önünde kim onlarsa, Allah haricinde gider arkadaş. Gider. O sayı
1: nerede
0: Samuel.
1: Nerede şu an Masuaku?
0: Gider. Neredeyse oynuyor. Şeyde
1: nerede
0: direkt.
1: Oynuyor hocam?
2: Nerede oynuyor hocam?
0: Düğünlerde. Şey, ya nerede
1: muhtemelen
0: oynuyor?
1: Muhtemelen düğünlerde oynuyor gerçekten.
0: Adam ya sen milli takımı da seyretmedin mi ya? Allah'ım ya adam gol de attırdı ya.
1: Hocam
0: neredeydin sen? Milli maçları seyretmedin mi Dünya Kupası'nı?
1: Yok.
0: Allah iyi bak.
1: Ben tatildeydim hocam. Dünya Kupası'nda.
0: Neydi zaten yani. Sen Masuaku'yu neyse. Adamlar dinlemez. O tipte adamlar var ya. Önünde kim olursa olsun. Bak ne diyorum sana. Dünyanın yam almış. Dinlemez arkadaş. Yani hücumları çıkarlar.
1: Hocam karşında olacak? Salah varken. Nasıl çıkacaksın öyle kolay? Nereye çıkacaksın? Ya,
0: çıktık açık alanda diye bir
1: ben
0: şey.
1: Ben yanılıyor muyum Serhan abi?
0: Ya o yani, öyle bir şey yok.
1: Arkada öyle bir risk. Yani kolay kolay alabilir
2: ya,
1: mi pek oyuncusu?
2: Hocam bugün çok fazla sabrettik. Ya, ama Allah çok seviyoruz
0: ya,
2: hocamı.
0: Ya,
2: hocamı
0: bak,
2: çok seviyoruz.
0: Teknik adam olmadığım
2: ya,
0: için.
2: Ya hocam
0: işte
2: teknik adamla ne alakası var?
1: Var.
2: Gözü seveyim ya
1: senin,
2: hocam.
1: Seninle
2: ya.
1: Kendimizi zaten
0: ya tamam da olmaz. Öyle bir şey yok. Salah var diye adam çıkmamazlık yapmaz. Öyle bir şey yok.
1: Mecbur kalırsa tabii ki çıkar da.
2: Hocam Salah var ya içinden geçer abi.
0: Geçsin. Geç, Allah Allah, birinden geçer öbürüne takılır falan.
1: Bence
0: falan
1: biz yani. Bir aydır Salah'ı böyle çok konuşuyoruz ya. Biraz basitleşti oyuncu sanki bizim gözümüzde. Yani biz hala bence kimin Süper Lig'e transfer olma ihtimali olduğunun çok farkında değiliz genel
0: peki,
1: olarak.
0: Bak sen bazı maçları seyret. Buradaki Liverpool maçında Salah oynadı mı?
1: Oynadı.
0: Gördün mü sahada sen onun için?
1: Hocam.
0: Ya bir dakika
1: bir
0: gördün
1: tane
0: mü?
1: Maç mı şimdi?
0: Ya neyse.
1: Ya oradaki maçta ne oldu?
0: Bir dakika ya. Neyse şu var yani. Her maçı iyi oynayacak diye bir şey yok.
1: Tabii
0: burada
1: ki de
0: da,
1: yok.
0: Burada
1: evet,
0: da kitlersin.
1: Doğru.
0: Tutabilirsin yani. Anlıyor musun? Ya ben, onun için.
1: Hocam
0: yani,
1: orada golü var.
0: Ya atacak tabii, atmaz olur mu ya? Kötü bir adam mı? Yok ama burada da oynamadı. Adamı
1: hocam kitledi. Olur o kadar da olur ha, hocam yani.
0: Ya,
1: hani.
0: Ya neticede sen hücuma da çıkarsın. Anladım, Salah var ya, ama Salah çok iyi bir futbolcu. Ama savunma şeyi olmadığı zaman işte Ernest
1: sen ister miydin mesela teknik direktör olarak Salah gibi bir oyuncuyla
0: İstemez
1: çalışmayı?
0: Ya,
1: nerede kullanırdın Salah'ı?
0: Ya her zaman oynuyorsa sağ tarafta.
1: Sen yine hocam sen bulurdun yine böyle farklı bir nokta. Ya. Sen sol açıkta oynatabilirdin Muhammed Salah'ı.
0: O fark etmez ki. Salah nerede oynarsa oynasın.
1: Peki, reklama gitmemiz gerekiyormuş. Dönüşte Muhammed Salah konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer gündemi merak ediliyor. Sorularınızı bekliyoruz ama önce kısa bir reklam arası.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Son sayfada 3. ve son saat dilimine giriyoruz. Konuklarımız Güvenç Kurtar ve Serhan Türk değerli izleyenler. Son 1 saatte de yine sizlerin de soru ve görüşleriyle beraber artık yarışmalarla birlikte tabii ki ilerleyen dakikalarda son 1 saati hep birlikte yine yapıyor olacağız. Beşiktaş'ı konuşalım ama Beşiktaş'ı konuşurken tabii artık Salah defteri Beşiktaş'ta kapandı gibi gözüküyor ve santrafor konusu merak ediliyor. Dušan Vlahović uzun bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden birisi ve forvet mevkisi içinde Beşiktaş'ta Dušan Vlahović öncelik olmaya da devam ediyor. Haberimizi bir izleyelim, ardından Beşiktaş'taki santrafor gündemini konuşacağız.
1: Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Mijilant'ı eleyerek yoluna devam eden siyah beyazlılar, hücum hattına yapılacak takviye için çalışmalarını hızlandırdı. Santrafor transferinde listenin ilk sırasında halen Dušan Vlahović yer alıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadrosunda görmek istediği Sırp golcü için temaslar sürse de 26 yaşındaki oyuncunun henüz Beşiktaş'ta resmi görüşmelere başlamadığı öğrenildi. Vlahović'in önceliğinin Premier Lig ya da La Liga'da kariyerine devam etmek olduğu, ancak şu ana kadar beklediği düzeyde bir teklif almadığı ifade ediliyor. Siyah beyazlılar alternatif isimler üzerinde de çalışıyor. Listede Atletico'dan Alexander Sørloth, Leverkusen'in Çek forveti Patrick Schick ve Chelsea'den Nicholas Jackson da yer alıyor. Başkan Serdal Adalı'nın Sørloth'un durumunu görüşmek üzere Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile bir araya gelmeye hazırlandığı, Patrick Schick için de Bayer Leverkusen'le temas kurulmasının planlandığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi tüm alternatifleri değerlendirerek teknik heyetin raporu doğrultusunda son kararını verecek.
0: Evet, Beşiktaş'ta santrafor planlaması bu şekilde. Listede hala bir numaralı isim Dušan Vlahović. Beşiktaş Vlahović'in vereceği kararı bekliyormuş. 10 Ağustos'a kadar oyuncunun düşünmek istediği ve 10 Ağustos tarihinde kararını bildirmesi bekleniyor. Alternatiflerde Alexander Sørloth, Patrick Schick ve Chelsea'den Nicholas Jackson hocam. Beğendin mi Beşiktaş'ı Midtjylland maçlarında?
2: Bir kere tebrik ediyorum. Kolay bir maç değildi ikisi de. Bravo. Hem burada yendi hem orada yendi. Yani ya şimdi kaç tane yeni transfer oynuyor? Salih oynuyor.
0: Nübel oynuyor. İlhan oynadı.
2: İlhan oynadı.
0: 11'de 3 tane yani yeni isim vardı.
2: Fazla bir değişiklik yok yani. Fazla.
0: Trossard daha dönmedi. Bu turla beraber yani, takıma katılacak.
2: O da geldiği zaman şimdi başka da alacaklar mı bilmiyorum. Ama şimdi ben burada tabii bizim medyadaki arkadaşlar sen olsun ne bileyim başka mesela bir adamı kötü mesela Rashica için ben burada dedim ki iyi adam şudur budur falan. Tabii eleştir beğenmiyorsun adam golü tabii Galatasaray'dan giden hiçbir adam beğenmiyorlar. Biliyor musun?
0: Hocam.
2: Yani Kerem de oydu neyse.
0: Yine seninle anlaşamıyor gibi olacağız ama ben bugün sana karşı hep böyle muhalif gibi göründüm.
2: Ya
0: ama
2: adam golü fark etmiyor. Adam 50 de gol atsa siz muhalif hocam, bu arada, oluyorsunuz. Fark etmiyor yani.
0: Bunu söylüyorum yanlış anlaşılacak ama normalde ben severim de Rashica'yı. Yani böyle hani bir problemim yok. Hatta muhabirlik döneminde de hani böyle aramın iyi olduğu

0: Her teklifi yapmadı mı Raşit Sayar?
1: Yapmadı, hayır yapmadı. Son ana kadar Raşit Sayar teklifi bekledi. Galatasaray'dan. Yapmadı, bekledi. Başka bir şey daha söyleyeceğim ben sana.
0: Lütfen buyurun.
1: Kerem Aktürkoğlu ve Raşit Sayar'ın, bak Raşit Sayar Beşiktaş'ın oyuncusu, Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin oyuncusu.
0: Evet.
1: Galatasaray gibi kariyerleri yok.
0: Ama bu olabilir. Yani bu her işte neydi Aykut Kocaman?
1: Yok abi yani yok. İşte Galatasaray'dan sonra kariyerleri yok.
0: Onun ama çok örneği var Seren abi. Ya bu arada ben kötü oyuncu demiyorum. Ya olmadı yani Raşit Sayar.
2: Ya fark etmiyor. Neticede önemli olan transfer değil. Elindeki futbolcuları bir yere getirebiliyor musun? Tamam mı? Onları eski performanslarına getirebiliyor musun? Veya daha üstüne çıkarabiliyor musun? Önemli olan antrenörlük bu yani. Onu beğenmedim, bu gelsin. Bu gitsin, o biri gelsin. Ne kadar güzel ya. Kaç para borcu var Fenerbahçe'nin? 27 milyar bilmem ne falan filan. Beşiktaş'ın o kadar. Galatasaray'ın bu kadar. Olmaz arkadaş. Bu gidişle olmaz. Bizde herkes diyor işte transfer. Hemen bu gitsin. Hemen kötü. Ya işte belki bundan sonra her maç gol atacak adam. Ne yapacaksın yani? Mecbur adam al, adam mı alacaksın? Şimdi arkadaş da diyor şimdi Beşiktaş o adam santrafor alınacak bir tane. Öbürü oturacak. Ya bir adamı kenarda oturtmak kolay değil öyle. Şimdi bu o şey var ya santraforu. O bir gelsin bir sisi böyle bir kenarda oturacak hadi bakalım.
1: Nasıl oturacak hocam ya?
0: Kim oturacak kenarda hocam ya? Vlahovic mi?
2: Hayır ya. Şimdiki santraforu.
0: Oyan Göğü, Koreli'yi söylüyorsun, Güney yani, Koreli. Evet. Oturacak hocam ne yapalım?
2: Yok ya o kadar basit değil.
0: Hocam kimse kenarda oturmayacak diye ne yapacak bu kulüpler?
2: Sen antrenör olup.
0: Hocam burası oyuncuyu memnun etme yeri değil ki bu kulüpler yani.
1: Abi lüks bir araba alacaksın. Yani, eski model arabanın motorunu koyacaksın.
0: Hocam Icardi varken, Osimhen'i almadı mı Galatasaray? Ne oldu?
2: Kim santifor oynayacaktı o zaman? Osimhen'i kesebildi şeyi, Icardi'yi kesebildi miydi?
0: Tamam ama belki
2: Cesare
0: yani? Oynayacak Icardi anladı.
2: Ne kesti? Sakatlandı da bilmem
1: ya
2: ne kesti
1: hocam,
2: ya.
1: Ya hocam gözünü seveyim ya.
2: Sen
1: ya
2: tamam işte Icardi sakatlanmasa kesebilir miydi ya?
1: Hocam, ya keser hocam, adam sapa sağlamdı. Niye oynayamadı?
0: Hocam sakatlığı öngörebildi mi? Hocam sakatlığı öngörebildi mi? Göremedi mesela değil mi? Ne oldu? Mesela Icardi'nin sakatlığını kimse tahmin etmezdi. Bir anda çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Osimhen oynamaya başladı tek başına.
2: Tamam da eğer çapraz bağ sakatlanmasaydı Icardi'yi kesemezdi Okan.
1: Ve sonra ne oldu? İyileşti geldi.
2: Sonradan iyileşti geldi. Niye oynayamadı? Zilleri yoktu. Ya oynayamadı ya adam
1: hocam,
2: forma.
1: İşine gelmeyince hemen de şey ya, yapıyor böyle.
2: Ya Allah'ım yarabbim
1: böyle yani kaynatıyor anladın mı? Çocuk
2: ya,
1: şey olur ya.
2: Futboldan anlayanlar var ya gülüyordur size
1: hocam,
2: ya.
1: Hocam ne alakası var ya? Ya o adam sakatlıktan hocam. Ya bırak hocam ne sakatlıktan çıktı
0: hocam bugün bize hep hedef gösteriyor. hocam çok eleştiri var bize bu gece. Ama senin
2: herhalde doğru olsun. Aferin onlara. Neyse tebrik ediyorum onları. Eleştirin gene. ya şimdi Raşit Sayar bir daha söylemeden başladı Raşit Sayar'dan bak ya şimdi kim var Çerni mi onu forma sokacaksın kim var oynamayan yani onda kim oynamıyorsa onları şeye sokacaksın forma sokacaksın hemen adam alalım santfor alalım onu alalım bunu alalım ama seni tebrik ediyorum bak santfor dedin bizim şey arkadaş muhabir şey dedi forvet dedi ya forvet ya şu forvetle santrafor artık ayırt edin şu medyada
0: senle seni yayın tebrik yapa yapa öğrendim
2: ya
0: artık
2: tamam da öğrenme değil ki normal
1: forvet almayacak mı Beşiktaş
2: ne forvet
0: hocam bilerek yapıyor seni kızdırmak için yapıyor
2: ya neyse ya başka yerde anlayamazlar forvet herkes forvet santra forvet
0: hocam sen şimdi Vlahovic'e gerek yok mu diyorsun yani
2: ya alırsa öbürünü oturtmak kolay bak şunu hocam. Anlamıyorsunuz bak şimdi
0: hocam Immobile geldi yedek santraforu yoktu Beşiktaş'ın ne oldu
2: futbolcu bak futbolcu antrenör nedir biliyor
0: hocam,
2: musun
0: hocam sen yok.
2: O kenarda niye oynamadı şey Icardi gitti
0: tepki olacak sana Güvenç Kurtay Beşiktaş'ın güçlenmesini istemiyor mu diye
2: işlenmesin de takım içinde huzursuzluk çıkarsa.
0: Niye almasın hocam ikinci santraforu Beşiktaş? İhtiyacı var.
2: Parası varsa alacak tabii.
0: Var hepsinin varsa onun da var hocam. Herkesin var parası. Herkes harcıyor yani.
2: Ya bayağı bir şey alacak. Ya tamam iyi adam. Öbürünü gözden çıkaracaksın o zaman. Satacaksın.
1: Ya,
2: ona kaç para
1: hocam,
2: verdin?
1: Niye çıkarsın gözünü sevmiyorum?
2: 18 milyon mu?
0: 14.
2: 14 az para mı? 14'ü sokağa atacaksın. Satabilir misin
0: hocam,
2: 14'ü?
0: Hocam niye sokağa atsın? Oynatacak işte.
2: Oynamaz adam.
0: Niye oynamasın?
2: Ya oynamazsın.
0: Oynamazsa da keyfi bilir.
2: Keyfi mi bilir?
0: Burası,
2: 14'ü.
0: Hocam burası at. Yani keyif mi bekleyecek kulüpler? O oynar,
2: ya,
0: büküser,
2: kolay değil adamı oynatamıyor. Onun
1: hocam kim
2: iyiyse ya.
1: Oynayacak. Böyle büyük takımların büyük forvetleri olur. Büyük değerlikler olur hocam.
2: Ben sizi bakayım. Hocam, o oynayacak. O.
1: Senin zamandaki
2: adam suratını asan oraya var ya, bütün takımın şeyini, kimyasını bozar. 300
1: milyon eurolara bütçe kuruyorsun.
0: Hocam sezonda 50

0: tane maç oynuyor
1: ya
0: bu takımlar.
1: Ya öyle öyle. 60 tane. Osimhen oynatma bakayım 50-60 maçı. Kes bakayım birkaç maç da göreyim.
0: Osimhen'den de bir tane var
2: niye
0: ama.
2: Niye oynatmıyorsun?
1: Şey 60 tane niye maç var ya.
0: Tamam, niye oynatmıyorsun? Hocam hiç teknik direktörken o zaman sana bir soru. Hiç oynar teknik direktörlük döneminde ya şu transferi yaparsam da şu oyuncu rahatsız olur diye yapmadığın transfer oldu mu?
1: Bizim zamanımızda yok öyle bir şey yoktu ki. Zaten elimizdekiler mevcutlarla oynuyorduk.
0: Bence sen yine isterdin. Bak Okan Buruk ne diyor? Teknik direktör ister diyor. Hep ister diyor.
1: Bir dakika
0: diyor.
1: Ne ister ya?
2: Artık ben istiyorum diyor. Çünkü geniş takımın ne ya kadar önemli olduğunu anladım.
1: Ya biz
2: diyor.
1: Bak bir dakika. İlk yarıyı lider bitirdik. Süper Lig'de şampiyonluğa oynuyoruz. Bir tane adam almadım. Ne diyorsunuz ya?
2: Param var mıydı hocam?
1: Para zaten yoktu. Yani fark etmiyor. Alırdık. Almadık. Yine ya söyleseydim.
2: Ah
1: ikinci,
2: hocam ah.
1: Ya çıkarken hocam, de almadık.
2: Hocam,
1: almadık.
2: Hocam.
1: Alırsak da iki tane üç tane. Iyi. Ya ben Rize Spor'a gittim iki tane adam aldım transfer yaptım ya.
2: Ve mesela. Ne yaptılar sana şey mi verdiler kupon mı verdiler hocam?
1: Fark etmiyor takımın menfaati iki tane
0: hocam,
1: adam aldım.
0: Hocam sen şimdi Vlahovic'i anlatır mısın bize onu konuşuyorduk. Beşiktaş'ı beğendim mi onu konuşuyorduk.
1: Ben seyretmedim.
0: Beşiktaş
1: adamı.
0: Nereye transfer yapsın bunu konuşuyorduk. Beşiktaşlar bak
1: var.
0: Yazıyorlar. Yayını izliyorlar Beşiktaşlılar. Yani senin yorumlarını merak ediyorlar.
1: Taraftar şey ister, transfer ister.
0: Nereye yapması lazım?
1: Beşiktaş'ta şimdi Rıdvan'ı beğenmiyorlar. Rıdvan iyi oynamaya başladı. Tamam mı? Bir tane de sol bek aldılar ama.
0: Takımın performansı herhalde artınca bireysel performanslar işte, da değişiyor. Tabii.
1: Tamam. Ne dedik onun için?
2: Doğru.
1: Ne yapacak? Onu Rıdvan'ı silmişlerdi gözden çıkarmışlar.
0: Calo, hocam Calo'yu göndermek istiyordu Beşiktaş. Düşünüyordu daha doğrusu. Yani. Bak iki maçta da ilk 11'de oynadı. Ve çok da iyi oynadı.
1: Şimdi Udokai gidecek herhalde.
0: Evet.
1: Belki o da oynar. Belki de cezası olmasa oynatacaktı. Belki de
0: Udokai
1: süper
0: mi?
1: Evet süper yok. Oynayacaktı.
0: Sanmıyor. Belki. Oraya sol stoper alacak gibi Beşiktaş.
1: Ya sanmıyorsun işte yanlış mı düşünceler? Adam işte Augsburg'da Bundesliga'da süper oynamış. Baktım direkt oynamış adam. Bana göre de en az hata yapan stoperlerden bir tanesi. Bak en az hata yapan. Yedirdi gollere bakarım ben stoperin. Ha bizde şöyle ölçüler de var. O topu oyuna sokacak. Bilmem ne yapacak. Tamam mı? Tamam. Onlar da güzel. Ama şimdi belki Udokai'nin de formunu yükselteceksin. Ya stoper adam boy çalım yemeyecek. Ya savunmadaki adam çalım yemeyecek. Kolay rakip. Daha doğrusu kolay eksilmeyeceksin. Ne olursa olsun. Forvet'te de öyle oynarsan.
0: Udokai yüzünden Beşiktaş geçen sene elendi biliyorsun değil mi Avrupa'dan?
1: Atıl doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ya çok hata yaptı.
0: Ama durup dururken bir anda kırmızı kart gördü.
1: Evet ama baktığın zaman kaç maç oynamış? Udokai 60 maç. 5 tane maçta kötü oynamıştı.
0: Tamam işte yeter.
1: Olabilir.
0: Yeter.
1: Yani tamam atıldı.
0: Beşiktaş'ta sabretmesin hocam artık.
1: İyi de yani, tamam da öbürleri çok iyi oynadı. Ha? Ya oynayanlar. Senin aldığın kim?
0: Kim?
1: 18 milyona kim aldın?
0: Akbadu.
1: Akbadu. Ne yaptı? Bir tane penaltı yaptırdı. Penaltı değil diyorlar. %100 penaltı. Öyle mi duru? Önemli değil.
0: Fenerbahçe maçı mı?
1: Bak önemli bak. Penaltı yaptırıp yapmaması önemli değil. Adam orada kaçırdı mı? Duruşu yanlış. Bitti. Ha milli takımda oynuyor bilmem ne. O da hata yapıyor. Anladın mı?
0: Hata yapılır hocam. Hata
1: işte,
0: olabilir.
1: Ya hata da her maçı yapmayacaksın işte. Her maç yaparsan hatayı bitti. Allah selamet versin.
0: Bak Yusuf Bey bana kızmış. Furkan Yıldız'a kalsa orta sahaya 5 transfer, 3 forvet, 4 kaleci. İşte böyle transferlerle nasıl gönderebileceğiniz onu düşünürüz.
1: Bravo. Aferin doğru söylemiş. Kim o arkadaş?
2: Sonra transfer yapmayınca da niye transfer yapmıyorsun?
0: Sonra işte Kasım'da Beşiktaş havlu atınca da bu ya kez ya niye böyle atmıyor. Oldu? 5 senedir.
2: Peki Galatasaray niçin şimdi çok eleştiriliyor?
0: Ben demiyorum ki sürekli transfer yapsınlar ama diyorum ki yani bu kulüpler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor buralar sabretme yeri değil.
1: Değil.
0: Bunu anlatmaya
1: şimdi
0: çalışıyorum.
1: Fenerbahçe yani, düşünüyor kimi göndereyim diye.
0: Ha? Ama işte şu ya. Bir günlük konu değil ki o.
1: İşte tamam da hep Allah işte onu al
0: 23 tane
1: al,
0: yabancısı var şu an Fenerbahçe'nin.
2: Hiç almadın hocam da konuşuyorsun.
1: Ben almadım.
2: Hiç almadım.
1: Deniz Spor'da da almadım.
2: Param var mıydı?
1: Para olsa da almazdık. Ya bizim parayı bütçeye göre adam alırsın onu da almadım.
2: Hocam
1: ben Deniz Spor'da adam sattım bir de
2: hocam, ben. 4 büyüklerden birini çalıştırdın mı?
1: Çalıştıramadık maalesef. Çok, başkanlar çok biliyor.
0: Hocam bir de Galatasaray'ın planlamasına bakalım mı?
1: Galatasaray iyi yapıyor. Şu anda var ya süper. Bravo.
0: Bakalım bir izleyelim. Bir planlaması neymiş Galatasaray'ın? Ağustos ayı yoğun geçecek gibi görünüyor sarı kırmızılar için transferde.
1: Kim diyor planlamayı yani? Kim
0: efendim?
1: Planlamayı kim yapıyor?
0: İşte muhabir arkadaşlarımız. Yani haberler öyle. Onların edindiği bilgiler öyle. Sorarız işte bir tanesi. Serhan Türk sevgili Serhan Türk'e sorarız.
1: Ya
0: izleyelim. Ne? Haberimizi bir tamam izleyelim. Galatasaray'da Ağustos ayı nasıl geçecekmiş bir haberimize bakalım. Dönüşte tamam. De Galatasaray'ı konuşacağız.
3: Galatasaray transfer çalışmalarını Ağustos ayına yoğunlaştırdı. Sarı kırmızılı yönetim 10 numara ve yedek santrofor başta olmak üzere en az 3 takviye yapmayı planlıyor. Fırsat oluşması halinde sol açık, 8 numara ve stoper içinde harekete geçilecek. Victor Nelson'u satmaya, Elias Yelert'i ise kiralık olarak göndermeye hazırlanan Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle öncelik milli futbolcu Can Uzun oldu. On numara dışında sol kanat ve forvette de oynayabilen 20 yaşındaki oyuncu için Eintracht Frankfurt'la bir kez daha masaya oturulması bekleniyor. Alman ekibin 30 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay teklif eden sarı kırmızılıların şartlarını biraz daha zorlamayı düşündüğü öğrenildi. Can Uzun geçen sezon Frankfurt formasıyla 28 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergilerken A milli takımda da 8 maçta 1 gol kaydetti. Can Uzun transferinin tamamlanması halinde Galatasaray, Rafael Leao ve Tijani Reinders gibi dünya yıldızları için de girişimlerini hızlandıracak. Sarı kırmızılıların bu iki yıldız için önceliği kiralama formülü olacak. Yönetimin Gabriel Sara'nın olası satışı halinde ise özellikle Reinders'in bonservisi için şartlarını zorlaması bekleniyor.
0: Evet, Ağustos ayının Galatasaray için yoğun geçmesi bekleniyor. 10 numara yedek santrafor başta olmak üzere en az 3 takviye planlaması varmış Galatasaray'ın.
1: Üçüncü kim? Neresi?
0: Hangi mevki olabilir? Kanat. Mesela U23 biraz daha.
2: Yani U23'ün nereye kullanacağına bağlı. 10 numarayı mı koyacaksın yoksa kanada mı kullanacaksın? Ama şu önemli, Galatasaray'da biliyorsun bir süreç var. O süreçte beraber Sayın Okan Buruk da özellikle ön alan baskısını yapabilecek ve ön alandaki oyuncuları transfer etmek istediklerini dile getirmişti. Bu anlamda yedek santrafor, 10 numara, kanat, daha sonrasında bir olursa stoper takviyesine bir takviye, stoper bir takviye yapmayı düşünen bir Galatasaray var. Ama görmek lazım, işte Renders oyuncuların bir tanesi, zaten haberde de vermiş, evet. Verdik biz. Renders de Galatasaray'la net bir şekilde ilgileniyor. Onla, o da Galatasaray'ın lisesinde olan oyuncu var. Leo Galatasaray'ın lisesindeki oyuncu. Can Uzun, Bruno Fernandes Galatasaray'ın lisesindeki oyuncu.
4: Sakın öbürünü söyleme.
0: Hangisi?
1: Bayan Müntekin ismini söyleme sakın. Sakın ola ki. Sakın ismini. Ha iyi, tamam. 150 milyon euro zaten de söyle, ismini söyle. Listede falan vardı.
2: Yani o yüzden Galatasaray yakın zamanda bir transfer planlaması yapıp uçakları indirmesi gerekiyor artık.
1: Bir şey soracağım sana. Bu gelen Leslie değil mi? Öbür Okocu Vucu ismini boşver. Leslie şey. O stoper oynar mı?
0: Oynamaz.
1: Oynayabilir mi?
0: Oynar. Oynamaz hocam.
1: Ha?
0: Oynamaz. Niye? Neden sordun?
1: Ya stoper istiyorsunuz da.
0: Lemine var işte. Kaldı
1: Lemine var. Singo var. Ya ne stoperi ya? Ya bol keseden bunu alalım.
2: Hocam zaten
1: alalım?
2: Okan Hoca.
0: Hocam sol stoper yok. Sol ayaklı stoper bir tane var.
1: Ne sol ayaklı? Eskiden öyle bir
0: yerli
1: şey yoktu.
0: Yerli stoperi yok.
1: Ya sol ayaklı
2: zaten
1: ya şimdi.
2: Lemine'yi zaten rotasyonla kullanmak üzere bu sene transferde imza atıldı. Zaten ilk haberi de verenler Deniz Aspor ailesi olarak. Oyuncu hem sağ bekle hem orta sahada hem de stoperde oynayabilecek kabiliyete sahip ve rotasyonda Okan Hoca'nın en çok kullanmak istediği oyuncuların başına geliyor.
1: Ya Şampiyonlar Ligi'nin en formda adamlarından biri Erhan Demina.
2: Evet, evet.
1: Şampiyonlar Ligi'ni sana söyleyeyim.
2: Şu an takımda.
1: Yani Osimhen kaleci, bir de şey Demina.
2: Anlaşma yapıldı hocam.
1: Yani Sanchez'den de önde. En iyi 3 adamı sayarsam bu 3'ünü sayıyorum.
2: Doğru.
1: Sonra Barış, yani 4 kişi de. İlk 4'te adam. Yani o adamı ya bir daha stopera bence, bak Galatasaray ne yapacak biliyor musun? En güzel akıllı şeyi yapıyor. Serhan verdi şeyleri, kimle ne olacak isimler falan. Kimseyi almaz abi. Bir tane santfor alır. Tamam mı? Bulamadık. Ha biz fırsat transferi bulursa.
2: Hocam yok. Orta sahaya gömecekler ya, parayı.
1: Olmaz. Gömmez de gömmez arkada. Gömmesin zaten. Şimdi biz bir şeye gittik beraber. Serhan beni götürdü. Dursun Özbek var. Galatasaray'ların şeyi de böyle ağır toplar var, şeyler falan, böyle iftara gittik. İftara. Ya dedim ki ben başkan, tabii ben orada bir sahibi 40-50 kişi vardı. Evet. Ya dedim ki bir serzenişte bulundu medyada, işte şudur budur. Ya başkan niye böyle bir şey diyorsun dedim. 3 senedir şampiyon olmuşsun değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun. Şu anda lidersin. Ne dedi biliyor musun? İşte bunlar dedi şey yapıyor, baskı yapıyor bana. Hatırlıyorsun değil mi? İşte bunlar

0: yüzünden dedi. Ya arkadaş, dolmuşa gelme yani. Ya bırak, ne derlese desinler abi, çımarıktık o ya.
1: Hocam yani, bu sene o sene yani. Değil, bu sene Fenerbahçe iyi bir takım kuruyor.
0: Fenerbahçe
1: iyi bir takım kuruyor.
0: Bir dakika, bir dakika.
1: Trabzonspor iyi bir takım
0: sen
1: kuruyor.
0: Sen Fenerbahçe.
1: Sen 5'te 5 yapmaya çalışıyorsun.
0: Bak şimdi.
1: İyi yani takım iyi bir takım Furkan. İskeletim var ama iskelet de olmuyor. Transfer lazım. Transfer şart hocam ya. Şart
0: ya
1: hocam.
0: Fenerbahçe ya. Eledi ya. O akşam ben burada yayındaydım.
1: Bizden hocam evvelde, anlatamıyoruz ya.
0: Bir dakika, bizden evvel de yayında arkadaşlar vardı. Abi Fenerbahçe'yi gömdüler. Onların fikri de çok güzel yani. Adam öyle veya böyle eledin, tamam mı? Fenerbahçe'yi gömdü herkes. Kimse beğenmiyor. Aman yerden yere vurdular.
2: Sen beğendin mi?
0: He?
2: Sen beğendin
0: Tır atladı,
2: mi?
0: Ne diyorsun sen ya? Ya zaten...
1: Hoca Kerem'i şöyle... de beğenmiştir.
0: Ya Allah'ım yarım. Kerem'i oynayamadı.
2: Seni çok Fred'e beğenmiştir ama.
0: Oynayamadı. Fred zaten Asensio'yu çok iyiydi beğenmiştir. Değil mi? Asensio yok. Sağda yoktu. Zaten evet. Golü yedirdi.
2: Kerem zaten ikinci yarı.
0: Kerem de sağda yoktu. Ya sol bekin yok ki Fenerbahçe'de. Nereden daldan dala bana konuşuyorsun.
2: Evet, Galatasaray'dan sol, Fener'e geçtik bir anda ama olsun.
0: Ya işte sol bekin olmadığı zaman, tamam mı? O Österwold'de oradığı zaman, üretken biri olmadığı zaman, ya neyse şeyi misal verdim orada, Kukureye'ye. Adam kandilli akıntısı gibi
2: hocam,
0: gidiyor.
2: Bir tane var ondan işte.
0: Neyse, her takımda
2: işte
0: var sol bek sağ. Senin
2: nerede
0: şeyde
2: gidiyor.
0: Eren 20 defa gidiyor. Aferin çocuğa.
2: Nereye gidiyor 20 defa?
0: Gidiyor, nasıl? Hücuma kalktı, fark etmiyor. Jakobs da aynı. Gidiyorlar. Gidiyorlar. Ya, öyle olacak. Salah'ı da gidiyor da arkada fiyasko Salah'ı da neyse. Gidiyor ama. Ya, aferin yani. Neyse. Şimdi Galatasaray takımında ben santrfor'dan başka şu anda hiç kimseyi almaz Dursun Başkan. Bekleyeceğiz diyecekler falan filan. Bak göreceksin. Gidip de 40 milyon, 50 milyon, 60 milyon verip de orta saha almaz. Ya bak şöyle söyleyeyim.
1: Alacak
0: santrfor onu. Bulamaz. Yani şöyle tekrar söyle, bir dakika dur.
1: Santrfor bulur.
0: Bak. Para Osimhen çıktı değil mi? Sakatlandı. Allah saklasın. Şeytan kulağına koşsun. Onun yerine girip o golleri atacak bir tane santrfor, tamam mı? Yedekte oturmaz.
1: Oturur hocam.
0: Oturmaz. O zaman verirsin ona 40 milyon 50 milyon. O da yedekte oturmaz. Öyle bir adam bulamaz. Bunu
1: niye
0: anlatıyorum.
1: 40 50 milyon vereceğim
0: bulamayacak
1: hocam ya.
0: Ha 20 milyonluk adam o golleri atamaz işte. Yani Osimhen'in yokluğunu, boşluğunu dolduramaz.
2: Hocam futbolcular akıllıdır ya. Futbolcu bilir Osimhen'in arkasında bekleyip beklememesi
0: ya
2: gerektiğini.
0: Bekleyecek adam o Osimhen'in.
1: Futbolcu zaten bir bilir yani.
0: Osimhen'in yerini dolduramaz.
1: Santrafor olsan kimin arkasında bekleyip bekleyeceğini bilerek gelirsin.
0: Tamam tabii. O gelen adamlar o boşluğu dolduramaz. Osimhen'in yokluğunu
2: futbolda çünkü
0: dolduramaz.
2: 11,
1: futbol dolduramayacağını görürüz
2: hocam. Futbol 11 kişiyle oynanıyor. Aynı anda 11 oyuncu sahada olabiliyor. O yüzden yani o zaman kulüpler boşuna 23-24 tane oyuncu yok. Takımda tutuyorlar. Yani
0: bak, bu... Osimhen'i parayı verirsin adama. Tamam mı? Yani iyi bir adam almak mecburiyetindesin. Yani Osimhen'in yokluğunu aratmayacak bir adam. Osimhen'in yokluğunu aratmayacak adam en az 30 milyon.
2: Sana göre Icardi.
0: Bana ya Icardi geç boş ver. Icardi veya Ahmet Mehmet yani.
1: Ne 30 milyon hocam ya. Bulursun ya, aldı, kiralık tamam. Kiralık getirirsin hocam ya.
0: Tamam getirirsin dedi bir şey yapamaz. O boşluğunu
1: niye,
0: dolduramaz.
1: Niye dolduramayacaksın ya hocam? Yani. Nasıl dolduramayacaksın gözünde?
2: O kadar,
1: hocam
2: o kadar
1: peşin olur ama
2: zaten bu normal bir şey yani. Bunu
1: hocam,
2: dünyadaki
1: hocam çok
2: büyük
1: peşin
2: yaşıyor bunu.
1: Hocam çok peşin konuşuyor. Tamam iyi bir örnek tamam.
2: Icardi. Yani şimdi Manchester City mesela Haaland sakatlansa hissetmeyecek mi yokluğunu? Hissedecek. Çok normal bir şey bu zaten. Haaland'dan
0: kim
2: bir tane var dünyada.
0: Kim var oynayan?
2: Yani Haaland'ın yedeği de şu an
0: Mısır milli takımındaki.
2: Marmuş var.
0: Marmuş.
2: İşte Mısırlı ama o da yani tam aslında bir santrafor değil.
0: Biliyor musun?
2: Hocam bak bilmiyorum işte. Değerini yani, bilmiyorum ama işte Haaland yani işte. Değil işte. Yani Haaland
0: tamam,
2: sakatlansa
0: Haaland de bak,
2: City'de zorlanacak. Mbappe sakatlansa Real Madrid'de zorlanır. Yani hani
0: tamam bu, da. Ya ama iki yönlü oynayacak adamlar vardı sağ taraftan. Bu şeye bakacağım Marmuş'un fiyatına bakacağım şimdi. Bekle.
2: 50'dir, 60'tır veya 70'tir. Yani işte, 70 75 olabilir.
0: Alacaksın mı o kadar?
2: He? Hocam ama işte sen de bir City değilsin ya zaten.
0: Ya tamam da. Ya fark etmez ona göre şey yaparım. Nerede bu Bayern Münih ya?
2: Boş ver Bayern Münih. Sen...
0: Bak Marmuş'a bakacağım ya.
2: Tamam 70 veya 75'tir işte hocam
1: Marmuş
2: söylüyorum.
1: Var. Hocam,
2: fark etmez
1: de ilgisi
2: hocam.
1: Var Marmuş'ta.
0: İlgisi mi var? Allah'ım ya. Ha Marmuş da geldi oturdu yani Galatasaray'a. Oturdu kenarda da oturacak.
2: İyi oynarsa alır formayı. Ne yapacak? Galatasaray Marmuş'u mu mutlu etmeye çalışacak hocam?
1: Aynen.
2: Ha. Ne yapacak yani? Kulüpler. Biz ya, bunu mutsuz ederiz deyip kimseyi almasın o zaman takımlarımız.
0: Ya,
2: hocam bugün işte, hiç yapıcı bak, görmedim senin yorumlarında.
0: Yapıcı
2: çok eleştirel bir yaklaşımın vardı bu gece. Transfer konusunda. Seni asla mutlu eder.

0: Yani tersten kalkmış bugün, o yüzden.
1: Yani hocam bugün hiçbir transfer haberine ya bu olması gerekiyor demedi. Salah hariç. Ha? Ya Salah'a da bence bir eleştirecektin ama hani o kadar da yapmayayım dedim bence bu gece.
2: Ne ya? Allah Allah.
1: Hocam sen şimdi boş ver Marmuş'u.
2: Zaten fiyatına bakacağım.
1: Yarışmalara geçiyoruz.
2: Ya Marmuş ucuzmuş be. 50 milyon.
1: İşte. Bak 50 işte. Ucuz mu?
2: Galatasaray'ı alacak işte. Galatasaray'ın alacağı adam bu. Marmuş, o da oturur mu? Haaland'ın arkasında oturur da Osimhen'in arkasında oturur mu acaba?
1: Peki hocam. Görürüz.
2: Çok
1: göreceğiz.
2: Merak ediyorum
1: transfer
2: kim alacağını.
1: Dönemi 4 Eylül'e kadar devam edecek.
2: İyi ki ben Galatasaray'ın şeyi değilim. Yöneticisi değilim. Kara kara düşünürüm.
1: Taraftarlar da bence bu gece aynı şeyi düşünüyorlar. İyi ya, ki Güvenç Kurtar bizim yöneticimiz değil.
2: Evet, kimi alacaklar çok
1: yani.
2: Merak ediyorum. Yine inşallah Allah sağlık bir saat verirse peki. Burada göreceğiz bakalım. Kimi
1: hocam,
2: getirecekler buraya?
1: Devam edelim. Haydi ben kimim gelsin. Günün ikinci ben kimim sorusunu
2: görelim. Marmuş'un soru işte.
1: Bir transferi bitirdik hocam. Tamam. Transfer yapmıyoruz. Transferi noktaladık. Türkiye Kupası'nda gol krallığı yaşadım. İlk milli maçıma çıktığımda yaşım neredeyse 28'di. Osmanlı Spor'la oynadığımız maçı unutamıyorum. Oscar Cardozo ile çok gole sevindik. Yunus Akgün antrenmanlarda yürüyerek adam geçerdi.
0: Yani Türkiye Kupası'nda gol krallığı yaşadım diyor.
1: Evet.
2: Yunus Akgün. Adana Demirspor'da kim var acaba?
1: Adana Demirspor'da kim var derken hocam?
2: Orada. Oscar Cardozo, Yunus Akgün. Yani Adana Demirspor'da herhalde bu.
1: Çağrıştı mı kafanızda?
0: Sercan mı?
1: Mevlüt Güncer bilmiş.
0: Hangi Sercan diyeceksin? Sercan mı diyeceğim? Ben hangi Sercan diyeceksin değil mi?
1: Survivor Sercan.
2: Trabzon'dan gelen şey ya. Ne o? Başakşehir'e gelen sol açık çocuk. Milli takıma geldi. Bu mu?
1: Başakşehir'e gelen sol açık kim hocam?
2: Adana Demirspor'dan.
1: Yusuf Sarı mı?
0: Yusuf Sarı.
1: Değil, yok. Bu oyuncu şu an aktif bir oyuncu değil galiba. Ha yok, aktifmiş. Ama çok ilerleyen yaşına rağmen aktif. Yani.
2: Milli maç Türkiye mi? Türk?
1: Milli takımı, formasını giydiği milli takım Türk milli takımı değil. Adana Demirspor'u var bu arada bu oyuncunun, evet hocam.
0: Arnavut
1: ama Yusuf Sarı değil. Arnavut değil.
0: Edin Miska mı? Yok değil.
1: Değil.
2: Edin Miska şey oynamış ki, Adana Demirspor'da kim vardı ya?
1: Çok yetenekli bir oyuncuydu.
2: Osmanlı oynadığı maç Osmanlı Spor'la.
1: Büyük takımında formasını giydi Süper Lig'de. Dört büyüklerin hatta dört büyük takımın ikisinde forma giydi.
0: Beşiktaş'ın.
2: Vederson değil değil mi? Sol bek o. Ha? Tita.
1: Yok.
2: Bir tane daha vardı orada.
1: Bu oyuncu gurbetçi bir oyuncu.
0: Tamam. Beşiktaş'ın formasını giydi. Değil mi?
1: Evet.
0: Mustafa Pek demek mi?
1: Değil. Yok, gurbetçi.
0: Pardon.
1: Doğru yanıtlar var. Yasin Yıldız, Volkan Şen mi demiş? Değil. Emre Karaöz bilmiş. Rodayega değil. Vebo değil. Bakıyorum.
2: Gurbetçi ya. Türk olacak.
1: Umut Bulut değil. Ergin Keleş değil. Umut Nayır değil. X üzerinden gelen doğru yanıt yok. Berke Önder bilmiş.
2: Bu Türk milli takımında mı oynadı?
0: Yok ya.
1: Türk milli takımında oynamadı hocam. Gurbetçi bir oyuncu. İsveç kendi milli takımında oynadı. Bunu bilmeniz lazım artık. İsveç milli takımında oynayan Türk oyuncu. Yani İbrahimovic ile beraber oynadılar hatta böyle yıllarca milli
0: Mehmet
1: takımda.
0: Mi?
1: Kim?
0: Mehmet mi? Hangi Mehmet?
1: Çok çok genel cevaplar veriyorsun Mehmet. Yani Türkiye nüfusunun yaklaşık %50'si Mehmet'tir herhalde.
2: Neydi ya? Sol açık sol.
1: Bravo hocam ya. Evet. Sen bence oyuncuyu hatırladın.
2: Hatırladım.
1: Trabzonspor'u var, Beşiktaş'ı var.
2: Şeyi bile var mı? Karagümrük'ü bile.
0: Trabzonspor'u var, Beşiktaş'ı var.
1: Evet.
0: Jimmy
1: İsveç
0: Durmaz mı?
1: Değil. Onun abisi gibi yani bir tık üstü. Yani böyle

0: ya.
1: Biraz daha birkaç yaş büyüğü Jimmy Durmaz'ın. Eskişehir Sporu var. Karagümrüğü var.
2: Ya. Eskişehir Spor. Ha, tam at kuru. Erkan Zengin mi?
1: Evet.
2: Erkan
1: Zengin. Bravo.
0: Ben geldi, evet. Aklıma bir ismi geldi.
1: Ersun Hoca döneminde Eskişehir Spor'da oynamıştı. Hatta Zafer Hoca da galiba sportif direktördü o dönem. Eskişehir Spor'da. Erkan Zengin de doğru yanıt. Ligde hocam aslında böyle çok değeri bilinemeyen iyi futbolculardan birisiydi Erkan Zengin.
2: Ya Mustafa, geç bildim be. Ben sen önce bildim.
1: Tüyo vermeyin.
2: Sadık Hoca da bilmiş.
1: Volkan Bey bilmiş, Burak Bey bilmiş, Hüseyin Bey bilmiş, İsmail Bey bilmiş, Deniz Bey bilmiş, Miraç Bey bilmiş.
2: İlhan Oğuz
1: Kerim
2: bilmiş.
1: Kerim Fray demiş için. İzleyicimiz değil, Jimmy Durmaz değildi. Necati Kartal bilmiş.
0: Necati'ye bak, helal olsun, ne her şeyi biliyor.
1: Necati Bey hep bizle beraber ya, aktif. Recep Taş bilmiş, Utku Köker bilmiş. Tebrik ederiz. Doğru yanıt Erkan Zengin olacaktı. Logolarla devam edelim o zaman Haydi. Evet hocam.
2: Mersin.
1: Değil.
0: Türk mü?
2: Tarsus.
1: Hepsi yerli. Değil.
2: Tarsus.
0: Alanya. Hepsi. Silifke.
1: Değil.
0: Oralardan mı?
1: Yani Serhan abi fena başlamadı. Tarsus dedin. Başka ne dedin?
2: Mersin.
1: Mersin dedin. Yani oralardan biraz daha böyle gidebilirsin.
0: Silifke dedik, yok. Alanya.
2: Osmaniye.
1: Değil ama iyi gidiyorsun.
2: Yaklaşıyorum.
0: Hatay.
1: Çok yaklaştın.
0: Kırıkkan.
1: Değil.
0: Hatay'a ne var orada?
2: Kilis.
1: Değil. Hatay'a yakın.
2: İskenderun.
1: Evet. İskenderun Spor. İlk logomuz İskenderun Spor'du.
2: Sen nasıl bilemedin hocam ya?
1: İyi, ama senin iyi puçlara verdim ama.
2: Evet. 1967. Seninle beraber kurmuş hocam.
1: Devam edelim mi? İkinci logomuza bakalım.
0: Allah Allah, sarı kırmızı. Böyle bir,
1: yani hediye kutusu gibi bir logo. Uca böyle mı? Bir enteresan.
2: Yok, İzmir tarafı mı? Uca değil.
0: Türkan ne taraftan bu ya?
1: Ne taraftan?
2: Aksaray.
1: Hocam bize yakın. Yani hani Marmara değil ama değil. Yani yakın.
0: Ereğli falan oralı. Bartın. Ha?
1: Yok.
0: Ters tarafa mı?
1: Yani Türkiye haritasını düşün. Ha. İstanbul'un böyle biraz daha
2: Kırtdereli.
1: Batısı.
2: Kırtdereli.
1: Değil.
2: Kırtdereli değil zaten ya.
1: Bayağı doğru yanıt var ya. Mevlüt Tüncer, Hasan Can.
2: Çorlu Spor.
1: Evet. Çorlu. Nereden bildin? Bir anda.
2: Sonra hatırladım, Çorlu Spor'la arkadaşlarım
1: Spor,
2: vardı.
1: Evet. Yalnız bayağı bilen izleyicimiz de var. Oğuz Saydam, Mevlüt Tüncer, Nuran Bedir, Çorlu Spor logosu.
2: Yok, hatırladım sonra.
1: Zor bir logoydu. Geldi.
2: Evet, evet.
1: Ben ilk defa gördüm
2: arkadaşlarım
1: açıkçası.
2: Çorlu Spor'u yönetici arkadaşlarım var. Onlar aklıma geldi.
1: Asıl şimdi son logomuz.
2: Bu Gebze.
1: Gebze mi? Değil.
0: Gebze'ye yakın demek ki. Kartal, Pendik.
1: Ha? Yok yok. Hiç alakası bile yok. Hiç.
0: Yani ne bu taraftan bu?
1: İstanbul. Ne taraftan bu? Yunus. Doğu Anadolu'ymuş hocam.
0: Iğdır mıdır değil mi? Kars.
1: Yok yok. Öyle
0: Bingöl.
1: Değil. Kars değil.
0: Batman değil. Hakkari, Şırnak.
1: Hocam Reci'de halay çekmeye başlamışlar logoyu görünce.
2: Kilis, Gaziantep.
1: Dik halay.
2: Diyarbakır.
1: Şöyle söyleyeyim mi? Son dönemde böyle ciddi bir yatırım aldı bu takım.
2: Söyleyeyim ben sana o zaman.
0: Ne o? Bir gübre fabrikası.
2: Iğdır.
1: Yok. Biraz bir alt dik galiba.
2: Çorum.
1: İkincilik.
0: Anladım ben ya.
1: Yani bir iş adamı.
2: Tamam.
0: Biliyorum ya.
2: Erzincan.
1: Evet.
2: Erzincan.
1: Can Erzincan.

0: Erzincan diyor. Yunus Emre bizim Erzincanlı. Yunus Emre Kaplanoğlu. Böyle biraz kendi
1: memleketine... Spor yazmış Mustafa. Teşekkür ederim Mustafa. Gerçek
0: geçmiş bu gece. 24 Erzincan Spor. Onlar da Hamdi Bey'di değil mi? Fenerbahçe'de sponsor olan
1: tabii.
0: İş adamı. Spor. O da Erzincan Spor'a sanırım ciddi bir yatırım
1: destek
0: verecek. Yani yeni yeni sezonda Erzincan Spor'u da biraz daha böyle farklı bir gözle izlemek lazım.
2: Volkan
0: yani
2: Bağlı da şey oldu
0: oraya. Hareketlilik var. Doğru. Sportif evet,
2: direkt.
0: Evet.
2: Evet.
1: Volkan abi de başarılı.
0: İyi hatırlattın.
1: Hadi çok da severiz abi. Volkan abi.
0: Ya orada bir
1: Volkan abiyle
0: güzel
1: beraber
0: bir yapılanma var. Doğru yanıtı verenleri tebrik ediyoruz. Son logomuz Erzincan Spor'du. Tanı beni yapalım. Haydi devam edelim.
1: Nedved.
0: Kim?
1: Nedved.
0: Yok.
2: Yabancı mı bu?
0: Fenerbahçe. Yabancı oyuncu.
2: Fenerbahçe mi?
1: Berbatov.
0: Fenerbahçe evet.
2: Ne Berbatov ya, Fenerbahçeli kim bu? Çok değilse bu.
0: Kim?
1: Nisan.
0: Yok.
1: Talişka ya.
0: Değil. Yok, Talişka bu kadar
2: ama
0: beyaz
2: bu forvet galiba ya. Tam topa da iyi vuruyor. Baksana stile çok iyi.
0: Beyaz tenli bir
2: yani
0: abimiz. İrfan Can. Alioski değil. Caner Erkin değil.
1: İrfan Can.
0: Değil.
2: Sağ ayakta.
0: Trabzonspor'u ve Beşiktaş'ı da var bu oyuncunun. Serhan abi. Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı. Şenol Güneş döneminde. Milan'ı var.
2: Nesi var?
0: Milan. Arjantinli. Orta saha oyuncusu. Bütün ipuçlarını verdim.
2: Anladım ya. Ne, ismini unuttum.
1: Sosa.
0: Evet. Ha. Tebrik ederim. Artık zaten bilemezsiniz ismini söyleyecektim. Jose Sosa'ydı Fenerbahçe döneminden ama tabii Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giydi ülkemizde. Şampiyonlukla yaşadı Süper Lig'de. İz bırakan orta saha oyuncularından biriydi. Devam edelim. İkinci tanı beni. Biraz tempoyu arttıracağız.
1: Şey bu bizim.
2: Tanı.
1: İspanyol.
2: Arda'ya benziyor.
0: Sizin İspanyol kim abi? Galatasaray'dan mı?
1: Galatasaray.
0: İspanyol. Aha. Şey Falcao mı?
1: Yok yok. Yakın zamanda geldi gitti ya.
0: İspanyol. Mata mı?
1: Aha.
0: Morata mı Mata mı?
1: Mata.
0: İkisi de değil ama yok. Bu oyuncu yerli bir oyuncu.
1: Yerli. Yunus
0: Marka mu? Değil, Ahmet Kutucu Yunus. Değil, Mitroğlu değil, Luyendama değil.
2: Yerli diyorsun, Türk diyorsun ya.
1: Şey değil mi?
0: Yerli.
1: Emre. Hangi Emre
0: Çolak
1: diyorsun?
0: Değil. Ben Çolak'ı kabul ettim ama. Kaptan.
1: Melo.
0: Efsane. Yerli.
2: Fatih Selçuk. Önce olmasın.
0: Şu an teknik direktör.
1: Selçuk. Arda Turan.
0: Arda Turan.
2: Evet. Dedim ben Arda'yı
1: ama
2: başta.
1: Duruşu o
0: ne zaman hocam? Duymadım.
2: İlk başta dedim Arda diye ya.
0: Hocam duymadım, özür diliyorum. Arda Turan'dı.
1: Şeye benziyor son... ya. Ya bu fotoğraf Arda Turan'a benzemiyor biliyor musun?
2: Olur mu? Sakalında iyi Arda dedim ben ya.
1: Kime benziyor biliyor musun? Salah'a benziyor.
0: Ama yani duruşu bu işte son dönemi zaten.
1: Salah'a benziyor.
0: Son forma giydiği dönem Galatasaray'da. Son fotoğraf da gelsin. Ya bu biraz zor ya.
1: Zor ya.
0: Bu çok zor bir fotoğraf olmuş.
1: Kenan Yıldız.
0: Kim?
1: Kenan Yıldız.
0: Kenan Yıldız değil, Fulham.
2: Fulham'da. Yabancı
0: takım
2: mı?
0: Takım Fulham. İngiliz takımı. Bu oyuncu... Gurbetçi bir oyuncu. Beşiktaş'ta oynadı. Çok süratli, böyle adam eksilten. Mesela şimdi İlhan Fakılı var ya mesela. Şimdi onun gibiydi. Böyle gurbetçiydi. Genç yaşta geldi. Çok büyük beklentilerle gelmişti. Fena da aslında dönemleri olmadı ama bir çıkış yapamadı. Galiba Başakşehir'de de forma giydi galiba.
2: Yasin'deydi değil mi? O Yasin'deydi işte.
0: Bak Erzincan Spor'da oynamış geçen sene. Batman Petrol'e gitmiş.
1: Kerim Fıray mı?
0: Evet. Kerim Fıray, tebrik ederim.
2: İyi futbolcuydu bu ya.
0: İyiydi.

0: Evet, gerçekten iyi, yetenekli bir oyuncuydu. Ondan beklenen çıkışı yapamadı. Çok istikrar sağlayamadı. O zaman golü kokluyor muyuz? Haydi golü koklayalım. Yavaş yavaş da tamamlayacağız. İlk pozisyonumuz.
1: Gol değil.
0: Ferhan Türk değil diyor. Werder Bremen Frankfurt. Hocam sen?
2: Öldü bakayım. Direğe vurur mu?
0: İkiniz de değil dediniz. Görelim.
3: Sulara. İyi pas. Gol pozisyonu şimdi vuruş ve gol.
0: Yanıldınız.
2: Evet.
0: Topu ağlara gidiyor. 0-0 hala.
2: Direğe vuracak diye bekledim biliyor musun?
0: Devam edelim. Devam
2: bitti,
0: edelim.
2: Tamam. Ben artık bilemedim bitti. Değil, bu değil.
0: Hocam bir görseydim önce.
2: Yavaş ver, değil.
1: Ben de gol diyorum.
0: O zaman denge bozulacak. Haydi bakalım. Gol mü değil mi? Lüsan, sen gol dedin Serhan. Hocam değil dedi.
3: Lüsan dışarıya.
0: Hocam bir sıfırına geçiyor. Eşitliği bozuyor Güvenç Kurtar. Son pozisyonu görelim.
1: Gol.
2: Bir daha bakayım ya.
1: Hocam ayağa kalktık.
2: Değil.
1: Gol.
0: Evet, hadi gol ve değil. Yine farklı yanıtlar geldi. Bakalım, izleyelim.
3: Şansı Silas'a doğru pas. Silas. Silas gidiyor. Silas karşı karşıya. Silas vurdu. Şivabe kurtardı. Hücum şansı Silas'a doğru.
0: Güvenç hocam 2-0'la golü kokluyor bu gece. Serhan Türk, mağlubiyetle tamamlıyorsunuz geceyi.
2: Çok konuştu zaten. Hep bana karşıydı. Bu peki, iyi oldu.
0: Noktalıyoruz. Çok teşekkür ederim. Serhan Türk, Güvenç Kurtar, ağzınıza sağlık. Teşekkür değerli izleyenler, son sayfayı noktalıyoruz. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize güzel bir gece diliyorum. Hoşçakalın.
4: Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Trabzon Radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Transfer raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Her zaman olduğu gibi yine transferleri konuşacağız. Fazlasıyla isim masada konuşulan çok önemli isimler var. 2 saat boyunca Nevzat Dindar ve Kartal Yiğit ile birlikte transfer raporunun gündemin transfer nabzını tutacağız. Transfer raporunda transferleri konuşacağız. Valla o kadar çok transfer konuşuyoruz ki bizim de daha başlamadan dilimize dolandı diyelim. Nevzat Dindar, Kartal Yiğit, bir kez daha hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
2: Teşekkür ediyoruz.
0: Salah transferi bugün Trabzonspor cephesinin de işin içine dahil edildiği yönünde konuşulan bir transfere dönüştü. Başkan Ertuğrul Doğan Anspor'a bağlandı. Yalanladı transferi. Ama tabii ki transfer dönemi bu. Her şey olabilir. Onun dışında Galatasaray'la ilgili yine gelişmeler var.
1: Galatasaray'da öyle bir trafik var ki.
0: Divanda Aziz Başkan'ın yine açıklaması vardı. Önümüzdeki hafta muhtemelen santrafor transferini bitireceğiz diye. Yani dediğim gibi dolu dolu bir transfer raporu değerli izleyenler sizleri bekliyor. Kartal abi başlayacağız ama sanıyorum senin söylemek istediğin birkaç şey var. Onlarla başlayalım.
2: Bir teşekkür mesajı vermek istiyorum. Babamın vefatı dolayısıyla hem gelen hem arayan başta Sayın Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Aykut Torunoğulları, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, eski yöneticiler, eski başkanlardan Serdar Bilgili sağ olsun aradılar, sordular. Ahmet Nurçebi, Hasan Arat, Engin Baltacı, birçok isim sağ olsunlar. Beni bu konuda yalnız bırakmadı. İsmail Cevahir, Ahmet Ateş, yani birçok isim, yani burada birini söylemedim biri olmuyor. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Turkuaz Medya Genel Müdürü Sayın Haluk Çimen Bey ve Müdürümüz Ender Bilgin de arayarak taziyelerini ilettiler. Hepsinden Allah razı olsun. Bu zor günde beni yalnız bırakmadılar. Eski sporcular Rıza Hoca, Ertuğrul Hoca, birçok isim geldi. Hepsine buradan çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık diyorum.
0: Bir kez daha başın
1: tekrar
0: sağ
1: başın
0: olsun.
1: Sağ olsun.
2: Sağ olun Nevzat'cığım.
0: Şimdi Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de tabii bugün divan vardı. Divanda Başkan Aziz Yıldırım'ın çok önemli açıklamaları vardı. Olacak transferlerden geçmiş dönemde yapılan transferlere ve işin mali boyutuna kadar önemli açıklamalar vardı. Sevgili Nevzat, bir tane santrafor alacağız dedi. Önümüzdeki hafta bitecek muhtemelen dedi Aziz Yıldırım. Aslında Leao gündeminin konuşulduğu bir noktada. Çünkü çok yabancısı var Fenerbahçe'nin. Bir yabancı transferi maksimum iki tane diye konuşuluyor ama başkan tabii sayı vermedi ama bir santrafor.

0: Crawford daha alacağız dedi. Greenwood, Ake ve Muriç transferlerine 138 milyon euro para harcadık dedi sözleşme sonuna kadar. Hem bonservis hem maaşlar dahil. Gerçekten yine başkandan önemli açıklamalar geldi. Kante ile de ilgili açıklama var. Ona az sonra geliriz ama istersen bunları değerlendirerek başlayalım.
1: Net bir şekilde adını koyması bence önemli. Bir santrfora ihtiyacımız var dedi. Çünkü Fenerbahçe'de senin de söylediğin gibi yani bir kanat transferi olabilirdi. Muhtemel senaryolardan bir tanesi Leao'nun öncelik olduğu. Fenerbahçe'nin iki tane santrfor ihtiyacının olup olmadığının tartışıldı. Talisca kalır mı kalmaz mı? Sidiki Şerif'le ilgili geleceği tartışılırken bence yürekleri su serpecek Fenerbahçe açısından bir açıklama oldu. Net bir tarif de bulundu. Pozisyonunu belirtti. Fenerbahçe Vedat Muriç'in üstünde birinci sınıf bir, yani Vedat da bence o kategoride ama birinci sınıf bir golcü alacağını başkan beyan etti. Ben bu noktada teşhisin doğru konulduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe açısından teşhisi doğru koymak önemliydi. Bizim neye ihtiyacımız var? Hangi pozisyonlarda eksikliğimiz var? Hangi transferi yaparsak bu takım iki tık seviye atlar. Bunun değerlendirmeleri yapılmıştır ve Fenerbahçe'nin geçen sezon çok tartışılan o golcü problemi Vedat'tan sonra, ki Vedat'ı henüz izleyemedik, birinci sınıf alınacak bir golcüyle giderilecektir. Burada çünkü Fenerbahçe'de bu mesajla beraber gidecek oyuncular konusunda da bence fotoğraf netleşmeye başladı. Yani Fenerbahçe'de Vedat'ın yanına bir golcü de alıyorsanız gidecek oyuncular konusunda bence artık mesaj net. Artık bununla ilgili haberler yapılacaktır. Fenerbahçe'ye yakın arkadaşlarımız istihbaratlarını paylaşacaktır. Ben Talisca'nın biraz denklemin dışına çıkabileceğini düşünüyorum. Sidiki Şerif dışında.
0: Yani orada çok bence sürpriz gelişmeler de olabilir diye düşünüyorum ama geliriz gideceklere.
1: Şeyi biraz biliyoruz en azından. Şimdi Fenerbahçe Leao için bir çıkarma yaptım. Ciddi bir bedelde İtalyanlara önerdi. Şimdi o değerlendirme aşamasında sonra Galatasaray'da devreye girdi vesaire. Ama ben birinci sınıf bir golcü alacağım, daha doğrusu bir santrfor alacağım demek, bir kere beklenti farklı bir noktaya çekmek demek.
0: Biraz da Leao gündeminden uzaklaştırdı böylelikle.
1: Bu stratejik bir açıklama ama acaba Leao konusundaki o ezeli rekabete karşı bir atak mı? Pozisyon alma mı? Bunu zaman gösterecek ama Fenerbahçe eğer bir golcü transferine giriyorsa bu beklentilerin artmasına yol açacaktır ki adı geçen bazı oyuncular vardı. Bilemiyorum, Girassi konusu yine Fenerbahçe için.
0: Aynen, Girassi yine yazılıp çiziliyor. Yani başkanın açıklamasından sonra yeniden böyle alevlenen bir konu oldu.
1: Yani şimdi şöyle bakıyordur bence Fenerbahçe başkanı, teknik direktörü, futbol aklı. Bizim rakibimiz kim? Galatasaray. Galatasaray hangi pozisyonda fark yaratıyor? Sadece bir pozisyonda fark yaratabiliyor. Forvet. Santrfor konusunda Galatasaray fark yaratabiliyor. Victor Osimhen olduğunda biz başka bir takım izliyorduk, olmadığında başka bir takım izliyorduk. Fenerbahçe bu pozisyona takımın gücünü, seviyesini arttıracak bir hamle yapabilirse ki bu hani sıradan bir tercih olmayacaktır. Yani Fenerbahçe şu saatten sonra alacağı golcü Avrupa piyasasında adı geçen, geldiği takımda fark yaratabilecek, girdiği pozisyonların önemli bir kısmını değerlendirebilecek özelliklere sahip bir golcü mutlaka alacaktır. Şimdi Galatasaray'a baktığınızda bunu görebiliyorsunuz. Geçtiğimiz dönemlerde başarılı olan takımlara bakalım. Trabzon şampiyonluklarında da, keza aynı şekilde Trabzon şampiyonluğunda da ya da Trabzon'un başarılı olduğu dönemde de Sörloth, Cornelius, Oanaccio. Fenerbahçe'ye baktığımda Fenerbahçe, Galatasaray en azından Icardi'si, Gomis Icardi ve Osimhen'le bu şeyi yakalayabildi. Bu seviyeyi, çıtayı her zaman yukarı çıkarabildi. Trabzon onu yakalamış, Beşiktaş zaman zaman yakaladı ama Fenerbahçe'ye baktığımızda son yıllarda en çok gol atan Valencia'da dahil olmak üzere ben hakikaten Fenerbahçe'yi alıp götürür diyebileceğim, geçmişten böyle hani yolda gelirken de düşünün Fenerbahçe'de kimler oynadı? Geçmişte çok önemli golcüler oynadı.
2: Tabii canım, kimler geldi?
1: Şimdi kimler? Anelka'yı mesela, Anderson. Hoydonk,
2: Van Persie.
1: Şeye bakıyorsun, Kejman'ından Kostadinov'una, ya bunlar hep A+ golcülerdi zaten.
0: Hoydonk döneminden sonra bir benim hatırladığım Musa Sow var. Onun dışında da yani Fenerbahçe noktasında böyle çok taraftarı heyecanlandıran, mutlu eden bir santrafor yoktu.
1: Sen bir Oğan Açu bulamadın. Sen bir Cornelius bulamadın. Sen bir Sorloth bulamadın. Sen bir Mario Gomez bulamadın. Beşiktaş'ta başka kim var abi?
2: Aboubakar vardı.
1: Aboubakar.
2: Tabii Aboubakar. Bak şimdi Aboubakar tam Fenerbahçe'nin aradığı tarzda şu an. Çünkü şeyi var Fenerbahçe.
3: Aboubakar
2: şeyi...
3: profili diyelim yani.
2: Profili yani. Profili derken.
1: Sen kaç senedir olarak şampiyon olamamışsın?
2: İsim olarak değil.
0: 12.
1: 12 senedir şampiyon olamadıysan üst düzey bir golcün olmadığı için.
0: Soldado, Yansen, Simani gibi isimler geçti.
1: Vedat'ı şey yapmıyorum. Vedat bence her takımda bulunması gereken golcülerden bir tanesi ama net bir bitirici değil. Ki buna rağmen kendini geliştirdi. Ama diğer takımlara baktığımızda farkı burada yarattılar. Galatasaray Gomis'te, Galatasaray Mauro Icardi'de, Galatasaray Victor Osimhen'de. Beşiktaş Aboubakar diyorsun, Mario Gomez diyorsun. Fenerbahçe'nin de bu teşhisi 12 sene sonra da olsa doğru koyduğunu düşünüyorum.
0: Kartal abi şimdi gidecekleri az sonra konuşuruz ama şu Greenwood Hakem Muriç transferleriyle ilgili mali boyutu da bir sormak isterim. 138 milyon euro harcadık dedi başkan. Nasıl buldun bu 3 oyuncu için yapılan harcamayı? Yani şöyle, fiyatlar yüksek, bunu kabul ediyoruz ama hani böyle bir bilanço çıkınca da bundan sonra gelecek transferler de olacak. Evet, Fenerbahçe limitlerin içinde, bir sıkıntı yok. Başkan söyledi. Fenerbahçe'nin kaynakları da var ama hani bedel de oldukça yüksek görünüyor.
2: Şimdi bugün ayrıca Fenerbahçe'nin borcu da açıklandı. 28 milyar TL'ye dayanmış durumda. Keza Beşiktaş'ın da aynı. Şimdi borçlar artık kulüplerin çığ gibi artmaya devam ediyor ki ilerleyen dönemlerde ben daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü transfer piyasası öyle bir çılgınlaştı ki Avrupa'yı artık biz geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Bu da doğal olarak Osimhen'in transferinden itibaren gerçekleşti. Yani Galatasaray Osimhen'i alarak Türkiye Süper Ligi'nin bir rekorunu kırdı. Ardından tabii ki hala o rekor kırılmış değil ama bakıyorsunuz işte Beşiktaş Salah'a gidiyor, yıllık maliyetleri. Fenerbahçe işte Greenwood'u alıyor, Ake'yi alıyor, Vedat Muriç'i alıyor. Başkan kendi açıkladı, 138 milyon euro harcadık dedi. Bunlar büyük rakamlar. Ya bunlar az buz rakamlar değil. Ama şöyle de bir gerçek var. Fenerbahçe açısından baktığımızda bu tarz maliyetli transferleri Fenerbahçe hep yapıyor. Hep yapıyor. Geçmişten beri yani Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlığa seçildiği dönemden şimdiki döneme kadar olan süreçte gerek kendisi gerek diğer başkanlar hep maliyetli transferler yapmışlar. Hep maliyetli transferler. Bir Ali Bey döneminde çok çok iyi satışlar oldu. O tarafı ayrı koyalım. Evet, Ali Bey de maliyetli transferler yaptı ama satış anlamında Fenerbahçe bu ligin üstünde rakamlara ulaştı. Şimdi bakıldığı zaman tablolar tabii ki mali yönden iyi değil ama alınan oyunculara geldiğimizde bir Greenwood'u alıyorsunuz. Yani 24-25 yaşında bir düne kadar İngiliz bir takımın oyuncusuydu. Öyle bir oyuncu alıyorsunuz ki Avrupa'nın önde gelen oyuncularından biri, geçen sene de iyi işler yapmış. Ake'yi alıyorsunuz. Keza aynı şekilde o da Manchester'da yine Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsunuz. Premier Lig'de oynayan bir stoperi getiriyorsunuz ki Fenerbahçe'nin bu tarz bir stopere ihtiyacı vardı. Vedat Muriç'i alıyorsunuz. İçlerinde belki yani bakıldığı zaman daha böyle isim olarak daha alt bir kategori diyebilirsiniz ama onun da maliyeti var. Yani bonservisi var, aldığı para, onun da bonservisi falan 20 milyon eurolara yaklaşık. Yani Fenerbahçe 3 oyuncuya harcadığı para bu. 138 milyon euro başkanın kendi ağzından açıkladı. Maliyet olacak. Maalesef diyorum ki keşke olmasaydı. Yani bu rakamları kulüplerimiz çıkmasaydı. Ama artık bu futbolun bir bakıma da acı gerçeği. Yani ülkemizde de artık o eski rakamlar telaffuz edilmiyor. Yani gerek oyuncuların aldığı paralar, gerek ödenen bonservisler müthiş şeylere yaklaştı. Bir tablo oluşmasına neden oldu. Kolay değil. Ha, geliriniz varsa tabii ki yaparsınız. Geliriniz yoksa bence geliri tablosunu oluşturana kadar biraz daha böyle ağırdan gitmelisiniz. Şimdi Galatasaray mesela Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Gelen bir parası var. Diğerleri öyle değil. Mesela Fenerbahçe gidemiyor. Beşiktaş gidemiyor. Hiç yoktan oradan bir para geliyor.
0: Fenerbahçe de gidebilir.
2: Fenerbahçe bu sezon itibariyle gidebilir. Onu söyleyeyim. Yani geçtiğimiz dönemler için söylüyorum. Yalnız şu kısa dönemde

0: Belli ki bugün yapılan açıklamada hani bu mali şartları gerçekleşsin, yarın sabah Kante Fenerbahçe'den ayrılacak.
1: Ama ayrılacak da şimdi oyuncu tamam hadi göndermek, sen kararı aldın. Gönderirken acaba oyuncu kendi maaşına bakıyorum ben. O maaşı Avrupa'da bir takım karşılayabilecek mi? Bence çok çok çok çok zor.
2: Avrupa'da girmez zaten.
1: Çok çok zor. Artık o imkansız denecek kadar.
2: Fenerbahçe'de geçtiğimiz dönemlerde o kadar büyük yanlışlar yapıldı ki ben hani bu yüksek maliyetine ve elden çıkarılmasının neredeyse çok zor, imkansız gibi gözüken Kante'nin bunlar içerisinde masumu olduğunu düşünüyorum.
1: Yani Kante, tabii yalnız Kante değil,
2: Kante
1: yani.
2: Hala Fransa milli takımı oynamadı belki ama hala Fransa milli takımı hala bir piyasası var. En azından Kante ben gidiyorum. Yani Kante bunu hissettiği anda zaten gidecektir. Fenerbahçe en az hasarla bu işten sıyrılır. Ama Kante'ye gelene kadar o parça parça Kante'nin çok üzerinde hakikaten zararlar var.
1: Doğru canım işte gitti.
0: Ama burada sıkıntı biraz Şerif'i şöyle aldın. Bence. Şimdi İsmail
2: mesela Diego
0: Hoca,
2: Carlos. Mesela Diego Carlos tabii, ne olacak?
0: O bambaşka bir baka.
1: Beka duruyor.
2: Beka'ya 10 milyon oyuncu vermişsin. Yani Kante kısa bir sürede olsa Fenerbahçe taraftarını en azından mutlu etti. Belki başka bir ortama gelseydi, orada santrfor eksik olmasaydı Kante başka bir futbol oynayacaktı. Etkisini daha farklı gösterecektik. Ben hala hazır bir takımda Kante'nin zekasıyla futbol bilgisi ki bir dönem kendi pozisyonu en iyi oyuncusundan bahsediyoruz ve hala Fransa milli takımına çağrılan, değer gören bir oyuncu.
0: Ben Kante'den çok çabuk vazgeçildiğini düşünüyorum.
2: Ya bu kadar, aynen öyle. Yani Kante bu kadar da değersizleştirilecek.
1: Yok tabii değil. Maliyeti yüksek. Değil tabii. Yani maliyet anlamında
2: yönetimler arası kulüp içinde bu tarz siyaset olur. Yani burada da mevcut yönetim bir önceki yönetimi eleştiriyor. Aziz Başkan da haklı. Ortada böyle mali bir tablo var. Ama önceki yönetimi de ben de çok iyi hatırlıyorum. Kante mutlu etti insanları. Kante, bu transferi herkes istedi.
0: Kante ayrılırsa Fenerbahçe'yi bence bekleyen şöyle bir zorlu senaryo olabilir. Şimdi Fred'in kalmasını istiyor İsmail Hoca. Hatta Atletico Mineiro temsilcilere geldi, görüştüler ama yine de bir sonuç alınamadı. Çünkü İsmail Hoca ısrarla Fred'in kalmasını istiyor. Şimdi Fenerbahçe'nin planı Fred kalsın, Kante gitsin olabilir ama şimdi senin Mason Greenwood'un var, senin Asensio'un var. Sen alırsan senin Leao'n olacak. Santrafor'da Muriç'e de başkanın dediği Santrafor. Kim çekecek eride yükü? Sadece Guendouzi Fred ikilisi bence yeterli olmayabilir. Guendouzi müthiş oynuyor ama bence Guendouzi Kante Fenerbahçe'nin ön hattı için çok önemli iki tane isim. Yani Kante'den bu anlamda ben biraz çok hızlı vazgeçildiğini düşünüyorum. Fenerbahçe çok zorlayabilir sezon içerisinde bu iş. Eğer gerçek olursa.
1: İşte İsmail de var orada. Belki yani o şeyle kapatabilir. Bir de kontenjan. Yani o da bir sıkıntı.
2: İsmail,
1: nasıl yapacaklar?
2: İsmail Guendouzi yaratıcılıktan uzak bir ikili. Yani orada Guendouzi savaşçılığı, Kante'nin zekası, oyun yönlendirmesi, tam bir rejista olması. Ya Fenerbahçe zaten ağırlıklı olarak oyunu rakip yarı alanda oynayan bir takım. Bu noktada ön tarafa yapacağınız hamleyle beraber belki hani senin de söylediğin gibi Kante takım içerisinde farklı bir hüviyete bürünebilir.
1: Tabii bir de şimdi hani, şu var.
0: Oyun planını bilmiyorum. Bence Kante'ye muhtaç gibi görünüyor şu anda isimlere baktığımızda.
1: Doğru. Bir de şu var Ömer. Yani şimdi Şampiyonlar Ligi'ne gitme durumu var Fenerbahçe'nin. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa Kante tarzında oyuncuya ihtiyacınız var.
0: Bir de
1: hem tecrübe
0: gelecek,
1: anlamında.
0: Kante, Guendouzi, İsmail oynayacaksın tabii. Mesela yani böyle onu, bir merkeze de ihtiyacın
1: yapacak,
0: var.
1: Hoca yapacak. Yani şu da, ama şu da var. Yani hocanın belli ki bir Fred ısrarı var. Geçtiğimiz dönemden kalma bir sempatisi var yani Fred'e karşı.
0: Var ama ben Fred'i hiç Fenerbahçe tutuyor temposunda görmedim.
1: Yani şu an değil ama işte ne yapacak? Ona göre şey bulacak yani bir çaresini.
2: Kartal abi, ben İsmail Hoca'nın yani tamam, İsmail Hoca bu geçmişte bahsettiğin oyuncularla belli bir şeyi yakaladı, başarı yakaladı ama yani sonuçta burada çok takılmamak lazım. Yani şimdi İrfan Can ısrarı zarar verebilir. Fred ısrarı zarar verebilir. Elinde senin futbolcun Kante. Yani Kante varsa bence bunu bir değerlendirmek lazım.
1: Kesinlikle canım, yani doğru söylüyorsun.
2: Ha, maliyet olarak 11 olmaz, 9 olur yani. Kante zaten 2 milyon oynayacak adam değil.
1: Ya zaten oralardan oyuncu, yani Suudi Arabistan, o Körfez bölgesinden getiriyorsan adama zaten en azından o parayı vermen lazım. Ya da üstünü vermen lazım ki gelsin. Fenerbahçe onu yaptı. Mesela şimdi aynı şey işte Salah konuşuluyor habire. oraya gitmemesi için o paraya yakın.

0: Az parayı önce, vermen lazım yani.
1: Az önce mesela Fenerbahçe bir golcü transferi yapacak derken diğer örnekleri, işte Türkiye Ligi'nde diğer takımların yaptıkları ve akıllarda kalan oyuncuları söyledik. Fenerbahçe'de aklımıza gelen oyuncular hep Aziz Bey'in döneminden kalma, 10 küsur sene öncesinden kalma isimler. Aziz Bey aldı oyuncuları. Mesela normal şartlarda Ali Koç bunu vaat ediyor. İsim, işte ne bileyim, gençliği, işte futbol sevgisi, Fenerbahçe sevgisi. Ha diyorsunuz ki Ali Koç birinci sınıf bir golcü olur. Ben Ali Koç döneminde hani böyle çok hatırlamıyorum. En azından benim aklımda. Ha, Dzeko dersin belki Dzeko. Ama Dzeko da artık son döneminde geldi. Yani o tam şeyini bulamadı.
0: Bence geldiğinde iyiydi. Yani giderken bile benceydi. Bak ben sana söyleyeyim, kaç yaşta geldi
2: geçen
0: hala
2: olsaydı
0: oynuyor.
2: Fark yaratırdı.
0: Geçen sene ben de oynuyordum. Ben hatta gittiğinden sonra Fenerbahçe Dzeko'yu arayabilir dedim. Fenerbahçe Dzeko'yu aradı. Yani o tarz bir santrafor'u
1: sonuçta de yani final oynayıp de aradı. Geldi. Yani
0: tabii,
1: şey
0: tabii
1: var,
0: yani geldiğinde geldi. Hazırdı yani. Tadiç'i de aradı Fenerbahçe. Yani şimdi bakıyorsun Vedat Muriç, sadece Vedat Muriç de olmaz. Şey, taraftarı da kesmez. Hakikaten camiayı da kesmez. Bu ben Muriç'in kötü oyuncu falan olduğu anlamında değil. Fenerbahçe'nin hedeflerini gördüğümüz zaman, harcanan paraları gördüğümüz zaman tek santrofor Vedat Muriç olamaz.
1: Mesela ben
0: olmamalıdır da.
1: İsmail Hoca'nın mesela Fenerbahçe'nin futbol aklındaki Oğuz Hoca değil mi?
0: Oğuz Hoca, İsmail Hoca'yla beraber işte hareket ediyor.
1: Kante ile ben Dünya Kupası'ndan dolayı belki bir araya gelememişlerdir ama ya ben bir takımda sorunlu biri olsam o takımın bir idarecisi, bir işte yardımcı hocası gibi yaklaşır. Kante'nin fikirlerini dinlerim. Ne yapmamız lazım? Kante sonuçta bunu en dipten olması imkansız ve belki de unutulmayacak şampiyonluğa imza atan baş aktörlerden bir tanesi. Değil mi? Bu Leicester'da başardı.
2: Tabii tabii.
0: En tecrübelisi ya takımı.
1: Ve Fransa milli takımı olan bir oyuncu. Dolayısıyla yani Kante bu kadar kolay denklemin dışına çıkmamalı. Bilemiyorum, Aziz Başkan ismini bu şekilde telaffuz ettiyse belli ki onunla ilgili radikal bir karar alınacak.
0: Evet.
1: Ama Kante'nin piyasası vardır. Yani Fenerbahçe birçok futbolcuda ettiği zararı Kante'de etmez diye tahmin ediyorum.
0: Burada zaten en büyük, yani o konuda olabilir ama en büyük şey, sıkıntı eğer olursa, Kante'nin kendi alacağı para. Ya onu diyorum ben, yani istediği parayı bundan sonra bulabilir mi? Ben Fenerbahçe'deki alacağı...
1: Avrupa'da biraz zor tabii.
0: Avrupa'da zor. Tekrardan şeye döner mi? Körfez ülkelerine bilmiyorum.
1: Ama ben Amerika'ya gitmek istiyorum.
0: Amerika olabilir.
1: Çok rahat gider.
0: Amerika olabilir, doğru. MLS'e gidebilir.
2: Ama MLS'te de yani maaş yükümlülüğü...
0: Değil mi? O kadar verebilirler
2: mi? Farklı değerlendiriliyor. Her oyuncu için değil. Yani tamam, Kante özel oyuncu ama bir maaş baremi var. Yani buradaki maaşa çıkamaz zaten MLS.
0: Bak ben...
1: Ya yakın dönemde Ali Tahat'ta mıydı şey, Benzema?
2: Evet evet, Kante de aynı takımdaydı.
1: Çıkacağız dediler ya da bir sene kontrat vardı, yeni kontrat yapmayacağız dediler. Mevcut kulübünde alıyorsa yıllık 50-60, gideceği kulüpte de zaten Suudi Arabistan 38 yaşındaki oyuncudan bahsediyorum. Benzema 38 yaşında bu arada. Benzema'ya 2 sene 3 sene kontrat verecek ve senelik en az 40-50 verecek kulüpler var zaten Suudi Arabistan'da.
2: Tabii tabii.
0: Orada da zaten iyi şeyler yaptı. Ya tabii ki şimdi oyuncunun şeyine göre. Ama yani Fenerbahçe'nin planlarının da artık bir an önce böyle yavaş yavaş değil, hızlı bir şekilde hayata geçmesi lazım.
1: Ha, bunu derken şu döneme kadar yapılan transferlere, söylemlere bakacak olursak da teşhisin doğru konulduğunu görüyorum. Yani şimdi mesela golcü iddiası söylemi yine doğru bir tespit.
0: Lazım
1: i̇şte Greenwood,
0: yani, tabii ihtiyaç.
1: Ake, Vedat, bunlar hep doğru transferler.
0: Hepsi ihtiyaç. İhtiyaç. Mesela geçmişte zaman zaman onu yapıyordu Fenerbahçe. İhtiyaç olmayan transferler. Diğer kulüpler de yapıyordu ama Fenerbahçe daha çok yapıyordu. Şimdi bu üç transfere bakıyoruz. Zaten hepsi santrofor alman lazımdı yani. İlk etapta aldın Vedat'ı. Kenar oyuncusu aldın. Avrupa'nın en önemli oyuncularından birini getirdin. En önemli stoperlerden birini aldın ki hep buradan bas bas bağırdı herkes, hepimiz. Çok kaliteli, lider bir stoper alması
1: sol
0: lazım.
1: Sol stoperde olabilecek en iyilerden biri.
0: Aldı. Böyle bir Skriniar'ın yanına sola alabileceğin lider bir stoper almanla. Onu da aldılar. Aslında şeyler, taşlar oturuyor. Bu üç oyuncu için kimse bir şey diyemez. Ama şimdi bakıldığı zaman

0: mesela bir sakatlık yaşayan Vedat Muriç var. Durumu nedir? Nasıl olacak? Nasıl dönecek? Şimdi Fenerbahçe tekrar tur için oynayacak. Yani santrfor bölgesinde Vedat iyi de olsa, zımba gibi de olsa illaki bir santrfor alman lazım. İllaki yani o da ismi tartışılmayacak. Yani günü gelir ikili oynatırsın.
1: Belki şöyle düşünüyor olabilirler Kartal abi. Kante, Gendouzi aslında birbirini tamamlayan bir ikili. Biri savunma özellikleri, diğeri oyun kurma özelliği ön planda olan bir ikili. Ama orada hemen önlerinde oyun kurucu ya da serbest pozisyonda Asensio varsa bu takımın direnci düşebilir. Savunmada problemler yaşayabilir. Geçişlerde problemler yaşayabilir. Belki bunu düşündüler. Orada direnci biraz daha arttırmaya yönelik bir düşünce olabilir. İçerisinde olabilirler. Ama yani Kante dediğim gibi o kadar kolay vazgeçilebilecek bir oyuncu değil aslında. Yani Kante varsa esas oyun ana planı Kante'ye göre kurgularsın.
0: O da var. Çok doğru. Ama şu da bir gerçek var. Bilemiyoruz ki, belki yani Aziz Bey bugün konuştu. Belki oyuncu tarafından da bir rahatsızlık var. Yani oyuncu da belki gitmek istiyor olabilir. Onu bilemiyoruz ya yani.
2: Şimdi Kante'nin ismi bu kadar net bir şekilde söylendiyse,
0: var bir şey.
2: Konuşulduysa ya oyuncu tarafı ya tabii, Fenerbahçe tarafı. Var. Yani bir düşünce var bence.
0: Bence var. Ben oyuncu tarafından da bir rahatsızlık
1: oyuncu
0: olabilir.
1: Oyuncu tarafından niye rahatsızlık olsun ki abi?
0: Belki aradığı şey ortamı bulamadı. Oyunu geçen sene...
2: Yok, rahatsızlık derken hani teklif varsa ayrılabilirim.
0: Ben yani gitmek o anlamda var. Rahatsızlık. Yoksa maaş
2: ama
0: olarak...
2: Az önce Nevzat'ın dediği önemli. Talişka ayrılabilir ya. Zaten konuşuyorduk.
0: Talişka'nın durumu konuşuluyor.
2: Zaten konuşuyorduk
0: doğru.
2: Ama şimdi şöyle de bir profil haline geldi Talişka. Şimdi Gornik maçında turu aldı.
0: Santrafor oynuyor.
2: İşte atıyorsun içeriye. Hani geçen sezon içinde söylüyorum. Ya bir yarım saat 40 dakikada bile en büyük gol kozlarından bir tanesi. Şimdi böyle bir oyuncuyu Fenerbahçe kaybetmek ister mi? Bilmiyorum ama yer yok baktığımızda.
0: Santrafor da gelirse... Nerede oynatacaksın? Asensio var.
2: Şöyle sayalım yani.
1: İşte Ederson. Orada Greenwood, Asensio. Zaten Talisca'ya yer yok onda.
2: Ederson. Tabii. Fenerbahçe'nin hani ortalama yani tahmini kadrosunu sayalım 11'ine. Ederson kalede. Semedo, Osterwolde, Bekler'de, Skriniar, Ake, Tandem'de, önde Gendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Muriç ya da gelecek olan santrafor. Şimdi bu denklemde Ederson kalacak gibi bir. Skriniar, Ake bence dokunulmayacak isimler.
0: Savunma belli zaten. Savunmada bir şey
2: Osterwolde yok. Osterwolde de yani belki olabilir ama hadi diyelim 4. Semedo'yu saymadım şu anda. Gendouzi 5. Kante 6 diyecektim. Bugün soru işareti oldu ama hadi 6 diyelim. Greenwood 7. Asensio 8. Muriç 9. Gelecek santrafor 10. Şimdi Fred. Şu an Fred dışarıda. Evet. Talisca dışarıda. Semedo dışarıda. Yani Fenerbahçe bu denklemde daha çok zorlanacak gibi.
0: Onu diyorum yani bir de...
2: Bir de Leao konuşuluyor tabii, bunların dışında.
0: Ha, Leao ihtiyaç mı bilmiyorum. Ben çok ihtiyaç olarak görmüyorum. Ha, şu var. Kerem ne olacak? Kerem'in durumu nedir? Yani
2: Kerem'e de bir teklif gelirse göndermek istiyor.
0: O zaman yani Rafael Leao'yu alıyorsan Kerem'in durumu ne olacak? O zaman soru gidecek demektir. Ya da Kerem zaten böyle bir şey iyi başlamadı. İyi başlamadı. Hazırlık maçları, o geçen oynadıkları maç. İyi bir Kerem yok ya. Sanki mental
2: Kerem
0: anlamda biraz sıkıntı. Evet.
2: Ama yine sezon sonu 15 gol 10 asist var.
0: Yani. Kerem yani iyi oyuncu. Kerem'e bir şey diyemezsin. Ama Kerem'in de ben kafasının böyle biraz karıştığını düşünüyorum ki. Hatırlayın, bir söylentiler vardı. O da Ali Tiyat falan ilgileniyor diye. Gidecek mi diyecek yani, böyle bir şeyler çıktı.
1: Fenerbahçe'de oynuyorsan kafan karışmaz yani. Sonuçta senin için olabilecek bir lütuf yani, sana en güzel fırsat, en güzel zaten
0: öyle,
1: imkanlar
0: tabii.
1: Sunulmuş. Çocukluk aşkım dediğin yere gelmişsin, iyi para kazanıyorsun, iyi takım futbolcusun. Yani senin sosyal medyadaki yorumlara ya da genel işte eleştirilere, bunlara takılmaman gerekiyor. Sonuçta ayağa kalkma, mental olarak çok güçlü olman lazım. Kerem aslında Galatasaray'da da problem yaşadığı dönemler oldu, ayağa kalktı, başarılı oldu. Şimdi bu kadar kolay vazgeçmemesi lazım. Yani şimdi sen bütün hayalini, her şeyini Fenerbahçe'de oynayacağım diye gerçekleştirip bir anda iki başarısız sonuçta ya da iki eleştiride vazgeçiyorsan, yani çok kolay vazgeçmektir. Mental olarak zayıf olduğun anlamına gelir.
0: Doğru.
1: Sonuçta Benfica'yı bırakıp Fenerbahçe'ye geldin. Çok kolay bir şey değil bu. Bir futbolcu için Benfica en top seviyenin bir altı. Bir sonraki aşama değil mi?
0: Zaten niye
1: belki bambaşka bir yer olacaktı.
0: Tabii canım, niye geldin dedik yani. Ya ben açık konuşayım. Ben Kerem'in yerinde olsam gelmezdim. Gidiyorsan gelmeyeceksin arkadaş, sabredeceksin.
1: Ha, ben para,
0: direneceksin
1: benim
0: yani.
1: İçin maddiyat, he. Kariyer artık ben.
0: Olmaz
1: genç
0: işte.
1: Genç yaşta doygunluğa ulaştım diyorsan.
0: O ayrı mesele.
1: Artık yani başarılı olmaz
0: yani
1: zaten.
0: Ama yani daha oradasa bak.

0: Demek ki biraz mental problem var Kerem'de. Yani orada da savaşmaktan vazgeçti. Tekrar döndü. Bunlar olmayacak. Yani orada mücadele edeceksin. Fenerbahçe'de de öyle. Kerem yetenek anlamında kim Kerem'i eleştirebilir?
1: Mesela bak Orkun öyle ya da böyle transfer edildiği gün eleştirildi.
0: Evet, Orkun'a da neler
1: bu paraya
0: dendi?
1: Bu para verilir mi?
0: Evet.
1: Hani bu para verilir mi?
0: Doğru.
1: Zaten Liverpool Real Madrid ayarında bir oyuncuydu. Her zaman o seviyede bir oyuncuydu. Ama Beşiktaş için biraz lüks bir transfer.
0: O dönem doğru.
1: Serdal Başkan eleştirilmişti. Doğru yaptığını görüyoruz. Orkun Beşiktaş'ta zaman zaman bir bocaladığı dönemler oldu.
0: Tabii,
1: çevresinden dolayı. Ama Orkun ayağa kalkmasını bildi. Ve aslında Kerem'le de iyi bir diyaloğu var. Kerem'in Orkun'u örnek olarak kendine belirlemesi lazım. Yanındaki oyuncu biraz daha aynı dili konuşabildiğin oyuncu olursa, belli bir seviyede oyuncu olursa sen kendini bulabilirsin. Orkun bu seviyeye tekrar kendini bulduysa neden Kerem kendini bulamasın?
0: Ya illa bulabilir. Yani sezon başı, çünkü baktığında biraz fizik olarak da ben şey gördüm. Geride gördüm. Ha, burada da şu var.
1: Bu şey de var.
0: Hoca toparlayacak.
1: Hedef gösterildiğini ben de sosyal medyada görüyorum. Kerem şu kadar top koy. Yani bir tahammülsüzlük var.
0: O da var.
1: Bir hedefe koyma var. Bir hedef gösterme var. Kerem de bundan etkileniyor. Aslında hani böyle kendini bulabilse devamı gelebilecek bir oyuncu. O şeyi yakalayamadı. O kıvılcım.
0: Evet.
1: Ona ihtiyacı var aslında.
0: Şeyden de etkilendi diye düşünüyorum.
1: Dünya Kupası da götürdü geri.
0: Tabii. Geldiğindeki işte ödenen paralar falan, ya rakamlar. Mutlaka. Onların mutlaka da sanki böyle biraz ağırlığı altında ezildi
1: ya
0: gibi geliyor.
1: Ben Kerem'i yani çok yakından bilen, izleyen birisi olarak söylüyorum.
0: Sen daha iyi tanıyorsun.
1: Kerem'de ya oyuncu olarak zaten izlediniz. Kerem'de bir potansiyel var.
0: Oyuncu olarak ayrı tutuyor.
1: Kerem kendine güvenebilirse ve o başlangıç, yani o ilk adım yapılabilirse, başarabilirse devamı gelebilecek bir oyuncu. Çorap söküğü gibi. Ama bir türlü o şeyi geçemiyor.
0: İşte
1: o
0: orada da mesela
1: geçemiyor.
0: Şimdi de hoca, yani İsmail Kartal'a da orada büyük iş düşüyor. Yani oyuncuyu sen toparlayacaksın, kazanacaksın yani. Çekeceksin kenara, konuşacaksın mesela. Oyuncu diyordur. Ya işte benim yerime adam arıyorlar mesela. Rafael Leao konuşuluyor. Şimdi İsmail Kartal konuşsa şeyle, Kerem'le, Kerem diyebilir ya hocam benim yerime adam bakılıyor mu? Muhakkak ben olsam futbolcu derim. Ya hocam benim yerime adam bakıyormuşsunuz, doğru mu? Ha, doğruysa çocuk da önlemini alsın. O zaman ben giderim. Çünkü geldiği zaman oynama ihtimali çok aza inecek. Ha, belki zaman zaman sahada oynayabilir. O ayrı mesele ama burada İsmail Kartal'a da görev düşüyor. Yani yönetimle, daha doğrusu Sayın Başkan'la bir araya gelip bu işi çözecekler. Yani oyuncunun performansı anlamında, hani, artması anlamında söylüyorum.
2: Kendi işinde biraz zora soktuğunu düşünüyorum. Yani işte İrfan kalsın, Osterwolde kalsın, Fred kalsın, daha önce çalıştığım oyuncular kalsın.
0: Ama öyle olmaz.
2: Gibi, yani genel söylüyorum, biraz ironi de yaptım ama.
0: Doğru.
2: Ya böyle bir durum ve 1 Ağustos'a geldi Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye de bu açıdan bence zor günler bekliyor. Bakalım, takipteyiz. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da da gündem Batrakov'du bugün. Değerli izleyenler, soracağım şimdi sevgili Nevzat'a. Batrakov transferinde bir gelişme var mı? Ya da taraftarın bu kadar heyecanlandığı kadar ilerlemiş bir transfer mi, yönetimin ilerleme kaydettiği bir transfer mi? Çünkü işte 39'u dün, bugün 40 gün oldu. 40 günde bir tane transferi var Galatasaray'ın.
1: Evet.
2: Haliyle isimler çıkınca da taraftar şu anda heyecanlandı ve Ağustos'un da hareketli geçmesini bekliyor.
1: Evet, yani sürekli farklı isimler, 10 numara pozisyonda çok farklı seviyede aslında isimler. Şimdi Batrakov'la alakalı olarak da hani birçok meslektaşımla zaten paylaştım. Geniş listede olduğu bilgisini ben de edindim. Ama Galatasaray için net şu an 10 numara Batrakov demek çok iddialı olur. Ha, düşünülen oyunculardan bir tanesi, öyle diyelim. Profil olarak aslında Galatasaray'a uygun bir oyuncu gibi gözüküyor. 10 numara pozisyonda. Ve genç, 23 yaş altı. Potansiyeli yüksek. Paris Saint-Germain'e transferi son anda gerçekleşmemiş. Önemli bir oyuncudan bahsediyoruz ama transferi de kolay değil.
2: Onu Rusya'dan oyuncu çıkarmak zor.
1: Rusya'dan oyuncu çıkarmak çok zor. İşte ambargo vesaire. Ama Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Yani normal şartta da Galatasaray'da bir oyuncu yoksa yok denilir. Ama eğer bir transfer listesindeyse futbolcu, yani bu yalanlanmaz. en azından ikili diyaloglar ya da işte bir yönetici, konuyla alakalı yetkili isimleri aradığınızda evet listede denilir. O transferin olmayacağı ya da olacağı anlamına gelmiyor. Galatasaray'ın ilgilendiği bu transfer için Galatasaray'ın masada olduğu anlamına gelir. Rusya kaynaklı haberler biraz farklı tabii. Yani bunu doğru olmadığını paylaşan yine Rus gazeteciler oldu. Ama Galatasaray tarafına sorduğumda yalanlamadılar. En azından bizim ilgilendiğimiz, düşündüğümüz, scout ekibinin belirlediği 10 numara alternatiflerinden bir tanesi. 1 numara da değil, listenin ilk sıralarında değil. Ama listedeki oyunculardan bir tanesi. Oyuncu olarak benim çok bildiğim bir oyuncu değil. Yani kısa bazı görüntülerine baktım.
2: Rusya'da zaten kapalı bir lig. Yani insanların çok kolay
1: yani
2: takip ettiği bir isim değil.
1: Yani çok referans olarak alınabilecek ya da Galatasaray'da beklentileri karşılayabilecek oyuncu mudur? Hiç emin değilim. Yani bence değil. Bruno Fernandes'i hayal edip Brahim Diaz'ı en kötü alırız denilen senaryoda Batrakov şu an Galatasaray'da gelip Osimhen'in arkasına o yükü omuzlayacak, Şampiyonlar Ligi'nde o ağırlığı kaldırabilecek, o stresi, o baskıyı kaldırabilecek özelliklere sahip midir? Rusya Ligi çok ölçü değil bence. Bu açıdan bir risk barındırır ama scout ekibi bu oyuncuyu belirlemiş. Yani bu oyuncu, daha doğrusu listedeki oyunculardan bir tanesi, teknik kadroda bakalım demiş. Sonuçta kontenjan olarak Galatasaray'ın elini rahatlatabilecek bir hamle olur. Batrakov'u aldığın senaryoda Leao için en azından bir kontenjanı olacak. Yani çünkü Galatasaray Leao transferini de düşünüyor ama ben...
2: Ona geçmeden şöyle bir şey söyleyeyim. Ekleyeyim Batrakov'la ilgili, istersen Leao'ya geçelim sonra. Şimdi 3-4 sene oldu Rusya ile ilgili ambargo sporda. 3-4 yıldır bu oyuncular, Rus oyuncular özellikle internasyonel seviyede maçlara çıkmıyorlar. Yani hazırlık maçı oynuyor Rusya ama çok doyurucu hazırlık maçları oynayamıyor. Rusya ile çoğu takım da zaten oynamak istemiyor. Şimdi böyle olunca hani Nevzat'ın dediği Şampiyonlar Ligi arenası ya da Avrupa arenasında yani 3-4 yıldır oyuncular yok. Bu oyuncu zaten 21 yaşında. Aslında o noktada da çok sınanmamış bir oyuncu. Transfer riski o bence.
1: Risk'te Galatasaray'daki beklentiyi ve oluşturulmak istenen, kurulmak istenen kadroyu düşündüğüm vakit çok örtüşmüyor. Yani 10 numara pozisyonu Batrakov bende örtüşmüyor. Ben hani orada daha farklı bir senaryo açıkçası ihtimali daha yüksek görüyorum. Onu söyleyeyim. Ama şartlar bazen sizi o noktaya götürebilir. Şimdi 2 hafta önce ya çok basit bir şekilde mesela Galatasaray tarafına sorduğumda Leao işinde biz yokuz. Hatta burada yayında da söylemiştim. Fenerbahçe Leao transferinde ciddi demiştim. Çünkü Galatasaray tarafı yani diyor ki biz şu an Leao'yu düşünemeyiz. Bizim önceliğimiz değil. Ama şartlar 10 numara transferinde eğer senin düşündüğün gibi gerçekleşmezse o zaman strateji değiştirebilirsin. O zaman 23 yaş altı bir oyuncuya yönelebilirsin. Batrakov da bunlardan bir tanesi. Ana plan ya da esas plan değil. Galatasaray'ın 1 numaralı hedefi değil zaten 10 numara pozisyonda. Ama sen işte Bruno Fernandes'de, Brahim Diaz'daki belirsizlikler, işte Can Uzun transferinin bir türlü gerçekleşmemesi. O zaman seni bekleyen Leao diye bir isim varsa şartlar bazen seni o noktaya da götürebilir. Burada plansızlık, yani bu yönetime yönelik eleştiriler var. Sonuçta resmi maç oynamasına Galatasaray'ın 13 gün kaldı. 38 gün sonra da Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Evet, Galatasaray'ın önünde zaman var. Belki panik yapacak bir durum da yok. Ama 13 gün sonra Türkiye Ligi başlıyor.
0: Tabii canım.
1: 38 gün sonra Şampiyonlar Ligi ve sen hazırlık maçları vesaire felaket, kötü gitmiş, şık yok çünkü transferler yetişmemiş. Ama hani şöyle gerekçelendirildi, bir hani tekrara düşecek belki ama hani biz işte Dünya Kupası'ydı, Dünya Kupası'ndan sonra işte piyasa yeni başlıyor, sonra A-plus oyuncular vesaire, bunlar zaman alabilir. Başkan da son olarak biliyorsun Divan Kurulu toplantısında dedi ki Eylül'e kadar hani vakit var. En iyi transferlerimizi hatta bu dönemde yaptık ifadesini kullandı ama yani baktığımız vakit Galatasaray'da özellikle belli kritik pozisyonlarda yani bu kadar çok birbirinden farklı profillerin Bruno Fernandes'den Batrakov'a düşürmesi, Musiala'nın konuşulup günün sonunda yine başka isimler yani sonuçta gündem bir şekilde meşgul oldu. taraftarı da geliyor, beklentileri de arttırıyor. Günün sonunda Galatasaray yönetiminin bir an önce bu kararı vermesi lazım. Çünkü yani gördüğümüz kadarıyla orada bazı soru işaretleri var. Başkanın bu konuda yani bazı tereddütleri var, anlayabiliyorum. İşte geçenlerde bir yöneticiyle konuştuğum vakit ben özellikle bu kiralık satın alma mevzusu Galatasaray'da sosyal medyada çok eleştiriliyor ya. Bizim paramız yok mu? Biz işte limitimiz şu kadar. Fenerbahçe işte az yıldırım açıkladı, 138 milyon euro harcamış. Biz niye sürekli kiralık satın alma şekline teklif yapıyoruz? Yani sanki bizim Avrupa piyasasında ciddiye alınmıyormuşuz gibi hava esiyor. Yani Galatasaray taraftarının en azından sosyal medyadaki tepkilerine bakarak bunu söylüyorum. Şimdi burada da yöneticiler şöyle gerekçelendiriyorlar. Ya biz tamam, ana plan için yani 10 numara pozisyon için kafamızda. Yani bizim bütçeleri zorlayacağız. Oraya ya da Can Uzun transfer için... Evet, belli bir yükün altına girebiliriz. Ama diğer pozisyonlar için bizim kiralık satın alma opsiyonu tekliflerimiz gayet mantıklı diyorlar. O da şundan dolayı. Geçmişten ders aldık. Şimdi biz kiralık satın alma opsiyonlu futbolcu operasyonlarını yapmasaydık devre arasında kimleri aldık kiralık olarak? Noel Anka aldık. Opsiyonu 28'de. Zorunlu değildi. Opsiyonu 28'de galiba. 28'de ya da 30 pardon 30'du. Sen eğer o opsiyonu koymasaydın, yani kiralık olarak almasaydın daha doğrusu, 30 milyonu almak zorunda kalacaktın zorunlu olsaydın. Aspirilla öyle ya da böyle geldi, sonra bir sakatlandı vesaire. Eğer kiralık olarak almasaydın 22 milyon euro bonservisti. Sacha Boey bedava geldi. Şimdi bayağı 35'e aldı Sacha Boey'u, ona 15'e satmaya çalışıyor. Yani geçmişten alınan dersler nedeniyle biz öncelikli olarak kiralık satın alma opsiyonu üzerinden gitmek istiyoruz. Şimdi Galatasaray'ın neye ihtiyacı var? Bir golcüye ihtiyacı var. Golcü transferinde Kartal abiyle de yayın öncesi konuştuk. Ben 30 milyon euroluk bir transfer zaten yapmaz Galatasaray. 30 milyon euronun bir tık üstü zaten Osimhen. Yani Galatasaray 30 milyon euroluk bir golcü alması...
0: Yedek golcüye vermez.
1: Yedek golcüye vermez. Yani daha
0: doğrusu da o zaten.
2: Yedek bence denmesi çok lazım. Doğru değil de yedek olarak bakılması. Çünkü uzun maraton. Ha, ama oynar ama... Tabii Osimhen yani, seviyesine bir oyuncu olmaz
0: yani,
2: orası.
0: Osimhen'in yedeğini alacaksın. Bu bir gerçek. Şimdi Icardi de kalsa yedek kalacak.
2: Abi,
0: yani normal şartlarda.
2: Lazım. Şöyle Allah korusun sezon başladı. Osimhen sakatlandı. Tabii yani geçen sezonu oyuncu daha gidebilirsin.
1: Geçen yayında zaten ben bu şey tartışır Galatasaray çok... galiba İbrahim Yavuz evet karşımda. Yani çok işte Osimhen merkez, tamam onu kabul ediyorum ama yani Manchester City'de Haaland merkezdi. Haaland'ı çıkardığı vakit Manchester City çok etkileniyor. Öyle böyle değil. Bayern Münih'ten Harry Kane'i çıkar, Bayern de bir etkilenir.
0: Tabii canım.
1: Yani bunlar alt sınıf, üst düzey golcüler zaten. Bunların muadilini zaten kadronda ikinci ya fazla lüksle zaten bulunduramazsın. Bugün Real Madrid'de golcü problemi var ya.
0: Dünyada var zaten.
1: Real Madrid'in aldığı golcü biliyor musunuz? Yani şu an Real Madrid, Mourinho yok ki bu sene baktığımız vakit aslında Real Madrid transferde hızlı hareket etti. Problemlerini erken çözdü. Konate'yi aldın sen.
2: Kukureya'yı
1: aldın. Dumfries'i aldın. En son Levante'den bir golcü aldın. NP. 25 milyon
0: genç,
1: euro.
0: Genç şeyli.
1: Evet.
2: NP.
1: NP. Evet, 25 Arjantin. Milyon euroya.
0: Değil mi Arjantin?
1: Levante'den aldın, alabildin.
2: Espe.
1: Bir de Bernardo Silva'yı aldın. Yani Real Madrid biraz hızlı hareket etmiş. Çünkü Mourinho'nun geleceği vesaire belliydi. Şimdi burada Galatasaray yönetimi bence stratejik bir hata yaptı. Yarın bir hazırlık maçı var, Real maçı. Ya bir tane transfer indirilebilirdi. Yani burada bu tepkiyi görüp hızlı hareket edilebilirdi. Burada kafalarda bazı soru işaretleri var. Şimdi burada başkan çok temkinli hareket edebilir. Yönetim içerisinde farklı düşünceler olabilir ki Galatasaray'da bu gayet normal. Ama Galatasaray içerisinde yani bir bütünlüğün sağlanması lazım. Ben başkanın iyi niyetinin bazı isimlerde olmadığını görüyorum. Başkan çok iyi niyetli. Hala yine bak Galatasaray'da 2017 son 6 şampiyonluğun kadrolarını Dursun Özbek kurdu. Çok doğru transferler yaptı. Çok flash isimler aldı. Önemli isimler aldı ve yine alacaktır diye düşünüyorum. Zaten öyle görüyorum. Ama yönetim içerisinde o bütünlüğün, birlik beraberliğin sağlanması lazım. Şu an ya mesela gerçekleşmeyecek bir oyuncu, yani olmayacağı çok belli. Bunun ortaya atılması net bir operasyon. Net bir operasyon.
2: Musiala.
1: Bak, net bir operasyon.
0: Olabilir.
1: Bu operasyonun merkezi deşifre oldu.
0: Başkanı zor durumda çok, bırakmak
1: olabilir. Ben onu şey yapmayacağım. Bunun deşifre oldu. Buradan herhalde gerekli şeyler yapılır diye düşünüyorum. Ama deşifre oldu. Şimdi başkan bunu görüyor.
0: Yetkililer oldu derken yani kimin ortaya çıkardı mı?
1: Ya hayır ya, şimdi çok detaylara hiç herkes alınganlık yok.
0: İsim vermedim.
2: Ben özellikle ben, kim yapıyor diye operasyonu sormadım da.
0: İsim sormuyorum zaten.
1: Ben sonuçta deşifre olduğunu görüyorum. Aldığım istihbaratlarda bu yönde gereken zaten yapılır.
2: Barış'la Galatasaray'ın yolları bu yaz transfer döneminde ayrılır mı?
1: Barış mevsimi açıldı. Yani her hakikaten transfer döneminde böyle bu evrelerde. Allah'tan şimdi geç açılmadı. Biraz daha kabul edilebilir bir dönemde. Şimdi ben iddiaları sorduğum vakit şifaen bazı şeyler var. Ama resmi olarak Galatasaray'a gelmiş bir şey yok denildi. Bu olabilecek bir senaryo ama bana göre. Sonuçta yani Galatasaray için hayırlısı mıdır? Onu tartışabiliriz. Sonuçta yerli bir futbolcu. Barış'ın şampiyonluklardaki etkisi ortada. Ben Okan Hoca'nın buna çok izin vereceğini ya da sıcak bakacağını sanmıyorum, onu söyleyeyim. Ama iyi bir rakam gelirse, ki Galatasaray'ın Barış'a verdiği bir söz vardı. Yani Avrupa'dan bir teklif gelirse biz senin önünü açarız denmişti. Bugün İngiltere'den, Premier Lig'den, ki Barış'ın da böyle bir arzusu, isteği var. Bunu biliyoruz. Böyle bir teklif varsa Galatasaray hayır demez. Futbolcu gitmek istiyorsa. Barış'ın Galatasaray'da kazandığı rakam 6 milyon euroya yakın bonuslarla beraber. Sonuçta İngiltere'ye, Premier Lig'e gidecekse, ki Everton başaltı takımlardan bir tanesi. Hatta son dönemde başaltı da değil. Yani düşmeme hattında olan takımlardan bir tanesi son yıllarda. Dolayısıyla Barış'a Galatasaray'da kazandığı rakam ya da üzerine bir rakam verecekler mi? Orada o rakam vermek çok mümkün değil. Ama hani Galatasaray yönetimine, yöneticilere sorduğum vakit falan, yani böyle bizim de duyduğumuz bazı şeyler var. Resmi bir teklif yok ama Barış az önce de söylediğim gibi gitmek isterse burada bu kez Galatasaray hayır demez. Ha nedir? Bu rakam 40 olmaz 50 olur. Keçiören'in payı var. Sonuçta 50 olduğu vakit 10 milyon Keçiören'e gidecek. Galatasaray zaten daha önce bir girişim oldu ama Keçiören, o biz yüzdelik, o %20'lik payımızı vermiyoruz dediler. Sonuçta Keçiören'in de ne kadar doğru bir yatırım yaptığını görüyoruz. Ne kadar doğru bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Sonuçta Barış geçen sene Suudi Arabistan'a gidebilirdi. Maaşında iyileştirme oldu. Çok çalkantılı geçti. Çok radikal bir karardı bu arada. Barış'ın takımda tutulması.
0: Doğru da bir karar.
1: Ve şampiyonluklarda da etkisi var. Geçen sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir performans sergiledi. Çok kritik bir karar bu. Yani Barış'ı satayım derken Galatasaray bu işten zarar görebilir. Görebilir değil, görür. Yerine Leao'yu da alsan, sonuçta Barış yerli bir oyuncu. Yani Galatasaray'ın Fenerbahçe'den daha iyi olmasının, iyi görünmesinin, şanslı olmasının ya da Beşiktaş'a ya da Trabzonspor'a göre avantajlı olmasının sebebi tamamen yerli oyuncuların kalitesinden kaynaklanıyordu. Etkisinden kaynaklanıyordu. Barış da bu anlamda Galatasaray'da Türkiye Ligi'nde çok fark yaratan bir oyuncuydu. Geçen sezon bu çizgisini Şampiyonlar Ligi'ne de yansıttı. Sonuçta kendi tercihi burada belirleyici olacaktır ama ben Okan Hoca'nın buna sıcak bakacağını, yine Sayın Dursun Özbey'in bu transfere kolay kolay evet diyeceğini sanmıyorum.
2: Yani çok çok yüksel bir yüksek bir transfer miktarına belki Galatasaray Barış'ı elden çıkarır. Taraftar belki o anlamda bir şey demeyebilir Kartal abi, ama şimdi Leao'ya harcayacağın para da neredeyse hani Barış'ı sattığın paradan daha yüksek olacak. Maaşıyla birlikte söylüyorum. Böyle bir denklem taraftarı mutlu eder mi? Daha verim getirir mi Galatasaray'a? Ben de aynı fikirdeyim Nevzat'ta. Sanki Barış'ın kalması Galatasaray için daha ideal bir senaryo gibi görünüyor.
0: Ya tabii şimdi öncelikle iki oyuncuyu da tartacaksınız. Yani artısı eksisi ne olur dediğin gibi. Şimdi 30'a sat, işte 30 diyoruz mesela, ya da 40'a sat, neyse, gidip 50 milyon Leo'ya vereceksin. Yani Leo ile Barış'ın arasında inanılmaz bir uçurum, yani oyuncu özelliği açısından var mı? Bence yok yani. Şimdi ligi bilen, ligi tanıyan, dinamikleri olan, fiziği atletik bir oyuncu. Her anlamda tamam, Leo da çok iyi bir oyuncu. Ama elinize böyle bir, hem de yerli havuzunda, yerli havuzun en değerli oyuncularından biri, böyle bir isim varsa tabii ki ya ben olsam tutarım. Ama oyuncu Barış bu sefer derse ki ben artık Avrupa'ya gitmek istiyorum, beni bırakın, anlayış gösterin, o da ayrı mesele. Ya oyuncu istemiyorsa o zaman göndereceksiniz bir kere. Yani kimseyi zorla tutmayacaksınız. Ona bakacaktır Galatasaray yönetimi ve Okan Hoca. Eğer maddi olarak da Leo'yu alacağınız rakamla arasında çok çok böyle bir fark yoksa, uçurum yoksa da Barış'ın gitmesine izin verebilirsiniz. Ama bence de Barış mı kalsın derseniz, Leo mu gelsin, eğer Barış gitmek istemiyorsa ben Barış'ı tutarım. Barış gittikten sonra da o zaman Leo'yu alıyorsan yerini de doldurursun yani.
2: %20
0: o zaman
2: olduğu için Keçiören gücü payı, Galatasaray'ın da 50 milyon euroluk en az bir beklentisi var ki hani kasaya 40 milyon euroluk bir miktar girsin
0: yani
2: diye.
0: Onlar da ona bakacak yani.
1: Bu bir rekor aynı zamanda, eğer 50 milyon euro olursa. Ya bu yola girseydin bunu kimse yadırgamazdı. Ama hep başarı odaklı, hep şampiyonluk odaklı, hep yıldız odaklı, Şampiyonlar Ligi geliri odaklı hareket edildiği için bu noktada aslında çok rahat değerlendirebileceğiniz bir teklifi düşünüyorsunuz. Aslında yani Galatasaray'ın bu senaryoya hazır olması gerekiyordu. Yani o dün olmadı, önceki sene olmadı. Ama bugün olacaktı zaten, ya da yarın olacak bu. Yani Galatasaray'ın Barış'ın alternatifinin bulmaması, bu Barış'ın alternatifi de bu arada Leo olmamalı.
0: Tabii. Barış'ı nasıl buldun,
1: Barış'ın
0: getirdin?
1: Barış'ın alternatifi yine bir Barış olmalı.
0: O yaşta, genç yaşta getireceksin yani.
1: Biz Leo, o fantezi, o olur. Olursa olur yani. O Leo zaten, Barış'la biz Leo'yu kıyaslamıyoruz. İkisi farklı karakterde. Özellikleri o itibariyle çok farklı oyuncular. Dünya çapında bir oyuncu Leo. Ama Barış'ın omuzlarında taşıdığı Galatasaray'ı da biliyorum, yakından izledim. Barış çok fedakar bir oyuncu. Evet, şampiyonlukları belki biz hep as solistlere yazdık ama o yardımcı oyuncu çok önemlidir.
0: Tabii canım.
1: Barış orada bence hep Oscar'lık performansları imza atan oyuncu.
2: O rolün de çok üzerine çıktı yani.
1: Evet. Kesinlikle öyle. Yani o yüzden orada karar verirken ben çok dikkatli hareket edileceğini, Galatasaray için 40 milyon euroların, 50 milyon euroların önemli olduğunu ama 4 sene bu noktaya getirip efsane olmak, yani 5 sene üst üste şampiyon olarak tarihe geçmek fırsatı önünüzdeyken bu takımın en kritik, en belirleyici oyuncularından ya da bu ligde fark yaratabilecek oyunculardan bir tanesini bu kadar kolay para ile, yani sonuçta 40-50 milyon euro çok büyük bir rakam ama yerini alacağınız ya da Barış etkisini gösterebileceğini yani onu tam olarak kestiremezsiniz. Yani Leo bu anlamda evet isim olarak taraftarı heyecanlandırabilecek bir oyuncu ama etki anlamında belki aynı etkiyi göstermeyebilir. Herhalde. Sonuçta Galatasaray'daki temel problemlerden birisi işte Victor Osimhen ön alan baskısına dayalı Okan Buruk'un çok istediği o formasyonda Barış'ın tamamlayıcı unsurların başında gelmesi Yunus'la beraber. Şimdi bu noktada Leo'yu alırsanız, Barış'tan vazgeçerseniz bir de Sane, yani Galatasaray bu anlamda bir şeyden vazgeçecek, bir oyun formasyonundan ya da anlayışından vazgeçecek, böyle de bir riskle karşı karşıya.
2: Geçen yılda bu arada Everton'la West Ham masadaydı diye hatırlıyorum ben. Everton ısrarcı görünüyor demek.
1: Everton'la alakalı yani bu çok enteresan, ben geçen sene bu Premier Lig'de galiba bu yapay zeka ile alakalı bazı şeyler yapılmış. Yani bir araştırma vardı bizim tam şeyini hatırlayamadım. Türkiye'de bu işlerle uğraşan bir arkadaşımız var. Premier Lig'de Barış'a ya da Premier Lig'deki takımlara göre en uygun takımın
2: Everton
1: olduğu. Yani bütün parametrelerde.
2: Oyuncu ona, metriklerine göre.
1: Evet evet. Yani, bütün istatistiklerde, verilerde ona uygun takımın ya da o takıma uygun futbolcunun Barış Alper Yılmaz olduğu şeklinde bir bilgi vardı. O enteresan. Lao konusunu istersen
2: konuşalım.
1: Orada

0: Burada az önce ilk bölümde söyledim. Normal şartlarda 2 hafta önce daha farklı konuşuyordum. Fenerbahçe'nin bu transferde ön planda olduğunu, daha ciddi olduğunu duyuyorduk. Bu istihbaratı paylaşmıştım. Ama yani birkaç gün önce Galatasaray transferde tekrar en azından gündeminde yoğun bir şekilde Leao'yu konuşmaya başladılar. Bu da 10 numara transferinde belki düşündükleri gibi senaryonun gerçekleşmemesinden de olabilir. Orada çünkü ilk söylenen şey, bizim bir kişilik kontenjanımız var 23 yaş üstü. Icardi'nin ayrılığından sonra o transferimizi de 10 numara pozisyonuna yapacağız diyorlardı. Eğer 10 numara pozisyonuna Galatasaray 23 yaş altı bir transfer yaparsa, mesela bugün Batrakov konuşuluyor, o zaman Leao için bizim Galatasaray'ın bir hamle ihtimali, şansı doğacaktı. Bu değerlendiriliyor ama Galatasaray cephesinden bugün bir kişiyle konuştum. O da dedi ki ya Fenerbahçe galiba yeni bir teklifle Milan'a gitti. Fenerbahçe'de bitirmek istiyor. Ki Fenerbahçe'nin teklifi Galatasaray'a göre, yani Milan için daha cazip bir teklif.
1: Bonservisi olarak.
0: Galatasaray kiralık satın alma opsiyonu üzerinden, hatta belli maç sayısı ve zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden bir teklifte bulunuyor. Ama Fenerbahçe 45 milyon euroya kadar çıkmış. Şimdi yani İtalyan tarafı, Milan cephesi Fenerbahçe'nin teklifine daha sıcak bakıyor. Ama futbolcu tarafında da Galatasaray'dan, tabii benim hani aldığım bilgiyi söylüyorum, gidip Leao ve çevresinden aldığım bilgi değil, Galatasaray cephesinin aktardığı bilgi, Leao'nun aklında Galatasaray var, bizi bekliyor. Biz evet dersek bunu bitirebiliriz. Şimdi Galatasaray evet diyecek mi? Bence kritik soru ya da bu sorunun cevabı çok önemli. Sonuçta Galatasaray'da hala bazı tereddütler ve belirsizlikler var. Abdullah Kabukçu futbolun başında ama sınırsız yetkili mi?
1: Değil gibi.
0: Sınırsız bir yetki görmüyorum. Mesela Abdullah Kavukçu'nun yetkilerini ben bir Erdem Timur'un yetkileriyle aynı oranda görmüyorum. Erdem Timur da Galatasaray'da mesela bu pozisyondaydı. Ama Erdem Timur mesela daha fazla yetkileri olan bir yönetici ya da sportif açı başkan vekili pozisyondaydı. Abdullah Kavukçu'nun bu anlamda daha özgür hareket edebildiğini sanmıyorum. Ama sonuçta başkan bu konuda yetkili olarak onu belirledi. Bazı konularda tabii ki başkan da devreye girebilir. Yani sonuçta son sözü kendisi söyleyebilir. Geçen sene bunu yaptı, doğru da yaptığı zamanlar oldu. Doğru kararları belki de şampiyonlukta belirleyici oldu. Bunu Uğurcan transferinde gördük. Dolayısıyla Leao transferi biraz da başkanın ikna olmasına bağlı. Başkan Dursun Özbek ben bu transfere tamam dedi diyorum dediği anda Abdullah Kavukçu bu transferi bitirir bana göre.
1: Barış'ın satılmadığı senaryoda bu transfer sence gerçekleşir?
0: Yine gerçekleşir. 10 numara orada belirleyici olur. Can Uzun transferi 10 numaradan bağımsız. Can Uzun evet Okan Hoca'nın belki de en çok istediği oyuncu. Ama Can Uzun'un da yüksek bir maliyeti var. Yani bu iş öyle 30-35'e çözülebilecek bir transfer gibi gözükmüyor. Burada menajeri ben uğraşacağım, belli bir noktaya getireceğim diyor. Markus Schmidt galiba. Menajeri o seviyeye indirtebilirse Galatasaray bu transferde daha iddialı pozisyona geçebilir. Ama şu an itibariyle Galatasaray'ın Can Uzun'u transfer etme olasılığı yüksek değil. Onu söyleyeyim.
2: Zaten
0: çok zor bir transfer.
2: Rakamlar çok yüksek.
0: Çok yüksek.
2: Bonservis.
0: Bu iş sonuçta 60 milyon euroların konuşulduğu büyük, bir transfer.
2: Büyük bir rakam bence.
0: Yani 35'e işte %10'a yok. O iş öyle kolay değil. Mümkün de değil. Ya sabredeceksiniz ya onların direnci kırılacak ya menajer devreye girecek. İşte gördük Salah ne kadar menajerin etkili olduğunu gördük. Ya da işte Can
2: kendi oyuncu girecek.
0: Can burada çok ısrar edecek Galatasaray'da oynamak istiyorum diye. Belki de işte kulübünü ikna etmeye çalışacak. Ama Galatasaray için Can Uzun transferini böyle Leao transferiyle eşdeğer zorlukta bir transfer. Belki de daha zor bir transfer. En azından Leao transferinde belli şeyler var. Yani orada problem yaşıyor. Milan çıkaracak elden
1: tabii
0: zaten.
1: Milan satmak istiyor oyuncu orası.
0: Hani Leao transferine göre daha zor bir transfer Can Uzun transferi. Can Uzun'u sanki böyle

0: cepte gibi algılanıyor, görülüyor. Değil.
1: Yalnız 10 numara transferi de bilmeceye döndü. Yani canlı açıldı Haziran ayında. İşte Bruno Fernandes, Musiala yeniden can konusu konuşuluyor. Arada bir Batrakov
0: yani sonuçta
1: çıktı.
0: Sonuçta yarın Galatasaray bir hazırlık maçı oynayacak Rams Park'ta. Galatasaray taraftar doğal olarak beklenti içerisinde ve resmi bir maça, lig maçına 13 gün kalmış, Şampiyonlar Ligi maçına 38 gün kalmış. Hala bu kritik pozisyonlarda transfer gerçekleşmezse, belirsizlik devam ederse doğal bir tepki olacak. Ama kalkıp da yani böyle bir isyan derecesinde bir tepki beklemiyorum. Taraftar geçen sene de ben hatırlıyorum. Yine Rams Park'taydım. Ederson'u istiyordu taraftar bir hazırlık maçında. O gün başkan da galiba hani alacak diye biz bekliyorduk. Olmadı.
2: Uğurcan geldi.
0: Yarınki tezahüratlar, yine başkanı motive edecek tezahüratlar mı olacak, onu göreceğiz ama taraftar tabii ki transfer konusunda tepki göstermekte haklı.
1: İstek olabilir ama tepki yarın olur mu tam emin değilim.
0: Tepki değil. İstek
1: gibi olur
0: daha tepki
1: çok.
0: Değil yani ben zaten. Bunu anlatamazsın yani şey yani bu sonuçta Galatasaray 4 senedir şampiyon, bu kadar önemli icraatlar, projeler, transferler. Yani bu kadar böyle negatif düşünmenin de, negatif pompalamanın da kimseye katkısı olmaz. Sonuçta Dursun Özbek ve yönetimin transfer konusunda başarısız diyemiyoruz. Yani Galatasaray'ın Dursun Özbek döneminde ben mesela transfer problemi olduğunu düşünmüyorum.
2: Ya zaten yine
0: Kartal abi yani
2: zaman,
0: Dursun Özbek doğru, döneminde yani Galatasaray kadrosu, transfer yaptı bayağı bir.
2: Herhalde zaten kadro yapısı Galatasaray'ın kötü değil ki. Yani bir Fenerbahçe, bir Beşiktaş, ikisinin ihtiyaçlarına bak, Galatasaray'ın ihtiyaçlarına
0: İletişim
2: bak.
0: Problemi.
2: Adet olarak.
0: Mesela iletişim problemi. Bunu tartışabiliriz. Bunu eleştirebiliriz. Nasıl Beşiktaş'ta Önder Özen çıktı. Çat çat çat. Herkes hak verdi Beşiktaş'a. Normal şartlarda hani kritik bir şey bu.
2: Tabii
0: toplantı
2: canım, öyle yani,
0: tepki görebilirsin.
1: Şimdi
0: Önder Özen'e tepki de, tebrik de ederim yani.
1: %100.
0: Kartal abi rahmetli babasıyla ilgili giriş yapması, hatırlatması çok değerli. Yani o bir en kritik toplantıda bunu dile getirmesi de ben bir gazeteci olarak meslektaşım için bu duyarlılığı göstermesinden dolayı gerçekten yani etkilendim. Galatasaray'da işte bu noktada bir iletişim problemi var maalesef. Haklıyken Galatasaray haksız duruma düşebiliyor. Yani iletişim konusunda daha ikna edici bir dil kullanılabilir. Daha net, daha somut söylemlerde bulunulabilir. Sonuçta taraftarın beklentisi çok fazla. 4 senelik şampiyonluk var, önemli yıldızlar var. Hedef daha da büyük. Yani Galatasaray'da bu eleştiri, belki de Galatasaray'ı diri tutan şey de bu. Galatasaray'ın başarılı olmasını sağlayan da bu. Yani örneğin Icardi süreci, orada başkan anlayabilirim. Sonuçta Icardi'den vazgeçmek kolay değil. Ama süreç çok uzadı. Yani onu biraz daha erken neticelenebilirdi. Evet. Ama ya sonuçta burada da şöyle hak veriyorum. Ya Mauro Icardi ya. Icardi böyle hemen bir teklif yapıp tamam bitti denilecek.
2: Bir anda dışarı
0: değil
2: çıkarılacak
0: yani, değil
2: oyuncu
0: yani.
2: Değil.
0: Bu kadar da kolay değil.
2: Sizin ilk iki şampiyonunuzu getirdiniz.
0: Bu hikaye, bu efsaneyle yol herhalde ayırmak da öyle
2: kolay değil.
0: Kolay bir
2: değil,
0: iş değil.
2: Değil.
1: Peki. Doğru. Geçelim Beşiktaş'a.
0: Şeye bakıyorsun. Lemina süreci. İletişim demişken son bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Ya benim dikkatimi çekti. Çünkü akademiler, altyapılar çok fazla konuşulmuyor. Bugün bir maç vardı. Kartal abi. Galatasaray Beşiktaş U19 maçı.
2: Hazırlık maçı.
0: Evet, hazırlık maçı. Haber olmadı tabii doğal olarak. Kimse merak etmedi. Maç 1-0 bitti. Maçı Galatasaray 1-0 kazandı. Sonra ben Galatasaray Akademi'nin işte X hesabına merak ettim. Yani golü kim atmış, ne olmuş, ne skor var. 9 tane fotoğraf var, golü atanın fotoğrafı yok. Enteresan geldi bana. Golü atanın fotoğrafını niye koymuyorsunuz? Yani bu çocuklar...
2: Allah Allah. Skor da mı yok?
0: Skor da yok. Maç 1-0 ama golü atanın Efe Gündal atmış golü. Golü atanın
1: çok
0: niye...
1: Çok iyi oyuncu bu arada.
0: Golü atanın fotoğrafı yok 9 kareden.
2: Allah Allah.
0: Maçın skoru yok. Yani bu çocuklar, özellikle biz altyapıları tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bir sürü çocuk, bir sürü genç hazırlık kampına, Kemerburgaz'a gidiyor. Bazıları gitmiyor. Bunlar nasıl motive olacaklar? İşte bunlar da hayal kırıklığı yaratıyor ve ondan sonra biz bu futbolcuları, bu değerleri kaybediyoruz.
2: Doğru.
0: Bu dikkatimi çekti. Yani Galatasaray Akademisi'nin resmi hesabında 9 tane fotoğraftan golü atanın olmaması ve skorun olmaması bana çok ilginç geldi.
2: Skor, o da bana ilginç geldi. Ya,
1: skordan ziyade teşekkür ediyorum hassasiyetin için. Önemli bir konu çünkü bence. Doğru, doğru. Dile getirdiğin için. Yani önemli olması lazım. Dediğin gibi bu genç oyuncular için de bir motivasyon kaynağı çünkü.
2: Kesinlikle
1: aynı zamanda.
2: Bütün kulüplerin altyapı.
1: Herhalde bundan sonra
2: lazım.
1: Daha dikkat edilecektir diye tahmin ediyorum. Geçelim Beşiktaş'a. Kartal abi, Beşiktaş'ta ben Nevzat'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Güzel bir bağlantı noktası çünkü. Önder Özen'in yapmış olduğu açıklama bugün hala sükuneti yani sükunetin korunmuş olmasının en büyük nedeni bence. Çünkü doğru. Bugün Salah Trabzonspor haberleri çıktığında, yani olur olmaz o ayrı, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ilgilenmiyoruz demedi ama şu an için öyle bir şey yok dedi. Yani evet. O cümleler de tabii çok farklı, belki değerlendirebiliriz ama eğer Önder Özen o basın toplantısını yapmamış olsaydı bugün taraftar muhtemelen yönetime fazlasıyla yükleniyor olacaktı. Yani sakin bir ortam var Beşiktaş'ta. Salah transferindeki aralık hep aralık kaldı. Bir aralık var diyorduk. O aralık sence kapandı mı? Beşiktaş için artık Salah defteri tamamen kapandı mı, bitti mi? Onu sorayım. Sonrasında zaten stoper transferlerinde konuşuruz.
2: Öncelikle toplantının başında benimle ve kardeşimle ilgili güzel laflarından dolayı, bas sağlığı dileklerinden dolayı Önder Hoca'ya da çok teşekkür ederim. İlk girişte unuttum. Gökhan Keskin'e de çok teşekkür ederim. Evet, çok detaylı, çok doyurucu, Beşiktaş'ın etiklerine yakışır bir basın toplantısıydı. Çok değerli buldum ben Önder Hoca'nın açıklamalarını. Hep söyledim. Yani Önder Özen ilk geldiği dönemkinde de öyleydi, şimdi de öyle. Bir kere çok beyefendi, nezaketi bilen, naif, tabii ki futbolu da bilen bir futbol adamı. Evet, eleştiriler oldu. Yani işte ilk geldiğinde çok fazla ne yaptı, transfer başarısı nedir falan. Yani maalesef bu bizim kültürümüzde var. Her geleni bir anda böyle yerin dibine sokmak, bir şeyler yapmak ya da tam tersi göklere çıkarmak. Ama ben bu futbol yapılanmasında Sayın Önder Özen'in ve Gökhan Keskin'in önemli bir yer tuttuğunu ve daha da tutacağını düşünüyorum. Şimdi Nevzat ne dedi? Galatasaray'da dedi iletişim konusunda sıkıntı var, eksiklik var dedi. Aynısı geçtiğimiz sene de Beşiktaş'ta vardı. Geçen sezonda da vardı. Yani bu konuda başkan bazı açıklamalarda bulunuyordu. Zaman zaman hatalı oluyordu bu açıklamalar. Söylemler yanlış yerlere çekiliyordu ve gideceği yerlerde çok fazla böyle cımbızla alınıp farklı kategorilere bölünüyordu. Ama bu sezon Önder Özen geldikten sonra, evet, transfer sürecinde ilk başlarda çok Önder Özen'i göremedik biz şeyde. Sadece İtalyano'nun basın toplantısında vardı, açıklamalarda bulundu. Daha sonra kabuğuna çekildik ki gayet normal. Belli bir transfer süreci var. Çünkü hedeflerde ilk bölüm bölüm ayırmıştı kendisi transfer sürecini. Ve bu neticede 6 oyuncuyu aldılar. Sonrasında Önder Özen'i biz işte Salah konusundaki yaptığı basın toplantısında izledik. Evet, o toplantı olmasaydı belki bugün Salah camiayı ve taraftarı çok daha germişti. Hele ki bu Trabzonspor söylentileri ayyuka çıktıktan sonra. Yani başkanın da üzerindeki baskıyı ve yükü aldığını düşünüyorum ben Önder Özen'in. Kesinlikle. Hem yaptığı açıklamalar hem göreve getirilişi. Yani çünkü bir başkanın görevi sadece Beşiktaş'ın tabii ki futbol takımını doğal olarak futbol A takım iyiyse kulüp de iyi oluyor. Ama başkanın görevi sadece futbol A takımı değil. Beşiktaş'ta çözülecek çok farklı şeyler var. Sorunlar var. İşte borçların artması, gelirlerin arttırılması, borçlar nasıl inecek, işte dikili taş projesi, diğer projeler, yani bunlar Serdal Adalı sadece futbolla ilgilenmeyecek. Bu konuda Önder Özen ve İtalyano Gökhan Keskin'i getirerek bence doğrusunu yaptı. Hep söyledim. Yani bir adım atıldı Beşiktaş'ta. Şimdi Önder Hoca o günkü toplantıda Beşiktaş'ın kimliğinden bahsetti. Çok doğru. Yaşımız birbirimize yakın. Çok farklı şey değiliz. Arada çok böyle bir fark yok. aynı